0: Şimdi gördük.
1: Ben ilanı daha önce önde tabii, görüyorum Batrakov'a kesin, göre. İlan, şu an itibariyle.
0: Şu i̇lan an şu an hazır bak. İlan 11 oyuncusu. Trossard'ın bak niye ilan oynayacak kimse diyemez. Ben ilana güveniyorum. Ama Trossard olsaydı farklı şeyler konuşabilirdik. Çünkü hakikaten farklı bir meziyetleri olan bir oyuncu. Üstelik işte ben Marsilya'nın bir 2-3 maçını izledim. Özetlerini izledim. Marsilya savunması çok ağır. En zayıf yumuşak karnı savunması, özellikle sağ tarafı savunmasının, yani orada işte Trossard aranır. Trossard
1: İlan da çabuk adam ya.
0: Tabii İlan da çabuk. O da bak İlan da çok zorluk çıkaracaktır Marsilya'ya. O yüzden en önemli zaafı Marsilya'nın savunma tarafı. Ya Beşiktaş bence favori. Evet. Önemli bir maç ama Marsilya Avrupa'da Avrupa Liglerine aşina bir takım. Bir futbol ekolü. Tabii ki kolay geçmeyecektir. Yani şimdi biz Beşiktaş favori diyoruz ama neyin ne olacağı olmayan bir maç. Avrupa Ligi. Evet onlar iyi bir başlangıç yapamadılar Bruno Genesio ile. O da belki kendini göstermek isteyecektir bu maçta.
2: Bir onda koltuğu sallantıda, sallantıda bu arada.
0: Sallantıda yani kimin? Yenilirse.
1: Hocanın.
0: Hocanın Genesio, Bruno Genesio.
1: Onlar 3'te 0 yaptı
0: yani,
1: değil mi?
0: Yani bir galibiyetleri var.
2: Sonra 3 maçı kaybettiler.
0: 3 maçı kaybettiler. Ben baktım işte şeylere izledim. İzledim de mesela ama bak hücum gücü çok yabana atılacak bir takım değil. Yani o anlamda kötü bir takım değil. Hızlı çıkıyorlar, hızlı hücumları. Özellikle mesela şey boş geçmiyor Guari. Hiç boş geçmiyor.
2: Emin
0: Guari çok iyi oyuncu. Boş geçmiyor. Her maç hemen hemen golü var. Paxio iyi oyuncu. Harit iyi oyuncu orta sahada hücum anlamında. Yani dikkat çekilecek oyuncuları var. Ama ben Beşiktaş'ın şu anki form durumuyla, içeride oynamasıyla falan favori görüyorum. Beşiktaş'ta hep bunu söyledim. Sezon başı söyledim. Herkes tamam doğal olarak şampiyonluk istiyor, şampiyon adayı olarak gösteriyor ama Beşiktaş'ı hocanın Avrupa'ya bakış açısı çok farklı. İtalyan Avrupa'yı çok istiyor. Yani Avrupa'da başarılı olmayı çok istiyor. Ha bu ilerleyen dönemlerde sıkıntı yaratabilir mi? Yani hem lig hem Avrupa onu bilemem. Ama şu anki mevcut tabloda olmayacakmış gibi gözüküyor ama çok da çok çok da inanılmaz bir geniş kadrosu da yok Beşiktaş'ın. Onu da söyleyeyim. Yani ama Beşiktaş'ta İtalyan'a faktörü Avrupa'yı ön plana almış durumda.
2: Hocanın açıklamaları da bunu çok tabii belli ediyor.
0: İlk geldiğinde dedim ben göreceksiniz dedim İtalyan'a Avrupa'yı yani şampiyonluktan belki şey değil öne anlamında anlaşılmasın. Tabii ki şampiyon olmak istiyor.
3: Kimi? İlk istiyor. İlk Kerem'den duymuştum Avrupa maçlarına doğru, çok daha önem verir diye.
0: Yani, çünkü iki final oynamış adam yani bunu yapan adam Avrupa Ligi'nde de yapmak ister. Kendi kariyeri açısından hem Beşiktaş açısından güzel bir şey hem de hocanın kariyeri o da isteyecektir yani Avrupa'da bir final olursa müthiş bir şey olur yani. Kendi. Hepimiz ben şimdi açık konuşayım ben kaç sene oldu en son Galatasaray işte aldı. Türkiye'de bir Avrupa başarısı yok ya. Ben şimdi bu sene Beşiktaş'ın Avrupa'da final oynamasını isterim. Niye istemeyeyim? Şampiyonluk mu final mi desem ben final derim. Ya şampiyon olur Beşiktaş bu sene olmaz seneye olur. Ama bir finali yakalarsan muazzam bir başarı olur yani. Avrupa seni konuşur, dünya seni konuşur. O yüzden hocanın ben Avrupa'yı düşündüğünü daha çok söyleyebilirim. Zaten çıkarılacak kadrolardan belli. O yüzden bunun da ilk adımı yarınki maç. Marsilya'ya çok önem veriyor Beşiktaş. Bir kere şunu söyleyeyim. Zor bir grup çektiler. Hakikaten zor. Çok zor. Çekilebilecek en zor, zor grubu değil, çekti. Zor. O yüzden Beşiktaş ne yapıp yapıp evdeki maçları kazanacak. Kazandığı takdirde ben hedefine gideceğini düşünüyorum. İlk yolda Marsilya'dan geçer. Evet Marsilya iyi değil şu anki tabloda. Beşiktaş hem teknik adam olarak hem kadro olarak şu an Marsilya'nın önünde hazır bir durumda. Kadro değeri de bence daha kaliteli bir kadrosu var Beşiktaş'ın değer olarak da. Marsilya önemli oyuncularını hepimiz biliyoruz gönderdi. Onların eksikliklerini yaşıyorlar. Bir maddi kriz de var sanki kulüpte.
2: Dengesiz bir kadro
0: evet,
2: var.
0: Dengesiz maddi kriz bir zaten var. Evet kar var. Dengesiz bir kadrosu var. O yüzden Beşiktaş bence yarın favori. Ama futbolda tabii ki neyin ne olacağı belli olmaz. Sonuçta yine öyle ya da böyle Marsilya ile oynuyorsunuz. Ya Beşiktaş'taki bu hava sahaya da zaten yansıyor. Yarın da yansıyacaktır. Müthiş bir atmosferde. Umarız inşallah yarın Beşiktaş güzel bir şekilde iyi bir oyunda. Ben güzel bir maç bekliyorum. Yalnız Beşiktaş adına değil Marsilya'nın da iyi oynayacağını düşünüyorum. Güzel bir maç bizleri bekliyor. Tabii ki Trossard'ın olmaması biraz can sıktı. Sezonun ilk UEFA Ligi maçı. Heyecan Doruk'ta. Hocanın da bugün basın toplantısı heyecanlı olduğunu gördük. Futbolcular da heyecanlı. İşte Orkun'un

0: sakat sakat antrenmanlara çıkışı, maçı kaçırmamak istemesi, Trossard'ın o şekilde antrenmana çıkıp hadi bir kere daha kendimi deneyeyim demesi ama sonra ağrıların izin vermemesi.
1: Bravo.
0: Ya bunlar, bunlar tabii takımın aidiyet duygusunu bizlere gösteriyor. Zaten sezon başından beri sahadaki oyunu, performansı görüyoruz. Aidiyet duygusunu sağlamışlar. Bunda tabii ki Önder Hoca'nın da katkısı var. Gökhan Keskin'in de katkısı var. İtalyan'ın katkısı zaten hep söylüyoruz. Başkan ve yönetimin de tabii ki katkısı var. Yalnız tek taraflı bakmamak
1: bence
0: lazım.
1: Bence %100 katkısı
0: tabii
1: var başkan.
0: Tabii ki başkan bu kadroyu
2: doğru tercihleri yaptılar.
0: Bu sene yaptı. Hep eleştirdik biz başkanı buradan. Hep eleştirdik geçen seneler. Yanlış transferler, yanlış sportif direktör seçimleri, yanlış teknik adam seçimleri. Hep eleştirdik. Transferlerini eleştirdik. Ama bu sezon ilk hamlesiyle, Önder Hoca hamlesiyle, daha sonra İtalyan'a hamlesiyle yapılan transferlerle başkanın da doğru yolda olduğunu gördük. O yüzden Beşiktaş bir bütün olmuş durumda. Taraftarıyla camiasında tabii ki eleştirilecek yanları vardır. Olacaktır da. Hoca da zaten söylüyor. Hepimizin biz hala %100'ü veremiyoruz. Belki de veremeyeceğiz diyor. Bakın şunu da bir kere daha bir şey daha söyleyeceğim. Sözü bırakacağım. Vincenzo Italiano çok gerçekçi bir teknik adam. Çok gerçekçi. Her şey doğru. Geçen sene Sergen Hoca da söylüyordu bunları. O ayrı mesele ama Vincenzo Italiano'nun bakış açısı çok farklı. Bir kere mantıklı konuşuyor. Takımı şu an bütün herkes övüyor Beşiktaş'ı ama ondan böyle inanılmaz övgüler duyamıyoruz. Ki niye? Biliyor yani futbolda dalgalanmaların yaşayacağını, iniş ve çıkışların olacağını biliyor. Eğer iki tökezlemede o zaman da işte yerden yere vurarlarsa o zaman çıkıp konuşur. Ben hep temkinliyim diyor adam ve çok doğrusunu yapıyor. Ya ben Beşiktaş'ın şu an itibariyle doğru olduğunu düşünüyorum. Avrupa Ligi'nde bence bir şeyler yapması lazım. Avrupa'ya önem vermek kötü bir şey değil. Ama maalesef ki geçen senelerde hem yönetim hem teknik kadro Avrupa'ya hiç inanmadı. Hiç önem vermedi. Beşiktaş sahada olmadık rakiplere karşı şok sonuçlar aldı. Bu sefer bir İtalyan bir teknik adam geldi. Her şeye set çekti. Durun dedi. Ben Avrupa'da varım dedi. Ben İtalyan'a Avrupa'da da güveniyorum. Olabilir. Yenilebileceksin dedi. Zorlu rakipler var. Hepsi birbirinden farklı. Yenilebilirsin de ama Beşiktaş gibi oynadığı takdirde zaten yenilse de bir sorun olacağını düşünmüyorum.
1: Sayın Serdar Adalı, Türkiye'de bana göre yerleşmesi çok zor bir konum olan sportif direktörlük konumunu Önder Özen'i getirerek ispat etti olabilirliğini. Oyun aklı Önder Özen'le birlikte,
0: evet,
1: Sayın Serdar Adalı'nın ona yarattığı konforla, onun oyun aklıyla, sevgili Gökhan'ın da desteği,
0: bir bütün
1: başta o teknik direktör tercihiyle. Yani hoca dokunuşu diye bir şey vardır. Onu bir kere kabul edelim. Rakiplerinin hoşuna gitmeyen bir alışkanlık yarattı Beşiktaş'ta. Beşiktaş geçtiğimiz yıllara nazaran çok daha atletik yeteneklerin kabul gördüğü bir takım haline geldi. Beşiktaş artık daha enerjik, daha güçlü. Yalnızca topla oynayan değil, bak mesafe kat eden oyunculardan oluşmaya başladı Beşiktaş. Şimdi bu ne? Beklentiler doğrultusunda yani geçtiğimiz yönetimlerde onların yarattığı harabetten Serdar Adalı'nın bu planlamayı çıkarması bence büyük başarıdır. Onu tebrik etmek lazım.
0: Hep dedik akıllı, futbol aklı yok diye, bu sene yaptı işte, buldu.
1: Şimdi bu sene sevgili halletti. Önder Özen sayesinde belki de bütün kulüplerimize Avrupa'da olan, bizde de olması gereken sportif direktörlük makamı yerleşecek.
2: Avrupa demişken Avrupa'da başlıyor.
1: Avrupa'da
2: genel kulüp sohbetini burada bir kenara bırakalım istiyorum çünkü gerçekten çok önemli bir maç. Hoca hedef koymuş belli. Kartal Yiğit söylüyor. Açıklamalarından görüyoruz. Yarın akşam bize ne getirebilir hocam? Biraz buna odaklanmamız lazım.
1: Şöyle söyleyeyim. Başta Orkun adına bir şey söyleyip takım bütünlüğüne geçeceğim. Eğer Orkun hakemlerle oynarsa kendini imha ediyor.
0: Evet, ona
1: ama
0: biraz sıkıntı.
1: Orkun futbol oynarsa rakibin ömrünü tüketiyor. Orkun'un önce bunun farkına varması lazım. Takım bütün

0: önünü yakalayan, geçtiğimiz dönemdeki transfer yanlışlarının üstüne kendisinde mevcut olan kalite eksikliğini gideren, kaliteli oyunculara sahip olan, dikine oynayan, rakipleri ürküten, hoca dokunuşunun meyvelerini alan Beşiktaş'tan bahsediyoruz. Beşiktaş bu dakikadan sonra hem Avrupa'da hem ligimizin gerçekliğinde her maçta favoridir. Ve taraftarın bu kadar kısa süre içerisinde tekrar güven duygusunu sağlaması takımına ve hocasına önemli bir detaydır.
1: Doğru.
0: Çünkü bugüne kadar hep sükutu hayale uğrayan Beşiktaş takımı, erken avlu atan Beşiktaş takımı bugün sahada futbolcuların verdiği coşkuyu gördüğünde onlar da bu coşkuya dahil oldular. Beşiktaş artık sahada futbol oynuyor. Beşiktaş artık rakibine ben bu maçı alırım diyor.
1: Onun için diyor. Evet, şimdi yenmeyeceğini gösteriyor.
0: Geleneksel olarak futbolda bir kaide vardır. Genelde kaostaki takımlar kazanır. Marsilya takımının son 3 maç bir kaosta olduğunu düşünürsek burada çok gevşemeden
1: tabii
0: sakin ve soğukkanlı kalarak rakibini oyunuyla ondan sonra alt edip skor elde etmesi gereken bir Beşiktaş var. Çok fazla da rakibim şu anda iyi değil, kötü, böyle bir şey
1: hafife
0: yok.
1: Hafife almayacağız.
0: Avrupa sistem
1: tabii,
0: takımı
1: tabii, abi. Tabii hafife almayacağız.
2: Savaş Çorlu eğer Orkun oynuyorsa yarın Nübel, Murillo, Calo, Emirhan, Utara, Salih, Çerni, Olaytan, Orkun, İlhan ve Vlahovic'li bir 11 bekliyoruz. Kağıt üstünde hiç de fena durmuyor bu 11. Ne vaat eder sana?
1: Agbadu da olabilir.
2: Agbadu da olabilir.
1: Agbadu, Emirhan da olabilir.
3: Agbadu da olsa...
0: Jalo mu dedin sen?
2: Jalo. İkisi de. Ama Agbadu da olabilir yani. Agbadu hoca zaten değiştiriyor.
3: Bu sene Agbadu üzerine koyarak devam ediyor. Yani genç bir oyuncu değil. Sonuçta çok tecrübeli bir oyuncu. Bu tip maçları da sever. Bana Beşiktaş, Zafer hocamın dediği gibi, Kartal'ın dediği gibi burada seyircisinin önünde. Ben İtalyanı'yı da zaman zaman bir 12. adam gibi görüyorum. Kulübenin içinde böyle tribünde hop oturup kalkarsın ya. Gerçekten de bir taraftar gibi 12. adama eşlik eden, hem sahaya hem tribünlere eşlik eden bir teknik adam var.
0: Savaş yanından geçerken dikkat etmesi lazım
3: işte
0: Beşiktaş.
3: O yüzden söylüyorum. Temas da
0: yapıyor.
3: Kendini çok fazla yaşıyor. Temas
0: oyuncu
3: da yapıyor. Ya,
1: çizgiye
3: hatta
1: çıkıyor.
3: İlk maçı da hatırlayalım. Beşiktaş kontra yediği zaman su bidonun üzerinde oturan yardımcılarından bir tanesine orada hatta bir dokundu, böyle bir şey yapmıştı ilk maçta.
0: Hoca da dokunuyor yanından geçerken.
3: Ya Marsilya evet güç kaybetmiş olabilir ama Avrupa tecrübesi çok yüksek
1: tabii
3: bir takım. 2007
1: aynen.
3: 2008'di galiba. Geresle Beşiktaş burada 2-0 kazanmıştı.
1: Yendi.
3: Orada 2-1.
1: Orada 2-1.
3: Yok orada
1: yendi galiba.
3: Orada yenildi diye hatırlıyorum. O Geres yeni çıkmıştı Galatasaray'dan. Ben Galatasaray Beşiktaş'ın burada
1: yendi.
3: Orada 2-0.
0: Burada oynaması
1: yendi, baba atmıştı.
0: Adamlar coşkulu taraftara sahip bir takım.
3: Galatasaray'dan gittiği sezonda çok iyi hatırlıyorum. Orada sanki 2-1 yenildi. 2-0 yendi, 2-1'di. Burada 2-1 yendi.
1: Evet.
3: Burada 2-1'di.
1: Burada 2. Burada 2-1 yendi.
3: Burada 2-1
1: yendi. Oradaki maçı 2-0
3: diye hatırlıyorum.
1: Birini.
3: Oradaki maçı 2-0 diye hatırlıyorum.
1: Olabilir.
3: Beşiktaş'ın burada şu anda çok iyi bir hava yakalamış. Her şeyi söylüyoruz. Beşiktaş yenilse de alkışlanacak bir kadro oluşturmuş. Böyle bir ekip, başkan, yönetim, sportif direktör. Oraya
2: orada 2-0 Marsilya, burada 2-1 evet, Beşiktaş.
3: Doğru bak, doğru hatırlamışım.
1: 2-0 yenmiş mi Marsilya?
3: Evet.
1: Ben gitmiştim o maça da hatırlamadım şimdi yendi mi yenmedi.
3: Satır arasında kalmasın. Sportif direktör kavramını ilk kez bu kadar doğru kullanılan, doğru yapan bir Beşiktaş görüyorum Türkiye'de. Sportif direktörler hep öte yandan oluyor. Çünkü yönetimin işini görüyor, futbolcular da yani böyle tam kavramı.
0: Yönetimlerin yüzünden o, biliyor musun?
3: Bak aynısı. Hep yönetimi suçlamayalım. Aynı başkan. Aynı başkan.
0: Baba feragat hocam, duygusu hocam, diye bir şey var. Yöneticiler var, kendinden bir şey çaldığını hissediyor.
1: Güvenirsen olur.
3: Direktör kavramı Adnan Sezgin'le başlamıştır en eski. Aynı Adnan Sezgin, Adnan Polat'ı başkanlık koltuğundan etmiştir yanlışlarla beraber o dönemde. Bugün aynı yönetim Serdar Adalı, Serkan Reşmer'i de sportif direktör olarak getirdi. Sürekli saha içindeydi. Orada yani Önder Özen'i kutlamak lazım. Çünkü aynı görev Serkan Reşmer'deydi. Başkan aynı.
1: Önder Özen
3: doğru
1: girdi mi sahaya? Yok.
3: Girdi mi? Girmedi. Nasıl? Nerede duracağını bilecek.
1: Giriyor mu
3: başkan
1: yani?
3: Başkan dedi ki git bize hoca bul dedi. Birinde boş döndü. Eyvah dedim, acaba yine aynı kriz mi olacak dedim. İki, üçüncüsünde üç gün kaldı. İtalyan'ı alıp geldi. Ama bu nasıl oldu? Koordineyle. Serdar Adalı'yla telefon. Sürekli bağlantı.
1: Yetkiyi
3: hocam
1: verdi.
3: Yetki verdi.
1: Yetki vereceksin.
3: Yetki verirseniz, doğru işler yaparsanız transferlerde daha
2: karşılaşır. Doğru kişiye de yetki verdi.
3: Doğru kişi.
1: Herkese evet,
0: yani en güzelini sen söyle. Doğru
3: sportif kişi. Direktör transfer yapar, hoca ile başkan arasında köprü yapar, sıkıntıları giderir, sıkıntı olmaz. Şu anda ben Önder Özen'in arka planda neler yaptığını bilmiyoruz. Hep iyi şeyler yapıyor.
0: Vallahi belli ki 4-5'lik işler yapıyor.
1: Ya daha aynı önce de geldi. Daha önce de geldi ama
3: o setinde yok mu? Tanınmadı. Sportif direktör olarak belki fazlası
0: aynı
3: var.
0: Aynı yetki var.
3: He.
1: Daha önce de vardı.
3: Var.
0: Şimdi ama sen yok. Sadece kabul seni evet tebrik ederim ha. Sadece transferlerde ya da hoca seçiminde çıkıp konuşmak değil. Şimdi böyle sıkıntılı durumlarda budur işte. Kulüplerdeki var olan potansiyeli ortaya çıkarmak adına beyanat vereceksin.
2: Bir 4 dakika
0: iyi günde herkes abi Beşiktaş iyi günde herkes.
3: Ben görmedim. Her o setin imza törenleri dışında bir açıklama yaparken o kriz anını çözecek, kriz anında camı kıracak bir şeyini görmedim. İnşallah görürüz bundan sonra.
2: Sağ Çorlu 4 dakikamız var.
3: Beşiktaş'ın yarın akşam ben en azından yenilmeyeceğini düşünüyorum. Gerçekten de çok iyi bir imi yakaladı. Ligde hafta sonu da zorlu maçları var. Çünkü Amerika
1: evet,
3: Spor güzel
1: gidiyor. Gün sonra.
3: Hoca rotasyonu seviyor. Bizi şaşırtabilir kadro konusunda. Çünkü bu tip maçlarda hep şaşırıyor. Yarın 11 açıklandığı zaman yine İtalyan'a bizi şaşırtabilir.
2: Çok hızlı bir geçiş olacak ama çok az zamanımız var. Thomas Reis tercihini nasıl görüyorsun?
3: Çok doğru buluyorum. Karadeniz'de o coğrafyayı bilen, ligimizi bilen, o gün yayındaydık. Ben Thomas Reis son dakikadan önce Trabzonspor'un hocası olacaktır. Galatasaray maçında kulübeci olacak demiştim. Daha sonra açıklandı. Doğru bir tercih. Hayırlı olsun. Mutlaka takıma yansıması olacaktır. Çok güzel bir maç bizi bekliyor. Trabzon Galatasaray maçları her zaman iyi oluyordur ama Thomas Reis futbolculara da, hatta bugün Muhammed Salah'la da birlikte bir fotoğraf vardı konuşurken, ben uyumlu olduğunu, olacağını ve Trabzonspor'un çok doğru bir tercih yaptığını düşünüyorum.
1: Ben de katılıyorum kesinlikle. Çünkü burayı bilen, ligi bilen, Trabzonspor'u bilen bir teknik adam getirdiler. Hatta boştayken bile yani geçiş döneminde daha iyi olsa Beşiktaş niye düşünmüyor demiştim Thomas Reis'in için. Bence büyük takım hocası Thomas Reis. Yani niye getirdiniz falan denilecek bir hoca değil. Üstelik o kısıtlı imkanlarla Samsunspor'a nasıl top oynattığını herkes gördü. Samsunspor kafayı oynuyordu ya hatırlayın. Neredeyse lider olacaktı bir ara. Ben, sonra
3: Trabzonspor'da başarılı olur hocam. Trabzonspor'da başarılı olur.
1: İmkanı vereceksin ama.
3: Başını artır. Samsunspor camiasına çok başarılar kazanır.
1: Şey İmkan vereceksin ama hocanın elinde rahatlatacaksın mesela.
2: 1,5
0: Thomas Reis hoca değil bir oyun kimliği seçti Trabzonspor. Bak. Şimdi ama Thomas Reis'in sisteminin Trabzonspor'un DNA'sıyla ne kadar uyuşacağı bir soru işareti.
1: Bekleyeceğiz herhalde.
0: Şimdi Thomas Reis'in oyun anlayışı geçtiğimiz senede Samsunspor'da seyrettiğimiz Thomas Reis neydi? Onun oyuncu kalitesi istediği yüksek fiziksel tempo, baskılı oyun. Baskılı değil mi? Öyle değil mi? 90 dakikada uygulamaya çalışan bir Samsunspor vardı.
1: Bakalım yapabilecek
0: mi? Evet.
1: O var.
0: Şimdi Trabzonspor'un elindeki kadroyla bu oyun anlayışı nasıl uyuşacak? Bunu göreceğiz. Ama iyi bir tercih. Doğru bir tercih. İyi bir tercih.
2: Genel hatlarıyla tamamdır.
0: Doğru tercih.
1: Ben de öyle.
2: %100. Hocam teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
2: Kartal Yiğit ağzına sağlık.
3: Biz de sana teşekkür ediyoruz. Bize katılmış, bize kanatlık böyle.
1: Programımız tekrar
3: zaman zaman kestin, zaman zaman girdin. Biz de sana teşekkür ediyoruz.
2: Teşekkür ederiz. Futbol meydanı her zaman bir keyiftir.
1: Hayrisiz bugün oldu ama.
2: Bugün zorlandık. Hayri evet, Beşer'in yokluğunda haftaya ama inşallah. Haftaya bir arada oluruz.
3: Böyle yapar Hayri abi bir dakika.
2: Bir dakika derdi. Sevgili seyirciler noktayı koyuyoruz futbol meydanına. Aspor ekranlarından ayrılmayın. Herkese mutlu geceler diliyorum. Hoşçakalın.

0: Hazır mısınız?
1: Harika bir gol!
0: Hasret bitiyor. Zira Türkiye Kupası heyecanı Aspor'da başlıyor. Bugün saat 14.30 Amasya Spor Çankırı Gücü. Saat 19 Ordu Spor 1967 Tuğrul Belediye Spor.
2: Vuruş topağlarda gol!
0: Zira Türkiye Kupası bir kupadan daha fazlası.
3: Genel izleyici için uygundur.
4: Aspor Radyo.

0: geçti. Rafinha ikinci gol şansı. Rafinha açıyı kaybetti. Çevirdi içeriye. Vuruş ve gol. Asist Rafinha. Gol Lamine Yamal. Bu ikili gollere birbirlerini beslemeye devam ediyor. Rafinha açıyı kaybetti. Belki ama içeriye çeviriyor. Lamine Yamal gerilerden gelerek gol vuruşunu yapıyor. Yine bir ara top. Bu kez Rafinha aldı. Rafinha bekledi. Rafinha Yamal'a gönderdi. Yamal el oynama itirazı var. Oyun sürüyor. Yamal yerde. Penaltı. Penaltı elle oynamayla gelmedi belki ama müdahale yapılıyor Lamine Yamal'a. İkinci yarının ilk saniyelerinde Barcelona bir de penaltı kazanıyor. Bu sezon ligdeki 6. golü için geliyor Yamal. Lamine Yamal! Matt Ryan köşeyi bilse de bu topu çıkarması hiç ama hiç kolay değil. Barcelona ikinci yarının henüz başında 3. golü de buluyor. Levante'nin umudunu kıran bir gol oluyor bu. Pedri, Anthony Gordon tek pas, Rafinha çaprazdan vurdu. Rafinha direğin dibinden dışarıya gidiyor şutu. Yine gole çok yaklaşıyor Rafinha. Oriol Rey pası geçti savunma arkasına. Juan Garcia da ileride. Ceza sahası için büyük tehlike. Romero'nun vuruşu. Çıkarıyor savunma Kubarsi ile. Değişikliklerden hemen sonra gole yaklaşıyor Levante. Gole hiç uzak değil Levante. En azından gözüken o ama bir türlü o golü bulamıyorlar. Şimdi çaprazdan vuruş. Bu da olmadı. Bu arada büyük hata. Romero geçti, Garcia'yı attı golü. Bu tarz hataları maçın başından beri yapıyor Barcelona. İlk kez değerlendirebildi Levante. Ivan Romero'yla fark şimdi 2'ye iniyor. Xavi Esparks hata yapan isim. Levante Ivan Romero'yla golü buluyor. Rafinha sağ çizgide buluştu topla. Rafinha şimdi içeriye pası, olma dönemedi. Eric Garcia çaprazdan şutu. Akrep vuruşuyla neredeyse Adeyemi golü bulacaktı.
1: Olivier Giroud hemen akıllar oraya gidiyor.
0: Kalede Higuita, ileride Giroud. Rafinha topu attı, tekrar alamıyor. Bernal orada Brugge ile mücadelesi. Ronche Brugge çalımı da attı. Çaprazdan vurdu. İkinci vuruş, gol. Levante 2'yi de buluyor. 3-2 oldu. 79'da Romero, 88'de Ronche Brugge. 3-0'dan 3-2'ye getirdi skoru Levante. Son dakikalar daha da gerginleşecek Barcelona adına. İşte burada Mark Bernal alamadı topu. Bacak arası Kubarsi'ye Bruges'den. Önce Garcia kurtarsa da sol ayakla yaptığı vuruşu. Dönen topu sağ ayağıyla ağlara gönderiyor. Olma pas istemişti Adeyemi. Adeyemi'den çalımlar. Karim Adeyemi. Adeyemi çekti. Adeyemi. Levante'nin umutlarını bitiriyor 90+2'de. Solo bir gol geliyor Karim Adeyemi'den. Derin bir nefes alıyor Barcelona. Üst üste çalımlar. Pası da vermedi en sonunda. Kendisi vuruyor Karim Adeyemi. 4-2'ye getiriyor skoru Barcelona.
1: Hans Emre, bu yani düzenli olarak yapılan umutlandırıp utandırma işi de tat kaçırıcı değil mi rakipler için? Yani Barcelona bu bir güç gösterisi.

0: Son düdük geliyor. Barcelona Levante deplasmanında 4-2'lik skorla kazanıyor.
1: Maç başlıyor Bernabeu'da. Real Madrid karşılaşmaya başlayan taraf. Valverde. Vinicius. Carreras. Carreras. Penaltıyı aldı Carreras. Real Madrid 13. dakikada penaltı kazanıyor. Birkaç dakika önce Mbappe bir penaltı beklentisindeydi. Orada hakem Victor Garcia oyunu devam ettirmişti. Bu kez tereddüt etmedi ve beyaz noktayı gösterdi. İşte pozisyon bu. Lejeune epey kontrolsüz geliyor. Kylian Mbappe. Mbappe! Geçen hafta Betis karşısında penaltıyı kaçırmıştı. Mbappe, Rayo karşısında Real Madrid'i penaltıdan öne taşıyor 14. dakikada. Bu arada kötü bir pas bu kez Lejeune'den. İçeriye Vinicius, kaleci Odero. Şimdi Bernardo, pas verdi Carreras. Mbappe, Carreras! Lejeune'in hatası burada da gole dönüştü. 2-0. İki golde de Lejeune var. Önce penaltıya sebep oldu. Ardından onun hatasıyla kaptırılan top. Ve Carreras. Az önce penaltıyı alan Carreras. Burada da golü atıyor. Real Madrid 17. dakikada iki farkı yakaladı. Geliyorlar yine. Yine soldan Vinicius. Vinicius çok iyi noktaya. Bellingham! Nefis bir asist. Çok iyi son vuruş. Jude Bellingham 3-0. Vinicius getirdi. Bellingham bitirdi. Real Madrid'de işi bitirdi belki de daha yarım saatte. 3-0 oldu.
2: Yani tam bir Vini driplingi, tam bir Bellingham koşusu, tam bir Bellingham son vuruşu.
1: Jude Bellingham 3. golü bu sezon. Kaç Real Madrid'in hemen kullandılar. Mbappe çekti sağına, Mbappe vuruş şansı. Mbappe direkten döndü. Maçtan hızlı gelen topla golü bulmak üzereydi Real Madrid. Pedro Diaz yine kaleye baktı. Pedro Diaz direkten döndü bu kez de. İkinci pozisyon dışarı gidiyor.
2: Ya Pedro Diaz Juninho gibi bir maç çıkarıyor şutlarda.
1: Rüdiger. Baskı Ratiu'dan topu kazandırdı. Rayo Vallecano'ya ve top ağlara gidiyor. Bu kez baskıyla topu kazanıp golü bulan Rayo Vallecano. Cameo.
2: Yine attı yalnız.
1: Altıncı golü oldu bu sezon Cameo'nun. Evet, Arda oyuna giriyor şimdi 72. dakikada. Arda Güler. Arda'nın ortası. Az daha bir asist geliyordu. Direkten dışarı gitti top. Dumfries.
2: Arda Güler için bu sezonun şu ana kadar özeti bu zaten.
1: Bellingham. Arda aldı. Arda kaleye doğru, Arda'dan Audero. Hiç beklemeden vurdu Audero. Arda ama Audero uzanıyor, çıkarıyor. Vinicius. Arda. Arda çok güzel gördü Mbappe'yi. Mbappe Audero.
2: Ya Arda girdikten sonra gerçekten bir anda Real Madrid'in etkinliği arttı maçta.
1: Kamavinga verdi pası Arda'ya. Arda hemen Mbappe'yi gördü. Kylian Mbappe. Arda'nın asisti. Sahanın en iyisiydi Arda. Asistlere yaklaştı, gole yaklaştı, en sonunda yaptı asisti.
2: Ya verimlilik inanılmaz. Verimlilik inanılmaz. Yani bu kadar kısa sürede dördüncü şut pası, asist bir tane, ki daha fazla da olabilirdi. Tabii burada Cumming'in hakkını vermek lazım. Orada 3-2 yaratan oyuncu Cumming. Ardından pası burada aslında Mbappe'ye sadece o son vuruşu yapmasını sağlıyor.
1: Victor Garcia düdüğü ağzına götürdü. Real Madrid 4-1 kazanıyor. İkinci yarıda bir süre zorlandı Real Madrid ama oyunun seyrini değiştiren yine Arda Güler oldu. Martinez düdüğünü çaldı. Anoeta'da Real Sociedad Atletico Madrid maçı başlıyor. Keyifli seyirler. Romero. Adamoğlu Lukman'a doğru pas. Sağda Kanginli. Alır mı soluna? Tehlike olur Kanginli ile. Çekti şimdi. Kanginli dışarıya gönderiyor. Solunu aldığı anda her zaman büyük tehlike Kanginli. Kanginli'yi kurtaramadı ilk anda. Yeniden ona pas. Kanginli çevirdiği noktaya hurma, kafa dışarıya. Büyük fırsat Atletico için. Kanginli offside yok gibi gözüküyor sanki. Herrera bozmuş gibi. Hulman tam köşeye ama çerçeveyi bulmadı bu kafa. Çok iyi bir sol ayak. Gomez o vuracak gibi. Sergio Gomez Oblak. Direkt dibinde yan Oblak. Korner. Sergio Gomez. Aramburu söküyor. Aramburu yerde kalıyor. Ochieng kurtaramadı Aramburu. Kıyasıya mücadelede top Arno Ortiz'de kaldı şimdi. Arno Ortiz'e geliyor Atletico, çok süratli genç oyuncu. Sol kanatta David var, ona doğru pas. Aldı David, açıyı aradı, düzeltti. Jonathan David kaleci. Jonathan David, Alex Remiro. En net pozisyonlardan biri maçtaki. Duran topu kullanıyor Grimaldo. Grimaldo kesti. Arka direğe doğru ortası. Romero vuramadı. Penaltı beklentisi var. Yayda Koke penaltı. Ochieng'in müdahalesi var. Gelmeyin diyor Martinez. Ochieng gol atması için oyuna girdi. Elche maçının kahramanı burada. Atletico'ya büyük bir ikram. Geldi Grimaldo. Çok rahat, çok soğukkanlı, çok rahat bitiriyor Grimaldo. Atletico San Sebastian deplasmanında 1-0 önde, hem de 85. dakikaya girilirken. Koke bırakıyor Grimaldo'ya. Grimaldo önünde hareket alanı, solunda Arno Ortiz var. Grimaldo'dan pas Jonathan David'e. David ceza sahasında. David çekti. David vurdu, maçı bitirdi. Jonathan David atıyor. Atletico Anoeta'da 3 puana gidiyor. Sociedad beraberliği ararken Jonathan David maçı bitiriyor adeta. Grimaldo yine işin içinde. Jonathan David çok soğukkanlı bir çalım ve güzel bir gol vuruşu. Takekubo hiç yoktu oyuna girdikten sonra. Kubo burada pası Suçic'e güzel. Aramburu destek. Suçic aldı, vuracak. Suçic Oblak. Yan Oblak korner. Ançko. Şimdi gitti Simeone. Götürebilir mi Simeone? Çok süratli Simeone. Karşı karşıya Simeone! Simeone! Simeone! Son 15 dakikada gövde gösterisi Atletico'dan. Maç nereden nereye gidiyor? Simeone nerede alıyor? Nerede bitiriyor? Atletico 3 puana 3 golle gidiyor. Simeone! Ve maç bitti. 3 puan Atletico'nun, hem de 3 golle Atletico'nun. Yani 75. dakikadan şu maça baktığınızda bu görüntüyü öngörmek neredeyse imkansızdı ama Atletico son bölümde adeta gövde gösterisi yaptı. Sociedad 0, Atletico

0: İtalya Serie A'da 4. haftanın en kritik randevusu Olimpico'da başlıyor. Lazio-Milan maçı başlıyor. Yaptı kontrolü Modric. Çekti ikinci hareket. Luka Modric kesti arka tarafa. Bir kafa kaleci orada. Müdahale yapıyor Mandas. Atak sürüyor. Chukwueze çevirdi. Kenneth Taylor uzaklaştırıyor Lazio'da. Mandas. Tam köşeden aldı o topu. Mandas. Christos Mandas. Yunan file bekçisi Lazio'nun hila indirdi ama rakibe. Taylor'la geliyor Lazio'nun da hareket alanı var. Taylor aradan çok iyi bıraktı şimdi. Ceza sahasında Zakai Meynan. Mike Meynan golü izin vermiyor. Zakani. Mandas. Mandas derin ve güzel bir top gönderiyor. Tavares girdi ortaya taşıyor şimdi. Bruno Tavares. Tavares aldı soluna. Pası da çok güzel orada. Zakai kontrol. Zakai çevirdi. Bir vuruş gol. Cancelleri. Arka direk Cancelleri. Gattuso'nun, Lazio'nun rüya gibi sezonu sürüyor. Cancelleri. Zakai zaten çok iyi başlamıştı maçı ama 10 dakika dolmadan asisti de yapıyor. Gol böyle geliyor Lazio'da. Taylor aradan bıraktı Nostin'e. Nostin dönüyor. Zakanya bıraktı yeniden ona doğru. Çok iyi pas Zakanya Meyan. Mike Meyan gole izin vermedi yine. Bu arada durun diyor maçın hakemi, orada bir
1: Fratesi mi pası veren?
0: Çarpışma.
1: Harika pastı.
0: Gelin diyor maçın hakemi. Özellikle tezi girdi. Nostin o kadar akıllı ki Zakanya.
1: Ve sol ayakla.
0: Tavares kontrol. Tavares bıraktı. Taylor içeriye çevirdi. Nostin top çizgi şimdi geçiyor. Ticari Nostin. Tam bir karambol çizgi üstünde. Nostin ilk anda da atmış olabilir golü ama çizgi teknolojisi devreye girmeden Nostin devreye giriyor. İkinci hamleyi yapıyor. Lazio'yu 2-0 öne taşıyor. Ticari Nostin. Taç kullanıldı, atak sürüyor Milan için. Pulisic zarif dönüyor. Sokuluyor Pulisic. Pulisic etrafı çok kalabalık. Döndü Chukwueze'ye. Chukwueze orta arka tarafa doğru bir kafa kaleci Mandas. Pavlovic'ine kafayı vuran isim Mandas. Tam üstüne geliyor da iyi pozisyon oluyor bu kafa vuruşlarında şu ana kadar. Oyun daha iyi gitti ama skorboard aynı. Aradan bıraktılar şimdi Rabiot. Yanında Pulisic var. Pulisic şişirdi arka direğe doğru. Gelişine şut Moreira! Moreira tam Estupiñan'dan daha iyi çıkartıyor derken çok iyi takip etti. Pulisic'in çevirdiği topta gol Moreira. Yeniden başlıyor maç. Pulisic böyle çeviriyor. Moreira. Hila dokunuyor. Kıyasaya mücadele top yine Milan'da kaldı. İyi de pas Chukwueze'ye. Alır mı soluna? Chukwueze götürdü. Hila yanında. Hila orta. Kara ağzına doğru müdahale. Ramos'tan önce geliyor. Karşı atak. Yine müsaade etmedi Milan. Orta içeriye Musa'dan. Şimdi sekti. Rabiot döndü geriye. Şut ve gol! Yine Moreira! Yine Moreira! Tam köşeye Moreira! Kara arkasına Milan tribünlerine koşuyor Moreira.

0: dakikada yapıyor. Moreira. Lazio 2, Milan 2 maç sonucu 4. haftada.
1: Napoli ve Bologna karşı karşıya geliyor. Ve şimdi işaret geldi, mücadele başladı. Politano aradan oynadı. Di Lorenzo. Döndü Di Lorenzo. Kevin De Bruyne yaptı ortasını, kafa vuruşu dışarıya. Dışarıya çıkıyor top. Yaklaşıyor gole Napoli. Antonio Vergara ile işte bu kafa, top böyle dışarı çıktı. Serbest vuruş kullanacak Bologna. Şimdi orta geldi, cezalarına Teat! Arthur Teat! Bologna golü buluyor. 7. dakika. Napoli deplasmanında 1-0 önde Bologna. Arthur Teat! Ama bir offside var mı yok mu tartışması. Pozisyon inceleniyor. Evet, offside. Spinazzola yerden çevirdi. Şut dışarıya. Kevin De Bruyne. 14. dakika. Yaklaşıyor gole Napoli. Politano yaptı ortasını. Kafa, top dışarıda. Dışarıya çıkıyor top. Rasmus Højlund, Politano böyle ortaladı. Højlund az farkla değindi, binden dışarıya. Bologna sadece 2 şut üretti. Geliyor şimdi Napoli. Lang uzaklardan. Noah Lang. Oyuna girer girmez hareketlilik getirdi. Lang çok iyi bir şut çıkarıyor ama az farkla dışarıya çıktı. En iyi yaptığı işlerden biri Noah Lang. Sağına çekti işte, böyle vurdu ama yandan dışarıya. De Bruyne gönderdi Favasuli'ye. Yaptı ortasını Favasuli, şut ve gol. Ön direkte, kale ağzında Lobotka. Stanislav Lobotka 66. dakikada geliyor gol. Napoli sahasında taraftarı önünde aradığı golü Lobotka ile buluyor. Geliyor Bologna. Libra ceza alanı tek toplar. Mbangula vurdu. Milinkovic-Savic. Mbangula'nın şutunda Milinkovic-Savic. Dakika birazdan ilave sürede gelecek. Kazandı topu Luka. Bıraktı Favasuli cezalarında. Favasuli vurdu ve kaleci Pessina. Atak devam ediyor Lobotka. Sekti Spinazzola'dan. Kazandı topu Bologna. Ve son düdük geliyor Real futbol severler. Allegri çok sinirli. O son kaçan fırsatın ardından bir hayli sinirlendi. Kazanan Napoli oluyor.
2: İşaretini verdi Sassuolo karşılaşmaya başlayan taraf. Top Juventuslu oyuncularda. Coop Miners. Pası Alay Begoviç'e. Zeki Çelik soldan destek verdi. Zeki tekrar Alay Begoviç. Nico Gonzalez yay üstünde. Nico Gonzalez gole yaklaştı Juventus. Geçen sezon kiralık olarak Atletico Madrid forması giydi Nico Gonzalez. Arjantinli oyuncu direğe de temas ederek dışarı gidiyor top. Zeki Çelik. Nico tek top. Conceição, kaleci Muriç.

0: Sekerek gelen tehlikeli bir toptu. Muriç çıkarıyor korner. Esposito, Berardi bu defada Juventus kalecisi Vicario sahnede. Az önce Alay Begoviç, şimdi sağ solo'dan Berardi. Ve iki kalecinin kurtarışları. Matic Berardi paslaşması keyiflendirdi tribünleri. Matic yine araya doğru güzel oynadı. Esposito karşı karşıya gol! Esposito! Bayrak kalkmadı. Esposito kaçtı Matic'in pasıyla ve Sassuolo öne geçiyor Juventus karşısında. Berardi Matic ikilisi, iki usta. O kısa üst üste paslarla adeta uyuttular Juventus'u. Sonrasında Matic savunma arkasına oynuyor. Esposito kaçıyor ve golü atıyor. Kolomuani. İyi pas yine Douglas Luiz yayda. Douglas Luiz vuruyor. Muriç bir kez daha uçtu. Önemli kurtarışları var. Topta Sassuolo'da. Bakola. Savunma arkasına yine bayrak kalkmadı. Şimdi bir karşı karşıya pozisyon daha olabilir ve top ağlara gidiyor. Gol! Ama bayrakta kalktı. İkinci pozisyon için Cinquegrano orada net öndeydi. Soldan Kelly'den bir orta. Kolomuani'yi geçti. Şimdi Jekrova aldı önüne. Jekrova! 1-1! Oyuna girdiğinden beri Juventus'un en hareketli ismiydi, en arayan ismiydi. Jekrova golü atıyor. Beraberliği sağlıyor. ...82. dakika... ...Jekrova'nın golü... ...Alaybegoviç... ...önünde kaldı... ...Alaybegoviç... ...dışarı gidiyor top... ...bir anda öne geçecekti Juventus... ...Juventus taraftarının sesi yükseldi... ...1-1 sonrasında Voltemade... ...dışarı vurdu... Arka tarafta Voltemade'nin kafası, top dışarı gidiyor. Normal sürede son 2 dakika içine gireceğiz. İyi sıyrıldı Bakola. Bakola ortaya bıraktı. Şut, gol! Sassuolo bir kez daha önde. Bovi ile. Juventus galibiyet golü için yükleniyordu ama Sassuolo bir kez daha öne geçiyor. Bakola nefis taşıdı, servisi yaptı, Bobby bitirdi. Jekrova pası verdi, tekrar aldı. Jekrova bir tane daha attı. Jekrova direniyor. 90+1 Jekrova bir kez daha skora denge getiriyor. Riskler alınıyor artık. Lloriente en uzağa yolladı. İyi top yolladı. Acic orada. Acic. Acic vurdu, gol! Juventus'ta kiralık Acic üzüyor Juventus'u. Son pozisyonda belki de. İnanılmaz bir maç sonu. 89'da Sassuolo öne geçti. Jekrova duraklamalarda yanıt verdi. Juventus galibiyet ararken Sassuolo geldi ve Juventus'un oyuncusu kiralık olarak Sassuolo'da Acic maçı bitiren golü atıyor. Ve son düdükle birlikte de artık herkes sahada, Sassuolo'da Acic tebrikleri kabul ediyor.
1: Serie A'da 4. hafta karşılaşması Torino Roma ile karşı karşıya, artık mücadele başlamak üzere. Maresca düdüğü çaldı, maç başlıyor. Ignacio Abate ekrana geldi, bu sezon göreve başladı Torino ile. Şimdi Molina topla buluştu. Molina, karşısında Gineitis var. Bıraktı Molina. Orta Armozo'dan kafa dışarıya.

0: Daniel Marlin yine atıyordu. Şimdi Dybala'dan Marlin'a, Daniel Marlin bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Daniel Marlin! Daniel Marlin! Offside. Bir daha izleyelim. Şimdi Eray topu aldı gitti. Eray'ın pası olmadı. Eray uzaklardan vurdu, üstten dışarı gönderdi. İki üçlü savunma kurgusu birbirini kilitlemiş gibi gözüküyor. Kayarak müdahale Mancini'den. Şimdi pas Malin cezalanında. Bal Malin, Malin, Malin! İnat etti Malin, golü attı Malin. Yine atıyor. Dördüncü seri maçında 6. golü Daniel Marlin. Yine attı. 1-0 Roma öne geçiyor. 40. dakikada. Molina, Dybala. Dybala Molina paslaşması, Arjantin bağlantısı kuruldu orada. Molina bıraktı Marlin. Marlin'den harika pas Molina'ya. Molina dışarı gönderiyor. Çok güzel geldi Roma. Marlin, Molina, Dybala üçlüsü nakış gibi işlediler orayı. Ama Molina iyi vursa da çerçeveyi bulamadı. Molina Mora paslaşması oldu bir kez daha. Şimdi Deron'dan Molina'ya tekrar. Molina, Castro bekliyordu ceza alanında. Şimdi Mora yaptı ortayı, Mora. Kafa vuruşu Mancini'den. Kaleci Perri'de kalıyor. Baskı, o baskı. Mancini girdi ceza alanına. Oyun durmadı. Oraya giriyor savunma. Ceza alanında Pişilli. Maçın fişini çekiyor Pisilli. Genç İtalyan attı, sakatlandı. Gole attı, Adele de attı, Pisilli de. Aslında kramp girdi ama Pisilli 90+3'te skoru 2-0 yapıyor. Torino'lu savunmacılar oyun durdu zannettiler. Faul var zannettiler. Oyun devam etti. Pisilli halen yerde. Ve mücadelenin son düdüğü geliyor. Torino Roma karşısında 2-0 mağlup oluyor evinde.
1: Inter Udinese'yi konuk ediyor. Geri sayım bitti. İşaret geldi. Udinese maça başlayan taraf. Inter haftanın kapanışında Udinese'yi ağırlıyor. Keyifli seyirler. Geliyor orta içeriye. Kafa vuruşu savunmadan. Unai Gomez ceza sahası dışında buluştu topla. Yolluyor genç oyuncu. Kafa gol! 9. dakika. Inter yine geriye düşüyor. Giuseppe Meazza'da Udinese hesabı açıyor. Abankwa. Mergin Vojvoda. Vojvoda yine sola. Davies'i kontrol gelmiyor. Diouf bir ikram. Kenan Davies aradan önünde. Kellen Kamp. Jürgen Kellen Kamp. 2-0 Udinese şov yapıyor Giuseppe Meazza'da. Inter drama yaşamaya devam ediyor. Mkhitaryan, Henrik Mkhitaryan savunma karşılıyor Abankwa. Carlos Augusto! Carlos Augusto! 2-1 ateşi yakıyor, meşaleyi taşıyor Carlos Augusto! Diouf girdi araya. Aradan bıraktı Esposito. Şimdi Turan tek top. Barella düştü, kalktı. Barella!

0: hızlı reaksiyonlar. Önce Augusto, sonra Barella. Şimdi savunma arkasından nefis bir pas. Diouf girdi içeriye. Kalabalık geldi Inter. Diouf çevirdi. Thuram vurdu gol. İki farktan dönmeyi başarıyor yine. Tarihte sadece 4 kez olan bir şey bu. 5. kez yapıyor. Yine Inter yapıyor. 3-2. Akanji. Curtis Jones. Pio Esposito Jones'a. Curtis Jones bastı freni. Kaldırıyor kafayı. Piotr Zielinski ekstra pas. Şut. Gol. Dakika. Şiir gibi bir oyun Inter'den. Udinese yarısı aslında dakikalardır top yaptılar. Ve bu kez 4. golü bulan Pio Esposito oluyor. Marcus Thuram'ın ardından. 4-2. Hayranları burada. Pio Esposito gollere devam etti. Diouf. Ceza sahası. Savunmanın ikramı var. Şut geldi. Sekti top. Bir vuruşta gol. 5 oluyor. Anjo Boni. Partiye katılan isim. Thuram da sahaya girdi. 79. dakika. 5'li Udinese Inter. Anjo Boni bu ikramı geri çevirmedi ama orada bir raket gibi karşıladılar. Savunmadan sekti. Kalecinin müdahalesi. Önünde kaldı Boni. Kale yuvarlıyor Kosarunic.
1: Nitekim
0: en büyük hizmetlerinden birini aldı.
1: İşte pizza senaryosuna geldik.
0: Stankovic. Stankovic dışarıya. Stankovic. 68'de çıkan taraftarlar için kötü haber olabilirdi. Abankwa. Dakika 90. Genç Stankovic'in freaky direkten döndü. Ceza sahası içi. Vuruş geldi. Gol. 5-3. 90. dakikada da olsa Martinez köşeden avlanıyor. Kosarunic'in ekibi maçtaki 8. golü kaydetti. Gueye. Geçen sezonki gol sayısını yakalıyor. 8 gollü maç. Karşılaşmanın hakemi Luca Pairetto'nun son düdüğüyle sonlanıyor. Inter 2 farklı geriye düştüğü bir maçta da Christian Kivu yönetiminde kazanmayı biliyor.

0: Teheran ilk düdüğünü çaldı. Mücadeleye Union Berlin başladı. Keyifli seyirler. Şimdi Kenan Karaman topla birlikte süratli yerden pas. Adil Avşiş çekti sağına. Adil Avşiş harika kurtarıyor Branov. Çekti sağına. Attı şutunu Avşiş. Ama iyi bir refleks geliyor. Ve Derek Ronald'a. Bir kez daha köşe vuruşu kazanıyor Schalke. Elfosi baktı içeriye. Elfosi orta ceza sahasına. Kafa vuruşu Kuerfeld. Şut şansı ve top oralarda gol. Schalke golü buluyor. Gosens topu oralarla buluşturan isim Schalke. Bundesliga'daki ilk golünü kaydediyor. Gosens eski takımı karşısında topu oralarla buluşturuyor. Gole sevinmiyor ama eski takımını yine de çok üzüyor. 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında Union Berlin formasını terletmişti Gosens. Orta geldi içeriye doğru Dokai'den önce. Kafa vuruşu Becker'den yükseldi. Gedira dokundu. Bir şut. Loris Karius. Latelat görüntüde. Şut ondan geliyor. Loris Karius'un üzerine geldi bu top. Hücumlarına engel olmuş durumda Schalke. Livan yerde kaldı. Devam kararı Junior Adamu. Solda bir boşluk var. Yerden pas geldi. Adil Avşiş karşı karşıya. Adil Avşiş çizgi önünde müdahale. İzin vermiyor Tom Rote. Andras Schaffer'den sonra da Livan Burcu oyundan çıktı. Şimdi Schalke atak halinde. Junior Adamu tekle bıraktı. Adil Avşiş top alanı gol. Ama bayrak havada offside. Ağlara giden top gol değeri kazanmıyor ikinci yarının hemen başında. Şu anda pozisyon inceleme altında.
1: Nach Ansicht der Bilder liegt kein Abseits vor.
0: Ve gol kararı geliyor Schalke. Farkı ikiye çıkartıyor. 48. dakikada Adil Avşiş. Ve Timo Gera. Bir sakatlık yaşıyor karşılaşmanın hakemi Timo Gera. Değişikliği. Timo Gera sakatlanıyor. Karşılaşmayı yönetmeye devam edemiyor. Rote. Dokai geçti top. Ceza sahası için bir dokunuş direkten döndü. Top direkten dönüyor. Atak devam edecek. Bu Yonjong. Bir orta daha. Ceza sahasına doğru. Rote kafayla indirdi. Bir dokunuş yapıyor. Top alanla buluşuyor. Fark 1'e iniyor. Union Berlin farkı 1'e indirdi. Faul beklentileri var. İtirazlar var Schalke'li oyunculardan ama 90+6'da skor 2-1'e geliyor. İşte Tim Skark direğine çarpan top ağlarla buluşuyor. Schalke atağına dönüştü bu pozisyon. Sağ kanattan kendini gösterdi Van Hichan. Baktı içeriye çevirdi topu. Bir dokunuş. Bu maç bitti diyor Schalke. Ve son düdükte geliyor. Karşılaşma başladı. Keyifli seyirler diliyoruz. Mainz-Frankfurt mücadelesi, Rhein-Main derbisi başlıyor. Şimdi Can. Can yaptı ortasını. Savunma dokundu Potulski. Uzaklaştırma çabası. Şimdi kafayla içeri doğru şut geldi direkt. Direkten dönüyor top. Büyük tehlike. Burkart çevirdi. Top oyun alanının dışında. Korner. Yoğun bir mücadele. Potulski bırakmadı. Sudoğan'la mücadelesi. Şimdi Burkart. Frankfurt geliyor Burkart'la. Burkart solda Can var. Burkart çıkardı. Can Uzun gol! Can Uzun! Hesabı açıyor Can. 9. dakika. Bu sezon Bundesliga'daki ilk golü Can Uzun. 9. dakikada Frankfurt 1-0 öne geçiyor. Burkart'ın asisti, Can Uzun'un golü. Becker
2: Karşısında rakipleri Beker. Beker sıyrılamadı ve maçın hakemi beyaz noktayı gösteriyor. Beyaz noktayı gösterdi. Felix Weyer, 17 kaya sarı kart. Penaltı kazanıyor Mainz. 42. dakikada Geraldo Beker büyük çaba ve penaltıyı kazandı Mainz. Son Bundesliga penaltıları kaçırmıyor Amiri. Frankfurt taraftarının karşısında Amiri. Amiri burada topu oldu. Atak devam etti. Tietz dışarıya. Tietz dışarıya. Altunbolu penaltıyı kurtarıyor. Devamında Tietz dışarı yolladı. Amiri penaltıdan yararlanıyor. Altunbolu'yu geçemiyor. Aseko. Mbene, Zentner çıkmıştı. Tietz. 5 artı 1'deyiz. Burkart. Burkart aldı önüne. Burkart, Burkart gol! Burkart! Eski takımına karşı golünü atıyor Burkart. 2-0 oldu skor. Burkart eski takımını affetmiyor. İlk golün asistini yapmıştı. Can uzuna Burkart. Bu kez de kendisi atıyor golü. Can. Tek top Götze. Götze pası verdi. Geliyor Frankfurt. Tehlikeli atak. Tekrar Götze'ye. Götze çevirdi. Can gol! Can

0: attı. Girer girmez Can Uzun'a asist yapıyor. Can Uzun kendisinin ikinci, takımının üçüncü golü. Derbide, Rhein-Main derbisinde Can Uzun şov var. Milli futbolcumuz ilk golü atan isimli 9. dakikada, 60. dakikada da farkı 3'e çıkaran isim oluyor Can Uzun. Burkart, Can şimdi. Can Uzun topla gidiyor Can. Can Uzun hat-trick yapmanın peşinde. Can çekti. Can Uzun çıkardı pası Burkart. Dokunamıyor. Ruopi çıkamadı oradan. Olerbach şimdi Ruopi ortayı yaptı. Tiet sindirdi. Şut şansı, bir vuruş ve gol. Top alırdı gol. Filip Tiet. İyi indirdi. Sert vurdu, attı golü Tiet. Farkı 2'ye indiriyor Tietz'in golüyle Mainz. Ve son düdük geliyor. Derbide kazanan Eintracht Frankfurt. Maçın sonucu Mainz 1, Frankfurt 3.
1: Borussia Dortmund Paderborn'la karşı karşıya geliyor. Borussia Dortmund ligde 2 maçını da kazandı. Geçen hafta Hoffenheim deplasmanında 2-0'dan geri döndüler. Ve ilk düdük maça Paderborn başlıyor. Sağa. Burada. Ayak koydu. Svensson. Girassi. Fabio Silva'yı kaçırdı. Fabio Silva bir anda karşı karşıya kalabilir. Gidiyor Fabio Silva. Fabio Silva geçti. Vurdu, attı. Fabio Silva. İlk 11'deki şansını nasıl değerlendirecek demiştik. Hiç fena değil. Şeler. Riyerson'dan pres, topu kazandı. Şimdi Girassi Fabio Silva'ya bakıyor, verdi ona. Fabio Silva. Fabio Silva yine Girassi'ye. Girassi dibine girdi. Topu alarda. 2-0. Fabio Silva asist, Girassi gol bu kez. Ve şimdi offside kararı açıklanacak. Ferman orta geldi arkaya. Burada. Vuruş ve gol Girassi. Girassi attı. 2-0. Paderborn işte offside yine. Svensson kazandırdı topu Girassi'ye, gol şansı var. Girassi çok bekledi, verdi pasını. Nvanneri kaleci çıkarttı. Nicolas Noll maçta tutuyor takımını. Girassi ikinci asistine çok yakındı maçtaki. Ferman. Aradan iyi pas Nvanneri bekletmeden. Girassi, Nicolas Noll. Kopmuyoruz bu maçtan diyor. Meça. Bayer Leverkaç. Meça çekti topu. Meça! İyi ki oluyor. Noktayı Meça koyuyor. Nicolas Noll. Üst üste çok sayıda top kurtardı ama Meça harika vurdu. Direkten ağlara. Ve rahatlıyor Borussia Dortmund. Felix Meça sonradan girdi. Bayer Leverkaç. Bayer de sonradan girdi. Şimdi Girassi. 3'e gidiyor Borussia Dortmund. Girassi verdi pasını. Vuruş Sabitzer direkt. Çok akıllıca bir şut Sabitzer'den, dibine girdi ama direği geçemedi.

Sabitzer'den orta, rövaşata! Top 30 metreden indi. Nümeça göstere göstere. Of. Of. Maçın adamı kim olur diye düşünüyorduk. Nümeça inanılmaz bir gol attı. Son düdük. Borussia Dortmund 3, Paderborn 0. Maç sonucu Mecha'nın olağanüstü golü bize kalacak. Bakalım bu 90 dakika neler gösterecek bizlere. İlk düdük maç başladı Bayern'in santrasıyla. Urbik. Saybari yerden Erik Kane dokunamadı, arkada gol, Karl! Lennart Karl! Bayern önde. Arkaya çevirdi Saybari. Kane dokunamadı. Lennart Karl attı. Pinkert. Sekti top, büyük boşluk, gol var orada. Campbell sarktı bir anda, karşı karşıya gol! Offside, offside! Offside! Yarım kaldı. Elfersberger'in hayali. Kim offside? Evet, burada. Burada. Kim bozuyor mu? Ona bakılır. Saibari. Olise. Olise'den pas, Kane offside'da mı? Kane topu alır da offside'da Harry Kane. Yani yakınmış, beklediğimden daha yakınmış ama yine offside gibi. Darwish, Kratenmaher. Önü açıldı bir anda, Kratenmaher! Ne vurdu! Elversberg dengeyi buluyor. Kratenmaher Bayern altyapısında zaman geçirmişliği var, sevinmedi. Ama bu gole sevinilir. Kratenmaher. Şimdi Musiala. Olise. Olise yerden. Pavlovic. Harry Kane. Açı aradı. Kane! Kane! Kane! İstediğiniz kadar kapanın. Bu adamı durdurmanın bir yolunu 13 yıldır arıyorlar. Bulamıyorlar. Bayern önde tekrar. Harry Kane. Bayern tekrar önde. Petkov orta, arkaya doğru Kratenmaher, kontrol vuramıyor. Ardından sekti, bu dokunuş dışarıya. 2-2'ye çok yaklaştı Elfersberg. Pası en sola gitti. Luis Diaz, Harry Kane. Davis fırladı. Kane. Kimmich. Vurur mu? Kimmich kaleci! Christoph! Sekmiş de savunmadan. Ve son düdük. Bayern 2-1 kazanıyor Elversberg karşısında.

0: Hazır mısınız?
1: Harika bir gol!
0: Hasret bitiyor. Zira Türkiye Kupası heyecanı Aspor'da başlıyor. Bugün saat 14.

0: Çankırı Gücü. Saat 19. Ordu Spor 1967. Tuğrul Belediye Spor.
1: Vuruş topu alarda gol.
0: Ziraat Türkiye Kupası. Bir kupadan daha fazlası.
2: Genel izleyici için uygundur.

0: hoş geldiniz değerli izleyenler. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Bugün yaklaşık bir saat boyunca buradayız. Gündemdeki spor gelişmelerini haberlerimizde size aktaracağız. Gündem oldukça yoğun. Bugün Beşiktaş'la başlayacağız ama diğer takımlara dair de önemli aktaracağımız notlar var. Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek Divan Kurulu toplantısında transfer dönemine dair dikkat çekici ifadeler kullandı. Diğer yandan Fenerbahçe'de bence bütün Fenerbahçe taraftarının merakla beklediği konu Asensio'nun ne zaman dönüp ne zaman dönmeyeceği. Bu konuyla ilgili bir müjdemiz var. Öte yandan Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan A-Spor'un konu oldu bugün öğlen saatlerinde. O programla ilgili de önemli noktalardan bahsedeceğiz yine. Ama Beşiktaş'a bir dönelim öncelikle. UEFA Avrupa Ligi'nde bugün ilk hafta maçları oynanacak. Temsilcimiz Beşiktaş'ta yarın saatler 22'yi gösterdiğinde Marsilya ile Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
1: Beşiktaş'ın Avrupa Ligi yolculuğu başlıyor. Siyah beyazlılar lig aşamasının ilk haftasında Fransız ekibi Marsilya'yı konuk edecek. Vincenzo Italiano yönetiminde bu sezon başarılı görüntü çizen Beşiktaş kazanarak turnuvaya 3 puanla başlamayı hedefliyor. Siyah beyazlı ekipte ağrıları süren Leandro Trossard Marsilya mücadelesinde forma giyemeyecek. Ligde Erzurumspor karşılaşmasında cezası nedeniyle oynayamayan yıldız golcü Dusan Vlahovic bir maç aranın ardından formasına kavuşacak. Organizasyona ikinci eleme turundan dahil olan siyah beyazlılar sırasıyla Danimarka ekibi Midtjylland, Çekya temsilcisi Hradec Králové ve playoff'ta Litvanya ekibi Kauno Žalgiris'i eleyerek adını lig aşamasına yazdırdı.

0: Avrupa Kupalarında oynadığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 yenilgi yaşayan Beşiktaş, kaydettiği 8 gole karşılık kalesinde yalnızca 1 gol gördü. Beşiktaş, Marsilya maçının ardından sırasıyla Hoffenheim, Crystal Palace, Celtic, Apoel Berşeva, Bayer Leverkusen, Union Saint-Gilloise ve Omonia ile karşılaşacak. UEFA Avrupa Ligi'ne doğrudan katılan takımlar arasında yer alan Marsilya ise kendi ligine kötü bir başlangıç yaptı. Teknik direktörlüğünü Bruno Genesio'nun yaptığı Fransız ekibi Lig 1'de 4 maçta 1 galibiyet 3 mağlubiyet yaşadı ve 13. sırada yer aldı. 181 milyon euroluk kadro değerine sahip Marsilya'da Amine Gouiri 4 golle dikkat çekiyor. Mavi beyazlılarda Igor Paixão, Timothy Weah, Højbjerg gibi önemli oyuncular var. Tüpraş stadında oynanacak Beşiktaş-Marsilya karşılaşması saat 22'de başlayacak. Mücadeleyi İtalyan hakem Andrea Colombo yönetecek.
1: Beşiktaş yarın Marsilya'yı konuk ediyor. Peki yarın oynanacak karşılaşmada teknik direktör Vincenzo Italiano ilk 11'de kimleri tercih edebilir? Muhtemel bir 11'imiz var. Gelin birlikte bakalım. Önce tabii sakatlıklardan bahsetmekte fayda var. Sol tarafta Rıdvan oynayacak ama onun ufak bir sakatlığı vardı bir önceki karşılaşmadan. Tekrar geri döndüğünü bildirelim. Diğer taraftan da Trossard zaten bugün basın toplantısında da hoca açıklamalarda bulundu oyuncuyla ilgili. Oynanacak olan Marsilya mücadelesinde Trossard'ı beklemiyoruz. Onun yerine İlhan'ı göreceğiz. Hemen kaleden başlayalım. Alexander Nübel'i bekliyoruz. Sağ bekte Murillo. Stoper ikilisi Emirhan Agbadu ve sol bekte de Rıdvan Yılmaz. Orta sahada Orkun Olaytan Salih üçlüsü. Sağda Çerni, solda İlhan. İleri uçta da Vlahovic'in yarın Marsilya'ya karşı görev almasını bekliyoruz. Şimdi basın toplantısına bir dönelim. Italiano ve oyunculardan Murillo Marsilya karşılaşması öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Nasıl cevaplar gelmiş ve nelerden bahsetti bu ikili hatırlayalım beraber.
2: Bisogna fare tutto bene.
3: Bence yarın her şeyi çok iyi bir şekilde yapmamız gerekiyor. Hatta geçen maçlardan daha da iyi olmamız gerekiyor. Çünkü değerli bir takıma karşı oynayacağız, iyi bir takıma karşı oynayacağız, kaliteli bir takıma karşı oynayacağız, kaliteli oyuncuları olan bir takıma karşı oynayacağız. Aynı zamanda hocaları da

0: Derimizi aynı şekilde devam ettirirsek güzel bir çıkartabileceğimizi düşünüyorum. Biz Beşiktaş olarak en iyi şekilde onur etmemiz gerekiyor. Bütün oynadığımız turnuvaları, bütün oynadığımız ligleri en iyi şekilde onur etmemiz gerekiyor. Elimizden gelen en iyi şekilde çalışmamız gerekiyor. Ki böyle de olmalı bence. Çünkü Avrupa Ligi deniz aslında bizim için millilik gibi bir şey olduğunu söyleyebilirim. Biz buraya girmek için de, bu lige girmek için de çok çalıştık. 3 tane zor turu atladık. Şimdi önümüzde burada 8 maç var. Bu 8 maçta da elimizden gelen en iyisini yapmamız gerekiyor. Çünkü biz tabii ki de gruplardan çıkmak istiyoruz. Ama tekrar diyorum, burada olmak bizim için bir ayrıcalık ve bunu en iyi şekilde onore etmek istiyoruz. Beşiktaş gibi olmalıyız. Taraftarlarımızı mutlu etmemiz gerekiyor. Ama bizim hedefimiz ise iyi sonuçlar almak ve gruplardan ya ilk 8'de ya da ilk 24'ten çıkmak. Güzel bir iş çıkartmak istiyoruz. Beşiktaş olarak burada, Beşiktaş aslında çünkü oynadığı her kulvarda, her turnuvada en iyisini yapmak zorundadır. Marsilya için konuşmam gerekirse, lig ayrı bir şey, Avrupa ayrı bir şey. Avrupa bambaşka bir dünya. Oradaki hikayeler çok daha farklı. Bu mini lig bizim için başlayacak. Ve burada da yani alabildiğimiz bütün puanları almak istiyoruz. Gruplardan da çıkmak istiyoruz. Marsilya'nın çok büyük bir, önemli bir hocası var. Avrupa'da daha önce de tecrübe edinmiş, nasıl oynaması gerektiğini bilen, ne yapması gerektiğini bilen bir hocaya sahipler. Aynı zamanda takımda her yerde kalite olduğunu söyleyebilirim. Çok yetenekli oyuncular var her bölgede. Ve Marsilya'da zaten hep Marsilya'dır. Avrupa'da hep saygı görülen bir takımdır. Her zaman en iyisini yapmaya çalışan bir takımdır. Biz de tabii ki de iyi bir iş çıkartmak istiyoruz. Tekrar ediyorum, gerçekten değerli bir takıma karşı oynayacağız ve biz de elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz. Leo yarın aramızda olmayacak, kadroda olmayacak. Çünkü tendonunda bir ağrısı var. O yüzden %100 hazır değil. O yüzden de kendisi aramızda olmayacak. Ama umarım, yani bunu gerçekten umuyorum, Ahmet maçına yetişir. Çünkü gerçekten milli araya girmeden önce çok zor bir deplasmana gidecek ve bizim için de büyük bir kayıp olmaması yarın. Bu yüzden de üzgünüz ama umarım Ahmet maçına yetişir kendisi. Diyecek aslında hiçbir şeyim yok. Sadece onlara çok teşekkür etmek istiyorum. Onları alkışlamak istiyorum. Çünkü gerçekten taraftarımız aşkla yaşıyorlar ve bu renklere tutkuyla bağlılar. O yüzden gerçekten onlara çok çok çok teşekkür etmek istiyorum. Yarın da nasıl olacaklarını aslında biliyoruz. Onları mutlu etmek istiyoruz. Mutlu etmek için de sona kadar çalışmamız gerekiyor, mücadele etmemiz gerekiyor, yüzümüzü göstermemiz gerekiyor ve iyi bir sonuç almamız gerekiyor. Ama taraftarın şunu bilmesi gerekiyor ki bu takım her zaman böyle olacak. Takım her zaman taraftarı mutlu etmeye çalışacak. Çünkü taraftar en iyisini hak ediyor. Koşan, terleyen, mücadele eden bir takım hak ediyor taraftar sonuna kadar. Yani daha bir şey eklemek istemiyorum aslında, çünkü ne zaman stadyuma girsem hep tüylerim diken diken oluyor. Çünkü gerçekten bizi sonuna kadar itiyorlar ve bizim 12. adamımız dersem yalan söylemiş olmam taraftarımız hakkında. Ve kafamda en ufak bir soru işareti yok ki yarın bizi sonuna kadar destekleyecekler, itecekler ve iyi bir maç çıkartırsak da çok büyük pay onların olacak.
1: Para nosotros como equipo.
0: Biz sezona iyi başladığımızı düşünüyorum. Önemli sonuçlar aldık. Bizi tatmin eden sonuçlar aldık. Ve bu da bize özgüven kazandırdı. Ama tabii ki de hala gelişmekte olan bir takımız. Çünkü yeni oyuncular da katıldı. Yeni bir takım olduğumuzu söyleyebilirim. Şu ana kadar ne yaptıysak aynı şekilde yine göstermek istiyoruz. Marsilya ise... Bu sezon çok iyi sonuçlar almadı ama şunu söylemem gerekiyor, gerçekten çok büyük bir kulüp, çok büyük bir takım ve çok kaliteli oyuncular var orada da gerçekten ve bu maçın sonunda da umarım hak eden kazanır. Beşiktaş'ı da Avrupa'da temsil etmek, bu ülkeyi temsil etmek de benim için bir gurur olduğunu söyleyebilirim. Yani gerçekten bir ayrıcalık bu. Biz Avrupa Ligi'ne kalmak için şu ana kadar çok mücadele ettik, turlara atladık. Güzel, pozitif bir sonuç almak istiyoruz ve mutlu bir şekilde ayrılmak istiyoruz.
2: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Transfer dönemiyle ilgili gelen eleştirilere yanıt verdi. Özbek, eğer transferleri Temmuz ayında yapsaydık 50 milyon euro fazladan öderdik dedi.
3: Şimdi önümüzde yeni hedeflerimiz var. Biz Galatasaray olarak hiçbir zaman kazandığımız başarılarla yetinmedik. Her zaman daha iyisini
4: daha

0: bekledik. Bu sezonda hedefimiz çok açık. Üst üste 5. kez şampiyon olmak, 27. şampiyonluğumuza ulaşmak ve Avrupa'da Galatasaray'ın adına yakışan başarıları elde etmek olacaktır. En çok eleştiri aldığımız konulardan bir tanesi geç kaldı. Özellikle taraftar tarafından. Niye geciktiniz, niye geç kaldı? Sen haklı olabilirler. Fakat transfer dönemlerinin başarılı yürütülebilmesi iki şeye bağlı. Bir, yaptığınız transferlerin performansı nasıl, takıma uyumu nasıl, sahadan ne veriyorlar, bu bir. İkincisi de, ve bence çok daha önemlisi, bu yaptığınız işin finansal boyutu ne? Galatasaray'ın finansal yapısına uygun mu, değil mi? Bütün çabamız, bu yöndeki bütün çabamız, Galatasaray'ın eksiklerini en iyi şekilde tamamlayacak transferleri yapmak ve finansman boyutu itibariyle Galatasaray'ı zora sokmayacak bir yapının peşinde koştuk. Onun için bazı gecikmeler oldu. Şu kadarını ifade edeyim. Aynı bugün yaptığımız transferleri Temmuz ayının başında veya Temmuz ayının ortasında bir yerde yapsaydık, aradaki fark yaklaşık 50 milyon euro civarında. Sezon başında ki rakamıyla, bonservis rakamıyla bizim yaptığımız transfer dönemindeki bonservis rakamı arasında yarı yarıya fark var. O gün yapılan eleştirilerden kesinlikle şikayet etmiyorum. Haklıdır. Haklı tarafları da çoktur yani. Evet, erken transfer yapmak önemli. Kampa yetiştirmek önemli. Fakat diğer husus da çok önemli. Hepiniz izlediniz. Yeni transferlerimiz sahada artık performans göstermeye başladılar. Başarılı bir transfer dönemini Galatasaray için en uygun şekilde geçirdiğimizi düşünüyorum. Ve yeni transferlerimize de hoş geldin diyorum. Ve Galatasaray'a katkı vermeye, Galatasaray'ın başarısı için çalışacaklarından da son derece eminim.
1: Galatasaray yönetimi 5. sezona da harika bir başlangıç yapan Lucas Torreira'yı 2. kaptanlığa getirmeyi planlıyor. Lucas Torreira yeni sezona müthiş başladı. Yaz transfer sezonunda menajeri aracılığıyla sıkça ayrılık ihtimali dile getirilen 30 yaşındaki orta saha dedikoduları oyununa yansıtmadı. Uruguaylı yıldız Süper Lig'de 5'te 4 ile başlayan Galatasaray'ın oyun ve skor gücünü sırtlayan isimlerden biri oldu. Ligde geride kalan 5 haftada 1 gol ve 2 asist üreten Torreira, Şampiyonlar Ligi'nde de Sarı Kırmızıların tek golünde önemli rol oynadı. Başarılı orta saha skor katkısının yanı sıra kreatif yönüyle de öne çıktı. Torreira takımının daha fazla gol pozisyonu üretmesinde etkili olurken pas isabet yüzdesi ve kilit pas sayısında ligin en iyi 3. oyuncusu konumuna yükseldi. Kariyeri boyunca top kazanma ve savunma katkısıyla öne çıkan Uruguaylı futbolcu oyun kurucu rolünde de ne kadar etkili olabileceğini gösterdi. Torreira'nın hem saha içi performansından hem de takıma olan yaklaşımından memnun olan Galatasaray yönetimi Uruguaylı yıldıza yeni bir sorumluluk vermeye hazırlanıyor. Dört sezondur sarı kırmızılı formayı giyen ve bu süreçte 4 şampiyonluk yaşayan Torreira'nın 2. kaptan olması planlanıyor. Sarı kırmızılı yönetim daha önce de gündeme gelen kaptanlık görevini kısa sürede resmileştirmek istiyor.
2: Fenerbahçe'de Marco Asensio bir süredir sakatlığı sebebiyle takımdaki yerini alamıyordu biliyorsunuz. Fenerbahçe kulübü oyuncuyla ilgili bir açıklama yaptı ve Marco Asensio'yu Eyüpspor karşılaşmasında kadroda görebileceğiz.
3: Fenerbahçe'de Marco Asensio sevinci yaşanıyor. 22 Ağustos'ta oynanan Konyaspor mücadelesi

Fenerbahçe kulübünden yapılan açıklamada tetkikler sonucu İspanyol yıldızın maç kadrosunda yer almasını engel bir durumun bulunmadığının tespit edildiği vurgulandı. 19 Eylül'de takımla çalışmalara başlayacak Asensio'nun pazar günü oynanacak Eyüpspor karşılaşmasında kadroda yer alacağı duyuruldu. Fenerbahçe'de Anderson Talisca'nın ayrılığı sonrası Asensio'nun eksikliği daha da hissedildi. Sarı lacivertliler İspanyol yıldızın forma giymediği 11 maçta 6 kez puan kaybetti. Marco Asensio geçtiğimiz sezon ligde 25 mücadelede 11 gol 12 asistle yıldız.

0: Fenerbahçe'nin Malili futbolcusu Dorgeles Nene bu sezon forma şansı bulmakta zorlanıyor. 23 yaşındaki futbolcu bu sezon oynanan hiçbir maça ilk 11'de başlamadı.
1: Fenerbahçe'de Dorgeles Nene formayı unuttu. Tedesco döneminde takımın banko isimlerinden biri olan genç oyuncu İsmail Kartal'ın göreve gelmesiyle birlikte yerini kaybetti. Geçen sezon 25 ilk 11 olmak üzere 39 maça çıkan Malili futbolcu 11 gol 6 asistlik performansıyla dikkat çekmişti. Dorgeles Nene bu sezonsa İsmail Kartal yönetiminde hiçbir maçta ilk 11'de sahaya çıkmadı. Yaşadığı sakatlığın etkisiyle sadece 5 maçta görev alabilen 23 yaşındaki kanat oyuncusu toplam 106 dakika süre aldı. İstanbul'daki Lyon maçında 18, deplasmandaki karşılaşmada 15 dakika şans bulan Nene, Süper Lig'de ise Konyaspor maçında 37, Samsunspor maçında 13, Beşiktaş derbisinde 23 dakika forma giydi. Malili Futbolcu Gençler Birliği ve son olarak Gaziantep Futbol Kulübü maçlarında yedek kulübesinde oturmasına rağmen İsmail Kartal tarafından oyuna alınmadı.
0: Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan bugün öğlen saatlerinde A-Spor'un gündem özel programının konuğuydu değerli izleyenler. Birçok konuya değindi bu programda. Fatih Tekke'nin gidişi, Thomas Rice'ın gelişi ve yine 6. haftada oynanacak olan Galatasaray karşılaşması. Her şeye değindi. Bir bakalım neler söylemiş, hatırlayalım.
2: Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan A-Spor yayınına konuk oldu. Gündeme ilişkin birçok konuda önemli açıklamalar yapan Doğan, Fatih Tekke'nin istifası ve sonrasında yaşanan ayrılık sürecinin detaylarını anlattı.
3: Bir önceki yıldan aldığımız yerden baktığımız zaman bence Sayın Fatih Tekke geçen yıl çok başarılı bir sezon geçirdi. Gelen bir telefona bildirimle öğrendim.
4: Yani herkes nasıl öğrendiyse aslında siz de öyle öğrenmiş oldunuz.
5: A-Spor'dan yani.
3: Evet. Aynen öyle, A-Spor'dan gelen bir bildirimle öğrendim. Kendisi böyle bir karar verdi. Bu kararı bizim dışımızda verdi, bize bilgilendirmeden verdi. Fatih Hoca değil de başka biri buna benzer cümleler zaten bana kursaydı ilk dakikada o iş biterdi. Trabzonspor Başkanı olarak bu durumu bir uygulamanın bildiriminden öğrenmemem gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda kendisine kırgınlığım var. Bunu da kendisiyle paylaştım. Yani dolayısıyla bunu diyebilirim.
2: Fatih Tekke'nin ayrılığı sonrası bir B planlarının olmadığını ifade eden Ertuğrul Doğan, Thomas Rice isminde nasıl karar kıldıklarını açıkladı.
3: Hiçbir B planımız yoktu. Dolayısıyla B plan olmadığı yerde bize ilk istifasından sonra açık söyleyeyim bir sürü yerden hoca önerileri gelmeye başladı. Bizim dikkatimizi çeken biriydi. Bize kendi takımında biz diğer görüşmelerimizi yaparken yani bazı sorunlar olduğunu bilgisi geldi. Biz de önce kulübüyle görüştük. Hani böyle bir çıkış maddesi olduğunu öğrendik. Daha sonra hocamızla görüştük. Çok hızlı ve samimi bir süreç oldu. Yani Trabzonspor ismini duyar durmaz sağ olsun. Hiçbir şey konuşmam ben dedi. Çağırdığınız dakika Trabzon'a gelirim dedi. Yani hiç konuyu bile yapmadı. Sağ olsun hocamız tazminatını duyduğu zaman bile bize şöyle bir teklifle geldi. İlk defa yaşadığım böyle bir şey bu arada. Tüm tazminat bedelini benim maaşımdan kesin dedi. 1,5 civarında bir maaş alacaktı. Ama şu anda kapasitelerden sonra 1 milyon civarında bir maaş alacak. Teklif kendisinden geldi. Özellikle Sayın Şenol Güneş ve Sayın Abdullah Avcı'nın ismi geçti. İkisi de bizim şampiyon hocamız. Ama bu dönem zarfında, o süreç zarfında ikisiyle de ben şu an...

0: anki güncel teknik direktör olması konusunda hiçbir görüşüm olmadı. Arda Turan benim çok sevdiğim, hocalığında beğendiğim bir şeyimiz, arkadaşımız, ama o da bir takım çalıştırıyor. Dolayısıyla onunla da hani bu anlamda herhangi bir şeyimiz olmadı. Konuştuğum bir kişi oldu. Yani dostluk anlamında konuştuk. Yani birbirimizi dinledik, hocalık anlamında değil. Burak Yılmaz'la görüştüm. Öyle sadece onunla bir dostane bir fikir alışverişi anlamında bir konuşmam oldu. Onun dışında biz hiçbir yerli hocayla bir görüşmemiz olmadı.
1: Devre arası transfer dönemiyle ilgili görüşlerini paylaşan Ertuğrul Doğan, cumartesi günü ligde karşılaşacakları Galatasaray'ı mağlup edeceklerini söyledi.
2: Devre arasında ne gerekiyorsa yapacağız dediniz. Siz de futbolu çok iyi bilen bir başkansınız. Sizce nerelere takviye ister hoca? Sizin kafanızdaki mevkiler neresi başkanım?
0: Ya şimdi şöyle, biz tabii, güzel soru. Tabii yorumlar çok tarafa çekilecektir muhtemelen ama güzel bir soru geldiği için mecbur diyeceğim. Yani 2 veya 3 ağırlık orta saha olmak üzere takviye ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. İnşallah oradaki atmosferi kaldırabilecek bir hakem ataması olur. O önemli. Atam olduktan sonra atamayla hiç bitmiyor. Hakemin sahada gerçekten çok dikkatli olmasını istiyoruz biz. İki tarafın da hakkını yemesin.
2: Sizin tahmininiz nedir Sayın Başkan maça dair?
0: Yeneriz.
2: Çok emin konuştunuz tek cümle.
3: Demek takımına güveniyor canım.
0: Takımıma güveniyorum. Taraftarıma güveniyorum.
1: Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan hiçbir kulüple kavgalarının olmadığını, ancak Galatasaray'ın kendilerine transfer konusunda yanlış yaptığını ifade etti.
2: Geçen sezon transferde yaşanan gelişmelerden sonra sanki Galatasaray'la Trabzonspor arasında bir gerginlik var gibi bir kamuoyunda konuşulan durum var. Var mı böyle bir gerginlik Trabzonspor'la Galatasaray'la?
0: Şöyle, bize bir yanlış yaptılar. Biz de çıktık, yanlışlarını söyledik. Bir gerginlik anlamında değil bu yani. Ben yanlış neyse onu söyledim. Haklıydık konumuzda. Onlar da haklı olduğumuzu biliyor. Evet, evet, onlar da haklı olduğumuzu biliyor. Yanlış yaptılar. Biz de yanlışlarını söyledik. Onun dışında bizim kimseyle kulüp olarak, şahıs olarak da bir bir kavgamız, bir tartışmamız asla olmaz. Galatasaray kulübü de öyle bir kulüpti aslında ama orada bir hata yaptılar diyelim. Biz de bunu dile getirdik. Şu anda bir problemimiz yok. Ama Galatasaray için söylemiyorum bunu. Başka bir kulüp de bize yarın buna benzer bir şey yaparsa aynı cevabı alır.
1: Mısırlı yıldız Muhammed Salah'tan övgü dolu sözlerle bahseden Doğan, yaz transfer döneminde Batago ve Vivo için gelen teklifleri reddettiklerini açıkladı.
0: Salah sadece bir futbolcu transferi değil. Bence çok özel bir insanı, çok özel bir karakteri transfer ettik. Dünyanın en büyük Müslüman futbolcusu aynı zamanda. En ufak sorunu, problemi olmayan, idmana ilk gelen, son çıkan, yemesi, içmesi anlamında her şeyine A'dan Z'ye dikkat eden, tam bir örnek futbolcu. Tamam. Hem forma rekoru hem kombine rekoru kırdık. Öyle söyleyebilirim. İkisinin de rekorunu kırdık yani.
2: Memnunsunuz yani şu an.
0: Biz çok memnunuz. Bu sene yarışmak istediğimiz için göndermediğimiz iki oyuncu var.
3: Biri Batagov herhalde.
0: Batagov'la iki stoperimiz, evet. Çipiye'de çok çiftlikler vardı yani.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eski Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Turkuaz Medya Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Albayrak'a teşekkürlerini ileten Ertuğrul Doğan, Aspor yayınında Bordo Mavili taraftarlara bir de müjde verdi.
0: Ben Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Ne zaman yanına gittiysek hiç bizi kırmadı. Her zaman yanımızda oldu. Sayın Spor Bakanımız da öyle, sağ olsun. Trabzonlu bakanlarımız, Abdülkadir Bey, Adil Bey, değerli milletvekillerimiz, gerçekten şunu söyleyeyim, Trabzon'da Trabzonspor'un konusu neyse herkes yanımızda oldu ve yanımızda durdu. Yani yanımızda olmanın yanında yanımıza gelip durdu. Tabii burada en büyük benim yöneticilik hayatım boyunca Sayın Berat Bey, Sayın Berat Albayrak, açık söylemem lazım, her konuda yanımızda oldu. Açamadığımız her kapıyı açmamızı sağladı. Serhat Bey öyle, Sayın Serhat Albayrak, sağ olsunlar. Çok büyük destekleri var yani, bunu söylemem lazım. Ve burada ilk defa söylüyorum, bu önemli bir konu. Biliyorsunuz bizim yıllardır İstanbul'da bir arazi talebimiz vardı Sayın Cumhurbaşkanımızdan. Geçen hafta yaptığımız görüşmede kendisi, sağ olsun, yine çok teşekkür ediyoruz, bu arazinin tahsisi için gerekli talimatı verdi. Bu önemli arazinin Trabzonspor'a İstanbul'da kazandırıldığını, yani Kemerburgaz'da olan arazinin, bizim açımızdan çok önemli bir projeydi. Çok önemli bir yer. Trabzonspor'a İstanbul'da çok önemli bir değer katacak. Üzerinde çok farklı projelerimiz var. Onun da Trabzonspor'a tahsisinin verilmesi için Cumhurbaşkanımız, Sayın Cumhurbaşkanımız talimatını verdi, sağ olsun. Onu ilk defa açıklamış olayım burada.

0: Merkez Hakem Kurulu elit hakem direktörü Anthony Taylor Süper Lig'deki tartışmalı pozisyonlu karşılaşmalarla ilgili bir değerlendirmede bulundu.
1: Merkez Hakem Kurulu elit hakem direktörü Anthony Taylor tartışmalı pozisyonlarla ilgili analizini paylaştı. Taylor birinci haftada Gençler Birliği Fenerbahçe maçında sarı lacivertlilerin penaltı beklediği iki pozisyonda devam kararının doğru olduğunu açıkladı. Anthony Taylor, Mert Müldür'ün hava topu mücadelesinde yerde kaldığı pozisyonda temasın Fenerbahçeli oyuncunun topla oynadıktan sonra gerçekleştiğini belirtti. Ayrıca Gençler Birliği oyuncusunun kontrolsüz ya da güç transferi içeren bir harekette bulunmadığı kaydedildi. Taylor, Talişka'nın şutunda topun Gutas'ın eline çarptığı pozisyonla ilgili ise Gençler Birliği oyuncusunun kolunun doğal konumda olduğunu ve minimal düzeydeki temasın topun yönünü değiştirmediğini söyledi. Anthony Taylor ikinci haftadaki Alanyaspor Beşiktaş maçında Fidan Aliti'nin Trossard'a yaptığı hareketten dolayı kırmızı kart görmesi gerektiğini belirtti. Taylor, VAR protokolü kapsamında bu durum ciddi şekilde gözden kaçırılmış olay olarak değerlendirilir. Fidan Aliti'nin Trossard'ın başına aşırı güç kullanarak vurduğunu gösteren açık bir kanıt bulunmaktadır ifadelerini kullandı. Ayrıca Taylor, Vlahovic'in ceza sahasına girerken yerde kaldığı pozisyonda devam kararının yanlış olduğu, temasın ceza sahası dışında gerçekleştiği için serbest vuruş verilmesi gerektiğini vurguladı. Ceza sahasındaki Ümit Aktağ Vlahovic mücadelesinde ise iki oyuncunun aynı anda birbirlerini tuttuğu için penaltı olmadığı belirtildi. Taylor 3. haftadaki Galatasaray Göztepe maçında Osimhen'in yerde kaldığı pozisyona penaltı verilmesinin yanlış olduğunu açıkladı. Savunma oyuncusunun hareketinin futbolun doğası içinde olağan bir temas olarak değerlendiren Anthony Taylor, hücum oyuncusunun bu teması abarttığını ve VAR müdahalesinin yanlış olduğunu ifade etti. Taylor 3. haftadaki Ahmetspor Trabzonspor maçında ev sahibi ekibin ilk golünün iptal edilmesi gerektiğinin altını çizdi. 45. dakikada Cagney'in kullandığı penaltıyı Onana kurtarmış, ardından Yrasor topu ağlara göndermişti. Taylor, sorun ceza sahasına erken girdiğini belirterek Trabzonspor lehine en direkt serbest vuruş verilmesi gerektiğini söyledi.
0: Corriere dello Sport Genel Yayın Yönetmeni Ivan Zazzazori A-Spor özel açıklamalarda bulundu. Türk futbolunun gidişatı hakkında değerlendirmeler yaptı ve hem Vincenzo Italiano hem de Vincenzo Montella'ya dair de söyledikleri sözler var. Bakalım neler demiş.
2: Nel Trapani quando ha allenato e poi Fiorentina e poi Bologna che la mia.
3: Italiano önemli gelişim gösteren bir teknik direktör. Hücuma dayalı oyununu çok beğeniyorum. Hatta Fiorentina'da zaman zaman fazla hücum oynadığı ve çok fazla kontratak yediği gerekçesiyle eleştiriliyordu. Daha sonra bu konuda bazı düzeltmeler yaptı. Ancak futbolu gerçekten çok iyi biliyor. İçinde büyük bir açlık, hırs ve kararlılık var. Bu yönüyle Antonio Conte'ye benziyor. Karakteri ve başarma arzusu bütün çalışmalarına yansıyor. Onu birçok önemli maçta takip ettim. Beşiktaş'a da mükemmel şekilde uyum sağladığını gördüm. Aldığı sonuçlar onu taraftarların idolü haline getirdi. Ancak Italiano'nun çok önemli bir özelliği var. O da sonuca ulaşmayı iyi biliyor olması. Bologna'da çok güzel bir takım kurdu ve uzun yıllar sonra İtalya Kupası'nı kazandı. Kulübe büyük bir heyecan ve coşku getirdi. Ancak gelişimini sürdürebileceği koşullar kalmadığı için oradan ayrıldı. Italiano'nun sırrı futbol bilgisi ve dikkati. Çok güçlü bir iletişimci olduğunu söyleyemem. Her zaman bu açıdan oldukça sakin ve kontrollü bir insan oldu. Ancak takımına karşı çok ikna edicidir. Beşiktaş'ta da kısa sürede önemli işler yaptı. Ne istediği konusunda çok net fikirleri var. Benim için çok önemli bir oyuncu olan Dusan Vlahovic'i kadrosuna kattı. Vlahovic, Juventus'un hala özlediği ve uzun süre özleyeceği bir oyuncu. Gol atma yeteneği yüksek. Onun da böyle bir fırsata ihtiyacı vardı. Açıkçası Türkiye'ye gideceğini düşünmüyordum. Ancak bu tercihi yaptı ve şu ana kadar iyi bir tercih olduğu görülüyor. Onu anlayacak, ona inanacak ve onu isteyecek bir teknik direktöre ihtiyacı vardı. Çünkü çok sevilmeye ihtiyaç duyan bir oyuncu. Avrupa'nın en kaliteli ve en iyi forvetlerinden biri. Taraftarların onu kısa sürede kucakladığını gördük ki bu onun aradığı şeydi. Vlahovic'in kendisini değerli ve sevilen hissetmesi önemli. Benim tek üzüldüğüm şey Vlahovic nedeniyle Semih'in forma şansının azalmış olması. Artık daha az oynayacak. Karşısına ne yazık ki onun için daha olgun ve tecrübeli bir rakip çıktı.
2: La nazionale turca ha subito innanzitutto la condizione di Isdis.
3: Türk futbolunu yakından takip ediyorum. Mourinho nedeniyle de Türkiye'ye büyük ilgi duymaya başladım. Türk futbolu çok gelişti ve sonunda önemli oyuncular transfer etmeye başladı.

0: Bunlar bitmiş oyuncular değil. Bazıları kulüplerinde zorluk yaşayan ancak hala çok yüksek seviyede olan oyuncular. Örneğin Leao ve Osimhen büyük transferler. Dušan da öyle. Bunlar İtalya'da bizim karşılayamayacağımız oyuncular. Bugün Türkiye ekonomik açıdan İtalya'dan daha rekabetçi. Dolayısıyla seviyede yükseliyor. Genel seviyeyi yükselten bu oyuncular Türk futbolunun Avrupa'da daha etkili olmasını ve milli takımın gelişmesine katkı sağlayabilir. Türkiye ve İtalya'nın milli takımlarında önemli oyuncular var. Bu karşılaşmalar her iki ülkenin futbol seviyesini görmek açısından değerli olacak. Türk milli takımı öncelikle bazı oyuncularının fiziksel durumundan etkilendi. Özellikle uzun süredir fiziksel açıdan iyi durumda olmayan ve belki de ameliyat olması gereken bir oyuncu vardı. Kenan Yıldız gibi. Ancak Dünya Kupası nedeniyle bu müdahalenin yapılamadığını biliyoruz. Böyle bir oyuncu eksik olduğunda çok şey kaybediyorsunuz. Arda Güler'i de çok seviyorum. Ancak o da vermesi gerekeni veremedi. Çok büyük kaliteye sahip bir oyuncu. Hakan Çalhanoğlu da aynı şekilde önemli bir isim. Bu oyuncular çok fazla maç oynadı. Dünya Kupası'na oldukça yorgun geldiler. Montella da bu durumdan etkilendi. Molto cresciuto e ha fatto finalmente una scelta
1: di giocatori importanti. La Liga'nın 6. haftasında Elche ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Milli futbolcumuz Arda Güler bu mücadelede muhteşem bir frikik golü kaydetti. Real Madrid ise karşılaşmayı 90. dakikada gelen golle kapattı.
2: Il Manzano işareti veriyor. Mücadele başlıyor. Keyifli seyirler diliyoruz. Sangare. Sangare çekti sağına. Sert top arka tarafa. Şut şansı Morente. Çekti top, şut dışarıya. Vinicius. Vinicius aradan Mbappe'ye. Kylian Mbappe girdi içeri. Mbappe çalım. Mbappe di Toro. Offside. İşaret geliyor. Gözler Arda Güler'de. Arda baktı. Arda vurdu. Direkt gol.
3: Yani inanılmaz gerçekten, inanılmaz herif. Ve hani beklenen köşeye de vurmuyor yani bence.
2: İnanılmaz.
3: Yani yapmadığı ne kaldı?
2: Hiçbir şey. Yapmadığı hiçbir şey yok. Di Toro'ya da aynı şekilde.
3: Bir adım, çok ufak bir adım sola atıyor kaleci haklı olarak. Çünkü kendi soluna gelmesini muhtemelen bekliyor.
2: Ne yapacaksın ki? Nasıl dolduracaksın Arda'yı? Valverde aradan Diomande'ye bekletmeden geldi orta. Kylian Mbappe! Kylian Mbappe gol atıyor, sakatlanıyor. Yan Diomande sevinçten çıldırdı. X-Kon katkısı Real Madrid formasıyla. Yan Diomande'nin asisti. Kylian Mbappe'nin golü Real Madrid'i 2 farklı üstünlüğe taşıyor. Yan Diomande sürtü aldı topu. 4 Real Madrid'li kaleye doğru koşuyor. Mbappe verdi soluna. Vinicius kaleye. Arda dokundu ama araya girdi savunma. Kukureya. Valverde geliyor merkeze. Birinci bölgeden çıkmayı başardı Real Madrid. Aradan nefis pas Valverde. Mbappe girdi içeri, açıyı buldu. Mbappe! Offside. Kylian Mbappe. Kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü kaydetti ama pozisyon tamamlanınca kalkan bayrak var, bakacağız. Valera, hadi diyor taraftarlar. Yine Morente atağın yönü. Tete, Morente vurdu Courtois. Direkt dibinde kurtarıyor. Tchouameni uzaklaştırdı. Redondo, pas isabetli. Neto, bırakıyor sağa. Valera, orta arka tarafa Tete, Morente çevirdi, ceza sahası, şut dışarı, Osorio yine. Şimdi cephede, geldi orta arka tarafa, kafa vuruşu, gol! Beklenen gol geliyor Osorio'dan, affetmiyor Elche, Osorio'yla La Liga'da en üst düzey ligde gol atmayı başarıyor Osorio. Real Madrid 2, Elche 1. Tomal Ömer çekti sağına, aradan bıraktı. Orta şansı var Elche'nin. Fernandinho.

0: Espi dokundu. Mbappe pası verdi. Endrick vurdu savunma. Atak sürüyor. Espi dışarı. Carlos Espi. Jude Bellingham Mbappe'nin önüne. Espi sağında. Bu kez deneyebilir mi? Verdi pası. Espi gol. Espi gol.
1: Kamavinga'yı çağırıyor.
0: 96-1. Real Madrid önde. Carlos Espi. Kylian Mbappe bir kez daha onu oynadı. Bu kez skor katkısı vermeyi başarıyor Carlos Espi. Önce Inter galibiyeti, ardından Vallecano karşısında alınan farklı galibiyet. Elche karşısında da büyük dramalar yaşadılar, sınandılar ama kaliteyle son dakikalarda mücadeleyi kazanmayı biliyor Real Madrid.
2: Formula 1'de 24 yarıştan oluşacak 2027 yılı takvimi bugün açıklandı değerli izleyenler. Zaten önceden Türkiye'nin de yer alacağını biliyorduk. Bizim için İstanbul'daki organizasyon Ekim ayında gerçekleştirilecek.
3: Dünyanın en büyük spor organizasyonları arasında yer alan Formula 1 yeniden İstanbul'a dönüyor. Formula 1 yönetimi, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 22 ülkede koşulacak 2027 takvimini açıkladı. Organizasyon Başkanı Stefano Domenicali, Türkiye ve Portekiz'in şampiyonaya katılmasından heyecan duyduklarını belirtti. 2027 takvimi, dünyanın en ikonik pistleri ve şehirlerini bir araya getirecek diyen Domenicali, Formula 1'in unutulmaz bir sezonu için inanılmaz bir sahne oluştuğunu da dile getirdi. 2027 Formula 1 takviminde sprint yarışlarının sayısı 6'dan 10'a çıkarıldı. Bahreyn, Avustralya, Japonya, Monaco ve Abu Dhabi bu uygulamaya ilk kez ev sahipliği yapacak. Diğer sprint yarışları ise Kanada, İngiltere, İtalya, Brezilya ve Katar'da. Uluslararası Otomobil Federasyonu Başkanı Muhammed Ben Sülayem ise 5 kıtada 24 Grand Prix, Türkiye ve Portekiz'in F1'e geri dönüşü ve genişletilmiş bir sprint programı detaylarına vurgu yaptı. 6 yıl aranın ardından Formula 1 takvimine eklenen Türkiye Grand Prix'si 1 Ekim'de İstanbul Park'ta ısınma turlarıyla başlayacak. 2 Ekim Cumartesi günü sıralama turları, 3 Ekim'de ise yarış koşulacak.
2: Haberimizle birlikte ana haber bültenini noktalıyoruz değerli izleyenler. Hoşçakalın.

0: A milli futbol takımı tarihi zaferler kazandığı ekranlara geri dönüyor.
1: Ceza var. Semih!
0: UEFA Uluslar Ligi'nin en iyi takımları ATB, Aspor ve Turkuaz medya kanallarında boy gösteriyor. Bizim çocukların yıldızlar topluluğu Fransa, İtalya ve Belçika ile oynayacağı dev maçlar ATV ekranlarında.
2: Güzel bir pas Arda'dan. Barış Arda!
0: Bitmedi. Dünya şampiyonu İspanya'dan, Uluslar Ligi'nin son şampiyonu Portekiz'e. Euro 2028'in ev sahibi İngiltere'den, Jürgen Klopp'la zirveye çıkmak isteyen Almanya'ya Avrupa'nın en iyi takımları ve en büyük yıldızlarının boy göstereceği süper maçlarda Aspor, A Haber ve A2'de. UEFA Uluslar Ligi'nin tüm heyecanı Eylül ayından itibaren Turkuaz medya kanallarında.
2: Gol pozisyonu ve gol!
0: Bizi izlemeye devam edin.
3: Genel izleyici için uygundur.

0: Ile birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi mesajlarınızla birlikte güzel, keyifli bir program sizi bekliyor. Hoş geldiniz Kaya, nasılsın?
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim. İyiyim, sen nasılsın?
0: Sağ ol, ben de iyiyim.
1: İyiyim hocam.
0: Geçmiş
1: salgın
0: olsun.
1: Var ama artık iyiyim, teşekkür ederim. O salgından biz de
0: toparladın mı biraz?
1: Bir nasibimizi aldık ama toparladım çok şükür. Ama herkes dikkat etsin, yani hiç yabana atılacak bir durum değil.
0: Doğru.
1: Bu sezonlarda özellikle.
0: Mevsim geçişi zaten şu
1: kesinlikle
0: anda.
1: Kesinlikle sıkıntılı günler geçiriyor insanı ama şükür iyiyim yani.
0: Güvenç
1: hocam biraz
0: ya.
1: Mesafeli oturuyor ama hocam bitti artık.
2: Ya, geçen,
0: korktun mu hocam yan yana gelince?
2: Batuhan'la da beraberdi, geçmiş olsun.
0: Evet ya, Batuhan'a da çok geçmiş olsun arkadaşımıza, spiker arkadaşımıza.
2: Bir ayrı beşer biraz evvel. Vallahi kötüydü.
0: Bir salgın var.
2: Yani. Evet ya.
0: Dikkat etmek gerekiyor. İshal.
2: Vallahi.
0: Değil mi? Ateş,
1: tabii, tabii,
0: eklem ağrısı.
1: Eklem ağrısı. Hepsi üst üste.
2: Onun için tarif vereceğim
1: geçti.
2: Ben şimdi.
0: Verecek misin hocam?
2: Vereceğim ama.
1: Bana verdi içeride özel tarifler.
0: Sen ne yapıyorsun hocam, iyi misin? Nasıl geçti
2: ben
0: günün?
2: Bugün açtım şeyi. Bir müzik setim var benim eski. Çok da güzel, böyle diskolarda falan eskiden çalınırdı,
0: evet.
2: O. Blok 3'ü dinledim.
0: Ne kayıp dinledin?
2: Blok 3.
0: Nasıl?
2: İşte bildiğin gibi işte Kayıp Kalp diye bir şarkı var ya.
0: Blok 3 dinledin.
1: Sen kayıp nasıl kalp. Keşfettin hocam?
0: Hocam kayıp nasıl?
2: Çok güzel. Bizim burada da var biraz evvel.
0: Blok 3 Kayıp Kalp dinledin.
2: Kayıp Kalp. Kayıp Puan yerine Kayıp Kalp dinlesinler.
0: Kayıp Kalp. Vay be hocam, trendleri yani, takip ediyorsun.
2: Ya, evet, çok güzel ya. Ya. Güzel şarkılar var yeni şey nesilde falan.
0: Blok 3'e buradan.
2: Blok 3'e selamlar. Buradan tebrik ediyorum. Çok güzel bir şarkı.
0: Güvenç
2: ya.
0: Kurtar'dan.
2: Evet.
0: Güvenç Kurtar'ın da artık listesine girdi yani.
2: Kayıp seviyorum Kalp. Ya. Esasında ben şeyi de mesela her türlü müziği seviyorum. İnan bana var ya. Yani türküden, sanat müziğinden, ne bileyim Karadeniz türkülerinden, pop müziği.
0: Hocam Kayıp Kalp'in sözlerine bakıyorum şu an.
2: Söyle bakalım hadi.
0: Unutamadım seni, affedersin. Ben haklıyım ama sen çok güzelsin. Başıma belasın, sen ne işe yararsın. Ama geliyorsa o da senden gelsin.
1: Hocam biliyor işi ya, dinleyeceği şarkıyı da.
0: Hocam gerçekten futboldan da anlıyorsun.
2: Bütün sevenlere gitsin bu.
0: Blok 3'ten. Kayıp evet. Kalp şarkısını armağan ediyoruz tüm Son Sayfa izleyicilerine, evet. O zaman evet. Kendisine de buradan Güvenç Hoca'nın selamları var. Gündemi de takip ediyor, trendleri de takip ediyor gördüğünüz gibi. Gündemdeki konuları konuşacağız ama az önce söyledi hocam, bir salgın var.
2: Var ya.
0: Herkes dikkat etsin. Yine mevsim geçişi klasik zaten.
2: Şimdi şey mi? Bak şöyle bir şey söyleyeyim. İnterneti çok takip ediyorum.
0: Evet.
2: Şunu söyleyeyim. Tabii doktorlara danışmadan hiçbir şey yapmayın. Tamam mı? Ancak şu var. İbn Sina'nın Oxford'da heykeli varmış. Girsinler Google'a baksınlar. Doğru mu yanlış mı? Yani İbn Sina eskiden doktor mu vardı, profesör mü vardı işte, değil mi? Yani bakıyorsun işte eski işte şu bu soğan sarımsaktı bilmem neydi işte dereotu maydanoz falan filan, tamam mı? Yani takip ediyorum ve öğrendiklerim profesörlerden öğreniyorum. Yani öyle gidip.
0: Hocam yapay zekaya sordum.
2: He.
0: İbn Sina'nın heykeli var dedin Oxford'da.
2: Ha, öyle duydum.
0: Hayır, Oxford Üniversitesi bünyesinde veya Oxford şehrinde resmi bir İbn Sina heykeli bulunmamaktadır dedi.
2: O zaman koymamışlar, ayıp etmişler.
0: O zaman Oxford'da sesleniyoruz.
2: Onların ayıbı benim değil.
0: Böyle bir ilim insanından
2: ama hakikaten
0: faydalansınlar.
2: Bir şey söyleyeyim mi İbn Sina? Şimdi bakıyorsun bazı şeyler var. Arkadaşım var mesela, tamam mı? Bazı yerlerde okuyorum. Mesela içki içmez, sigara içmez, 5 vakit namazında siroz oldu ya. Niye? Üzüntü mesela karaciğere vurur diyorlar, tamam mı? Yani stres, ya bak futbolla ilgili bir şey söyleyeyim. Bunu profesörü anlatmıştı bize. Abidin Kayserilioğlu. Mesela adrenalinle neyse salgılıyor. Hangi organ biliyor musunuz? Yok. Böbrek üstü bezleri salgılıyor. Böbrek üstü bezleri strese girince adrenalin salgılıyor. Adrenalin ne yapıyor? Kandaki karaciğerdeki enerjiyi alıp kana veriyor. Şimdi diyor ki eğer strese girerseniz maçtan evvel bir gece bir maçta oynayacağınız enerjinin 1/4'ünü bir gecede verebilirsiniz. Bunu söyleyen profesör. Yani onun için stres her şeyde zararlı. Tamam mı? Yani biz bunları böyle şey yapıyoruz. Mesela benim Profesör Anahan Hanım var. Anahan Nadirova şeyde Kırgızistan'da Manas Üniversitesi'nde alternatif tıp profesörü. Mesela onunla ilgili bir şeyler gönderiyorum. İnanamazsın ya. Olmayacak bir şey, tamam mı? Diyor şundan diyor. Allah Allah, ve doğru çıkıyor. Yani bu şeyi ya yine daha iyi. Mesela ona soralım. Yine benim bir şeyim var.
0: Kime ne soracağım?

0: Biraz anlamadım orayı şimdi.
1: Ya internetten soracaksın. Geçen yıl sakatlar vardı Trabzon'da değil mi?
0: Evet.
1: Trabzon şeyinden mesela benim orada bir doktorum var. İlhan Günaydın, buradan selam. Telefon açıyorum İlhan, diyorum şöyle bak inan bana var ya, ne söylerse çıkıyor adam. Bak yemin ediyorum sana, al o sakatları bir dakikada iyileştirir. Daha evvel ben de Sebat'ta doktordu mesela, tamam mı? Ya kim insanlar, tabii doktordan doktora fark var, tamam mı? Bazı şeyleri bize anlatmıyorlar. Geçen gün bir şey dinledim, bana göre doğru. Çünkü abimin ayak serçe parmağı diyabetten iki ucu kesildi.
0: Geçmiş olsun.
1: Şimdi geçmiş olsun dedim abime.
0: Geçmiş olsun.
1: Şimdi diyor ki doktor, ya diyor, kalp krizinden öldü. Hele diyor şeyden sonra, ne o? Aşıdan sonra falan. Abi aşıdan sonra homini gırtlak herkes yedi, evde yedi. Yani bence benim tahminim, arkadaş bizim bilmediğimiz ne var? Bizi ortaokulda öğrettikleri ne var? Salyangozun iç yapısı nasıl? Midye nasıl çoğalır? Eğri altıda ne yapar? Bilmem at kuyruğu ne yapar? Arkadaş ya bize öğretsene. Hemoglobin A1C kaç?
0: Bilmiyorum.
1: Ya, olur mu? Sen de bilmiyorsun. Bak şimdi. Ya şimdi 3 aylık şey, hani gizli şeker diyorlar ya.
0: Evet.
1: Şimdi şeker, İnsülin direnci, biraz anlatayım. Doktorlardan öğrendiğimi anlatıyorum. Şimdi şeker yiyorsun, tamam mı? İnsülin hücrenin içine sokmaya çalışıyor. Şu diyelim şu hücre. Ya, tıkandı, bitti, doldu. Direnç başlıyor. Şimdi bu ne yapıyor? Şeker, glikoz, her yediğimiz şey glikoza çevriliyor. Bu kanda kalıyor. Ne yapıyoruz? Kanda şekerim var. İnsülini dalıyor musun? Bu insülin şekeri yağ çeviriyor. Kaybetmiyor, sihirbaz değil ki. Yağ çevir, bir yere atıyor. Göbeğine atıyor, oraya atıyor, buraya atıyor, kalp damarlarına atıyor. Ondan sonra diyorlar ki kalp krizinden öldü. Allah Allah. Yani bunun şeyi var.
0: Beslenmeyle doğru beslenme, orantılı.
1: Tabii ya, beslenme. Ya
0: hareketsiz
1: arkadaş,
0: yaşam.
1: Arkadaş her şeyin fazlası zarar. Ne diyor? Doz öldürür diyorlar. Evet. Şey öldürmez yani. Doz öldürün. Yiyecek meyvede de öyle, şekerde de öyle, bilmem ne de öyle. Her şeyi usturup yiyeceksin.
0: Reklamlarda mesela işte sen açtığın için konuyu, futbola döneceğiz bu arada da insanlara da söyleyelim.
1: Sabahtan beri konuşuyorlar futbol, bırak.
0: Hayır ama spor kanalıyız. Herhalde mecbur spor konuşacağız.
1: O neler söyleyeceğim. Hayır, ben
0: paket
1: bugün
0: gıdaların olduğu yiyecek reklamları oluyor ya, böyle alttan bir yazı böyle koştura koştura gidiyor hemen.
2: Okuyamıyorsun
0: bile. Orada ne diyor? Sağlıklı yaşamak için günde diyor 2-3 porsiyon sebze meyve tüketiniz. Hatta meyve de olmayabilir, arada sadece söylüyor, sebze tüketiniz diyor değil mi?
1: Meyve de yasak fazlası.
0: Meyvenin fazlası.
1: Her şeyi fazlası yasak ya.
0: Evet.
1: Mesela geçen bir profesör...
0: Futbolun fazlası yasaklanmalı
1: yasak
0: mı?
1: Yasak değil, yok.
0: Serbest.
1: Sporun fazlası, ya o kadar da değil de. Şimdi bir tane profesör söyledi. Bizim mesela 50 yaşından sonra diyor, senin diyor fruktoz diyor, bir tane elma, ya 20 miligram diyor, tamam mı? Yani bir elma 10 miligram, işte ya 1 miligram diyor. Yani bir tane elma yiyeceksin diyor. Yersen 3 tane de çok kötü bir şey fruktoz diyor. Yersen bir tane üzüm böyle 2 salkım bilmem ne, anladın mı? Bir tane elma ye kardeşim.
0: Tadında.
1: Karpuzu bir dilim ye. Homini gırtlak yarım karpuz, yarım kavun, tamam mı? Soruyorum bizim şimdi ulaştırmadan, şekerim var. Ne yapıyor? Karpuzu çok severim diyor. Kavunu ya. Şeyin kaç dönem hemoglobin A1'ince bilmiyorum diyor. Ya arkadaş şimdi
0: ölçtürsünler.
1: Ya ölçtürsünler, onu çok önemli ya.
0: Evet.
1: Hani gizli şeker. Ha şöyle söyleyeyim bak. Benim şimdi normal şekerim kaç biliyor musun? Şeyi limitleri
0: tabii
1: bak
0: ki.
1: Bak limit şey 105. Limit diyor, tamam mı? Referansın içinde. 115 benimki 105.
0: Maşallah
1: referansın
0: hocam.
1: İçinde diyor. Dinle ama. Hemoglobin A1'ci bittim, baktım kan tahlili yaptırdım. Bir tane şey var. Adını söyle, kırmızı referansla şık. Öyle evet. Bir şey yapıyorum ki. Bir tanesi neyse boş ver. O öbürüne iyi bak. Bir baktım hemoglobin A1C. Kaç biliyor musun? 6,03. E ne oldu? Hani benim şeker iyiydi. Şimdi bir tane profesör hoca da diyor ki ya şimdi 6 olduktan sonra diyor şeker hastasısın diyor. Hani ben azıcık hamileyim diyebilir misin diyor. Çok güldüm ona. Arkadaş ya neticede biz bunları öğreneceğiz. Frene basacağız.
0: Evet.
1: Yemeyeceğiz, içmeyeceğiz, tamam mı? Ya yemeyeceğiz derken dengeli besin.
0: Doğru.
1: Bunu arkadaşlar ya, bunu ya birilerine anlatsın. Bilmeyenler bilinenlere anlatsın.
0: Yürüyüş yapacağız, hareket edeceğiz, tabii, sağlıklı besleneceğiz diyerek toparlayalım
1: tabii,
0: artık.
1: Toparlama, bir tane de şey vereyim.
0: Ne?
1: Bir reçete vereyim. Tabii gene doktorla konuşun. Çünkü bunun içinde mesela zencefil var ya, yaş zencefil. Bak onu ben çok yaptığım için bize tecrübelerim var, tamam mı? Yaş zencefili şöyle bir parmak, tamam
0: evet
1: mı? Bir kaba şey yapıyorum, tamam mı? Bir tane tarçın, yine bu kadar. Ama

0: böyle şey çubuk şey içi dolu dolu seyran tarçını öbüründen tamam. değil. Bir tane bu kadar kırıyorum 3-4 onu da koyuyorum yanına. Bir tatlı kaşığına yakın zerdeçal. Bak karaciğeriniz bozuksa ALT, AST, GGT var tamam mı? Karaciğer enzimleri. Bir, onu azaltabilirsin tamam mı? O da bak çok önemli. Yani o karaciğer testlerini yaptır.
1: Evet.
0: Ondan koyuyorsun tamam mı? 6-7 tane karanfil atıyorsun. Çok az da karabiber bu şeyin zerdeçalın şeyini arttırmak için tamam mı?
1: Evet.
0: Şimdi bu kaynayan suya koyuyorsun bunu 10 dakika. Temel'e söyledim.
2: Bal?
0: Şimdi bal mal yok.
2: Onu ben ekleyeceğim ama ekstra.
0: Ekleme kardeşim Allah Allah. 10 dakika kaynatıyorsun. Sonra süzüyorsun. Sonra bir limon sıkıyorsun. Şimdi sıcak ama kaynar oluyor. O limonu sıcağa sıkıyorsun. Şimdi bak. Şimdi yine profesör.
1: Bitti mi tarif hocam?
0: Yok bitti de bak. Anar Hanım diyor ki limonu sıcak sıkıyorsun ya.
1: Evet.
0: Limon sıcak da belki C vitamini ölüyor ama diyor o çok daha faydaları var diyor. Genel geçen günde dedi bir sürü şey var limon içinde.
1: Yani tabii bunları yine de siz...
0: Bunu, ya bunu yap bana zar. Bir tek
1: Güvenç
0: şey
1: Hoca yapsın biraz burada, bakalım biz bir şey olmuyoruz.
0: Hayır.
1: Ya, sen grip, yapıyor musun falan, normalde bunu?
0: Yapıyorum tabii. Ya daha başka neler var?
1: Bak, tamam hepsini sen göbekle, bana sonra
0: yok,
1: söylersin.
0: Şimdi, bak bir dakika göbekle ilgili bir şey söylüyor bak şimdi.
1: Evet.
0: Şimdi diyor ki bu göbek diyor var ya istediğin kadar karnadelesi yap geçmez diyor. Niyeymiş? Çünkü diyor yediğin yiyecekler içeride fermantasyona uğruyor gaz yapıyor diyor. Bunları böyle şişiriyor itiyor diyor mide şey.
1: Organları.
0: Falan. Ha, yani sen diye ya, şu falan yok. Anladın mı? Onun için de bir tarif var onu sonra.
1: Tamam.
0: Daha sonra.
1: Yağ oranını düşürmen lazım zaten.
0: Ya, neticede. Ben neticede, kilom var şu var falan.
1: Son sayfadayız. Falan. Artık gündüz nereye kuşağına geleceğiz? Diğer bilgileri saklayacağız. Güvenç hocamla birlikte. Kaya öğrendin tarifleri.
2: Hemen yapacağım.
0: Şimdi yarın bırak. Bu şimdi hasta ya. Allah'tan
2: sesli
0: geldi bana.
2: Beni.
0: Baksana evet. Böyle yaptık. Dinliyor musun? Tokalaşmadım.
1: Yeni usul
2: yaptım. Hocam bende bitti. Bende kalmadı ya.
0: Bırak kalmadı malmadı. Geçen gün de geçmiş olsun. Tekrar batağını buradan öksürüyor. Birebir yapıyorum öksürüyor. Ona da diyecektim. Şunları yap diyecektim bak. Hata yaptık tamam mı?
1: İzliyordur. O şimdi öğrenmiştir tarifi.
0: Ama
1: yapar.
0: O zaman işte yani o zaman söyleyecektik.
1: Şimdi... Konudan bağımsız, tabii konu bambaşka bir yere gittiği için yeniden başlayalım. Son sayfaya hoş geldiniz. Spor programı her akşam olduğu gibi yine gündemdeki haberleri konuşacağız. Bugün Galatasaray'da divan kurulu vardı. Dilerseniz Başkan Dursun Özbek neler söylemiş bir hatırlayalım. Ardından gündemi konuşmaya başlayalım.
3: Şimdi önümüzde yeni hedeflerimiz var. Biz Galatasaray olarak hiçbir zaman kazandığımız başarılarla yetinmedik. Her zaman daha iyisini, daha büyüğünü hedefledik. Bu sezonda hedefimiz çok açık. Üst üste 5. kez şampiyon olmak, 27. şampiyonluğumuza ulaşmak ve Avrupa'da Galatasaray'ın adına yakışan başarıları elde etmek olacaktır. En çok eleştiri aldığımız konulardan bir tanesi geç kaldı. Özellikle taraftar tarafından. Niye geciktiniz? Niye geç kaldı? Sen haklı olabilirler. Fakat transfer dönemlerinin başarılı yürütülebilmesi iki şeye bağlı. Bir, yaptığınız transferler performansı nasıl, takıma uyumu nasıl, sahadan ne veriyorlar, bu bir. İkincisi de ve bence çok daha önemlisi, bu yaptığınız işin finansal boyutu ne? Galatasaray'ın finansal yapısına uygun mu, değil mi? Bütün çabamız, bu yöndeki bütün çabamız, Galatasaray'ın eksiklerini en iyi şekilde tamamlayacak transferleri yapmak ve finansman boyutu itibariyle Galatasaray'ı zora sokmayacak bir yapının peşinde koştuk. Onun için bazı gecikmeler oldu. Şu kadarını ifade edeyim. Aynı bugün yaptığımız transferleri Temmuz ayının başında veya Temmuz ayının ortasında bir yerde yapsaydık aradaki fark yaklaşık 50 milyon euro civarında. Sezon başında ki rakamıyla, bonservis rakamıyla bizim yaptığımız transfer dönemindeki bonservis rakamı arasında yarı yarıya fark var. O gün yapılan eleştiriler

0: ben kesinlikle şikayet etmiyorum. Haklıdır. Haklı tarafları da çoktur yani. Evet, erken transfer yapmak önemli. Kampa yetiştirmek önemli. Fakat diğer husus da çok önemli. Hepiniz izlediniz, yeni transferlerimiz sahada artık performans göstermeye başladılar. Başarılı bir transfer dönemini Galatasaray için en uygun şekilde geçirdiğimizi düşünüyorum. Ve yeni transferlerimize de hoş geldin diyorum. Ve Galatasaray'a katkı vermeye, Galatasaray'ın başarısı için çalışacaklarından da son derece eminim.
1: Galatasaray Başkanı Dursun Özbey'in açıklamalarını ekrana getirdik. Kaya Divan Kurulu'nu takip ettin sen de. Nasıldı bugün ortam? Sert eleştiriler oldu mu olmadı mı? İnsanlar onları da merak ediyor. Genelde çünkü Divan Kurulu'nda takım çok iyi giderken bile üyeler, tabii ki kulübün iç politikası olduğu için hemen hemen her kulüpte aynı. Bazen ne kadar iyi giderse gitsin farklı detaylar üzerinden yorumlar yapabiliyor, eleştiriler evet. yapabiliyor. Bugün nasıldı Divan Kurulu toplantısı, genel itibariyle hava nasıldı?
2: Ya eleştiri illaki oluyor. Bugün de tabii ki eleştiriler oldu. Özellikle transferlerle alakalı, transferlere harcanan paralarla alakalı bazı eleştiriler ortaya koyuldu. Tabii ki bu maliyet ve performans açısından bu tür eleştiriler. Daha çok işte geçtiğimiz dönemlerdeki yine benzer transfer süreçleriyle alakalı farklı yöneticilerle kıyaslamalar, mevcuttaki yönetim. Bu tür durumlar tabii ki yaşanabildi. Ama onun dışında Sayın Başkan Dursun Özbek projelerini teker teker açıkladı. Galatasaray'ın bir kafe projesi vardı. Onu hayata soktuklarını söyledi. Yine Riva projesiyle alakalı burada başkan bilgilendirme yaptı. Yani Galatasaray'ın önünün açık olduğunu ve projelerin tüm hızıyla sürdürebileceğinin altını özellikle çizdi. Transfer sürecinde mesela bir örnek verdi. Yaklaşık dedi 50 milyon euroya yakın kar evet. ettiğimizi söyledi daha doğrusu. Kar ettik dedi başkan burada. Oradaki bence kritik nokta şuydu. Kar'la ilgili Leao transferini işaret etti. Yani bu transferde acele etseydim ben bu Leao'yu bu parayı alamayacaktım. Yani Galatasaray 38 milyon euroya Leao transferini bitirdi. Ama başkan o dönem aceleyle bir transfer kararına başvuru ya da zorlansaydı ne olacaktı? Bu rakam 55 milyon eurolara kadar çıkacaktı. Bunu tabii ki işaret etti. Şimdi başkan kendi cephesinden mantıklı ve ne derler altını doldurabilen açıklamalar tabii ki doğal olarak yaptı burada. Ama şimdi Leao transferi için son güne kadar bekleyebilirsiniz. Burada problem yok. Rakamı düşürmek için ama farklı noktalardaki transferler içinde bu transferleri bir an önce bitirmesi gerekiyordu Galatasaray yönetiminin. Yani Sayın Başkan şunun da farkında, bu yaz transferinde yapılan eleştirilerin de doğal olduğunu kendisi de zaten ifade etti.
1: Doğru.
2: Söyledi özellikle. Çünkü şu bilinçte evet dedi biz totalle 5 transfer yaptık ama bu transferleri yaparken de mali kısmı da önemliydi bizim için. Daha çok biz buraya da baktık dedi. Yapılan transferler üzerinden şimdi bu 5 oyuncuyu içerisinden Galatasaray'ın şu ana kadar en fazla verim veren saha içerisinde Leao'yu daha yeni yeni görmeye başladık. Tartışmasız bir transfer bana göre de. İkincisi yıldız adayı olabilecek bir oyuncu Batrakov. Yani o da son maçta yedek kulübesine geçse bile sonuçta bir kumaşı olduğu ortaya çıktı. Diğer oyuncularla alakalı çok fazla fikrimiz oluşmadı. Çünkü daha süre de alamadılar.
1: Deniz'i yine az çok biliyoruz milli takımda oynadığı
2: için.
1: Doğru.
2: Son maçtan dolayı biraz da
1: yani bir Türk santrfor şu an alınabilecek eldeki en iyi seçeneklerden birisini kadrosuna kattı.
2: Evet yani şöyle bakmak gerekiyor. İşte bugün net olarak şunlar konuşuldu. Hem yapılan transferler hem Sayın Başkan'ın hedefleri, projeleri Galatasaray'a nasıl daha iyi yerlere taşıyabilirim. Bunu açıkladı tabii ki. Yani eleştiri zaten hemen hemen her kurulda Galatasaray'da gerçekleşiyor. Kim alırsanız alın eleştiri olabiliyor yani.
1: Doğru.
2: Bir türlü tatmin edemiyorsunuz taraftarı.
1: Performans gelene kadar zaten bu her zaman olan bir şey. İsimler isterse en üst seviyede olsun, isterse genç kariyerinin başında biri olsun.
2: Göremediğim çok isim var bu arada performansını. Ya şimdi Ugocuk bu çok eleştirdiğimiz bir isim. Ama son haftalarda sonradan süre aldığında ya bu oyuncu da gerçekten bir kumaş varmış dediğimiz noktaya evriliyoruz yavaş yavaş. Diğer yandan işte Bichuabi diye bir stoper oyuncusu alındı. Günlerdir, haftalardır yok kilosu fazla, yok işte yağ oranı bu kadar çıktı, şu kadar çıktı vesaire. Yani her takımlar transfer yapıyor. Sonuçta bu oyuncu da o kadar çok oynamayıp takıma transfer edilen bir oyuncu değil. Evet, belli başlı ölçümler yapıyor.

0: kuruyor. Ama o kadar abartılacak seviyede oyuncunun sıkıntıda olduğu bir durum yok. Kendisi zaten bir açıklama yapmıştı. Ben hazırım, ne zaman şans verilirse oynarım demişti. Okan Hoca'nın üzerine tabii ki bu değerlere göre bir açıklama yaptı. Henüz de hazır değil diye. Bu tür durumlar da olabiliyor. Çünkü görmediğimiz oyuncular var performansının. Yani tam anlamıyla daha çok işte milli ara yaklaşıyor tabii ki. Trabzonspor karşılaşması var ama milli aradan sonra bu oyuncuların performansını sahada ne verecek? Galatasaray bu 5 transferden totalle kaç oyuncudan verim alacak? O zaman konuşabiliriz onu. Şu an 2 oyuncuyu görebildik yani.
1: Şimdi tabii mesajları da okuyacağız birazdan. Yazabilirsiniz yine X üzerinden son sayfa etiketine. Yine X kullanmayanlar Instagram'dan bana da mesaj atabilirler. Hocam sen bir teknik direktör olduğun için sana teknik direktör gözlüğüyle soracağım. Başkan diyor ki eleştirileri diyor kabul ediyorum diyor. Evet, sezon başı kampa gelseler çok daha faydalı da olurlardı. Erken adaptasyon, bu tarz eleştirilerin hepsine saygı duyuyorum, kabul de ediyorum dedi. Ama işin bir de mali boyutu var. Diyor ki transferleri Temmuz ayında yapsaydık fazladan 50 milyon euro öderdik. Bunları da gözetmemiz gerekiyor diyor.
2: Doğru söylüyor ama şu var bak. Şimdi Icardi'yi, Osimhen'i buraya getiren yönetime var ya, hiç eleştirilmez. Bana göre iki tane öyle büyük işler yaptılar ki, yarı takım yani. O da öyleydi, Icardi de öyleydi, bu Osimhen de öyle, hiç yarı takım. Ha, şeye gelince kar yaptı. Ben şöyle düşünürüm. Şampiyonlar Ligi'nden elendi, kaç para zarar yapacak? Yani 18 milyon kar yaptı da 20 mi kaybedecek? Bir de ona bakarım. Ama şu var.
1: Üst aşamaya geçemezse mi diyorsun?
2: Ha, geçemezse. İşte onu bilmiyorum ama hani bir maç bir maçtır, tamam mı? 3 puan 3 puandır. Ya, çok iyi bir adam. Bunu düşünmek lazım ama Galatasaray'ın sıkıntısı o değil. Hala bizim medyamızla akıllanmadı, kusura bakmasınlar. Bazılarını tenzih ediyorum. Ya bu bir Dünya Kupası oynandı. Bir takım şampiyon oldu. Bir takım bir tane gol yedi ya. Ya bunu hala anlamıyorlar ya. Ya bizde ne var biliyor musun? Ne kadar ofansif adam oynarsa o kadar sanki gol atacak, o kadar galibiyete çıkmışız gibi. Defansif adam oynarsa biz bunu işte beraberliğe yenilmeyelim diye sahaya çıktık gibi bir felsefe var. Bir algı var. Bu kadar yanlış bir şey olmaz. Şimdi burada gösterdim ben, biliyorsun değil mi?
1: Evet.
2: Şey, Gabriel Sara, Batakov, Yunus. 3 tane klas adam. Değil mi? Yani. 3'ü gol yedirdi. Şampiyonlar Ligi'nde abi böyle bir orta saha olmaz yani. Ha, Yunus kenarda oynadı da oraya gelmiş çocuk. Şunu söyleyeceğim. Olmaz arkadaş. Sen gol yemeyeceksin. Gol yemeyeceksin. Şimdi orada şey olsaydı kim? Singo. Lemina. Bir tane de atıyorum sana Kaan Ayan. Yemin ediyorum sana o gol mümkün değil. O gol yemezlerdi. Belki 5 tane yerlerdi. Tamam mı? Bir de eldeki futbolcuları biz hemen alıp gönderiyoruz. Saysana Galatasaray'dan gidenler ya. Tete.
1: Evet.
2: Olivera, Zaha, saysana Zaha. Ziyech. Ne oldu bunlar abi?
0: Endombele.
2: Ya ne oldu bunlar? Ya gitsin diyor. Arkadaş nereye ya?
1: Evet.
2: Çakıl taşı mı verdin sen bunlara? Bak buraya Çalhanoğlu gelsin var ya.
1: Hakan Çalhanoğlu
2: da gider. Hemen bir maç öyle bu falan filan.
1: Zaten ya, beğenmiyorlar ki şu an şimdiden.
2: Ya gelse zaten o da şey, İlkay gibi olacak. Ya arkadaş şimdi İlkay'ı oynatmıyor. Ben futbolcudan geldim. Antrenörlük yaptım. İlkay ne diyordur biliyor musun? Allah Allah şu oynuyor ben oynamıyorum. Şimdi bu yenilen golü onlar görmüyor mu? Salak mı yani? Futbol zekidir. Ben burada gösterdim ya. 3 kişi top mani olamadı. Şimdi orada ne diyordur Kaan Ayhan biliyor musun? Allah'ım ya. Gülüyordur ya. Ya İlkay gülüyordur. Bunlar o golü yer mi ya? Bir Batrako bilmem ne falan.
0: Abdülkerim de oynamadı o maçta.
2: Önemli değil. Ben gol yediği anda bir şey söylüyorum sana. Ya Abdülkerim oynamadı diyorsun. Penaltı pozisyonunda Abdülkerim oraya bile gelemezdi ya. Ben Abdülkerim'i kötülemiyorum.
0: Penaltıdaydı hani, zaten hocam.
2: Her neyse yani o yanına bile gelemezdi. Anladın mı? Yani bir iki metre falan geride kalırdı. Golü yerdi. Penaltı da olmaz. Direkt atardı herif. Neyse.
1: Penaltı sen Jakobs'un sol stoper oynamasını doğru buluyor musun?
2: Doğru buluyorum tabii, ne var? Ya şimdi o şey işte ben mesela
1: Okan Hoca dedi ki çabukluğundan yararlanmak istiyor
2: evet,
1: demişti.
2: Şimdi şeyi söyledim Abdülkerim oynadığı zaman. Ya dedim ki bu kafa toplarına da gidiyor. Ben ayakta gol atacağına falan değil ama kafaları vuruyor, her seferinde vuruyor, gol atıyor adam. İyi meziyetleri var kafa toplarında falan. Çabuk değil, çabuk olsa zaten Real Madrid'de oynar, bilmem Barcelona'da oynar zaten. Abdülkerim bir de çok geliştirdi kendini. Konya'dan geldiği gibi değil. Ama ya neticede
1: topu oyuna sokma becerisi
2: tabii
1: var.
2: Tabii canım.

0: Orta sahanda Galatasaray'da Fred gibi adam yok ki. İki yönlü oynuyor herif, alıyor, veriyor, gidiyorsun.
1: Yok mu Kaya sence? İki yönlü.
0: Ya var ya, kim? Törer'inden başkası yok.
2: İki yönlü oynayabilen hocam Sarı'yı oynatıyor şu an.
0: Ne Sarı yedin?
2: 6-8 oynatıyor. Batrakol 8-10 oynuyor.
0: Allah Allah, oynuyor da ne kadar oynuyor işte.
1: İlkay var. Böyle bak. İki yönlü işte, oynayamaz mı?
0: Oynamaz
2: oynayan
0: mı
2: oynayan var da hani oynanana kadar oynuyor. Katkısı i̇şte, var. Burası tamam. Tartışma noktası.
0: Ya, ben o açıdan söylüyorum sana, yoksa oynayamaz diye de ki.
2: Ama şu var, bu sezon şimdi evet geride bıraktığım sezonlarda Galatasaray'a iyi transferler yapıldı. Hani hocam dedim ya, dediniz ya az önce, Icardi, Osimhen gibi isimlerle çok iyi transferler gerçekleştirdi. Ya Galatasaray'ın bunun üzerine koyarak devam etmesi gerekiyordu bu sezonda. Ya tamam, transferi aynı şeyi yapıldı. Onun ya, üstüne yani çok kaliteli isimler ben transferi yapıldı ben mı yapılmadı mı? Burası soru işareti.
1: Bak, tartışmasız isim alması lazım. Zaten Galatasaray 4 senedir şampiyon. Tabii. Yapacağı hep bir topu 3 veya 5 transfer.
2: Ya 5 yapacağını 3 yap, kaliteli Leo'yu yap
1: alıyorsun.
2: Yani.
1: Leo transferine bir şey diyebilir misin? Ya belki de diyenler olur yani. İstikrarlı olmadı son dönemi vesaire diyenler olabilir. O ayrı bir konu da. A'dan Z'ye herkesin Avrupa futbolundan bildiği yetenekleri bir ortada yani bir oyuncu.
0: Ya
1: yani,
0: canı alsaydı mesela, ama mesela buna 30 mu verdi?
1: Ugo Çukuyu alıyorsun. Ya 30 işte stoper alıyorsun.
0: Tamam da
1: olabilir. Daha böyle somut isimler alsaydı bak, sanki
0: 30
1: daha
0: milyon mu verdin şeye? Batakov 30'a yakın değil mi? 28 mi ne? Ver cana 40-50 milyon al. 45'i alırdın. Hocam, 4 maç 4 gol 3 asisti var adam.
1: 25 ile 50 arasında 2 kat fark var ya.
0: Fark et, futbol olarak da fark.
2: Hocam ona da bırakmıyorlar. Hadi orada fark ediyor diyelim. Ya o paraya da bırakmadılar.
0: Belli
2: yani
0: bir transfer şeyi vardı. 50 milyon lira galiba.
1: 25 yani bin lira da 50 bin lira ver der gibi söylüyorsun yani.
0: Ya zaten o kadar paraları veriyor. Parası. Ya bak, Lea'ya verdin para, kimse bir şey dedi mi? 30 40 50 neyse. Osimhen'e verdin. Helal olsun.
1: Tamam.
0: Yani tamam, buna da verdiğin zaman helal olsun. Tamam,
1: verdi illa... de başkan bak nasıl verdi yani. Diyor ki Temmuz'da alsak alamazdık diyor. Eylül'ü bekledik diyor.
0: Tamam, Eylül'ü bekleyip şeyi alsaydı, Batrakov alacağını atıyor. Ya Batrakov kötü bir adam değil yani. Belli ya yani.
2: Yine de ucuz almadı Galatasaray'a Batrakov'u. İşte, yani Rusya'dan pahalıya aldı bence.
0: Ya bak, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon, Fener falan bu takımlar var ya, oyuncu yetiştirme takımları değil. Burada taraftar şampiyonluk bekler abi. Yok benim farz etti, aldın Batrakov'u. Seneye 30 milyona sattın. İstemez. Ben şampiyon olacağım der. Şampiyonlar Ligi'nde ya nasıl olacaksın bu orta sahayla sen?
1: Niye almayacaksın ya genç oyuncu, ben onu anlamadım.
0: Şampiyonlar Ligi'nde ne yapacaksın?
1: Tamam yap, ne var?
0: Yersin işte golü, 3 tane yedin ya, daha ne olacak yani?
1: Hocam iyisini aldım mı olur? Neden olmasın?
0: İyisini, tamam da iyisini işte alacaksın. Yani ya
2: bu arada Batrakov bence iyi oyuncu.
1: Ya ben iyi oyuncu da yok. Şu anda işte şampiyonluk ister. Ya şu anda bir şey. Real Madrid mi daha çok şampiyonluk bekliyor, Galatasaray, Fenerbahçe mi? Ya Şampiyonlar Ligi hedefi hangisinin var?
0: Ya sen böyle yaparsan senin olmaz tabii.
1: Hayır, sen böyle yaparsan diyorsun ya, sen şimdi Real Madrid vallahi kalkıyor Fenerbahçe'den, 18 yaşında Arda Güler'i alıyor, takımda direkt oynatıyor.
0: Direkt oynatmadı.
1: Ama sen ama gidip genç alamıyorsun.
0: Ya ama adam vardı önünde.
1: Real Madrid'in
0: tane,
1: parası yok çünkü.
0: 3 tane sağlam adam vardı, ondan sonra bunu aldı oraya. Sen ilk önce bir kendini bir kurtar.
1: Senin de var Leminant, Saran, Torreiran sağlam adam
0: Sara
1: var.
0: Sara mı? Ya nasıl nerede bu oynadın mı?
1: Geçen sene izlemedi mi Sara'yı?
0: Ya ne oldu izledin de ya, neredesin bak bize ya,
1: bu nasıl Türkiye'de bak, bu sene maç kazandırmadım ya frikikten.
2: Duran toptan
0: ya, Allah Allah ya, sen Türkiye'yi bırak. Niye verdin 70 milyon Osimhen'e? Avrupa Şampiyonlar Ligi için doğru verdin. Sen Avrupa'da ne yapacaksın, ona bak ya.
2: Hocam şimdi aynı noktaya geldik.
1: Transfer 50 milyon euro harcamak zorunda mı Galatasaray?
0: Hayır da ya, bir tane onu iki tane adam ben alacaksın. Yani tamam, bir tane oraya ya bak,
1: net adam alsın ya, bak, doğru ama her ama, transfer 50 milyon euro
0: tamam harcadı. Olmasın ya,
1: Beşiktaş Trossard'a kaç ya, para harcadı
0: ya, bir şey söyleyeyim, Olay diye bir adam var değil mi, gitti kaç aldı evet onu ya, arı gibi. Bir tane şey var şimdi, sakat var Trabzon'da, bir futbolcu daha var, ikinci
1: Folcarelli'yi diyorsun,
0: Folcarelli tamam, müthiş bir adam, şey var, gidip onu alsalardı ya, gerçi sakat şimdi, Alanya Spor'da Maestro var. Bir tane daha var orada, 42 numara bir futbolcu. İsmini hep unutuyorum onun.
1: Tamam.
0: Ya o tür adamı alacaksın arkadaş sen. Ya bizde popülist bir şey oldu. Galatasaray şunu aldı, ben de alayım. Lukaku'yu aldım. Galatasaray bunu aldı, ben de gideyim işte Vedat Muriç'i aldım. Ya kardeşim, elinde bir sürü adam var. Sen nasıl Semedo'yu harcarsın ya? Harcadı
1: abi
0: yani.
1: Ben şunu demek istiyorum. Galatasaray net oyuncular alsın dedim zaten değil mi? 3 tane 5 tane ya zaten alacak.
0: Alsın da
1: alacak
0: işte bunlardan
1: ama
0: hep.
1: Her alacağın adam 50 milyona 30 ya, milyona o zaman böyle olursun değilsin işte. O zaman, takip ettin mi?
0: Mesela, o zaman niye verdin 28'i ya? Şampiyonlar Ligi'nde sana bir şey yapamayacaksa.
2: Hocam hadi Batrakov'a verdin 28'i. Yani bence sorun o da değil. Sorun burada şu. Galatasaray orta sahada Torreira'nın yanına bir isim arıyorsa bu ismi tartışmasız olması gerekiyor.
0: Tabii.
2: Neden bunu söylüyorum? İşte

0: Ugo Cuku gibi bir oyuncuyu gidip koşarak getirmenin bir anlamı yoktu. Gerçi Galatasaray yönetimi o transferi de koşarak yapmadı da hani neye göre yapıldığının da bir mantığı
1: ya
0: onu, yoktu.
1: Ama bunu eleştirmiyorum
0: 10 artı 4 kuralım
1: ya.
0: Var. Bak tamam, hocam onu şimdi bak aynı noktaya geleceğiz.
1: Tamam,
0: 10 artı 4 kuralım var. Böyle bir oyuncu şey transferi yapıyorsun. E acele etme. O zaman bu transferi gerçekleştirme. Senin aradığın isim hani oradaki profil ya, elindeki bu değil uyuşmuyor zaten.
2: Yedekli şans geldi işte Lemina sakatlandı oynaması gerekti. Zaten bunun için alıyorsun aldığın adamı.
0: Ya da onların önünde bir adam almak zorundasın.
2: Şampiyonlar Ligi'ne gireceksin. Lemina sakatlandı olabiliyor işte. Eğer sakatlandı. İyi bir performans bak, verse bir de, oynayacaktı bak, Banko. Demek ki hoca da güvenmedi başlatamadı.
1: Ya o işte son 20 dakika 10 dakika 15 dakikaya göre almıştır. İki tane bak Galatasaray'ın şanssızlığı da bu. Yani şu var yani. Şimdi sakatlık Allah korusun. Tekme sakatlıkları, yani darbe sakatlıklarına bir şey diyemezsin. Onda akıllı olacaksın yani, tamam mı? Yani adam tekmeyi kafana vuracak, ayağını vuracak, korunacaksın. Tamam
2: sakınacağım biraz kendini.
1: Sakınacaksın. Şimdi onun haricinde öbür türlü takip edeceksin futbolcuyu. NBA'da koyuyorlarmış saati, polar saati nabızdan. Gece ne yaptığını evet. Senin görüyor adam. Ben sana milyon euro veriyorum, milyon dolar veriyorum diye. Arkadaş sen öyle kafana göre gezemezsin. Yapamazsın. Bakıyor senin şeyine, nabzını alıyor, saati koyuyor notebook'a. Baktın 120'ye çıkmış, 130'a Allah Allah diyor ya. Amca anlat bakayım bana neredeydin? Öyle tabii. Ya sen var ya.
0: Amca.
1: Ya tabii öyle yağma yok. Bakacaksın abi profesyonel futbolcu bu.
2: Nabzından diyorsun anlıyor.
1: Nabız ya yalan söylemez. Nabız ne yalan söylemez arkadaş. Onu evet. Onu bilmem. Anladın
2: şimdi
1: mı?
2: Trabzonspor yani, Galatasaray maçı var bu hafta. Trabzon'la birlikte konuşalım. İki takımı da. Hangi takımı daha formda görüyorsunuz?
1: Hiçbirini formda
2: görmüyorum. Trabzonspor'da yeni bir hoca değişimi
0: yani
2: var.
0: Galatasaray
2: gerçi.
0: Daha formda. Çünkü Trabzonspor'un evet katılıyorum hoca değişikliği. Bu arada %100 etki edecektir. Yani tam zamanında getirdi bence Trabzonspor teknik direktörünü. Şu var tabii Galatasaray her ne kadar biz futbol anlamında saha içerisinde yaptıkları ya da yapacaklarıyla eleştirsek de yine sezona her ne kadar türbülansta girse de Galatasaray yine lider. İyi bir başlangıç yapmadı diyoruz. Çorum FK'ya karşı 2-2 başlanan bir mücadeleydi. Devamında zaten Galatasaray'ın saha içerisinde yapmak istedikleri üst üste pozisyon buluyor ama finale gidemiyor. Osimhen'in olmadığı denklemde zorluk çekiyor. Buna rağmen şu an Galatasaray lider. Tabii deplasmanda oynanacak mücadele. Geçtiğimiz sezon oradaki mücadeleyi tribünde takip etmiştim. Daha karşılaşma başlamadan zaten Galatasaray'ın üzerinde bir kara bulutlar gezmeye başlamıştı. Orada bir negatiflik vardı. Mücadele öncesi ortam gerilmişti daha çok. Ama her ortamın gerilmesi de Galatasaray'ı tabii ki düşürecek anlamına gelmiyor. Galatasaray kaostan beslenen bir kulüp. Bunu da unutmamak lazım. Böyle yerlerden kolaylıkla çıkabiliyor. Yani hem kadro kalitesi hem de son haftalardaki yine oyun tarzıyla Galatasaray'ı ben kağıt üzerinde önde görüyorum. Ama Trabzonspor'da da tabii ki ciddi yıldızlar var. Thomas Reis'in gelmesiyle beraber takımın başına mutlaka bir direnç gösterecektir. En kötü ihtimalle kaybetmemek için oynayacak Trabzonspor. Yani aklının ucundan bile geçirmeyecek kaybı. Ama tabii burada bizim haftalardır tartıştığımız konulardan bir tanesi Okan Hoca bu kemik 11'deki Barış Alper Yılmaz'a dokunuş yapacak mı yapmayacak mı? Yani bana göre Galatasaray'ın kazanan kadrosu kolay kolay bozulmaz. As oyuncular dahil olur Trabzonspor'a karşı. Nedir? Eren yerine Jakobs. İlk 11'deki yerine geçer. Evet. Bizim tartışacağımız tek konu sağ kanat olur. Orada Barış mı oynar, Sane mi oynar?
2: Diğer mevkileri şöyle hızlıca bir say.
0: Yani diğer mevkiler zaten stoper attı belli. Sağda Şalay'ı oynatacaksınız. Davinson Sanchez, Abdülkerim. Solda Jakobs. Orta alan Torreira, Sara. Sağ taraf soru işareti, 10 numarada Yunus, solda Leao, santraforda Deniz. Yani tek bu hafta bizim tartışacağımız konu
2: kenarda da olur diyorsun yine.
0: Büyük ihtimal yine kenarda olur. Çünkü kazanan kadro ekonomi çok fazla bozmayı tercih etmiyor. Yani bu şablon üzerinden ilerlemeyi daha uygun görebiliyor.
2: Hocam Kaya'nın anlattığı 11 üzerinden Sane'yi mi 11'de değerlendirsin, Barış'ı mı? İkisinin son form durumuna göz önünde bulundurursan.
1: Yanlış. Soru yanlış. Sane mi? Santifor çocuk mu?
2: Deniz mi? Deniz mi?
1: Öyle söyleyeyim ben sana. Sane mi Deniz mi? Bu maçta da öyle sordum. Ben Barış'ı Santifor oynatırım. Sane gibi bir adamı keser miyim? Barış kesilir mi ya?
0: Hocam Sane'yi kesiyor işte, oynatmıyor ki o konuca.
1: Oyun...

0: Sinir mi diyorum? Yanlış. Bana göre yanlış abicim. Sen başka bir şey daha söyleyeyim. Şimdi burada bak.
1: Sen bir özetleyecek olursak, sen Barış'ı center for oynatırım diyorsun. Sağ tarafta oynatırım. Sané'yi oynatırım.
0: Evet. Yani
1: Deniz'i kenara alırım diyorsun.
0: Ya kesme, adam kötü abi, adam değil. Ama bir Sané'yle mukayese edilir mi? Barış'la mukayese etmeyin. Gülerim yani.
2: Orada Yunus'tan da vazgeçmiyor hocam.
0: Yunus'tan da vazgeçmiyor. Ya arkadaş bak.
2: Basınto ya, iyi olduğu için bu bak, hani hoca kendisi söyledi herhalde canım.
0: Yunus çok iyi bir adam. Bak şimdi Trabzon'a bu maça çıkarken maçtan evvel dedim ki, şimdi daha evvel Beşiktaş belki hatırlarsan Rafa Silva'yı 3 orta sahanın önünde oynattı. Fenerbahçe'ye evet. De yendi, Galatasaray'a da yendi. İki sefer Fenerbahçe'ye yendi. Adana Demirspor'a gidiyor. Serdar benim futbolcum. Topraktepe. Dedim ki bunu tamam. Gene aynı yerde oynat. Sen gitti bunu kesti, gene orta sahada oynattı 10 numara. Yenildi. Hiç galibi gelmemem bir takıma. Eğer onu gene oynatsaydı onu da yenerdi. Belki de şu anda Beşiktaş'ın başındaydı. Şimdi Hüseyin'e bu şeyi verdim ben. Yani maçtan evvel. Bu misali verdim, örneği verdim. Kardeşim bir tanesini kes. Kimi kesersin? Orada en kesilecek adam Ernest Muçi. Koy oraya Melih'i. 3 tane koşan adam bak. Rakip takımın hocası ne dedi? Geri dönüşleri yok. Buna dedi örnek aldık dedi, değil mi? Sağ evet. Tarafın yok, sol tarafın yok, geri dönüşleri. Ernest Muçi'nin yok. 2 tane adam orta sahada. Ya o iki kişi, ben var ya Ozan'ın yerinde olsam, ne o öbür Fabinho'nun yerinde olsam, derim ki hocam ne yapıyorsun ya, bize iki tane adam koyuyorsun, kimse bize yardıma gelmiyor. Veya bekler, veya o stoperler, Savic gibi tecrübeli adam, veya onuna, hocam ne yapıyorsun sen derim ya. Şimdi bunu oynatsaydı belki Konyaspor'u yenebilirdi, dirençli bir orta saha olacaktı, tamam mı? Dirençli bir orta saha yenebilirdi. Çünkü bekleri iyi, Trabzon'un sağdan geliyor, soldan geliyor, hepsi gidip geliyorlar yani. Mesela Fenerbahçe gibi değil. Fenerbahçe'nin sağ tarafı kırık. Santra'ya geçmedi
1: Mert.
0: Santra çizgisini geçmedi ya. Öbürü gol atıyor. Bu santra hoca dediyse hoca da yanlış. Mert'in zaten ofansif özelliği çok iyi. Savunması yok ki. Yeniden gollere bir bak, Gençler Birliği maçında falan. Kademeye giremiyor, girmiyor veya neyse. Sen onu neyse. Ya neticede Trabzon öyle değil ki. Sen orada senin Salah var. Öbür çocuk iyi. Onun yerine gelen iyi. Tamam mı? Yani hepsi. Sen orta sahanı dirençli tutsan seni yenerdi. Şimdi burada geldi Thomas Reis. Seni gene aynı çıkarsa eyvah. Eyvah yani. Ha, dirençli bir orta saha çıkarsa o zaman tamam, geçen sene bu çok gol attı, şey yaptı, adını söyle, ama şimdi bu orta saha bambaşka bir şey ya. Şimdi Galatasaray'da, şimdi Galatasaray Lemina Torreira iki orada oynatsa, üçüncü kim oynatırsan oynat, hadi neyse.
2: Lemina hala net değil hocam.
0: İşte neyse yani.
1: Lemina'nın yok herhalde ya.
2: Geniş kadroda olacaklar. İkisinin de
1: 11 başlamaz yani anlamında.
2: Hem Osimhen hem de Lemina'nın geniş kadroda olması bekleniyor ama ilk 11 başlayıp başlamam konusunda tabii. Yani
0: ya bir dakika,
1: kaç
0: size bir
1: oran
0: şey
1: verirsin? Ben bence düşük bayağı.
2: Ya oran vermeyeyim, başlamaz. Ya neyse. İlk 11 başlamaz.
0: Ya ben bak Singo'yu da orta saha oynatırım Lemina'nın yanında. Terör'ün yanında Lemine'yi de oynatırım. Tamam mı? Yani orada oynatırım arkadaş. Ne var ben anlamadım. İlla çok kreatif olacak orta sahada oynayan. Geçti abi, öyle bir şey yok. Oyun kurma diye bir şey. Ya ne oyun kurması kardeşim ya? Oyun kuran ya futbolcu bunlar, oyun kurma diye bir şey var mı ya? Geçenlerde baktım ben 5 maç kalmış şampiyonlar. Şeyle oynuyoruz. Galatasaray'la 1 puan var aramızda.
1: Evet ya, söylemiştin daha
0: söylemiştim.
1: Önce.
0: 5 maç. Biz Trabzon'a aman Fenerbahçe o gün özel ölmesi yenerdik. Sonra 2 tane iyi adamım oynamadı falan. Neyse yenerdik. Evet. Bize de son 4 maçı söylüyorum. Beşiktaş geliyor. Galatasaray geliyor. Gençler Birliği'ne gidiyoruz. Karşıyaka geliyor. Bunların en son 2 takım. Yani biz şampiyon olurduk. Ama şimdi benim orta saham Melih, Tuncay, Yalçın. Arkadaş hangisi şey? Yani o,
1: evet,
0: yani
1: anladım.
0: Böyle bir kreatif oyun kurma diye bir şey olur mu ya? Bıraksınlar bu işleri arkadaş ya.
1: Bak Ayşegül Sarıyer Öz Instagram'dan yazmış. Koray abi, Güvenç Hoca'nın konuk olduğu her günü izliyorum. Onu hayranlıkla seyrediyorum. Lütfen söyler misin? Güvenç Hoca'yı seviyorum demiş.
0: Öyle mi? Kim? Teşekkür ediyorum.
1: Ayşegül Sarıyer Öz çifti.
0: Bir de buradan selamlar onlara. Bir de bayan şey.
1: Tabii eşiyle birlikte izliyorlar. Eşiyle.
0: Çoğundan iyi anlıyorsunuz. Tebrik ediyorum sizi. Bir de bak.
1: Avrupa liglerinden özetler var. Onları bir izleyelim böyle keyifli
0: maçlar. Ama bir dakika. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Biz bak.
1: Evet hocam.
0: Deminden beri lütfen. Burada bizim Ziraat Türkiye Kupası'nın neticelerini izliyorum. Var ya. Harika ya, mükemmel ya. Bizim var ya bir sürü takım. Kahta diye bir takım var.

0: Bilirsin değil mi? Kah dalı evet. Uçu vardır abi, rahmetli oldu.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Ya var ya, bak takımlara bak ya Allah aşkına. Yeni Mersin vardı. Bucak Oğuzhan Spor. Bak.
1: 5-1 yendi, canlı yayın.
0: Tamam bak, Ejderoğlu Kırşehir.
1: Evet.
0: Bak, Buca'yı hepsini neyse. Okuyacağız mı hocam? Gazi Emir okuyalım, ne var yani? Hepsi bizim.
2: Hocam maşallah Galata, gözler yalama. Yiyor ya senin ha. Hocam,
0: uzun köprü. Ya Bulvar Spor arkada bak, İnkılap FSK ne, Beykoz Anadolu. Baybur Spor, Borçka Spor var. Duydun mu Borçka'yı?
1: Ha? Evet.
0: Kilis duydum. Birlik Gücü, Kağıt'ta 2 bak yemiz bizim Kağıt'ta. Sinop Spor ne o?
1: Arıt Kayadivi Spor. Kayadivi maçı Spor. Da canlı verdik.
0: Osmaniye Spor Anadolu Üniversitesi. Neyse. Devrim Spor 0, Gelecek Siirt 56.
1: Hocam bravo, hepsini okudum.
0: Karaman 2, Kepez 3 okuyalım yani. O, Göle Spor. Sonsuza
1: kadar Mars, gidiyor.
0: 5-26. Ne o Keşan Spor, Pelevne Spor, Keşap Spor. Bak, bak şimdi.
1: Devam ediyor hocam, bunları da oku hadi o zaman görelim.
0: Ya bırak yabancıları, ne yapayım ben ya. Bizim şunu söyleyeyim, bizimkileri ele alıyorsun bak. Şimdi bunlar, şimdi bizleri bekliyordur biliyor musun bunlar şimdi?
1: Evet.
0: Ya bekliyordur o adamlar ya.
1: Bekliyor musun? Keşap Spor. Canlı yayınladık diyoruz zaten. Bir
0: tamam da yani
1: verdik.
0: Şimdi de bahsedelim abi burada. Tamam, bana ne yabancılar, tamam ya, olsun da.
1: Borçka Spor'dan bahset hocam.
0: Borçka sen. Nerede abicim?
1: Sen ha. Bahsedeceğim diyorsun.
0: Bana Borçka sorma. Nerede biliyor musun?
2: Şimdi, nerede hocam?
0: Coğrafyada. Beni bilip Trabzon'un bir ilçesi.
1: Bahsedelim bak, diyorsun yerini.
0: Bak bakayım Borçka.
1: Borçka.
0: Ya baksana orada. Yaz neresi bakayım.
1: Borçka. Evet, tahminleri alayım.
0: Trabzon.
1: Değil, bilemedin hocam. Bir yakın de bahsedeceğim mı? Diyorsun. Artvin iline bağlı.
0: Artvin işte, ne oralar işte. Artvin dediğim.
1: Trabzon neresi? Artvin
0: ya,
1: neresi?
0: Neyse
1: ya?
0: Yani şey,
1: Karadeniz'de yer.
0: Karadeniz'de işte. Kahta neresi? Adıyaman, değil mi?
1: O da abi, Türkiye içinde.
0: Ya Türkiye. Neyse yani.
1: Senin hesaba göre öyle Karadeniz olunca oluyor.
0: Kahta'ya bak bakayım. Kahta'ya bir bak mı neresi?
1: Kahta.
0: Kahta bir şey olmazsa birini bilmiş olurum. Kahta.
1: Kahta'yı da veriyoruz. Son. Başka var mı? Adıyaman'ın il merkezinden sonra en büyük ikinci ilçesi.
0: Ne oldu hani?
2: İşte tamam hocam, onu biliyoruz.
1: Dedik yani, Türkiye'de dedik.
0: Ya
1: doğru,
0: neyse biraz daha sıksam bulurdum şeyi de. Borçka'yı da. Kesin oralara gitmişimdir ben ya. Artvin'e şuraya yani, buraya, Borçka'ya şuraya
1: takım
0: falan.
1: Kalmadı neyse. Hocam zaten. Bediran Bey'in sorusu, az önce kısaca konuştuk ama Trabzonspor Galatasaray maçı için iki takım taraftarının da merak ettiği konu başlıklarından birisi Osimhen'in durumu. Bediran Bey diyor ki Kaya Bey'e sorar mısınız? Osimhen'in durumu nasıl?
3: Dünkü antrenman diyeyim, saat 12'yi geçtiği için. Dünkü antrenmanda Osimhen ve Lemina takımla beraber çalışmadı. Ve cuma günü bu oyuncuların durumu netleşecek. Deplasmana gitmeden önce. Tabii ki burada Osimhen'in de Lemina'nın da ağrı durumları ve yapılan testler sonucunda teknik ekip karar verecek buna. Ama benim beklentim her iki oyuncunun da geniş kadroda yer alması yönünde. İlk 11 başlayacak seviyede olmazlar. Daha çok işte takıma moral desteğinde bulunmak için deplasmana götürülmek gibi bakılabilir. Ama tabii iki oyuncunun durumu da testlerde, eğer ki istenilen seviyede çıkarsa mutlaka konucu süre verir Trabzon deplasmanında. Şöyle örnek verelim. Geçtiğimiz sezon Osimhen'in kolu kırıldıktan sonra yanlış hatırlamıyorsam Ankara deplasmanına Osimhen geniş kadroya dahil edilmişti. Herkes mesela Osimhen'in ilk 11'de başlayacağını beklerken geniş kadroda yer almamıştı. Tribünde Osimhen mücadele izlemişti. Yani bu tür kararları da Okan Hoca imza atabiliyor. İki evet. Oyuncu için geniş kadroda olma ihtimalleri var ama ilk 11 başlama ihtimalleri oldukça düşük.
1: Şükrü Bey Instagram'dan yazmış yine. Sorusu Güvenç Kurtar'a, diyor ki gözünü seveyim abi şu soruyu Güvenç Hoca'ya sor. Cevabını merak ediyorum diyor. Deniz'i yedek bırakırım dedin. Ona hatırlatıyor. Abi son maçta bir şutu direkten döndü, diğer şutu gol oldu, iptal ettiler. Bu Leroy Sané'de neyi görüyor Güvenç Hoca, merak ediyorum. Allah aşkına yapmasın yani. Deniz'i neden yedek bırakırım şimdi, dedi. Cevabını merak ediyorum.
0: Ben
1: diyor.
0: De merak ediyorum. Leroy Sané şeyde Almanya milli takımında oynadı ya. Demek ki o şeyin hocası yanlış görüyor. Ben de yani ben yanlış görmüyorum. Tamam mı? A milli takımda oynayabilir mi senin Deniz şimdi? Oynatırlar mıydı Almanya'da ya? Bıraksınlar bir şey.
1: Ben o biri santrfor, biri
0: fark etmiyor. Ya Barış oynar orada. Ya önemli olan orada Leroy Sané belki oynasa 3 tane gol atacaktı, ne biliyorsun?
1: Yani, oynadı, atamadı işte.
0: Kaç dakika oynadı? Yani
1: aldı süre.
0: Aldı süre de öbürü 90 dakika oynadı, öbürüsü oynadı 20 dakika, atıyorum sana 30 dakika.
1: Tamam, geçen sezondan yani, bu yana Leroy Sané'nin iyi oynadığı, ki ben Sané'yi çok beğenirim bu arada, her yayında hemen hemen söylüyorum. Leo, Sané gibi oyuncular en sevdiğim kanat oyuncularıdır. Böyle dikine gidebilen, çalım meziyeti olan oyuncular. Ama bir gerçek var. Galatasaray'a geldiğinden beri Torreira kadar iyi maç sayısı yok bence. Lemina kadar iyi maç sayısı yok.
3: Geçtiğimiz

0: Süper Lig'de Kayseri Başakşehir maçları.
1: Barış'ın, Yunus'un domine ettiği, ön plana çıktığı maç sayısı çok daha fazla. Dediği gibi işte saysak 2 maç, belki 3 maç.
2: Yok ya, o kadar abartma. Nasıl 3 maç ya? Ya sadece bak, şimdi ben teknik direktörüm, tamam mı? O arkadaş olsun bakayım şeyin, Trabzon'un teknik direktörü, hangisi oynasın ister ya?
1: Deniz'i ister diyorsun sen.
2: Deniz'i ister tabii. Tamam, adam kötü demiyoruz ki biz ona. Bir de yanlış anlıyorlar. Adam tamam, ben Sane ile Deniz'i mükayese ediyorum. Yerler önemli değil. Birisini oynatmazsın, tamam mı? Öbürü de Barış oynatırsın. Bir de Barış diyorsunuz. Ya Barış kesilir mi ya? Yapma, ne hemen formsuz. Ya bıraksınlar bu işleri. Hemen bir şey oluyor, formsuz. Ya Allah Allah. Senin sağdaki, soldaki, orta sahan sana yardım etmezse sen formsuz görünürsün. 2x2=4 yani. O da önemli. Bu takımdaki şeyin, şimdi Hakan Çalhanoğlu'nun maçlarını seyrediyor musun sen? Ya, İtalya'daki müthiş oynuyor. Evet,
3: şeyin, sakatlandı.
2: Neyse, geçmiş olsun da. Şey de öyle. Bizim Real Madrid'de Arda da öyle. Müthiş evet. Oynuyorlar. Buradaki maçlara bakıyorsun. Ne Real Madrid'in futbolcusu, ne şeyin, Inter'in futbolcusu. Yani o arkadaşlarıyla, yandakilerle performansını negatif yaparsın veya pozitif yaparsın. Yükselir veya alçalır yani. Onlara da bakıyorsun ama ben öyle yaparım. Ben orta saha, ya güçlü bir orta saha olursa, hangisinin kim orta sahası güçlüyse mesela, tamam mı? Bana göre en çok o kazanır. Al işte sana şey ne o? İspanya, bir de Arsenal işte. Gene o bir tane adam diyordu, gene gol atmış. Şeye gol atan, Fransa'ya gol atan orta sahada
1: Merino.
2: Merino. Mesela onu alın dedim mesela. Adam işte ekstra bir adam.
1: Evet.
2: Yani mesela alacaksan onu kaça alırdın mesela? Bizde o zaman diyor ki yaşı büyük. Ya kardeşim, yaşı ufak alıp da sattığın bir tane oyuncu kaç tane var? Bir tek şey var, ne o? İşte Barış var.
0: Hocam, Yunus'un 10 numarada oynamasını doğru buluyor musun?
2: Kimin?
0: Yunus'un.
1: Yunus'un.
2: Hoca orada oynadı. Ya ekstra bir adam.
1: Batrakov'un yerine
0: tercih edilmesi. Öyle doğru. Evet,
2: şu anda Batrakov'dan iyi.
0: Yunus zaten iyi, ona bir şey söylemiyorum. Yani, 10 numara olarak.
1: Yunus bir de bu sezona da iyi başladı bence.
0: Şimdi o zaman ben şöyle sorayım sana o zaman. Tamam. Göztepe maçında orta sahadaki Okan Hoca'nın tercihini bir gözümüzden geçirelim. Batrakov yedekti o mücadelede. Sonradan oyuna girdi Batrakov. 8 olarak girdi. Barış 90 dakika sahada kaldı. Yunus yerinden edildi. Normalde kanat oynuyordu. 10 numara başlamıştı. Barış girdikten sonra zaten yine saha içerisinde, daha doğrusu Yunus girdikten sonra saha içerisinde yerleri değiştiler bazı pozisyonlarda yeri geldiğinde. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Barış kesilir mi diyorsun ya, mesela Sane bu sezon 2 kesik yedi. Erzurum deplasmanında kesik yedi. Oynatılmamıştı. Başakşehir deplasmanıyla beraber ilk 11'de solda tercih etmeye başladı Okan Hoca Sane'yi. Ve o maçta Barış Alper Yılmaz oynamadı. Avrupa maçında yine Sane tercih edildi.
2: Ya bir dakika, orada 10 kişi kalmasaydı şey, ne Başakşehir ne olurdu sence maç?
0: Hocam Osimhen çıktı yani. Aslında ya 10 kişiyle alakası yani, da yok bu arada.
2: Hayır ya.
0: Osimhen'in çıkmasıyla Başakşehir etkili olmaya
2: tamam
0: başladı
2: da,
0: o maçta
2: rakip
0: zaten.
2: Rakip bir de 10 kişi kaldı.
0: Tamam kaldı da yani, şunu anlatmaya çalışıyorum
2: zaman,
0: ben şu an.
2: O zaman da Barış şimdi, oynamazsa öyle olur diye derim ben de sana.
0: Hayır yani. Ama sezon başından beri Barış sen formda görüyor musun?
2: Ya formda olmasın. Öbürü çok mu formda yani öbürleri?
0: Bence
2: ya.
0: Sane Barış'a göre daha iyi. Şu anki haliyle bile.
2: Ya Sane tamam. Ya Sane bak, böyle futbolcular
0: sen var. Sen Sane'yi beğeniyorsun bir yani. Bir oyuncudan vazgeçmen lazım ama.
2: Hayır ya, niye ondan vazgeçeyim ya? İkisini de oynatırım.
1: Ben Sane'den de Barış'tan da vazgeçmem.
2: Ben orta sahada Kaan Ayhan'ı hazırlarım, bak, hazırlarım diyorum. Hazırlarım. İlkay'ı hazırlarım.
0: Hocam bir dakika, oraya hiç girmeyelim. Leo'dan vazgeçmiyorsun. Barış'tan vazgeçmiyorsun. Sane'den vazgeçmiyorsun. Yunus'tan vazgeçmiyorsun. Hangisini oynatacaksın? Birisinin yedek kalması
1: Deniz'den
0: lazım.
1: Deniz'den vazgeçiyor işte. İşte. Barış'ı santrfor oynatırım diyor.
0: Hepsini de sahaya dizerim diyorsun. Evet, Batrakov'u da yedek yani bırakıyorsun. Orta sahada kim
2: oynayacaksın? Ne yapacaksın? 15 kişi oynamayacaksın ya. Tabii
0: ben de onu diyorum Allah işte. Yani.
2: Tamam, saydım işte. Yunus 10
0: numara. Hayır Barış, ya şunu anlatma. Ben
1: Aracı
0: şimdi
1: diyor ki Torreira Sara, önünde işte sağ tarafta Sane'yi oynatırım. Forvet arkası Yunus. Solda Leao'yu oynatırım. İleride de Barış'ı oynatırım diyor. Deniz'i oynatmam.
2: Şöyle düşün, şöyle sen.
0: Deniz son maçta o pozisyonlara ya, girdikten sonra ya, Barış o pozisyonların hiçbirine girip de sonucu getir. Yani direkten bile dönmüyor Barış'ın şutu. Kaleyi ya bulmuyor
2: Allah
0: çünkü.
2: Allah.
0: Altı pasın içinde.
2: Ya bak, şimdi şöyle düşün. Trabzon'un antrenörüsün. Barış mı oynasın, Deniz mi oynasın? Veya Sane mi oynasın, Deniz mi oynasın? Şimdi karşıdaki adam hangisini, ben dedim ki bu kötü bir adam değil ki. Tercih ederse keşke bu oynasın derim. Barış'ı oynatmıyorsa sevinirim.

0: Kanayı oynatmıyorsa sevinirim. Bunlar ekstra adamlar, bir hareket yaparlar. Şimdi şeyde o zaman baktığın zaman Leoy'da tam ekstra bir şey yok ki, formu yok ki. Hani baktığın zaman adı Leoy. Yani
1: %100'ü değil tabii.
0: Bir şey yapar, bir işi bitirir.
1: Dün bir, bugün iki ya Leoy.
0: Tamam da bana Allah Allah. Ya bir iş yapar diyorsun ki, bir hareket yapar, işi bitirir diyorsun. Sana de öyle. Barış da öyle yani.
1: Başakşehir'in
2: hocam ben yani. şunu soruyorum sadece. Diyorum ki Sane formsuzsa, yedek kulübesine geçiyorsa, ne bileyim Leo hazır değilse, ilk 11 başlayamıyorsa, Batroko üst üste ilk 11 başladığı durumdan yedek kulübesine geçiyorsa, Barış Alper Yılmaz neden geçmiyor diyorum.
0: Bir dakika ya, tamam da geçti ya. Sen Batrokov çok
2: hocam,
0: mu iyi?
2: Hocam o ayağına gelen darbeden dolayı Başakşehir ya, maçında önlem alındı.
0: Batrokov çok
2: öbür
0: iyi oynuyor.
2: Öbür türlü
0: çok mu iyi oynadı?
2: Bence Batrokov iyi oynuyor. Ön alanda Batrokov takımın yerleşmesini sağlıyor Batrokov.
0: Ya git yürü. Öyle bir şey yok ya. Böyle bir cümle yok. Böyle
2: nasıl
0: bir
2: yok
0: kavram
2: hocam?
0: Yok. Neyin yerleşmesini
2: bir
0: sağlıyor?
2: Bir kere aklıyla Allah oynuyor Batrokov sağda. Topa basıyor. Etrafına bakıyor. Yönlendiriyor. Şimdi sen Saray'ı beğenmiyorsun. Batrokov'u beğenmiyorsun.
0: Beğenmiyorum diye bir şey yok ya. Kötü adam değil diye. Birilerini tercih ediyoruz biz. Sen şimdi hemen şey gibi düşünüyorsun.
2: Tamam hocam,
0: taraftar gibi.
2: Batrakov
0: bunu beğenmiyor diyor.
2: Batrakov kötü oyuncu mu hocam?
0: Bak bana hala ne diyor ya.
2: İyi de ya, beğenmiyorsun ya, hocam işte Batrakov'u.
0: Beğenmiyorsun diyor. Ya Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak bir oyuncu mu şu anda?
2: Ben sana şunu söyleyeyim. Şampiyonlar Allah Ligi'nde Allah sadece oynayacak oyuncu Galatasaray'da Leao zaten. O geri kalan 4 transfer dedi.
0: Niye? Allah Allah.
2: Biz bunu zaten yaz transferi boyunca tartıştık
1: tamam,
2: hocam.
1: Bak şimdi YouTube'dan da sorular var. Ferhat Özer yazmış YouTube canlı yayın sohbet kısmına. Diyor ki Güvenç Hoca'ya sorar mısın? Barış'ta ne buluyor? Yunus 10 numara oynuyor. Kanatta Barış'ın hatasını kapatmaya
2: özür gidiyor. Özür diliyorum. Bu arada şu yanlış anlaşılıyor. Şimdi biz Barış'la alakalı eleştiri yaptığımızda yerli oyuncuyu değersizleştiriyorsunuz. Ya onunla ya bunun alakası,
1: bir futbolcu,
2: alakası tabii yok. Ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Performans düşüklüğü kim yaşıyorsa, diğer oyuncular yedek kulübesine geçiyorsa Barış'ın da geçmesi gerekiyor. Ha, benim düşüncem, bakış açım bu. Sezon başından beri çünkü. Barış geçtiğimiz sezonlardaki gibi performans sergilese zaten biz bu cümlenin hiç yani ya, B'sini kuramayız.
0: Neye gülüyorum biliyor musun bak.
1: Neye hocam?
0: Bu Fred Fenerbahçe'de son 2-3 maç müthiş oynadı. Bu şeye de çok iyi başladı. Hatta hoca dedi ki zaten hoca demese de önemli değil. Fenerbahçe'de kalması lazım. Bir algı yarattılar. Eskisi gibi değil. Çok güzel. Öyle bir algı yaratıyorlar ki adam gitsin. Samet için de şimdi öyle. Zaten başladı şeyi. Adam ben de dedim ki eskisi
1: şimdi Barış'a
0: gibi
1: mı yapıyorlar aynısını?
0: Şimdi bak eskisi gibi değil Fred. Eskisinden de iyiydi. Gitti adam, yediler. Böyle bir algı var ya. Şimdi Barış kötü. Öbürü Bartokov ne yaptı yani? Ha kötü futbolcu demiyorum. Çok mu bir şeyler yaptığı bir şey söyle bana. Gol yedirdi o kadar.
2: Hocam Sane'yi yani beğeniyorsun. Sane oyuna giremiyor. 90 dakika
0: bana ne giremiyorsa hocanın ki kabahati. Girdiği zaman neler yaptığını görmedin mi sen?
2: Tam işte hani Allah aynı bölgenin oyuncusu.
0: Bak, şimdi bak çok enteresan medyanın görüşü bak. Senin gibi işte spor yazarlarımız diyor ki neyse gazeteciler.
2: Sen de medyadasın hocam.
0: Oynamıyor. Oynatmıyorsun. İlkay'ı oynatmıyorsun ki. Adam oynamıyor değil. Oynat bakalım yerinde. Onu 10 numara oynat. Yunus'un yerinde bakalım neler yapacak. Adam çift taneli rakamlara ulaşmış Premier Lig'de.
2: Katılıyorum buna.
0: Bir oynat bakalım. Doğru. Ya. Bir oynat, 6 numara oynatma, 8 oynat, 10 numara oynat oradaki gibi. Ya hoca hazırlar yani. Adamı hoca hazırlar. Adama sen özgüven vermesen.
1: Galatasaray Trabzonspor maçı özelinde devam edeceğiz yine. Araya
0: tamam
1: giriyorum.
0: Şimdi Trabzon nasıl çıkacak? Şimdi Tomas Samsun Spor'un.
1: Sen şimdi teknik direktörlük yaptığın için bu soruya çok net cevap verebilirsin. Thomas Reis dün akşam saatlerinde geldi Trabzon'a. Ne kadar etki edebilir hoca takıma yani 1-2 günde? Çok böyle ya, taktiksel bir şey değiştirme imkanı olur mu?
0: Ya olur. Ya soracak, edecek. Şimdi bana sorsa veya bizi dinlese ben oraya üçlü şey Ozan.
1: Ha, cumartesiye maç. Cumartesiye kadar hoca ne kadar
0: ya,
1: şey değiştirir?
0: Bir adam seyreder. Ya bu maçları seyreder. 3 maçını seyreder. Seyretmiş de bilmiyorum. Seyretmese de sabaha kadar oturacak. Ben Azerbaycan'a gittim. Bir hafta maç seyrettim. Yanıma da aldım bir tane Azerbaycanlı çocuk. Çok da iyi. Bizim Fuzil Mehmetov'u. O da bana söyledi. Seyrediyoruz. Şu nasıl, bu nasıl, şu. Görüyorum zaten. Ha baktı bu orta sahile olmaz. Geri dönüşü yok. Sağdakinin yok. Soldakinin yok. Santfor'un yok. 10 numaranın yok. İki tane koşan adam burada. İki tane. İkisi de 30 yaşlarında. Fabinho da 32 mi? Şeyde. Neyse önemli değil. Bana göre dayanıklılıkları daha iyi oluyor. İnsan da şey yaptığı yaşlandıkça.
1: Evet.
0: Akciğer kapasiteleri artıyor. Burada derim ki arkadaş buraya ben bir koşan adam kim var? Melih var. Bak şimdi ben X bir takıma geldim. Bursa Spor'a, tamam mı? Akşam maç oynanıyor.
1: X bir takıma geldim. Bursa
0: Neyse,
1: Spor'a.
0: Neyse Bursa Spor. Başka bir takım.
1: İlk başta söylemiyordu, sonradan mı
0: Neyse
1: söyledi?
0: Şimdi gece çift kale yaptırıyorum, tamam mı? Takımı tanıyorum ama

0: tane çocuk var sol taraftan. Ya bir hareketler yaptı. Şeyde elektrikler de o kadar sağlam değildi, tamam mı? Ya bir de kaybederim diye onu, tamam mı? Girdim sahanın içine koşarak sol açıktan, bir baktım Yenal. Müthiş vaziyet. Ne yaptım biliyor musun? Rattaran'ın oraya sol açık oynayan yedek hiç kadro inmez sol beke koydum adamı. Bir meziyetini gördüm yani, tamam mı? Bir çift kalede ya.
1: Evet.
0: Ne yapacağını gördüm o adamın. Aldım oynattım, müthiş de oynadı. Yattara. Şey ne o? Ünal vardı. Gökhan Ünal. Bir de öbür santrafor çocuk Umut Bulut. Düşünebiliyor musunuz? Lider geldiler, yendik. Öyle veya böyle. Neyse. Ben adamı sol beke koydum Yattara'yla. Tabii ikili sıkıştırma yaptım. 4-3 oynattım falan filan ama. O arada koşarak gittim kaybetmeyeyim onu diye, tamam mı? Yani direkt anladım. Oynamıyor ya, öbürlerini tanıyorum ama bu çocuk oynamıyor. Bir baktım abi bu. Şimdi adam görür onları, bakar mesela. Aynı şekilde bize spora gittim. Alison diye bir stoper vardı. Sonra Trabzon'u aldım ben. Ondan sonra Denizli'yi aldım. Sonra bizim Kudaa Çınas'ın Giray'a verdik Manisa'ya. Sattık, epey de para kazandık. Ya bir baktım adama, tamam mı? Kim bu, kim falan. Direkt koydum adama. Çabuk süratli oynatmıyorlardı adamı. Daha başka bir şey daha söyleyeyim. Deniz Spor'a geldim.
1: Evet.
0: İlk antrenmana çıkıyorum. İlk antrenmanı çıktım. Deniz Spor'un da bir işte özetleri seyrediyorum. Ya dedim, çok çabuk solak bir çocuk vardı dedim. Nerede o? Ya dediler ki sakat. Nerede dedim sakat? Dediler ki iyi şey yapmadı. Odada. Aldım antrenörü bir tanesini. Hangi odada? Bıraktım idmanı, yani ısınıyorlar ya hocalara. Gittim odaya. Gel bakayım dedim, neyim var işte, bileğim bileğim falan diyor Brezilya. İn aşağı dedim, ben seni oynatacağım bu maçta, tamam mı? Aldım o çocuk, sakatım diyen çocuğu idmana çıkarttım. Burada Beşiktaş maçında da oynattım. Müthiş de oynadı o sene. 8-10 tane asisti var falan. Müthiş faydalı oldu bana. Şunu söyleyeceğim. Yani ne yapar? Yani Thomas Rush ne yapar?
1: Bulur bir şeyler diyorsun.
0: Bakacak. Yani
2: hocam o, zaten santraforu belli, kanatı belli.
1: Bugün özel bir konuğumuz vardı belli. Bu arada Alspor'da. İzlemişsinizdir gündüz. Ertuğrul Doğan Trabzonspor Başkanı hem Thomas Rice'ın göreve getirilmesinin ardından ilk kez konuştu. Yine Galatasaray derbisine dair de yine açıklamaları vardı. Dilerseniz o yayının bir bölümünü size aktaralım. Ardından sohbetimize devam edelim. Beşiktaşların mesajları var. Beşiktaş da Avrupa sahnesine çıkacak. Birazdan Beşiktaş-Marsilya karşılaşmasını da konuşacağız. Ama önce Ertuğrul Doğan'ın A-Spor'a yapmış olduğu özel açıklamaları izliyoruz.
3: Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan A-Spor yayınına konuk oldu. Gündeme ilişkin birçok konuda önemli açıklamalar yapan Doğan, Fatih Tekke'nin istifası ve sonrasında yaşanan ayrılık sürecinin detaylarını anlattı.
4: Bir önceki yıldan aldığımız yerden baktığımız zaman bence Sayın Fatih Tekke geçen yıl çok başarılı bir sezon geçirdi. Gelen bir telefona bildirimle öğrendim.
5: Yani herkes nasıl öğrendiyse aslında siz de öyle öğrenmiş oldunuz.
6: A-Spor'dan yani.
4: Ya evet. Aynen öyle, A-Spor'dan gelen bir bildirimle öğrendim. Kendisi böyle bir karar verdi. Bu kararı bizim dışımızda verdi. Bize bilgilendirmeden verdi. Fatih Hoca değil de başka biri buna benzer cümleler zaten bana kursaydı, İlk dakikada o iş biterdi. Trabzonspor Başkanı olarak bu durumu bir uygulamanın bildiriminden öğrenmemem gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda kendisine kırgınlığım var. Bunu da kendisiyle paylaştım. Yani dolayısıyla bunu diyebilirim.
3: Fatih Tekke'nin ayrılığı sonrası bir B planlarının olmadığını ifade eden Ertuğrul Doğan, Thomas Rice isminde nasıl karar kıldıklarını açıkladı.
4: Hiçbir B planımız yoktu. Dolayısıyla B plan olmadığı yerde bizi ilk istifasından sonra açık söyleyeyim bir sürü yerden hoca önerileri gelmeye başladı. Bizim dikkatimizi çeken biriydi. Bize kendi takımında biz diğer görüşmelerimizi yaparken yani bazı sorunlar olduğunu bilgisi geldi. Biz de önce kulübüyle görüştük. Hani böyle bir çıkış maddesi olduğunu öğrendik. Daha sonra hocamızla görüştük. Çok hızlı ve samimi bir süreç oldu. Yani Trabzonspor ismini duyar durmaz sağ olsun hiçbir şey konuşmam ben dedi. Çağırdığınız dakika Trabzon'a gelirim dedi. Yani hiç konuyu bile yapmadı. Sağ olsun hocamız tazminatını duyduğu zaman bile bize şöyle bir teklifle geldi. İlk defa yaşadığım böyle bir şey bu arada. Tüm tazminat bedelini benim maaşımdan kesin dedi. 1,5 civarında bir maaş alacaktı. Ama şu anda kesintilerden sonra 1 milyon civarında bir maaş alacak. Teklif kendisinden geldi. Özellikle Sayın Şenol Güneş ve Sayın Abdullah Avcı'nın ismi geçti. İkisi de bizim şampiyon hocamız. Ama bu dönem zarfında, o süreç zarfında ikisiyle de ben şu anki güncel teknik direktör olması konusunda hiçbir

0: Görüşüm olmadı.
1: Arda Turan benim çok sevdiğim, hocalığını da beğendiğim bir şeyimiz, arkadaşımız, ama o da bir takım çalıştırıyor. Dolayısıyla onunla da hani bu anlamda herhangi bir şeyimiz olmadı. Konuştuğum bir kişi oldu. Yani dostluk anlamında konuştuk. Yani birbirimizi dinledik, hocalık anlamında değil. Burak Yılmaz'la görüştüm. Öyle sadece onunla bir dostane bir fikir alışverişi anlamında bir konuşmam oldu. Onun dışında biz hiçbir yerli hocayla bir görüşmemiz olmadı.
2: Devre arası transfer dönemiyle ilgili görüşlerini paylaşan Ertuğrul Doğan, cumartesi günü ligde karşılaşacakları Galatasaray'ı mağlup edeceklerini söyledi.
3: Devre arasında ne gerekiyorsa yapacağız dediniz. Siz de futbolu çok iyi bilen bir başkansınız. Sizce nerelere takviye ister hoca? Sizin kafanızdaki mevkiler neresi başkanım?
1: Ya şimdi şöyle, biz tabii, güzel soru. Tabii yorumlar çok tarafa çekilecektir muhtemelen ama güzel bir soru geldiği için mecbur diyeceğim. Yani 2 veya 3 ağırlık orta saha olmak üzere takviye ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. İnşallah oradaki atmosferi kaldırabilecek bir hakem ataması olur. O önemli. Atama olduktan sonra atamayla hiç bitmiyor. Hakemin sahada gerçekten çok dikkatli olmasını istiyoruz biz. İki tarafın da hakkını yemesin.
3: Sizin tahmininiz nedir Sayın Başkan maça dair?
1: Yeneriz.
3: Çok emin konuştunuz tek.
0: Demek takımına güveniyor canım.
1: Takımıma güveniyorum. Taraftarıma hocası. Güveniyorum.
2: Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan hiçbir kulüple kavgalarının olmadığını ancak Galatasaray'ın kendilerine transfer konusunda yanlış yaptığını ifade etti.
3: Geçen sezon transferde yaşanan gelişmelerden sonra sanki Galatasaray'la Trabzonspor arasında bir gerginlik var gibi bir kamuoyunda konuşulan durum var. Var mı böyle bir gerginlik Trabzonspor'la Galatasaray?
1: Şöyle, bize bir yanlış yaptılar. Biz de çıktık, yanlışlarını söyledik. Bir gerginlik anlamında değil bu yani. Ben yanlış neyse onu söyledim. Haklıydık konumuzda. Onlar da haklı olduğumuzu biliyor. Evet, evet, onlar da haklı olduğumuzu biliyor. Yanlış yaptılar. Biz de yanlışlarını söyledik. Onun dışında bizim kimseyle kulüp olarak, şahıs olarak da bir bir kavgamız, bir tartışmamız asla olmaz. Galatasaray kulübü de öyle bir kulüp değil aslında ama orada bir hata yaptılar diyelim. Biz de bunu dile getirdik. Şu anda bir problemimiz yok. Ama Galatasaray için söylemiyorum bunu. Başka bir kulüp de bize yarın buna benzer bir şey yaparsa aynı cevabı alır.
2: Mısırlı yıldız Muhammed Salah'tan övgü dolu sözlerle bahseden Doğan, yaz transfer döneminde Batago ve Vivo için gelen teklifleri reddettiklerini açıkladı.
1: Salah sadece bir futbolcu transferi değil. Bence çok özel bir insanı, çok özel bir karakteri transfer ettik. Dünyanın en büyük Müslüman futbolcusu aynı zamanda. En ufak sorunu, problemi olmayan, idmana ilk gelen, son çıkan, yemesi, içmesi anlamında her şeyine A'dan Z'ye dikkat eden tam bir örnek futbolcu. Tabii. Hem forma rekoru hem kombine rekoru kırdık. Öyle söyleyebilirim. İkisinin de rekorunu kırdık yani.
3: Memnunsunuz yani şu an.
1: Biz çok memnunuz. Bu sene yarışmak istediğimiz için göndermediğimiz iki oyuncu var.
0: Biri Batagov herhalde.
1: Batagov'la iki stoperimiz, evet. Çipiye'de çok ciddiyetler vardı yani.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eski Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Turkuaz Medya Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Albayrak'a teşekkürlerini ileten Ertuğrul Doğan, Aspor yayınında Bordo Mavili taraftarlara bir de müjde verdi.
1: Ben Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Ne zaman yanına gittiysek hiç bizi kırmadı. Her zaman yanımızda oldu. Sayın Spor Bakanımız da öyle, sağ olsun. Trabzonlu bakanlarımız, Abdülkadir Bey, Adil Bey, değerli milletvekillerimiz, gerçekten şunu söyleyeyim, Trabzon'da Trabzonspor'un konusu neyse herkes yanımızda oldu ve yanımızda durdu. Yani yanımızda olmanın yanında yanımıza gelip durdu. Tabii burada en büyük benim yöneticilik hayatım boyunca Sayın Berat Bey, Sayın Berat Albayrak, açık söylemem lazım, her konuda yanımızda oldu. Açamadığımız her kapıyı açmamızı sağladı. Serhat Bey öyle, Sayın Serhat Albayrak, sağ olsunlar. Çok büyük destekleri var yani, bunu söylemem lazım. Ve burada ilk defa söylüyorum, bu önemli bir konu. Biliyorsunuz bizim yıllardır İstanbul'da bir arazi talebimiz vardı Sayın Cumhurbaşkanımızdan. Geçen hafta yaptığımız görüşmede kendisi, sağ olsun, yine çok teşekkür ediyoruz, bu arazinin tahsisi için gerekli talimatı verdi. Bu önemli arazinin Trabzonspor'a İstanbul'da kazandırıldığını, yani Kemerburgaz'da olan arazinin, bizim açımızdan çok önemli bir projeydi. Çok önemli bir yer. Trabzonspor'a İstanbul'da çok önemli bir değer katacak. Üzerinde çok farklı projelerimiz var. Onun da Trabzonspor'a tahsisinin verilmesi için Cumhurbaşkanımız, Sayın Cumhurbaşkanımız talimatını verdi, sağ olsun. Onu ilk defa açıklamış olayım burada.
4: Evet, az

0: Spor ekranında Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın yapmış olduğu özel açıklamaları izledik. Şimdi maça dönecek olursak nasıl bir karşılaşma olur sence? Teknik direktör değişiklikleri genelde pozitif etkiliyor.
1: Ben başkanı bir kutluyorum. Her yönden mükemmel bir başkan. Bir tek hatası var. Benle konuşacaktı. Ciddi söylüyorum bak, orada bak. Bir de bana sorsa ya. Hiçbir başkan var. Bak Az Yıldırım, Dursun Özbek veya hocalar veya başkanlar. Valla Beşiktaş'ın başkanına gerek iyi çünkü. Saydık şimdi bir kameraman arkadaşları. Beşiktaş'ın 3 orta sahası var. Sağ bek, sol bek. Hepsi arı gibi koşan adamlar. Anladın mı? İleride zaten o santrafor müthiş bir santrafor. Trossard öyle. Çerni'yi beğenmiyorlar. Her hafta kovacaklar adam, gol atıyor vazgeçiyorlar. Gol atıyor vazgeçiyorlar, tamam mı? Yani iyi bir takım. Şimdi burada da ne eksik var mesela? Ben dışarıdan görüyorum. Ben maçtan evvel söyledim mesela. Konya maçından evvel. Şöyle olur. Galatasaray şeye giderken, Sporting'e giderken söyledik, bu orta sahayla yenilirsiniz. Ne yapmanız lazım? Şimdi Ertuğrul Doğan başkana buradan selamlar.
0: Evet.
1: Ne dedi? İki tane orta saha alacağız dedi. Tamam da daha yani tamam. Var elinde, oynat. Yani o Meli en azından o zaman, şimdiki söylüyorum yani. Veya ne öbürü işte
0: Fabinho var.
1: Ya bırak onu şeye koyarım, ne o ya? Genç bir çocuk var ya, stoper oynayan. Cenk mi?
0: Evet.
1: Cenk'i koyarım ya. Cenk o bu falan üçünü oynuyor. Cenk Fabinho.
0: Özkaçır'ı orta saha mı oynatırsın?
1: Orta saha ne var derbi ya? Darılır mı? Yani derbi merbi abi her tarafta. Yani oynatırım. Niye oynatmayayım ben? Sağ bek söyledim yani bizim.
0: Tamam, duymuştur buradan her tarafta. Başkan.
1: Ya ne duyacak? Duymaz ki. Söylemez
0: ama
1: ki.
0: Ama Thomas Rice'ın duyması lazım.
1: Thomas Rice. Başkan. Ya bakacağım Thomas'a, takımı bir çıkarsın, ben size söyleyeyim ne olacağını.
0: Bakalım, göreceğiz hep ya, birlikte kimleri oynatacağını. Tabii Muhammed Salah'ta da olacak gözler yine. Ona
1: Salah müthiş.
0: Mesela evet, geçen sezon çok iyiydi. Hatta Trabzonspor'a geldiğinden beri çok iyiydi. Ta ki bu sezona kadar.
2: Geçtiğimiz haftalarda toparladı. Bir hafif sakatlık yaşamıştı. Sonrasında yine bir maça çıktı. Yanılmıyorsam Konya maçında sahadaydı galiba. Ondan önce bir sakatlık yaşamıştı.
1: Ya, Konya Spor'da evet, stoperi gebertti onu ya.
2: Yani
1: şeyin de öyle, Antep'in stoperi de. Antep FK'nın
0: Ryan stoperi de. Evet. Adil oynadı.
1: Var ya. Nasıl ama biliyor musun? Pataküte pataküte girdiler yani. Şeyde, evet. Pek bırakmadılar şeyi.
0: Kim, hangi adamı, oyuncular ön plana çıkar sizce? Trabzonspor'da Okan Buruk'un özel önlem alacağı bir numaralı isim herhalde Muhammed Salah'tır zaten. Ya,
2: tabii Salah bekler özellikle, ama şimdi yıldız oyunculardan ziyade Trabzonspor'un bekleri, her iki beki de çok hızlı oyuncular. Bindirme yapan oyuncular. Evet. Yani onları karşısında oynatacağı oyuncular da önemli. Okan Hoca'nın buna göre işte karar vermesi gerekiyor aslında burada. Bazen oyuncuya göre, tabii maça göre ilk 11 sahaya çıkarıyor ama karşısındaki evet, oyuncuların hızına göre de süretine göre de tercihini yapması lazım. Trabzonspor'da zaten senin de söylediğin gibi Salah, Onaçu, iki oyuncuya çok çok dikkat edilmesi gerekiyor. Yine Fabinho ne kadar çok form tuttu tutmadı. Sonuçta deneyimli oyuncu. O orta ya, alanda.
1: Tutmadı. Takımı, nasıl tutmadı? Adam geçti. 5 kişi geçti.
2: Takımı ayakta kaldırabilecek bir şey var. Potansiyeli var. Ama zamanı ihtiyacı var tabii ki burada. Başkangı oyunculara dikkat etmek lazım. Orta saha kurgusu. Nasıl bir orta saha olacak Trabzonspor'da? Bu önemli. İşte
1: ben bir bakayım ona. Yani maç çıkmadan, maça çıkarken bir bakayım. Söyledik. Maçtan evvel söyledik. Bak Galatasaray'a söyledim. Şurada benim söylediklerim var ya.
0: Geleceğiz oraya. Fenerbahçe'ye de söylüyordum. Fenerbahçe'de senin dediğin gibi çıktı orta saha. Ne oldu? Antep'te puan kaybetti.
1: Bir dakika, yalnız orta saha derken bir geri dörtlü.
0: Demek ki orta sahili olmuyor sadece.
1: Ya orta sahası olmaz. Ama seni sağ bekin santraya geçmedi.
0: Asensio 10 numara ya, oynadıkça kaybediyor diyordun. Asensio da yoktu. Senin
1: Asensio şimdi oynatacaklar, göreceğiz bakalım. Göreceğiz bakalım. Kaç
0: tamam, senin dediğin üçlü çıktı işte, puan kaybetti.
1: Sağ bek. Mert, santraya geçmedi Mert diyorum sana ya.
0: Şöyle bu üçlüyle çıksın sen, kazanır demiyor musun hep?
1: Sen İdil'i mi seviyordun Arda? Canım benim.
0: Ya her program bebeğini, aynısını diyordum
1: bebeğini
0: mesela.
1: Tamam.
3: Sen, hocam böyle sıkıştırırlar işte.
1: Tamam. Sağ bekin kardeşim, santraya geçmedi diyorum sana.
0: Tamam, demek ki orta sahayla alakalı.
1: Orta sahayla alakalı. Orta saha senin olmasa yenilirdin. Sen Gaziantep FK'nın son dakikalarını görüyor musun? Adam hemen dikti tacı atıyor bilmem ne. Galip gelmeyi şey yaptılar.
0: Evet.
1: İstediler. Yalan yanlış değişiklik yaparsan öyle olur yani.
0: Ondan dolayı diyorsun.
1: Tabii.
0: Tam konuşacağız Fenerbahçe'ye birazdan.
1: Şimdi şu var. Beşiktaş'a önem veriyor değil mi? Sağ bek, sol bek, iki santfor gibi oynuyorlar. İyi takımlarda zaten öyle. İşte Paris Saint Germain nasıl? İşte Fakim var orada. Sağ evet, santfor gibi. Neyse, sol taraftan hepsi gidiyor. Şeyin adını söyleyeyim. Tamam, Trabzon, İspanya'nın düşünsene sol beki sağ

0: Kukureyla Sabek ne neyse.
1: Pedro Porro.
0: Nasıl adamlar ya? Şimdi böyle iki tane sağbekin de böyle olacak. Bir tarafın kanadı kırık. Senin söylediğin orta saha çıktı ama bir şey, Allah Allah. Ya ne yapmaz? Yapamaz.
1: Tamam, o zaman yani bundan normal, sonra orta saha sayarken bekleri de say.
0: Herhalde canım, yani bak Beşiktaş'ın her tarafı iyi.
1: Evet.
0: Niye başarılı oluyor? Hocayı da yere göre koyamıyorlar. Koyamıyorum. Ben de koyamam.
1: Hoca çünkü, ne söylemiş bakalım mı o zaman?
0: Bakalım. Geleceğiz. Bir şey ona. Yanlış söylemez hoca ya. Bak iyi çünkü.
1: Yavaş yavaş işte. Geçelim çünkü belli ki sen şeye de daha geçmeyeceğim, bu konuda kalacağım.
0: Niye?
1: Orta saha konusunda.
0: Orta sahada gene ya Beşiktaş'ı örnek alsınlar, İspanya'yı örnek
1: bakalım
0: alsınlar.
1: Bakalım o zaman. Vincenzo Italiano neler söylemiş? Mourinho ile birlikte Marsilya maçı öncesinde basın toplantısında soruları yanıtladılar. Beşiktaş teknik direktörü Vincenzo Italiano ve Amir Mourinho'ydu. Bugün saat 22'de oynanacak. Beşiktaş'ta sahaya çıkıyor, Avrupa'da sahneye çıkıyor. İnşallah 3 puanla başlayacak siyah beyazlarda. Temennimiz o yönde. Maç öncesi açıklamaları izliyoruz.
2: Bisogna fare tutto bene.
3: Bence yarın her şeyi çok iyi bir şekilde yapmamız gerekiyor. Hatta geçen maçlardan daha da iyi olmamız gerekiyor çünkü değerli bir takıma karşı oynayacağız, iyi bir takıma karşı oynayacağız, kaliteli bir takıma karşı oynayacağız, kaliteli oyuncuları olan bir takıma karşı oynayacağız. Aynı zamanda hocaları da çok iyi, kendisi çok tecrübeli bir hoca. Bizim için zor olacak, o yüzden elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor. Belki bundan önce söyledim ama Avrupa gerçekten zor. Özellikle bizim grubumuz çok zor. Ama biz kendimiz olmamız gerekiyor. Şu ana kadar ne yaptıysak aynı şekilde devam etmemiz gerekiyor. Gelişmemiz gerekiyor ve eskisine göre daha da iyi olmamız gerekiyor bu maçta. Topla beraber toplu oyunumuzda iyi olması gerekiyor. Rakibe alan vermememiz gerekiyor. Bunların hepsini çok iyi şekilde yapmamız gerekiyor. Ve bu maçın sonunda da 3 puan var. 3 puanın ne kadar değerli olduğunu, bu puanların ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Şu andaki bundan önceki maçlarda nasıldık? Çok yoğun bir şiddetle oynuyorduk. Kazanma isteğimiz her zaman vardı. Ve gol yememe isteğimiz vardı. Aynı isteklerimizi aynı şekilde devam ettirirsek güzel bir çıkartabileceğimizi düşünüyorum. Biz Beşiktaş olarak en iyi şekilde onur etmemiz gerekiyor. Bütün oynadığımız turnuvaları, bütün oynadığımız ligleri en iyi şekilde onur etmemiz gerekiyor. Elimizden gelen en iyi şekilde çalışmamız gerekiyor. Ki böyle de olmalı bence. Çünkü Avrupa Ligi deniz aslında bizim için milli lig gibi bir şey olduğunu söyleyebilirim. Biz buraya girmek için de, bu lige girmek için de çok çalıştık. 3 tane zor turu atladık. Şimdi önümüzde burada 8 maç var. Bu 8 maçta da elimizden gelen en iyisini yapmamız gerekiyor. Çünkü biz tabii ki de gruplardan çıkmak istiyoruz. Ama tekrar diyorum, burada olmak bizim için bir ayrıcalık ve bunu en iyi şekilde onore etmek istiyoruz. Beşiktaş gibi olmalıyız. Taraftarlarımızı mutlu etmemiz gerekiyor. Ama bizim hedefimiz ise iyi sonuçlar almak ve gruplardan ya ilk 8'de ya da ilk 24'ten çıkmak, güzel bir iş çıkartmak istiyoruz. Beşiktaş olarak burada, Beşiktaş aslında çünkü oynadığı her kulvarda, her turnuvada en iyisini yapmak zorundadır. Marsilya için konuşmam gerekirse, lig ayrı bir şey, Avrupa ayrı bir şey. Avrupa bambaşka bir dünya. Oradaki hikayeler çok daha farklı. Bu mini lig bizim için başlayacak. Ve burada da yani alabildiğimiz bütün puanları almak istiyoruz. Gruplardan da çıkmak istiyoruz. Marsilya'nın çok büyük bir, önemli bir hocası var. Avrupa'da daha önce de tecrübe edinmiş, nasıl oynaması gerektiğini bilen, ne yapması gerektiğini bilen bir hocaya sahipler. Aynı zamanda takımda her yerde kalite olduğunu söyleyebilirim. Çok yetenekli oyuncular var her bölgede. Ve Marsilya'da zaten hep Marsilya'dır. Avrupa'da hep saygı görülen bir takımdır. Her zaman en iyisini yapmaya çalışan bir takımdır. Biz de tabii ki de iyi bir iş çıkartmak istiyoruz. Tekrar ediyorum, gerçekten değerli bir takıma karşı oynayacağız ve biz de elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz. Leo yarın aramızda olmayacak, kadroda olmayacak. Çünkü tendonunda bir ağrısı var. O yüzden %100 hazır değil. O yüzden de kendisi aramızda olmayacak. Ama umarım, yani bunu gerçekten umuyorum, Ahmet maçına yetişir. Çünkü gerçekten milli araya girmeden önce çok zor bir deplasmana gidecek ve bizim için de büyük bir kayıp olmaması yarın. Bu yüzden de üzgünüz ama umarım Ahmet maçına yetişir kendisi. Diyecek aslında hiçbir şeyim yok. Sadece onlara çok teşekkür etmek istiyorum. Onları alkışlamak istiyorum. Çünkü gerçekten taraftarımız aşkla yaşıyorlar ve bu renklere tutkuyla bağlılar. O yüzden gerçekten onlara çok çok çok teşekkür etmek istiyorum. Yarın da nasıl olacaklarını aslında biliyoruz. onları mutlu etmek istiyoruz. Mutlu etmek için de sona kadar çalışacağız.

0: çalışmamız gerekiyor, mücadele etmemiz gerekiyor, yüz yüzümüzü göstermemiz gerekiyor ve iyi bir sonuç almamız gerekiyor. Ama taraftarın şunu bilmesi gerekiyor ki bu takım her zaman böyle olacak. Takım her zaman taraftarı mutlu etmeye çalışacak. Çünkü taraftar en iyisini hak ediyor. Koşan, terleyen, mücadele eden bir takım hak ediyor taraftar sonuna kadar. Yani daha bir şey eklemek istemiyorum aslında. Çünkü ne zaman stadyuma girsem hep tüylerim diken diken oluyor. Çünkü gerçekten bizi sonuna kadar itiyorlar ve bizim 12. adamımız dersem yalan söylemiş olmam taraftarımız hakkında. Ve kafamda en ufak bir soru işareti yok ki yarın bizi sonuna kadar destekleyecekler, itecekler ve iyi bir maç çıkartırsak da çok büyük pay onların olacak.
1: Para nosotros como equipo,
0: biz sezona iyi başladığımızı düşünüyorum. Önemli sonuçlar aldık. Bizi tatmin eden sonuçlar aldık. Ve bu da bize özgüven kazandırdı. Ama tabii ki de hala gelişmekte olan bir takımız. Çünkü yeni oyuncular da katıldı. Yeni bir takım olduğumuzu söyleyebilirim. Şu ana kadar ne yaptıysak aynı şekilde yine göstermek istiyoruz. Marsilya ise bu maç, bu sezon çok iyi sonuçlar almadı ama şunu söylemem gerekiyor, gerçekten çok büyük bir kulüp, çok büyük bir takım ve çok kaliteli oyuncular var orada da gerçekten ve bu maçın sonunda da umarım hak eden kazanır. Beşiktaş'ı da Avrupa'da temsil etmek, bu ülkeyi temsil etmek de benim için bir gurur olduğunu söyleyebilirim. Yani gerçekten bir ayrıcalık bu. Biz Avrupa Ligi'ne kalmak için şu ana kadar çok mücadele ettik, turlara atladık, güzel pozitif bir sonuç almak istiyoruz ve mutlu bir şekilde ayrılmak istiyoruz.
2: İnşallah Mourinho'nun dediği gibi mutlu bir şekilde ayrılır hem Beşiktaş futbol takımı hem de taraftarlar. Kapalı gişe bir maç oynanacak. Dolmabahçe'de yine taraftarın özel ilgisi alakası var. Şöyle bir karar almışlar. Biz de hadi faydamız olsun, duyuralım maça gideceklere. Kuzey tribünde yer alacak taraftarların siyah giymesi yönünde bir çağrısı var Beşiktaş tribün liderlerinin. Güney tribündeki taraftarlar için de beyaz renk tercihi yapılması istenmiş. Görsel bir şölen olsun kale arkalarında diye böyle bir organizasyon var. Onu da biz de Aspor ekranından duyurmuş yani olalım.
3: Kuzey Güney de söyle, ne tarafta?
2: Kuzey Güney biliyor canım, stada giden tarafta.
3: Bilemezler, onu da bilmeyen olur ya. Allah Allah.
2: Şey, stadın önüne gidip tarif edeyim istiyorsan kimle tarafa.
3: Bir tarif etsen.
2: Millet aldığı yeri
3: kuzey
2: bilmez.
3: Kuzey neresi, güney neresi?
2: Vallahi gözü kapalı diyor. Deniz tarafındaki kale güney. Diğer taraf kuzey. Zaten insanlar bilet aldı tribünü bilir hocam. Eski açık, yani yeni açık işte. Kuzey güney oldu. Kapalı doğu oldu.
3: İşte öyle söyleyecektin. Numaralı eski batı oldu. Eski açık diyeceksin. Eskiler onu bilmez.
2: Kuzey güney, eski açık. Var ya, gözü kapalı çıkar böyle, bağlasan gözünü bulur o stadı.
3: Eski açık, yeni
2: sesi
3: açık.
2: Sesi takip ederek bulurlar. Maçı konuşacağız. Italiano. Şimdi Trossard haberi tabii kötü oldu. Bu maç özelinde. Beşiktaş'ta
3: ekstra
2: kadroda olmayacak.
3: Adam ya, Trossard, ekstra adam bak, ekstra bir adam. Tam da forma giriyordu.
2: Evet.
3: Nesi var acaba, çok merak ediyorum yani.
2: Tendonunda sıkıntı var dedi hoca.
3: Tendon da çok
2: az
3: önemli.
2: Az önce Allah istedik korusun. Ya orada söyledi.
3: Bu tendon.
2: Tendonunda bir ağrısı var, bu sebeple %100 hazır değil dedi.
3: Koparsa eyvah yani, biliyorsun değil mi başı tendonu?
2: Evet, Allah korusun.
3: Allah saklasın ya.
2: Ama o zaten yani öngörülmüyor ya. Yani hiç beklemediğim bir anda oluyor genelde. Yaşayanları öyle hatırlıyoruz. Yakın
3: futbolu
2: tarihte.
3: Bitirenlerde de oluyor.
2: Nasıl?
3: Futbolu bitirenlerde de oluyor.
2: Futbolu bitenlerde de oluyor. Normal gündelik tabii, hayatta da olabiliyormuş galiba.
3: Gündelik hayatta zor ya, bilmiyorum da.
2: Vallahi ayakkabı bağlarken tendonu kopan falan duydum ya.
3: Yapma ya.
2: Vallahi. İyi söylüyorum.
3: Hiç hayatında
4: spor yaparken duydum yani. Ben de yani şey diye.
2: Öyle eğilip de yani bir anda. Ama eğildiği için değil tabii. O zaten bir süre
4: zorlamış.
2: Zayıflıyor, şey zayıflıyor, bir yerde kopuyor. Allah korusun tabii ki. Kimse için
3: tendon
2: istemeyiz.
3: Tendon
2: bir süreç.
3: Aşil tendon
2: niye demişler
3: yok biliyor musun?
2: Ha? Nasıl?
3: Aşil tendon niye demişler biliyor musun?
2: Evet, niye?
3: Ha? Sen Truva filmini seyretmedin mi? Aşil ne vardı orada hakikaten. Ayağı adam müthiş bir savaşçı. Vallahi diyorum sana, tendonundan vuruldu. Vallahi diyorum sana, onun için aşil evet tendon diyorlar ya.
2: Bu kaliteli aşırı bilgiyle de devam
3: ya edelim. Bir görme Allah'ım yarabbim.
2: Muhtemel 11 varsa rica edelim. Beşiktaş'ın Marsilya karşısında sahaya nasıl çıkmasını bekliyoruz.
3: Brad bitti başta öyle. Sana benziyor Brad Pitt tabii ya.
2: Biz atanamayan yani Brad Pitt hocamız.
3: Yok yok, maşallah var ama nazar.
2: Nübel yani kalede. Savunmada Mourinho, Jalo, Emirhan, Ouattara. Önlerinde Salih, Olaytan, Orkun. Orkun'la ilgili de sıkıntı var. Parmağında çatlak olduğu konuşuluyor.
3: Allah saklasın
2: onun
3: ya.
2: Onun da iğneyle oynayacağı söyleniyor. Kanatlarda Çerni, Trossard'ın yokluğunda İlhan Fakılı. Ki o da yeni transfer ama sanki 5 sezondur Beşiktaş'taymışçası.

0: Adına iyi başladı. Evet. Uyumlu performansı bayağı iyi.
1: Rıdvan'ın olmaması da kötü.
0: İleride de Vlahovic.
1: Yani sol taraf Rıdvan, Trossard şey çok iyiydi ikisi de ya.
0: Yani eldeki isimlere göre herhalde yani, çıkarılabilecek en iyi ya, bak, 11 mi?
1: Bir şey söyleyeyim, tamam da bak iki tane adam ekstra adam. Rıdvan'ın performansı. Değil mi? Geçen maç gitti, gol attı, gidiyor, evet. Bindiriyor. Rıdvan buradayken de çok iyiydi. Diyordum ki ben buna karşı oynasam var ya bunun önüne adam koymak lazım. Gelmesin bu ya. Geliyor, akın akın geliyordu yani. Bir yere gitti, kötü geldi. Artık bilmiyorum profesyonel yaşantıdan mı ne. Şimdi tam adam düzeldi.
0: Ama oyun, hocanın oyun tarzı da bir kere bekleri çok öne çıkarıyor hocam.
1: Ya herkesin çıkarıyor. Öyledir ya. Ya gitme diye bir şey olmaz ya. Demin hani sana bir şey söyledim
0: bir şey değil de mesela.
1: Ya
0: bak,
1: gitme diye olmaz, böyle bir şey olur mu ya? Hayır, ne demek ki?
0: Hücumda işte gidecek, koridor sürekli.
1: Gidecek arkadaş. Ya bu
0: sen şey, çalıştırdığın takımlarda işte, öyle miydi bekler?
1: Ya herhalde ya, gitmeyen adam oynatırım ben. Şu Eşref Hakimi'yi
0: bak. Gitmek herkes ayrı bak şimdi. Genelde gidenler şu ekranda var ya.
2: İlhan'ın, dönmesi var bir de.
0: Mesela bek Ohtar'a İlhan'ın solundan çizgi koşusu yapar sürekli. Mourinho'nun olduğu yerdeki bek Çerne'nin sağından sürekli çizgi koşusu yapar. Ama Beşiktaş'ta sadece öyle değil artık. İçeriye koşuyor. İkinci santrfor gibi giriyorlar.
1: Gidiyor.
0: Çok bir yönlü kullandırtıyor hoca.
1: Eşref Hakimi herkese şey oldu. Örnek oldu. Vallahi bak. Adam santrfor sola çık gidiyor devamlı ya. Bana göre dünyanın gelmiş geçmiş en iyi sağ beki. Benim gördüm. Eşref olabilir. Hakimi. Kafu vardı, o vardı ama bu adam nasıl müthiş ya. Müthiş bir adam ya. Şimdi bunlar da oynuyor. Bak bu Mourinho falan var. Helal olsun. Rıdvan'a helal olsun. Hoca da onu serbestliği veriyor. Archie Brown gitti golünü attı.
0: Doğru.
1: Attı abi. Bek öbürü ne yapacak? Şey geliyordu.
0: Bize... O da doğaçlama mı oldu? Planlı bir şey miydi bilmiyorum.
1: Fark etmez. Oraya gitmesi önemli işte.
2: Çalışılıyordur o
0: mutlaka. Gitti bayağı da orada vakit ya geçirdikten sonra yani pozisyonu buldu, attı evet golü. İyi ki de attı.
2: Mesela... Aynı durum Galatasaray'da da hocam bu arada. Jakobs'un mesela o pozisyon içerisinde yer alması Başakşehir deplasmanında.
1: Eren
2: Bek
1: de öyle.
2: Oyuncusunun girmesi.
1: Eren tabii de gidiyor maşallah var. Eren'i de ben çok beğeniyorum.
0: Evet.
1: Maşallah gidecek abi, bek gitmez. Salahi de gidiyor.
0: Orkun'un ayak parmağında bir çatlaktan bahsediliyor ya. Allah, o çok dur, ciddi dur. Şey yapar mı? Performansı
1: ya,
0: etkiler mi?
1: Ya. Etkiler etkilemez olur mu ya? Bizde kaleci Ömer Avuç vardı biliyor musun? Şimdi bu serçe parmağı bunu çatladı. Bant bant yapıyorduk. Söylemiyorduk ama çatlak matlak diye, tamam mı? Oynadı. Gittik Gaziantep 2-0 yendik en son.
2: 9-8 maç yok muydu?
1: Söylemedik ya tabii.
0: Bantlıyoruz. Hiçbir şey şimdi yok.
1: Ondan sonra sağ mı neyse. Sen gel abicim. İçeri Sarıyer'le oynuyoruz. Sarıyer'de küme düşüyor neredeyse. Şampiyonlar lideriz ya. 8 maç kalmış. Gaziantep'i orada gidip de 2-0 yenmek falan neyse. Abi sen git. Kim söylediyse bunu. Var ya. Bir goller yedi bu taraftan.
2: Söylemedik mi dedi?
0: Ya, psikolojik olarak etkilendi
1: ya
0: diyorsun.
1: Ya etkilenmez mi? Adama eli çatlak diyor. Atlıyor elinle. Şimdi topu atlamadı bile. Hatırlıyorum yani var ya, çıldırdım biliyor musun? Delirdim ya. Ya sen çatlak ne demek ya?
0: Oynatmasaydın hocam o zaman.
1: Bilmiyorum onu. Sonradan öğrendim. Onu şey, fark eder
0: senin
1: mi?
0: Senin de mi haberin yok?
1: Ya ona söylendiğinden haberim yok.
0: Ya ona söylendiğinden haberin yok.
1: Söylemedi ya, kim Allah'ım ya Rabbim ya. İnanılmaz böyle bir şey ya. Ya hayatımızda neler neyse, geçti biliyor musun?
0: Haberi vardır en azından.
2: Şu an gerçekten sen inanamıyorum hocam ya. Kalecinin eli çatlak söylemeden
0: evet, parmak saklayan.
1: Parmak ya tel koyuyor, sarıyor falan, onu hissetmiyor tamam mı? Ya
0: sakat kaleciyi
1: yani
0: oynattım ve yenilmişsiniz.
1: Ondan evvel de oynadı.
0: Bavulunu hemen hazırladım.
1: İki maç daha oynadım ondan evvel de. Gittik deplasmanda yendik, bilmem ondan evvel yendik falan filan yani.
0: Şimdi Marsilya bu sezon Lig 1'de 4 maça çıktı. Zaten 4 hafta oynandı doğal olarak ve
2: İyi değiller bayağı.
0: İlk galibiyetini 1. haftada aldı, ardından 3 mağlubiyet yaşadı. Maçların tamamını izlemedim tabii 90 dakikalarını ama oynadıkları karşılaşmanın hepsinin özetlerine baktım. Dikkatimi çeken bazı şeyler var. En azından onları söyleyeyim. Madem maçı konuşuyoruz. Birincisi üst üste 3 mağlubiyet almaları kimseyi yanıltmasın. Çok pozisyona girmişler yani. En azından özetlerin içerisinde de yani gole çevirseler pek çok maçta farklı sonuç da olabilirmiş.
2: İyi bir kadroları var,
0: zorlanmıyorlar. Aynen öyle. Bekleri atletik. Hücuma çok destek veriyor. Hücum oynatmayı seven bir hocaları var zaten Bruno Genesio. Hatırlar Beşiktaşlar. Hasan Arat döneminde Beşiktaş'ta adı çok anılmıştı teknik direktörün. O tercih etmemişti buraya gelmeyi. Hücumu seven bir takım. Ama şeyde çok ciddi zaafları var. Şimdi Beşiktaşlar için pozitif olarak söyleyeyim. Savunmada Hemen hemen hocam işte 4 maç

0: beklerin içeriye girmesi. Beşiktaş ne zaman ceza sahasına ikinci adamı atarsa, üçüncü adamı atarsa emin olun savunmada bir dağılıyorlar. Bir adam paylaşımı problemi var. Öyle gol bulma ihtimali çok yüksek bence Beşiktaş'ın.
1: Şeyi nasıl oynayacak merak ediyorum, sol bek çocuk. Attara.
0: Attara mı? O zaten Monaco'dan geldi.
1: Acaba nasıl oynayacak? Bir kimi beğeniyor?
0: Geçen maç
1: kimi...
0: iyiydi ben şeyde sonradan girdiğinde. Yani, Fenerbahçe derbisinde.
1: Yani bir bakmak lazım bu maçta. İnşallah iyi oynar. Bu Rıdvan evet. Ne kadar ne zaman iyileşecek acaba? Bir de o da var.
0: Şey var yine. Dikkatimi çeken başka bir şey. Ön alana kalabalık gidiyorlar. Bekleri de çıkarıyorlar. Dönüşlerde sıkıntı yaşıyorlar. Yani bek arkalarında bayağı boş yakalanmışlar. Yine 2-3 farklı maçta
1: dönüşler
0: aynı şekilde
1: yani
0: pozisyon.
1: Ya.
0: Evet. O açıdan.
2: Höyberg gibi oyuncuları var. Guli var yine.
0: Höyberg hani, var.
2: Yani iyi oyuncuları var sonuçta.
0: Veya kanatta. Zaten yine ofansif bir bek.
2: Harit atletik. Var. Bizim bildiğimiz yani Süper Lig'de çok fazla bu oyuncuların transferde isimleri yazılmıştı zaten de. Şu var. Katılıyorum bu arada. Ben de çok izlemedim ama 13. sıradalar yanlış hatırlamıyorsam. Ligdeki aldıkları mağlubiyetleri tabii ki yanılmamak lazım. İlk 11'leri iyi. Kaliteli isimler var yani. Sağlam isimler.
0: Guri iyi. Yani, santrforları.
2: Evet. Tehditkar.
0: Şimdi şeye geldi yani böyle fakir benzeması dedim yani. Adam yakaladı mı atıyor o da.
2: Evet.
0: Guri de iyi oyuncu. Zaten Payşao var. Sol tarafta o da çabuk bir oyuncu. Yani iş yapabilecek yetenekli oyuncuları var. Şey yanıltmasın insanları. Onun için söylüyorum. Benzer tablo mesela Roma'da da herkesin gözü korktu. Fenerbahçe elinden kaçırdı. Burada da Marsilya zaten 3 maçtır yeniliyor. Öyle bir şey yok. Yani gayet pozisyon buluyorlar. İş yapabilecek oyuncuları da var. Ama geride dediğim gibi basit goller yiyorlar. İnşallah bugün de yine öyle o basit golleri yemeye devam ederler.
1: İnşallah, inşallah. Ya Beşiktaş'tan ben çok umutluyum. İnşallah kaptanın şeyi Orkun'un ayağına bir şey olmaz yani.
0: Evet.
1: Ya, topa vuramaz en azından.
0: Orkun'un alternatifi yani. Var mı sence Beşiktaş kadrosunda? Her futbolcunun illaki vardır ama ne kadar var veya?
1: Şimdi orta sahada kim var ki? Endidi vardı. O da
0: duruyor hala.
1: Gibi. Yani oraya koy, onu koyar.
0: Herhalde
1: yani.
0: Öyle bir şey olsa ha. Endidi, Olaytan, Salih sadece gibi mi olur?
1: Öyle olur yani. Öyle, öyle oynat. Başka ya illa ya şey çok önemli bir futbolcu Orkun. Yani gidiyor gole gidiyor, asist yapıyor falan filan. Yani şeye neticeye tesir eden bir futbolcu. Şimdi öyle bir futbolcu başka yok yani. Aklıma gelmiyor. Belki kendi birisini bulur.
0: Hocam. Çok zorlansam mesela Beşiktaş'ta çift santrfor oynatabilecek bir sistem olur mu? 4-4-2 vesaire ya, gibi.
1: 4-4-2 çok zor. Bak şey Atletico Madrid oynuyor ama bu 4-4-2 dendiği zaman şu orta dörtlü var ya bu dördü hani bizde bir laf vardı beygir gibi koşacak. İki santrfor da gene koşacak yani yardım edecek. Bu dörtlü var ya buradaki dörtlü. Aralarda da mesafe olmayacak. Dün mesela iki şey maçında Fenerbahçe maçında 60 metrede oynadı Fenerbahçe ya. 60 metrede ya. İnanamadım ya. Yani onlar sıkıştıracak falan filan böyle. 3-5-2 oynarsan orta sahanda iyi olur.
0: Yani velev ki Orkun'un dinlenmesi gerekti. Salih, Olaytan orta saha ikilisi merkez. İşte Çerni bir tarafta, solda İlhan.
1: Kim santfor.
0: İleride Yang Yuo'yla Vila Arç mesela.
1: Ama arkada da üçlü oynayacak. Kim oynatacak?
0: Üçlü mü?
1: Emirhan tabii. Cala,
0: Emirhan. Hala sen 3-5-2 mi diyorsun?
1: Tabii 3-5-2
0: oynayacak. 4-4-2 olmaz diyorsun. 3-5-2'de Agbadu, Calo, Emirhan olur herhalde.
1: Emirhan olur. Sağ taraftan zaten gidiyor.
0: Murillo, solda Ottara.
1: Tam Rıdvan, Ottara'yı bilmemişler olsaydı. Tamam mı? O zaman süper olur. Hem orta göbek.
2: Çerni ile şeyi yiyorsun ama bu sefer.
0: Çerni yiyorsun tabii o zaman.
2: İlhan'ı yiyorsun. O da sıkıntı.
1: 3-5-2. Ya bak bir gün mesela.
0: Doğru söylüyorsun.
1: Şey, sağ bek oynadı ya. Raşitsa. Müthiş oynadı. Ne bir Trabzon maçıydı. Orta sahada da oynar. Koy. Ya bazı şeyleri yapmak lazım yani. Arkada oynamaz mı oynamaz.
0: Deneme yanılma şey yöntemi. Ümit Aktağ da var bu arada Beşiktaş'ta tabii. Biz onu şey
1: stoper aldık.
0: Da. Ama onu Avrupa kadrosunda yok herhalde yanlış hatırlamıyorum.
2: 3-5-2 oynayacak. Ama gene oyuncu orta profilinde stoper anlamında. Sol,
1: ama gene orta sahada üçlemesi lazım. Birini oraya gene koyması lazım. Ama şeyi hiç koyar işte. Gene bir üçlü yapacak
0: ama
1: orada.
0: Dediği gibi kenarlardan vazgeçmek gerekecek o zaman da.
1: Niye vazgeçsin?
0: Çerni ile ne olacak? Çerni, İlhan. Evet.
1: Gelecek. İyi de 12 kişi çıkmayacak. Yani orta sahayı kuvvetlendiriyorsun. Yeni 3'te oynayacaksın orta sahada da.
0: Evet.
1: Yani
0: Belki dener ileride. İtalyan hocalar sever biliyorsun üçlüyü de.
1: Bilmiyorum ama işte orta saha. Bak o zaman hem göbekte hem orta sahada üçer adam oynayacağı için, tamam mı?
0: Evet.
1: Şimdi ne oynayacak o zaman ama? Birisini daha oraya koyması lazım. Koşan birisini daha. Doğru. Orta üçlüye.
0: Beşiktaş'a başarılar diliyoruz. Marsilya karşısında inşallah galibiyetle başlar temsilci.

0: 1901. 19. yüzyıl sona ererken yeni bir asır başlıyordu. 1901'de ilk Türk takımı Black Stockings, yani Siyah Çoraplılar Futbol Kulübü kuruldu. İngilizlerin Kadıköy ve Moda çayırlarındaki hararetli futbol maçları, semtin gençleri arasında gitgide artan büyük bir ilgi ve heves uyandırmaya başladı. Rum gençleri sahip oldukları bir takım özgürlüklerden yararlanarak İngilizlerin arasına karışıp futbol oynamaya başlarken, Müslüman Türk gençleri bu imkandan, bu büyük nimetten yoksun bırakılıyordu. Futbolun cazibesine kendilerini kaptıran bir avuç Türk genci ağır baskıya rağmen bir futbol takımı kurarak maçlar oynamaya karar verdi. Bunların başında Amiral Hüseyin Hüsnü Paşa'nın oğlu Fuat Hüsnü ile en yakın arkadaşı Reşat Danyal bulunuyordu. Moda semtinde oturan bu iki genç çok iyi İngilizce bildiklerinden oradaki İngiliz aileleriyle ve onların futbol oynayan fertleriyle de çok yakın dostluklar kurmuşlardı. Reşat Danyal'ın İngilizlerden eski bir futbol topu almasıyla bir Türk futbol takımının kurulması yolunda en önemli adım atıldı. Bu iki Türk genci arkadaşları arasından takımın kurulması için yeterli sayıya ulaşma konusunda sıkıntı yaşamadı. Ve 1901 yılı Ekim ayında ilk Türk futbol takımı Black Stockings, Siyah Çoraplılar kuruldu.
1: Bir vatandaş, TC, yani Türk, Amerika'dan Türkiye'ye geliyor. O zamanki şartlarda kim bilir kaç saatte neyle geliyor. Ve Kadıköy'e geçiyor. Kadıköy'de futbol işte meraklısı. Kadıköy'de bir futbol takımı kuruyor. Tabii o sıralarda birazcık şey de var, yasaklar da var yani. Ondan sonra topluca bulunmak, oynamak falan filan gibi. Siyah Çoraplılar diye böyle bir isim konuyor. Sonra bu zat-ı muhterem aslında Galatasaray sempatizanıymış. Kadıköy'de bu işi kurup da bir bakıyor ki yani Kadıköy ağırlıklı Fenerbahçe. Ta o zaman bile yani. Daha kurulmamış ama kulüp. Yani Fenerbahçeli izlemiyorlar da o Galatasaraylı olduğu için Kadıköy'de bir şeylik çekiyor, yabancılık çekiyor, öyle diyelim daha, çünkü ne Fener'den Galatasaray ne Beşiktaş var o zaman. Bir yabancılık çekiyor ve karşı tarafa geçiyor, İstanbul tarafına geçiyor, Anadolu yakasından İstanbul tarafına geçiyor ve orada bu futbol faaliyetini devam ettirmek istiyor ama etmiyor, o çünkü istibdat devri işte, o zaman pek bir şey olmuyor yani.
0: Takımı oluşturan futbolcular arasında Kemani Nuri, Hafız Mehmet, Fahri, Hafız Mustafa, Emcet, Hüseyin, Masar, Şevki ve Tamuracı Osman Pehlivan'la ünlü filozof Rıza Tevfik de bulunuyordu. Gençler bu konuda yakın yardım ve teşviklerini gördükleri Doktor Rasim Paşa'yı da Black Stockings Futbol Kulübü'nün başkanlığına getirdiler. Takımdaki gençlerin büyük çoğunluğu Moda'da oturuyordu. Bugünkü Fenerbahçe Stadı'nın karşısındaki Mahmudiye İlkokulu altında bulunan Huşit Ağa'nın kahvesini kendilerine lokal yapan gençler,

Burada soyunup giyinmek suretiyle papazın çayırında birkaç idman yapmışlar ve daha sonra da Rum takımıyla maç almışlardı. Black Stockings ilk maçını 29 Ekim 1901 günü papazın çayırında bir Rum takımıyla oynadı. Oyuncuların büyük acemiliği yüzünden Black Stockings karşılaşmayı 5-1 kaybederken Türk takımının şeref golünü takım kaptanı Fuat Hüsnü Bey attı. Şampiyonlar şampiyonu Türk güreşçi Kara Ahmet henüz 31 yaşında hayatını kaybetti. Kara Ahmet 24 Mayıs 1902'de Aksaray'da Yeşil Tulumba'daki Sinekli Bakkal Sokağı'nda bulunan Pehlivanlar Kahvesi'nde otururken kalp krizi geçirdi. Canavliyle yanı başındaki demir parmaklıklara sarılan Kara Ahmet tüm uğraşlara rağmen kurtarılamadı. Şampiyonlar şampiyonu Kara Ahmet'in sarıldığı demir parmaklıklar erimiş ve birbirine geçmişti. Arjantin'in önemli kulüplerinden River Plate, 25 Mayıs 1901 yılında Santa Rosa ve La Rosales kulüplerinin birleşmesiyle Buenos Aires'in Belgrano bölgesinde kuruldu. Kulübün ilk başkanlığını Leopoldo Bolt yaptı. Arjantin'in en başarılı kulüplerinden River Plate'in müzesinde 36 lig şampiyonluğu kupası bulunuyor. Los Millonarios lakaplı kulüp, 3 Libertadores kupasıyla birer Interamericana ve Sudamericana kupası kazandı. River Plate ile Buenos Aires'in diğer kulübü Boca Juniors arasında oynanan maçlar dünyanın en ateşli derbisi olarak gösterilir. İki kulübü karşı karşıya getiren maçlar Süper Clasico olarak adlandırılıyor. River Plate Boca Juniors arasındaki rekabetin temeli ekonomik ve sınıfsal farklılıklara dayanıyor. Süper Clasico rekabetinin ilk yıllarında Boca Juniors ekonomik açıdan dar gelirli insanların desteklediği, River Plate ise zenginlerin taraftarı olduğu bir kulüp olarak ön plana çıktı. Fakat yıllar geçtikçe bu farklılık ve çizgiler ortadan kalktı. La Boca mevkisinden çıkan River Plate Boca Juniors derbisinin ilk tohumu 2 Ağustos 1908'de atıldı. Derbinin ruhunu oluşturduğu söylenen sınıfsal farklılık konusuysa satın alınan River Plate'in düşük gelirli vatandaşların yaşadığı La Boca'dan ayrılıp yüksek gelirlilerin yaşadığı Buenos Aires'in kuzeyine taşınmasıyla ortaya çıktı. İngiltere Futbol Ligi'nde Liverpool 45 puanla şampiyona ulaştı. Sunderland 43 puanla ikinciliği elde ederken Notts County 40 puanla 3. sırada yer aldı. FA Cup finalinde Sheffield United'la Tottenham karşı karşıya gelirken sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılan Tottenham kupanın sahibi oldu. 2017 yılında tarihinde ilk kez Premier Lig'e yükselme başarısı gösteren Brighton & Hove Albion Futbol Kulübü 21 Ağustos 1901'de kuruldu. Sembolü martılar olan kulüp 1983 yılında FA Cup finali oynarken Manchester United karşısında sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Brighton & Hove Albion'ın ezeli rakibi Crystal Palace'dır. İki kulüp arasında 1940 ve 1950'li yıllarda başlayan ezeli rekabet 1970'li yıllarda zirve yaptı. Brighton & Hove Albion'la Crystal Palace arasında oynanan maçlara M23 derbisi deniliyor. 5. kez düzenlenen Boston Maratonu büyük heyecana sahne oldu. Kanadalı atlet Jack Caffery üst üste 2. kez birinciliğe ulaştı. 1901 Wimbledon tenis turnuvası tek erkekler finalinde Reginald Daughtry'yi 4-6, 7-5, 6-4, 6-4'lük setlerle 3-1 mağlup eden Arthur Gore şampiyonluğa ulaştı. Tek kadınlarda ise zafer, Blanche Binkley Hilliard'ı 6-2'lik setlerle geçen Charlotte Cooper Stavrini'nin oldu.

0: Spor'una hoş geldiniz. Gündemdeki gelişmeleri konuşacağız. Yine yoğun bir gündemimiz var.
1: Türkiye yeni güne uyanırken spor severler gözünü sabah sporuyla açıyor.
2: Gündür gündür oynaman gerekir değil mi?
3: Var neden devreye girmediğinin cevabı da burası.
0: İşte başta hangi hamleleri yapabilir?
4: Transferlere ihtiyacı var.
5: Kesin sirke küpüne zarar veriyor.
1: Dünden kalanlar, güne yansıyanlar.
0: Sağ içinde daha farklı bir reaksiyon bekliyorum.
1: Gazete başlıkları, canlı bağlantılar, stüdyo konukları.
6: Belini doğrultamadı, ciddi bir düşüş yaşadı. Evet.
1: Nabzı sporla atanlar sabah sporunda buluşuyor.
7: Bazı hikayelerde bittiği zaman zaten güzelliğe kavuşur.
8: Futbolcuları menajerleri rezil ediyor, rezil ediliyor.
0: Tüm detaylarıyla konuklarımızla gündemi değerlendireceğiz.
1: Ezgi Toper'in sunduğu sabah sporu hafta içi her sabah 8'de A-Spor'da.
9: Genel izleyici için uygundur.
10: Fenerbahçe'nin vuruşuyla başlayacak. Zira Türkiye Kupası'nda büyük final. İşte ilk düdük, iki takıma da başarılar. Lobo. Ve Belezoğlu. Bu arada sahaya atılan maddelerin hemen temizlenmesini istedi Bülent Yıldırım. Zemini biraz sonra daha iyi tartma imkanımız olur. 13-14 derece civarında da bir sıcaklık olduğunu hatırlatalım. Christian Baroni. Yobo. Emre Perezoğlu Semih'in koşu yoluna doğru. Kafayla karşıladı Bursa Spor savunması Alex'i. Atak tazeliyor Fenerbahçe. Yine Alex. Sol tarafta Caner var. Caner gol pozisyonu vurdu ve gol! Maça golle başladı Fenerbahçe. Caner Erkin. Henüz ikinci dakikanın ilk saniyeleri. Caner'in golü.
8: Ender, biraz evvel ben ne dedim? Alex veya Bataş'a. Dikkat edersen Alex eşleşmede yanında kimse yok. O kadar rahat top alıp topu verdi ki Caner'e. Yani işte bu Alex'e bu topu verdik ve o da pası yapmasın. Yani daha başlarken bismillah Bursa Spor adam bölüşünde yapmış olduğu eksikten dolayı bu golü yedi.
10: Pinto bıraktı, Endiaye ileri çıktı. Ozan yakınında, şimdi Ozan'ın bulunduğu bölgeye doğru Bekir hareketlendi. Orta kale sahasına Volkan çekti, sektirdi ama o bölgede Emre Belezoğlu.
11: Yani bu ligde Fenerbahçe'yi zor duruma düşen takımların hepsi önde bastılar.
10: Christian Baroni'nin ortası şimdi bir kafa ve gol! Ama hayır, hayır. Bayrak havada. Filelere giden top gol değeri kazanmıyor Semih için. Cem Satman'ın bayrağı havadaydı. Caner Ziegler'e doğru. Ziegler'in ortası. Alex'in önünde kaldı top. Christian Baroni mükemmel bir gol. Mükemmel bir gol. Christian Baroni. ...2-0 önde, büyük finalde 50. yaşını kutlayan Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe. Kale sahasına doğru, İbrahim vurdu, dışarı gitti top. Yeniden Alex, kimse yok önünde. Alex'in ortası yerden, kale sahası ve gol! Gol Semih Şentürk! ...58. dakika. Kimse yok dedim Alex'in önünde. O kadar boş kalınca da yine adrese teslim bir pas verdi Alex de Souza. Semih de en güzel yaptığı işi yaptı orada. Christian. Offside yok. Semih hareketlendi. Alex ve Christian ceza sahasına doğru koşuyor. Semih. Uzak direkte Alex var. Ona doğru. Alex ve gol. Gerçekten mükemmel bir organizasyon. Yani, hazırlanışıyla, yapılışıyla akıl dolu klas bir gol. Semih şimdi. Mehmet topuza. Mehmet vurdu. Top oyun alana döndü. Önce direğe sonra yere. 4-0'lık üstünlük son düdük. Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi.
12: Ve kupa Fenerbahçe'nin. kaptan Alex, sarı lacivertliler çubuklu formalarıyla podyumda.
10: Tolga Özkalfa şimdi işaretini verdi. Ve işte ilk düdük. İki takıma da başarılar. Final başladı. Olcan, Adrian, yeniden Olcan. Orta şansı, yaptı ortasını Egemen. Boşta kalan top, gol pozisyonu. Son anda Hasan Ali girdi araya. İlk tehlikeli atak Volkan'la Trabzonspor'dan. Mehmet, ara pası Musa Sol'a doğru. Musa Sol gole gidiyor. Musa Sol ve gol. 9. dakika. Fenerbahçe bir geldi, tam geldi, golü buldu.
13: Tam söylediğimiz gibi demiştik ya, iki takımda da sonucu değiştirebilecek çok önemli isimler var ve Sol'la Vebo'ya önlem almaya çalışıyordu. İşte Sol bir anda kendisini derin topa kurtarınca
10: aslında mükemmel oldu ve Fenerbahçe'nin golü geldi 9. dakikada. Musa Sol'la
13: Kayt koşuyor, Zokora koşuyor, Emre orada, Emre yerde göğsünü tutuyor, Zokora'yla mücadelesi. Fırat Aydınus elini cebine götürdü, kartını çıkardı.
10: Fenerbahçe Yedek Kulübesi'nde herkes ayakta.
13: İşte pozisyona bakalım. Burada Sokora'nın önce kaydığını görüyoruz. Sonrasında kontrolsüz hareketiyle sert bir müdahalesi var göğsüne Emre'nin. İşte burada bakın.
10: Christian Baroni vuracak. Christian kaleci Tolga. İki müthiş hareket. Christian'ın vuruşu da, Tolga'nın kurtarışı da çok güzeldi.
13: Enfes de enfes. Kelimenin tam anlamıyla harika bir vuruş. Enfes bir kurtarış.
10: Serkan bütün hatlarıyla yükleniyor Trabzonspor takımı. Araya girdi Musa Sol. Karşı atak Fenerbahçe'den. Musa Sol'dan Pierre Vebo'ya. Ondan Kayt. Şimdi Musa Sol. Musa Sol üzerine gidiyor rakibinin. Musa Sol ve Tolga. İki güzel hareket daha.
13: Ceza sahasında Vebo top bekliyor. Christian Baroni vurmayı tercih ediyor. Tolga.
10: Yine karşı karşıya geldi bu ikili. İlk yarıda da Christian Baroni'nin çok güzel bir şutunu Tolga aynı bu güzellikte çıkartmıştı. Yine tekrarladı o iki güzel hareketi. İşte yönetmenimiz tekrar tekrar ekrana getiriyor. Kalecisi Mert'e döndü. Mert de topun gelişine, o topu rakip alanına gönderdi. Hasan Ali'den şimdi Vebo'ya doğru. Bir anda pozisyon doğdu. Vebo kaleci Tolga. Müthiş bir pozisyon. Mehmet Topal o bölgede. Araya giren Adrian. Adrian Halil offside pozisyonundaydı, atmadı. Ama sağdan kaçan Olcan'ı da görmedi. Şimdi Paulo Henrique. Henrique bir ters çalım. İkinci hamle Henrique. Henrique'nin ortası nereye rakibe? Boşta kalan top Robo orada. Şimdi Olcan aldı. İki futbolcu çarpıştı. Bir vuruş dışarı.
13: Trabzonsporlu bütün futbolcular yerde şu anda.
10: Henrique gidecek. Robo aynı anda Fırat Aydın'ın son düdüğü çalıyor. Fenerbahçe 51. Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u Musa Sol'un golüyle 1-0 mağlup ederek 2 yıl üst üste kupanın sahibi oluyor. Fenerbahçe futbol takımı 2012-2013 sezonunun Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi. Kupa Fenerbahçe'nin. Kupa Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel'in, iki kaptanın ellerinde yükseliyor. 51. Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin. Ziraat Türkiye Kupası'nda 52. final başlamak üzere değerli futbolseverler. Bu dev maçta Konya Atatürk Stadı'na veda maçı olacak. Hüseyin Göçek düdüğünü çaldı ve final başladı. İki takıma da başarılar. Söz artık futbolcularda. Snyder. Sağ kanatta Sabri Boş. Yine onun bulunduğu bölgeye doğru. Tarık karşılıyor Sabri'yi. Bir orta Sabri'den. Akaminko o bölgede. Boşta kalan top. Penaltı beklentisi vardı. Sabri gol pozisyonu. Savunma girdi araya. İlk tehlikeli atak Galatasaray'dan geldi. Bir kez daha bakalım şu tartışılan pozisyona. Orquera. ve yeniden Erkan. Karşılayan Semih. Erkan Zengin üzerine gidiyor rakibinin. Ortasını da yaptı. Ceza sahası. Tehlikeli pozisyon. Okera vuramadı. Bir karambol. Şimdi Kamara. Ama nereye? Kamara topu Muslera'ya bıraktı. Burak topun üzerine geliyor. Vurdu son anda Bofen.
14: Çok güzel çıkardı.
10: İki güzel hareket izledik. Burak'ın vuruşu, Bofen'in kurtarışı.
15: Vuruş çok güzel ama kaleci de mükemmel.
10: Snyder. Tenez'in koşu yoluna doğru. Tenez ceza sahasının ortasını yaptı. Bir vuruş. Ama son anda yetişmeye çalıştı Burak. Başarılı olamayınca da top oyun alanını terk etti. İyi pozisyondu Galatasaray adına. Bu arada Hüseyin Köçek
14: görüşme sahnesi
10: oyunu durdurdu çünkü o yoğun duman bulutu sahanın üzerini bir anda kapladı. Okera sağ tarafta, Diomasi, Kamara. Sevdiği toplar bunlar Kamara'nın. Ceza sahasında Kamara, Diomasi, Kamara, Muslera. İki hamlede topu bloke ediyor. Erkan köşe vuruşunu kullandı bu arada. Ceza sahasında bir vuruş, çizgi üzerinde müdahale. Gole çok yaklaştı Eskişehir Spor. Burak çizgiye doğru çekildi. Burak ortasını da yaptı. Açtı top Snyder'a ama ters taraftan Sabri geldi. Bu kez o ortasını yapacak. Bir ortada Sabri'den dönen top. Yekta bıraktı. Selçuk vuramadı. İkinci hamle. Gol pozisyonu ve gol! Snyder Galatasaray'ı 1-0 öne geçiriyor. 70. dakikada. Finalde Galatasaray önde. Wesley Snyder golün altında imzası olan isim.
15: Schneider çıktı. Farklılığını gösterdi ve şans.
10: Ve son düdük geliyor. Kupa Galatasaray'ın oluyor sevgili futbol severler. Ve Sabri Sarıoğlu kupayı ellerinde böyle kaldırıyor havaya. Zira Türkiye Kupası Galatasaray'ın sevgili seyirciler. 52. kupa Galatasaray'ın zaferiyle noktalanıyor. Türkiye Kupası sarı kırmızı yılların oluyor. Finalin ilk düdüğüne artık dakikalar kaldı. Çok güzel görüntüler. İki teknik adam kol kola. Bülent Yıldırım ilk düdüğü çaldı. Dev final başladı. İki takıma da başarılar. Volkan Şen ortasını yaptı. Fernando Albirek. Bu arada daha önce bir düdük. İki oyuncu yerde. Bülent Yıldırım hemen sağlık ekiplerini oyun alanına davet etti. O yerden doğruluyor. Burada iki oyuncu çarpıştı. Melo. Burak'ı kaçırmak istedi. Şamil bırakmadı. Belushi sağ tarafa doğru. Volkan'ın sevdiği toplar. Kontrolü iyi Volkan'ın. Fernando'ya koştu. Ona doğru. Fernando'ya vurdu direkt. İkinci hamle Sinan. Bir hamle daha mı? Yine Sinan yaptı o hamleyi. Bursa Spor çok etkili geldi. Galatasaray kalesine. İki birleşik hareket. İki güzel kurtarış. Selçuk. Snyder yeniden Selçuk. Sol tarafta boşluk. O bölgeyi iyi kullandı. Yasin ortasında yaptı. Gol pozisyonu dışarıya yolladı. Wesley Snyder. Sağ tarafa doğru orada Volkan var. Ceza sahasında 3 Bursalı. Volkan üzerine gidiyor rakibinin. Volkan yerde. Bülent Yıldırım penaltı dedi. Yardımcısıyla göz göze geldi. Ve penaltı dedi Bülent Yıldırım. Bursa Spor penaltı vuruşunu kullanıyor. Fernando vurdu kaleciyi ve topu ayrı köşelere yolladı. Gol Fernando. Bursa tribünleri seviniyor. Finalde Bursa Spor bir adım öne geçiyor. Yasin üzerine gidiyor Şener'in. Yasin son çizgi. Yasin vurdu Arun.

0: bölgeyi etkili kullanmaya başladı. Sarı kırmızılılar son dakikalarda. İşte pozisyon ve Harun'un müdahalesi. Bir vuruş topa alana gidiyor, gol. Yardımcısıyla göz göze geldi, golü verdi Bülent Yıldırım. Burak attı, beraberlik geldi Bursa'da. El ele, kol kola seyircisine koşuyor Galatasaraylı futbolcular. Bir birlik beraberlik var işte. Köşe vuruşu da hemen kullandı Galatasaray. Burak bomboş kaldı. Aslında çok da istediği gibi bir vuruş yapamamış.
1: Kötü.
0: Ama o da beklemiyordu herhalde topun kendisine geleceğini.
1: Bekleyecek.
0: Orada önce Fernandao, sonra Şamil dokunamadı. Ve Burak topu ağlara yolladı. Onun golüyle beraberlik geldi. Finalde bir birlik skor var şimdi. Selçuk İnan yerden bir pas. Burak'ın bulunduğu bölgeye. Burak gole gidiyor ve gol! Burak Yılmaz kendisinin ve takımının ikinci golünü atıyor. 48. dakika.
1: Yapılış itibariyle çok güzel bir gol. Ve Bursa takımını uyuttu Galatasaray. Çok çabuk gittiler. Ve zamanlaması çok güzel bana topu attılar.
0: 1-0 yenik durumdan 2-1'lik üstünlüğü yakalıyor Galatasaray. Gol kadar, gol pasının da altını çizmek lazım.
1: Müthiş, çok güzel.
0: Josue, Belushi, Bakambu topu aldı. Bakambu ceza sahasında, Bakambu sıyrılma uğraşında. Sedik Bakambu, Belushi, Volkan ve gol! Volkan'la beraberlik geldi bir kez daha. Hakan ayak koymaya çalışmış.
1: Net offside.
0: Offside pozisyonu. Baki Tuncay Akkın'ın bölümünde ilk yarıda da orada bir pozisyonu kaçırmıştı Baki Tuncay Akkın. Yasin, Selçuk. Selçuk'tan sağ tarafa doğru şimdi Burak. Burak! Burak! Burak! Hat-trick yapıyor Burak Yılmaz. Gole tam olarak sevinemedi bile Bursaspor.
1: Bu golleri Bursa'da yersen malum olur.
0: Burak'ın 3. golü, Galatasaray 3-2 önde. Bu maçta gollere gebe sanki. Josue ortasını yaptı. Fernandao vurdu direk. Fernandao direğe takıldı bu maçta ikinci kere. Belushi. Belushi'den sol tarafa doğru Emre'ye. Emre ceza sahasında. Karşılayan Sabri bir orta. Ters tarafta Şener. Şener vurdu. Ters bir vuruş. Dışarı gidiyor top. Son düdük. Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın. Galatasaray Bursaspor'u 3-2 mağlup ediyor. 15 yıl aradan sonra hem ligi hem kupayı kazanarak müthiş bir final yapıyor. Hocam. 53. Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın. Türk futbolunun şölen akşamı bu. İki takım soyunma odası koridorlarından sahaya doğru geliyor değerli futbol severler. Milyonlar ekran karşısında bu maçı ve bu karşılaşmanın sonunda kupayı, Ziraat Türkiye Kupası'nı kimin alacağını merak ediyor. Mete Kalkavan kenardan başlatabilirsin işaretini aldı. İlk düdüğünü çaldı ve Ziraat Türkiye Kupası finali başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Gol yok Antalya Arena'da. 54. Ziraat Türkiye Kupası finalinde bir kafa darbesi, vuruş dışarıya gidiyor. Lukas Podolski ilk tehlikeli atak, bir duran top organizasyonunda Galatasaray'dan geldi. Lukas Podolski uzaklardan vuruyor Fabiano. Bir anda kalçadan çıkardı şutu. 13. dakikaya girdik. Podolski dokundu. Selçuk geriye doğru bıraktı. Podolski Fabiano. Çalışılmış bir serbest vuruş organizasyonu. Podolski vurdu. Fabiano gole izin vermedi. Podolski. Fenerbahçe savunması yerleşti bu arada. Yeniden Karol geriye doğru çıkarttı. Bir şut üstü.

dışarı. Şimdi Nani. Üzerine gidiyor Semih'in. Nani. Nani bıraktı. Alper vurduğu yandan dışarıya. İkinci köşe vuruşu Galatasaray'ın. Bir kafa. Top ağlara giriyor. Gol Galatasaray finalde 1-0 önde. Podolski denedi denedi. Sonunda attı golü. Lukas Podolski Galatasaray 1-0 önde. 54. finalde. Orta geldi Muslera için. Yine kolay bir top. Bağ bu arada Muslera ile Bağ arasında gerginlik. O gerginlik diğer futbolculara da yansıdı. Bir anda ortalık karıştı. Mete Kalkavan bir sarı Alper'e, bir sarı Muslera'ya gösterdi. Nani köşe vuruşunu kullandı. Kafa Muslera. Mehmet Topal vurdu. Muslera iyi yer tutmuştu. İkinci yarı başladı. Şencu o bölgedeydi. Podolski için bayrak kalkıyor. Offside. Fenerbahçe bütün hatlarıyla rakip yarı sahada. Orta bir kafa yandan dışarıya. Nani topun gerisindeki isim Fenerbahçe'de. Topun üzerine geliyor. Muslera ikinci hamle. Kafa direkten geri geldi top. Abdullah'a Bağ'ın vuruşunda top direkten geri geliyor. 62. dakika Fenerbahçe için maçın en önemli anı. Basıçarak kullandı Galatasaray. Selçuk. Seken top Sabri. O dolduruyor. Dinayer. Kafa Fabiano. Fabiano ve Dinayer iki güzel hareket. Bu arada Fenerbahçeli futbolcular da bir offside beklentisi içinde. Nani sıyrıldı ilk hamlede. Ortasında yaptı. Kafa dışarıya. Fernandao topu dışarıya yolladı. 77. dakika. Geliyor kale sahasına doğru. Bir kafa. Muslera çıkmadı. Tereddüt etti. İkinci hamle. Seken top. Dışarı doğru süzülüyor. Out dedi Mete Kalkavan. Nani topun gerisinde. Orta geldi. Bir kafa. İkinci hamleyi yapacak oyuncu çıkmayınca. Top dışarı gidiyor. Out. Markovic ortasını yaptı. Muslera yükseldi. Topu kontrol etti. Bu arada De Souza ellerini iki yana açtı. Mete Kalkavan oralı bile olmadı. Luis Nani sıyrıldı rakibinden. Nani gidiyor. Nani ceza sahasında. Ters bir vuruş. Muslera iki hamlede kontrol etti topu. Fernando Muslera. Kea. Seken top. Fabiano'ya kadar geliyor. Ve işte son düdük. Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın. 54. kupa Galatasaray'ın oluyor. 31. dakikada Lukas Podolski'nin kaydettiği golle Galatasaray üst üste 3. kez Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine taşıyor değerli futbol severler. 54. Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın oluyor.

0: güzel bir görsel şölen eşliğinde iki takım oyun alanına gelmek üzere. Yat Bayiç topun gerisinde. İlk düdük, final başladı. İki takıma da başarılar. O Eskişehir taraftarını sahanın içinden Konya tribününe doğru almaya başladı şimdi güvenlik görevlileri.
1: Ya güzel de bu yukarıdan atanları yanlarında hiç polis falan yok mu? Kardeşleri alsalar götürseler.
0: Eren. Eren Albayrak. Yeniden Emre Belezoğlu. Yerden bir

0: Dişça. Dişça vurdu yandan dışarıya. Maçın başından beri en önemli gol pozisyonu. Yeniden Ali. Ömer Ali top istemişti. Milosevic. Sağdan Skubic bindirdi. Milosevic vurdu. Ama kaleyi tutturamadı. Out. Geldi bir oyuncu var. Oyunda devam ediyor bu arada. Atiker Konyaspor ata. Ömer Ali ceza sahasında direk. Önce Volkan sonra direk. Ömer Ali ile gole çok yaklaştı Atiker Konyaspor. Esasına gelen top gol pozisyonu. Son anda Ali Turan çıkarttı. Medipol Başakşehir'in baskıyı arttırdığı bölüm. Mossoro. Bir ortada doğrudan kaleye. Mossoro. Şimdi Alparslan. Yaptı ortasını. Bir kafa son anda Serkan. Adebayor ve Serkan. İki güzel hareket. Uğur. Riskli hareketler Uğur'dan. Kaptırılan top. Bir şut yandan dışarıya. Paslan bıraktı. Emre Belezoğlu. Emre ortasını yaptı. Bir kafa Serkan. Fırat Aydın Usta 120 dakikalık mücadeleyi noktalayan düdüğü çaldı. Kupanın sahibini penaltılar belirleyecek dedi. Hora topun gerisinde. Hora vurdu, topu ağlara yolladı. Emre Belezoğlu. Emre Serkan'la topu ayrı köşelere yolladı. Bayiç vurdu. Skoru 2-1 yaptı penaltı vuruşlarında. Etriano topun gerisinde. Etriano Serkan. Serkan çıkarttı. Vukovic.
1: Son ayaklar genelde kalecinin sonunda vuruyor.
0: Vukovic. Serkan dikkatli. Cengiz Ünder. Cengiz direği nişanladı. Bunu atarsa 55. kupa Atiker Konyaspor'un. Skubic topun gerisinde. Skubic ve gol! Atiker Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi. Muazzam bir sevinç var. 55. Ziraat Türkiye Kupası Atiker Konyaspor'un. Konyaspor tarihinde bir ilke imza atıyor. Cüneyt Çakır saatini kontrol etti. Mücadeleye Fenerbahçe başladı. İki takıma da kupa yolunda başarılar diliyoruz. Yerden bir pas. Soldado. Soldado Mustafa ile mücadelesi. Top dışarıda, gözüm Cüneyt Çakır'da. Köşe gönderi işaret ediyor Cüneyt Hoca. İşte Soldado ile Mustafa Yumlu arasındaki mücadele. Serbest vuruş şimdi kullanıldı. Bir topuk pası. Joseph kaleci. Fatih çıkarttı. Maçın şu ana kadarki en önemli gol pozisyonu. Yerden Soldado'ya, ondan Alper'e. Alper'den sağ tarafa. Şener'le etkili geliyor Fenerbahçe. Şener'in ortası, kale sahası, gol pozisyonu. Kim vuracak o topa bakalım? Savunma mı vurdu? De Souza vurdu.
2: De Souza Hasan Ali'nin önünden vurdu ama sanki Hasan Ali daha müsaitti.
0: Orada
1: şimdi Fenerbahçe şu ana kadar
0: herhalde bir müdahale de var Akhisarlı oyunculardan.
1: Şu ana kadar Fenerbahçe iyi bir iş yapıyor. Çok seri yön değiştiriyor. Çok seri yön değiştirince defansı dağılıyor Akhisar'ın.
0: Soner. Şimdi ceza sahasına gönderme düşüncesi. Roman Neuschneider karşıladı. Sıyrıldı rakibinden. O bölgede solda da hızla Giuliano da geliyor. 2-2. Etkili atak. Gol pozisyonu. Kaleci Fatih. Solda doyla gole ikinci kez çok yaklaştı Fenerbahçe. Fatih yine başarılı. Vuruş kullanıldı. Etkili bir vuruş Volkan. Mustafa Yumlu'yla gole çok yaklaştı. Teleset Mobilya Akhisar Spor.

0: 25. dakika.
1: Volkan kurtarmadı. Mustafa kaçırdı.
0: Bir etkili ortada. Boşta kalan top. Bir vuruş ve top ağlarda gol. Miguel Lopez. 32. dakika. Telesit Mobile Akhisarspor 1-0 öne geçiyor Miguel Lopez'in golüyle. Büyük sevinç Akhisar tribünlerinde. İkinci yarıya Telesit Mobile Akhisarspor başladı. Şikirtel sağ tarafta, Şener karşılayan Ömer. Şener bir ortada, bu kez arta direğe doğru, kafa ve gol. Kafa ve gol Ferdan'da. Baskıyı arttırdı. Golü buldu Fenerbahçe. Fernando yine attı golünü. Skora denge geldi Diyarbakır'da. Finalde şimdi bir birlik beraberlik var. 56. dakika. Beraberliği yakalıyor Fenerbahçe Diyarbakır'da. Ceza sahası yine kalabalık. Orta geldi kale sahasına doğru. Soldado çevirdi. Dani'den sekti. Uzaklardan bir vuruş Fatih. Fernando. Heder Barboza gidiyor. Miguel Lopez orada. Muğdat orada. Bir derinlemesine pas. Yerden vuruş. Dışarıya gidiyor top. Out. Çok etkili geldi. Telesit Mobile Akhisarspor. Sol tarafa bir pas. Muğdat yeniden. Muğdat yaptı ortasını. Bir kafa ve gol. Sissoko. Telesit Mobile Akhisarspor yeniden öne geçti. Sissoko'nun golü.
1: Vay anasına be. Uyuta uyuta gol attılar.
0: 70. dakika.
1: Uyuta uyuta gol attılar. Enteresan.
0: Valbuena. Bindirme yaptı oradan Hasan. Orta geldi kale sahasına. Bir kafa dışarıya. Fernando vurdu kafayı, top direğin dibinden dışarı çıktı.
1: Bundan iyi de pozisyon gelmez ki.
2: Evet.
0: Miguel Lopez son çizgide ortasını yapıyor. Kafa, gol pozisyonu, bir vuruş ve top ağlara gidiyor. Gol, top ağlarda gol. Telesit Mobile Akhisarspor 3-1 öne geçiyor Barbosa. Müthiş bir sevinç var Akhisarsporlu futbolcularda. Okan Buruk da oyuncularına koşuyor. Adeta bir sevinç çumağı oluşturdu Telesit Mobile Akhisarsporlu oyuncular.
2: Barboza fişi çekti diyebiliriz. Yani bu gol 81. dakika. İki farktan Fenerbahçe'nin çevirmesi çok kolay değil artık.
0: Hasan solda, Valbuena var. Valbuena. Valbuena'dan tekrar Hasan'a. Orta geldi. Bir kafa vuruşu top ağlarda. Top ağlara gidiyor Josef de Souza'yla. Farkı bire indirdi Fenerbahçe yeniden. 86. dakika. 3-2 oldu skor. Tam 5 gol var finalde değerli futbol severler. Şimdi Jansen. Bir çalım yerde kaldı. En direkt serbest vuruşu verdi Cüneyt Çakır. Sarı kart Jansen'e. Aldatmaya yönelik bir hareket olarak yorumladı bu hareketi.
1: Hakemlik bu işte.
0: Şener yaptı ortasını kale alanına doğru. Kafayı yine Akhisarsporlu oyuncular vurdu. Valbuena dışarı. Valbuena vurdu, dışarı gitti top. Ve uzatmadım. Son düdük geliyor Cüneyt Çakır'dan. 56. Zira Türkiye Kupası finali Telesit Mobile Akhisarspor'un. Zira Türkiye Kupası Telesit Mobile Akhisarspor'un. Tebrikler Akhisarspor. Akhisar ve Galatasaray bayrak ve flamaları, logolar açıldı. Çok güzel görüntüler. Ve maç başladı. Final başladı. İki takıma da başarılar. Güray yaptı ortasını. Kale sahası karambol. Bir vuruş, ikinci hamle. Fuat Aslanboğa hayır diyor. Akhisarlı oyuncuların penaltı itirazları var. Erhan da ara pası çok güzel. Onyekuru son anda bir müdahale ve gol. Onyekuru ama bayrak havada. Bayrak Diaye güzel bir çalım. Cagne gol pozisyonu. Cagne vurdurmadılar. İkinci hamle. Oyun devam ediyor. Fuat Aslan bu oynayın dedi. İşte pozisyon. Şimdi Onyekuru aldı. Onyekuru gidiyor. Onyekuru direk ve Fatih. Maçın en önemli pozisyonlarından biri, belki de birincisi. Şimdi Sissoko sol tarafa doğru bir pas. Güray o bölgede. Rakibinin sağından atıp solundan geçti. O bölgede Güray gidiyor. Güray pasını da verdi. Gol geliyor. Gol geliyor Akhisarspor'dan.
1: Göstere göstere gol geldi.
0: Elvis Manu. Finalde Akhisar önde. Topağlarda gol Manu. Evet, golü verdi Suat Aslanboğa. Baskıyı arttırdı sarı kırmızılı takım. Lines. Lines gidiyor. Lines yerde. Penaltı. Penaltı diyor Suat Aslanboğa. İşte pozisyon. Bu. Cagne ve Fatih karşı karşıya. Cagne, Fatih çıkarttı. Fatih çıkarttı. Şimdi Cagne gidiyor. Cagne. Onyekuru o bölgede. Son anda bir müdahale. Gözüm Suat Aslanboğa'da. Suat Aslanboğa oynayın dedi.
1: Bir açıdan geliyor gibi.
0: Evet. Şimdi Suat Aslanboğa kontrole gidiyor. Farklı açılardan Suat Aslanboğa'da pozisyona bakıyor. Penaltı noktasını gösteriyor Suat Aslanboğa. Miguel Lopez pozisyonda ben vardım. Bana göster dercesine kartı bir hareket yaptı. İkinci sarı kart çıktı. Kırmızı kart Miguel Lopez. Kırmızı kart Miguel Lopez. Şimdi Sinan topun gerisinde. Fatih kalede. Ters köşeye gol. Sinan'la beraberliği buldu Galatasaray. Şimdi Fatih Hayda. Topla birlikte Suat Aslanboğa'nın üzerine gidiyor. Sinan bıraktı. Belhanda yeniden Mariano. Yaptı ortayı. Kale sahasına doğru. Bir kafa Fatih. İkinci hamle ve gol. Topağlarda gol. Sofyan Feghouli. Feghouli'nin golü 88. dakika. +4. Belhanda yaptı ortayı. Bir kafa ve gol. Selçuk ve Muslera Ziraat Türkiye Kupası'nı birlikte kaldırıyor. 57. Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın oluyor.

0: İşte ilk düdük. İki takıma da finalde başarılar diliyoruz. Hak eden kazansın.
1: Serbest vuruş Bakasetas'a sağladı, gönderdi. Gol pozisyonu Uğurcan. Bayrak kalktı. Offside. Abdülkadir Ömür ona doğru. Alexander Sörloth aldı göğsüne. Sörloth pas verebileceği bir arkadaşını arıyor. Sörloth cezalarında. Kaleyi düşürdü Barafona. İkinci pozisyon dışarıya.
0: 20. dakika. Arka arkaya pozisyonlar iki takımdan. Sosa sol kanada doğru, orada Alexander Sörloth. Sörloth üzerine gidiyor rakibinin. Sörloth bir pas, bir dokunuş ve gol! Top ağlara gidiyor. Trabzonspor 1-0 önde. Abdülkadir Ömür. Sörloth bu kez asist yapan isim. Golün altında imzası olan Abdülkadir Ömür. 1-0 önde Trabzonspor finalde.
1: Başta 25. dakika. 10 numara golünü attı. Zira Türkiye Kupası finalinde 1-0 öne geçiyor. 2:45 dakika başlıyor.
0: Birer başıcı kolu sol taraftan hata sürükleyen isim Sörloth. Sörloth şimdi ön direğe doğru hareketlendi, dokunamadı. Sörloth dokunamadı. Offside'ı kontrol etti önce. Biraz yavaşladı, sonra hızlandı ama topa dokunamadı. Bu arada en sakala yerde oyun devam ediyor. Pereira. Pereira ceza sahasında bir orta. Bir dokunuş yandan dışarıya. Bilal Başacıkoğlu topu dışarı gönderdi. Bu arada Aytemiz Alanyaspor yedek kulübesi ayakta. Abdülkadir parmak yerde, Ensakala yerde bu pozisyondan sonra. Bilal kafayı vurdu, yandan dışarı gitti top.
1: Sol taraftan Ensakala bindirme yaptı. Aytemiz Alanyaspor hata. Ceza alanına gönderilen top, defans vurdu kafayı. Mustafa Pekdemek yükselmişti. Şut dışarıya. Ama ondan öncesi, onun öncesinde oyunu durdurdu Ali Palabıyık. Geçmiş olsun dileğimizi iletelim. Ender Bilgin Nova Sede ile oyun alanını terk ediyor. Başına aldığı bir darbe var. Bordo mavi takım çok adamla savunma yapıyor. Ceza alanına gönderilen top. Bir kafa, top ağlarda gol. Sisam offside. Offside bayrağı
0: yardımcı
1: kalkıyor.
0: Yardımcı hakemin kalkan bayrağı var. Karar offside elbette. Video yardımcı hakem incelemesi de yapılacaktır. Bu VAR'dan gelen offside çizgisi. Junior Fernandez ceza sahasında. Junior Fernandez, kaleci Uğurcan. Uğurcan karşıladı. Şimdi avantajı bıraktı Ali Palabıyık. Sörloth aldı. Sörloth gidiyor. Sörloth ceza sahasına yaklaştı. Sörloth ceza sahasında. Sörloth! Sörloth! Alexander Sörloth!
1: Büyük bir sevinç Trabzonspor'da.
0: İlk golün asistini yapan Alexander Sörloth ikinci gole imzasını attı ve Trabzonspor farkı 2'ye çıkarttı. 25 Abdülkadir Ömür, 90+10 Alexander Sörloth. Ali Palabıyık santra yapılmadan mücadeleyi noktaladı. Zira Türkiye Kupası Trabzonspor'un, değerli futbol severler. Zira Türkiye Kupası 58. kupa.

0: İki teknik adam Ersun Yanal ve Sergen Yalçın birbirlerine sarıldılar. Ali Palabıyık az sonra ilk düdüğünü çalacak ve Antalya Spor mücadeleye başlayacak. İşte ilk düdük finale. Fraport'ta Antalya Spor başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Hak eden Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi olsun. Atiba sol tarafa doğru. Orada hareketlenen Enkudu var. Ceza sahasına girdi. Enkudu yaptı ortasını. Bofen seken top ve gol. Maç golle başladı. Josef de Souza Bofen sektirdi. Josef orada bitiverdi, golü attı. Beşiktaş adeta 1-0 önde başladı maça.
1: Gol yememezlik ünvanı bitti Antalya'dan hocam.
0: İkinci dakikada.
1: İkinci dakikada bitti.
0: İkinci dakikada 1-0 öne geçiyor. Josef de Souza ile Beşiktaş. Josef de Souza Enkudu ortaladı. Bofen sektirdi. Josef orada bitiverdi. Hakan Özmert yayda. Podolski biraz gerisinde. Köşe vuruşu şimdi kullanıldı. Bir kafa kaleci Utku. Enkudu topu sağ kanada çok iyi geçirdi. Orada Raşit Gezal var. Enkudu ceza sahasına doğru hareketlendi. Rozier'e de bindirme yapmaya geldi. Gezal vurdu kaleci. Bofen çıkartıyor Raşit Gezal'in vuruşunu. Şimdi Enkudu yerden Atiba'ya doğru. Sağ taraftan Rozier geliyor, Gezal geliyor. Gezal sırıldı rakibinden. Rozier hemen sağında. Şimdi ona doğru. Rozier vurdu ve gol! Valentin Rozier. 2-0 oldu skor. Rozier kariyerinin ilk gollerini Türkiye'de Beşiktaş'ta attı. İşte Gezal çok güzel sıyrıldı. Bıraktı Rozier'e. Rozier sağ ayağıyla yerden ip gibi vurdu. Ve Bofen'i avladı. Skoru 2-0'a taşıdı.
1: Hep bir şey derim.

çocukları vardır. Ali Palabıyık düdüğünü çaldı. Beşiktaş ikinci yarıya başladı. Kez iyi geldi. Gökdeniz vurdu Utku. İyi geldi Fraport Antalya Spor. Dorukan ve Gökhan oyuna dahil olacak isimler. Hamilton yerden. Gökdeniz, Podolski. Podolski önünü açtı. Podolski kaleci Utku. Neysem bir kez daha Podolski yerden bir pas. Freddy bomboş top, gol pozisyonu, vuramadı Gökdeniz. Şimdi Beşiktaş için kontratak şansı. Gökhan Töre aldı. Raşit Gezal yanında. Soldan Larin de geliyor. Gökhan üzerine gitti rakibinin. Gökhan rakibinden sekti top ve Bofen için kolay bir top oldu. Bu arada Larin ile Gezal biraz sitem ettiler arkadaşlarına. Podolski ile atakta azileyecek Antalya Spor. Podolski bir ortada. Naldo'ya gelmeden Josef de Souza. Tekrar Podolski, orada Gökdeniz de var. Dönerek vuruş direkt, ardından Wellington uzaklaştırıyor. Ve son düdük geliyor. Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş'ın oluyor. 59. Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş'ın, Süper Lig şampiyonluğundan sonra Ziraat Türkiye Kupası'nı da Beşiktaş kazanıyor. Siyah beyazlılar Sergen Yalçın önderliğinde 2'de 2 yapıyor değerli izleyenler.

0: Atiba kupayı aldı Kaide'den. Arkadaşlarının yanına geldi. Zira Türkiye Kupası Beşiktaş'ın. 59. Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi Beşiktaş oluyor. Beşiktaş Süper Lig şampiyonluğundan sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda da şampiyonluğu kutluyor değerli futbol severler. Siyah beyazlı futbolcular. Ahmet Nur Çebi, Sergen Yalçın, Beşiktaşlı futbolcular bu anı ölümsüzleştiriyor. İşte ip düdük, final başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz.
1: Bertolacci, Thiam. Bertolacci. Taraf bir orta, kademede Uğur, şut ve gol.
0: Ramazan Civelek, Yukatel Kayserispor finalde 1-0 önde. 33. dakika, Ramazan'ın golü. Emrah Başsan sol tarafa doğru, Thiam gol pozisyonu, bir şut direkte patladı top. İşte Thiam ve direk.
1: Serbest vuruşu kullanacak Sivasspor. Ziya oyuna dahil olacak. Bir Sivaslı oyuncu. Kafayla indirdi, gol pozisyonu ve gol!
0: 60. dakika, Demir Grup Sivasspor beraberliği yakalıyor. Sivasspor'lu oyuncular sevinç yumağı oluşturuyor. Bir birlik beraberliği yakaladı Demir Grup Sivasspor. Tribünlerde müthiş bir coşku. 59'a girmişken 60'ta golü buldu Demir Grup Sivasspor.
1: Son kontroller yapılıyor kenarda. Ramazan ve Apindangoye'nin golleri. İlk uzatma devresi başladı. Yerden Garonović sıyrılamadı rakibinden.

0: Onun da maç eksiği net. Ravlonović kalkıyor. Demirgrup Sivasspor'da rakip alana geçti. Max Grader bıraktı. Şimdi tekrar kendisine doğru. Grader gidiyor. Max Grader! Max Grader! 95. dakika. Max Grader. Demirgrup Sivasspor 2-1 önde. İşte topu böyle kazandı Demirgrup Sivasspor. Max Grader. Müthiş bir gol vuruşu. Jeneriklik bir gol attı Max Gradel. Dakika 107. Dakikalar hızla tükeniyor. Dakikalar Demirgrup Sivasspor'un lehine tükeniyor. Orta geldi. Kafa ve gol! Kafa ve gol! Bu kez sevinen Yukatel Kayserispor. Yılların golcüsü İlhan Parlak nasıl yükseldi, nasıl vurdu? Adeta havada asılı kaldı. 113. dakika. Değerli futbol severler, uzun bir taç atışı iyi yere de gitti. Gol pozisyonu. Boşta kalan top ve gol! Kanate! Kanate 15 numarayla az önce oyuna dahil oldu. Golünü attı.
1: İki taraf, ikisi de offside değil.
0: Varda Riva'dan gelen offside çizgisi böyle.
1: Hocam bana gerek yok mu bazen?
0: Evet hocam.
1: Yani hallederiz biz o işi.
0: Ve son düdük. Halil Umut Meler Kupa Demirgrup Sivasspor'un diyor. 60. Ziraat Türkiye Kupası Yukatel Kayserispor'u 3-2 mağlup eden Sivasspor'un. Ziraat Türkiye Kupası Demirgrup Sivasspor'un değerli izleyenler. Kupa Sivasspor'un oluyor. 60. kupa Sivassporlu futbolcuların ellerinde yükseliyor. Ziraat Türkiye Kupası Demirgrup Sivasspor'un. Karşılaşmanın hakemlerinin arkasında iki takım oyun alanına geliyor. 61. kupa için zorlu mücadele için Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir sahada. Neredeyse tamamı doldu stadın. İşte ilk düdük. Final başladı. İki takıma da başarılar. Berkay hemen Ömer Ali ile oynadı. Yerden gelmedi Kenny'ye. Zalay karşıladı. Berkay yine bir hatalı pas. Araya giren Arda. Pası Batshuayi. Batshuayi! Final golle başladı. Michy Batshuayi 1. dakika. Fenerbahçe finalde 1-0 önde. Sarı lacivertli futbolcular ve tribünler golü kutluyor. İşte büyük hata. Batshuayi kaleciden de sırılıyor ve topu ağlara böyle yolluyor. Serdar'ı karşılayan Ferdi Kadıoğlu. Bindirme Caner'den. Orta kale sahasına. Yakın direkte. Hani orta mı şut mu dersiniz ya, öyle bir hareket. Valencia tekrar üzerine gelince Muhammed Kenny'e doğru. Serdar Aziz karşıladı. Villan Arao sağında Arda var. Arda'nın bulunduğu bölgeye Arda üzerine gidiyor rakibinin. Arao hücuma katıldı. Arao orta boşta kalan top. Batshuayi. Michy Batshuayi
2: ipi çekti bence.
0: Villan Arao atağa katılınca ezberi bozdu. Bir büyük hata da Batshuayi'ye belki de hayatının en kolay golünü atma fırsatı verdi. Caner'in o sinirlendiği an. İçeride Batshuayi var. Ozaytsa Miha Zayt. Müthiş bir pozisyon. Gerçekten Muhammed güzel kurtardı. Evet. İki güzel hareket izledik. Tuğba. Lima. Berkay yanında. Figueiredo kendisini gösterdi. Lima Kenny'ye doğru. İrfan çıktı. Elinden kaçırdı. Gol pozisyonu ve gol. Ama daha önce hayır diyor. Hayır diyor. Atilla Karaoğlan faul.

0: var dedi. Bir bakalım.
1: E tamam da.
0: İrfan Can çıkmak isterken böyle bir...
1: Hocam, oyuncu topa bakarak geliyor. Kaleci topa geliyor. Kaleci topa vuramıyor. Oyuncuyla çarpışıyorlar. Bence gol. Kaleci geliyor bana. Ben kaleciye gitmiyorum.
0: 90 artı 5 tamamlandı benim kronometreme göre. Ve işte sol düdük. Zira Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin. Atilla Karaoğlan mücadeleyi noktalıyor. Fenerbahçe 61. Zira Türkiye Kupası'nın sahibi diyor.

Arda maçın oyuncusu seçildi. Abilerinin bu küçük dokunuşlarıyla ödülünü alıyor. Maçın en değerli oyuncusu ödülünü. 61. Türkiye Kupası, Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin oluyor. Değerli seyirciler, kupa Fenerbahçe'nin. Sarı lacivertli futbolcuların ellerinde yükseliyor. Ziraat Türkiye Kupası, finalde Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nı 7. kez müzesine taşıyor.

62. Ziraat Türkiye Kupası finali başlamak üzere. Siyah beyazlı futbolcular topun başında. Beşiktaş mücadeleye başladı. Final başladı. İki takıma da başarılar. Gezal yerden gelmedi Muleka'ya. Trabzonsporlular kaptı topu. Eren Onoaçu top istedi. Sıyrıldı rakibinden. Pol Onoaçu gidiyor tek başına. Onoaçu gidiyor. Rakibinin üstüne gidiyor Onoaçu. Ceza sahasında Onoaçu! Onoaçu! Müthiş bir gol attı. Finalde Trabzonspor 1-0 öne geçti. 14. dakika. 2-0 bildik. Pol Onoaçu sahanın yarısını kat etti ve müthiş bir golle Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi. Şimdi kullanılmasını istedi. Köşe vuruşu kullanıldı. Kale sahasına doğru Uğurcan boşa çıktı. Şimdi Mönye uzaklaştırdı. Salih orada. Girelli oynama, penaltı. Penaltı diyor Ali Şansalan. Şanssız bir an Enis Bardi için. Ben ne yaptım diyor Bardi. Gezal topun gerisinde. Şut ve gol. Beşiktaş beraberliği sağlıyor. Raşit Gezal. Skora dengeyi Gezal'la getirdi Beşiktaş. Şimdi durum 1-1. Şimdi Jetson kontrolü iyi. Jetson Fernandez. Jetson bir çalım, ikinci çalım. Jetson Fernandez gidiyor. Muleka ceza sahasında. Muleka, Muçi yanındaydı. Orta, bomboş pozisyon ve gol! Salih'in golüyle Beşiktaş 2-1 önde. Salih Uçan Beşiktaş'ı 1-0 geriden gelip 2-1'lik üstünlüğe taşıyor. 54. dakika. Salih'in golü. Jetson böyle sürükledi hata. Golde payı çok büyük. Ve Muleka savunmanın arkasında sarkan Salih'i gördü. Salih de kafasıyla gol vuruşunu yaptı. Eren Elmalı bıraktı. Tekrar Eren'in bulunduğu bölgeye. Svensson karşıladı onu. Eren son çizgiye indi. Yakın direğe doğru. Kafa vuruşu. Top alana mı gidiyor? Çıkarttı Mert. Mucize bir kurtarış yaptı Mert. İnanılmaz bir kurtarış yaptı. Onoaçu kale sahasındaydı. Mert'ten mucizevi bir kurtarış geldi. Bu arada bizim üzerimize de yanıcı maddeler geldi. Tabii

0: Gezal'la atak devam ediyor. Raşit Gezal direk. Gezal direk. Trezege soldan destek Eren'den. Şimdi onun bulunduğu bölgeye Eren'in topu. Trezege aldı, bıraktı. Vizca direkten dışarıya. Mert'in de bir teması var. Edin Vizca. En sevdiği toplar bunlar. Mert Günok. Sağ taraftan köşe vuruşunu kullanıyor Trabzonspor. Kale sahası. Kafa ve gol. Top ağlara gidiyor. Gol. Gol Pepe. Trabzonspor beraberliği yakaladı. 89. dakika. Trabzonspor seviniyor yine. Pepe'nin golü. Masuaku gidiyor. Masuaku üzerine gidiyor rakibinin. Masuaku ortasını yaptı. Savunmada Eren karşıladı. Svensson. Svensson'un pası. Merkezi geçti. İyi bir vuruş çıkmadı. Şut ve gol! Beşiktaş öne geçiyor. Beşiktaş'ın golü. El Musrati. Olimpiyat stadında son bölümde neler oluyor öyle? Yıkıldı Trabzonsporlular. Bu arada kenardan bir kırmızı kart var. Serdar Topraktepe kırmızı kart görüyor. Finalde son düdük çaldı. Beşiktaş 62. Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oldu. Maçın oyuncusu ödülü Salih'in, onu da kutlayalım gönülden. Şu görüntüyü özlemişiz
1: bir
0: i̇şte, hocam.
1: Değil mi Ender? Görmek istediğimiz bu işte.
0: Yani
1: fazla bir şey de değil. Bu fair play değil
0: çok
1: mi?
0: Çok bir şey beklemiyoruz ama şu görüntü
1: ne güzel.
0: Futbolun güzelliği, futbolun doğallığı, futbolun olması gereken yüzü bu. Spor Bakanı Sayın Osman Aşkınbak ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Mehmet Büyükeş şu kupayı oraya götürüyor. Necip kupayı aldı. 62. Ziraat Türkiye Kupası ses ve ışık gösterileri arasında Beşiktaşlı futbolcuların ellerinde yükseliyor. Kupa Beşiktaş'ın. Çok güzel görüntüler eşliğinde Gaziantep Stadyumu'na şöyle bir kuş bakışı göz gezdiriyoruz. 33.500 seyirci kapasiteli bir stat. 63. kupa için, Ziraat Türkiye Kupası'nda final için geri sayım devam ediyor. İki takım seremoni için oyun alanına doğru, yeşil zemine doğru geliyor. Değerli futbol severler. Cihan Aydın saatini kontrol etti. İlk düdük Galatasaray finale başladı. Hak eden kupayı kazansın. 63. final başladı efendim. Batagov sağ tarafa doğru dönmek istedi. Zubkov'dan önce araya girdi Barış Alper. Barış o boş alanı kullandı. Zubkov peşinde. Sıyrıldı rakibinden de Eren son çizgiye indi, ortasını yaptı. Barış bir adım geride kaldı. O Zubkov'dan hatalı bir pas. Osimhen sağ tarafa doğru bıraktı Yunus Akgün. Baskı Galatasaray'dan Yunus. Yunus ortaladı. Bir vuruş ve gol! Galatasaray 1-0 önde. Barış Alper Yılmaz. Barış Alper'in golü. Erken gelen gol. 6. dakikada finalde öne geçiyor Galatasaray. Dakika 6. Gol Barış Alper.
2: Savic. Batista Mendy. Tekrar Savic. Ozan. Savic. Osimhen geldi, pozisyonunu bozdu. Osimhen yerde kaldı. Sarı kart. Maçtaki ilk sarı kart. Savic'e çıkıyor. Yakın temas haline eder bir gün Savic ve Cihan
0: Savic
2: Aydın.
0: Savic fazla zorluyor şansını bence.
2: Sara vurdu kafaya. Osimhen yükseldi. Osimhen.

0: Atagol'la mücadelesi. Victor Osimhen cezalanında. Girer girmez yerde kaldı. Gözler maçın hakeminde. Oyun devam ediyor.
1: Batago Osimhen pozisyonu bu efendim. Lemina en geriye kalecisi Günay'a döndü. Şimdi Abdülkerim'le Davinson da ağır ağır geliyorlar. Davinson riskli bir hareket. Gol pozisyonu. Bir vuruş kaleci Günay. İkinci hamle. Savunma uzaklaştıracak ama bir faul belirliyor Cihan Aydın. İnanılmaz bir hata Davinson Sanchez'den. Torreira yerde kaldı. Ona yapılan harekete faul dedi Cihan Aydın.
0: Davinson Sanchez cezalarını gönderdi. Barış Alper son çizgi çevirdi içeriye. Osimhen dışarıya gitti top. Cihan Aydın'ın düdüğü Trabzonspor Galatasaray finalinde ikinci 45 dakika başlıyor. Taç atışı hemen kullanıldı. Osimhen göğsüne indirdi. Sara onun pasına Barış Alper Yılmaz topla buluştu Galatasaray'da. Yunus oynadı. Yunus ceza alanına gönderdi. Osimhen var o noktada. Osimhen topla buluştu. Osimhen topu aradı. Gol! Victor Osimhen attı yine. Galatasaray ikinci yarıya golle başlıyor. Golcü Gaziantep'te de iş başında. Ligde, Avrupa'da, kupada, şimdi de finalde atıyor. Osimhen durdurulamıyor.
1: Köşe vuruşunu Zubkov'la kullanıyor Trabzonspor. 63. dakikaya girdik. Diğer kanada doğru sekti top Mustafa. Bir ortada Mustafa'dan. Etkili değil ama Torreira'nın çevirdiği top şimdi Morata döndü. Yunus Akgün'e bir pas. Yunus sıyrıldı rakibinden. Osimhen topu istiyor. Osimhen'in golü. Asist Yunus'tan. Osimhen kendisindeki Galatasaray'ın 3. golünü atıyor.
0: Maske bir kez daha çıktı. Osimhen Galatasaraylı taraftarları yeniden ayağa kaldırıyor. Skoru 3-0 yaptı. Sarı kırmızılar. Şimdi etkili geliyor Galatasaray. Eren taşıdı topu. Orta şansı ortayı yaptı. Elle oynama itirazı var. Köşe vuruşu kararı geldi.
1: Batagov'un çıkması Trabzonspor savunmasında ciddi bir eksiğe yol açtı.
0: Şalai Osimhen'le oynadı. Osimhen defans arkasına sarktıyla. Osimhen cezalarına girdi. Osimhen çevirdi içeriye. Yunus bıraktı. Gol pozisyonu şut. Top dışarıya gidiyor. Yine elle oynama itirazı var.
1: Çok kritik bir hamle Malero'dan.
0: Defans arkasında hareketlenen Draguş'a doğru. Draguş. Sağa doğru açıldı top. Draguş Davinson var karşısında cezalarına. Vişça çevirdi. Antony Vakeme. Hayır.
1: Karşı taraftaki yardımcı bayrağı çekti.
0: Offside ağlara giden top. Gol değeri kazanmadı. Mustafa. Kaan Ayhan tehlikeli bölgeye girmesine izin vermedi. Top yine Trabzonspor'da kaldı. Şimdi defans arkasında Draguş hareketlendi. Draguş kaleciyi de geçti. Draguş yanağlarda.
1: Yani o savunma arkasının hareketlenişi güzel. Zoru yaptı, kolayı başaramadı.

0: annemin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
1: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
2: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
0: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.

0: TR'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
1: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
3: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
4: Allianz Aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz Ailem'de. Seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
5: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
6: Reklam.
7: A-Spor Radyo.
8: Parafın katkılarıyla.
9: Tarihte bugün 17 Eylül 1934 yılında Türkiye Cemiyeti Akvam yani Milletler Cemiyeti üyeliğine kabul edildi.
8: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
10: Bir reklam.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
12: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Bir reklam.
13: Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
10: Reklam.
14: TKP Cüzdan'dan Business Class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş Business Class biletinizi TKP Cüzdan'la alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
15: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
16: Bankkart, seni düşünür o.
17: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, zıp ödül programına üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.
18: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
19: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
20: Kazancım net, sigortam net.
21: Serkan!
22: Efendim abi?
21: Soran olursa bankaya gittim döneceğim.
22: Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
21: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
22: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
17: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor. Empara.

0: Sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Wanda. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Reklam.
0: A-Spor Radyo.
3: Güzellikler Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
4: 1976 yılı çok önemli bir jimnastikçinin doğuşuna sahne oldu. Karşınızda Nadia Elena Comăneci. 12 Kasım 1961'de Romanya'da dünyaya gelen Comăneci, 5 olimpiyat altını, 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak kırılması zor bir rekora imza attı. 1976 yılında Kanada'nın Montreal kentinde yapılan yaz olimpiyatlarında tüm jüriden 10 üstünden 10 alan ilk ve tek sporcu olan Nadia Comăneci, jimnastiğin popülerleşmesinde çok büyük bir katkı sağladı. Comăneci ve arkadaşı Bela Karoli tarafından oyun bahçesinde paranda atarken keşfedilmiş ve jimnastiğe 6 yaşında başlamıştı. Ülkemize gelen Nadia Comăneci, Türkiye'de çok sevilen bir isim olduğunu ve bundan dolayı da çok mutlu olduğunu ifade etti.
3: Güzellikler Dünyası.
0: Paraf'ın katkılarıyla.
2: Reklam.
5: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
6: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
7: Denize çek gönder, denize çek gönder.
8: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
9: Merhaba, ben Burak Özçivit. Bu akşam ATV ekranlarında yeni dizimiz Güneşin Doğduğu Yerde Buluşalım.
10: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
11: Bankkart, seni düşünür o.
12: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
13: Serkan!
14: Efendim abi?
13: Sorun olursa bankaya gittim, döneceğim.
14: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
13: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
14: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
15: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
16: Empara. Empara, bankanın güzeli.
0: Reklam. A-Spor Radyo.
4: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
17: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin elektrik iletim şebekesinin 2005 ile 2025 döneminde önemli bir gelişim gösterdiğini belirterek, son 20 yılda Türkiye'yi elektrik ağlarıyla ördük. İletim hattı uzunluğumuz %80 artışla 77 bin kilometreye yükseldi. 2035'e kadar iletim altyapısına 28 milyar dolarlık yatırım öngörüyoruz, dedi.
4: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu.
18: Yetenek, tutku, inanç, güç, zafer. A-Spor Radyo.

0: ekranlarından günaydınlar, mutlu sabahlar değerli izleyenler. Sabah Sporu programıyla karşınızdayız. Yaklaşık 3 saat boyunca spordaki tüm gelişmeleri, gazete manşetleri ve yorumlarla karşınızda olacağız. Futbol gündemiyle başlıyoruz. Bugün Avrupa günü Beşiktaş adına. Siyah beyazlar UEFA Avrupa Ligi mesaisine bu akşam oynayacağı karşılaşmayla başlayacak. Vincenzo Italiano'nun öğrencileri saatler 22'yi gösterdiğinde Avrupa Ligi'nde ilk maçına Dolmabahçe'de Marsilya karşısında çıkacak.
1: Beşiktaş'ın Avrupa Ligi yolculuğu başlıyor. Siyah beyazlılar lig aşamasının ilk haftasında Fransız ekibi Marsilya'yı konuk edecek. Vincenzo Italiano yönetiminde bu sezon başarılı görüntü çizen Beşiktaş kazanarak turnuvaya 3 puanla başlamayı hedefliyor. Siyah beyazlı ekipte ağrıları süren Leandro Trossard Marsilya mücadelesinde forma giyemeyecek. Ligde Erzurumspor karşılaşmasında cezası nedeniyle oynayamayan yıldız golcü Dusan Vlahovic bir maç aranın ardından formasına kavuşacak. Organizasyona ikinci eleme turundan dahil olan siyah beyazlılar sırasıyla Danimarka ekibi Midtjylland, Çekya temsilcisi Hradec Králové ve playoff'ta Litvanya ekibi Kauno Žalgiris'i eleyerek adını lig aşamasına yazdırdı.

0: Avrupa kupalarında oynadığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 yenilgi yaşayan Beşiktaş, kaydettiği 8 gole karşılık kalesinde yalnızca 1 gol gördü. Beşiktaş, Marsilya maçının ardından sırasıyla Hoffenheim, Crystal Palace, Celtic, Apoel Berşeva, Bayer Leverkusen, Union Saint-Gilloise ve Omonia ile karşılaşacak. UEFA Avrupa Ligi'ne doğrudan katılan takımlar arasında yer alan Marsilya ise kendi ligine kötü bir başlangıç yaptı. Teknik direktörlüğünü Bruno Genesio'nun yaptığı Fransız ekibi Lig 1'de 4 maçta 1 galibiyet, 3 mağlubiyet yaşadı ve 13. sırada yer aldı. 181 milyon euroluk kadro değerine sahip Marsilya'da Amine Gouiri 4 golle dikkat çekiyor. Mavi beyazlılarda Igor Paixão, Timothy Weah, Højbjerg gibi önemli oyuncular var. Tüpraş Stadı'nda oynanacak Beşiktaş-Marsilya karşılaşması saat 22'de başlayacak. Mücadeleyi İtalyan hakem Andrea Colombo yönetecek.
1: Beşiktaş-Marsilya maçı öncesinde siyah beyazlılarda teknik direktör Vincenzo Italiano oyunculardan Amir Murillo ile birlikte dün basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Vincenzo Italiano karşılaşma ile ilgili elimizden gelenin en iyisini yapmamız lazım dedi.
2: Bisogna fare tutto bene.
3: Bence yarın her şeyi çok iyi bir şekilde yapmamız gerekiyor. Hatta geçen maçlardan daha da iyi olmamız gerekiyor. Çünkü değerli bir takıma karşı oynayacağız, iyi bir takıma karşı oynayacağız, kaliteli bir takıma karşı oynayacağız, kaliteli oyuncuları olan bir takıma karşı oynayacağız. Aynı zamanda hocaları da çok iyi. Kendisi çok tecrübeli bir hoca. Bizim için zor olacak. O yüzden elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor. Belki bundan önce söyledim ama Avrupa gerçekten zor. Özellikle bizim grubumuz çok zor. Ama biz kendimiz olmamız gerekiyor. Şu ana kadar ne yaptıysak aynı şekilde devam etmemiz gerekiyor. Gelişmemiz gerekiyor ve eskisine göre daha da iyi olmamız gerekiyor bu maçta. Topla beraber toplu oyunumuzda iyi olması gerekiyor. Rakibe alan vermememiz gerekiyor. Bunların hepsini çok iyi şekilde yapmamız gerekiyor. Ve bu maçın sonunda da 3 puan var. 3 puanın ne kadar değerli olduğunu, bu puanların ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Şu andaki bundan önceki maçlarda nasıldık? Çok yoğun bir şiddetle oynuyorduk. Kazanma isteğimiz her zaman vardı. Ve gol yememe isteğimiz vardı.

0: Aynı isteklerimizi aynı şekilde devam ettirirsek güzel bir çıkartabileceğimizi düşünüyorum. Biz Beşiktaş olarak en iyi şekilde onur etmemiz gerekiyor. Bütün oynadığımız turnuvaları, bütün oynadığımız ligleri en iyi şekilde onur etmemiz gerekiyor. Elimizden gelen en iyi şekilde çalışmamız gerekiyor. Ki böyle de olmalı bence. Çünkü Avrupa Ligi deniz aslında bizim için mini lig gibi bir şey olduğunu söyleyebilirim. Biz buraya girmek için de, bu lige girmek için de çok çalıştık. 3 tane zor turu atladık. Şimdi önümüzde burada 8 maç var. Bu 8 maçta da elimizden gelen en iyisini yapmamız gerekiyor. Çünkü biz tabii ki de gruplardan çıkmak istiyoruz. Ama tekrar diyorum, burada olmak bizim için bir ayrıcalık ve bunu en iyi şekilde onore etmek istiyoruz. Beşiktaş gibi olmalıyız. Taraftarlarımızı mutlu etmemiz gerekiyor. Ama bizim hedefimiz ise iyi sonuçlar almak ve gruplardan ya ilk 8'de ya da ilk 24'ten çıkmak. Güzel bir iş çıkartmak istiyoruz. Beşiktaş olarak burada, Beşiktaş aslında çünkü oynadığı her kulvarda, her turnuvada en iyisini yapmak zorundadır. Marsilya için konuşmam gerekirse, lig ayrı bir şey, Avrupa ayrı bir şey. Avrupa bambaşka bir dünya. Oradaki hikayeler çok daha farklı. Bu mini lig bizim için başlayacak. Ve burada da yani alabildiğimiz bütün puanları almak istiyoruz. Gruplardan da çıkmak istiyoruz. Marsilya'nın çok büyük bir, önemli bir hocası var. Avrupa'da daha önce de tecrübe edinmiş, nasıl oynaması gerektiğini bilen, ne yapması gerektiğini bilen bir hocaya sahipler. Aynı zamanda takımda her yerde kalite olduğunu söyleyebilirim. Çok yetenekli oyuncular var her bölgede. Ve Marsilya'da zaten hep Marsilya'dır. Avrupa'da hep saygı görülen bir takımdır. Her zaman en iyisini yapmaya çalışan bir takımdır. Biz de tabii ki de iyi bir iş çıkartmak istiyoruz. Tekrar ediyorum, gerçekten değerli bir takıma karşı oynayacağız ve biz de elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz. Leo yarın aramızda olmayacak, kadroda olmayacak. Çünkü tendonunda bir ağrısı var. O yüzden %100 hazır değil. O yüzden de kendisi aramızda olmayacak. Ama umarım, yani bunu gerçekten umuyorum, Ahmet maçına yetişir. Çünkü gerçekten milli araya girmeden önce çok zor bir deplasmana gidecek. Ve bizim için de büyük bir kayıp olmaması yarın. Bu yüzden de üzgünüz ama umarım Ahmet maçına yetişir kendisi. Diyecek aslında hiçbir şeyim yok. Sadece onlara çok teşekkür etmek istiyorum. Onları alkışlamak istiyorum. Çünkü gerçekten taraftarımız aşkla yaşıyorlar ve bu renklere tutkuyla bağlılar. O yüzden gerçekten onlara çok çok çok teşekkür etmek istiyorum. Yarın da nasıl olacaklarını aslında biliyoruz. Onları mutlu etmek istiyoruz. Mutlu etmek için de sona kadar çalışmamız gerekiyor. Mücadele etmemiz gerekiyor. Yüzümüzü göstermemiz gerekiyor. Ve iyi bir sonuç almamız gerekiyor. Ama taraftarın şunu bilmesi gerekiyor ki bu takım her zaman böyle olacak. Takım her zaman taraftarı mutlu etmeye çalışacak. Çünkü taraftar en iyisini hak ediyor. Koşan, terleyen, mücadele eden bir takım hak ediyor taraftar sonuna kadar. Yani daha bir şey eklemek istemiyorum aslında. Çünkü ne zaman stadyuma girsem hep tüylerim diken diken oluyor. Çünkü gerçekten bizi sonuna kadar itiyorlar ve bizim 12. adamımız dersem yalan söylemiş olmam taraftarımız hakkında. Ve kafamda en ufak bir soru işareti yok ki yarın bizi sonuna kadar destekleyecekler, itecekler ve iyi bir maç çıkartırsak da çok büyük pay onların olacak.
1: Para nosotros como equipo,
0: biz sezona iyi başladığımızı düşünüyorum. Önemli sonuçlar aldık. Bizi tatmin eden sonuçlar aldık. Ve bu da bize özgüven kazandırdı. Ama tabii ki de hala gelişmekte olan bir takımız. Çünkü yeni oyuncular da katıldı. Yeni bir takım olduğumuzu söyleyebilirim. Şu ana kadar ne yaptıysak aynı şekilde yine göstermek istiyoruz. Marsilya ise bu sezon çok iyi sonuçlar almadı ama şunu söylemem gerekiyor, gerçekten çok büyük bir kulüp, çok büyük bir takım ve çok kaliteli oyuncular var orada da gerçekten ve bu maçın sonunda da umarım hak eden kazanır. Beşiktaş'ı da Avrupa'da temsil etmek, bu ülkeyi temsil etmek de benim için bir gurur olduğunu söyleyebilirim. Yani gerçekten bir ayrıcalık bu. Biz Avrupa Ligi'ne kalmak için şu ana kadar çok mücadele ettik, turlara atladık. Güzel, pozitif bir sonuç almak istiyoruz ve mutlu bir şekilde ayrılmak istiyoruz.
2: Beşiktaş-Marsilya karşılaşması öncesinde Marsilya Teknik Direktörü Bruno Genesio da açıklamalarda bulundu ve Beşiktaş'la ilgili övgü dolu sözler söyledi.
3: Oui, on a une réflexion avec le staff depuis un certain moment déjà.
4: Çalışmaya devam ediyoruz. Ekip ve oyuncular olarak sonuçlar kötü de olsa saha içinde olabileceğimizi gösterdik. Daha iyi sonuçlar çıkarabilirdik. Oyun anlamında bazı iyi şeyler gösterebildiğimizi düşünüyorum. İyi sonuçlar da zamanla gelecektir. Biz takım olarak

0: Ciddi bir şekilde çalışıyoruz. Beşiktaş'ı çok yerinize ettik. Çok iyi oyuncuları var. Orta sahada ve hücumda önemli isimler var. Defans hattı da gayet iyi. Seyircisiyle birlikte oyuna iyi giren bir takım. Şimdi bu turnuvanın en iyi takımlarından birisi olan Beşiktaş'a karşı oynayacağız. Futbolda sevilen ortam budur. 2017'de bu stattaki atmosferi tatmıştım ama kulaklarım da 2-3 gün ağrıdı. Burada zorlu bir atmosfer var. Avrupa'da gördüğüm en iyi atmosferlerden birisi olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki kolay bir maç olmayacak. Maçlarda pozisyonlara giriyoruz. Bu pozisyonlarda biz gol atamıyorken rakiplerimiz de bize cezayı kesiyor. Buna başarısızlık ve kale önünde tercih hataları diyebilirim. Oyuncular %100'ünü veriyor ama demek ki bu bazen yetmiyor. Bir takım düşünün ki hiç transfer yapmadan Avrupa kupalarına katılıyor. Kulübün ekonomik olarak doğru yola sokulması gerektiğini düşünüyorum. Bu durum düzeldikten sonra sportif anlamda beklentiye girilebilir. Başkanımızla benzer fikirlere sahibiz. Sadece biraz zaman istiyorum. Ben şemsiye açıp da bahanelerin arkasına saklanmıyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya devam ediyorum.
1: Beşiktaş bu akşam UEFA Avrupa Ligi'nde 2026-27 sezonundaki ilk maçına Marsilya karşısında çıkacak. Şimdi siyah beyazların Kupa 2 karnesine göz atacağız. Beşiktaş Avrupa Ligi tarihinde, kendi tarihinde iki kez çeyrek final gördü. Bakalım bu turnuvada neler başardılar.
2: Beşiktaş Kupa 2'de 140. maçına çıkıyor. Siyah beyazlılar 1955'te Fuar Şehirleri Kupası adı altında düzenlenmeye başlanan, 1971-72 sezonundan itibaren UEFA Kupası adını alan ve 2009-2010'dan bu yana da UEFA Avrupa Ligi olarak organize edilen turnuvada 62 galibiyet, 25 beraberlik ve 52 yenilgi yaşadı. Beşiktaş Kupa 2'de en büyük başarısını iki kez çeyrek final oynayarak elde etti. Siyah beyazlılar ilk olarak 2002-2003 sezonunda adını son 8 takım arasına yazdırdı. UEFA Kupası adı altında oynanan söz konusu sezonda Saraybosna, Alaves, Dinamo Kiev ve Slavia Prag'ı saf dışı bırakan Beşiktaş, çeyrek finalde ise Lazio'ya 1-0 ve 2-1'lik skorlarla yenilerek organizasyona veda etti. Siyah beyazlılar UEFA Avrupa Ligi'nde 2016-17 sezonunda da yarı finalin kapısından döndü. O sezon Şampiyonlar Ligi grubunu 3. sırada tamamlayarak yolunu Avrupa Ligi'nde devam etme hakkı kazanan Beşiktaş, Apoel Berşeva ve Olympiakos'u geçerek son 8'e kaldı. Çeyrek finalde Olympique Lyon'la eşleşen siyah beyazlılar ilk maçtan 2-1 mağlup ayrılsa da rövanşı aynı skorla kazanarak maçı uzatmalara taşıdı. Beşiktaş seri penaltı vuruşlarına gidilen mücadelede rakibine 7-6 mağlup olarak elendi. Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano'nun Avrupa kupalarında iki finali bulunuyor. İtalyan çalıştırıcı Fiorentina'yı yönettiği dönemde üst üste iki sezon Konferans Ligi'nde finale çıkma başarısı gösterdi. 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında final gören 48 yaşındaki teknik adam, daha önce İngiliz takımı West Ham United'a, daha sonraki sene ise Yunan ekibi Olympiakos'a kaybetti ve kupaya uzanamadı.
1: Fenerbahçe gündemiyle devam edelim. Sarı lacivertlere Asensio'dan müjdeli haber geldi değerli izleyenler. Marco Asensio sakatlığı dolayısıyla uzun süredir kadroda yer alamıyordu. Tecrübeli futbolcunun sağlığına kavuştuğu ve Eyüpspor maçında oynayabileceği açıklandı.
3: Fenerbahçe'de Marco Asensio sevinci yaşanıyor. 22 Ağustos'ta oynanan Konyaspor mücadelesinin ardından sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Asensio sahalara dönmeye hazırlanıyor. Fenerbahçe kulübünden yapılan açıklamada tetkikler sonucu İspanyol yıldızın maç kadrosunda yer almasını engel bir durumun bulunmadığının tespit edildiği vurgulandı. 19 Eylül'de takımla çalışmalara başlayacak Asensio'nun pazar günü oynanacak Eyüpspor karşılaşmasında kadroda yer alacağı duyuruldu. Fenerbahçe'de Anderson Talisca'nın ayrılığı sonrası Asensio'nun eksikliği daha da hissedildi. Sarı lacivertliler İspanyol yıldızın forma giymediği 11 maçta 6 6 kez puan kaybetti. Marco Asensio geçtiğimiz sezon ligde 25 mücadelede 11 gol 12 asistle yıldızlar.

0: Fenerbahçe hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde zorlu maçlarına devam ediyor. Teknik direktör İsmail Kartal da kadroda zaman zaman rotasyona gidiyor. Ancak bu rotasyona giremeyen bazı futbolcular var. Onların arasında en çok ön plana çıkansa Nene.
1: Fenerbahçe'de Dorgeles Nene formayı unuttu. Tedesco döneminde takımın banko isimlerinden biri olan genç oyuncu İsmail Kartal'ın göreve gelmesiyle birlikte yerini kaybetti. Geçen sezon 25 ilk 11 olmak üzere 39 maça çıkan Malili futbolcu 11 gol 6 asistlik performansıyla dikkat çekmişti. Dorgeles Nene bu sezonsa İsmail Kartal yönetiminde hiçbir maçta ilk 11'de sahaya çıkmadı. Yaşadığı sakatlığın etkisiyle sadece 5 maçta görev alabilen 23 yaşındaki kanat oyuncusu toplam 106 dakika süre aldı. İstanbul'daki Lyon maçında 18, deplasmandaki karşılaşmada 15 dakika şans bulan Nene, Süper Lig'de ise Konyaspor maçında 37, Samsunspor maçında 13, Beşiktaş derbisinde 23 dakika forma giydi. Malili Futbolcu Gençler Birliği ve son olarak Gaziantep Futbol Kulübü maçlarında yedek kulübesinde oturmasına rağmen İsmail Kartal tarafından oyuna alınmadı.
0: Galatasaray gündemiyle devam ediyoruz. Sarı Kırmızılılar'da dün Eylül ayı olağan genel kurul toplantısı yapıldı. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek açıklamalarda bulundu. Özellikle yaz transfer sezonunda kendisine yönelik yapılan eleştiriler, bakın nasıl yanıt verdi.
2: Şimdi önümüzde yeni hedeflerimiz var. Biz Galatasaray olarak hiçbir zaman kazandığımız başarılarla yetinmedik. Her zaman daha iyisini, daha büyüğünü hedefledik. Bu sezonda hedefimiz çok açık. Üst üste 5. kez şampiyon olmak, 27. şampiyonluğumuza ulaşmak ve Avrupa'da Galatasaray'ın adına yakışan başarıları elde etmek olacaktır. En çok eleştiri aldığımız konulardan bir tanesi geç kaldı, özellikle taraftar tarafından. Niye geciktiniz? Niye geç kaldı? Sen haklı olabilirler. Fakat transfer dönemlerinin başarılı yürütülebilmesi iki şeye bağlı. Bir, yaptığınız transferlerin performansı nasıl? Takıma uyumu nasıl? Sahadan ne veriyorlar? Bu bir. İkincisi de ve bence çok daha önemlisi, bu yaptığınız işin finansal boyutu ne? Galatasaray'ın finansal yapısına uygun mu, değil mi? Bütün çabamız, bu yöndeki bütün çabamız, Galatasaray'ın eksiklerini en iyi şekilde tamamlayacak transferleri yapmak ve finansman boyutu itibariyle Galatasaray'ı zora sokmayacak bir yapının peşinde koştuk. Onun için bazı gecikmeler oldu. Şu kadarını ifade edeyim. Aynı bugün yaptığımız transferleri Temmuz ayının başında veya Temmuz ayının ortasında bir yerde yapsaydık, aradaki fark yaklaşık 50 milyon euro civarında. Sezon başında ki rakamıyla, bonservis rakamıyla bizim yaptığımız transfer dönemindeki bonservis rakamı arasında yarı yarıya fark var. O gün yapılan eleştirilerden kesinlikle şikayet etmiyorum. Haklıdır. Haklı tarafları da çoktur yani. Evet, erken transfer yapmak önemli. Kampa yetiştirmek önemli. Fakat diğer husus da çok önemli. Hepiniz izlediniz yeni transferlerimiz sahada. Artık performans göstermeye başladılar. Başarılı bir transfer dönemini Galatasaray için en uygun şekilde geçirdiğimizi düşünüyorum. Ve yeni transferlerimize de hoş geldin diyorum. Ve Galatasaray'a katkı vermeye, Galatasaray'ın başarısı için çalışacaklarından da son derece eminim.

0: Galatasaray takımında 5. sezonuna da harika bir giriş yapan Lucas Torreira'ya ikinci kaptanlık verilecek.
1: Lucas Torreira yeni sezona müthiş başladı. Yaz transfer sezonunda menajeri aracılığıyla sıkça ayrılık ihtimali dile getirilen 30 yaşındaki orta saha dedikoduları oyununa yansıtmadı. Uruguaylı yıldız Süper Lig'de 5'te 4 ile başlayan Galatasaray'ın oyun ve skor gücünü sırtlayan isimlerden biri oldu. Ligde geride kalan 5 haftada 1 gol ve 2 asist üreten Torreira, Şampiyonlar Ligi'nde de Sarı Kırmızılıların tek golünde önemli rol oynadı. Başarılı orta saha skor katkısının yanı sıra kreatif yönüyle de öne çıktı. Torreira takımının daha fazla gol pozisyonu üretmesinde etkili olurken pas isabet yüzdesi ve kilit pas sayısında ligin en iyi 3. oyuncusu konumuna yükseldi. Kariyeri boyunca top kazanma ve savunma katkısıyla öne çıkan Uruguaylı futbolcu oyun kurucu rolünde de ne kadar etkili olabileceğini gösterdi. Torreira'nın hem saha içi performansından hem de takıma olan yaklaşımından memnun olan Galatasaray yönetimi Uruguaylı yıldıza yeni bir sorumluluk vermeye hazırlanıyor. Dört sezondur sarı kırmızılı formayı giyen ve bu süreçte 4 şampiyonluk yaşayan Torreira'nın ikinci kaptan olması planlanıyor. Sarı kırmızılı yönetim daha önce de gündeme gelen kaptanlık görevini kısa sürede resmileştirmek istiyor.
0: Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan dün gündeme özel açıklamalarıyla A-Spor ekranlarındaydı değerli izleyenler. Gündem özel programında hem Fatih Tekke'nin ayrılığı hem de Thomas Rice'ın gelişiyle ilgili konuştu. Aynı zamanda Süper Lig'de 6. haftada oynanacak Galatasaray derbisi ve yine transferlerle ilgili çok önemli açıklamaları vardı.
2: Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan A-Spor yayınına konuk oldu. Gündeme ilişkin birçok konuda önemli açıklamalar yapan Doğan, Fatih Tekke'nin istifası ve sonrasında yaşanan ayrılık sürecinin detaylarını anlattı.
3: Bir önceki yıldan aldığımız yerden baktığımız zaman bence Sayın Fatih Tekke geçen yıl çok başarılı bir sezon geçirdi. Gelen bir telefona bildirimle öğrendim.
4: Yani herkes nasıl öğrendiyse aslında siz de öyle öğrenmiş oldunuz.
5: A-Spor'dan yani.
3: Evet. Aynen öyle, A-Spor'dan gelen bir bildirimle öğrendim. Kendisi böyle bir karar verdi. Bu kararı bizim dışımızda verdi, bize bilgilendirmeden verdi. Fatih Hoca değil de başka biri buna benzer cümleler zaten bana kursaydı ilk dakikada o iş biterdi. Trabzonspor Başkanı olarak bu durumu bir uygulamanın bildiriminden öğrenmemem gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda kendisine kırgınlığım var, bunu da zaten kendisiyle paylaştım. Dolayısıyla bunu diyebilirim.
2: Fatih Tekke'nin ayrılığı sonrası bir B planlarının olmadığını ifade eden Ertuğrul Doğan, Thomas Rice isminde nasıl karar kıldıklarını açıkladı.
3: Hiçbir B planımız yoktu. Dolayısıyla B plan olmadığı yerde bize ilk istifasından sonra açık söyleyeyim bir sürü yerden hoca önerileri gelmeye başladı. Bizim dikkatimizi çeken biriydi. Bize kendi takımında biz diğer görüşmelerimizi yaparken yani bazı sorunlar olduğu bilgisi geldi. Biz de önce kulübüyle görüştük. Hani böyle bir çıkış maddesi olduğunu öğrendik. Daha sonra hocamızla görüştük. Çok hızlı ve samimi bir süreç oldu. Yani Trabzonspor ismini duyar durmaz sağ olsun hiçbir şey konuşmam ben dedi. Çağırdığınız dakika Trabzon'a gelirim dedi. Yani hiç konuyu bile yapmadı. Sağ olsun hocamız tazminatını duyduğu zaman bile bize şöyle bir teklifle geldi. İlk defa yaşadığım böyle bir şey bu arada. Tüm tazminat bedelini benim maaşımdan kesin dedi. 1,5 civarında bir maaş alacaktı. Ama şu anda kapasitelerden sonra 1 milyon civarında bir maaş alacak. Teklif kendisinden geldi. Özellikle Sayın Şenol Güneş ve Sayın Abdullah Avcı'nın ismi geçti. İkisi de bizim şampiyon hocamız. Ama bu dönem zarfında, o süreç zarfında ikisiyle de ben şu anki güncel teknik direktör olması konusunda hiçbir görüşüm olmadı. Arda Turan benim çok sevdiğim, hocalığını da beğendiğim bir şeyimiz, arkadaşımız ama o da bir takım çalıştırıyor. Dolayısıyla onunla da hani bu anlamda herhangi bir şeyimiz olmadı. Konuştuğum bir kişi oldu. Yani dostluk anlamında konuştuk. Yani birbirimizi dinledik hocalık anlamında değil. Burak Yılmaz'la görüştüm. Öyle sadece onunla bir dostane bir fikir alışverişi anlamında bir konuşmam oldu. Onun dışında biz hiçbir yerli hocayla bir görüşmemiz olmadı.

0: Çok dikkatli olmasını istiyoruz biz. İki tarafın da hakkını yemesin.
1: Sizin tahmininiz nedir Sayın Başkan maça dair?
0: Yeneriz.
1: Çok emin konuştunuz tek cümle.
2: Demek takımına güveniyor canım.
0: Takımıma güveniyorum. Taraftarıma güveniyorum.
3: Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan hiçbir kulüple kavgalarının olmadığını ancak Galatasaray'ın kendilerine transfer konusunda yanlış yaptığını ifade etti.
1: Geçen sezon transferde yaşanan gelişmelerden sonra sanki Galatasaray'la Trabzonspor arasında bir gerginlik var gibi bir kamuoyunda konuşulan durum var. Var mı böyle bir gerginlik Trabzonspor'la Galatasaray?
0: Şöyle, bize bir yanlış yaptılar. Biz de çıktık yanlışlarını söyledik. Bir gerginlik anlamında değil bu yani. Ben yanlış neyse onu söyledim. Ki haklıydık konumuzda. Onlar da haklı olduğumuzu biliyor. Evet, evet, onlar da haklı olduğumuzu biliyor. Yanlış yaptılar. Biz de yanlışlarını söyledik. Onun dışında bizim kimseyle kulüp olarak, şahıs olarak da bir bir kavgamız, bir tartışmamız asla olmaz. Galatasaray kulübü de öyle bir kulüp değil aslında ama orada bir hata yaptılar diyelim. Biz de bunu dile getirdik. Şu anda bir problemimiz yok. Ama Galatasaray için söylemiyorum bunu. Başka bir kulüp de bize yarın buna benzer bir şey yaparsa aynı cevabı alır.
3: Mısırlı yıldız Muhammed Salah'tan övgü dolu sözlerle bahseden Doğan, yaz transfer döneminde Batago ve Vivo için gelen teklifleri reddettiklerini açıkladı.
0: Salah sadece bir futbolcu transferi değil. Bence çok özel bir insanı, çok özel bir karakteri transfer ettik. Dünyanın en büyük Müslüman futbolcusu aynı zamanda. En ufak sorunu, problemi olmayan, idmana ilk gelen, son çıkan, yemesi, içmesi anlamında her şeyine A'dan Z'ye dikkat eden tam bir örnek futbolcu. Tabii. Hem forma rekoru hem kombine rekoru kırdık. Öyle söyleyebilirim. İkisinin de rekorunu kırdık yani.
1: Memnunsunuz yani şu an.
0: Biz çok memnunuz. Bu sene yarışmak istediğimiz için göndermediğimiz iki oyuncu var.
2: Biri Batagov herhalde.
0: Batagov'la iki stoperimiz evet. Çipiye'de çok ciddi teklifler vardı yani.
3: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eski Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Turkuaz Medya Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Albayrak'a teşekkürlerini ileten Ertuğrul Doğan, A-Spor yayınında Bordo Mavili taraftarlara bir de müjde verdi.
0: Ben Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Ne zaman yanına gittiysek hiç bizi kırmadı. Her zaman yanımızda oldu. Sayın Spor Bakanımız da öyle sağ olsun. Trabzonlu bakanlarımız, Abdülkadir Bey, Adil Bey, değerli milletvekillerimiz. Gerçekten şunu söyleyeyim. Trabzon'da Trabzonspor'un konusu neyse herkes yanımızda oldu ve yanımızda durdu. Yani yanımızda olmanın yanında yanımıza gelip durdu. Tabii burada en büyük benim yöneticilik hayatım boyunca Sayın Berat Bey, Sayın Berat Albayrak açık söylemem lazım. Her konuda yanımızda oldu. Açamadığımız her kapıyı açmamızı sağladı. Serhat Bey öyle, Sayın Serhat Albayrak sağ olsunlar. Çok büyük destekleri var yani bunu söylemem lazım. Ve burada ilk defa söylüyorum, bu önemli bir konu. Biliyorsunuz bizim yıllardır İstanbul'da bir arazi talebimiz vardı. Sayın Cumhurbaşkanımızdan. Geçen hafta yaptığımız görüşmede kendisi sağ olsun yine çok teşekkür ediyoruz. Bu arazinin tahsisi için gerekli talimatı verdi. Bu önemli arazinin Trabzonspor'a İstanbul'da kazandırıldığını, yani Kemerburgaz'da olan arazinin bizim açımızdan çok önemli bir projeydi. Çok önemli bir yer. Trabzonspor'a İstanbul'da çok önemli bir değer katacak. Üzerinde çok farklı projelerimiz var. Onun da Trabzonspor'a tahsisinin verilmesi için Cumhurbaşkanımız, Sayın Cumhurbaşkanımız talimatını verdi sağ olsun. Onu ilk defa açıklamış olayım burada.
4: Evet, kulüp gündemlerini aktardık. Şimdi gazete manşetlerinde dört büyüklerin manşetleri nasılmış hep birlikte göz atalım. Fotomaç gazetesiyle başlayacağız. Az önce ekranlarınıza gelen Ertuğrul Doğan röportajı Fotomaç'ın da en üst tarafında yer alıyor. Teşekkürler Cumhurbaşkanım, teşekkürler Berat Albayrak. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A-Spor ve Libero TV'ye önemli açıklamalar yaptı. Başlıkları da ekranlarınıza taşıdık. Yine gazetelerin iç sayfasında da bu iki röportajın detaylarına yer verilmiş. Fotomaç'ın alt sayfasına ilerlediğimiz ise hem Galatasaray'ın hem Fenerbahçe'nin manşetleri var. Galatasaray'da Dursun Özbek'in açıklamaları. Avrupa'yı titreteceğiz. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek divan kurulunda iddialı konuştu. Yine az önce de ekranlarınıza taşıdık bu açıklamaların detaylarını. Fenerbahçe tarafında bir transfer haberi var. Fener'de hedef Kamara. Fenerbahçe Monaco'nun 40 milyon euroluk orta sahasını istiyor. Sarı lacivertlerin devre arasında yapacağı hamleler bu şekilde ekranlarınıza geldi. Ve tabii günün anlam ve önemi Beşiktaş'ın karşılaşması. Haydi Kartal'ım vur pençeni. Temsilcimiz Beşiktaş bugün Marsilya'yı konuk ediyor. Yine

0: Fotomaçın iç sayfasında karşılaşmanın detaylarıyla ilgili bilgilere yer verilmiş. Maç saat 22'de, hakem Andrea Colombo. Devam ediyoruz Fanatik gazetesiyle. Fanatik'te de yine hem transfer hem de gündem başlıkları var. Fener'de transfer başladı. Tarışkan'ın ayrılığı sonrası Hakan Çalhanoğlu ve Yasin Ayari isimleri Fenerbahçe'nin şu anda devre arası transferleri arasında gündeme gelmiş. Galatasaray'da Aslan'da gecikme karı 50 milyon euro. Galatasaray'da divan kurulu toplantısında Başkan Dursun Özbek transferlerin neden geç yapıldığını bu ifadelerle dile getirdi ve 50 milyon euroluk kar elde ettiklerini açıkladı. Sayfanın alt tarafına baktığımızda ise Beşiktaş'ın maç manşetini görüyoruz. Kartal Avrupa sahnesinde. Beşiktaş'ın Avrupa hasreti sona eriyor. Siyah beyazlar Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Marsilya'yı konuk edecek. Yine maçla ilgili detaylar, Vlahovic'in geri dönüşü, Leandro Trossard'ın yokluğuyla ilgili bütün detaylar bu sayfada yer alıyor. Sayfanın sol tarafında az önce ekranlarınıza gelen Ertuğrul Doğan'ın Aspor özel röportajından başlığı görüyorsunuz. Bu kadro şampiyonluk kadrosu ve yeni hocamız Thomas Reis büyük bir fedakarlık yaparak maaşından kesilmesini istedi. Ludogorets'ten ayrılık tazminatının ifadelerini kullandı Sayın Başkan. Devam ediyoruz. Sabah Spor'un sayfasına bakacağız şimdi. Sabah Spor'da her kulvarda en iyisini yapmalıyız. Vincenzo Italiano'nun Marsilya maçı öncesi açıklamaları. Kazanma isteğimizi sürdürürsek güzel bir sonuç elde ederiz. Hedefimiz ilk 8 içinde olmak ifadeleri var. Beşiktaş Marsilya maçı öncesi yapılan açıklamalar ve son detaylar bu sayfada yer alıyor. Fenerbahçe ile ilgili haberimize şöyle bir bakalım alt tarafta. Fenerbahçe'de Guendouzi, Kante beklentileri karşılayamadı. Fransız kaldılar. Bu sezon skor üretemeyen Fransız orta sahalar geçen sezondan bu yana 4 gol 1 asist kaydetti. Uğur Çem'in araştırma yazısı da Fenerbahçe ile ilgili bu şekilde. Aynı zamanda Sabah gazetesinde bir Asensio haberini görüyorsunuz. Sabah yazdı, Fenerbahçe açıkladı. Eyüp maçında Asensio sakatlığını atlattı ve kadroya geri dönecek. İspanyol futbolcunun yokluğunu Fenerbahçe çok hissetmişti. Devam ediyoruz. Hürriyet Spor sayfasına göz atacağız şimdi. Hürriyet'te de ana başlık tabii ki Beşiktaş. Beşiktaş'ın kozu Italiano futbolu. Siyah beyazların Marsilya karşısındaki en önemli kozlarından biri de İtalyan teknik adamla oynamaktan korkmayan bir takım olması. Koray Durkal imzalı haberde çok fazla bir teknik analiz detayı görüyorsunuz değerli izleyenler. Siyah beyazlıların Marsilya maçı öncesi dikkat etmesi gereken, rakipte dikkat etmesi gerekenler. Beşiktaş'ta ön plana çıkan performanslar ve teknik direktör Vincenzo Italiano'nun dokunuşu yine bu analiz sayfasında yer almış. Devam ediyoruz. Milliyet Spor'un sayfasına bakacağız şimdi son olarak. Burada da hem Formula 1 hem de Galatasaray haberi var. Formula 1 Ekim'de Türkiye'de 2027 takvimi açıklandı ve 1-3 Ekim'de İstanbul Park'ta Formula 1 Grand Prix'si düzenlenecek. Alt tarafta ise Galatasaray başlığı var. Bir ayda 50 milyon euro. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek transferdeki gecikmeleri mali tabloyla açıkladı. Aynı transferleri Temmuz ayında yapsaydık aradaki fark 50 milyon euro olacaktı ifadeleriyle Milliyet Spor Dursun Özbek'in açıklamalarını bu şekilde görmüş. Evet, Trendyol Süper Lig'de milli ara öncesi 6. hafta maçları oynanacak. Çok az bir süre kaldı. Süper Lig takımları da hazırlıklarını sürdürüyor. Bunlardan bir tanesi de Kocaeli Spor. Kocaeli Spor'un bu haftaki konuğuysa Gaziantep Futbol Kulübü olacak değerli izleyenler. Kocaeli Spor Teknik Direktörü Selçuk İnan ve oyunculardan Haydar'a mikrofon karşısına geçti ve karşılaşma ile ilgili soruları yanıtladı.
1: Hazırlıklarımız başladı. Gaziantep'in etkili olduğu alanları, zaaflarını hep beraber ekibimizle beraber analiz edip oyuncularımızla paylaşmaya başladık. Dün itibariyle de zaten çalışmalarımız başladı. Dediğim gibi inşallah iyi bir mücadeleyle, iyi bir oyunla Gaziantep karşısında istediğimiz sonucu alırız. Gaziantep'in son iki maçta almış olduğu 4 puan çok önemli. Yükselişte olan bir takım. Orhan Hoca ile beraber bir çıkış yakaladılar. Çok kreatif, yetenekli oyunculara sahipler. Birçoğunu da tanıyorum zaten. Ben çok zevkli, çok mücadeleci bir maç olacağını düşünüyorum. Tobias aramızda olmayacak. Maçtan sonra da size bunu paylaştım. Petkovic muhtemelen zaten olmayacak. O 4-6 hafta arası bir tedavi süreci var. Umarız 6 hafta sonra takımdaki yerini alacak. Kaleci Jovanović de milli takım arasıyla beraber artık bizimle antrenmanlara başlayacak. Keza Rivas da öyle. Yani Rivas, Yova ve Tobias milli takım arasıyla beraber artık takımla olacak.
2: Différent du match de Galatasaray.
3: Açıkçası şunu söyleyebilirim Gaziantep için. Evet, formda bir takım. Geçen sene de aynı şekilde bizim için zor bir takımdı Gaziantep. Geçen sene de formdalardı açıkçası. Ama bizim de formda olduğumuzu söyleyebilirim. İki formda olan takımın karşılaşması gibi bir şey olacak. Galatasaray maçından daha farklı olacağını düşünüyorum. Biz de buna göre dediğim gibi çalışmalarımızı yapacağız ve hazır olarak maça çıkacağız.
4: Başlar ters. Diğer taraf. Bravo.
0: A-Spor ekranlarında canlı olarak yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor değerli izleyenler. Dün oynanan karşılaşmada Arıt Kayadibi Spor deplasmanda Sinop Spor'u 3-0 mağlup etti.
5: ...90 dakika başlıyor konuk ekibin ilk vuruşuyla. Çubuklu siyah kırmızı formayla mücadele ediyor. İzle, daha rahat izleyebilmeniz, takımları seçebilmeniz adına bu hatırlatmaları yapayım. İlk dakikada bir tehlikeli atak yarışıyor ve top ağlarda gol. Top ağlarda 30. saniyede top ağlara yolluyor Hüseyin'le. Arıtkayalibi Spor 1-0 öne geçiyor. Sinop Spor karşısında etkili bir hücum şansı şimdi Berkay. Ceza sahası nefis bir vuruş. Müthiş vurdu topa. Aynı güzellikte uzanıyor kaleci Hüseyin'in vuruşu. Berkay savunma yerini alamadı. Sinop takımında ve topu üstelikten oynanan dışında. Uğur Bilgin. Kerem topun gerisinde. Vuruş ve kaleci uzandı. Müthiş kurtardı. Amaç ulaş. Hüseyin'den pas sol kanada. Pas şimdi yerden. Tehlike büyük, ceza sahası. Bir çalım şut ve gol. Top ağlarda. Top ağlarda Yusuf attı. 82. dakika. Arıtkayadibi Spor iki farklı üstünlüğü yakalıyor. Top çıkar gibi oldu. Tekrar oyun alanına döndü.
6: Aferinler. Olacak. Olacak.
5: Furkan. Furkan savunma arkasına doğru gönderdi topu. Bir oyuncu da yerde. Cezalı Nur karşı karşıya kaleciden kurtardı topu ve gol attı. Top ağlarda 3. gol. Uğur Bilgin. 90+4. dakika. Yerde bir oyuncu vardı. Topu neden dışarı atmadınız bu sakatlık nedeniyle diye tepki gösterdi. Sinop Spor'lu oyuncular, konuk ekip gol sevincini yaşıyor. İşte bir oyuncu sakatlık yaşadı bu pozisyondan sonra. Maç bitiyor. Sinop Spor 0, Arıtkayadibi Spor 3. Maç skoru.
0: Ziraat Türkiye Kupası özetleriyle devam ediyoruz. Kupada Gazi Emir deplasmanda Buca Spor'u farklı mağlup etti ve adını ikinci tura yazdırdı.
7: İlk düdük, ilk dokunuş ve maç başladı. Dört oyuncu sağ kanattan bindirme. Şut şansı, kaleyi karşıdan gören bir yer. Derinlemesine arka alan sokuldu. Kemal ortaya çevirdi. Destek geldi. Şimdi Mehmet baktı içeriye. Bir ortada, uzak taraf gelişine. Vore ve gol! Çok klas, çok güzel, muhteşem. 13. dakika. Mustafa Çalışkan. Duran topların usta kramponu. Mustafa Çalışkan'ın golü. Skor 1-0. Ceza sahası ve gol. Çok offside, offside, offside. Kemal kendini gösterdi. Şut şansı. Araya iyi girdi. Yerinde müdahale. Dorukhan. Atak devam ediyor. Orta içeriye dokunuş ve gol. Bayrak kalktı, offside. Derinlemesine gönderilen top. Miraç, Miraç, Miraç, Miraç. 2-0 oldu. Miraç attı. Bir anda ileride yakalandı. Bucaspor ve Gaziemir affetmiyor. Miraç'la oyuna son

0: arkadan giren Miraç Furkan Türközü ile gole gidiyor. Gökhan aktı, Gökhan girdi, Gökhan baktı, Gökhan offside. Az sonra bir değişiklik daha yaşanacak. Dora Çağrı Derbent, 2008 doğumlu, oyuna girecek derken bir gol daha. Enteresan bir an. 3-0 oldu. Tam bir şok. Mustafa. Derinlemesine Mustafa'ya doğru. Mustafa aldı. Mustafa çok güzel bıraktı. Ceza sahası ve 4. gol. Gökhan aradı, istedi, beklediği golü attı. Sevinç gösterisinde bulunmuyor. Rakip zaten 10 kişi. 4-0 oldu 88'de. Mustafa bıraktı. Şut şansı kaleye. Sert şut direkte patladı. Işıkcan Koca vurdu. Top direkten sekti. Hakem son düdüğünü çaldı ve mücadeleyi noktaladı.
1: Ziraat Türkiye Kupası'nda Yeni Mersin İdman Yurdu Bucak Belediyesi Oğuzhanspor'u 5-1 mağlup etti ve adını ikinci tura yazdırdı.
2: İlk düdük sesi, maç başlıyor. Orta geldi, tehlike var ama Oğuzhan karşıladığı atak devam edecek. Şut şansı, vuruş geldi, nefis bir gol. Ali Yahya Bilgin atıyor. Yeni Mersin İdman Yurdu öne geçiyor. Harika vurdu topa Ali Yahya Bilgin. Nefis bir pas, gol şansı, top ağlara gidiyor, gol. Bucak Oğuzhanspor golü buluyor. Harika bir ara pası. 1-1. Araya nefis bir dokunuş ve sonrasında gol vuruşu geliyor. Burak'ın müdahalesi, biraz bekledi ve Cenk Uluçınar faul dedi. Sarı kartı çıktı Burak'a. Şiddetli itirazlar vardı ve Cenk Uluçınar'dan da Yeni Mersin İdman Yurdu Kulübesi'ne bir kırmızı kart çıktı. Efe'den pas Ali Yahya. Ali Yahya attı çalımı. Kerem ceza sahasında. Ali Yahya ortası, savunmadan sekti. Gelişine vuruş, gol. Bir kez daha öne geçiyor Mersin İdman Yurdu. Rohat golü atıyor. Çok sert vurdu Rohat Ağaç'a. Topu ağlara yolladı. Mesih kurtardı topu. Mesih gidiyor. Mesih ceza sahasına girdi. Mesih yerde kaldı ve karar penaltı. Efe, kaleci Abdülsamet. Penaltı kaçtı. Abdülsamet gole izin vermiyor. Efe, Ege ceza sahasında. Ege çevirdi. Top ağlarda, gol. Arda. İkinci yarıda oyuna dahil oldu. Golünü atıyor Arda Işık. Yeni Mersin İdman Yurdu 3-1'i buluyor. Okan'dan Ahmet'e. Ahmet etkili orta. 4. gol. Çok şık kesti Ahmet. Kerem golü atıyor. Skor 4-1'e geliyor. Sekti top. Vuruş geldi. Çok ilginç bir an. Şanssızlı bir an Abdülsamet için. 5-1. Bir taraf için şanssız, diğer taraf için oldukça şanssız bir an. Yeni Mersin İdman Yurdu 5. golü buluyor. Maçta son düdük sesi geliyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda Yeni Mersin İdman Yurdu Bucak Belediye Oğuzhanspor'u 5-1 ile geçiyor.
1: Evet, Ziraat Türkiye Kupası'nda birinci tur heyecanı kaldığı yerden devam ediyor değerli izleyenler. Bugün A-Spor ekranlarında yayınlanacak olan maçların programı gelsin. Paylaşalım izleyicilerimizle bu bilgileri de. Saat 14.30'da Amasya Spor Futbol Kulübü Çankırı Gücü Spor Kulübü ile karşılaşacak. Saatler 19'u gösterdiğinde ise Ordu Spor 1967'nin konuğu Torul Belediyesi Spor Kulübü olacak ve bu iki maçta A-Spor ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

0: Şimdi dünyadaki spor haberleriyle devam ediyoruz. Hem de bizi de yakından ilgilendiren bir başlıkla değerli izleyenler. İtalya'nın en yüksek tirajlı gazetelerinden La Gazzetta dello Sport'un genel yayın yönetmeni Ivan Zazzorini A-Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Hem Türk futbolunun gelişimi, Avrupa'daki reklamı ve pazarı hakkında hem de milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella ile Beşiktaş'ın teknik direktörü Vincenzo Italiano hakkında konuştu.
1: Nel Trapani quando ho allenato e poi Fiorentina e poi Bologna che la mia.
2: Italiano önemli gelişim gösteren bir teknik direktör. Hücuma dayalı oyununu çok beğeniyorum. Hatta Fiorentina'da zaman zaman fazla hücum oynadığı ve çok fazla kontratak yediği gerekçesiyle eleştiriliyordu. Daha sonra bu konuda bazı düzeltmeler yaptı. Ancak futbolu gerçekten çok iyi biliyor. İçinde büyük bir açlık, hırs ve kararlılık var. Bu yönüyle Antonio Conte'ye benziyor. Karakteri ve başarma arzusu bütün çalışmalarına yansıyor. Onu birçok önemli maçta takip ettim. Beşiktaş'a da mükemmel şekilde uyum sağladığını gördüm. Aldığı sonuçlar onu taraftarların idolü haline getirdi. Ancak Italiano'nun çok önemli bir özelliği var. O da sonuca ulaşmayı iyi biliyor olması. Bologna'da çok güzel bir takım kurdu ve uzun yıllar sonra İtalya Kupası'nı kazandı. Kulübe büyük bir heyecan ve coşku getirdi. Ancak gelişimini sürdürebileceği koşullar kalmadığı için oradan ayrıldı. İtalyano'nun sırrı futbol bilgisi ve dikkati. Çok güçlü bir iletişimci olduğunu söyleyemem. Her zaman bu açıdan oldukça sakin ve kontrollü bir insan oldu. Ancak takımına karşı çok ikna edicidir. Beşiktaş'ta da kısa sürede önemli işler yaptı. Ne istediği konusunda çok net fikirleri var. Benim için çok önemli bir oyuncu olan Dusan Vlahovic'i kadrosuna kattı.
3: Türkiye'nin spor radyosu. A-Spor Radyo.
4: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
5: Motorlu kara taşıtları verileri Ağustos'ta yeni kayıt hızının hem aylık hem yıllık bazda gerilediğini gösterdi. Ay boyunca 171.887 taşıt trafiğe kaydolurken bu sayı Temmuz'a göre %17,2, geçen yılın aynı ayına göre %20,1 azaldı. Toplam taşıt sayısı 34.911.879'a çıkarken yeni kayıtlarda en büyük payı motosiklet aldı.
4: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin. İstanbul'un en merkezi lokasyonları

0: birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO. Geleneğin gücü, geleceğin inşası.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Serkan!
3: Efendim abi?
2: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfi.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
0: Reklam. A-Spor Radyo. Güzellikler
2: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Tarihte bugün 17 Eylül 1934 yılında Türkiye Cemiyeti Akvam yani Milletler Cemiyeti üyeliğine kabul edildi. Güzellikler
0: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: Bir reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
0: Reklam.
5: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
6: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
7: Akakçe. Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
8: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
9: Merhaba, ben Devrim Yakut. Bu akşam ATV ekranlarında yeni dizimiz Güneş'in Doğduğu Yerde buluşalım.
10: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
11: Sıradaki şarkı Happy'cinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
12: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
13: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, Zıp Ödül Programı'na üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.
14: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki Post. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek postla tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da.
15: Büyük rahatlık PTR.
0: Reklam.
3: A-Spor Radyo.
16: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
17: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
18: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
16: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
17: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
19: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
20: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar.
1: Size tarlanıza bereket, cebinize de rahatlık getirecek güzel bir haberim var. Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli teknolojiyle üretilen CV Enerji AgriFlow yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha yüksek performans sunuyor. Sabahın ilk ışıklarından gün batımına kadar yüksek performans gösterecek şekilde tasarlanan AgriFlow, tozlanma, bulut geçişleri ve kısmi gölgelenme gibi zorlu koşullarda da enerji üretimini sürdürerek sulamanızın kesintisiz devam etmesine katkı sağlıyor. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli AgriFlow güneş panelleriyle daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
19: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
21: Bir reklam.
22: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
21: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
0: Reklam.
23: TKP Cüzdan'dan Business Class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş Business Class biletinizi TKP Cüzdan'la alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
24: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
25: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
26: Bankkart, seni düşünür o.
27: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
28: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
29: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
30: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
31: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki Post. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek postla tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
32: Büyük

0: en popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin. Reklam.
1: A-Spor Radyo. A-Spor Radyo. Sporun radyosu. Canlı yayın.
2: Biz Galatasaray olarak hiçbir zaman kazandığımız başarılarla yetinmedik. Her zaman daha iyisini, daha büyüğünü hedefledik. Bu sezonda hedefimiz çok açık. Üst üste 5. kez şampiyon olmak, 27. şampiyonluğumuza ulaşmak ve Avrupa'da Galatasaray'ın adına yakışan başarıları elde etmek olacaktır. En çok eleştiri aldığımız konulardan bir tanesi geç kaldı. Özellikle taraftar tarafından. Niye geciktiniz, niye geç kaldı? Sen haklı olabilirler. Fakat transfer dönemlerinin başarılı yürütülebilmesi iki şeye bağlı. Bir, yaptığınız transferlerin performansı nasıl, takıma uyumu nasıl, sahadan ne veriyorlar, bu bir. İkincisi de ve bence çok daha önemlisi, bu yaptığınız işin finansal boyutu ne? Galatasaray'ın finansal yapısına uygun mu, değil mi? Bütün çabamız, bu yöndeki bütün çabamız Galatasaray'ın eksiklerini en iyi şekilde tamamlayacak transferleri yapmak ve finansman boyutu itibariyle Galatasaray'ı zora sokmayacak bir yapının peşinde koştuk. Onun için bazı gecikmeler oldu. Şu kadarını ifade edeyim. Aynı bugün yaptığımız transferleri Temmuz ayının başında veya Temmuz ayının ortasında bir yerde yapsaydık, aradaki fark yaklaşık 50 milyon euro civarında. Sezon başında ki rakamıyla, bonservis rakamıyla bizim yaptığımız transfer dönemindeki bonservis rakamı arasında yarı yarıya fark var. O gün yapılan eleştirilerden kesinlikle şikayet etmiyorum. Haklıdır. Haklı tarafları da çoktur yani. Evet, erken transfer yapmak önemli. Kampa yetiştirmek önemli. Fakat diğer husus da çok önemli. Hepiniz izlediniz. Yeni transferlerimiz sahada artık performans göstermeye başladılar. Başarılı bir transfer dönemini Galatasaray için en uygun şekilde geçirdiğimizi düşünüyorum ve yeni transferlerimize de hoş geldin diyorum ve Galatasaray'a katkı vermeye, Galatasaray'ın başarısı için çalışacaklarından da son derece eminim.
3: Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Lucas Torreira sarı kırmızılı formayla 5. sezonuna girmiş bulunmakta. Uruguaylı futbolcu özellikle Okan Buruk'un ilk 11'indeki vazgeçilmez oyunculardan bir tanesi. Galatasaray yönetimi de tecrübeli futbolcuya bu sezon ikinci kaptanlık verecek.
4: Lucas Torreira yeni sezona müthiş başladı. Yaz transfer sezonunda menajeri aracılığıyla sıkça ayrılık ihtimali dile getirilen 30 yaşındaki orta saha dedikoduları oyununa yansıtmadı. Uruguaylı yıldız Süper Lig'de 5'te 4 ile başlayan Galatasaray'ın oyun ve skor gücünü sırtlayan isimlerden biri oldu. Ligde geride kalan 5 haftada 1 gol ve 2 asist üreten Torreira Şampiyonlar Ligi'nde de sarı kırmızıların tek golünde önemli rol oynadı. Başarılı orta saha skor katkısının yanı sıra kreatif yönüyle de öne çıktı. Torreira takımının daha fazla gol pozisyonu üretmesinde etkili olurken pas isabet yüzdesi ve kilit pas sayısında ligin en iyi 3. oyuncusu konumuna yükseldi. Kariyeri boyunca top kazanma ve savunma katkısıyla öne çıkan Uruguay

0: Futbolcu oyun kurucu rolünde de ne kadar etkili olabileceğini gösterdi. Torreira'nın hem saha içi performansından hem de takıma olan yaklaşımından memnun olan Galatasaray yönetimi, Uruguaylı yıldıza yeni bir sorumluluk vermeye hazırlanıyor. Dört sezondur sarı kırmızılı formayı giyen ve bu süreçte dört şampiyonluk yaşayan Torreira'nın ikinci kaptan olması planlanıyor. Sarı kırmızılı yönetim daha önce de gündeme gelen kaptanlık görevini kısa sürede resmileştirmek istiyor.
1: Fenerbahçe gündemiyle devam edelim. Sarı lacivertlerde bekleyiş sona erdi. Takımın yıldız futbolcusu Marco Asensio sakatlığı dolayısıyla bir süredir sahalardan uzak kalmıştı. Fenerbahçe kulübünden yapılan açıklamaya göre Asensio Eyüpspor maçıyla sahalara geri dönecek.
2: Fenerbahçe'de Marco Asensio sevinci yaşanıyor. 22 Ağustos'ta oynanan Konyaspor mücadelesinin ardından sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Asensio sahalara dönmeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe kulübünden yapılan açıklamada tetkikler sonucu İspanyol yıldızın maç kadrosunda yer almasını engel bir durumun bulunmadığının tespit edildiği vurgulandı. 19 Eylül'de takımla çalışmalara başlayacak Asensio'nun pazar günü oynanacak Eyüpspor karşılaşmasında kadroda yer alacağı duyuruldu. Fenerbahçe'de Anderson Talisca'nın ayrılığı sonrası Asensio'nun eksikliği daha da hissedildi. Sarı lacivertliler İspanyol yıldızın forma giymediği 11 maçta 6 kez puan kaybetti. Marco Asensio geçtiğimiz sezon ligde 25 mücadelede 11 gol 12 asistle yıldızlı.

0: Fenerbahçe'nin Marili kanat oyuncusu Dorjeles Nene, teknik direktör İsmail Kartal'ın kadrosunda kendisine yer bulmakta zorlanıyor.
1: Fenerbahçe'de Dorjeles Nene formayı unuttu. Tedesco döneminde takımın banko isimlerinden biri olan genç oyuncu İsmail Kartal'ın göreve gelmesiyle birlikte yerini kaybetti. Geçen sezon 25 ilk 11 olmak üzere 39 maça çıkan Malili futbolcu 11 gol 6 asistlik performansıyla dikkat çekmişti. Dorjeles Nene bu sezonsa İsmail Kartal yönetiminde hiçbir maçta ilk 11'de sahaya çıkmadı. Yaşadığı sakatlığın etkisiyle sadece 5 maçta görev alabilen 23 yaşındaki kanat oyuncusu toplam 106 dakika süre aldı. İstanbul'daki Lyon maçında 18, deplasmandaki karşılaşmada 15 dakika şans bulan Nene, Süper Lig'de ise Konyaspor maçında 37, Samsunspor maçında 13, Beşiktaş derbisinde 23 dakika forma giydi. Malili Futbolcu Gençler Birliği ve son olarak Gaziantep Futbol Kulübü maçlarında yedek kulübesinde oturmasına rağmen İsmail Kartal tarafından oyuna alınmadı.
0: Galatasaray ve Fenerbahçe gündeminin öne çıkan başlıklarını ekranlarınıza getirdik. Bakalım gazetelerde bu iki takımın gündem maddeleri nasıl işlenmiş? İlk olarak Fotomaç gazetesiyle başlıyoruz. Fotomaç gazetesinde ana başlık tabii ki dün Dursun Özbey'in yaptığı açıklamalar değerli izleyenler. Önce onunla başlayalım. Hedef 27. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek divan kurulunda iddialı konuştu ve 27. şampiyonluğumuza ulaşmak, Avrupa'da Galatasaray'ın adına yakışan başarılar elde etmek bizim bu sezonki hedefimiz ifadelerini kullandı. Aynı zamanda yaz transfer sezonunda yapılan eleştirilerle ilgili de yine 50 milyon euroluk bir kar elde ettik. Bunu fazlasıyla ödeyebilirdik eğer Temmuz ayında transfer yapsaydık dedi. Şimdi sayfanın üst tarafına tekrar bir göz atacak olursak tek rakibi Inter, Galatasaray'la ilgili bir araştırma haberi var. Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de maç başına 25 şut ortalaması yakalayan sadece 2 takım oldu. Galatasaray ve Inter bu sezon maçlarını domine ederek rakip kaleyi şut yağmurunu tuttu. Galatasaray ve Inter'in öne çıkan ortak istatistiği de Ali Gümen imzalı haberde kendine bu şekilde yer bulmuş. Devam ediyoruz Fanatik gazetesiyle. 50 milyon euro kurtardık. Dursun Özbey'in dün yaptığı açıklamalara bakacağız şimdi Fanatik gazetesinde. Öncelikle bir önceki... Evet, 50 milyon euro kurtardık bölümüne geldik.

0: Başkan Özbek transferlerdeki gecikmenin sebebini açıkladı. Sarı kırmızılı kulübün patronu aynı transferleri Temmuz ayının başında veya ortasında yapsaydık aradaki fark yaklaşık 50 milyon euro civarında olurdu. Yine başlıklarla kısa kısa Dursun Özbey'in ifadeleri, üst üste 5. şampiyonluk hedefi, sezon bitmeden masadaydık bölümünde yine transferlerle ilgili açıklamaları var. Sonrasında bazı gecikmeler oldu diyerek transferle ilgili gecikmelerin nedenlerini Dursun Özbek başlık başlık anlatmış. Bu sayfada da yine detaylarını görüyorsunuz. Sol tarafta 88 yaşındaki Altafini, Leao'yu izlemekten bıkmıştım bölümü var. Bunu da şöyle kısaca inceleyelim. Kariyerinde Milan, Juventus ve Napoli gibi takımların formalarını giyen Jose Altafini, Galatasaray'ın yeni yıldızı Rafael Leao ile ilgili "onu izlemekten bıkmıştım, sanki size bir iyilik yapmak için oynuyormuş gibiydi" ifadeleriyle oyuncunun performansını bu şekilde yorumlamış Altafini'nin haberi. Devam ediyoruz. Şimdi ise Takvim gazetesine bakacağız. Takvim'in spor sayfasına bakalım. Temmuz'da transfer yapsak 50 milyon euro fark öderdik. Dursun Özbek yine aynı şekilde divan kurulunda transferlerin neden geciktiğini bu ifadelerle açıklıyor. Aynı transferleri Temmuz ayında yapsaydık aradaki fark yaklaşık 50 milyon euro civarındaydı. Divan kurulundan en öne çıkan başlık bu şekilde. Alt tarafa geçecek olursak Galatasaray ve Trabzonspor arasında oynanacak maçla ilgili. Geçen sezon Trabzon'da kaybeden Buruk'un hedefi galibiyet, bu kez yeneceğiz başlığı atılmış. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un geçen sezon mağlup oldukları Trabzon maçını unutamadığı ve cumartesi günkü karşılaşmada oyuncularını özel hazırladığı öğrenildi. Bu kez yeneceğiz, buna inanın şeklinde oyuncularını motive ediyor Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk. Devam edelim, Milliyet'in spor sayfasına bakalım şimdi de. Son karar çift forvet. Fenerbahçe'deki üretkenlik sorununa çare arayan teknik direktör İsmail Kartal'ın Eyüpspor maçında Lukaku ve Muriç'i aynı anda sahaya sürmeyi planladığı öğrenildi. Eyüpspor maçında aynı zamanda Asensio'nun da geri döneceği haberini yeniden izleyicilerimize hatırlatalım. Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Domenico Tedesco'nun Bologna macerası kısa sürdü başlığını da şöyle kutu içinde görüyorsunuz. Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra İtalya'ya gitmişti ancak İtalya'da sadece Serie A'da 4 maça çıkabildi. Sayfanın alt tarafında yine spordan haberler var. Filenin efeleri havlu attı. Amirli erkek voleybol takımımız SEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'ndan ne yazık ki elendi. D grubunda Letonya'ya kaybetti. İlk dörde giremeyince ise turnuvaya veda etti değerli izleyenler. Devam ediyoruz fotomaç sayfasıyla son olarak Fenerbahçe ile ilgili hangi haberler ön planda? Kamara listede, orta saha transferi için hazırlıklarına erken başlayan Fenerbahçe'de Monaco'nun 22 yaşındaki Senegalli yıldızı Lamine Kamara listede yer alıyor. Zaten yaz transfer sezonunda yine birçok Türk takımıyla gündeme gelmişti. Lamine Kamara kontratı da 2029'da bitecek. Yine az önceki sayfada olduğu gibi yine bir çift forvet haberi görüyorsunuz. Fenerbahçe'de golcülerin yan yana oynaması için çalışmalar yapılıyor. Sarı lacivertlerde Vedat Muriç ve Romelu Lukaku'nun beraber forma giymesi planlanıyor. Eyüpspor maçında da İsmail Kartal'ın böyle bir formül deneyeceği haberler arasında yer alıyor. Evet, bugünün en önemli başlığıyla devam edelim değerli izleyenler. Temsilcimiz Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde 2026-2027 sezonundaki ilk maçına çıkacak. Bu akşam saatler 22'yi gösterdiğinde Tüpraş Stadyumu'nda Beşiktaş'ın konuğu Marsilya olacak.
1: Beşiktaş'ın Avrupa Ligi yolculuğu başlıyor. Siyah beyazlılar lig aşamasının ilk haftasında Fransız ekibi Marsilya'yı konuk edecek. Vincenzo Italiano yönetiminde bu sezon başarılı görüntü çizen Beşiktaş kazanarak turnuvaya 3 puanla başlamayı hedefliyor. Siyah beyazlı ekipte ağrıları süren Leandro Trossard Marsilya mücadelesinde forma giyemeyecek. Ligde Erzurumspor karşılaşmasında cezası nedeniyle oynayamayan yıldız golcü Dusan Vlahovic bir maç aranın ardından formasına kavuşacak. Organizasyona ikinci eleme turundan dahil olan siyah beyazlılar sırasıyla Danimarka ekibi Midtjylland, Çekya temsilcisi Hradec Kralove ve playoff'ta Litvanya ekibi Kauno Žalgiris'i eleyerek adını lig aşamasına yazdırdı. Avrupa kupalarında oynadığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 yenilgi yaşayan Beşiktaş, kaydettiği 8 gole karşılık kalesinde yalnızca 1 gol gördü. Beşiktaş

0: Chelsea'yle maçının ardından sırasıyla Hoffenheim, Crystal Palace, Celtic, Apoel Berşeva, Bayer Leverkusen, Union Saint-Gilloise ve Omonia ile karşılaşacak. UEFA Avrupa Ligi'ne doğrudan katılan takımlar arasında yer alan Marsilya ise kendi ligine kötü bir başlangıç yaptı. Teknik direktörlüğünü Bruno Genesio'nun yaptığı Fransız ekibi Lig 1'de 4 maçta 1 galibiyet 3 mağlubiyet yaşadı ve 13. sırada yer aldı. 181 milyon euroluk kadro değerine sahip Marsilya'da Amine Gouiri 4 golle dikkat çekiyor. Mavi beyazlılarda Igor Paixão, Timothy Weah, Højbjerg gibi önemli oyuncular var. Tüpraş stadında oynanacak Beşiktaş-Marsilya karşılaşması saat 22'de başlayacak. Mücadeleyi İtalyan hakem Andrea Colombo yönetecek.
1: Evet, Beşiktaş bugün saat 22'de Marsilya ile UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçına çıkacak ve bu karşılaşma öncesinde Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano oyunculardan Amir Mourinho ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Bakalım karşılaşmayı nasıl değerlendirmişler, izleyelim.
2: Bisogna fare tutto bene.
3: Bence yarın her şeyi çok iyi bir şekilde yapmamız gerekiyor. Hatta geçen maçlardan daha da iyi olmamız gerekiyor. Çünkü değerli bir takıma karşı oynayacağız, iyi bir takıma karşı oynayacağız, kaliteli bir takıma karşı oynayacağız, kaliteli oyuncuları olan bir takıma karşı oynayacağız. Aynı zamanda hocaları da çok iyi. Kendisi çok tecrübeli bir hoca. Bizim için zor olacak. O yüzden elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor. Belki bundan önce söyledim ama Avrupa gerçekten zor. Özellikle bizim grubumuz çok zor. Ama biz kendimiz olmamız gerekiyor. Şu ana kadar ne yaptıysak aynı şekilde devam etmemiz gerekiyor. Gelişmemiz gerekiyor ve eskisine göre daha da iyi olmamız gerekiyor bu maçta. Topla beraber toplu oyunumuzda iyi olması gerekiyor. Rakibe alan vermememiz gerekiyor. Bunların hepsini çok iyi şekilde yapmamız gerekiyor. Ve bu maçın sonunda da 3 puan var. 3 puanın ne kadar değerli olduğunu, bu puanların ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Şu andaki bundan önceki maçlarda nasıldık? Çok yoğun bir şiddetle oynuyorduk. Kazanma isteğimiz her zaman vardı. Ve gol yememe isteğimiz vardı. Aynı isteklerimizi aynı şekilde devam ettirirsek güzel bir çıkartabileceğimizi düşünüyorum. Biz Beşiktaş olarak en iyi şekilde onur etmemiz gerekiyor. Bütün oynadığımız turnuvaları, bütün oynadığımız ligleri en iyi şekilde onur etmemiz gerekiyor. Elimizden gelen en iyi şekilde çalışmamız gerekiyor. Ki böyle de olmalı bence. Çünkü Avrupa Ligi deniz aslında bizim için mini lig gibi bir şey olduğunu söyleyebilirim. Biz buraya girmek için de, bu lige girmek için de çok çalıştık. 3 tane zor turu atladık. Şimdi önümüzde burada 8 maç var. Bu 8 maçta da elimizden gelen en iyisini yapmamız gerekiyor. Çünkü biz tabii ki de gruplardan çıkmak istiyoruz. Ama tekrar diyorum, burada olmak bizim için bir ayrıcalık ve bunu en iyi şekilde onore etmek istiyoruz. Beşiktaş gibi olmalıyız. Taraftarlarımızı mutlu etmemiz gerekiyor. Ama bizim hedefimiz ise iyi sonuçlar almak ve gruplardan ya ilk 8'de ya da ilk 24'ten çıkmak. Güzel bir iş çıkartmak istiyoruz. Beşiktaş olarak burada, Beşiktaş aslında çünkü oynadığı her kulvarda, her turnuvada en iyisini yapmak zorundadır. Marsilya için konuşmam gerekirse, lig ayrı bir şey, Avrupa ayrı bir şey. Avrupa bambaşka bir dünya. Oradaki hikayeler çok daha farklı. Bu mini lig bizim için başlayacak. Ve burada da yani alabildiğimiz bütün puanları almak istiyoruz. Gruplardan da çıkmak istiyoruz. Marsilya'nın çok büyük bir, önemli bir hocası var. Avrupa'da daha önce de tecrübe edinmiş, nasıl oynaması gerektiğini bilen, ne yapması gerektiğini bilen bir hocaya sahipler. Aynı zamanda takımda her yerde kalite olduğunu söyleyebilirim. Çok yetenekli oyuncular var her bölgede. Ve Marsilya'da zaten hep Marsilya'dır. Avrupa'da hep saygı görülen bir takımdır. Her zaman en iyisini yapmaya çalışan bir takımdır. Biz de tabii ki de iyi bir iş çıkartmak istiyoruz. Tekrar ediyorum, gerçekten değerli bir takıma karşı oynayacağız ve biz de elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz. Leo yarın aramızda olmayacak. Kadroda olmayacak. Çünkü tendonunda bir ağrısı var. O yüzden %100 hazır değil. O yüzden de kendisi aramızda olmayacak. Ama umarım, yani bunu gerçekten umuyorum, Ahmet maçına yetişir. Çünkü gerçekten milli araya girmeden önce çok zor bir deplasmana gidecek ve bizim için de büyük bir kayıp olmaması yarın. Bu yüzden de üzgünüz ama umarım Ahmet maçına yetişir kendisi. Diyecek aslında hiçbir şeyim yok. Sadece onlara çok teşekkür etmek istiyorum. Onları alkışlamak istiyorum. Çünkü gerçekten taraftarımız aşkla yaşıyorlar ve bu renklere tutkuyla bağlılar. O yüzden gerçekten onlara çok çok çok teşekkür etmek istiyorum. Yarın da nasıl olacaklarını aslında biliyoruz. Onları mutlu etmek istiyoruz. Mutlu etmek için de sona kadar çalışmamız gerekiyor, mücadele etmemiz gerekiyor. Yüz yüze

0: göstermemiz gerekiyor ve iyi bir sonuç almamız gerekiyor. Ama taraftan şunu bilmesi gerekiyor ki bu takım her zaman böyle olacak. Takım her zaman taraftarı mutlu etmeye çalışacak. Çünkü taraftar en iyisini hak ediyor. Koşan, terleyen, mücadele eden bir takım hak ediyor taraftar sonuna kadar. Yani daha bir şey eklemek istemiyorum aslında. Çünkü ne zaman stadyuma girsem hep tüylerim diken diken oluyor. Çünkü gerçekten bizi sonuna kadar itiyorlar ve bizim 12. adamımız dersem yalan söylemiş olmam taraftarımız hakkında. Ve kafamda en ufak bir soru işareti yok. Bizi sonuna kadar destekleyecekler, itecekler ve iyi bir maç çıkartırsak da çok büyük bir pay onların olacak.
1: Para nosotros como equipo,
0: biz sezona iyi başladığımızı düşünüyorum. Önemli sonuçlar aldık. Bizi tatmin eden sonuçlar aldık. Ve bu da bize özgüven kazandırdı. Ama tabii ki de hala gelişmekte olan bir takımız. Çünkü yeni oyuncular da katıldı. Yeni bir takım olduğumuzu söyleyebilirim. Şu ana kadar ne yaptıysak aynı şekilde yine göstermek istiyoruz. Marsilya ise bu sezon çok iyi sonuçlar almadı ama şunu söylemem gerekiyor, gerçekten çok büyük bir kulüp, çok büyük bir takım ve çok kaliteli oyuncular var orada da gerçekten ve bu maçın sonunda da umarım hak eden kazanır. Beşiktaş'ı da Avrupa'da temsil etmek, bu ülkeyi temsil etmek de benim için bir gurur olduğunu söyleyebilirim. Yani gerçekten bir ayrıcalık bu. Biz Avrupa Ligi'ne kalmak için şu ana kadar çok mücadele ettik, turlara atladık. Güzel, pozitif bir sonuç almak istiyoruz ve mutlu bir şekilde ayrılmak istiyoruz.
2: Şimdi konuk ekibe bakacağız. Konuk tarafta Marsilya'da teknik direktör Bruno Genesio Beşiktaş'la ilgili övgü dolu sözler söyledi ve aynı zamanda Dolmabahçe'nin atmosferini unutamadığını dile getirdi.
3: Oui, on a une réflexion avec le staff depuis un certain moment déjà.
4: Çalışmaya devam ediyoruz. Ekip ve oyuncular olarak sonuçlar kötü de olsa saha içinde olabileceğimizi gösterdik. Daha iyi sonuçlar çıkarabilirdik. Oyun anlamında bazı iyi şeyler gösterebildiğimizi düşünüyorum. İyi sonuçlar da zamanla gelecektir. Biz takım olarak ciddi bir şekilde çalışıyoruz. Beşiktaş'ı çok iyi analiz ettik. Çok iyi oyuncuları var. Orta sahada ve hücumda önemli isimler var. Defans hattı da gayet iyi. Seyircisiyle birlikte oyuna iyi giren bir takım. Şimdi bu turnuvanın en iyi takımlarından birisi olan Beşiktaş'a karşı oynayacağız. Futbolda sevilen ortam budur. 2017'de bu stattaki atmosferi tatmıştım ama kulaklarım da 2-3 gün ağrıdı. Burada zorlu bir atmosfer var. Avrupa'da gördüğüm en iyi atmosferlerden birisi olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki kolay bir maç olmayacak. Maçlar pozisyonlara giriyoruz. Bu pozisyonlarda biz gol atamıyorken rakiplerimiz de bize cezayı kesiyor. Buna başarısızlık ve kale önünde tercih hataları diyebilirim. Oyuncular %100'ünü veriyor ama demek ki bu bazen yetmiyor. Bir takım düşünün ki hiç transfer yapmadan Avrupa kupalarına katılıyor. Kulübün ekonomik olarak doğru yola sokulması gerektiğini düşünüyorum. Bu durum düzeldikten sonra sportif anlamda beklentiye girilebilir. Başkanımız da benzer fikirlere sahibiz. Sadece biraz zaman istiyorum. Ben şemsiye açıp da bahanelerin arkasına saklanmıyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya devam ediyorum.
2: Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan dün A-Spor özel yayınında soruları yanıtladı değerli izleyenler. Ertuğrul Doğan, Fatih Tekin'in ayrılığı, Thomas Rice'ın gelişi, Galatasaray derbisi ve transfer çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdi.
5: Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan A-Spor yayınına konuk oldu. Gündeme ilişkin birçok konuda önemli açıklamalar yapan Doğan, Fatih Tekke'nin istifası ve sonrasında yaşanan ayrılık sürecinin detaylarını anlattı.
6: Bir önceki yıldan aldığımız yerden baktığımız zaman bence Sayın Fatih Tekke geçen yıl çok başarılı bir sezon geçirdi. Gelen bir telefona bildirimle öğrendim.
7: Yani herkes nasıl öğrendiyse aslında siz de öyle öğrenmiş oldunuz.
8: A-Spor'dan yani.
6: Ya evet. Aynen öyle, A-Spor'dan gelen bir bildirimle öğrendim. Kendisi böyle bir karar verdi. Bu kararı bizim dışımızda verdi, bize bilgilendirmeden verdi. Fatih Hoca değil de başka biri buna benzer cümleler zaten bana kursaydı ilk dakika o iş biterdi. Trabzonspor Başkanı olarak bu durumu bir uygulamanın bildiriminden öğrenmemem gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda kendisine kırgınlığım var. Bunu da kendisiyle paylaştım. Yani dolayısıyla bunu diyebilirim.
5: Fatih Tekke'nin ayrılığı sonrası bir B planlarının olmadığını ifade eden Ertuğrul Doğan, Thomas Rice isminde nasıl karar kıldıklarını açıkladı.
6: Hiçbir B planımız yoktu. Dolayısıyla B plan olmadığı yerde, bizi ilk istifasından sonra, açık söyleyeyim, bir sürü yerden hoca önerileri gelmeye başladı. Bizim dikkatimizi çeken bir

0: Teklif kendisinden geldi. Özellikle Sayın Şenol Güneş ve Sayın Abdullah Avcı'nın ismi geçti. İkisi de bizim şampiyon hocamız. Ama bu dönem zarfında, o süreç zarfında ikisiyle de ben şu anki güncel teknik direktör olması konusunda hiçbir görüşüm olmadı. Arda Turan benim çok sevdiğim, hocalığını da beğendiğim bir şeyimiz, arkadaşımız, ama o da bir takım çalıştırıyor. Dolayısıyla onunla da hani bu anlamda herhangi bir şeyimiz olmadı. Konuştuğum bir kişi oldu. Yani dostluk anlamında konuştuk. Yani birbirimizi dinledik, hocalık anlamında değil. Burak Yılmaz'la görüştüm. Öyle sadece onunla bir dostane bir fikir alışverişi anlamında bir konuşmam oldu. Onun dışında biz hiçbir yerli hocayla bir görüşmemiz olmadı.
1: Devre arası transfer dönemiyle ilgili görüşlerini paylaşan Ertuğrul Doğan, cumartesi günü ligde karşılaşacakları Galatasaray'ı mağlup edeceklerini söyledi.
2: Devre arasında ne gerekiyorsa yapacağız dediniz. Siz de futbolu çok iyi bilen bir başkansınız. Sizce nerelere takviye ister hoca? Sizin kafanızdaki mevkiler neresi başkanım?
0: Ya şimdi şöyle, biz tabii, güzel soru. Tabii yorumlar çok tarafa çekilecektir muhtemelen ama güzel bir soru geldiği için mecbur diyeceğim. Yani 2 veya 3 ağırlık orta saha olmak üzere takviyeye ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. İnşallah oradaki atmosferi kaldırabilecek bir hakem ataması olur. O önemli. Atama olduktan sonra atamayla hiç bitmiyor. Hakemin sahada gerçekten çok dikkatli olmasını istiyoruz biz. İki tarafın da hakkını yemesin.
2: Sizin tahmininiz nedir Sayın Başkan maça dair?
0: Yeneriz.
2: Çok emin konuştunuz tek cümle.
3: Demek takımına güveniyor canım.
0: Takımıma güveniyorum. Taraftarıma güveniyorum.
1: Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan hiçbir kulüple kavgalarının olmadığını, ancak Galatasaray'ın kendilerine transfer konusunda yanlış yaptığını ifade etti.
2: Geçen sezon transferde yaşanan gelişmelerden sonra sanki Galatasaray'la Trabzonspor arasında bir gerginlik var gibi bir kamuoyunda konuşulan durum var. Var mı böyle bir gerginlik Trabzonspor'la Galatasaray?
0: Şöyle, bize bir yanlış yaptılar. Biz de çıktık, yanlışlarını söyledik. Bir gerginlik anlamında değil bu yani. Ben yanlış neyse onu söyledim. Ki haklıydık konumuzda. Onlar da haklı olduğumuzu biliyor. Evet, evet, onlar da haklı olduğumuzu biliyor. Yanlış yaptılar. Biz de yanlışlarını söyledik. Onun dışında bizim kimseyle kulüp olarak, şahıs olarak da bir kavgamız, bir tartışmamız asla olmaz. Galatasaray kulübü de öyle bir kulüpti aslında ama orada bir hata yaptılar diyelim. Biz de bunu dile getirdik. Şu anda bir problemimiz yok. Ama Galatasaray için söylemiyorum bunu. Başka bir kulüp de bize yarın buna benzer bir şey yaparsa aynı cevap alır.
1: Mısırlı yıldız Muhammed Salah'tan övgü dolu sözlerle bahseden Doğan, yaz transfer döneminde Batago ve Vivo için gelen teklifleri reddettiklerini açıkladı.
0: Salah sadece bir futbolcu transferi değil. Bence çok özel bir insanı, çok özel bir karakteri transfer ettik. Dünyanın en büyük Müslüman futbolcusu aynı zamanda. En ufak sorunu, problemi olmayan, idmana ilk gelen, son çıkan, yemesi, içmesi anlamında her şeyine A'dan Z'ye dikkat eden, tam bir örnek futbolcu. Tabii. Hem forma rekoru hem kombine rekoru kırdık. Öyle söyleyebiliriz. İkisinin de rekorunu kırdık yani.
2: Memnunsunuz yani şu an.
0: Biz çok memnunuz. Bu sene yarışmak istediğimiz için göndermediğimiz iki oyuncu var.
3: Biri Batagov herhalde.
0: Batagov'la iki stoperimiz, evet. Çipiye'de çok ciddiler vardı yani.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eski Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Turkuaz Medya Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Albayrak'a teşekkürlerini ileten Ertuğrul Doğan, A-Spor yayınında Bordo Mavili taraftarlara bir de müjde verdi.
0: Ben Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Ne zaman yanına gittiysek hiç bizi kırmadı. Her zaman yanımızda oldu. Sayın Spor Bakanımız da öyle, sağ olsun. Trabzonlu bakanlarımız, Abdülkadir Bey, Adil Bey, değerli milletvekillerimiz. Gerçekten şunu söyleyeyim. Trabzon'da Trabzonspor'un konusu neyse herkes yanımızda oldu ve yanımızda durdu. Yani yanımızda olmanın yanında yanımıza gelip durdu. Tabii burada en büyük benim yöneticilik hayatım boyunca Sayın Berat Bey, Sayın Berat Albayrak, açık söylemem lazım. Her konuda yanımızda oldu. Açamadığımız her kapıyı açmamızı sağladı. Serhat Bey öyle, Sayın Serhat Albayrak, sağ olsunlar. Çok büyük destekleri var yani, bunu söylemem lazım. Ve burada ilk defa söylüyorum, bu önemli bir konu. Biliyorsunuz bizim yıllardır İstanbul'da bir arazi talebimiz vardı Sayın Cumhurbaşkanımızdan. Geçen hafta yaptığımız görüşmede kendisi, sağ olsun, yine çok teşekkür ediyoruz. Bu arazinin tahsisi için gerekli talimatı verdi. Bu önemli arazinin Trabzonspor'a İstanbul'da kazandırıldığını, yani Kemerburgaz'da olan arazinin bizim açımızdan çok önemli bir projeydi. Çok önemli bir yer. Trabzonspor

0: Burası İstanbul'da çok önemli bir değer katacak. Üzerinde çok farklı projelerimiz var. Onun da Trabzonspor'a tahsisinin verilmesi için Sayın Cumhurbaşkanımız talimatını verdi, sağ olsun. Onu ilk defa açıklamış olayım burada.
1: Beşiktaş ve Trabzonspor'un gündem maddelerine baktıktan sonra gazete manşetlerine şimdi yöneleceğiz. İlk olarak Fanatik Gazetesi ile başlıyoruz. Beşiktaş'la ilgili en önemli gündem maddesi tabii ki bu akşam oynanacak Marsilya maçı. Gel bakalım Marsilya. Kara Kartal Avrupa Ligi'ndeki ilk sınavında bugün Fransızların köklü takımlarından Marsilya ile kozlarını paylaşacak. Siyah beyazlar zorlu rakibi karşısında 3 puana uzanmayı ve sezona galibiyetle girmeyi hedefliyor. Aynı zamanda Dušan Vlahović'in de geri dönüş maçı olacak. Erzurumspor maçında oynamamıştı bir maç cezası sebebiyle. Bir maçlık aranın ardından Dušan Vlahović de yeniden siyah beyazlı formasına kavuşacak. Hedefimiz ilk 4. Vincenzo Italiano'nun açıklamaları bu şekilde manşete taşınmış. Vincenzo Italiano Kupa 2 için hedefini belirledi. Biz bu lige girmek için çok çalıştık. 3 tane zorlu tur atladık. Asla pes etmememiz gerekiyor. Bizim hedefimiz ya ilk 8'de ya da ilk 8'de olmak ya da ilk 4'ten çıkmak ifadeleri. Yine Mourinho'nun da hak eden kazanır maç öncesi başlığı bu şekildeydi. Alt tarafında yine Marsilya ile ilgili bir analiz var. Fransızlar kaosla geliyor. Marsilya'da kriz derinleşiyor. Genesio'nun ayrılığı konuşulurken 60 yaşındaki teknik adamın Kartal karşısında yeni bir sistem denemesi bekleniyor. Ayrıca Kondogbia ve Ennadi gibi yıldızlar da sakatlığı sebebiyle yok. Devam ediyoruz Fotomaç gazetesiyle. Fotomaç gazetesinde de Beşiktaş gibi olmalıyız. Vincenzo Italiano'nun ifadeleri. Taraftarı mutlu etmeliyiz. Asla pes etmemeliyiz. Hedefimiz ilk 8 ve ilk 24. Güzel bir iş çıkarmak istiyoruz ifadeleri var. Zafer'e pençe. Kartal ilk sınavına bu akşam Dolmabahçe'de çıkıyor. Siyah beyazlar Avrupa Ligi'nde açılış haftasında Marsilya'yı konuk ediyor. Vincenzo Italiano ve öğrencileri taraftarlarıyla beraber yeni bir zaferi daha imza atmak istiyor. Sayfanın içerisinde muhtemel 11'ler ve karşılaşma ile ilgili öne çıkan istatistiklere de yer verilmiş. Devam edelim Milliyet Spor'a bakalım. Şimdi Milliyet Spor'da sayfanın esas gündem maddesi Beşiktaş tabii ki. Ana merkezdeki manşete önce bir bakalım. En iyi maçımızı oynamalıyız. Beşiktaş'ın hocası Italiano UEFA Avrupa Ligi'nde çok zorlu rakiplerle mücadele edeceklerinin altını çizdi. Marsilya güçlü bir kadroya sahip. Takımın başında çok değerli bir teknik adam var. Kazanmak için her şeyi çok iyi şekilde yapmalıyız. Geçen maçlardan daha da iyi olmalıyız ifadelerini kullandı. Şimdi sayfanın üst tarafında dikkat çekici bir gündem maddesi var değerli izleyenler. Dünyadan spor ve yine bizi de ilgilendiriyor. Real Madrid'de Arda Güler vazgeçilmez. Son oynanan Elche maçında Real Madrid 3-2 kazandı ve Arda Güler de MVP seçildi. Maçın oyuncusu ödülüne layık görüldü. Bunun da yine öne çıkan haberini bu şekilde görüyoruz. Bir eylem olayı da vardı yine bu karşılaşmada. Elche Real Madrid maçına damga vuranlardan biri de Kuzey Afrika'daki İspanyol toprağı Ceuta'ya geçtiğimiz günlerde on binlerce düzensiz göçmen akın etmişti. Bunun protestosuna bazı Real Madrid oyuncuların katılmaması dikkat çekti. Devam ediyoruz Sabah Spor sayfasıyla. Sabah Spor'da Trabzonspor'a bakacağız. Böyle giderse onları laboratuvara alırım. Trabzonspor Başkanı Doğan A-Spor ve Libero TV YouTube kanalına konuştu. Hakemler bir test varmış gibi üzerimizde deneme yapıyorlar. Bu kafayla giderlerse ben de onları laboratuvarda kullanmaya başlayacağım. O zaman bakarız kim kimi kullanıyor ifadeleri. Yine Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın en çok öne çıkan gündem maddesi oldu. Fatih Tekke'ye kırgınlığım var. Burak Yılmaz'la konuştum. Thomas Reis tazminatımı maaşımdan kesin. Hemen geleyim ifadeleri de yine öne çıkan başlıklar olarak kullanılmış. Son olarak takvimin spor sayfasına bakalım. Ertuğrul Doğan nasıl görülmüş? Bu kadro şampiyon olacak kadro. Aynı zamanda teşekkürler Cumhurbaşkanı'nın başlıklarını görüyorsunuz. Fatih Tekke'nin bu kadro hoca kovdurur sözüne değinen Ertuğrul Doğan. Bence bu kadro şampiyon olur. Avrupa'da da şampiyonluk yaşayacak bir kadro. Thomas Reis tazminatının maaşından kesilmesini istedi. Hocamız Galatasaray maçıyla başlıyor. Çok istekli. Derbiyi kazanırız ifadeleriyle Ertuğrul Doğan'ın A-Spor ve Libero TV röportajları bu şekilde gazetelere yansımış.

0: Evet, şimdi bir sabah spor klasiğiyle devam ediyoruz değerli izleyenler. A Spor yorumcusu Hüseyin Özkök bizim canlı yayın konuğumuz olacak kendisiyle. Hem Türkiye hem de dünyadan spor başlıklarını değerlendireceğiz. Hüseyin Özkök, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba Rezan, hoş bulduk. Yayınlar kolay gelsin. Rüzgâr arkadaşlara da selam olsun. Onlara da kolay gelsin. Herkese iyi günler dilerim.
0: Çok çok teşekkür ediyoruz. Enerjik başlayalım şimdi. Az önce de Beşiktaş'ın manşetlerini biz ekranlara taşıdık. Oradan başlayalım. Günün en önemli başlığı tabii ki. Nasıl evet. Bir maç bekliyoruz? Beşiktaş Avrupa'da nasıl bir açılış yapacak?
1: Rezan, ben İtalyano'nun söylemlerine katıldığımı ifade etmeliyim. Çünkü Beşiktaş'ın hakikaten Avrupa Ligi için özellikle çok değerli bir kadrosu var. Bu kadro iyi işler yapabilir ve ilk 8'e girebilir ama ben ilk 16'yı zaten kesin görüyorum. İlk 8 içinde Beşiktaş'ın büyük şansı olduğunu düşünüyorum. İlk 8'de kalmanın önemine doğrudan son 16 turuna kalıyor takımlar, ilk 8'e girenler. Dolayısıyla baktığımda da Benfica var, Leverkusen var, Lyon var, Burnham ve Crystal var, iki İngiltere temsilcisi, Juventus ve Milan var. Dolayısıyla yani İlk 8'e girmek bunların arasında zor değil. Bu takımlar hepsi Beşiktaş'ın başı baş oynayacağı takımlar bana göre. Diğer baktığımızda diğer takımlara Beşiktaş'ın rahatlıkla alt edebileceği turnuva ilerledikçe takımlar var. Dolayısıyla Beşiktaş'tan ben bu Avrupa Ligi turnuvasında çok iyi işler bekliyorum. Bu akşama dönecek olursak, bu akşam Marsilya ile ilk maçına çıkacak Beşiktaş. Tabii ki Prosa'nın olmaması bir handikap. Takıma tam uyum sağlamışken ve çok iyi işler yaparken böyle bir şanssız sakatlık yaşadı tam da bu maçta. Diğer yandan Orkun Kökçü'nün de ufak bir parmak, ayak parmağı sakatlığı olduğu söyleniyor. Oynayıp oynamayacağı daha sonra herhalde maç saatinde belli olacakmış. Yani bu iş çok önemli, iki oyuncunun olmaması Beşiktaş açısından tabii ki önemli bir handikap olur. Ama diğer yandan da baktığımızda Marsilya'da hiç iyi gitmiyor. Elbette 3 tane maç kaybettiler ve bu 3 maçı kaybettikten sonra da şu anda form durumları çok iyi gözükmüyor. Yani Beşiktaş seyircisiyle bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılabilir eksiklerine rağmen diye düşünüyorum.
0: Bir de tabii Avrupa Ligi'nde bu akşam oynanacak diğer karşılaşmalar da önemli. Onlardan da şöyle ön plana çıkarabileceğimiz karşılaşma hangisi olur? Yani Beşiktaş dışında hangi maça bakmak lazım?
1: Arkadaşlar listeyi gösterirlerse oradan
0: ben hemen söyleyeyim.
1: Ben şimdi ön planda yok şu anda.
0: Hemen söylüyorum, bir Real Sociedad Bournemouth maçı var. En çok açıkçası dikkat çeken karşılaşma. Yine Juventus'un Nijmegen maçı, Crystal Palace Lech Poznan maçı var. Celtic Ferencvaros maçı, ki yine Ofi Hoffenheim maçı var. Beşiktaş'ın bir sonraki rakibi, en çok buna bakmak lazım evet. Tabii ki.
1: Tabii ki. Hoffenheim karşılaşmasına bakmak lazım. Hoffenheim bu turnuvanın iddialı takımlarından biri. Ozan Kabak milli futbolcumuz da orada oynuyor. Juventus ligde mağlup olduğu geçen hafta sonu, onlar yine de kazanacak bir rakiple oynuyorlar diye düşünüyorum. Ama genel olarak toparlamak gerekirse ben Beşiktaş'ın bu 36 takım 35 takım diğer 35 takım içinde rahatlıkla ilk 8'e girebileceğini ama ilk 16'nın da garanti olduğunu düşünüyorum. İlk 16'ya girmenin avantajı bile playoff turunda en azından ilk maçı deplasmanda oynuyorsunuz ve ikinci maçı kendi sahanızda oynuyorsunuz. Öyle bir avantajı var.
0: Peki şimdi dün Trabzonspor Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan A Spor ve Libero TV'de özel açıklamalar yaptı. Evet. Ve sıcağı sıcağına Thomas Reis gelmişken yaptı bu açıklamaları. Thomas Reis Trabzonspor birlikteliği nasıl geliyor? Thomas Reis teknik olarak Trabzonspor'a ilk olarak ne katacak? Galatasaray derbisine çıkacak ilk maçında da zorlu bir sınavı var.
1: Rezan, ben Almanya'yı biliyorsun çok yakın takip evet. ediyorum. Dolayısıyla hani Thomas Reis de benim uzun yıllardan beri tanıdığım, takip ettiğim bir teknik direktör. Özellikle Bochum'da yaptığı işler çok önemliydi Almanya'da. 11 yıl sonra Bochum'u Bundesliga'ya çıkartmıştı. Ve Bundesliga'ya çıkarttıktan sonra da ligde tuttu kısıtlı imkanlara rağmen. Diğer yandan Samsunspor'da teknik direktörlüğü yaptığı dönemde transfer yasakları olmasına rağmen takımı lig üçüncüsü yaptı ve Avrupa kupalarına katılımını sağladı Samsunspor'un. Bu da çok büyük bir işti. Tam bir proje hocası. Ona takımı teslim edip inşa etmesini bekleyeceksiniz. Gerçekten bunu her zaman gittiği takımlarda yapabilen hoca. Trabzonspor da bunun için çok elverişli bir kulüp aslında. Topsuz

0: oyunda disiplin istiyor. Thomas Reis en önemli özelliklerinden biri ve toplu oyunda da özgürlük veriyor oyuncularına ki Trabzonspor'un elinde de özgürce davrandığı oynadığında çok iyi işler yapacak Muhammed Salah gibi oyuncular var. Bunun yanında prese çok önem verir Thomas Reis. Rakibe pres yapılmasına çok önem verir. Dolayısıyla ben eğer Trabzonspor camiası Thomas Reis'a sabrederse ve kendisine takımı inşa etmesi için gerekli zaman verilirse çok iyi işler yapacağını düşünüyorum. İyi bir seçim oldu. Ben hiç beklemiyorduk tabii başka bir takım çalıştırdığı için ama iyi bir seçim olduğunu düşünüyorum.
1: Şimdi Trabzonspor'un yeni teknik direktörünü değerlendirdik. Teknik direktör demişken genelde Süper Lig'in en başında çok fazla teknik direktör değişikliği olduğunda tartışırız ama bu furya Avrupa'ya da yansımış gibi görünüyor. Son olarak Fenerbahçe'nin eski hocası Domenico Tedesco da daha dördüncü maçında Bologna'da ayrılık aşamasına geldi. Bu Avrupa'daki sık yaşanan ve erken yaşanan teknik direktörlük olaylarını nasıl yorumluyorsunuz Hüseyin Özkök?
0: Şimdi biliyorsunuz her zaman futbolda başarısızlık olduğu zaman bir numaralı günah keçisi her zaman teknik direktördür. Teknik direktör tek kişi olduğu için göndermek çok kolay. Yani futbolcular sezon içinde öyle kulüplerin istediği şekilde gönderilemiyor. Çünkü futbolcular ayrı bir statüde oynadıkları için onlar bambaşka bir statüye tabi ve gönderemiyorsun. Ama teknik direktör bu statülere dahil olmadığı için çok rahat şekilde gönderilebiliyor. Şu anda ben dört tane isim sayacağım sevgili Rezan. Dört teknik direktör daha ligler başlayalı şurada 3-4 hafta olmuşken gönderildi. Mesela Lens'ta Fransa'da Dino Topmöller gönderildi. Alman teknik direktör. Frankfurt'un eski teknik direktörüydü. Bunun yanında Gladbach'ta Polanski gönderildi. Mönchengladbach'ta Bundesliga takımı Polanski gönderildi. Hannover ikinci Bundesliga takımı orada Christian Titz gönderildi. Diğer yandan Domenico Tedesco bizim çok yakından tanıdığımız teknik direktör. 4 maç sonunda Serie A'daki takımı Bologna ile başarısız oldu ve veda etmek zorunda kaldı. Yani teknik direktörler hemen gönderilen insanlar. Yapacak bir şey yok. Bu böyle devam edecek. Her zaman bunun önüne geçmenin de bir imkanı gözükmüyor. Başka bir statü vermedikçe teknik direktörlere. İlk dördü sayabileceğiniz bunlar. Tabii Türkiye'de de işte Fatih Tekke gitti biliyoruz. İsmail Kartal gitti geldi. Öyle bir durum hasıl oldu. Ama daha sezon boyunca çok teknik direktör gönderme olayını konuşacağız gibi duruyor.
1: Evet, şimdi sizin dün Twitter'da yaptığınız bir paylaşım üzerinden de yeni bir konu başlığı getirelim. İngiliz futbolunda sahiplik yapısı Amerikanlaşıyor adlı bir vurgunuz vardı. Zaten CS'in yayınladığı raporda da bu çok fazla dikkat çekiyor. Son olarak Chelsea'de de yine bir sahiplik değişimi oldu. Bunu nasıl açıklayalım? Yani Amerikan sermayesinin ağırlığı gittikçe büyüyor İngiliz futbolunda. Bunun hem futbolun yapısına hem de tabii ki marka ve reklam pazarına nasıl bir etkisi olacak onu da konuşmak lazım.
0: Şimdi İngiltere'de aslında futbol taraftarlarına baktığımızda çok geleneksel bir yapı var. İngiliz taraftarlar kendi takımlarına her zaman çok sahip çıkarlar. Ve İngiltere'de futbol daima hep sahipli olmuştur. Yani İngiltere kapitalist bir ülke. Futbol İngiltere'de icat edildiğinden beri kulüpler hep sahiplidir. Hiçbir zaman bizdeki gibi veya da işte Almanya'daki gibi dernek olmamıştır ve bir sahibi olmuştur kulüplerin. Burada şimdi dünyadaki değişim sonrası, futboldaki değişim sonrası ve kulüplerin artık bütün dünyada sahipler tarafından yani sermaye tarafından satın almaya başlamasından sonra İngiltere'de tabii ki dünyanın en değerli ligine sahip ülke olarak yatırımlar giderek artmaya başladı. Bununla birlikte çok sayıda kulüp yabancı sermayeye satıldı. Bunların başında da Amerikan sermayesi geliyor sevgili Rezat. Senin de söylediğin gibi. Amerikan sermayesi tabii ki pazarlama gücü, reklam gücüyle çok değerli olan bu İngiliz futbol ürününü en iyi şekilde pazarlayıp onun üzerinden çok fazla para kazanma düşüncesi içinde. Ve bununla birlikte de çok sayıda kulüp Amerikalılar tarafından satın alınıyor veyahut da ortak olunuyor kulüplere. İşte Liverpool'un son %30'luk pay satışını hatırlıyoruz. Daha kısa bir süre önce gerçekleşti ki dünyanın en büyük alışveriş sitesinin de sahibi de o işin içinde.

0: Baktığımızda şöyle bir istatistik vereceğim. Yabancılarda çoğunluk %57 ile Amerika Birleşik Devletleri sermayesinde, İngiltere'de %82 de İngiltere dışından gelmiş. Yani bunların içinde biliyorsunuz artık Acun Ilıcalı da var. Bu sitenin sahibi. O da bir yatırımcı olarak İngiltere'de takım satın aldı ve takımı şimdi Premier Lig'de oynuyor. Bir de çok kulüplü sahiplik var. İngiltere'de kulüplerin büyük bir bölümü çok kulüplü sahiplik ağı içinde yer alıyorlar. Mesela Acun Ilıcalı'yı da bu çok kulüplü sahiplik içine dahil edebiliriz. Çünkü onun bir de Slovenya'da biliyorsun Maribor takımının sahibi olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla yabancı sermaye İngiliz futboluna çok büyük yatırım yapıyor. Bir de tabii ki aynı dili de konuşmaları nedeniyle Amerikalılar özellikle İngiliz futboluna çok büyük yatırım yapmaya başladılar. Çünkü kulüpler bunlar öyle varlıklar ki taraftarları yüzyıllar boyunca belki takımlarını destekleyecekler ve takımlarının babadan oğula işte giden bir şekilde para harcayacaklar, kulüplerini destekleyecekler, ürün satın alacaklar. Yani iyi yönetilirse kulüpler bundan para kazanma imkanı çok fazla. Böyle günlük belki para kazanmak değil de ileride sattığın zaman böyle çok büyük farklarla karlar elde edilebiliyor kulüp satışlarında. Böyle bir yazı ve rapor okudum işte. CS'in Uluslararası Spor Araştırmaları Enstitüsü Merkezi İsviçre'nin Nöşetel kentinde hem de Nöşetel Üniversitesi ile ortaklaşa yapıyorlar bu çalışmaları. Çok değerli bir rapor. Benim X hesabımda da senin söylediğin gibi paylaştım. Çok ayrıntılı güzel rakamlar var. Sen de sanırım okudun, sana da göndermiştim. Bunları merak eden insanlar girip okuyabilirler.
1: Evet, şimdi az önce bir ifade kullandınız Hüseyin Özkök. Dediniz ki kulüpler iyi yönetilirse ifadesi. Şimdi iyi
0: Evet.
1: yönetilmediği konusundan bir yeni başlığı konuşalım. O da Lazio ile ilgili bir yönetimsel kriz var şu anda. Ve Lazio taraftarı yaklaşık 6 aydır Lotito'ya yönelik, başkan Lotito'ya yönelik inanılmaz bir protesto yöntemi geliştirdi. Ve bu konuda gerçekten dünya futboluna, Avrupa futboluna ders veren bir
0: Evet.
1: taraftar kültürüne sahipler. Peki bu baskılar sonuç verecek mi? Ekonomik anlamda kulübü nereye taşıyacak ve aynı zamanda yönetimi değiştirmeye de yol açacak mı? Bunu da soralım.
0: Şimdi Rezan, bir kişi, bir sermaye bir kulübe yatırım yapıyorsa para kazanma amaçlı yapıyor tabii ki bunu. Yani eskiden futbol aşığı zengin insanlar hani takım satın alırdı. Onu bir eğlence aracı olarak görürdü. Ama şimdi artık bunlar tamamen para kazanma odaklı satın almalar. Lazio kulübünün sahibi de neydi, ismi yazmıştım kenara. Şimdi sen görürsen şey yap bana söyleyebilirsen. Lazio kulübünün sahibi de takıma yatırım yapmadığı ve kulübü iyi yönetmediği için Lazio taraftarları tarafından protesto ediliyor. Şimdi bu sahipli kulüpler iyi yönetildiği diye özellikle kullandım o kelimeyi. Gerçekten de sahipli olup da batan çok kulüp var. Sen de takip ediyorsun. Ve bu kulüpler bazen yok olma aşamasına geliyorlar. Bordeaux kulübünü mesela Fransa'da örnek alacak olursak 6. lige kadar düşürüldü. Yani o kadar çöktü bir kulüp ki Bordeaux kulübü şu anda adeta kapanma aşamasına geldi. Dolayısıyla Lazio taraftarları da kulübün sahibinin kulübü iyi yönetmediğinden, yatırım yapmadığından ve sadece kendi hissesini kasasına düşürmeden şikayet ediyorlar ve diğer İtalyan kulüplerine karşı geri kaldıklarını düşünüyorlar. Bununla ilgili de bir protesto geliştirmişler bu sezon. 30 bin kombine normalde varmış geçen sezon Lazio'nun. Bu sene 2 bin kombine satılmış. Özellikle takımı protesto etmediklerini göstermek için stada kadar eşlik ediyorlarmış. Son Milan maçında tribünleri görmüşsündür. Yani
1: Evet.
0: bomboş. Yani koskoca Milan geliyor. Olimpiyat stadı bomboş. Diğer yandan deplasman maçlarına gidiyorlarmış. 3.500-4.000 kişi olarak. Ama Olimpiyat stadına bu sezon protesto ederek girmeme ve kombine satın almama kararı vermişler. Sadece kombine satın almama değil, bir de maç günü gelirleri var malum, ürün satışı, orada işte catering satışı, yiyecek içecek satışı. Kulüp bu bağlamda zarar ediyor ama kulübün de bir sahibi olduğu için bu sahip direkt olarak zarar ediyor. Bakalım
1: Evet,
0: başarılı
1: Lotito.
0: olacaklar mı? Lotito, evet,
1: Evet.
0: şimdi hatırladım ben de. Lotito, bakalım bu taraftarın protestosuna nasıl bir reaksiyon verecek ve onların istediği şekilde kulübe yatırım yapmaya başlayacak mı, onu göreceğiz önümüzdeki dönemde. Ama hakikaten dünyaya örnek olacak bir

0: bir taraftar protestosu diye düşünüyorum.
1: Hüseyin Özkök, çok çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık değerlendirmeleriniz için.
0: Ben çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyorum.
1: Teşekkür ediyoruz. Evet, Hüseyin Özkök'le birlikte dünya futbolundan bütün başlıkları değerlendirdik. Şimdi kısa bir aramız var. Sonrasında Ozan Zeybek'le karşınızda olacağız.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master Minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master Minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Reklam.
7: Aspor Radyo.
8: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
9: Tarihte bugün 17 Eylül 1934 yılında Türkiye Cemiyeti Akvam yani Milletler Cemiyeti üyeliğine kabul edildi.
8: Güzellikler dünyası.
7: Parafın katkılarıyla.
10: Bir reklam.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
12: Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.

0: ülkesinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Merhaba, ben Görkem Sevindik. Bu akşam ATV ekranlarında yeni dizimiz Güneş'in doğduğu yerde buluşalım.
0: Allianz aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz ailemde. Seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
3: Reklam.
4: Aspor Radyo.
5: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
6: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu.

0: Kurulu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen Uçuş Rehberi mobil uygulaması ile yolcuların uçuş takibinden havalimanı içi navigasyona, ücretsiz internet hizmetinden araç konumunun kaydedilmesine kadar birçok hizmete tek uygulamadan erişebildiğini bildirdi.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

0: Aspor Radyo.
1: Sporunda 3. ve son bölümle karşınızdayız değerli izleyenler. Yaklaşık 1 saat boyunca konuğum Ozan Zeybek'le birlikte gündem maddelerini değerlendireceğiz. Ozan Zeybek, hoş geldiniz
2: yayınımıza. Hoş bulduk.
1: Evet, şimdi tabii bugünün en önemli gündem maddesi Beşiktaş. Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki ilk sınavı bu akşam. Saat 22'de Marsilya maçı var. Nasıl bir maç bekliyoruz? Çünkü Beşiktaş şu anda Süper Lig'de genel kamuoyunun görüşü. Vincenzo Italiano'nun çok iyi bir oyun oynattığı ve en hazır takım görüntüsü şu anda Beşiktaş'ta. Rakibi de görece şu anda lige de kötü başladığı için, Fransa Ligi'ne kötü başladığı için Beşiktaş bu

0: Karşılaşmada favori görülüyor. Ancak Leandro Trossard yok. Bu bilgilerle birlikte nasıl bir maç bekliyoruz konuşalım.
1: Ya şu anda ligin en gözde takımı Beşiktaş. En gözde takımı demek dünya futbolunda, Avrupa futbolunda en formda takımı diyemem lig için. Hı hı. Bizim lig için. Çünkü bizim dört büyükler diye nitelendirdiğimiz takımlardan üç tanesi aksak, topal başladı sezona. Henüz daha oturtamadılar düzenini, istediklerini, planlarını gerçekleştiremediler. O yüzden Beşiktaş sivrildi, aralarından biraz sıyrıldığı için gözde takım olarak görüyoruz. Beşiktaş'ın da mutlaka defoları var, eksikleri var. Kusursuz bir takım diyemem. İyi bir takım şu anda. Marsilya yani lige kötü de başlasa, iyi de başlasa yani oturmuş, kalıplaşmış bir düzeni olan 100 yıllık bir kulüp diye bahsedebiliriz. Ben kolay bir maç olmadığını düşünüyorum. Bir de şu var. Bazen böyle insanlar heveslenir, iştahı artar, işte onu da yeneriz, bunu da yeneriz. Çünkü buradaki iğmeden dolayı artık kalkışta bir Beşiktaş var. Diğerleri hepsi türbülansla. Hayal kırıklığı olmasın. Birinci temennim bu. Çünkü Beşiktaş'ın mutlaka eksileri var. Rakipleri, ligde oynadığı rakipleri daha da eksik olduğu için Beşiktaş ön plana çıkan bir takım. Ben ortada bir maç bekliyorum. Hani hı hı. Haberlerde, konuşmalarımızda veya gazetelerde, yorumlarda hep Beşiktaş'ın favori olduğu konuşuluyor. Ben bu maçta bir favori var diyemem. Ama çok iyi bir maç olacağını tahmin ediyorum. Çünkü Beşiktaş'ın o dinamik yapısı bugün yine sahaya yansıyacak. Trossard'ın olmayışı büyük bir handikap benim için. Yani sadece son maçta sanki kendini göstermiş gibi, ama bu tarz oyuncuların her zaman oyunda, düzende, sistemde, planda yeri çok önemlidir. Mutlaka gol atacak veya asist yapacak diye bir şey yok. Beşiktaş'ın en önemli figürlerinden biri benim için. Şu var. Futbol, fizik, ilk önce kalite, birincisi kalite, ikincisi fizik. Fizik dediğimde yani kondisyon, çalışma, hazır olabilme anlamında, üçüncüsü psikoloji. Hı hı. Şimdi kalite üzerinden değerlendirecek olursam 70-80'i bulan Beşiktaş'ın bir kalitesi var diyebiliriz. Çalışma dersem 100 üzerinden 80'i 90'ı bulan bir düzeni var diyebilirim. Psikoloji dersek 100 üzerinden 100 veririm şu anda. Çünkü bu çöküş dönemini yaşayan bir Beşiktaş'ın elimdeki oyunculardan nasıl kurtarılırım diyen bir Beşiktaş'ın bir anda bu pozisyona gelebilmesi benim için mucizevi bir şey. Çünkü bunu çalışanlar anlamında söyleyeyim, teknik adam veya futbol aklı olarak Beşiktaş'ın yapabilecek yeryüzünde 3-5 kişi vardı. Demek ki o 3-5 kişiden birini buldular milyonların arasında. Bu çok önemli bir şey. Mutlaka İtalyano'yu da eleştireceğimiz zamanlar gelecek. Mutlaka. Zaten bir teklediğinde hemen şu muydu bu muydu dedik. En önemlisi ne biliyor musun Rezan? Yani Beşiktaş'ın kadro, bugün baktığımızda kıyaslamaya kalkarsak eğer, mesela bir Fenerbahçe kadrosu mu daha iyi, bir Beşiktaş kadrosu mu daha iyi dersen bana, ben sana aslında Fenerbahçe'nin kadrosunun daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Yani nasıl oynadığı önemli. Başındakinin ne yaptığı önemli. Kadrodan nasıl verim aldığı önemli. Şu anda teknik adamın başarısı ön planda. Yani bugün Beşiktaş'ı konuştuğumuzda akla gelen ilk isim kim? Vlahovic de değil, Trossard da değil, evet. Kaleci de değil, Italiano. Yani ne yaptı bu teknik adam? Hani bizi cezbedecek, bizi ikna edecek ne yaptı? Ya şuradan şunu, hiç aklımıza gelmeyen bir şey yapmadı henüz. Ya benim bile aklıma gelmezdi. Hatta ironi yapayım, şeytanın bile aklına gelmezdi bu yaptığı şey. Nasıl değiştirdi oyunu 60. dakika, daha onları demedik. Hı hı. Ama şunu yaptı. Kaybolan heyecanı geri getirdi. Bu çok önemli bir şey. İnanmadıktan sonra o taraftar da peşinden koşmaz. Bak, tabii. Ben şimdi sabah 6 uçağıyla İzmir'den buraya geliyorum. Uçağın yarısı Beşiktaş taraftarı. Sabahın 6'sı. Neden 6'da geliyorlar biliyor musun? Ya birkaç tane işi varsa onu halledecekler. Formalarını giymişler. Gidecekler şimdi çarşıya. Hı hı. O kenetlenme, o heyecanı tekrar yaşayacaklar. Bunlar çok önemli.
0: Evet.
1: Bazen bakıyorsun maç öncesi oyuncuları görüyorsun seremonide. Bazı oyuncular böyle nereden buraya geldik ya, keşke bugün maç olmasaydı. Evde ben ona Atari oynasaydım eski hı hı. dille. Hani evet. Bilgisayarda evet. Şu bu demiyorum. Atari oynasaydım diyorum. O modda futbolcular görüyorum ama Beşiktaş'ın maçları

0: Karına bakıyorum, oyuncular yani deyim yerindeyse zımba gibi.
1: Evet.
0: Gözlerinin içi parlıyor. Yani bir an önce bir şey yapalım. O motivasyonu, o heyecanı sağlatabilmek kolay bir şey değil. Yani İtalyano'nun başardığı birinci konu bu. O ahengi yakalamış ama önemli olan iyi teknik direktör olabilirsin. İyi antrenör olabilirsin. Yani antrenman anlamında iyi antre edebilirsin. Ama Beşiktaş'ın başına büyük teknik direktör lazım. Biz bunu ilerleyen zamanda İtalyano iyi teknik direktör mü, büyük teknik direktör mü bunu göreceğiz.
1: Şimdi İtalyano demişken yine oradan hareket edelim istiyorum. Dün maç öncesi yaptığı açıklamalarda işte Trossard'ın olmadığını da kendisi söylemişti. Ve rakiple ilgili rakibi alan vermemeliyiz ifadesini kullandı. İtalyano rakip hangi durumda olursa olsun ya da Beşiktaş hangi durumda olursa olsun çok gerçekçi yaklaşır her türlü karşılaşmaya. Bu maç içinde yine bir dikkat uyarısı yaptı. Peki bu rakibi alan bırakmama konusunda Beşiktaş'ın nasıl bir oyun anlayışı ortaya koyması gerekiyor? Daha fazla önde basarak mı yoksa orta sahada bekleyerek mi? Nasıl bir oyun anlayışı bekliyoruz?
0: Ya şu anda okullar açıldı biliyorsun. Trafik berbat durumda şu anda İstanbul'da. İlkokul çağlarına git. Zil çaldığı anda herkes bir anda hurra koşardı bahçelere. Hücum ederdi, anlatabildim mi? Bahçeye çıkarlardı. Böyle bir şey, sanki bahçede bir şey bekliyor öğrencileri, çocukları. O heyecanla hani bir nefes alacaklar, birbirleriyle şey yapacaklar. Beşiktaş'ın bunu yapmaması lazım. Beşiktaş'ın bugün daha stratejik, daha akılcı oynaması lazım. Tabii şu var, iyi başlamak önemli. Maça iyi başlamak önemli. Ben bazı kulüplerde çalıştığımda teknik direktörler bazı maçlarda, özellikle bazı maçlarda o soyunma odası çıkışı, maça giriş o stada bu 10 dakika önce, 15 dakika önce en son motivasyon konuşmalarında şunu söylerdi. İyi başlayalım, temaslı oynayalım. Yani orada oyuncuya o hissi vermek ne biliyor musun? Yani iç sahada olduğunu, rakibini deplasmanda olduğunu hissettirebilmesi için iyi başla. Yani o ilk 5 dakika, 10 dakika çok önemli. Beşiktaş'ın bugün şunu söyleyeyim yani erken gol yememesi lazım. En önemli olaylardan biri bu. Şimdi biz diğer takımları izlerken hep şunu konuşuyoruz. Tek plan üzerine kurulmuş bu takımlar diyoruz. A planı var ama B'si, C'si, D'si yok. Biz daha biraz önce bahsettiğim konu, İtalyano'nun ne planları var daha bugüne kadar? Bize o hünerlerini gösterecek zemini göremedik. Maçlar o yönde gitmedi. Hep istediği gibi gitti. Hep istediği gibi gittiği için biz nerede nasıl vites değiştireceğini, nerede nasıl adres değiştireceğini, navigasyon bile ne diyor? Yeniden
1: rota yeniden oluşturuluyor.
0: Yeniden oluşturuluyor diyor. Rotayı yeniden oluşturuyorum diyor. Yani oyun içinde ne yapacağımızı, nasıl ne yapacağını, nasıl bir refleks vereceğini henüz bilmiyoruz. O yüzden erken gol yememesi lazım. Mutlaka bunlar sezon içinde olacak. Bugün olmazsa 3 hafta sonra olacak, 2 hafta sonra olacak. Orada ne yapacak? Bir de övülen noktası ne Beşiktaş'ın şu anda? Orta sahası.
1: Evet.
0: Bu orta sahadan bir tanesi sac ayağı ne demek bilir misin? Böyle sac ayağı.
1: Evet.
0: Böyle eskiden mini tüplerin üzerine
1: evet.
0: Ocak yapmak için böyle sac ayağını da koy derlerdi. O bir aparatın adıdır aslında o. Böyle üçlüdür o. Bazıları insanlar bahsederken onu dörtlü beşli bahsederler. Sac ayağı üçlüdür. Bu sac ayağı şu anda Beşiktaş'a direnç sağlayan, enerji veren sac ayağı. Dinamo gibi çalışıyor. O yüzden bunun bir tanesini teklememesi lazım.
1: Çok güzel yerden yakaladık. O sac ayağında bir tane eksik olma ihtimali var bu akşam. O da Orkun Kökçü. Orkun Kökçü'nün ayağında bir çatlak olduğu, ancak iğneyle oynama durumu olduğu da belirtiliyor. Tabii maç saatinde yine gün içerisinde Efecan'ın bağlantılarından da net olarak öğreniriz ama böyle bir ihtimal var. Yani hoca riske etmeyebilir, belki oyuncu istekli olabilir ama o sac ayağından en önemli parça kenara geçebilir. Öyle bir durumda nasıl olacak? O zaman maçı okumamız farklı olur mu?
0: İyi oldu bunu böyle söylediğin. Ben bu haberi bilmiyordum. Şunu söyleyeyim peki sana. Ya da sevgili izleyiciye, radyodan dinleyen dinleyiciye. İtalyano İtalyano diyoruz. Hani şu anda öznesiymiş gibi kulübün. Başrolde o varmış gibi. Sağ içine baktığımızda başrolde kim var? Bence Orkun var. Orkun'un olmayışı Beşiktaş'ı çok etkiler. Bak 3 dakika önce başka bir şey konuşuyordum. Ses tonum değişiyordu. Bir hevesle anlatabildim mi Beşiktaş taraftarı? Orkun'un olmayışı Beşiktaş'ın işleyişini çok değiştirir. Orkun'da şöyle bir imaj var. Dışarıya şöyle bir algı var. Orkun sanki 10 yıldır bu takımda oynuyor. Sanki bu takımın altyapısında yetişmiş. Sanki bu takımın

0: 3-5 yıldır kaptanı, anlatabilir miyim? Dükkanın sahibi. Yani dükkanda 20 kişi çalışır, anahtar bir kişide kalır. O açar, o kapatır. Onun gibi görünüyor. Öyle bir algısı, öyle bir imajı var Orkun'un. Orkun'un olmayışı bugün Beşiktaş'ı biraz yıpratır. Yıkar demiyorum ama yıpratır. Yani Orkun'un yerinde, Orkun'u çıkardığın anda sistemden, düzenden bambaşka bir plana geçmesi lazım Beşiktaş'ın. Aynı mevkiye başka oyuncuyu koysa da aynı beklentiyi alır diye, alamaz diye düşünüyorum. Aynı beklentiyi alır diye beklemiyorum. Hı
1: hı. Bir muhtemel 11'i rica edelim tabii. O zaman yönetmenimizden. Tabii biz de şu an Orkun oynayacak gibi görüyoruz. Kalede Nübel'in forma giymesini bekliyoruz. Savunma dörtlüsünde sağ bekte Murillo, sol bekte Otara, stoperlerde Emirhan ve Calo, önlerinde Salih, Orkun ve Olaytan üçlüsü. Sağ tarafta Çerni, sol tarafta Leandro Trossard'ın yokluğunda İlhan Fakalı, ileri uçta ise Dušan Vlahović. Orkun'u bu denklemden çıkardığımızda dediğiniz gibi bütün düzen bozulacak ve hatta oyun anlayışı da değişecek gibi görünüyor. Orada kim peki ilk tercih olur İtalyano'nun?
0: Yani
1: ona da bir bakmak lazım.
0: Ben buna şu anda biraz şaşırmış durumdayım çünkü ben bu haberi bilmiyordum, Orkun'un oynamama ihtimalini. Yani burada sistem, düzen, bütün planlar Orkun'un üzerine kurulduğu için, bak sadece Orkun'un eforu, performansı değil burada anlattım Rezan. Yani burada düzen de, yani bu planlama da, Beşiktaş'ın şu andaki gidişi de buradaki bir numaralı oyuncu. Yani şimdi yıldız diye baktığımızda dışarıya çıksa Vlahović daha çok ilgi çekebilir örnek.
1: Evet.
0: Ama Orkun'un buradaki yükü hiçbir oyuncuyla kaldırılacak gibi veya yok edilecek gibi değil. O yüzden Orkun olmadığında, umarım Orkun bugün Beşiktaş'ı yalnız bırakmaz. Özellikle bu iç saha maçında Beşiktaş'ın lige de, bu lige, Avrupa Ligi'ne de 3 puanla başlaması çok önemli. Yani burada sadece temennide bulunabileceğim. Başka...
1: Kartal Kayra Yılmaz'ın oynama ihtimali var. O konuşuluyor Orkun'un yokluğunda.
0: Hiç kıyaslamayalım. Oyuncuyu rencide etmeyelim. Çünkü arada çok büyük bir fark.
1: Tabii ki, tabii ki.
0: Bazen mucizevi işler olabilir. Kuş taşa mı çarptı, taş kuşa mı diye konuşuruz ya. Hani bir maç çıkar, mükemmel oynayabilir. Diğer takımlarda bunları görüyoruz. Biraz sonra diğer takımları konuşurken söylerim ama burada gerçekçi olmak lazım. Orkun'un yerini hiçbir oyuncu şu anda tutamaz. Bırak Beşiktaş'ın yedek kadrosundan. Bak, en önemli konu bu. Bırak Beşiktaş'ın yedek kadrosundan kim oynar, Orkun'un yerine kim oynamalı? Diğer takımlarımıza baktığımızda, ya bir günlüğüne komşu bana sen ver bir tane yedek oyuncunu da haftaya ben sana veririm lazım olduğundan dediğimizde, Beşiktaş'tan, Fenerbahçe'den istese bile bu takımda Orkun'un yerini tutacak adam yok şu anda.
1: Peki şimdi Kartal Kayra'yı kenara koyalım. Bu bağlamda işte savunmadan hücuma top taşınması anlamında ve orayı toparlama, derleme anlamında bir görev paylaşımı olacak Salih ve Olaytan arasında. Çünkü genelde Salih o ikilinin arkasını süpüren oyuncuydu kendi ifadesiyle de. Ama biraz eğer Kartal Kayra ile oynarlarsa hem Salih hem Orkun 1,5 kişilik oynamak durumunda kalacak gibi görünüyor, değil mi?
0: Çok güzel. Ben biraz önce o cümleyi kuracaktım. Yani diğerlerinin neredeyse 2 kat efor sarf etmesi lazım onun yerini tamamlayabilmesi için. Ama yani kimi konuşursak konuşalım, ne kadar efor sarf edersen, bu işin, dedim ya, sistemi değişmek zorunda kalıyor. Alışık oldukları oyunun dışına çıkmak zorunda kalacaklar.
1: Evet.
0: Orkun'un becerileri farklı bir şey. Yani biz sezon geçen sene geldiğinde ilk başlarda tartışılan bir Orkun vardı. Ama şu var. İnsanlarda bazen şöyle bir algı olabilir. Orkun'u milli takımdan tanıyoruz. İşte Avrupa'da izledik. İlk soru olarak sorduğunda Orkun insanların kafasında 30 yaşındaymış gibi.
1: Evet.
0: Öyle bir anlatabilir mi ne demek istedim? Yani o kadar hem görsel hafızaya yerleşmiş, sanki uzun zamandan beri varmış gibi, bir de dominant oyunundan dolayı öyle bir efekt oluşturmuş.
1: Evet.
0: Baktığımızda 24 yaşında, 25'e girdim bilmiyorum
1: 25
0: yani.
1: 25 yaşında. 20, evet.
0: Yani Beşiktaş'a geldiğinde işte 24 evet. yaşında. İlk Beşiktaş transferi konuşuluyor, şu bütçelerle, bu bütçelerle. Ya dedim, Orkun'a o parayı vereceğine git Avrupa'dan şey yap. Bir dakika, gece yayındaydık. Orkun kaç yaşında? Baktım 24 yaş. Hemen alın. Mesela 30 yaşında algısı var ya, bende
1: evet,
0: vardı mesela.
1: Evet, evet.
0: Diğer izleyici de olabilir şu anda. Yani 24-25 yaşındaki bir oyuncu şu anda, şöyle söyleyeyim, Osimhen dışında takımına bu kadar hükmeden veya etkisini, takım oyununa etkisini gösteren bir oyuncu var mı? Orkun Beşiktaş'ta, Galatasaray'da
1: Osimhen.
0: Muhammed Salah da Trabzon'da görebiliriz. Fenerbahçe'de biz bunu göremeyiz.
1: Belki Asensio mu acaba?
0: Ama şu var.
1: Hani eksikliği var.
0: İstikrar yok.

0: İstikrar doğru. yok. 3 hafta doğru. alkışlıyorsun, 2 hafta eleştiriyorsun.
1: Doğru.
0: Orkun'u da şu anda bu sezon hiç eleştirme ve geçen sezondan bıraktığı yerden devam ediyor. Evet. Bazen aralar insanlara iyi gelir. Yani bu tatil araları iyi gelir. Normal futbolcu olmasına gerek yok. Yani bir tatil yapıp geleyim, resetleyeyim, sıfırlayayım, özleyeyim.
1: Evet.
0: Her gün bıkkınlık yarattığı işte bile insanlar bazen elindekinin kıymetini bilmez. Özlemesi gerekir. Elindeki değeri fark etmesi için bir şey yaşaması lazım. Kaybetme korkusu olması lazım. Orkun şu anda Beşiktaş tarihine ismini yazdıracak gibi görünüyor. O yüzden Orkun endeksi de gitmeyelim. Yani yeter bu kadar konuştum Orkun'la ilgili ama yani İtalyano bu heyecanı getirdi. İçerideki işini de yapan adam Orkun şu anda.
1: Evet. Peki o zaman yavaş yavaş Beşiktaş dosyasını toparlayalım ve temsilcimize bu akşam oynayacağı Marsilya maçı öncesi başarılar dileyelim. İnşallah galibiyetle yoluna başlayacaktır
0: böyle
1: Beşiktaş.
0: Böyle işlerde heves kırılmasın. Umarım böyle devam eder. Çünkü şu heyecanı özlemiş Beşiktaş. Uzun evet. zamandan beri bunu yaşamıyordu. Ben bu akşam müthiş bir maç. Yani bütün yani birçok Avrupa ülkesinde de bu maçı takip edecekler.
1: Hı hı.
0: Umarım tam kadro çıkar. İstediği kadroyla çıkabilir. Yani eksiklere
1: İnşallah.
0: Eksikler planını projesini etkilemez umarım Beşiktaş'ın. Galibiyetle de bitirirse hepimiz için harika olur.
1: Kesinlikle öyle. Evet, Beşiktaş'a yeniden başarılar diliyoruz ve devam edelim. Fenerbahçe'nin gündem maddelerine bakacağız şimdi. Az önce de konuşurken laf arasında dile getirmiştik. Oradan yakalayalım Fenerbahçe'yi. Asensio'nun dönüşü. Asensio'nun sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yaptı Fenerbahçe. Şöyle kısaca özetleyecek olursak 22 Ağustos'ta oynanan Konyaspor mücadelesinde sakatlanmıştı. Sonrasında uzun süredir forma giyemiyordu. Yapılan tetkikler sonucunda da maç kadrosunda yer almasına herhangi bir engel teşkil etmiyor şu anda sağlık durumu. Eyüpspor maçının kadrosunda olacak ancak ilk 11'de mi oynar veya ne kadar süre alır o henüz şu anda belirsizliğini koruyor. Az önceki konuştuğumuz yerden hareket edelim. Asensio Fenerbahçe'nin oyununda ne kadar etkiliydi, biz bunu eksikliğinde ne kadar hissettik onu konuşarak başlayalım.
0: Şimdi bir hafızayı tazeleyelim. Senin çok iyi takip ettiğini düşünüyorum bu maçları. Asensio Fenerbahçe'ye geldiğinden bu yana kaç tane maçta çok büyük etki yaratmıştır? Örnek, Osimhen geldi, oynadı. Örnek, bu rakamlara şey kalmayalım. Mesela 40 maç oynadı diyelim.
1: Evet.
0: 30'unda etkisini göstermiştir Galatasaray'da. Orkun, mesela 40 maç oynadı. 25'inde net etkisini göstermiştir. Asensio, örnek, 30 maç oynadı diyelim. Kaçında etkisini göstermiştir?
1: Yani iki oyuncu kadar değildir tabii. Özellikle Osimhen kadar hiç değildir.
0: 5 maçı Asensio'suz olmazdı bu maç diyebilir miyiz? Yani ben diyemem. Hı. Yani benim gözümde, seni taca çıkarmamak için ben tekrar soruya cevabı da ben vereyim. Reza şöyle yapalım. Şimdi biz fantastik oyuncuları severiz. Yetenekli oyuncuları severiz. Ayağını özellikle sol ayağında iyi kullanıyorsa bunlar bizim gözümüzde hemen yıldız evet. adayıdır veya yıldız diye nitelendiririz. Asensio şu anda Fenerbahçe'nin yıldızıymış gibi görünüyor. Hı hı. Ama ben şunu istiyorum. Oyun alacak, maç kazanacak, maça hükmedecek, oyuna hükmedecek, arkadaşlarını etkileyebilecek, birçok kişiyi, kitleyi empoze edecek. Anlatabildim hı hı. mi? Asensio şu anda tamam. Fenerbahçe'nin diğer oyuncularına baktığımızda yetenek seviyesi, oyun zekası, evet. oyun bilgisi çok yüksek olabilir ama Fenerbahçe'ye ben bir numaralı oyuncusu, bu işin öznesi, bu işin kahramanı diyemiyorum.
1: Onsuz olmaz demiyorsun.
0: Demiyorum.
1: Yani.
0: Kesinlikle demiyorum. Şimdi biz yokluğunu, oyunu beğenmedikçe birilerinin yokluğunu arama ihtiyaç duyuyoruz Fenerbahçe'de.
1: Mesela Talişka konuşulmuştu. Ya
0: mesela Talişka gitmeden önce kapalı zarf usulü oylama yapsak, burada kanalda da yapsak, arkadaşlara versek, sana versek, ona versek, kapalı zarf usul yapalım. Daha sonradan hani ben öyle demiştim, böyle demiştim olmasın. İddia ediyorum %50'den fazla gitsin var. Biz ne zaman Talişka gitsin demeye başladık biliyor musun? Asensio ile Talişka aynı anda olmaz. Fenerbahçe 9 kişi oynuyor. Hücumda Fenerbahçe 12 kişi çıkıyor. Tamam bunların hücum gücü yüksek. Hı. 12 kişi hücum yapıyor ama savunmaya geldi mi 8 kişiye düşüyor Fenerbahçe. Arada bir fark, yarım fark olabilir. Arada bak 12 ile 8'in arasında 4 fark var. Bunları anlatırken matematik bilmediğimden değil, mühendisim ben. Şey için anlatıyorum, daha iyi anlaşılabilsin Tabii. diye. Yani biz bunları bazen

0: gerçeği karıştırıyoruz. Biz bu kulüpleri, futbolu konuşurken herkesin gönlünde bir şey yatıyor. İşte Talişkacı oldu. Bir laf vardır hani meşhur. Kör öldü, badem gözlü mü oldu?
1: Evet.
0: Öyle bir laf vardır. Yani şimdi Talişka gitti, Talişka kahraman ilan edildi.
1: Doğru.
0: Asensio oynamıyor. Asensio yok kardeşim, ondan tek diyoruz. Asensio olsaydı şunu yapar. Göreceğiz. Bir de şunu söyleyeyim. Eyüp Spor maçında eğer Asensio süre alacaksa ben çok süre almasından yana değilim. Asensio'yu şu var zaten. Yara var orada. O yarayı kaşamanın da anlamı yok. Nasıl bir yara var? Yok, İsmail Kartal'la Asensio'nun arasında sorun mu var, yok mu diye tartışmalar var, dedikodular var biliyorsun. İlk devre oynatıp da Asensio ile başlayıp çıkartırsa sıkıntı olabilir. Beni niye çıkarıyor? Ben iyiydim. Çünkü birçok kişi, insan kendisini yargılamak zorunda. Bu işin içine duygular girince yargılamıyor. En iyi ben bilirim. Ben iyiydim. Ya herkes görüyor, milyonlar görüyor. O anda senin çıkman gerekiyor ama o surat asmalar, su atmalar biliyorsun futbolcularda. Bunları yaşatmaması lazım. Yani ben Asensio eğer süre alacaksa son 30 dakika alsın. Bundan yanayım. Bir de Asensio'nun bugüne kadar geçmişine de baktığımızda fiziksel olarak ben hani her zaman sıkıntı yaşayabilecek. Pencere açık kalsa grip olacak tipte. Ben de mesela kendim de hiç öyle sevmem. Ceyranda kalma falan derler ya. Hemen anında etkiler. Bazıları diyor ki çok hassas. Ne yapayım? Bu benim anatomik yapım. Doğuştan olan bir şey. Kendi elimde olan bir şey değil. Şimdi Asensio'nun da ben fiziksel olarak hiçbir döneminde çok güçlü olduğunu düşünmüyorum. Zaten oyun zekası ve teknik kapasitesiyle ön plana çıkan oyuncu. Fenerbahçe'yi kurgularken Fenerbahçe'nin Asensio'dan daha önce önemli olan takım oyununu oturtabilmesi. Bireysel yeteneklilere baktık mı bugün. Şimdi Beşiktaş kadrosunu kolayda diye diyorum. Bir kez daha ekrana getirebilir miyiz lütfen?
1: Yönetmemden rica edeyim. Evet. Beşiktaş'ın muhtemel 11'ini tekrar rica edebilir miyiz?
0: Şimdi o hazır diye
1: geldi.
0: Ondan onu
1: evet,
0: istedim.
1: Hemen geldi. Teşekkür ediyoruz.
0: Şimdi baktığımızda Fenerbahçe'nin kalecisi Ederson. Bak şu anda ligin en formda takımıyla karşılaştırıyorum.
1: Evet.
0: Kalede Ederson, burada Nübel.
1: Evet.
0: Ederson mu, Nübel mi? Nübel mi? Şu an yine Ederson. Yani dünya genelinde de sorsak. Evet. Ben Nübel'in çok büyük transfer olduğunu ve çok büyük katkı sağlayacağını, Beşiktaş'ın kaleci işini çözdüğünü düşünen biri olarak söylüyorum. Ama biz hem güncel, yarım güncelden alıyorum, yarısında kariyerlerinden olarak kıyaslama yapıyorum. Semedo mu?
1: Murillo mu?
0: Murillo mu? Jalo mu? Skinner mi? Emirhan mı? Ake mi?
1: Otara mı? Arki mi?
0: Brown mu? Otara mı? Anlatabildim mi? Baktığımızda bak şimdi şu 5 tane oyuncu saydım, 5'i bence Fenerbahçe'deki daha iyi. Tercihim o olur. Yeni yani bir kadro kuruyor olsam al buradan seç şu iki paketten birer tane al kendine mevkilere göre desen. Fark yaratan oyuncular burada. Salih, Orkun Olaytan. Almanya'da gözden çıkarılmış, oynama süresi bile bulamayan Salih, Orkun var diye tercih edildi. Buradaki futbol aklı işte bu. Takım olabilmek önemli. Şimdi burada Genduzi mi Salih mi? Örnek. Kante mi Salih mi? Olaytan mı Kante mi? Yani baktığımızda bu isimlere hepsi Fenerbahçe'dekiler daha tercih edilebilir. Daha cezbedici. Daha ön plana çıkan oyuncular.
1: Hem isim hem kariyer olarak.
0: Tabii diyorsun, bak hem isim hem kariyer. Yani zaten isim kariyer aynı paket. Şu andaki performansları olarak da söylüyorum. Yine en dinamik, en gözde takımdan bile önde oluyor. Vlahovic farkı var. Bir tek burada Fenerbahçe ile değiştirecek olsam santraforu Vlahovic. Fenerbahçe transfer yaparken de bu hatayı yaptı. Elinde Vedat Muriç var. Zaten onu tercih etmişsin. Gidiyorsun aynı model. Aynısını tıpkısı tıpkısının aynısı tarzında. Yani şey anlamında söylüyorum ya, nasıl aynısını tıpkısı diyebilirsin. Tarz olarak aynı. Yani şimdi eleştirilen noktalar Lukaku için kilo şuydu buydu, hantal. İki tane benim gözümde hantal futbolcu. Fenerbahçe'ye atletik, dinamik bir santrafor lazımdı. Şu Beşiktaş'ın şu anda burada muhtemelinde olmayan santraforu ne? Güney Koreli? O.
1: Evet.
0: O bile Fenerbahçe'ye bunlardan daha çok etki sağlardı. Mobil. Anlatabildim mi? Hani böyle Fenerbahçe'ye bekleyen, hantal yapısı olan park halindeki santrafor zaten iş yapmıyor. Yıllardır aynı sorun var. Aynı sorunla devam ediyoruz. Dünya yıldızı getirmek önemli değil. Lukaku'yu getirme. Oh'yu getir.

0: şunu söyleyeyim Rezdan. Futbolda %50'nin altında teknik adamın etkisi vardır. Ya benim gözümde %10 diyenler var. %20. Futbol konuşmana gerek yok onunla. Baştan belli oluyor zaten. Yani kimin nasıl hükmedebileceği. Teknik adamlar da insan. Dönemsel inişli çıkışlı performansları olabilir, sıkıntıları olabilir. Ama baktığımızda belli bir standardı vardır. Yani karşıdan baktığımızda anladığımız teknik adamlar vardır. Aynı beklenti mesela 3 defa gelmiş şampiyon yapamamış, 4. kez gelmiş şampiyonluk herhalde olmayacak diye 5. İsmail Kartal dönemini yaşıyoruz şu anda Fenerbahçe'de. Fenerbahçelilerin duygusunu karışmış durumda. Fenerbahçelilerin artık psikoloğa ihtiyacı var, psikiyatra ihtiyacı var, gerçekten var. Neden var? Fenerbahçe başkandan hayır bundan şampiyonluk gelmiyor, bu başkan gitsin diyorlar. Gönderdiklerinde seviniyorlar. Yeni bir başkan tercihi, o geliyor yine seviniyorlar. Bu ikinci bahsettiğim başkan geliyor, bunu göndermek için çaba sarf ediyorlar. Gönderdik diye seviniyorlar, getirdiğini gönderdik diye seviniyorlar. Yeni bir başkan, onu getirdik diye seviniyorlar. Bir bakıyorsun 6 ay sonra onu göndermeye çalışıyorlar, onu gönderdik diye seviniyorlar. Yeni bir akım var artık Fenerbahçe'nin bu şeye mizahi şeyler durumuna düşmüş durumda. Mevcut başkanımız şunu söylüyor, yani eleştirmeyin, destek olun. Ya bazı şeyler var, kimse köstek olmanın peşinde değil. Amigo ruhlu konular ayrıdır, gerçekleri söylemek ayrıdır. Hiç kimse eleştiriyi sevmez. Sen de sevmezsin, ben de sevmeyebilirim. Bazıları var ya, eleştiriye açığım. Bunlar hikaye, sen eleştiri. Sana şunu söyleyeyim. Rezan bugün ceketin çok güzel olmuş desem, bir yıl sonra sana desem ki Rezan ben sana hatırlıyor musun, bir geçen sene miydi, 9 ay önce miydi, 10 ay önce mi, bir yıl önce ceketini şey yapmıştım, o ceketi giysene. Hangi cekette, sen bana öyle bir şey mi demiştin dersin. Hı hı. Unutursun.
1: Evet.
0: Ama sana desem ki Rezan bu ceket çok kötü olmuş, sana hiç yakışmamış, bunu ömür boyu unutmazsın. Şimdi yöneticilerimiz de empati yapmak zorunda. Geçenlerde bir benzetme yaptım. Ben kulüplerde yöneticilik yaptım. Şimdi bana bir figürü soruyorsun. O zaman bunun hakkında yorum yap diyorsun bana. Ben bunun hakkında yorum yapacaksam, yorumcu Ozan Zeybek olarak farklı konuşuyorum. Eğer yöneticiysen farklı konuşuyorum. Masanın diğer tarafındayım. Senin nereden baktığın, nasıl gördüğün önemli. Şuraya yere bir rakam yazdıracağım şimdi. Buradan baktığımda o rakam 6 görünecek bize. Hı hı. İkimiz baktığımızda böyle 6 görünecek bize. Kameraman arkadaşlara 9 görünecek. Hı hı. Senin hangi açıdan, nereden baktığın önemli. Hangi gözle baktığın önemli. Şimdi bazen üzülüyorum. Gaddar yorum mu yapıyoruz? Vicdansız mı davranıyoruz? Hayır. Futbol komplike yani bir olay. Yöneticisi, teknik adamı, futbolcusu, taraftarı, basın mensupları, konuşanlar, bu işin denklemin dışında kalan bir tek sosyal medya aslında baktığında. Sosyal medya her şeyi bozuyor. Dengeyi bozan o. Şimdi sosyal medyaya bozunca galyana geliyor zannediyorlar. Medya da bozuyor. Medyayı çıkaralım. Bir yıl diyelim ki Türk futbolunda medya yasaklandı. Spor kanalları, gazeteler, spor gazeteleri kesinlikle olmayacak. Hadi bakalım. Yani tuzsuz yemeğe döner. Anlatabildim mi? Yani kimse zevk alamaz. Bunlar olmak zorunda. Bunlar böyle güzel. 10 yıl sonra baktığımızda bunlara belki gülüp geçeceğiz. Bugün kavga ettiğin, mücadele ettiğin şeylere insanların bakıp geçeceğiz. Burada kimsenin amacı kırmak, yıpratmak, rant sağlamak değil. Ha, kötü niyetliler mutlaka var. Her sektörde var. Her sektörde. Tıpta da var. Adama emanet ediyorsun canını. Orada da var. Anlatabildim mi? Hukukta da var. Geleceğini emanet ediyorsun. Adalete emanet ediyorsun. Orada da var. Olmayan sektör yok. Doğrularla hep güzel bir dua vardır. Allah hep seni doğrularla, güzellerle, iyi niyetlilerle karşılaştırsın. Hı hı. Diye. Yani onun gibi düşün. Dua derken bir temennidir aslında bu. Benim en güzel temennim de şudur insanlara. Herkese kalbine göre versin. Ya sen kendi tartın senin üzerinde zaten. Sen kendi tartına göre hareket anlamına geliyor. Şimdi yani Fenerbahçe'ye baktığımızda yine büyük sıkıntılar var. Yine sorunlar var. Ve bu sorunlar bitmez. Bazı kulüpler

0: krizlerle beslenir de. Ama bu kez dozajı arttı. Rahat, yani rahat durmazlar. Her şey yolunda gitse o zaman Fenerbahçeliler şaşırır. Ya her an bir şey olacak. Türkiye'de deprem mi olacak diye düşünmeye başlarlar. Allah, Allah korusun. Anlatabildim mi ne demek istedim? Yani işler, her şey yolunda gitme ihtimali yok. Türkiye'nin en gözde kulübüdür Fenerbahçe. Burada spor gazetesi var mı hiç?
1: Tabii. Vardır diye düşünüyorum. Tabii dedim ama. Yok. Var. Var mı?
0: Foto maçımız nerede bizim?
1: Fanatik orada.
0: Fanatik burada. Ha, foto maçımız orada. Burada. Şimdi gazete açıldığında, alındığında sabah ya da markette, gazetecide. Yani insanlar şunu görmezse burada, Fenerbahçe'den bahsedilmezse şurada ana sayfada, anlatabildim mi ne demek? O gazete bile satılmaz. Hangi takımı tutarsan tut. Bak, Fenerbahçe en çok eleştirilen Fenerbahçeli olarak söylüyorum. Burada duygusal hiçbir zaman yorum yapmam. Zaten Fenerbahçe'yi eksiklerini konuşmaktan Galatasaray'ların en çok sevdiği Fenerbahçe yazarı oldum ben. Gazetede de. Şu var. Diğer takım Trabzonsporlu, Beşiktaşlı, Ankara güçlü, Göztepe'li, Altaylı fark etmez, Sivasporlu. İlk aldığımda gazeteyi şöyle bir yapar, bakar. Ya bugün Fenerbahçe sayfasında Fenerbahçe için ne diyor diye ilk buraya okur. Bunu Galatasaraylı da böyle yapar. Yani Fenerbahçe nasıl bir aurası varsa herkesi böyle cezbeden, hem tahrik eden, hem bir de bazı şeyler var. Yıllar önce bir televizyon deyimi duymuştum. Benim bir arkadaşım var, yılların televizyoncusu. Hı hı. Benim programları izliyor ilk yıllarımda benim. Çok duayen bir isim. Sana bir şey söyleyeceğim. Söyle. Ya dedi, maçları çok izliyor musun, izlemiyor musun, ne yapıyorsun, bu örnekler veriyorsun, şuydu buydu, evet. İtici çekicilik var. Yani sen Galatasaraylıysan da Fenerbahçe'nin bir çekiciliği vardır. Anlatabildim mi? Hani zaten Fenerbahçeli duygusal olarak sempati duyar, bakar, izler Fenerbahçe'sini. Diğer rakipler de sevmese de, gönül vermese de Fenerbahçe'yi bir merakından takip ederler. Fenerbahçe'de böyle bir potansiyel var. Yanlış zaman, yanlış yönetim. Aynı anda denk gelmeyince bazı şeyler hep vardır ya. Hep bir örnek veriyorum. Telefon herkes olduğu için hep aynı örneği veriyorum. Artık bu şey oldu, plasenk bir telefonu şarja takıyorsun. Fenerbahçe en başarılı olduğu dönemde bile 90'da çıkarıyor bunu. 95'te çıkarıyor. Ya bir kere bırak ya. Şu 100'e kadar bir de olsun kardeşim ya. Ya bir santrofor eksik oluyor, ya bir stoper eksik oluyor, ya başkan bir yıllığına geldim diyor, şartlar yerinde olmuyor, ya transfer yasağı, örnek vermek için söylüyorum, evet. Yani bunlar oldu olmadı diye bir şey yok. Fenerbahçe hep bir eksikle, puzzle'ın bir parçası her zaman eksik. Şimdi şans verin, destek olun, oluyorsun. Sezon başlarken istemiyoruz. Benim hiçbir tercihimde olmaz, bırakın son tercihimde bile İsmail Kartal olmaz derken, Fenerbahçe İsmail Kartal açıkladığında bana uymuyor, benim bakışıma, inancıma. Yani inanç ne demek? Bu ne zaman inanarak konuşursun ya, bu takım evet şampiyon olur veya bu adam başarır diye. Ben bana uymuyor dediğimde bile avans verelim dedim. Lütfen bekleyelim, süre verelim. Hani Fenerbahçe'ye yeni biri gelmiş. Evet. Kötü niyetliymiş gibi görünmeyelim. Kötü niyetli olmadığımız anlaşılsın, süre verelim. Ama bir yere kadar gidiyor. Ondan sonra herkesin sabrı taşıyor. Yani çoğul ağızla, toplumun konuştuğu şeyle konuşmak benim için marifet değil. Popüler kültür. Kültürün popüleri olmaz. Yani kültür ayrıcalıklı bir şeydir. Yani Fenerbahçe'de gerçekleri konuşabilmen veya anlatabilmen önemli. Herkes kulağına göre laf istiyor. O laf aslında ayağına göre pabuç istiyor derler de, kulağına göre laf istiyor. Yani Fenerbahçe'm şunu yapacak, bunu yapacak. Kendi mahallesinin avukatını istiyor, cabbar. Fenerbahçe'nin hakkı yendi, işte 3 dakika uzatmamalıydı, 13 dakika uzatmalıydı, o penaltıydı, bu faaldi, yanlış yapıldı. Galatasaray'ın olsa şöyleydi, böyle çaçaran bir avukat, evet, istiyor. Ama karşı taraflarınkini böyle ezgin, mazlum, şey istiyor, sesini çıkarmayacak adam istiyor. Bunlar yanıltıyor. Bana sorarsan ne var, asıl eksik ne, asıl yanlış ne? Çünkü ben bu denklemin içinde bulundum. Fenerbahçe'de çalışmadım ama başka kulüplerde bulundum. Buradaki olay ne biliyor musun? Bu üzücü bir şey değil.

0: kötü bir şey değil. Buna göre uydurmak lazım. Fenerbahçe'de bir kurumsal hava yok. Fenerbahçe'de diplomasi nasıl kullanılır, diplomasi nasıl yapılır, nasıl diplomat olunur? Fenerbahçe bunları biliyor. Tüccar zihniyetiyle yönetiliyor. Ben baktığında ben de normal günlük hayatımda ben de bir tüccarım. Yani iş adamının o güzelleştirilmiş halidir. Anlatabildim mi ne demek istedim? Fenerbahçe bu zihniyetten çıkması lazım. Ama şunu net söyleyeyim. Bak eksileri söylüyorum. Ben Fenerbahçe'nin kadrosunu beğeniyorum. Fenerbahçe'nin kadrosu. Yani bir yarışta, yarışa giriyorsun artık. Bir şeyler yapabileceksin. Fenerbahçe'nin heyecana ihtiyacı var. Biraz önce övdüğüm noktada İtalyano kulübe, stada, semte, şehre, ülkeye bir heyecan getirdi. Futbola bir heyecan getirdi. Şimdi net söylüyorum, bunları bazı insanlar söylemek istemez. Örnek veriyorum, bir Anadolu kulübüyle Beşiktaş'ın maçı geçen sene, bir önceki sene anlaşılsın diye şöyle diyeyim. Yüzde mesela 2 reyting alıyorsa, örnek veriyorum bir Anadolu kulübü Beşiktaş maçı, bu sezon 5 reyting alıyor. Orada İtalyano'nun saçsız kafasını görmek için bakmıyor insanlar. Ne yaptığı, ne yapacak, o heyecan nasıl, o atmosfer nasıl? Onu görebilmek için bakıyor. Evet. Fenerbahçe bu heyecanı getiremiyor. Fenerbahçe eskilere geri dönüyor. Geçmişinden medet umuyor. Eski başkan, eski santrafor, eski teknik direktör. Yani bunlar olacak, bunlar yaşanacak. Şimdi gelmiş mevcut bir yönetim var. Bir yıllığına. Bunlar çatırdamaya devam edecek. Fenerbahçe bir nefes daha alacak. Şu anda suyun altında gidiyor Fenerbahçe. Kafasını çıkarıp Eyüp maçını kazanarak bir nefes daha alacak.
1: Milli arada girecek.
0: Milli arada girecek. Ama Fenerbahçe'de baktığımızda bu rotada, rotanın yeniden oluşturulması lazım. Yayının başında söylediğimiz gibi. Bu rotada Fenerbahçe'nin şampiyonluğu biraz zor.
1: Peki Fenerbahçe'nin şarjı kaç şu anda Ozan Zeybek'se göre?
0: Fenerbahçe'nin şarjı, bak teknik ilk düğme yanlış iliklendi. İlk düğme. Şu bugün ben burada mesela Jesus geldiğinde ben ses tonum bile farklı çıkıyordu Fenerbahçe'yi anlatırken. O heyecan vardı. Dakika 85 Fenerbahçe 2-1 önde, böyle izliyordum maçı. Ya nasıl olsa atar. Şimdi Fenerbahçe 85'te 2-1 önde, ya inşallah hemen biter maç diyorsun. Uzatmalar az olsun diyorsun. Anlatabildim mi?
1: Anladım.
0: İnanabilmek önemli. İkna olabilmek önemli.
1: Anladım.
0: İkna olamadıktan sonra dünyanın en büyük teknik direktörü, en büyük futbolcusu da gelse önemli değil. Bak bir hava yaratılıyor. Muhammed Salah denen futbolcu geliyor. Şehir, dünya basınındasın. Bir enerji, bir sinerji, yani bunlar çok önemli şeyler. Hemen yeni bir değişiklik peşindeler. Olmayacağını anladıklarında. Şunu söyleyeyim. Sevgili izleyiciye soruyorum burada. Sezon başında düşündüğünüzde özellikle Fenerbahçeliler, biz bu sezonu İsmail Kartal'la bitiririz diye düşünüyor muydunuz? Bitirebiliriz, şampiyon oluruz. Yani bu son olaylardan dolayı söylemiyorum. Ya da işte 5 maçın ikisini kazandı ligde Fenerbahçe. Baktığımızda puan durumunda Fenerbahçe, biz hani iki sayfa olarak veriyoruz ya bunu.
1: Evet.
0: Bir tane şeye sığmıyor ekranda. İkinci sayfaya düşmüş durumda. Yani Fenerbahçe'nin şu anda bu yeni yönetim geldiğinde dedik ki güçlü geliyor. Evet. Bu kez o tecrübe sahaya da yansıyacak, transferlere de yansıyacak. Fenerbahçe'nin şu anda 5'te 5 yapması gerekiyordu. 5'te 5. Neden 5'te 5 diyorum? O Anadolu kulüpleriyle oynadı. Bir tek Beşiktaş maçı var. Kendi sahanda oynadı. Deplasmandaki mağlubiyeti tamam diyebilirim. Daha sezon başı, hadi şuydu buydu. Kendi sahasında avantajlar. Şimdi sen Şampiyonlar Ligi'ne kalmışsın 3-5 gün önce. O motivasyonun çok yüksek. Psikolojik anlamda top seviyedesin. Kendi sahanda oynuyorsun. İnanılmaz bir taraftar etkisi var. Arkanda taraftarı da almışsın. Çünkü gidişat güzelmiş gibi görünüyor. Gençler Birliği maçı falan unutulmuş. Her şey unutulmuş. Puan kayıpları unutulmuş. Şampiyonlar Ligi rüzgarını arkasına almışsın. Rüzgar da değil. Fırtınayla geliyorsun oraya. Ama oyun anlamında baktığımızda, bırak Fenerbahçe o gün kazansaydı. Futbol kaç dakika?
1: 90.
0: 190 dakikada oynansa o gün Beşiktaş'ı yenemezdi Fenerbahçe. Fenerbahçe o gün tesadüf maçı da kazansaydı ben bir Fenerbahçeli olarak sevinmezdim Rezan. Çünkü oyunu da kazanmak zorundasın. oyun olarak da ikna olmak zorundayız. Biz oyun olarak ikna olsak bu kötü sonuç.

0: geldiğinde Antep beraberliği, işte Gençler Birliği ilgisi. Oyun güzeldi ama ya iki kez, üç kez şanssızlık, talihsiz, gününde değildi diye kendimi ikna edebilirim de her hafta edemem.
1: Evet, peki şimdi Fenerbahçe'yi de yavaş yavaş toparlayalım ve Trabzonspor'la devam edelim. Trabzonspor'da dün Sayın Başkan Ertuğrul Doğan hem A-Spor'da hem de Libero TV YouTube kanalında açıklamalar yaptı. Çok önemli, çok kritik açıklamalardı ki bence arasında, hatta kamuoyunun da ortak görüşü, Fatih Tekke ile ilgili yaptığı açıklamaydı. Fatih Tekke'nin ayrılığını bir uygulamayla öğrendim. Yani uygulamadan gelen A-Spor bildirimiyle öğrendim dedi. İlk bize açıklamıştı çünkü. Çok şaşırdığını ve çok kırıldığını dile getirdi. Aynı zamanda Thomas Rice'ın da Ludogorets'teki tazminatının maaşından kesilmesini istediğini ve Trabzon'un çok motive, çok istekli geldiğini söyledi Sayın Başkan Ertuğrul Doğan. Nasıl açıklıyorsunuz dünkü açıklamalarını? Ne yorum yapacaksınız?
0: Şu var, tabii Fatih Tekke'ye büyük umutlar bağlamıştı Ertuğrul Doğan ve bireysel ilişkileri de, kurumsal ilişki ayrı, bireysel ilişkileri de üst düzeydeydi. Şunu söyleyeyim, o biraz ona nazire yaptı, yani ona kırgınım, oradan öğrenmem, öyle aralarında büyük bir kriz anlamında söylemedi. Yani ne söylersiniz? Bir tane kötü bir şey söyle dersem bir tek onu söyleyebilir. Onların dostluklarının ben ömür boyu devam edeceğini düşünüyorum. Rezan, ben söylemiştim. Ben bilmiştim. Ben yapmıştım. İşleri biraz bana saçma geliyor ama bir buçuk ay önce yayında bir konu konuştuk biz. Yine böyle bir gündüz yayınında ben Trabzonspor'da çok kısa bir süre çalıştım 2007 yılında. O kulübün yapısını çok iyi bilirim. Yayında şunu konuştuk. Fatih Tekke'nin tatil yapmadığını, 24 saat futbol odaklandığını, milli maç arasında, şu milli maç arasını inşallah görür diye, biz bak bunu bir buçuk ay önce söylüyoruz. Ertuğrul Başkan, Fatih Hoca'ya planlı bir şey yapma. Fatih Hoca'yı da tanıdığım için planlı bir şey yapma. Fatih Hocam, iki dakika işim var, gelecek senin yanına. Şu telefonunu alın Fatih Hoca'nın. Hocam gel, biz iki gün seninle bir yere gidiyoruz. İşimiz vardı. Al götür bir hava değişikliği. Bir tur attır getir diye yorumlar yapmıştım. O vücut dilinden, o gözlerinden o yorgunluk hissediliyordu. Sen yaşın gereği bilmezsin. Eski kamyonetlerde şu vardı. Bak arkasına, kasasına yazarlar. İstihap haddi 1300 kilo. İstihap haddi 1200 kilo diyor. Kamyonetlerin kömür taşırlar, odun taşırlar, mobilya taşırlar. Yani diyor ki buna 1200 kilodan fazla koyarsan körükleri patlar, işte lastik amortisörleri çatlar falan filan. O anlamda istiyap haddi. İstiyap haddinin üzerinde yükleme yapıldı. Burada ne olacak? Oyuncu eksiltmeyeceksin. Kaliteyi arttırmak için daha çok şey yapacak. Bir psikolojik enjeksiyon yapması gerekiyordu. Bizim tahmini biçtiğimiz süre yetmedi. Yani ben bu devre arasında, milli maç arasına kadar bu şekilde gider. Orada da bir psikolojik karşılıklı şeyle başkanla ikisini zaman geçirerek ben bu işi biraz daha düzlüğe çıkarırlar diye düşünüyordum. Trabzon kolay bir yer değil. Hele böyle büyük oyuncular getiriyorsan şu var. Trabzonspor'un bu heyecanı yaratması, nasıl Beşiktaş'ta bahsettik, benim çok hoşuma gidiyor. Salah'ın bu ülkede futbol oynaması çok hoşuma gidiyor. Kesinlikle eleştirilecek bir yanı yok. Nasıl Galatasaray'a Hacı geldi zamanında, yeni bir sayfa açtı, bir çağdan bir çağa geçirdi. Salah da, yani Trabzon camiası da Galatasaray'daki gibi Hacı senaryo aslında. Salah'la yeni bir çağ açabilir miyim diye bekliyor. Ben doğru işler yaptıklarını düşünüyorum Trabzonspor'un. Ama bir tek şeyim var, dipnotum. Bak her şeyi anlatınca bir şeyleri güzel güzel anlatırsın ama... Ama dediğin anda o zaten anlattıkların hepsi çöpe gider. Hı-hı. Anlatabildim mi? Hı-hı. Ben ama demiyorum. Lakin diyeyim. Lakin bir tavsiyem, yani bir öngörümü söyleyeyim. Şu var. Mesela Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaraylı futbolculara baktığımızda, kadro kalitelerine baktığımızda not ortalaması verirsek kalite anlamında, yani oyuncunun kumaşı, kariyeri hepsi anlamında, mesela Galatasaray'da %90'la %70 arasında oyuncu kalitesi vardır. Ama %60 yoktur. Fenerbahçe'de işte %90'la %70 arasındadır. %60, %50 yoktur. Sırıtan oyuncu deriz ya, sırıtan. Hı hı. Olumsuz anlamda sırıtan. Aslında bazen de olumlu anlamda sırıtan vardır. Göze çarpan derler, evet, ona da. Beşiktaş'a baktığımızda %90'la %65 arasında oyuncu kalitesi diyelim ya da 60 diyelim ama 50 yoktur. Trabzonspor'da %100

0: %50 arasında oyuncu kalitesinde bir farklılık gösteriyor. Yani normalde oyuna giren çıkanı aratmaması lazım. Trabzonspor'da böyle bir durum var. Yani ilk 11 şu anda ideal olabilir, kalite anlamında yüksek performans gösterebilir ama oyuna girecek oyuncular çıkanları aratabilir. Devre arasında hep zaten şeye sığınıyoruz. Sıkıldığımız yerde veya çözüm bulamadığımız yerde transfere, ama bu olmayınca da olmuyor. Bu işin kanunu bu. Nasıl senin yemek içmek gibi bir ihtiyacın varsa futbolunda mutlaka transfere ihtiyacı var. Ben kaliteyi yükseltecek devre arasında, bak o oranı yükseltecek, anlaşılsın iyice. O oranı yükseltecek 2-3 tane oyuncu almasını tavsiye ediyorum. Aynı şekilde Beşiktaş için de aynı şeyi söyleyebilirim.
1: Evet, dün Sayın Başkan Ertuğrul Doğan'da öncelik orta sahaya olmak üzere 2 veya 3 transfer yapacağız dedi devre arasında. Peki Thomas Rice birlikteliğini nasıl yorumluyorsunuz?
0: Şu var. Birincisi benim için iyi bir tercih. Neden? Dönüp dolaşıp Aykut Kocaman mı, İsmail Kartal mı, Ersun Yanal mı diyen Fenerbahçe, işte Şenol Güneş mi, Fatih Tekke mi, şimdi Burak Yılmaz ismi örneği,
1: Abdullah
0: Avcı, Hüseyin Cimşir. Biz bir kısır döngüden bir çıkalım. Onlara mutlaka bir gün yine dönüş yapabiliriz ama bu periyotta yapmayalım. Ha Fatih, ha Abdullah, ha Fatih, ha Hüseyin, ha Fatih, ha Şenol. Anlatabildim mi?
1: Anladım.
0: Birisinin rengi farklı. O şekilde diyeyim. Bu böyle değişikliğe ihtiyacı vardı. Büyük, daha büyük isimler getirmeyi düşündüler ama bütçeler ve karşılarına çıkan sürpriz rakamlardan dolayı buraya yöneldiler. Ben iyi teknik direktör olduğunu düşünüyorum. Eğer onun da kariyerinde kimse anasının karnından büyük teknik direktör olarak doğmuyor. Bir yetenekleri vardır. O iyi teknik direktör yapabilir ama büyük teknik direktör olmak şu anda senin çabana, özverine, bilgine, tecrübene artı şansına bağlı. Burada da Thomas Rice diye yeni bir teknik direktör, büyük bir teknik direktör doğurabilir Trabzonspor.
1: Evet, ve ilk maçı da Galatasaray derbisi olacak bu arada.
0: Keşke yani olmasaydı. Bir daha farklı bir takımla oynayıp ikinci maçı Galatasaray olsaydı daha iyi olurdu. Şimdi bazıları için bu riski severler, reaksiyon evet. İlk maçta şu olacak, bu olacak diye. Galatasaray'ın tecrübesi, oturmuş oyuncu kadrosu, yani hep aynı isimlerle dönüyorlar. Ama baktığımızda Trabzonspor bu işi şeye çevirebilir. Avantaja çevirebilir. Yani ben Rice konusunda kesinlikle eleştiren kısımda değilim. Mutlaka 10 maç beklemeliyiz diye düşünüyorum.
1: Peki, yavaş yavaş süremizin sonuna geliyoruz. Kapatmadan önce Ziraat Türkiye Kupası'nda A-Spor'da yayınlanacak maçları hemen izleyicilerimize hatırlatalım. 14.30'da Amasya Spor Çankırı Gücü maçı var. 19.00'da ise Ordu Spor Torul Belediye karşılaşması var. Ozan Zeybek, ağzınıza sağlık. Çok çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim, sağ olun.
1: Evet, sabah sporunu bu şekilde noktalıyoruz. Veda ederken Barcelona'nın 7-2'lik Racing maçıyla sizi baş başa bırakıyoruz. Hoşçakalın.
2: Kartla Oda Lig'e müthiş.

0: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
1: Merhaba, ben Sibel Taşçıoğlu. Bu akşam ATV ekranlarında yeni dizimiz Güneş'in Doğduğu Yerde buluşalım.
2: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Reklam.
4: Spor Radyo.
5: Güzellikler Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
6: Tarihte bugün 17 Eylül 1934 yılında Türkiye Cemiyeti Akvam yani Milletler Cemiyeti üyeliğine kabul edildi.
5: Güzellikler Dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.

0: bir reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo. Reklam.
2: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO. Geleneğin gücü, geleceğin inşası.
0: Reklam. Aspor Radyo.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
0: Bir reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
6: Reklam. Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Buraya şuraya bakıyorum, bulamıyorum.
7: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
8: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
6: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
8: Akakçe.
3: Umran Oto Ekspertiz.
9: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
10: Bankkart, seni düşünür o.
0: Aspor Radyo.

0: Aspor ekranlarından herkese merhabalar. Spor Ajansı ile karşınızdayız. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikte olacağız. İlk saatimizde günün öne çıkan gelişmelerini sizinle paylaşacağız. Saat 12 itibariyle konuklarımızla birlikte gündemi değerlendireceğiz. Açılışı Beşiktaş'ta yapacağız. Siyah beyazlı temsilcimiz UEFA Avrupa Ligi ilk hafta mücadelesinde evinde bu akşam Marsilya'yı konuk edecek.
1: Beşiktaş'ın Avrupa Ligi yolculuğu başlıyor. Siyah beyazlılar lig aşamasının ilk haftasında Fransız ekibi Marsilya'yı konuk edecek. Vincenzo Italiano yönetiminde bu sezon başarılı görüntü çizen Beşiktaş kazanarak turnuvaya 3 puanla başlamayı hedefliyor. Siyah beyazlı ekipte ağrıları süren Leandro Trossard Marsilya mücadelesinde forma giyemeyecek. Ligde Erzurumspor karşılaşmasında cezası nedeniyle oynayamayan yıldız golcü Dušan Vlahović bir maç aranın ardından formasına kavuşacak. Organizasyona ikinci eleme turundan dahil olan siyah beyazlılar sırasıyla Danimarka ekibi Midtjylland, Çekya temsilcisi Hradec Králové ve playoff'ta Litvanya ekibi Kauno Žalgiris'i eleyerek adını lig aşamasına yazdırdı.

0: Avrupa Kupalarında oynadığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 yenilgi yaşayan Beşiktaş, kaydettiği 8 gole karşılık kalesinde yalnızca 1 gol gördü. Beşiktaş, Marsilya maçının ardından sırasıyla Hoffenheim, Crystal Palace, Celtic, Apoel Berşeva, Bayer Leverkusen, Union Saint-Gilloise ve Omonia ile karşılaşacak. UEFA Avrupa Ligi'ne doğrudan katılan takımlar arasında yer alan Marsilya ise kendi ligine kötü bir başlangıç yaptı. Teknik direktörlüğünü Bruno Genesio'nun yaptığı Fransız ekibi Lig 1'de 4 maçta 1 galibiyet, 3 mağlubiyet yaşadı ve 13. sırada yer aldı. 181 milyon euroluk kadro değerine sahip Marsilya'da Amine Gouiri 4 golle dikkat çekiyor. Mavi beyazlılarda Igor Paixão, Timothy Weah, Højbjerg gibi önemli oyuncular var. Tüpraş stadında oynanacak Beşiktaş-Marsilya karşılaşması saat 22'de başlayacak. Mücadeleyi İtalyan hakem Andrea Colombo yönetecek.
1: Avrupa Ligi'nde bu sezonki ilk maçına çıkacak Beşiktaş bu kupada daha önce iki kez çeyrek final oynadı. Siyah beyazlılar Vincenzo Italiano yönetiminde bu başarıların üstüne çıkma hedefinde.
2: Beşiktaş Kupa 2'de 140. maçına çıkıyor. Siyah beyazlılar 1955'te Fuar Şehirleri Kupası adı altında düzenlenmeye başlanan, 1971-72 sezonundan itibaren UEFA Kupası adını alan ve 2009-2010'dan bu yana da UEFA Avrupa Ligi olarak organize edilen turnuvada 62 galibiyet, 25 beraberlik ve 52 yenilgi yaşadı. Beşiktaş Kupa 2'de en büyük başarısını iki kez çeyrek final oynayarak elde etti. Siyah beyazlılar ilk olarak 2002-2003 sezonunda adını son 8 takım arasına yazdırdı. UEFA Kupası adı altında oynanan söz konusu sezonda Saraybosna, Alaves, Dinamo Kiev ve Slavia Prag'ı saf dışı bırakan Beşiktaş, çeyrek finalde ise Lazio'ya 1-0 ve 2-1'lik skorlarla yenilerek organizasyona veda etti. Siyah beyazlılar UEFA Avrupa Ligi'nde 2016-17 sezonunda da yarı finalin kapısından döndü. O sezon Şampiyonlar Ligi grubunu 3. sırada tamamlayarak yolunu Avrupa Ligi'nde devam etme hakkı kazanan Beşiktaş, Apoel Berşeva ve Olympiakos'u geçerek son 8'e kaldı. Çeyrek finalde Olimpik Lyon'la eşleşen siyah beyazlılar ilk maçtan 2-1 mağlup ayrılsa da rövanşı aynı skorla kazanarak maçı uzatmalara taşıdı. Beşiktaş seri penaltı vuruşlarına gidilen mücadelede rakibine 7-6 mağlup olarak elendi. Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano'nun Avrupa Kupalarında iki finali bulunuyor. İtalyan çalıştırıcı Fiorentina'yı yönettiği dönemde üst üste iki sezon Konferans Ligi'nde finale çıkma başarısı gösterdi. 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında final gören 48 yaşındaki teknik adam, daha önce İngiliz takımı West Ham United'a, daha sonraki sene ise Yunan ekibi Olympiakos'a kaybetti ve kupaya uzanamadı.
1: Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano ve siyah beyazlı ekibin savunma oyuncularından Amir Murillo mücadele öncesinde medya mensuplarının sorularını yanıtladı.
3: Bisogna fare tutto bene.
4: Bence yarın her şeyi çok iyi bir şekilde yapmamız gerekiyor. Hatta geçen maçlardan daha da iyi olmamız gerekiyor çünkü değerli bir takıma karşı oynayacağız, iyi bir takıma karşı oynayacağız, kaliteli bir takıma karşı oynayacağız, kaliteli oyuncuları olan bir takıma karşı oynayacağız. Aynı zamanda hocaları da çok iyi, kendisi çok tecrübeli bir hoca. Bizim için zor olacak, o yüzden elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor. Belki bundan önce söyledim ama Avrupa gerçekten zor, özellikle bizim grubumuz çok zor. Ama biz kendimiz olmamız gerekiyor, şu ana kadar ne yaptıysak aynı şekilde devam etmemiz gerekiyor. Gelişmemiz gerekiyor ve eskisine göre daha da iyi olmamız gerekiyor bu maçta. Topla beraber toplu oyunumuzda iyi olması gerekiyor. Rakibe alan vermememiz gerekiyor. Bunların hepsini çok iyi şekilde yapmamız gerekiyor. Ve bu maçın sonunda da 3 puan var. 3 puanın ne kadar değerli olduğunu, bu puanların ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Şu andaki bundan önceki maçlarda nasıldık? Çok yoğun bir şiddetle oynuyorduk. Kazanma isteğimiz her zaman vardı. Ve gol yememe isteğimiz vardı. Aynı isteklerimizi aynı şekilde devam ettirirsek güzel bir çıkartabileceğimizi düşünüyorum. Biz Beşiktaş olarak en iyi şekilde onur etmemiz gerekiyor. Bütün oynadığımız turnuvaları, bütün oynadığımız ligleri en iyi şekilde onur etmemiz gerekiyor. Elimizden gelen en iyi şekilde çalışmamız gerekiyor. Ki böyle de olmalı bence. Çünkü Avrupa Ligi deniz aslında bizim için milli lig gibi bir şey olduğunu söyleyebilirim. Biz buraya girmek için de, bu lige girmek için de çok çalıştık. 3 tane zor tur atladık. Şimdi önümüz yüzde burada 8 maç var. Bu 8 maçta da elimizden gelen en iyisini yapmamız gerekiyor. Çünkü biz tabii ki de gruplardan çıkmak istiyoruz. Ama tekrar diyorum, burada olduğumuz olmak bizim için bir ayrıcalık ve bunu en iyi şekilde onore etmek istiyoruz. Beşiktaş gibi olmalıyız. Taraftarlarımızı mutlu etmemiz gerekiyor. Ama bizim hedefimiz ise iyi sonuçlar almak ve gruplardan ya ilk 8'de ya da ilk 24'ten çıkmak, güzel bir iş çıkartmak istiyoruz. Beşiktaş olarak burada, Beşiktaş aslında çünkü oynadığı her kulvarda, her turnuvada en iyisini yapmak zorundadır. Marsilya için konuşmam gerekirse, lig ayrı bir şey, Avrupa ayrı bir şey. Avrupa bambaşka bir dünya. Oradaki hikayeler çok daha farklı. Bu mini lig bizim için başlayacak. Ve burada da yani alabildiğimiz bütün puanları almak istiyoruz. Gruplardan da çıkmak istiyoruz. Marsilya'nın çok büyük bir, önemli bir hocası var. Avrupa'da daha önce de tecrübe edinmiş, nasıl oynaması gerektiğini bilen, ne yapması gerektiğini bilen bir hocaya sahipler. Aynı zamanda takımda her yerde kalite olduğunu söyleyebilirim. Çok yetenekli oyuncular var her bölgede. Ve Marsilya'da zaten hep Marsilya'dır. Avrupa'da hep saygı görülen bir takımdır. Her zaman en iyisini yapmaya çalışan bir takımdır. Biz de tabii ki de iyi bir iş çıkartmak istiyoruz. Tekrar ediyorum, gerçekten değerli bir takıma karşı oynayacağız ve biz de elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz. Leo yarın aramızda olmayacak, kadroda olmayacak. Çünkü tendonunda bir ağrısı var. O yüzden %100 hazır değil. O yüzden de kendisi aramızda olmayacak. Ama umarım, yani bunu gerçekten umuyorum, Ahmet maçına yetişir. Çünkü gerçekten milli araya girmeden önce çok zor bir deplasmana gidecek ve bizim için de büyük bir kayıp olmaması yarın. Bu yüzden de üzgünüz ama umarım Ahmet maçına yetişir kendisi. Diyecek aslında hiçbir şeyim yok. Sadece onlara çok teşekkür etmek istiyorum. Onları alkışlamak istiyorum. Çünkü gerçekten taraftarımız aşkla yaşıyorlar ve bu renklere tutkuyla bağlılar. O yüzden gerçekten onlara çok çok çok teşekkür etmek istiyorum. Yarın da nasıl olacaklarını aslında biliyoruz. Onları mutlu etmek istiyoruz. Mutlu etmek için de sona kadar çalışmamız gerekiyor, mücadele etmemiz gerekiyor, yüzümüzü göstermemiz gerekiyor ve iyi bir sonuç almamız gerekiyor. Ama taraftarın şunu bilmesi gerekiyor ki bu takım her zaman böyle olacak. Takım her zaman taraftarı mutlu etmeye çalışacak. Çünkü taraftar en iyisini hak ediyor. Koşan, terleyen, mücadele eden bir takım hak ediyor taraftar sonuna kadar. Yani daha bir şey eklemek istemiyorum aslında, çünkü ne zaman stadyuma girsem hep tüylerim diken diken oluyor. Çünkü gerçekten bizi sonuna kadar itiyorlar ve bizim 12. adamımız dersem yalan söylemiş olmam taraftarımız hakkında. Ve kafamda en ufak bir soru işareti yok. Bizi sonuna kadar destekleyecekler, itecekler ve iyi bir maç çıkartırsak da çok büyük bir pay onların olacak.
5: Para nosotros como equipo,
4: biz sezona iyi başladığımızı düşünüyorum. Önemli sonuçlar aldık. Bizi tatmin eden sonuçlar aldık. Ve bu da bize özgüven kazandırdı. Ama tabii ki de hala gelişmekte olan bir takımız. Çünkü yeni oyuncular da katıldı. Yeni bir takım olduğumuzu söyleyebilirim. Şu ana kadar ne yaptıysak aynı şekilde yine göstermek istiyoruz. Marsilya ise bu maç, bu sezon çok iyi sonuçlar almadı ama şunu söylemem gerekiyor, gerçekten çok büyük bir kulüp, çok büyük bir takım ve çok kaliteli oyuncular var orada da gerçekten ve bu maçın sonunda da umarım hak eden kazanır. Beşiktaş'ı da Avrupa'da temsil etmek, bu ülkeyi temsil etmek de benim için bir gurur olduğunu söyleyebilirim. Yani gerçekten bir ayrıcalık bu. Biz Avrupa Ligi'ne kalmak için şu ana kadar çok mücadele ettik, turlara atladık, güzel pozitif bir sonuç almak istiyoruz ve mutlu bir şekilde ayrılmak istiyoruz.
1: Marsilya Teknik Direktörü Bruno Genesio'nun Beşiktaş maçı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladığı anlara gidiyoruz şimdi.
6: Oui, on a une réflexion avec le staff depuis un certain moment déjà.
7: Çalışmaya devam ediyoruz. Ekip ve oyuncular olarak sonuçlar kötü de olsa saha içinde olabileceğimizi gösterdik. Daha iyi sonuçlar çıkarabilirdik. Oyun anlamında bazı iyi şeyler gösterebildiğimizi düşünüyorum. İyi sonuçlar da zamanla gelecektir. Biz takım olarak ciddi bir şekilde çalışıyoruz. Beşiktaş'ı çok iyi analiz ettik. Çok iyi oyuncuları var. Orta sahada ve hücumda önemli isimler var. Defans hattı da

0: Gayet iyi. Seyircisiyle birlikte oyuna iyi giren bir takım. Şimdi bu turnuvanın en iyi takımlarından birisi olan Beşiktaş'a karşı oynayacağız. Futbolda sevilen ortam budur. 2017'de bu stattaki atmosferi tatmıştım ama kulaklarım da 2-3 gün ağrıdı. Burada zorlu bir atmosfer var. Avrupa'da gördüğüm en iyi atmosferlerden birisi olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki kolay bir maç olmayacak. Maçlarda pozisyonlara giriyoruz. Bu pozisyonlarda biz gol atamıyorken rakiplerimiz de bize cezayı kesiyor. Buna başarısızlık ve kale önünde tercih hataları diyebilirim. Oyuncular %100'ünü veriyor ama demek ki bu bazen yetmiyor. Bir takım düşünün ki hiç transfer yapmadan Avrupa kupalarına katılıyor. Kulübün ekonomik olarak doğru yola sokulması gerektiğini düşünüyorum. Bu durum düzeldikten sonra sportif anlamda beklentiye girilebilir. Başkanımız da benzer fikirlere sahibiz. Sadece biraz zaman istiyorum. Ben şemsiye açıp da bahanelerin arkasına saklanmıyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya devam ediyorum.
1: Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Bordo Mavili Kulübün gündemine dair Aspor'a çok önemli açıklamalarda bulundu. Ertuğrul Doğan, Fatih Tekke'nin ayrılığından Thomas Rice'la anlaşılmasına, Galatasaray maçından transfere kadar tüm konulara bu ekranlarda açıklık getirdi.
2: Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Aspor yayınına konuk oldu. Gündeme ilişkin birçok konuda önemli açıklamalar yapan Doğan, Fatih Tekke'nin istifası ve sonrasında yaşanan ayrılık sürecinin detaylarını anlattı.
3: Bir önceki yıldan aldığımız yerden baktığımız zaman bence Sayın Fatih Tekke geçen yıl çok başarılı bir sezon geçirdi. Gelen bir telefona bildirimle öğrendim.
4: Yani herkes nasıl öğrendiyse aslında siz de öyle öğrenmiş oldunuz.
5: Aspor'dan yani.
3: Ya evet. Aynen öyle, Aspor'dan gelen bir bildirimle öğrendim. Kendisi böyle bir karar verdi. Bu kararı bizim dışımızda verdi, bize bilgilendirmeden verdi. Fatih Hoca değil de başka biri buna benzer cümleler zaten bana kursaydı ilk dakikada o iş biterdi. Trabzonspor Başkanı olarak bu durumu bir uygulamanın bildiriminden öğrenmemem gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda kendisine kırgınlığım var, bunu da kendisiyle paylaştım. Dolayısıyla bunu diyebilirim.
2: Fatih Tekke'nin ayrılığı sonrası bir B planlarının olmadığını ifade eden Ertuğrul Doğan, Thomas Rice isminde nasıl karar kıldıklarını açıkladı.
3: Hiçbir B planımız yoktu. Dolayısıyla B plan olmadığı yerde biz ilk istifasından sonra açık söyleyeyim bir sürü yerden hoca önerileri gelmeye başladı. Bizim dikkatimizi çeken biriydi. Biz de kendi takımında biz diğer görüşmelerimizi yaparken yani bazı sorunlar olduğunu bilgisi geldi. Biz de önce kulübüyle görüştük. Hani böyle bir çıkış maddesi olduğunu öğrendik. Daha sonra hocamızla görüştük. Çok hızlı ve samimi bir süreç oldu. Yani Trabzonspor ismini duyar durmaz sağ olsun hiçbir şey konuşmam ben dedi. Çağırdığınız dakika Trabzon'a gelirim dedi. Yani hiç konuyu bile yapmadı. Sağ olsun hocamız tazminatını duyduğu zaman bile bize şöyle bir teklifle geldi. İlk defa yaşadım böyle bir şey bu arada. Tüm tazminat bedelini benim maaşımdan kesin dedi. 1,5 civarında bir maaş alacaktı. Ama şu anda kütletilerden sonra 1 milyon civarında bir maaş alacak. Teklif kendisinden geldi. Özellikle Sayın Şenol Güneş ve Sayın Abdullah Avcı'nın ismi geçti. İkisi de bizim şampiyon hocamız. Ama bu dönem zarfında, o süreç zarfında ikisiyle de ben şu anki güncel teknik direktör olması konusunda hiçbir görüşüm olmadı. Arda Turan benim çok sevdiğim, hocalığında beğendiğim bir şeyimiz, arkadaşımız ama o da bir takım çalıştırıyor. Dolayısıyla onunla da hani bu anlamda herhangi bir şeyimiz olmadı. Konuştuğum bir kişi oldu. Yani dostluk anlamında konuştuk. Yani birbirimizi dinledik hocalık anlamında değil. Burak Yılmaz'la görüştüm. Öyle sadece onunla bir dostane bir fikir alışverişi anlamında bir konuşmam oldu. Onun dışında biz hiçbir yerli hocayla bir görüşmemiz olmadı.
2: Devre arası transfer dönemiyle ilgili görüşlerini paylaşan Ertuğrul Doğan, cumartesi günü ligde karşılaşacakları Galatasaray'ı mağlup edeceklerini söyledi.
5: Devre arasında ne gerekiyorsa yapacağız dediniz. Siz de futbolu çok iyi bilen bir başkansınız. Sizce nerelere takviye ister hoca? Sizin kafanızdaki mevkiler neresi başkanım?
3: Ya şimdi şöyle, biz tabii, güzel soru. Tabii yorumlar çok tarafa çekilecektir muhtemelen ama güzel bir soru geldiği için mecbur diyeceğim. Yani 2 veya 3 ağırlık orta saha olmak üzere takviye ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. İnşallah oradaki atmosferi kaldırabilecek bir hakem ataması olur. O önemli. Atama olduktan sonra atamayla hiç bitmiyor. Hakemin sahada gerçekten çok dikkatli olmasını istiyoruz biz.

0: tarafın hakkını yemesin.
1: Sizin tahmininiz nedir Sayın Başkan maça dair?
0: Yeneriz.
1: Çok emin konuştunuz tek şimdi.
2: Demek takımına güveniyor canım.
0: Takımıma güveniyorum. Taraftarıma güveniyorum.
3: Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan hiçbir kulüple kavgalarının olmadığını ancak Galatasaray'ın kendilerine transfer konusunda yanlış yaptığını ifade etti.
1: Geçen sezon transferde yaşanan gelişmelerden sonra sanki Galatasaray'la Trabzonspor arasında bir gerginlik var gibi bir kamuoyunda konuşulan durum var. Var mı böyle bir gerginlik Trabzonspor'la Galatasaray'la?
0: Şöyle, bize bir yanlış yaptılar. Biz de çıktık yanlışlarını söyledik. Bir gerginlik anlamında değil bu yani. Ben yanlış neyse onu söyledim. Haklıydık konumuzda. Onlar da haklı olduğumuzu biliyor. Evet, evet, onlar da haklı olduğumuzu biliyor. Yanlış yaptılar. Biz de yanlışlarını söyledik. Onun dışında bizim kimseyle kulüp olarak, şahıs olarak da bir bir kavgamız, bir tartışmamız asla olmaz. Galatasaray kulübü de öyle bir kulüpti aslında ama orada bir hata yaptılar diyelim. Biz de bunu dile getirdik. Şu anda bir problemimiz yok. Ama Galatasaray için söylemiyorum bunu. Başka bir kulüp de bize yarın buna benzer bir şey yaparsa aynı cevabı alır.
3: Mısırlı yıldız Muhammed Salah'tan övgü dolu sözlerle bahseden Doğan, yaz transfer döneminde Batago ve Vivo için gelen teklifleri reddettiklerini açıkladı.
0: Salah sadece bir futbolcu transferi değil. Bence çok özel bir insanı, çok özel bir karakteri transfer ettik. Dünyanın en büyük Müslüman futbolcusu aynı zamanda. En ufak sorunu, problemi olmayan, idmana ilk gelen, son çıkan, yemesi, içmesi anlamında her şeyine A'dan Z'ye dikkat eden tam bir örnek futbolcu. Tamam. Hem forma rekoru hem kombine rekoru kırdık. Öyle söyleyebilirim. İkisinin de rekorunu kırdık yani.
1: Memnunsunuz yani şu an.
0: Biz çok memnunuz. Bu sene yarışmak istediğimiz için göndermediğimiz iki oyuncu var.
1: Biri Batagov herhalde.
0: Batagov'la iki stoperimiz evet. Çipiye'de çok çiftlikler vardı yani.
3: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eski Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Turkuaz Medya Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Albayrak'a teşekkürlerini ileten Ertuğrul Doğan, A-Spor yayınında Bordo Mavili taraftarlara bir de müjde verdi.
0: Ben Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Ne zaman yanına gittiysek hiç bizi kırmadı. Her zaman yanımızda oldu. Sayın Spor Bakanımız da öyle sağ olsun. Trabzonlu bakanlarımız, Abdülkadir Bey, Adil Bey, değerli milletvekillerimiz. Gerçekten şunu söyleyeyim. Trabzon'da Trabzonspor'un konusu neyse herkes yanımızda oldu ve yanımızda durdu. Yani yanımızda olmanın yanında yanımıza gelip durdu. Tabii burada en büyük benim yöneticilik hayatım boyunca Sayın Berat Bey, Sayın Berat Albayrak, açık söylemem lazım, her konuda yanımızda oldu. Açamadığımız her kapıyı açmamızı sağladı. Serhat Bey öyle, Sayın Serhat Albayrak sağ olsunlar. Çok büyük destekleri var yani, bunu söylemem lazım. Ve burada ilk defa söylüyorum, bu önemli bir konu. Biliyorsunuz bizim yıllardır İstanbul'da bir arazi talebimiz vardı Sayın Cumhurbaşkanımızdan. Geçen hafta yaptığımız görüşmede kendisi sağ olsun yine çok teşekkür ediyoruz. Bu arazinin tahsisi için gerekli talimatı verdi. Bu önemli arazinin Trabzonspor'a İstanbul'da kazandırıldığını, yani Kemerburgaz'da olan arazinin bizim açımızdan çok önemli bir projeydi. Çok önemli bir yer. Trabzonspor'a İstanbul'da çok önemli bir değer katacak. Üzerinde çok farklı projelerimiz var. Onun da Trabzonspor'a tahsisinin verilmesi için Cumhurbaşkanımız, Sayın Cumhurbaşkanımız talimatını verdi sağ olsun. Onu ilk defa açıklamış olayım burada.
4: Galatasaray'la devam edeceğiz. Sarı Kırmızılı Kulübün Başkanı Dursun Özbek Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Özbek transfere dair konuştu ve eğer takviyeleri Temmuz ayında yapsaydık bu oyuncular için harcamamız 50 milyon euro daha fazla olurdu dedi.
5: Şimdi önümüzde yeni hedeflerimiz var. Biz Galatasaray olarak hiçbir zaman kazandığımız başarılarla yetinmedik. Her zaman daha iyisini, daha büyüğünü hedefledik. Bu sezonda hedefimiz çok açık. Üst üste 5. kez şampiyon olmak, 27. şampiyonluğumuza ulaşmak ve Avrupa'da Galatasaray'ın adına yakışan başarıları elde etmek olacaktır. En çok eleştiri aldığımız konulardan bir tanesi geç kaldı. Özellikle taraftar tarafından. Niye geciktiniz, niye geç kaldı? Sen haklı olabilirler. Fakat transfer dönemi

0: Önlemlerinin başarılı yürütülebilmesi iki şeye bağlı. Bir, yaptığınız transferlerin performansı nasıl, takıma uyumu nasıl, sahadan ne veriyorlar, bu bir. İkincisi de, ve bence çok daha önemlisi, bu yaptığınız işin finansal boyutu ne? Galatasaray'ın finansal yapısına uygun mu, değil mi? Bütün çabamız, bu yöndeki bütün çabamız, Galatasaray'ın eksiklerini en iyi şekilde tamamlayacak transferleri yapmak ve finansman boyutu itibariyle Galatasaray'ı zora sokmayacak bir yapının peşinde koştuk. Onun için bazı gecikmeler oldu. Şu kadarını ifade edeyim. Aynı bugün yaptığımız transferleri Temmuz ayının başında veya Temmuz ayının ortasında bir yerde yapsaydık, aradaki fark yaklaşık 50 milyon euro civarında. Sezon başında ki rakamıyla, bonservis rakamıyla bizim yaptığımız transfer dönemindeki bonservis rakamı arasında yarı yarıya fark var. O gün yapılan eleştirilerden kesinlikle şikayet etmiyorum. Haklıdır. Haklı tarafları da çoktur yani. Evet, erken transfer yapmak önemli. Kampa yetiştirmek önemli. Fakat diğer husus da çok önemli. Hepiniz izlediniz. Yeni transferlerimiz sahada artık performans göstermeye başladılar. Başarılı bir transfer dönemini Galatasaray için en uygun şekilde geçirdiğimizi düşünüyorum. Ve yeni transferlerimize de hoş geldin diyorum. Ve Galatasaray'a katkı vermeye, Galatasaray'ın başarısı için çalışacaklarından da son derece eminim.
1: Galatasaray yönetimi 5. sezonuna harika bir başlangıç yapan Lucas Torreira'yı takımın ikinci kaptanlığına getirmeye hazırlanıyor.
2: Lucas Torreira yeni sezona müthiş başladı. Yaz transfer sezonunda menajeri aracılığıyla sıkça ayrılık ihtimali dile getirilen 30 yaşındaki orta saha dedikoduları oyununa yansıtmadı. Uruguaylı yıldız Süper Lig'de 5'te 4 ile başlayan Galatasaray'ın oyun ve skor gücünü sırtlayan isimlerden biri oldu. Ligde geride kalan 5 haftada 1 gol ve 2 asist üreten Torreira, Şampiyonlar Ligi'nde de Sarı Kırmızıların tek golünde önemli rol oynadı. Başarılı orta saha skor katkısının yanı sıra kreatif yönüyle de öne çıktı. Torreira takımının daha fazla gol pozisyonu üretmesinde etkili olurken pas isabet yüzdesi ve kilit pas sayısında ligin en iyi 3. oyuncusu konumuna yükseldi. Kariyeri boyunca top kazanma ve savunma katkısıyla öne çıkan Uruguaylı futbolcu oyun kurucu rolünde de ne kadar etkili olabileceğini gösterdi. Torreira'nın hem saha içi performansından hem de takıma olan yaklaşımından memnun olan Galatasaray yönetimi Uruguaylı yıldıza yeni bir sorumluluk vermeye hazırlanıyor. Dört sezondur sarı kırmızılı formayı giyen ve bu süreçte 4 şampiyonluk yaşayan Torreira'nın ikinci kaptan olması planlanıyor. Sarı kırmızılı yönetim daha önce de gündeme gelen kaptanlık görevini kısa sürede resmileştirmek istiyor.
1: Fenerbahçe bir süredir sakatlığı sebebiyle takımdan uzak kalan Marco Asensio'nun Eyüpspor mücadelesinin kadrosunda yer alacağını duyurdu. Fenerbahçe'de Marco Asensio sevinci yaşanıyor. 22 Ağustos'ta oynanan Konyaspor mücadelesinin ardından sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Asensio sahalara dönmeye hazırlanıyor. Fenerbahçe kulübünden yapılan açıklamada tetkikler sonucu İspanyol yıldızın maç kadrosunda yer almasını engel bir durumun bulunmadığının tespit edildiği vurgulandı. 19 Eylül'de takımla çalışmalara başlayacak Asensio'nun pazar günü oynanacak

0: Yönetiminde hiçbir maçta ilk 11'de sahaya çıkmadı. Yaşadığı sakatlığın etkisiyle sadece 5 maçta görev alabilen 23 yaşındaki kanat oyuncusu toplam 106 dakika süre aldı. İstanbul'daki Lyon maçında 18, deplasmandaki karşılaşmada 15 dakika şans bulan Nene, Süper Lig'de ise Konyaspor maçında 37, Samsunspor maçında 13, Beşiktaş derbisinde 23 dakika forma giydi. Malili Futbolcu Gençler Birliği ve son olarak Gaziantep Futbol Kulübü maçlarında yedek kulübesinde oturmasına rağmen İsmail Kartal tarafından oyuna alınmadı.
1: Zira Türkiye Kupası'nda ilk tur mücadeleleri devam ediyor. İzmir'e gideceğiz şimdi. Buca Spor ve Gaziemir arasında oynanan mücadelenin özet görüntüleri Aspor ekranlarında.
2: İlk düdük, ilk dokunuş ve maç başladı. Dört oyuncu sağ kanattan bindirme, şut şansı, kaleyi karşıdan gören bir yer, derinlemesine, arka alan, sokuldu, Kemal ortaya çevirdi, destek geldi, şimdi Mehmet, baktı içeriye, bir ortada, uzak taraf, gelişine, vore ve gol! Çok klas, çok güzel, muhteşem! 13. dakika, Mustafa Çalışkan, duran topların usta kramponu, Mustafa Çalışkan'ın golü, skor 1-0. Ceza sahası ve gol! Çok offside, offside, offside. Kemal kendini gösterdi. Şut şansı araya iyi girdi. Yerinde müdahale. Dorukhan atak devam ediyor. Orta içeriye dokunuş ve gol! Bayrak kalktı, offside. Derinlemesine gönderilen top. Miraç, Miraç, Miraç, Miraç. 2-0 oldu. Miraç attı. Bir anda ileride yakalandı Bucaspor ve Gaziemir affetmiyor. Miraç'la oyuna sonradan giren Miraç Furkan Türközü'yle gole gidiyor. Gökhan, Gökhan aktı, Gökhan girdi, Gökhan baktı, Gökhan offside. Az sonra bir değişiklik daha yaşanacak. Dora Çağrı Derbent, 2008 doğumlu, oyuna girecek derken bir gol daha. Enteresan bir an. 3-0 oldu. Tam bir şok. Mustafa. Derinlemesine Mustafa'ya doğru. Mustafa aldı. Mustafa çok güzel bıraktı. Ceza sahası ve 4. gol. Gökhan aradı, istediği, beklediği golü attı. Sevinç gösterisinde bulunmuyor. Rakip zaten 10 kişi. 4-0 oldu 88'de. Mustafa, Mustafa, Mustafa bıraktı. Şut şansı kaleye. Sert şut, direkte patladı. Işıkcan Koca vurdu. Top direkten sekti. Hakem son düdüğünü çaldı ve mücadeleyi noktaladı.
1: Zira Türkiye Kupası ilk turunda yeni Mersin İdman Yurdu, Bucak Oğuzhan Spor'u farklı mağlup ederek tur atladı.
3: İlk düdük sesi, maç başlıyor. Orta geldi, tehlike var ama Oğuzhan karşıladığı atak devam edecek, şut şansı, vuruş geldi, nefis bir gol! Ali Yahya Bilgin atıyor. Yeni Mersin İdman Yurdu öne geçiyor. Harika vurdu topa Ali Yahya Bilgin. Nefis bir pas. Gol şansı. Top ağlara gidiyor. Gol. Bucak Oğuzhan Spor golü buluyor. Harika bir ara pası. 1-1. Araya nefis bir dokunuş ve sonrasında gol vuruşu geliyor. Burak'ın müdahalesi, biraz bekledi ve Cenk Uluçınar faul dedi. Sarı kartı çıktı Burak'a. Şiddetli itirazlar vardı ve Cenk Uluçınar'dan da yeni Mersin İdman Yurdu Kulübesi'ne bir kırmızı kart çıktı. Efe'den pas Ali Yahya. Ali Yahya attı çalımı. Kerem ceza sahasında, Ali Yahya ortası, savunmadan sekti. Gelişine vuruş, gol! bir kez daha öne geçiyor. Mersin İdman Yurdu rahat gol atıyor. Çok

0: sert vurdu. Rohat Ağaç'a topu ağlara yolladı. Messi kurtardı topu. Messi gidiyor. Messi ceza sahasına girdi. Messi yerde kaldı ve karar penaltı. Efe, kaleci Abdülsamet. Penaltı kaçtı. Abdülsamet gole izin vermiyor. Efe, Ege ceza sahasında. Ege çevirdi. Top ağlarda gol. Arda. İkinci yarıda oyuna dahil oldu. Golünü atıyor Arda Işık. Yeni Mersin'in manyurdu. 3-1'i buluyor. Okan'dan Ahmet'e. Ahmet etkili orta. Dördüncü gol. Çok şık kesti Ahmet. Kerem golü atıyor. Skor 4-1'e geliyor. Sekti top. Vuruş geldi. Çok ilginç bir an. Şanssızlı bir an Abdülsamet için. 5-1. Bir taraf için şanssız, diğer taraf için oldukça şanssız bir an. Yeni Mersin İdman Yurdu 5. golü buluyor. Maçta son düdük sesi geliyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda Yeni Mersin İdman Yurdu Bucak Belediye Oğuzhan Sporu 5-1 ile geçiyor.
1: Ziraat Türkiye Kupası ilk tur mücadelesinde Arıt Kayadibi Spor deplasmanda Sinop Spor'u geçerek tur atlayan taraf oldu.
2: ...90 dakika başlıyor konuk ekibin ilk vuruşuyla. Çubuklu siyah kırmızı formayla mücadele ediyor. İzle, daha rahat izleyebilmeniz, takımları seçebilmeniz adına bu hatırlatmaları yapayım. İlk dakikada bir tehlikeli atak yarışıyor ve top ağlarda gol. Top ağlarda 30. saniyede top ağlara yolluyor Hüseyin'le. Arıt Kayadibi Spor 1-0 öne geçiyor. Sinop Spor karşısında etkili bir hücum şansı şimdi Berkay. Ceza sahası nefis bir vuruş. Müthiş vurdu topa. Aynı güzellikte uzanıyor kaleci Hüseyin'in vuruşu. Berkay savunma yerini alamadı. Sinop takımında ve topu üst direkten oynanan dışında. Uğur Bilgin. Kerem topun gerisinde. Vuruş ve kaleci uzandı. Müthiş kurtardı. Amaç ulaş. Hüseyin'den pas sol kanada. Pas şimdi yerden. Tehlike büyük, ceza sahası. Bir çalım şut ve gol. Top ağlarda. Top ağlarda Yusuf attı. 82. dakika. Arıt Kayadibi Spor iki farklı üstünlüğü yakalıyor. Top çıkar gibi oldu. Tekrar oyun alanına döndü.
3: Aferinler. Olacak. Olacak.
2: Furkan. Furkan savunma arkasına doğru gönderdi topu. Bir oyuncu da yerde. Cezalı Nur karşı karşıya, kaleciden kurtardı topu ve gol attı. Top ağlarda 3. gol. Uğur Bilgin. 90+4. dakika. Yerde bir oyuncu vardı. Topu neden dışarı atmadınız bu sakatlık nedeniyle diye tepki gösterdi. Sinop Spor'lu oyuncular, konuk ekip gol sevincini yaşıyor. İşte bir oyuncu sakatlık yaşadı bu pozisyondan sonra. Maç bitiyor. Sinop Spor 0, Arıt Kayadibi Spor 3. Maç skoru.
1: Ziraat Türkiye Kupası'nda birinci tur heyecanı devam ediyor. A Spor'dan bugün naklen yayınlanacak karşılaşmaların programına gelin hep birlikte göz atalım. Saat 14.30'da Amasya Spor FK Çankırı Gücü'yle kozlarını paylaşacak. Saat 19'da ise Ordu Spor 1967 Torul Belediye Spor Kulübü mücadelesi var.

0: UEFA Avrupa Ligi'nde yeni sezon heyecanı başladı. İlk gün maçlarında alınan neticelere ve çarpıcı sonuçlara hep birlikte göz atıyoruz şimdi. Avrupa Kulüp Futbolu'nun 2 numaralı organizasyonu Avrupa Ligi'nde perde açıldı. 2026-27 sezonu lig etabının ilk gününde 9 karşılaşma oynandı. Gecenin öne çıkan maçında Benfica İtalya'da konuk olduğu Milan'ı Luke Bacchio ve Jakub Kaminski'nin golleriyle 2-0 mağlup etti. Fransa temsilcisi Olympique Lyon ilk 22 dakikada 2 gol bulduğu maçta Anderlecht'i Belçika'da 2-1 ile geçti. Deplasmanda kazanan bir başka ekip de Sparta Prag oldu. Çekya temsilcisi Ermenistan'da konuk olduğu Ararat takımını 4-1 gibi farklı bir skorla yenerek turnuvaya iyi başladı. Organizasyondaki tek temsilcimiz Beşiktaş bu akşam saat 22'de Olympique Marsilya'yı konuk edecek. UEFA Avrupa Ligi'nin ilk gününde alınan sonuçlar şöyle. Ararat 1, Sparta Prag 4. Omonia 1, Celta Vigo 0. Milan 0, Benfica 2. Olympiakos 2, Jagiellonia 1. Hapoel Berşeba 0, Dinamo Zagreb 0. Sunderland 1, AZ Alkmaar 0. Anderlecht 1, Olympique Lyon 2, Bayer Leverkusen 2, Chelsea 0, Sturm Graz 0, Rennes 0. Premier Lig ekiplerinden Chelsea'den bir haber şimdi ekrana geliyor. Chelsea'de hisselerin devredildiği bir süreç yaşanıyor ve kulüpte başkanlık görevini sürdüren Todd Boehly de görevinden ayrıldığını açıkladı. İngiltere'nin dev kulüplerinden Chelsea'de ortak sayısı 2'ye düştü. Rusya-Ukrayna savaşı gerekçesiyle eski patron Roman Abramovich'e ambargo konmasının ardından kulüp 4.25 milyar pound karşılığında bir konsorsiyuma satılmıştı. 2022 yılının Mayıs ayında gerçekleşen satış sonrası hisseler 4'e bölünmüştü. Amerikalı milyarderler Todd Boehly ve Mark Walter'la İsviçreli iş insanı Hans Jörg Wyss %12.8'er hisseye sahipti. Grubun en büyük hissesi ise 61,5'luk yüzdeyle Clearlake Capital yatırım şirketinin elinde bulunuyordu. Ancak Clearlake grubuyla Boehly arasında yönetim ve stat işletmesi gibi konularda görüş ayrılıkları ortaya çıktı ve hisse devri gündeme geldi. Bunun üzerine Todd Boehly ve Mark Walter ellerindeki toplam %25.6'lık hisseyi Clearlake Capital şirketine sattı ve Amerikalı yatırım firmasının payı %87.1'e yükseldi. İsviçreli yatırımcı Wyss'e hissesini elinde tutmaya devam ediyor. Gelişmenin ardından Chelsea kulübünün başkanlığını yürüten Todd Boehly görevinden ayrıldığını açıkladı. Böylece Londra ekibinin tam kontrolü, Clearlake Capital'ın patronları İran asıllı Amerikalı Behzat Ekbali ve Porto Rikolu milyarder Jose Feliciano'ya geçmiş oldu. Corriere dello Sport Genel Yayın Yönetmeni Ivan Zazzaroni Aspor'a özel açıklamalarda bulundu. Türk futbolunun gidişatı hakkında değerlendirmelerde bulunan İtalyan gazeteci Montella ve Italiano hakkında da konuştu.
1: Nel Trapani quando ha allenato e poi Fiorentina e poi Bologna che la mia.
2: Italiano önemli gelişim gösteren bir teknik direktör. Hücuma dayalı oyununu çok beğeniyorum. Hatta Fiorentina'da zaman zaman fazla hücum oynadığı ve çok fazla kontratak yediği gerekçesiyle eleştiriliyordu. Daha sonra bu konuda bazı düzeltmeler yaptı. Ancak futbolu gerçekten çok iyi biliyor. İçinde büyük bir açlık, hırs ve kararlılık var. Bu yönüyle Antonio Conte'ye benziyor. Karakteri ve başarma arzusu bütün çalışmalarına yansıyor. Onu birçok önemli maçta takip ettim. Beşiktaş'a da mükemmel şekilde uyum sağladığını gördüm. Aldığı sonuçlar onu taraftarların idolü haline getirdi. Ancak Italiano'nun çok önemli bir özelliği var. O da sonuca ulaşmayı iyi biliyor olması. Bologna'da çok güzel bir takım kurdu ve uzun yıllar sonra İtalya Kupası'nı kazandı. Kulübe büyük bir heyecan ve coşku getirdi. Ancak gelişimini sürdürebileceği koşullar kalmadığı için oradan ayrıldı. İtalyano'nun sırrı futbol bilgisi ve dikkati. Çok güçlü bir iletişimci olduğunu söyleyemem. Her zaman bu açıdan oldukça sakin ve kontrollü bir insan oldu. Ancak takımına karşı çok ikna edicidir. Beşiktaş'ta da kısa sürede önemli işler yaptı. Ne istediği konusunda çok net fikirleri var. Benim için çok önemli bir oyuncu olan Dusan Vlahovic'i kadrosuna kattı. Vlahovic, Juventus'un hala özlediği ve uzun süre özleyeceği bir oyuncu. Gol atma yeteneği.

0: yüksek. Onun da böyle bir fırsata ihtiyacı vardı. Açıkçası Türkiye'ye gideceğini düşünmüyordum. Ancak bu tercihi yaptı ve şu ana kadar iyi bir tercih olduğu görülüyor. Onu anlayacak, ona inanacak ve onu isteyecek bir teknik direktöre ihtiyacı vardı. Çünkü çok sevilmeye ihtiyaç duyan bir oyuncu. Avrupa'nın en kaliteli ve en iyi forvetlerinden biri. Taraftarların onu kısa sürede kucakladığını gördük ki bu onun aradığı şeydi. Vlahovic'in kendisini değerli ve sevilen hissetmesi önemli. Benim tek üzüldüğüm şey Vlahovic nedeniyle Semih'in forma şansının azalmış olması. Artık daha az oynayacak. Karşısına ne yazık ki onun için daha olgun ve tecrübeli bir rakip çıktı. Türk futbolunu yakından takip ediyorum. Mourinho nedeniyle de Türkiye'ye büyük ilgi duymaya başladım. Türk futbolu çok gelişti ve sonunda önemli oyuncular transfer etmeye başladı. Bunlar bitmiş oyuncular değil. Bazıları kulüplerinde zorluk yaşayan ancak hala çok yüksek seviyede olan oyuncular. Örneğin Leao ve Osimhen büyük transferler. Duşan da öyle. Bunlar İtalya'da bizim karşılayamayacağımız oyuncular. Bugün Türkiye ekonomik açıdan İtalya'dan daha rekabetçi. Dolayısıyla seviyede yükseliyor. Genel seviyeyi yükselten bu oyuncular Türk futbolunun Avrupa'da daha etkili olmasını ve milli takımın gelişmesine katkı sağlayabilir. Türkiye ve İtalya'nın milli takımlarında önemli oyuncular var. Bu karşılaşmalar her iki ülkenin futbol seviyesini görmek açısından değerli olacak. Türk milli takımı öncelikle bazı oyuncularının fiziksel durumundan etkilendi. Özellikle uzun süredir fiziksel açıdan iyi durumda olmayan ve belki de ameliyat olması gereken bir oyuncu vardı. Kenan Yıldız gibi. Ancak Dünya Kupası nedeniyle bu müdahalenin yapılamadığını biliyoruz. Böyle bir oyuncu eksik olduğunda çok şey kaybediyorsunuz. Arda Güler'i de çok seviyorum. Ancak o da vermesi gerekeni veremedi. Çok büyük kaliteye sahip bir oyuncu. Hakan Çalhanoğlu da aynı şekilde önemli bir isim. Bu oyuncular çok fazla maç oynadı. Dünya Kupası'nda oldukça yorgun geldiler. Montella da bu durumdan etkilendi. Molto cresciuto e ha fatto finalmente una scelta di giocatori
1: importanti. Her sezona yeni düşüncelerle başlayan EuroLeague yönetimi bu dönemde oyun kurallarında değişiklikler yaparak başlamaya hazırlanıyor.
2: EuroLeague oyun kurallarında değişikliklere gitti. Güncellemeler şut halinde olma kriterlerini yeniden şekillendirirken eski sportmenlik dışı faul kuralını iki yeni kategoriye ayırıyor. EuroLeague şut halinde olma kuralını tamamen değiştirdi. Oyuncunun atış halinde sayılması için topun omuz bölgesini geçmesi gerekiyor. Yönetim en çok tartışılan hızlı hücum kesme faullerine atış halinde karar verilmesini de değiştirdi. Bundan sonra pozisyonun atış sayılması için oyuncunun hücum sahasında bulunması kriteri getirildi. Teknik faullerde de değişikliğe giden EuroLeague bu faulleri iki kategoriye ayırdı. Saygısız iletişim, rakibi tahrik etme, rakibin görüş alanını kapatma ve aldatma birinci kategoriye girecek ve oyundan ihraca gerek kalmayacak. İkinci kategori ise oyunu geciktirme, maçtan sonra çembere asılı kalma gibi durumlarda uygulanacak. En büyük değişikliklerden biri ise sportmenlik dışı faulün kaldırılması oldu. Artık sportmenlik dışı faullerde iki farklı şekilde uygulanacak. Hızlı hücumu kesmek veya çeyrek sonlarında süreyi durdurmak gibi sert, tehlikeli olmayan ancak oyunun akışını bozan ve rakibi dezavantaja düşüren temaslar birinci kategori olarak değerlendirilecek. Basketbol hamlesi içermeyen, kontrolsüz, şiddetli veya tehlikeli temaslarsa ikinci kategoride yer alacak. Her iki faul türü de eski sportmenlik dışı faulle aynı cezayı taşıyacak ancak ikinci kategori oyuncunun diskalifiye limitine işlenecek. 2026-27'nin rakip hücumunda koçlar bilerek teknik faul alırsa o zaman iki serbest atışla cezalandırılacak.
1: Anadolu Efes forması giyen Sarper David Mutaf, İsaya Cordinye ve Erkan Yılmaz yeni sezon öncesi Aspor'a özel açıklamalar yaptı.
3: Yeni yeni başlıyoruz. Bir hafta oldu tam takım. Aslında hala eksiklerimiz var, sakatlarımız var ama 3 tane maç oynadık orada. Yavaşça çalışıyoruz. Yeni gelen isimler var, kalan isimler var. Umarım güzel alışıp son bir haftayı da güzel geçirip ilk EuroLeague deplasmanına galibiyetle başlamak istiyoruz tabii ki. Zor bir sezon oldu bizim için geçen sene. O yüzden bu defteri kapatıp yeni sezonda da yeni hedeflerle iyi bitirmek istiyoruz. Geçen sene talihsiz şeyler yaşadık, sakatlıklar yaşadık, giden isimler oldu, antrenör değişti. Zor zamanlar geçirdik açıkçası yani kaybettiğimiz maçlardan sonra. O yüzden bu sene tamamını kapatıp yeni bir sayfa açmak istiyoruz. Hem taraftarımız hem de yeni gelen oyuncularla. Umarım elimizden geleni yapıp bunu iyi şekilde gösteren insanlara. Soyunma odası çok keyifli. Mike olsun, Colin olsun, Fed geldi.

0: Burun özellikle uzun tarafında. Bence çok iyi Dario uzun tarafında. Yani iyi bir kadro olduğunu düşünüyorum. Bence daha iyi olacak her şey. Sadece elimizden geleni yapmamız gerekiyor.
1: Yeni sezon için çok heyecanlıyım. Aramıza katılan yeni oyuncularla birlikte başarılı bir sezon geçirmek istiyoruz. Mümkün olduğunca çok maç kazanmak, takım içindeki kimyayı ve birlik beraberliği oluşturmak istiyoruz.
2: Birbirimize alışma sürecindeyiz. En iyi şekilde atlattığımızı düşünüyorum. Ufak tefek sakatlıklarımız var. Ercan milli takımdan gelen PJ'nin de dönüşüyle beraber. Herkes dahil oluyor. En iyi şekilde dediğim gibi hepimiz birbirimiz için ve takım için oynamayı öğrenmeye çalışıyoruz. Bunu öğrendikten sonra zaten iyi olacağını düşünüyorum her şey.
3: Sevgili seyirciler, bir araya gidiyoruz. İspanya Ligi'nden maç özet görüntüleriyle az sonra beraberiz.
4: Deportivo Coruña Sevilla'yı ağırlıyor. Hernández ödünü çaldı. Maç başladı. Sevilla mücadeleye başlıyor. Keyifli seyirler. Angelinho. Yeremay. İki futbolcu yerde, oyun devam ediyor. Aubameyang, Yeremay. Yeremay tekrar Aubameyang. Songo. Songo döndü, vurdu. Bırakadimos. Etkili bir şut çıktı. Bir Songo'dan. Luis Vicaros, ara pas geçmedi. Bir çalım orada Stasin'den. Stasin gidiyor. Stasin önü açık. Stasin ceza alanına girdi. Stasin şut, kaleci. İkinci pozisyon, vuruş ve gol. Sevilla geldi, golü buldu. Sierra. 52. dakika. Miguel Sierra ve Sevilla taraftarının sevinci. Deportivo 0, Sevilla 1, gol Miguel Sierra. İşte burada Stasi'nin Jimenez'e çalımı. Belçikalı çalım attı. Topu getirdi. Bir çalım daha uzak köşeye gönderdi. Roman'dan dönen topu Miguel Sierra. Doğru zamanda doğru yerde ve ağlarla buluşturuyor. Sevilla 1-0 önde. Kart çıktı bu arada. Angelinho'ya kart çıktı. Sierra yerde. Biz golün tekrarını izlerken. Kalfa doğru. Çok sert bir hareket. Angelinho'dan. Sarı kart kırmızı karta dönecek mi bakalım. Hernández. Sarı kartı iptal ediyor. Sarı kartı iptal ediyor. Direkt kırmızı kart. Angelinho direkt kırmızı kart. Traore. Traore gidiyor. Traore. Traore şimdi pası. Aubameyang. Ceza alanı içi. Aubameyang. Verdi pasını. Vuruş. Bırakadimos. Jensen vurdu. Kasrein riske girmedi. Kornere gönderdi. Kualiata kafa pası düşüncesi. Iglesias. Akume pasını verdi. Stasic koşuyor şimdi. Stasic topla buluştu. Geriden destek geliyor ama Stasic geri gidiyor. Vurdu. Kaleci. Leo Roman ikinci gole izin vermiyor. Stasic gole yaklaşıyor. Salas baktı kaleye, vuracak. Salas vurdu. Leo Roman. Nefis bir şut çıktı. Ve maç bitiyor. Sevilla kazanıyor.
3: Martinez düdüğünü çaldı. Anoeta'da Real Sociedad Atletico Madrid maçı başlıyor. Keyifli seyirler. Romero. Adem Olalukman'a doğru pas. Sağda Kangini. Alır mı soluna? Tehlike olur Kangini ile. Çekti şimdi. Kangini dışarıya gönderiyor. Solunu aldığı anda her zaman büyük tehlike Kangini. Kangini'yi kurtaramadı ilk anda. Yeniden ona pas. Kangini çevirdiği noktaya. Hurman kafa dışarıya. Büyük fırsat Atletico için. Kanginli offside yok gibi gözüküyor sanki. Herrera bozmuş gibi. Hulman tam köşeye ama çerçeveyi bulmadı bu kafa. Çok iyi bir sol ayak. Gomez o vuracak gibi. Sergio Gomez Oblak. Direkt dibinde yan Oblak. Korner. Sergio Gomez. Aramburu söküyor. Arambur yerde kalıyor. Orçiyen kurtaramadı Aramburu. Kıyasiye mücadelede top Arno Ortiz'de kaldı şimdi. Arno Ortiz'e geliyor Atletico. Çok süratli genç oyuncu. Sol kanatta David var. Ona doğru pas. Aldı David. Açıyı aradı. Düzeltti. Jonathan David kaleci. Jonathan David. Alex Remiro. En net pozisyonlardan biri maçtaki. Duran topu kullanıyor Grimaldo. Grimaldo kesti. Arka direğe doğru ortası. Romero vuramadı. Penaltı beklentisi var. Yayda Koke penaltı. Ochieng'in müdahalesi var. Gelmeyin diyor Martinez. Ochieng gol atması için oyuna girdi. Elche maçının kahramanı burada. Atletico'ya büyük bir ikram.

0: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
1: Motorlu kara taşıtları verileri Ağustos'ta yeni kayıt hızının hem aylık hem yıllık bazda gerilediğini gösterdi. Ay boyunca 171.887 taşıt trafiğe kaydolurken bu sayı Temmuz'a göre %17,2, geçen yılın aynı ayına göre %20,1 azaldı. Toplam taşıt sayısı 34.911.879'a çıkarken yeni kayıtlarda en büyük payı motosiklet aldı.
0: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: TKP cüzdandan business class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş business class biletinizi TKP cüzdanla alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
4: Merhaba, ben Burak Özçivit. Bu akşam ATV ekranlarında yeni dizimiz Güneşin Doğduğu Yerde Buluşalım.
5: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
6: Popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
7: Reklam.
8: Aspor Radyo.
9: Güzellikler Dünyası.
10: Paraf'ın katkılarıyla.
11: Tarihte bugün 17 Eylül 1934 yılında Türkiye Cemiyeti Akvam yani Milletler Cemiyeti üyeliğine kabul edildi.
9: Güzellikler Dünyası.
10: Paraf'ın katkılarıyla.
7: Reklam.
12: HBO Max'li TV

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli. Ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO. Geleneğin gücü, geleceğin inşası.
3: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
0: Spor Radyo. Reklam.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe.
3: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi

0: Seyit Ateş'le başlayalım. Marsilya mücadelesi siyah beyazlar için son derece önemli. Vincenzo Italiano'nun dün yaptığı açıklamaları da takip ettik ki hem hocanın hem kulübün Avrupa'ya bakış açısı ve hedefleri örtüşüyor. Beşiktaş'ta ligde bir şampiyonluk mücadelesi verilecek. Bu kesin ama Avrupa'da da siyah beyazlar yoluna iyi bir başlangıçla devam etmek istiyor. Marsilya karşılaşması öncesi takımın biraz son durumundan bahsedelim. Nasıl görüyorsunuz Beşiktaş'ı? Bugün iyi bir başlangıç yapabilmek adına önemli bir fırsatımız var mı?
1: Önemli fırsatımız var ancak rakip Marsilya olunca biraz şeyimiz de var, tereddüt de var yani. Niye tereddüt var? Marsilya her ne kadar sezona kötü başlasa bile yani bir Avrupa takımı, doğru oynayan, doğru işler yapan bir takım. Ancak Beşiktaş'ın bu sezona başlarken yani hiç kimsenin beklemediği sonuçları aldı. Türkiye Ligi'nde özellikle. Avrupa'da 6 maç oynadı, 5 galibiyet aldı. Son maçta da yenildi ama yani yenilmesi gerekmekseydi o gün de yenilmezdi. Onun için Beşiktaş'tan ben umutluyum ancak yani futbolun 3 şeyli sonuçlu bir oyun olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda her sonuca da hazırlıklı olmak lazım. Beşiktaş'ın bugün en büyük handikapı açıklanan şeye göre Trossard oynamıyor galiba. Ağrıları varmış diye kadroya alınmamış. O büyük bir dezavantaj. Çünkü Trossard artık Avrupa'nın üst düzey futbolcularından biri. Oyuna katkısı, oyunu yönlendirmesi, yani gol atması gibi bir sürü iş yapabilecek bir pozisyon, bir futbolcu. Onun yerine genç İlhan oynayacak ama İlhan verimli olur mu? Bence olur çünkü İlhan'ı ben beğeniyorum. İlhan katkı da sunuyor takıma ama bir Trossard olsaydı Beşiktaş daha şey olurdu. Marsilya'nın tabii hoca mutlaka Marsilya ile ilgili analizler yapmıştır. Yani Marsilya'nın deplasman başarısı bu sene hiç yok. 7 deplasmana gitmişler. Tamamına yakında yenilmişler galiba. Ya 7 defa yenilmişler ya 6 defa. Öyle bir
0: bu sezona zaten çok
1: evet,
0: kötü başladı.
1: Evet, kötü
0: yani ilk maçı kazandılar, sonraki 3 karşılaşmanın tamamını evet kaybettiler.
1: Şey işte bir de şeyleri yani atletik performansları da çok üst düzeyde değil şu an itibarıyla. 50-60'tan sonra düştüklerini, yani oyundan düştüklerini, yorulduklarını ve genel itibarıyla gol yedikleri dönemler de 50-60'ın dakikalardan sonra. Beşiktaş da bunu avantaja çevirebilir mi? Çevirebilir. Beşiktaş'ın bu seneki bana göre en büyük transferi tabii ki iyi futbolcular aldı. Trossard geldi, Mihailovic geldi. Yani çok kıymetli oyuncular alındı. Yani bana göre yılın transferi Salih Özcan geldi. Beşiktaş açısından yılın transferi diyorum. Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a, Trabzon'a daha iş yapmayabilir o taraftar kitlesi. Ya bize Salih lazım değil de diyebilirler ama Beşiktaş için çok kıymetli bir transfer. Yani
0: maliyet performans açısından zaten her üstünden onluk evet transfer.
1: Aynen o şekilde değerlendiriyorum. Salih çok kıymetli bir transfer ama bana göre en önemli transfer Italiano. Beşiktaş için en önemli transfer Italiano. Sağ kenarında duruşuyla, oyuna katkısıyla, oyuna müdahale dakikalarıyla çok önemli şeyler yaptı. Bugüne kadar benim onunla ilgili söyleyebileceğim tek şey Alanya maçında erken rotasyona gitti. Alanya maçında Alanya'ya giderken sanki bilgi donanımıyla gitmedi ya da Alanya ile ilgili geçmişe dair bir bilgi kendisine verilmedi. Öyle gitti Alanya'yı da Anadolu takımı ben yenerim bu şeyimle dedi. Orada bir yanılgı payı kendisine şey yaptım. Ondan sonrası bugüne kadar oynadığı bütün maçlarda doğru işler yaptı. Fenerbahçe maçında inanılmaz doğru şeyler yaptı. Erzurumspor maçında yine galip geldi. Ama Erzurumspor yani Marsilya ile karşılaştığınızda arada fersa farklar var. Bugün biraz zor olacak iş. Ama ben İtalyan'ın aklına ve Beşiktaş oyuncularının sahaya koyacağı performansa inanıyorum. Yani beraberlik belki olabilir ama galip de gelinebilir mi? Evet, galip gelinebilir. Artık biz bu şeyle çünkü kadro değerlerine baktığınızda Beşiktaş şeyden Marsilya'dan 20 milyon euro daha pahalı bir takım. Biri 266 milyon euro Beşiktaş. Şey Milano 244 şey Marsilya özür diliyorum. 244 milyon euro. Yani 20 milyon euroluk arada bir fark var. Bu fark da bu futbolcular bu farkı da ortaya koyduklarında galip gelir diye düşünüyorum. İnşallah da öyle olur. Çünkü Avrupa çok kıymetli, gerçekten çok kıymetli. Avrupa'dan sonra lige dönersiniz. Kendi her zaman ligi oynarsınız ama Avrupa ülke açısından da kıymetli.
0: Tabii ki.
1: Her manada Avrupa çok kıymetli.

0: Netli olsun. Bugünkü maç inşallah iyi geçer. Beşiktaş'a bugün ilk 3 puanı alır. Taraftarını sevindirir.
1: Beşiktaş ligde sonuna kadar bu yarışın içinde olmaya aday. Yani dönüşüm bize bunu söyletiyor, hissettiriyor. Ama Avrupa'da ne yapacağı belki kulübün evet. karizması açısından da çok daha değerli. Son sezonlar çok iyi geçmedi. Ama İtalyano'yla siyah beyazlar başka bir şey vaat ediyor sanki.
2: Ya tabii söylediklerine katılıyorum ama artık Avrupa yeni başlıyor.
1: Evet.
2: Bu akşamki Marsilya maçıyla başlıyor. Çok zorlu rakipleri var zaten. Yani son yıllarda gördüğüm en iyi teknik adam performansı. Yabancı bir teknik direktör açısından söylüyorum. Türkiye'ye gelip çünkü biz Jesus'u gördük, Mourinho'yu gördük. Dünyanın sayılı hocaları Türkiye'ye geldi. En iyileri geldi hatta. Böyle bir potansiyelli futbol oynatamadı takımlarına. Kısa sürede elinde bir sihirli değnekle gelmiş diyebiliriz. Ama bundan sonrası önemli. Yani lig yeni başladı. Ligde 6. 7. haftadan sonra takımların durumu yavaş yavaş ortaya çıkar. Yani takımları ne etkiler? Avrupa'da oynadığı maçlar etkiler. Sakatlıklar etkiler. Bazı oyuncuların performansındaki inişli çıkışlı grafikler etkiler. İşte hakem kararları. Bir sürü done var. Yani teknik adamın da performansına yansır bunlar. Şu an için Beşiktaş'ta Italiano iyi gidiyor. İyi futbol oynatıyor en başta. Yani bazen vardır teknik adamlar sonucu endeksli futbol oynatır takımlarına. Takımlar puan alır, galip gelir, seri galibiyetler elde eder ama taraftar nazarında karşılığı sadece puandır ya da galibiyettir. Ama iyi futbol ister taraftar her şeyden önce. Beşiktaş taraftarı özellikle coşmak ister tribünde. Şu anda evindeki bütün maçları kazanan, tribüne gelen taraftarı coşturan bir İtalyano var. Ama Beşiktaş'ın bundan sonra işte bu akşamki Marsilya karşısında vereceği sınav ve sonrası bundan sonraki haftalar zorluk derecesi yüksek maçlar ki bir Fenerbahçe maçını başarıyla atlattılar ki ikinci yarıda farkı kaçırdılar. Ya burada hani şunu gördük biz. İtalyano'nun büyük maç performansı da olağanüstüydü. Fenerbahçe'ye karşı yani ikinci yarı neredeyse Fenerbahçe'yi sağdan silen, sayısız gol pozisyonuna giren bir Beşiktaş. Tabii takım İtalyano kenarda sevk ve idareyi yapıyor. Taktik, teknik ne varsa takıma veriyor ama takım coşkulu oynuyor. Yani işini severek yapıyor, mutlu. Bu çok önemli bence. Bir takımda futbolcular mutluysa performans ortaya koyuyorlar. Değillerse zaten para için geldikleri ortaya çıkıyor. Bu akşamki maça bakarsak hani çok böyle Marsilya güçsüz sıradan bir takım gibi gösteriliyor. Evet yani puan durumuna bakıp 4 maçta 3 yenilgi almış ama Fransa'da işte Paris Saint-Germain'in ki o Paris Saint-Germain 2 yıldır Şampiyonlar Ligi şampiyon oluyor. Onun en güçlü rakibi karşısındaki en güçlü rakibi Marsilya. Yani öyle bir takım Marsilya. Tamam Greenwood'u kaybetti. 100 milyon euroluk satış yapacaksınız dedi kulübün sahibi Frank McCourt. 99 küsür milyon euroluk satış yaptılar. Hani çok para harcamadılar çünkü UEFA'dan da bir ceza aldılar. 10 milyon euroluk bir ceza aldılar. Biliyorsun oradaki şey yüzünden
1: maddi manevi çok iyi bir durumda
2: tabii
1: değiller
2: çok yıpranmış
1: an.
2: Durumdalar hatta evet. L'Équipe gazetesinde şöyle bir haber çıkmıştı yani bu takım takviye yapamadı ligi ve Avrupa'yı kaldıracak durumda değil acaba Marsilya Avrupa Ligi'ne katılmasa mı gibi haberler de çıkmıştı L'Équipe gazetesinde ama başkan hayır ve kulübün CEO'su biz Avrupa Ligi'nde de olacağız dedi. İşte eksikleri var. En önemlisi Kondogbia mesela onun olmayışı Marsilya için Beşiktaş açısından çok büyük şans. Onun dışında takımda dediğimiz gibi yani Marsilya hani biz bunları çok rahat yeneriz, ezer geçeriz denilebilecek bir takım değil. Ne olursa olsun Marsilya Marsilya'dır. Fransa Ligi'nin önemli takımlarından biri. Kadro kurmakta Genesio zorlansa da Beşiktaş'a zorluk çıkaracak bir takım. Beşiktaş'ın kendi oyununu oynaması lazım. Ligdeki performansının üstüne çıkması lazım. Avrupa Ligi'nde ilk maçlar, yani bütün kulvarlarda ilk maçlar çok önemli moral motivasyon açısından. Ben İtalyano'nun takımına iyi futbol oynatacağını, zor da olsa bu maçı kazanacağını düşünüyorum. Beşiktaş bu maçı kazanır. Kendi saha seyirci avantajı ki Marsilya Bruges maçındaki havai fişek olayları nedeniyle UEFA'dan ceza almıştı. Taraftarı getiremedi. Taraftar yasağı var bu maçta. Tamamen Beşiktaş taraftarlarının hakimiyetinde bir maç olacak. Ben bu maçtan alınacak galibiyetin çok değerli olduğunu düşünüyorum. Marsilya'ya karşı alınacak bir galibiyetin bundan sonrasında etkileyeceğini. Hoca da mutlu. Bu arada onu da söyleyelim. Yani hoca mesela Alanya Spor maçında bir hakem faciası yaşandı. Beşiktaş yumruk atan oyuncu cezalandırılmadı. Artı Beşiktaş kazanacağı maçı kaybetti. Belki farklı kazanacaktı o maçta. Maçın başında kırmızı kart çıksaydı. Hoca buna takılıp kalmadı. Bizim Türk hocalar olsa her basın toplantısında onu dile getirir. Hepsi yapıyor bunu. Hiç, tamam oldu bitti. Bu kadar. Orada kaldı. Onu taşıyınca takım da etkileniyor. İtalyana bunu yapmıyor. Evet hakem hataları Beşiktaş aleyhine olmuyor. Bundan sonra da olacak. Biliyor hoca. Ama oyununa bakıyor. Çünkü bu takım hakemi de yenilecek. Hakem hatalarını da yenecek kapasitede. Bu en büyük zarar. Başkanlar, işte teknik adamlar hakem hatalarına takılı kalıyor. İşte dün Ahmet maçında penaltının iptal olması gerekiyor diye dün Riva'dan analiz yaptılar değil mi? Geldi bize.
1: Evet.
2: O zaman bütün hakem hocaları dedi. Ne oldu? Trabzon kaybetti. Hakem yani kurban oldu. Aynen Beşiktaş gibi. Ama takılıp kalmamak lazım. O orada bitti. Geri gelmiyor artık. Takımın motivasyonu da düşüyor. Aksine biz hakemi de yeneceğiz. Hoca çok iyi. Bu konularda çok tecrübeli. Dediğim gibi duygusal davranmıyor. Son derece profesyonel. Ben Beşiktaş'ın, hani sen de başta söyledin, tabii ki şampiyonluk yarışının içinde son ana kadar olur. Bir de bu işin Ocak ayı var. Ocak ayında da ben Beşiktaş'ın çok değerli takviyeler yapacağını düşünüyorum. Beşiktaş iyi bir sezon geçirecek.
1: Bununla ilgili bir şüphe yok.
2: Yok. Yok.
0: Evet.
1: Kazanılır maçlar, kaybedilir. Beraberlikler olur. Bu doğal bir şey ama oynanan oyun ve niyet bazen taraftarları mutlu edebiliyor. Yine bugün dominant oynamaya çalışan, önde baskı yapan, sağlam bir savunma takımı hüviyetini de korumaya devam eden bir Beşiktaş izler miyiz? Bunu muhtemel neticeden bağımsız soruyorum.
0: Ben tahminim o. Yani Sayın Durukhan'ın söylemlerinin tamamına katılıyorum. Bir yere itiraz edeyim. Trabzon şeyde mağdur oldu şimdi. Ne olacak? Bunun sonucu ne yani? Trabzon mağduriyet yaşayacak. Mağduriyete sebep olanlar ne olacak?
2: Onlar ceza almıyor.
0: Ha, onu merak et. Onun için.
2: Şimdi, Beşiktaş da mağdur oldu. İşte onu
0: tabii ki yani onu takılmamak lazım. Doğru söylüyorsunuz. Takıldığınız sürece sonucu alamıyorsunuz nasıl olsa. Evet. Ya her şeyden ağrı olarak düşünüyorum. Beşiktaş bugün yine taraftarını ya spor severler gerçekten Beşiktaş'ın oyunundan geçmiş yıllarda ben mesela Galatasaray'ı izlerken oyunundan zevk aldığım çok maçlar oldu. Yani bir futbol sever olarak akşam her maçı izliyorum. Yani keşasımlı. Tabii. Her maçı izliyorum. Fark etmiyor. Ben üçüncü lig maçlarını izliyorum. Amatör kümeleri zaman buldukça gidiyorum. Tribünlere, standlara gidiyorum. Ya futbol zevkini yaşamak istiyorum. Yaşarken de benim için Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray izlerken tabii ki daha da bir alıcı gözle bakıyorum. Beşiktaş da bu sene gerçekten zevk veriyor. Herkese zevk veriyor. Beşiktaşlı, Galatasaraylı, Fenerbahçeli futbol aklıyla hareket eden yani fanatik taraftar olmayan bütün gruplar tarafından takdir edilen bir futbol oynuyor Beşiktaş şu ana kadar. Yani şu an keyif veriyor. Yani oyunun gerektirdiği, futbolun gerektirdiği bütün varyasyonları teknik direktör sağ kenarında yaptığı değişikliklerle falanla filanla yani hoş şeyler gösteriliyor. Taraftara hoş şeyler seyrettiriliyor. İnşallah bu maç bu akşam yine bu futbolu devam ettirecek. Ondan %100 eminim. Üstüne koyarak da belki inşallah devam ettirir. Ve biz zevk alırız sağ kenarında. Yani evet. Futbol severler zevk alır. Ülkemiz açısından da çok kıymetlidir. Ama Marsilya tabii ki Fransa'nın önemli büyük takımı. Tabii ki çok kıymetli bir takımı ama 1977'den beri de bugünkü sonucu hiç alacak bir sonuç. 77'den beri ilk defa 4 maçta 3 defa yenilmişler. Yani bir şeyin içinde. Tabii ki her düşüşün bir kalkışı da vardır. Bir yerden kalkmak isteyecekler. İnşallah o kalkış, ben Allah herkese kalkış şeyi versin istiyorum. Her insan mutlaka ayağa kalksın ama Marsilya bu akşam ayağa kalkmasın da kalkışı Fransa'da. Ertelesin. Fransa'da bir lig maçında ayağa kalksın. Beşiktaş bu akşam yine ben sağlı sollu hücumlarla, beklerini hücuma sokarak, hücuma göndererek çok önemli şeyler yapacağına eminim. Yani Trossard'ın olmayışı bir dezavantaj gözükse

0: de o alanı kapatacak diğer futbolcuların bu sonucu, yani bu Trossard'ın yokluğunu da hissettirmeyeceklerine dair kanaatim
1: aslanlar
0: var.
1: Aslanlar gibi ilan var.
0: Taraftar ya, İran'ı ben evet aynen aslanla çok beğeniyorum ilanı. Evet. İlk geldiği zamandan beri bir iki hazırlık maçına baktım. İtiraz edenler oldu hatta, ben dedim iyi bir şey, kumaşa benziyor. Evet. Daha erken falan dediler ki doğrudur. Bazen insan erken bazı şeylere karar verir. Sonra bakarsınız ki arkası çok bomboş bir şey çıktı. Olabilir. Yanılgı da olabilir ama biz bu konuda ben yanılmadım, öyle diyelim. Evet. Yani ama Beşiktaş bu akşam doğru işler yaparak, teknik direktörüyle, taraftarıyla birleşerek, Zeki Bey'in bir cümlesi çok kıymetliydi. Teknik direktör de zevk alıyor bu işten. Neden zevk alıyor? Çünkü sahada gerçekten teknik direktörlere zevk veren, teknik direktöre evet. zevk veren bir oyun anlayışı da var. O da bundan zevk alıyor. Yani evet. İtalyano'yu sağ kenarına gördüğünüzde, yani sanki 20 yıldır Türkiye liglerinde, yani her şey böyle tam bizim gibi davranan bir model haline gelmiş. Diğer aklıyla, mantalitesiyle bizim gibi olmasın ama bu davranış biçimi çok hoşuma gidiyor. Yani gerçekten zevk geliyor insana. O da zevk geliyor. Onu izlerken de insan bir şey alıyor yani. Enerji alıyorsunuz sağ kenarında. Yani duran hocalar çok fazla ben şeyime gitmiyor yani.
2: Beşiktaş taraftarı da ayrıca sever böyle.
0: Tam öyle agresif teknik direktör istiyor. Yani duran teknik direktörü sevmiyor. Biz Şenol Hoca'yı bile uzun yıllar agresif hale getirdi Beşiktaş taraftarı yani. Ki Şenol Hoca naif, kibar, zarif bir adam sağ kenarında ama onu da Beşiktaş taraftarının yüklemesiyle Şenol Hoca Trabzon'dan daha çok Beşiktaş genlerini kabul etti. Öyle yürüyor yani. Onun için ben iyi sonuç alacağımı tahmin ediyorum. Yanılabilir miyiz? Yanılabiliriz. Dünyanın sonu değil ama Beşiktaş 3 puan alır diye düşünüyorum.
2: Bir muhtemel 11'e bakalım mı? Temsilcimiz nasıl bir kadroyla sahaya çıkabilir? Bunun üstüne biraz konuşalım ki burada bir iki şüpheli durum da var. Nübel'i bekliyoruz kalede. Utara, Emirhan, Calo, Murillo, Salih, Olaytan, Orkun, Çerni, İlhan, Vlahovic. Orkun'un evet. ayağında bir çatlak evet. var. Parmağında Zeki Uzundurkan.
1: Oynamama durumu
2: söz konusu. Belki bir iğneyle oynama ihtimali oynar. Yüksek. Siz ne bekliyorsunuz? Bu 11'e katılıyor musunuz?
1: Nübel bir de tabii Almanya milli takımına davet edildi. Moralli, çok geldiği günden beri harika maçlar çıkarıyor.
2: Birinci kaleci de olabilir bu arada.
1: Evet.
2: Yeni takımda.
1: Tabii yani çünkü Beşiktaş'ta olağanüstü bir performans gösteriyor şu anda. Kasım Kuat da arada tabii ki orada mecbur oynayacak. Emirhan Jalo zaten orası artık Emirhan Jalo gibi. Akbatu'yu çok hoca hani iki alternatif stoper olarak kullanıyor. Murillo zaten çok beğendiğimiz Marsilya'dan gelen fırsat transferi, kadro dışı bırakılmıştı biliyorsun. Eski evet. takımına karşı belki ekstra motivasyonla oynayacaktır. Salih savunmanın önünde bir dalga kıran. Şimdi Salih'in eğer Orkun oynamazsa sıkıntı şu, Salih Orkun birbirini tamamlayan iki oyuncu. Salih'in performansı da düşer bu sefer. O yüzden Orkun artık iğneyle mi alçıyla mı nasıl bilmem ama yani kendini deneyecektir, oynayacaktır. Yani en azından ilk 11'de sahaya çıkacaktır. Kaptan gemisini yalnız bırakmaz, öyle diyeyim. Zaten hiç terk etmez de Orkun yalnız bırakmaz. Olaytan da işte bu üçlü müthiş verimli oluyor ve Olaytan'ı kenarda oynatıyordu ilk alındığında Sergen Yalçın hocam. Dönemini hatırlayın. Evet, Olaytan evet. Göztepe'deki gibi oynuyor şimdi, çok daha verimli. Çerni İlhan, yani ideal kadro bu aslında. Yani bunun daha şimdi Rıdvan olmayınca Kasım orada deneyeceksin. Keşke diyorum ya, Masuaku keşke kalsaydı. Masuaku'nun Konya Spor maçında izlerken Salah'la mücadelesini, Salah'la nasıl başa çıktığını gördüm. Yani Masuaku iyi oyuncu, iyi bir bek. İşte savunmaya gelmiyor diye düşündüler ama hücuma çıkışları çok iyiydi. Kasım da artık orada hoca onu bir şekilde eğitecektir. Onun da kumaşı var aslında ama İlhan burada belirleyici olacak. Trossard'ın yokluğunda, çünkü İlhan çalım atmayı biliyor, çok süratli, ceza sahasına orta yapmayı biliyor. O da çok böyle bu sezon adından çok, isminden çok söz ettirecek bir oyuncu. Vlahovic zaten gelirse affetmiyor. Yani müthiş bir santrafor. Gol kralı adayım benim Vlahovic. Ki Beşiktaş çok çok pozisyona giren bir takım. Şu anda ligde en çok pozisyona giren takım hücum bölgesinde Beşiktaş olduğu için Hani Vlahovic'i de gol krallığına aday gösteriyor.

0: Beşiktaş şuna benziyor. Bizim ligimizi Süper Ligi bir okul olarak görürsek okulda böyle belli sınıflar vardır. İyi öğretmenlerin olduğu sınıflara okul idaresi, okul sahibi zeki öğrencileri gönderir. Sınıfın en zeki öğrencileri en zeki, en kaliteli öğretmene emanet edilir ki oradan derece alsınlar. Hani reklam olsun biraz da diye. Artık bu iş ticarete döküldüğü için. Ligimizin en zeki süperlerin olduğu sınıf Beşiktaş sınıfı. Yani Beşiktaş bir liseyi düşünürsek orada en zeki sınıf. Hoca da en zeki öğretmen, en başarılı öğretmen. Oradan işte derece alacak sınavda, işte derecede şampiyonluk. Hani oraya giden özel bir sınıf Beşiktaş. Onu söyleyeyim yani, süperlerin olduğu en zeki ligimizde şu anda hani Kasım dışında Jalo'yu çok beğeniyorum. Emirhan, yani her oyuncunun performansı iyi, biliyor musun Beşiktaş'ta? Hani oyuna baktığında ya bu oyun bugün çok kötü oynadı diyemiyorsun. Çünkü takım bütünlüğü var. Takım oyunu, birbirini tamamlıyorlar. Birbirinin eksiklerini gideriyorlar. Hatalarını giderdikleri için göze batan ya bu oyuncu çok kötüydü bugün diyemiyoruz. Dilerim ki bu geceki maçta, ki 22'de olduğu için gece diyorum artık, akşam diyemiyorum. Beşiktaş yine o müthiş enerjili, işte tribünleri coşturacak, bizleri coşturacak bir maç ortaya koyar. Dediğim gibi Marsilya galibiyeti çok anlamlı olur Avrupa yürüyüşünde Beşiktaş için.
1: İyi bir başlangıç. Siyah beyazlarında çok önemli.
2: Beşiktaş galip gelirse foto maçtaki manşetin ne olacak sanki?
0: Maç içinden göreceğiz onu. Güzel, söz veriyorum, güzel bir manşet atarız.
1: Nasıl gördünüz?
2: Yani kadro tabii ki Sayın Durukan'ın söylemlerinin tamamına katılıyorum. Hocanın elindeki kadronun en doğrusu bu. En iyi kadro bu. Nübel tartışmaya gerek yok. Konuşmaya gerek yok. Yani bir de alıştı Nübel. Şeye de alıştı. Yani tribüne alıştı. Taraftara alıştı. Biraz sessiz sakin bir figür gibi duruyordu ama son 2-3 maçta böyle artık arkadaşlarla iletişim sağlayan, konuşan, yani hata yaptıklarında hatalarını böyle uyaran bir şeye büründü, yani yüz şekline büründü. O çok kıymetli. Kasım, evet, sol bekte Beşiktaş bana göre Serdar Adalı yönetiminin, hata demeyelim de, ben Masuaku'nun gönderilme meselesinde Serdar Adalı başkanı o zaman da aradım. Ya başkanım, Masuaku gönderilecek oyuncu değil. Masuaku muhafaza edilmesi gereken. Ucuza oynuyor.
0: O dönemde ne dedi biliyorsun, küçük, değil mi? Sana da söylemiştir mutlaka. Hani evet, çok fazla konuşuyor ve takımın ahengini bozuyor. Hani para değil. Değil mi? Size de öyle söylemiştir.
2: Aynen öyle. Doğrudur. Dedim ki başkanım, dedim, muhafaza edilmeli Masuaku. Abi dedi, sebep şöyle işte falan, kendisi de gitmek istiyor falan. Neyse, bir mutsuzluk vardı. Evet. Küçük paraya oynuyordu ama Masuaku'dan sonra Beşiktaş'ın sol tarafı bir türlü dikiş tutmadı. Yani İşte geldi, ismini bile unuttum. 2-3 tane transfer daha yapıldı oraya. Yok şu anda yani.
0: Etika'dan gelen vardı.
2: Jurasek vardı. Evet. Ondan sonra şeyden, Sivas Spor'dan, Kasımpaşa'dan yurt dışına giden Yasin vardı. Rıdvan alındı. Şimdi Kasım burada. Ben Kasım'ı fizik olarak çok beğeniyorum ama oyun anlayışı çok henüz Beşiktaş seviyesinde bir şeyde değil, anlayışta değil. O kıvamda değil. Emirhan, yani çok Beşiktaş'ın iyi. Ya iyi, şu anda iyi. Şu an iyi ama yani sürekli şampiyonluğu oynayacak bir Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray'ın ideal stoperi midir?
0: Onatçı'yı durdurdu, Muriç'i durduruyor. Yani bütün fizik olarak futbol santrforları durdurabiliyor.
2: Fizik kalite itibariyle çok iyi. Ama işte stoper
0: Osimhen'i durdurdu.
2: O ikili mücadelelerin dışında bir de stoperin topu doğru kullanması, iyi kullanması var. O komple stoper öyle bir şey. Djalo da iyi.
0: Evet.
2: Agbado biraz daha yani sallanıyor Agbado. Biraz daha ceza sahası içerisinde ben Şikrin'le Agbado'yu birbirine çok benzetiyorum. Ağır yani biraz. İnanılmaz tehlike. Onlar özellikle Avrupa maçlarında Şikrin'le ben şimdi kırmızı görür falan filan diye de düştüm Roma maçında. Onun için Murillo gerçekten fırsat transferi ve Beşiktaş'ın geçen yıl o Ocak'ta aldığı en iyi oyuncularından biri ya. Çok da kıymetli oynuyor yani, iyi oynuyor, gol atıyor. Sürekli hücumda, zaten bu İtalyano'nun en büyük şeyi, futbola en büyük katkısı ya da bize yeni öğrettiği bana göre, iki tane bekin sürekli hücumda. Bazen de bekleri sadece kanatlarda görmüyorsunuz, ortada da görüyorsunuz yani. Öyle bir oyun geliştirmiş adam, öyle bir oyun oynatıyor. ben Olaytan'ı Salih ile ilgili cümleleri kullanmıştım. Olaytan'da Beşiktaş'ın yine geçen yıl Ocak ayında çok ucuza, yani 4 milyon euro bonservis bedeliyle alınmış. Ama şu anda bana göre Olaytan, yani benim bugün bu seneki transferlere baktığınızda o mevkide oynayan adamın 15-20 milyon euroluk bir bonservise, yani bonservisi alabilirdiniz Olaytan'ı, evet. Ancak bu sene çok faydalı oynuyor, çok kıymetli oynuyor. Son şeyi de tamamlasa Barcelona'ya gider diye düşünüyorum. Yani Barcelona, Real Madrid gibi kulüplerde oynar. Çünkü gerçekten bitmeyen bir enerjiye sahip. Yani ben Galatasaray'da Torreira bitmeyen bir enerjiye sahipti. Halen öyle. Ama Olaytan da bunun şey, yani çok fazla bir şey.
1: Hoca yeni bir transfer çıkardı onda.
2: Kesinlikle. %100 doğru cümle buydu. Evet. Yani alanını değiştirerek, oynadığı yeri, Sergen Hoca dönemindeki oynadığı yeri değiştirerek esas Göztepe'de oynadığı şekle dönüştürdü hoca ve Olaytan karşımıza bir kıymetli bir futbolcu olarak çıktı. Çok da sevimli bir çocuk. Yani problemsiz, iyi bir oyuncu. Orkun inşallah iğne ile oynar. O büyük şeylerde, yani o şeyde kıymetlidir ama iğne ile oynar gibi düşünüyorum. Kaptan gemisini bırakmaz. Yani en azından bugün bir müddet de olsa oynar diye düşünüyorum. Černý'i eskiden beri beğeniyorum. Oynaması, biraz daha fazla oynamasını da istiyorum. Hoca da Černý'e veriyor, yani kıymet veriyor, değer veriyor ve oynatıyor. Vlahovic Juventus'tayken yani inanılmaz beğendiğim bir adamdı, yani o tarzını, tavrını, fiziğini, tam yani Allah böyle santfor için yaratmış bir fiziğe de sahip. Osimhen'le beraber fena iki tane santfor.

0: örneği gösterdi. Artık 11'ler hep kopya artık. Teknik adamlar hep aynı şeyi yapıyor. Çift ön liberalı sistem var. Savunmanın önüne, stoperlerin önüne iki tane defansif ağırlıklı ön liberoyu koyuyorlar. İşte savunma, önce savunma. Ama Beşiktaş zaten bak, Salih iki kişilik, tam bir hamal. O iki ön liberonun yapacağını tek başına yapıyor. Ne oluyor bu sefer? Orkun'un hücum gücünden yararlanıyorsun. Olayita'nın hücum gücünden yararlanıyorsun. Yani öndeki Vlahovic'e kadar Salih'in önündeki her oyuncu hücuma katkı veriyor. Maksimum kattı. Orkun'u Salih'in yanına alsan, Olayita'nı ya da alsan, bu sefer oyun tamamen bozulacak. Tek ön liberoyla. Bunu bir Şenol Güneş bir ara yaptı. Herkes takdir etmişti. Ama o tabii Şenol Güneş böyle bir kadro yok.
1: Tek ön libero ama iki tane de ona destek olan 8 numarayla oynuyor.
0: İşte diyorum ya, öne doğru Salih olduğu için orada riske giriyorlar. Baskı yediğinde geliyorlar tabii ki ama bu Beşiktaş'ın bu kadar pozisyona girmesinde ekstra rol oynuyor. Yani oraya öyle bir kilit oyuncu aldılar ki aslında geçen yıl almaları lazımdı. Yani Borussia Dortmund'da boşa çıkmadan da alabilirlerdi.
2: Şimdi
0: o dönemde almamışlar.
1: Bir iki takımın performansını mukayese edelim mi? Evet. Arkadaşlarımızın hazırlığı var. Onu ekranlara getirecekler. Üstüne biraz konuşuruz. Marsilya'nın öne çıkan oyuncularına da ilerleyen dakikalarda bakacağız. O hazırlığımızı şimdi Barco'da göreceğiz sevgili seyirciler. Bakalım iki takımın son durumuna. Şöyle bir mukayese için bence güzel istatistikler var. 11 maç oynadı Beşiktaş. Burada Avrupa için elemeleri oynamak adına sezonun erken açılması tabii ki son derece önemliydi. Maç sayısının çok fazla olmasının sebebi bu. Marsilya ise sadece Fransa Ligi'nde oynadı ve 4 karşılaşmaya çıktı. Evet. Beşiktaş 11 maçta 9 galibiyet alırken Marsilya bir kez kazanabildi ki son 3 maçlarında sahadan yenilgiyle ayrıldılar. İki takımın da beraberliği yok. Beşiktaş'ın 2, Marsilya'nın 3 yenilgisi var. Beşiktaş 2.45 puan ortalaması yakaladı. Marsilya'nın ise puan ortalaması 0.75. Beşiktaş'ın 11 karşılaşmada 20 golü var. Neredeyse maç başına 2 gole tekabül eden bir ortalamayla oynuyor Vincenzo Italiano'nun öğrencileri. Marsilya ise 4 mücadelede 6 gol attı. 11 maçta 5 gol yedi siyah beyazlılar. Marsilya'nın yediği gol sayısı 6. Beşiktaş hem skorer hem de takım savunmasını da iyi yapan bir kimliğe sahip. Evet. Yani bu da zaten herhalde galibiyete giden yolda en doğru olabilecek en iyi görüntü.
2: Ne evet dersiniz? En iyi görüntü. Zeki Bey'in şeyine katılayım. O şey Salih ile ilgili. Salih gerçekten o alanın tamamını yani işte, kapatıyor yani o alanın defansın önündeki bütün alanı. Bütün kademelere giriyor. Dikkat edin top sağ taraf topu kaybederken Salih orada müdahale ederken görüyorsunuz. O defans futbolda zaten defans şeyin prensiplerini siz doğru uygularsanız çok doğru yere gidersiniz. Yani
1: bu bahsettiğimiz takım savunmasının güçlü olması da en önemli kesinlikle figürlerden biri.
2: En önemli unsurlardan biri. Önünüzde eğer sizi gelecek topları önleyecek bir duvarınız varsa siz daha rahat hareket ediyorsunuz. Üzerinizde baskı yoksa topu daha doğru kullanırsınız. Baskı varsa eliniz ayağınıza dolaşır, kullanamazsınız. Beşiktaş bu işi yaptı yani, bu işi becerdi. O zaten grafikten de şeyden de istatistiklerden de belli olduğuna göre Beşiktaş şu an itibariyle Marsilya'nın fersah önünde. Marsilya bir şey yaşıyor, bir sendrom yaşıyor, kötü bir dönem geçiriyor. Onu da atlatır mı? Tabii ki belli olmaz ama bu maçı atlatmasın. Temennimiz o. Evet. İnsanlara kötülük dilemek asla şeyimiz değildir ama futbol adına bu akşam Marsilya kötü oynasın, Beşiktaş da iyi oynasın. Ben Beşiktaş'ın iyi oynayacağını, başarılı olacağını düşünüyorum bu akşam. Bir şey daha söylemek istiyorum. Acaba Orkun ve Salih'in Beşiktaş'taki kazandıkları bu ivme, bu doğru oyun anlayışını milli takım teknik direktörü milli takımda değerlendirir mi diye merak ediyorum.
0: Zaten birlikte oynadığında çok başarılı oluyorlar milli takımda.
2: İşte onu merak ediyorum.
0: O bölgesinde problem yok. Problem bence hücumda sıkıntısı var milli takımın. Ya şimdi 2.45 puan ortalaması, Beşiktaş'ın bu puan ortalaması şampiyonluk puan
2: çok
0: ortalaması.
2: Kıymetli,
0: yani
2: evet.
0: Çok değerli. Bütün istatistiklerde Beşiktaş ezici üstünlüğe sahip ama Marsilya bir yerde toparlanmaya çalışacaktır. Bu maçı fırsat olarak görebilirler. Çok moralsizler. Dediğimiz gibi çok büyük ekonomik kriz yaşıyorlar. O 100 milyon euroluk satışı yapmak zorundalardı. Bütçeyi tutturmak için. Ama Bundan sonrası ne olacak? Kadrolar işte.

0: 13-14 kişiyle mücadele eden bir takım, sakatları var. Yani moralsiz bir şekilde buraya geldiler. Ama oynadığımız bir takım Fransa Ligi'nin kalburüstü bir takımı. Ben o yüzden çekiniyorum. Yani rehavet, Allah korusun, böyle şeyler hani işte puan durumuna bakıp değerlendirirlerse sıkıntı olur. Ben öyle olmaması gerektiğini düşünüyorum.
1: Rehavete yer yok bu maçta.
0: Evet, az önce silahlarını, önemli oyuncularını görmüştük başlarken. Tabii ki onları tekrar görürüz. Değerli oyuncuları da var. Hani Kondogbia yok ama ben çıkarmıştım.
1: Bakalım mı Marsilya'nın öne çıkan oyuncularına?
0: Ojberki.
1: Yine Barco'da bir hazırlığımız var. İstatistiklere göz attık. Marsilya'da en çok dikkat etmemiz gereken oyunculardan biraz bahsedelim ki Højbjerg bunlardan biri. Ve bildiğimiz kadarıyla Beşiktaş'ın da listesindeydi. Tabii. Danimarkalı oyuncu uzun süre. Aynen. Merkez orta saha oynuyor. 4 maçın tamamını 11'de başlarken bir gol attı. Oyunu iki yönlü oynayan sakin ve son derece tecrübeli bir oyuncu Pierre-Emile Højbjerg. Angel Gomez, o da orta saha. Højbjerg'le beraber merkezde göreceğiz. O biraz daha hareketli, belki fiziksel olarak çok fazla dezavantajı var. Ufak tefek, genç bir adam. Ama o da oyunu yönlendirme anlamında mahir. Bir de asist yaptı. Ama en çok dikkat etmemiz gereken oyuncu Emin Guri, Marsilya'nın forveti. Evet. Tipik bir santrfor olduğunu söylemek zor. Evet. Dolaşan, gezgin ve oyunun her anına etki koyabilecek potansiyelde önemli bir isim. 4 karşılaşmada attığı 4 golle de Marsilya'nın bu sezonki beklenildiği gibi en skorer oyuncusu. Bizim için öne çıkan isimler doğru, bu futbolcular.
0: Doğru. Højbjerg zaten takımın beyni, kara kutusu. Bir de geçen yıl Başakşehir'de oynayan, kiralık oynayan Amin Harit vardı. O da sürpriz koşularıyla
1: yani bu ligde
0: dikkat çeken hani.
1: Çok bir etki bir şey koyamadı yapamadı. Yani düşünün Marsilya'nın 11 oyuncusu şu anda.
0: Doğru ama Højbjerg'le Amin Guri çok önemli. Evet, senin de söylediğin gibi Cezayirli 2.49 gol beklentisiyle işte 4 maçta 4 gol atmış. İstatistikleri çok iyi ama Beşiktaş'ın her oyuncusu çok formda, her oyuncusu değerli. O yüzden hani kağıt üzerinde karınca ile filin savaşı gibi görünüyor ama hiç belli olmuyor bu maçlar. O yüzden
1: o kadar da demeyelim yani. Hani ama hayır, o bir Žalgiris maçı belki de yani.
0: Hayır şey olarak diyorum. Perform az önce istatistikleri gördük ya. Evet. İstatistiklerde 5'e katlamış Beşiktaş ama dediğim gibi Marsilya'dır. Paris Saint-Germain'in çok değerli rakiplerinden biridir. O yüzden hani kötü geldi diye biz oyunumuzu oynayalım. Bir derbi gözüyle bakalım ki Avrupa Ligi'ne başlangıç çok önemli. Ben Beşiktaş'tan bu sene büyük zaferler bekliyorum Avrupa Ligi'nde. Çünkü Avrupa Ligi'nde ne kadar iyi gidersen o ligde de katlar. Ligde de o performans etkiler. Beşiktaş'ın Avrupa'da alacağı zaferler, başarılı sonuçlar ligdeki hakem yönetimlerini de etkiler. Çok etkiler çünkü ne olursa olsun Avrupa'da başarılı olan takımlara karşı daha bir sempatiyle bakılır ligde de hakemler olarak diyorum. Yani genelde öyle de olmuştur. Bu konuda da hani dün Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan'a da sorduk. Hani bu hakemlerin durumu ne olacak diye. İşte gol çizgisi teknolojileri, işte bir sürü federasyonun hazırlıkları varmış hakemlerle ilgili. Performansı artırmak için ve Sayın İbrahim Acosmanoğlu da dünyanın en iyi hakemleriyle görüşüyormuş. İşte VAR hakemleriyle, işte performans nasıl artırılır? En büyük problem, ya bunun üzerine gidildiğini söyledi. Ama tabii puanlar gitti. Öyle orada yapacak bir şey yok ama bundan sonrası için umutlu başkan, onu söyleyeyim Kulüpler Birliği Başkanı olarak.
1: Hakem konuları zaten hep gündemimizde. Ya, biz gene bugün yani insan, bir Avrupa tabii, maçında
2: bir
1: kalalım.
2: Bir şey söyleyeyim, esasında gözden kaçan alt ligler yani. Ben bu hafta Kayseri Spor, İstanbul Spor maçını biraz izledim. Yani orada bile yapılan inanılmaz hatalar var yani. Yani inanılmaz şeyler gördüm orada. Söylemeye de gerek yok. Benim bu konuyla ilgili teklifim var. Teklifim şu. Yani bir yıl Türkiye Ligi'nde asla Türk hakemlerine görev vermemek lazım. Bir yıl. Bir yıl ama Polonya'dan, Macaristan'dan, işte Hırvatistan'dan, Sırbistan'dan da yani bu Balkan ülkeleri, eski demir perde ülkelerinden de hakem getirmeyeceksiniz. İsviçre'den, Danimarka'dan, Almanya'dan, İngiltere'den, Fransa'dan hakem getirecektiniz. Hem VAR'ı hem de diğer hakemleri

0: Getireceksiniz. Bir yıl bizimkiler de onları izleyecek. Ahlaklı, kaliteli hakem. Yani gerçekten insan, ya biz gerçekten hakem konuşmak hiç kimseye mutluluk da vermiyor yani. Niye bir takım mağdur olsun? Niye bir takım mağduriyet yaşasın? Yani Trabzon orada mağdur, Galatasaray öbür tarafta mağdur, öbürü bir ya bunlara gerek yok. Biz futbol konuşalım. Futbol güzel şeydir. İnsanları bir araya getiren. Gerçekten barışın da elçisidir spor, futbol. Türkiye yani Beşiktaş şeyle oynayacak, Rum takımıyla oynayacak yani. Kuzey Kıbrıs, yani Güney Kıbrıs takımıyla oynayacak, İsrail takımıyla oynayacak. Yani demek futbol, yukarıda kavgalar, savaşlar olsa bile aşağıda futbol var ya. İran milli takımı.
1: Yine de bazılarının oynamaması yine, lazım. Oynatılmaması lazım yani. Başta İsrail takımları olmak üzere.
0: Ya tabii ki o evet, medeni Avrupa'nın bu işe de tepki koyması lazım.
1: Avrupa'da siz, medeni değil siz, yani.
0: Ya neyse işte biz öyle diyoruz ya.
1: Öyle bir alışkanlık diyorlar söylemi. Batılılar yani, medeniyetten en uzak
0: siz,
1: insanlar.
0: Siz Rus, o tartışılabilecek çok şey var da bazı şeyleri. Evet. Rusya'yı siz engelliyorsunuz. Ama İsrail devam ediyor yani, o da şimdi, ayrı bir handikap.
2: Dediğinizi deniyorlar.
0: Dünya için.
2: O kimse, hiçbir ülke federasyonu iyi hakemini buraya göndermiyor. İkincisi Yunanistan'da bir sezon denediler. Baktılar yanılmıyorsam Polonyalı hakemlerdi. Uçakta sarhoş yakalanıyor.
0: Bak dikkat
2: Yunan
0: edin,
2: hakemlerle maça çıktılar derdiye.
0: İsim saydım yani, ülke saydım.
2: O olmuyor işte maalesef. Kimse iyi hakemini, kendi ligi var sonuçta, verir mi, gönderir
1: var
2: mi?
1: Var için de aynı şekilde.
2: Tabii aynen öyle. Yani o çözüm değil. Bizim kendi hakemlerimizin performansı yükselmesi lazım. Bir de kuralı da bilmeleri lazım. O iptal olması gereken penaltı pozisyonda hakemler kuralı bilmedikleri için bence, VAR'daki de kuralı bilmediği için çözemediler olayı. Yani bu kadar sıkıntılı maalesef. Yani aldıkları eğitim ya da muhakemeleri, hakemler bence IQ testinden geçirilip çok, çünkü saniyeler içinde problemi çözmeleri gerekiyor. Çok zeki insanların hakem olması lazım bence. Yoksa pratik zeka kabiliyetleri yoksa, zihinsel performansları çok güçlü değilse, isterse 10 yıl sürekli derbiye çıksın yine olmaz. Yani orada çünkü ya
0: sahanın içindeki,
2: saniyede karar veriyor.
0: Sahanın içindeki hakem hata yapabilir. Onu makul görürsünüz. Görmemiştir, pozisyonunu kaçırmıştır, önünde bir engel vardır ama VAR başında, yani televizyon başında 20 tane kameranın çektiği, bilgisayarların, sistemlerin emrinde olduğu bir yerde de hata varsa burada endişe vardır. Burada şey vardır yani, art niyet orada aranıyor yani.
2: İFAB kuralları yani VAR çok fazla hakeme karışma, maçın içine girme dedikleri için hakem gördü burada diyor. O da çağırmıyor, etmiyor. Olaya içine girmiyor. Maalesef o konu yıllarca tartışılacak. Belki de futbolun bu kadar güzel ve konuşulmasının bir nedeni de bu tartışmaların olması, belki de bilemiyoruz yani, bu kadar reytinginin yüksek olması belki de bu yüzden çok, yoksa çözemezler mi? Çözerler ya, bu çözülmeyecek bir şey değil, değil mi? Tartışılmasını da istiyorlar bence.
1: İstemiyorlar durumu.
2: Ama Şampiyonlar Ligi'nde de bir sürü hata oldu. Gördün yani. Galatasaray maçında.
1: Hayır, her yerde oluyor zaten.
2: Yani hiç Norveç.
1: Her yerde oluyor ama hata olmayan doğru ya da flu kararları da biz hataymış gibi konuşuyoruz. Evet. Yani böyle bir problemimiz var.
0: Ha, o esas bu işte. Cümle bu yani.
2: Ama işte
0: biz yanlışları hata görüyoruz.
2: Sporting maçında ama iki büyük hatayla Galatasaray'ı yaktılar mesela. Yani oralarda da Şampiyonlar Ligi'ndeki maç yöneten hakemler de, Premier Lig'deki en kaliteli hakemler de hatalar yapıyor. Yani çok da böyle yaptırımı olmuyor. Yani sen hata yaptın, seni 3 ay dinlendireceğim olmuyor. Tartışılsın istiyorlar. Hani gündemde hep yerini maçtan sonra da tartışılarak futbol o hafta boyu tartışılsın. Reytinglerde kalsın istiyorlar bence. O da farklı bir bakış açısı. Bence ona da biraz sanki saygı duymak gerekiyor. Bu işin işte UEFA'nın başında, FIFA'nın başında ki bu kural koyucular belki de bunu bu şekilde özellikle koyuyorlar.
1: Tartışılsın diye mi?
2: Ama şimdi tartışılmazsa bir oyun unutulur gider. Yani maç bitti, tamam, hiçbir şeyi tartışma. Çünkü yenen tarafı tamam tebrik edersin ama tartışma, bak yendim ben ama şundan
1: futbol
2: yendim.
1: Futbol üstüne
2: futbol
1: olmalı.
2: Üzerine
1: futbol üstüne olmalı yani.
2: Futbol üzerine de oluyor.
1: Hakem performansları
2: üstüne. Futbol üzerine
1: değil
2: oluyor ama asıl can alıcı şey hakemler

0: ve kararlar futbol üzerine olsa, %100 doğru da yönetse, kaybeden taraf mutlaka bir savunma mekanizması bulup işin içinden çıkıyor bu futbol oyununda.
1: Ama şey, şundan Dünya Kupası'nı iki ay önce Dünya Kupası yaşadık. Ben maçların tamamına yakını seyrettim. Tamamına yakın. 7'de 4'te 3'te maç seyrettim ama bir maçta hakemi kusurlu gördüm kendimce. Mısır Arjantin maçı.
0: Evet.
1: O maçta hakemin çok taraflı olduğunu,
0: doğru,
1: hakemin beyninde, kafasında ön yargısının olduğunu, yani Mısır'a karşı hatalı kararlar verebileceğini sanki şartlı çıkmıştı. Onu gördüm. Diğer maçların hiçbirinde hakem kimse tartışmadı. Gerçekten inanılmaz performanslar gösterdi.
0: Balogun'un kırmızı kartının iptali. Yani, bir sürü şeyler oldu tabii.
1: Onu hakem yapmadı. UEFA yaptı, o ayrı.
0: Bence skandal. Dünya Kupası'nda görülmemiş skandal. Yani Maradona'nın elle attığı golden daha beter.
2: Havuç kafa istedi. Evet. FIFA'da kırmadı.
0: Ama işte ya, Dünya Kupası'nda bunlar oldu. Yani
2: işte oğlum, güçlünün dünyası. Çok kötü. Batı medeniyeti.
0: Çok kötü ama yani.
1: Biz şimdi...
2: Soykırımcı ve aşağılık işleri yapan insanların olduğu yer. Aslında... Ya İstiklal Marşımızda 100 yıl önce geçiyor.
1: Tabii canım.
2: Yani medeniyet dediğin.
1: Bu konuda benim hassasiyetlerim çok farklı, çok değişik.
2: Evet.
1: Burada
2: umurlarında değil yani, güçlünün dünyasının devam etmesini istiyorlar. Futbolu da yansıtıyorlar.
1: Aynen, doğru, maalesef. Evet. Onun için biz, yani ben Kerem kardeşimin söylemi daha şey geliyor, futbolu tartışmak lazım. Hakemi tartışmamamız lazım. Niye biliyor musunuz? Yani Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon fark etmiyor. Başakşehir, Malatya, Adıyaman, neyse işte Ahmet. Yani ciddi paralar harcadı değil mi? Özellikle dört büyük kulübümüz çok büyük paralar harcadılar. Evet. Ya siz Trabzon'un aleyhine verilen penaltı değil ya da penaltıydı verilmedi gibi Merkez Hakem Kurulu ya da Futbol Federasyonu açıklama yapıyorsa, İşte Beşiktaş Alanya'da mağdur edildi, Futbol Federasyonu ve MHK açıklama yapıyorsa, bu yani tolere edilebilecek bir şey değil artık.
0: İyi.
1: Asla. İyi. Asla mümkün değil. Onun için ben hakemlerin ciddi manada, geçmişte Ahmet Nurçevi Başkan bu işi çok iyi yaptı yani. Çok büyük tepki koydu, çok büyük operasyonun yapılmasını sağladı ama maalesef o gün kendisini desteklemediler ve 3-5 gün sonra o yapılan operasyonlar, başta Fenerbahçe Kulübümüzün Başkanı Sayın Ali Koç olmak üzere, bertaraf edildi.
2: Beşiktaş-Marsilya mücadelesi bu akşam saat 22'de oynanacak. Aslında bütün hakem tartışmalarının ve ligde oynanan oyunun, güncel durumun, puan tablosunun çok ötesinde. Lig bir şampiyon çıkartıyor her sene ve hepsi zaten ülkenin takımı. Ama Avrupa'da ülkemizin takımlarının gösterdiği ve göstereceği performans bizim için takip etmesi çok daha heyecanlı bir husus. Beşiktaş'a da bu akşam için başarılar dileyelim. Son bir kere daha ben muhtemel 11'i hatırlatayım. Sonra araya gideceğiz. Nübel, Mureyo, Calo, Emirhan, Utara, Salih, Çerni, Olaytan, Orkun, İlhan ve Vlahovic 11'ini bugün bekliyoruz. Teknik direktör Vincenzo Italiano'dan bir kere daha paylaşmış olalım. Orkun'un durumunda bir belirsizlik, bir soru işareti var. İğneyle oynama ihtimalinin bulunduğunu da hatırlatmak isterim. Kısa bir ara, az sonra yeniden birlikte olacağız. Spor Ajansı kaldığı yerden devam edecek.
3: İlman Zama işareti veriyor. Mücadele başlıyor. Keyifli seyirler diliyoruz. Sangare çekti sağına. Sert orta arka tarafa. Şut şansı Morente. Çekti top. Şut dışarıya. Vinicius aradan Mbappe'ye. Kylian Mbappe girdi içeri. Mbappe çalım. Mbappe di Toro. Offside. İşaret geliyor. Gözler Arda Güler'de. Arda baktı. Arda vurdu. Direkt gol! Arda! Yine atıyor. Ditor'u görünce affetmiyor Arda. İnanılmaz bir gol. Perdi açtı Arda Güler. Şaşırtmadı.
4: Yani inanılmaz gerçekten. İnanılmaz erim. Ve hani beklenen köşeye de vurmuyor. Yani bence.
3: İnanılmaz.
4: Yani yapmadığı ne kaldı?
3: Hiçbir şey. Yapmadığı hiçbir şey yok. Di Toro'ya da aynı şekilde.
4: Bir adım, çok ufak bir adım sola atıyor kaleci haklı olarak. Çünkü kendi soluna geldi.

gelmesini muhtemelen bekliyor. Ne yapacaksın ki? Nasıl dolduracaksın Arda'yı? Valverde aradan Diomande'ye bekletmeden geldi orta. Kylian Mbappe! Kylian Mbappe golü atıyor, sakatlanıyor. Yan Diomande sevinçten çıldırdı. X-Kon katkısı Real Madrid formasıyla Yan Diomande'nin asisti. Kylian Mbappe'nin golü Real Madrid'i 2 farklı üstünlüğe taşıyor. Yan Diomande söktü aldı topu. Dört Real Madrid'li kaleye doğru koşuyor. Mbappe verdi soluna. Vinicius kaleye. Arda dokundu ama araya girdi savunma. Arda Kukureya. Valverde geliyor merkeze. Birinci bölgeden çıkmayı başardı Real Madrid. Aradan nefis pas Valverde. Mbappe'ye girdi içeri, açıyı buldu. Mbappe! Ama offside. Kylian Mbappe kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü kaydetti ama pozisyon tamamlanınca kalkan bayrak var, bakacağız. Valera hadi diyor taraftarlar. Yine Morente atağın yönü. Tete Morente vurdu Courtois. Direkt dibinde kurtarıyor. Tchouameni uzaklaştırdı. Redondo pas isabetli. Neto bırakıyor sağa. Valera orta arka tarafa. Tete Morente çevirdi. Ceza sahası içi şut dışarı. Osorio yine. Korneri kazanıyor Elçi takımı. Çok zorlu bir fikstürün içinde Mourinho'nun ekibi. Şimdi uzaklarda Tete Morente. Out. Dışarı çıkıyor top. Top kaybı. Arda taşıyor topu. Arda Güler 3-2 yakaladı Real Madrid. Arda bıraktı Vinicius'a. Vinicius Junior dışarıya. Şimdi cephede geldi orta arka tarafa. Kafa vuruşu gol. Düşmüşken

0: bölgesinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026, 31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
3: Merhaba, ben Devrim Yakut. Bu akşam ATV ekranlarında yeni dizimiz Güneş'in Doğduğu Yerde buluşalım.
4: Ultra mega premium görüntü kaliteli. Daha ilk taksidini bile ödemediğin 85 inç TV'nin çocuğun gözünde oyuncaktan farklı olmadığını baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca elektronik cihazları bile güvence altına alan Yuvam sigortasıyla rahatlarsın. Sen de Allianz'dan Yuvam sigortanı yaptır. Çocuklar evde rahat oynasın. Allianz ailemle.
5: Bugünden yarına Allianz seninle.
4: Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
6: Reklam.
7: Aspor Radyo.
8: Parafın katkılarıyla.
9: Tarihte bugün 17 Eylül 1934 yılında Türkiye Cemiyeti Akvam, yani Milletler Cemiyeti üyeliğine kabul

0: Sanatçılarıyla bir reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: faturamda. Sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Wanda. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO, geleneğin gücü, geleceğin inşası.
3: Reklam.
4: A-Spor Radyo.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
7: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
8: Güzellikler dünyası.
9: Paraf'ın katkılarıyla.
10: 1976 yılı çok önemli bir jimnastikçinin doğuşuna sahne oldu. Karşınızda Nadia Elena Comăneci. 12 Kasım 1961'de Romanya'da dünyaya gelen Comăneci, 5 olimpiyat altını, 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak kırılması zor bir rekora imza attı. 1976 yılında Kanada'nın Montreal kentinde yapılan yaz olimpiyatlarında tüm jüriden 10 üstünden 10 alan ilk ve tek sporcu olan Nadia Comăneci, jimnastiğin popülerleşmesinde çok büyük bir katkı sağladı. Comăneci ve arkadaşı Bela Karoli tarafından oyun bahçesinde paranda atarken keşfedilmiş ve jimnastiğe 6 yaşında başlamıştı. Ülkemize gelen Nadia Comăneci, Türkiye'de çok sevilen bir isim olduğunu ve bundan dolayı da çok mutlu olduğunu ifade etti.
8: Güzellikler dünyası.
9: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Reklam.
11: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
12: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Wanda. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.

0: Spor Radyo.
1: Spor Ajansı kaldığı yerden devam ediyor. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan dün A Spor'da konuğumuzdu. Ertuğrul Doğan'ın yaptığı açıklamalardan satır başlarını ekrana getireceğiz. Sonrasında üstüne konuşacağız.
2: Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan A Spor yayınına konuk oldu. Gündeme ilişkin birçok konuda önemli açıklamalar yapan Doğan, Fatih Tekke'nin istifası ve sonrasında yaşanan ayrılık sürecinin detaylarını anlattı.
3: Bir önceki yıldan aldığımız yerden baktığımız zaman bence Sayın Fatih Tekke geçen yıl çok başarılı bir sezon geçirdi. Gelen bir telefona bildirimle öğrendim.
4: Yani herkes nasıl öğrendiyse aslında siz de öyle öğrenmiş oldunuz.
5: Ağspor'dan yani.
3: Ya evet. Aynen öyle, Ağspor'dan gelen bir bildirimle öğrendim. Kendisi böyle bir karar verdi. Bu kararı bizim dışımızda verdi, bize bilgilendirmeden verdi. Fatih Hoca değil de başka biri buna benzer cümleler zaten bana kursaydı ilk dakikada o iş biterdi. Trabzonspor Başkanı olarak bu durumu bir uygulamanın bildiriminden öğrenmemem gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda kendisine kırgınlığım var. Bunu da kendisiyle paylaştım. Yani dolayısıyla bunu diyebilirim.
2: Fatih Tekke'nin ayrılığı sonrası bir B planlarının olmadığını ifade eden Ertuğrul Doğan, Thomas Reis isminde nasıl karar kıldıklarını açıkladı.
3: Hiçbir B planımız yoktu. Dolayısıyla B plan olmadığı yerde bizi ilk istifasından sonra açık söyleyeyim bir sürü yerden hoca önerileri gelmeye başladı. Bizim dikkatimizi çeken biriydi. Bize kendi takımında biz diğer görüşmelerimizi yaparken yani bazı sorunlar olduğunu bilgisi geldi. Biz de önce kulübüyle görüştük. Hani böyle bir çıkış maddesi olduğunu öğrendik. Daha sonra hocamızla görüştük. Çok hızlı ve samimi bir süreç oldu. Yani Trabzonspor ismini duyar durmaz sağ olsun hiçbir şey konuşmam ben dedi. Çağırdığınız dakika Trabzon'a gelirim dedi. Yani hiç konuyu bile yapmadı. Sağ olsun hocamız tazminatını duyduğu zaman bile bize şöyle bir teklifle geldi. İlk defa yaşadığım böyle bir şey bu arada. Tüm tazminat bedelini benim maaşımdan kesin dedi. 1,5 civarında bir maaş alacaktı. Ama şu anda seçimlerden sonra 1 milyon civarında bir maaş alacak. Teklif kendisinden geldi. Özellikle Sayın Şenol Güneş ve Sayın Abdullah Avcı'nın ismi geçti. İkisi de bizim şampiyon hocamız. Ama bu dönem zarfında, o süreç zarfında ikisiyle de ben şu anki güncel teknik direktör olması konusunda hiçbir görüşüm olmadı. Arda Turan benim çok sevdiğim, hocalığını da beğendiğim bir şeyimiz, arkadaşımız ama o da bir takım çalıştırıyor. Dolayısıyla onunla da hani bu anlamda herhangi bir şeyimiz olmadı. Konuştuğum bir kişi oldu. Yani dostluk anlamında konuştuk. Yani birbirimizi dinledik hocalık anlamında değil. Burak Yılmaz'la görüştüm. Öyle sadece onunla bir dostane bir fikir alışverişi anlamında bir konuşmam oldu. Onun dışında biz hiçbir yerli hocayla bir görüşmemiz olmadı.
2: Devre arası transfer dönemiyle ilgili görüşlerini paylaşan Ertuğrul Doğan, cumartesi günü ligde karşılaşacakları Galatasaray'ı mağlup edeceklerini söyledi.
5: Devre arası

0: da ne gerekiyorsa yapacağız dediniz. Siz de futbolu çok iyi bilen bir başkansınız. Sizce nerelere takviye ister hoca? Sizin kafanızdaki mevkiler neresi başkanım?
1: Ya şimdi şöyle. Biz tabii güzel soru. Tabii yorumlar çok tarafa çekilecektir muhtemelen ama güzel bir soru geldiği için mecbur diyeceğim. Yani 2 veya 3 ağırlık orta saha olmak üzere takviyeye ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. İnşallah oradaki atmosferi kaldırabilecek bir hakem ataması olur. O önemli. Atama olduktan sonra atamayla iş bitmiyor. Hakemin sahada gerçekten çok dikkatli olmasını istiyoruz biz. İki tarafın da hakkını yemesin.
0: Sizin tahmininiz nedir Sayın Başkan maça dair?
1: Yeneriz.
0: Çok emin konuştunuz tek cümle.
2: Demek takımına güveniyor canım.
1: Takımıma güveniyorum. Taraftarıma güveniyorum.
3: Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan hiçbir kulüple kavgalarının olmadığını ancak Galatasaray'ın kendilerine transfer konusunda yanlış yaptığını ifade etti.
0: Geçen sezon transferde yaşanan gelişmelerden sonra sanki Galatasaray'la Trabzonspor arasında bir gerginlik var gibi bir kamuoyunda konuşulan durum var. Var mı böyle bir gerginlik Trabzonspor'la Galatasaray'la?
1: Şöyle, bize bir yanlış yaptılar. Biz de çıktık yanlışlarını söyledik. Bir gerginlik anlamında değil bu yani. Ben yanlış neyse onu söyledim. Ki haklıydık konumuzda. Onlar da haklı olduğumuzu biliyor. Evet, evet, onlar da haklı olduğumuzu biliyor. Yanlış yaptılar. Biz de yanlışlarını söyledik. Onun dışında bizim kimseyle kulüp olarak, şahıs olarak da bir kavgamız, bir tartışmamız asla olmaz. Galatasaray kulübü de öyle bir kulüp değil aslında ama orada bir hata yaptılar diyelim. Biz de bunu dile getirdik. Şu anda bir problemimiz yok. Ama Galatasaray için söylemiyorum bunu. Başka bir kulüp de bize yarın buna benzer bir şey yaparsa aynı cevabı alır.
3: Mısırlı yıldız Muhammed Salah'tan övgü dolu sözlerle bahseden Doğan, yaz transfer döneminde Batago ve Vivo için gelen teklifleri reddettiklerini açıkladı.
1: Salah sadece bir futbolcu transferi değil. Bence çok özel bir insanı, çok özel bir karakteri transfer ettik. Dünyanın en büyük Müslüman futbolcusu aynı zamanda. En ufak sorunu, problemi olmayan, idmana ilk gelen, son çıkan, yemesi, içmesi anlamında her şeyine A'dan Z'ye dikkat eden, tam bir örnek futbolcu. Tabii. Hem forma rekoru hem kombine rekoru kırdık. Öyle söyleyebilir. İkisinin de rekorunu kırdık yani.
0: Memnunsunuz yani şu an.
1: Biz çok memnunuz. Bu sene yarışmak istediğimiz için göndermediğimiz iki oyuncu var.
2: Biri Batagov herhalde.
1: Batagov'la iki stoperimiz evet. Çipiye'de çok ciddiyetler vardı yani.
3: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eski Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Turkuaz Medya Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Albayrak'a teşekkürlerini ileten Ertuğrul Doğan, A-Spor yayınında Bordo Mavili taraftarlara bir de müjde verdi.
1: Ben Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Ne zaman yanına gittiysek hiç bizi kırmadı. Her zaman yanımızda oldu. Sayın Spor Bakanımız da öyle sağ olsun. Trabzonlu bakanlarımız, Abdülkadir Bey, Adil Bey, değerli milletvekillerimiz. Gerçekten şunu söyleyeyim. Trabzon'da Trabzonspor'un konusu neyse herkes yanımızda oldu ve yanımızda durdu. Yani yanımızda olmanın yanında yanımıza gelip durdu. Tabii burada en büyük benim yöneticilik hayatım boyunca Sayın Berat Bey, Sayın Berat Albayrak, açık söylemem lazım, her konuda yanımızda oldu. Açamadığımız her kapıyı açmamızı sağladı. Serhat Bey öyle, Sayın Serhat Albayrak sağ olsunlar. Çok büyük destekleri var yani, bunu söylemem lazım. Ve burada ilk defa söylüyorum, bu önemli bir konu. Biliyorsunuz bizim yıllardır İstanbul'da bir arazi talebimiz vardı Sayın Cumhurbaşkanımızdan. Geçen hafta yaptığımız görüşmede kendisi sağ olsun yine çok teşekkür ediyoruz. Bu arazinin tahsisi için gerekli talimatı verdi. Bu önemli arazinin Trabzonspor'a İstanbul'da kazandırıldığını, yani Kemerburgaz'da olan arazinin bizim açımızdan çok önemli bir projeydi. Çok önemli bir yer. Trabzonspor'a İstanbul'da çok önemli bir değer katacak. Üzerinde çok farklı projelerimiz var. Onun da Trabzonspor'a tahsisinin verilmesi için Cumhurbaşkanımız, Sayın Cumhurbaşkanımız talimatını verdi sağ olsun. Onu ilk defa açıklamış olayım burada.
4: Zeki Uzun Durukan'la bir başlangıç yapalım. Az sonra Galatasaray Başkanı Dursun Özbey'in açıklamaları üstünden de konuşacağız. Fenerbahçe'ye de tabii ki geniş yer ayıracağız. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın açıklamalarını ekrana taşıdık. Sizce öne çıkan nokta nedir? Thomas Reis'in daha önce dikkatlerini çektiğini de ifade etti Ertuğrul Doğan. Doğru bir tercih oldu mu? Biraz hoca meselesi üstünden aslında okuyabiliriz.
5: Yani Thomas Reis'i Samsunspor'dan hatırlıyoruz.
4: Evet.
5: Samsunspor'u 3. yapmıştı. Çok iyi

0: futbol oynatmıştı. Özellikle Samsunspor'un o dönemde hücum futbolunun nasıl oynanacağını herkese göstermişti ki mütevazi bir kadroyla bunu başarmıştı. Yani tabii ki çok samimi açıklamalarda bulundu Sayın Ertuğrul Doğan. En önemlisi de Fatih Tekke'nin istifasını cep telefonuna gelen bir bildirimle öğrendiğini.
1: Aspor'dan gelen bildirim.
0: Tabii Aspor'dan gelen evet. Bir bildirim. Tabii yayıncı kuruluş olduğu yani, için oradan gelecek zaten.
1: Çok kıymetliydi tabii, o gerçekten.
0: Tabii yani. Aynen. Üzüntü verici tabii ki o an yaşadığı şoku düşünebiliyorum. Hepimiz çünkü yayındaydık o akşam. Hepimiz bir şok geçirdik. Ama çok çabuk atlattı. Çok çabuk Trabzonspor'u o dönemde işte bir geçici Hüseyin Cimşir takımın başına geldi. Thomas Reis'i 12 saat gibi bir sürede aslında Trabzonspor'un başına getirdi. Ki o dönemde görüştüğü hocalara da içtenlikle anlattı. Conte'sinden Guardiola'larına kadar bir sürü ünlü hocalarla görüştü Trabzonspor. Ama Thomas Reis kadar istekli olanı işte tazminatını bile maaşımdan kesin diyecek kadar hani bir Trabzonspor sevdalısı gibi yani büyük bir istekle geldiği için hani başarılı olacağını düşünebiliriz. Severek, koşarak geldi adeta. Çünkü Ludogorets'te de iyi bir sezon başlangıcı var hocanın. İyi gidiyordu ama orada demek ki yönetimle bazı sorunlar da yaşadı ama Trabzonspor ismini duyunca ki Samsunspor'u çalıştırırken de Trabzonspor'la ilgili çok olumlu şeyler söylemişti Thomas Reis. Alman ekolünü ben çok seviyorum. Alman futbolunu bir defa çok seviyorum ve inşallah Türkiye'de de Alman ekolü işte İtalyan ekolü artık yani Türk futbolunun bu kadar işte transfer harcamaları yaptıktan sonra Avrupa'da sesini duyurması lazım. Thomas Reis'le ben Trabzonspor'un ligden ziyade Konferans Ligi'nde başarılı olacağını düşünüyorum. Trabzonspor'un tam Trabzonspor'a göre bir kul var. Yani Trabzonspor'dan yarı final final oynamasını bekliyorum bu Salahlı kadrosuyla Konferans Ligi'nde. İnanırsa Trabzonspor bütün gücünü oraya, enerjisini oraya verirse çünkü ligde şampiyonluk 4 takım oraya rezervasyon yapıyor. Bir tanesi şampiyon oluyor ama Avrupa başka bir şey. Avrupa'da başarılı olmak, Avrupa'dan kupa getirmek, yarı final oynamak, final oynamak çok gurur verici olur. Thomas Reis'in bence asıl buraya da ağırlık vermesi gerektiğini düşünüyorum. Zaten 2-3 idmanla birlikte Galatasaray maçına çıkacak. Bazı hocalar hatta şey demiş Ertuğrul Doğan'a işte Galatasaray maçı var. Maçtan sonra olmaz mı diyen olmuş. İşte Libero TV YouTube kanalında da bunları anlattı. Bazıları da milli maç arası var o zaman geleyim. Ama şey de demiş ki Thomas Reis büyük fırsat demiş Galatasaray maçı. Hemen gelmem lazım benim takımın başında olmam lazım. Yani ama Galatasaray'a karşı da Samsunspor'da galibiyeti yoktu Thomas Reis'in. 3 kere Galatasaray'a karşı mücadele etmiş. Tabii Trabzon'da farklı. İstekle gelmesi, sahiplenerek gelmesi, parayı ikinci plana itmesi. Hani 1,5 milyon euro konuşulmuş. Orada 500 bin euroluk tazminatı varmış. Siz işte tazminatı ödeyin bana 1 milyon euro verin demesi. Yani her anlamda başarıyı aç bir hoca aslında. Hani kendini de kanıtlamak istiyor. Büyük bir takım yakalamışken bir şeyler yapmak istiyor. Ben saygı duyuyorum. Alınan karara saygı duyuyorum. Ve en önemlisi daha önce denenmiş hocalar artık biz bıktık. Yani böyle bir şey var. Yani sokakta kime sorsanız ilk akla gelen hocaların ismini söyler. Evet saygı duyuyoruz. Tarihe geçtiler. İşte Abdullah Avcı son şampiyon. Trabzonspor şampiyon. Ama sonraki gelişlerinde başarılı olamadılar. Kendilerine yenilemeleri gerekiyor. Belki olmadı. Yani o bir güncellemeleri gerekiyor
2: farklı
0: da.
2: Farklı bir söz söylemek tabii, gerekiyor. Tabii, yani tabii, Abdullah yani, Hoca'yla, Şenol Hoca'yla tabii, Hoca'yla, tabii ki evet, çok önemli işler yaptı.
0: Tabii çok büyük hocalar. A+ teknik direktörlerimiz. Çok saygı duyuyorum ve bu hocaların da hala boşta olmalarına inanamıyorum. Bütün şampiyon hocaların boşta olmalarına inanamıyorum. Çalışmaları lazım, sürekli güncellemeleri lazım kendilerine. Ama Thomas Reis'e verilen şansı çok değerli buluyorum. Çünkü hoca aç, hoca çok istekli. Dilerim ki başarılı olur. Çünkü Trabzonspor, Türk futbolunun rengi. Trabzonspor ne kadar güçlü olursa şampiyonluk yarışı o kadar güçlü olur. Beşiktaş ve Trabzonspor'un şampiyonluk yarışının içinde olmadığı sezonlar yaşadık ve bu sefer Fenerbahçe ve Galatasaray'la birlikte işte dört bacaklı masa, dört ayaklı masanın iki ayaklı masaya dönüştüğü.

0: dönüşmesi ligde de böyle bir şey oldu. Hani şampiyonluk yarışının heyecanı aslında biraz buruk yaşandı kaç yıldır. Bu sene daha sıkı bir şampiyonluk yarışı olacak. Ben hocaya başarılar diliyorum. Tabii burada Hüseyin Hoca'nın akademinin başına geniş yetkililerle gönderilecek olması önemli. Hüseyin Hoca yani kabul etmiş gibi prensipte öyle gelen bilgiler. Yardımcıların işte kendisinin belirlemesi, Tom Lokhoff, Daniel Zenkovic, işte Fatih Yıldız da Samsun Spor'dan istifa edip hocanın eski antrenörlerinden Trabzonspor'a gelmiş o da. Ergin Keleş kulüp bünyesinde yani Thomas Reis'in ekibinde olacakmış. Daha yeni yeni ekibine spor adamları katacakmış antrenörler. Yani en büyük eksiklik oydu aslında. Hep ben söylüyordum Fatih Tekke'nin teknik kadrosu zayıf diye. Türk hocalar maalesef teknik kadrolarını çok güçlendirmiyor. İtalyan'a 12-14 kişiyle geldi. Thomas Reis şimdi öyle bir ekip kuruyor. Ne kadar güçlü olursa ekibin ki Okan Hoca'nın ekibi de çok güçlü. Yabancı hocaları var. İrfan Hoca'nın dışında. Bu ne kadar güçlüysen teknik heyette o kulübede o kadar akıldan üstündür çünkü. Herkesin bir fikri var. Şampiyonlar Ligi finallerinde görüyoruz. Takım elbiseli ekipler nasıl orada çalışıyorlar değil mi? Pozisyon yani. Üzerine. Ya bunlar çok değerli. O yüzden ben hocanın şu ana kadar ki bu kadar istekli oluşuna saygı duyuyorum. Camia da sahip çıkacaktır. Şansı şu, işte 27 bin kombine satılmış, forma rekorları kuruluyor. Muhammed Salah gibi bir silah var elinde. İyi kullanırsa Muhammed Salah'ı, takım liderliğini verirse ve işte dediğim gibi Alman futbolu daha, nasıl ki Alman otomotivleri gibi, otomobilleri gibi güçlü, sağlam duruşları her şeyiyle ben hocanın da böyle bir takım oluşturacağını düşünüyorum. Evet, tam Thomas Reis'e uygun kanat oyuncuları da var. Baktığında belki bir orta sahaya, başkan da söyledi. Yani Ocak ayında takviye yapılacak büyük bir ihtimalle. İyi bir takım. Daha kaybedilmiş bir şey yok ama Galatasaray maçını kaybetmemeleri gerekiyor. Hani yarışta biz de varız diyebilmeleri için. Olmak ya da olmamak maçı gibi diyeceksin ki ya ligin 6. haftası, 5. haftası ne oluyor hemen bu kadar çabuk. Öyle değil işte. Yani rakiplerin çok var bu sene. Beşiktaş'ta var, Fenerbahçe, Galatasaray. Yani bir tane değil rakibin. O yüzden iş zora girer. Trabzonspor'un Galatasaray maçını kaybetmemesi gerekiyor.
1: Thomas Reis doğru isim mi?
2: Bana göre yani keskin bir cümle, Trabzonspor'un getirebileceği en doğru teknik direktör Thomas Reis'ti. Thomas Reis çünkü neden? Ülke futbolunu biliyor. Yabancı değil. Yani ülkenin futbol değerlerini biliyor.
0: İki dönem çalıştı Samsun'da.
2: Aynen. Havasını biliyor. Thomas Reis Samsunspor'da başarılı olurken de dikkat edin ilk sezon Samsunspor'da transfer yasağı var. Yani buna rağmen Thomas Reis çok kısıtlı bir kadroyla o başarıları elde etti. Ertesi sene Avrupa kupalarında inanılmaz sonuçlar aldı. Doğru sonuçlar aldı. Kimsenin ummadığı şeyler sonuçlar aldı yani. Onun için ben Thomas Reis'i çok kıymetli buluyorum. Aynen Sayın Durukan'ın dediği gibi Alman ekolu benim için çok kıymetli. Almanlar her işte çok disiplinler, çok doğru işler yapıyorlar, çok doğru planlamalar yapıyorlar. Bizim hocalarımız kendilerini geliştirmemişler gerçekten. Geliştirmiyorlar. Yani ben yıllarca uçaklarda büyük kulüplerin kafilelerinde yer almış bir arkadaşımız olarak yani. Bizim teknik direktörlerimizin ya da hocalarımızın, Türk hocalarımızın hiçbirinin uçağa binerken ya da o uzun yolculuk esnasında bir kitap açıp iki satır okuduğunu, futbolla ilgili okuyor, makale okuyor, ya futbol makalesi okuyor. Geliştirme yok. Onun için Thomas Reis'in donanımlı bir şekilde kadrosuyla gelmesi de çok kıymetli bana göre. Fatih Hoca'nın, Sayın Başkan Ertuğrul Doğan Bey'in Fatih Hoca'ya darıldım demesi de haklı bir sebep tabii ki. Ama Fatih Hoca'nın bana göre işte o yanındaki teknik kadronun ya da yanındaki istişare heyetinin o fikir alışverişinde bulunduğu arkadaşlarımızın eksikliğinden Fatih Tekke Hoca da o erken konuşmayı yaptı. Yani bana göre erkendi. Çünkü Fatih Tekke çok başarılı olmuştu. Geçen sene bana hep sorduklarında
0: yılın teknik
2: direktörü kim diye sorduklarında tahminime göre siz de demiştiniz tabii, Fatih Tekke. Ben de demiştim. Tabii. Okan Buruk tabii ki Galatasaray şampiyon yaptı, kıymetli bir başarıdır. O asla yatsınamaz.
0: Kadro şaşalı tabii.
2: Ancak işte. O kadroyla, ancak Fatih Tek'e isimsiz kahramanlarla çok kıymetli bir sonuç aldı yani. Ligin son 3 haftasına kadar şampiyonluk adayıydı. Sonra bu sene de bu transferler yapılınca ben yine burada dedim ki Fatih Hoca'ya bu sene Allah yardım etsin.
0: Evet.
2: Yani çünkü işi zor. Niye işi zor? Beklenti fazlalaştı. Çıta yükseldi. Artık ikincilik, üçüncülük falan Trabzonları kesmez. Özellikle Trabzonları söylerken de bunu Trabzon iklimini de bilen bir arkadaş evet. olarak söylüyorum. Onun için Thomas Reis tam bu iklime uygun bir teknik direktör. Bana göre yapılabilecek en doğru seçim Thomas Reis seçimiydi. Zaten gelirken de dikkat edin. Bugüne kadar çok teknik direktörler geldi. Hiçbiri Thomas Reis gibi minibüsten inip tekrar bir üçlük falan çekmedi. Yani kabullenmiş bu ülkenin evet. adetini, örfünü, geleneğini kabullenmiş yani. Bizden
1: çok
2: biri
1: isteyerek geldi.
2: Kesinlikle. Evet. Aynen. Zaten istemek en şeyidir yani. Siz başarılı olmak istiyorsanız evvela isteyeceksiniz.
0: Başarmanın yarısı.
2: Evet. Asla başka türlü mümkün değil. Başarılı olma şansınız yok. Ben Trabzon'a çok katkı sunacağını, katkı vereceğini, çok iyi sonuçlar alacağını da %100 eminim. Başarılı olmasını da çok istiyorum. Böyle futbol figürlerine, futbol insanlarına da ihtiyaç var.
1: Galatasaray'la devam edelim evet. isterim. Galatasaray Başkanı Dursun Özbey'in divan kurulu toplantısında yaptığı açıklamalar var. Transfer dönemiyle ilgili yapılan pek çok eleştiri oldu Dursun Özbey'e ve bu eleştirilere yanıt verdi. Transferleri Temmuz ayında yapsaydık fazladan 50 milyon euro öderdik dedi. İzleyelim, sonrasında Galatasaray'ın gündemini değerlendireceğiz.
3: Şimdi önümüzde yeni hedeflerimiz var. Biz Galatasaray olarak hiçbir zaman kazandığımız başarılarla yetinmedik. Her zaman daha iyisini, daha büyüğünü hedefledik. Bu sezonda hedefimiz çok açık. Üst üste 5. kez şampiyon olmak, 27. şampiyonluğumuza ulaşmak ve Avrupa'da Galatasaray'ın adına yakışan başarıları elde etmek olacaktır. En çok eleştiri aldığımız konulardan bir tanesi geç kaldı. Özellikle taraftar tarafından. Niye geciktiniz? Niye geç kaldı? Sen haklı olabilirler. Fakat transfer dönemlerinin başarılı yürütülebilmesi iki şeye bağlı. Bir, yaptığınız transferlerin performansı nasıl? Takıma uyumu nasıl? Sahadan ne veriyorlar? Bu bir. İkincisi de ve bence çok daha önemlisi, bu yaptığınız işin finansal boyutu ne? Galatasaray'ın finansal yapısına uygun mu, değil mi? Bütün çabamız, bu yöndeki bütün çabamız Galatasaray'ın eksiklerini en iyi şekilde tamamlayacak transferleri yapmak ve finansman boyutu itibariyle Galatasaray'ı zora sokmayacak bir yapının peşinde koştuk. Onun için bazı gecikmeler oldu. Şu kadarını ifade edeyim. Aynı bugün yaptığımız transferleri Temmuz ayının başında veya Temmuz ayının ortasında bir yerde yapsaydık aradaki fark yaklaşık 50 milyon euro civarında. Sezon başında ki rakamıyla, bonservis rakamıyla bizim yaptığımız transfer dönemindeki bonservis rakamı arasında yarı yarıya fark var. O gün yapılan eleştirilerden kesinlikle şikayet etmiyorum. Haklıdır. Haklı tarafları da çoktur yani. Evet, erken transfer yapmak önemli. Kampa yetiştirmek önemli. Fakat diğer husus da çok önemli. Hepiniz izlediniz, yeni transferlerimiz sahada artık performans göstermeye başladılar. Başarılı bir transfer dönemini Galatasaray için en uygun şekilde geçirdiğimizi düşünüyorum ve yeni transferlerimize de hoş geldin diyorum ve Galatasaray'a katkı vermeye, Galatasaray'ın başarısı için çalışacaklarından da son derece eminim.
1: Dursun Özbey'in açıklamaları ekrandaydı. Transferde Galatasaray gecikti. Bu yönde eleştiriler oldu. Bunları gördüğünü dile getiriyor ve 50 milyon euroluk bir kardan bahsediyor. Evet. Transferin gecikmesinin, daha doğrusu daha geçe bırakılmasından dolayı. Katılıyor musunuz Dursun Özbey'in söylemlerine ve doğru bir şekilde planlanmış mıdır

0: transfer dönemi Galatasaray için sizce?
1: Çok samimi olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben şampiyonluk sonrası Sayın Başkan Dursun Özbek'le bir röportaj yapmıştım. O röportajda da bunları söylemişti. Acelemiz yok, planlamamızı yapacağız. Öncelikle harcama limitleri çok önemli. Bizim kırmızı çizgimiz harcama limitleri. Denk bütçe uygulamasına birebir uyuyoruz. O yüzden UEFA şahsıma 2 yıldır teşekkür mektubu gönderiyor diye. Limitlere birebir sadık kaldığım için demişti. O limitler biraz geç açıklandı aslında. Transfer dönemi başlandıktan epey süre sonra açıklandı. O limitler geldikten sonra hareket ettiler. Mesela Bernardo Silva Real Madrid'e gitmeden önce Galatasaray'ın gündemindeyken bile Galatasaray piyasaların çok yüksek olduğu. Ben soruyu şuradan sormuştum. Orada şunu söylemişlerdi. Hatta Sayın Abdullah Kavukçu da vardı o röportaj sırasında. Can Uzun'u sorduğumda Can Uzun'un fiyatı çok yüksek şu anda. Bizim Can Uzun'a bu parayı vermek gibi bir durumumuz olamaz. Biz böyle bir yatırım yapacağımız oyuncudan para kazanmamız lazım. Yani gelebileceği en yüksek seviye de şu anda Can Uzun. Genç bir oyuncuya yatırım yapınca karşılığında geleceğini de satın alıp ona göre para kazanmamız lazım. Biz Bundesliga'dan alacağımız bir oyuncu Süper Lig'e getirip bu paralara kazanamayız. O yüzden fiyatı düşerse ancak talip olabiliriz demişti. Fiyatı düşmedi zaten. Olmadı. Diğer taraftan da şunu söylediler. Bizim acelemiz yok. Aynen bunlar söylediklerini söylüyor başkan. Ne kadar samimi olduğunu oradan anlıyorum. Çünkü ben bu lafla, yani bu cümleleri daha önce duyduğum için başkana büyük saygı duyuyorum bu konuda. Hiç eveleyip gevelemeden, belki tepki alacak ama başkan için doğru bu. Yani 50 milyon euro, belki 50 milyon euro değil ama yine de kârı oldu. Aslında daha fazla kârı olabilirdi. Bu sene transfer piyasasında rakamlar hiç düşmedi. Çünkü belirli bir 30-40 oyuncu etrafında döndü. Transfer piyasası, o oyuncuların fiyatı düşmedi. Hatta daha da yükseldi bazılarının. Orada ha düştü, ha düşecek, akşam pazarı, o bu derken ki ben A-Spor'da bunları çok söyledim. Başkan işte ücretlerin, bonservislerin düşmesini bekliyor. Ücretler çok kabarık bu sene. O yüzden gecikiyor. Çok söyledim burada. Başkan da söyledi ama başkan şunu da altını doldurdu. Elbette ki kampa yetiştirmek çok güzel olurdu ama ben Galatasaray'ın burada önemli olan Galatasaray'ın ekonomisi. Yani paramızın kasamızda kalması, ki Galatasaray'ın transferde bütçesi daha fazlaydı. Kasada para kaldı. Yani daha fazla harcayabilirlerdi. Harcamadılar. Yani taraftarın tepkisine de saygı duyuyorum dedi. Ben hani doğru mu? Ben daha iyi bir transfer dönemi geçirilebilirdi. Ben Okan Hoca'nın bu transfer döneminden çok mutlu olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Okan Hoca her fırsatta şunu söylüyor. Henüz hazır. Leao için bile belki haklı hoca çünkü idmanları yapıyor. Henüz hazır değil dedi. Henüz hazır değil dedi. Yavaş yavaş hazır oluyor. Bir de üstelik işte Dünya Kupası'ydı. İşte sürekli milli takımlarda oynayan oyuncular derken oyuncular çok yoruldu. Başta Abdülkerim Bardakçı. Sürekli bu oyuncular işte Barış Alper Yılmaz. Bu oyuncular makine değil, robot değil ki. Barış Alper Yılmaz çok kötü. Barış Alper Yılmaz, ben katılmıyorum. Barış Alper Yılmaz nerede maç var orada Barış Alper Yılmaz'dı. Yani bir de aynen Osimhen benzeri. O da çok yürekli oynuyor. Ya o da savaşıyor. Yani bir yere kadar, yani sezon başladı, oyuncular yorgun bir şekilde sezona girdi. Bu oyuncular sürekli maçtan maça koştular. Dinlenmeden sezon başladığı için elbette ki Barış Alper Yılmaz birkaç maç sonra bir patlama yapıp kendine gelir. Yani Galatasaray'ın bu kadar hani formsuz oyuncuları, hazır olmayan oyuncularına rağmen ligde lider olması, Sporting elinden kaçırması Galatasaray'ın ne kadar güçlü bir kadroya sahip olduğunu gösterir. Yani tamam, başkan belki de daha iyi oyuncuları, daha büyük paralar verip alabilirdi ama Galatasaray'ın ekonomisini de düşünmek zorunda başkan. Bir de başkan şunu biliyor, elinde değerli bir kadro var. Şampiyon kadro korunuyor. Ve bu kadro işte 3-5 maç sonra o ritmini yakalayacak. Ligde zaten lider. Şampiyonlar Ligi'nde de yani ilk maçta dediğim gibi iyi oynamasına rağmen hakem kurbanı oldu. Ben Galatasaray'ın başkanın açıklamalarını doğru buluyorum. Çünkü bir tecrübe abidesi başkan. Yani aslında örnek bir başkan. Paramız var, harcayalım. Ya param var, harcayalım.

0: Yani tartışacak bir şey yok. 4 yıldır şampiyon oluyor. 5. yıl rehavet yok. Yine lider. Ve Şampiyonlar Ligi'nde dediğim gibi iyi bir oyunla yine kaybetti. Tıpkı bir önceki sezon Eintracht Frankfurt maçında olduğu gibi iyi oyunla farklı yenilmişti. Bu maçta hakemin iki kritik karar yüzünden kaybetti bence. Ben dediğim gibi yani Galatasaray taraftarı asla enseyi karartmasın. Bence oyuncular da iyi oyuncu. Leslie Ukoçukwu'yu da ben beğendim mesela. Hep söylüyoruz Deniz Gül'ü. Ben evet. Burak Yılmaz efekti görüyorum oyuncuda. Güçlendiğinde ceza sahası golcüsü olduğunu gösterdi. Dönüşlerine bayıldım mesela. Yani kendini yere atıyor. Aslında darbe alıyor dönerken. Çünkü o kadar hızlı dönüyor ki dokununca dengesi bozuluyor, düşüyor. Ben çok yararlı olacağını ve Osimhen'in elini çok rahatlatacağını düşünüyorum. Çünkü Osimhen öyle bir şey ki o kadar takımı sahipleniyor ki yorgun da olsa sakat da olsa mecburen oynamak zorunda olduğunu hissediyor. O yüzden de çok yıpranıyordu. Şimdi Deniz Gül yavaş yavaş ona çok yardımcı olacak. Okan Hoca'nın da eli rahatladı. Ben hani yapılan transferler o kadar söylendiği gibi sıradan bulmuyorum. Deniz Gül çok iyi transfer. Leao çok iyi transfer. Bence Leslie transferi de çok değerli. Bitşuabu transferini açıkçası hani göreceğiz ama Leslie konusunda hani ilk çıkışında oyuncuyu Makalele'ye benzetmeleri enteresan ki scoutlar bu işi oyuncu yakından takip edenler çok değerli istatistiklerini hep paylaşıyorlar. Bence çok iyi bir oyuncu. Sonuçta bu takım Ocak ayında da transfer yapar. Kötü bir transfer dönemi geçirdi diyemem ama bazı oyuncular hazır değildi. Okan Hoca da onlara yavaş yavaş hazırlıyor.
1: Transfere evet. dair bu kadar eleştirilerin olduğu ortamda sezona girişi nasıl buldunuz?
2: Tabii sezona girişi, ya tabii taraftarı tatmin etme şansınız yok. Sezona girişte Galatasaray ne yaptı? Çorum'da 2-2 berabere kaldı. Taraftar ne yaptı? Yönetim istifa dedi. Ya şimdi biraz aklın, mantığın yani önde olduğu bir şeyde siz nasıl yönetim istifa edersiniz? Bu yönetim gecikti mecikti diyorsunuz ama geçmiş yıllarda da Galatasaray bu planlamayı hep böyle gecikerek yaptı. Doğru doğru adreslere, doğru yerlere nokta transferler yaptı. 4 sene üst üste şampiyon oldu. Bu futbol aklı Galatasaray 4 sene üst üste şampiyon yapmış. Aynı başkan. Bu başkan hata yapar mı? Yapmaz. Galatasaray bana göre doğru yaptı yine. Ama bizim Türkiye'de tatmin etmek, taraftarı tatmin etmek, ona evet bu doğruydu dedirtmek çok zor, oldukça zor yani. Siz kulüplerin, özellikle büyük kulüplerin transfer dönemlerinde ya da FIFA'dan Avrupa kupalarına katılmak için UEFA'dan yazılar almak ihtiyacı hissettiklerinde hangi karın ağrılarını, hangi sancıları çektiklerini kimse bilmez.
0: Evet.
2: Arka planı çok enteresandır, çok şeydir, değişiktir, evet. çok zordur yani.
0: Aynen.
2: Kolay değil yani. Türkiye'de dört büyük kulübü idare etmek kadar zor bir başka iş göremiyorum ya. Çok zordur. Hani diyoruz ya başkan işte Galatasaray'ın başkanı hava basmıyor. Öyle değil işte. Arka planında adamı ihtiyarlatıyor. Arka planında adamı yıpratıyor. Çoluk çocuğuyla problem yaşattırıyor. Her şey yapıyor. İş hayatınızı bozuyor. Her şey etkili. Onun için Galatasaray bana göre 4 yılda çok doğru işler yaptı. Şimdi başkanın söylemlerinin tamamına katılıyorum. İmza da atıyorum. Evet siz transferde acele ederseniz bu piyasa öyle bir piyasa ki 10 liralık malı size 100 liraya satmaya çalışırlar. Galatasaray'a lazım olan neydi? Ben hep söylerdim. Osimhen sadece tek futbolcu değil. Osimhen ayrı bir dünya bana göre. Ayrı bir futbol virtüözü. Yani bir abi sahada, bir lider sahada, organizasyon yapan, organizatör sahada, her şey sahada. Teknik direktör görevi yapan bir model yani. Değerli bir oyuncu Osimhen. Siz Osimhen kalitesinde bir adamı bulmuştunuz. Galatasaray'a katmışsınız. Kim katmış? Sayın Başkan ve mevcut yönetimi. Yani katmış. Üstelik Osimhen transferi de çok sancılı oldu, geç oldu, geliyor mu gelmiyor mu dedi. İşi bitirip getirdiler. Ben hep söylerdim Galatasaray'ın eksikleri evet. Osimhen'in mutlak manada ya yanında hocanın tercihi tabii. Çift santor olacak bir adam lazım. Evet. Ya da Osimhen'in yedeklenmesi lazım. Deniz Gül doğru adres mi? Doğru adres. Niye? Hem 10 artı 4'e şeyi hem bu ülkenin milli takımında oynayan bir oyuncu. Doğru bir oyuncu. Sayın Durukhan'ın söylemi de çok kıymetli, gerçekten kuvvetli bir adam. Düşmüyor ceza sahasında, dönüşleri, bir top dönüşü vardı. Bu son maç

0: Hangi maçtı? Yani inanılmaz bir dönüş yaptı ceza sahasında. Böyle bir şey yaptı. Evet. Böyle. Yani futbol tekniği üst düzeyde olan bir dönüştü o. O dönüşü Kocaeli, yapmak da şey. Kocaeli. Çok kaliteli bir dönüştü. Zaman içerisinde de Galatasaray'a çok önemli katkılar sunacağından da eminim. Orta sahaya bir tane adam lazımdı. İşte şeyi aldılar. Batrakov muydu? Evet,
1: Batrakov.
0: Onu aldılar. Evet. Lesey, öbür ismini telaffuz edemiyorum. Lesey diyeyim.
2: Bu, ona söyleyebiliriz.
0: Gerçekten ben de beğendim. Çünkü adam gerçekten önemli şeyler yapıyor. Tabii. Genç bir çocuk. Daha yeni gelmiş. Aynen. Yani müsaade ederseniz bu takım daha da şey olur. Ya bir de ilk maçta yönetim istifa demek. Ben hiç Galatasaray taraftarıyla örtüştüremedim o cümleleri, o söylemleri. Galatasaray yine bu ligin şampiyonluk adayının en büyüğünden, en önde şampiyonluk adaylarından biri. Kaybedilmiş bir şey yok. Kötü Galatasaray, yerden yere vurulan Galatasaray şu anda ligin lideri. Ben onun için bu gecikmeyi de, meselenin arka boyutunu bilmediğiniz için zannediyorsunuz para hazır kasada bekliyor. Hemen harcayalım, şunu alalım, Ahmet'i alalım, Mehmet'i alalım ama sonradan gelecek yıllarda da bunun sancısını çekiyorsunuz.
2: Galatasaray'ın Aslantepe'de çok büyük bir salon projesi var. Bütün spor organizasyonlarını oraya, işte salon kiraları gidecek, bütün akademisi, her şeyini oraya taşıyıp bütün orada işte Galatasaray ruhuyla sporcuları yetiştirmek istiyorlar.
0: Bir şey söyleyeyim.
2: O çok önemli bir proje.
0: Son 5 yılın
2: geleceğine damga vuracak Galatasaray'ın.
0: Son 5 yılın en doğru yönetme biçimi de Galatasaray'da.
2: Evet.
0: Yönetim itibariyle de söylüyorum. Bakın son 5 yılda Galatasaray'da hiç değişmemiş. Dursun Başkan işin başında, yönetiminde ara kongreler yaptı bir iki defa. O küçük nüanslar, küçük böyle dokunuşlar yapıyor. Öyle büyük manada da şey yapmıyor. Turgay ikinci başkanı hep onunla beraber. Metin Bey hep beraber. Yönetimde bir iki dokunuşla. Demek ki doğru idare ediliyor. Bu kulüp doğru idare. Doğru idare edilmezse 4 sene şampiyon olamazsınız. Yani bu doğrudur.
1: Onun tesadüfen olamaz.
0: Kesinlikle. O bir maç ya, taraftar tabii, herkesin kimse ağzı şey değil, büzemiyorsunuz. İşte şu oldu, bu oldu, yan unsurlar falan oldu. Bu yan unsurlar her zaman olacak. Olmaya da devam edecek. Onun için Galatasaray doğru yönetildiği için 4 sene şampiyon.
2: Neredeyse 24 saatini Galatasaray kulübüne harcayan bir başkan, bütün mesaisini. Bir bakıyorsunuz Kemal Urgaz'da, bir bakıyorsunuz stat'taki
0: ofisinde. Zaman zaman
2: o arada mekik tokuyor sürekli başkan.
0: Zaman zaman sayın başkanla tesadüfen uçaklarda böyle karşılaşıyoruz. Küçük Ankara şu seyahatlerinde. Kibar, naif, zarif.
2: Kesinlikle.
0: Beyefendi. Ya Galatasaray kulüp başkanı değil de sokaktaki herhangi bir tüccar Dursun Özbek gibi davranış biçimi olan hoş bir adam yani. Başkan kıymetli bir adam.
1: Osimhen'i Trabzon deplasmanında bekliyor musunuz?
2: Osimhen şunu söylemiş. Bugün aldığım bir bilgi. Ben Trabzonspor deplasmanında maçında oynamak istiyorum. Evet ağrım var ama bu ağrıyı giderecek iğneler olduğunu biliyorum. Ben o maçta olmak zorundayım. Ben o maçta olacağım demiş.
1: Bu kararlılığı var.
2: Var, o kararlılığı varmış. Bugün gelen bilgi o.
1: Belki 11 başlamayabilir.
2: Bence başlar.
1: Başlar mı diyorsunuz?
2: Ben başlar diyorum.
1: Başlamazsa Deniz'i nasıl gördünüz?
2: Deniz de çok
1: o
2: iyi ama.
1: O ihtimali konuşmamız lazım.
2: Ben Osimhen'in hani uzaylı olduğunu bildiğim için yani normal bir adam değil yani. Orada
1: İsmail
2: başlar.
1: İsmail Tan da bana diyor ki Osimhen muhtemelimizde yok. Hani şu ya, an erken
2: tabii.
1: Ama muhtemelimizde yok.
2: Normal şartlarda olmaması lazım. Risk de barındırabilir. Çünkü evet. Kasıkla ilgili bir bölge olduğu için hani normal bir oyuncu olsa dersin ki ya 3 hafta derler ama o bir ayı geçer, 1,5 ayı. Ama bu Osimhen çok farklı bir oyuncu. Kas yapısından tut da fiziksel gücü. Yani o yüzden ben hani Osimhen için imkansız diye bir şey yok. O zaten imkansızları imkanlı hale çeviren bir oyuncu olduğu için 75 milyon euro. Şu an bence 150 milyon euro da ben oynayacağını düşünüyorum. Oynamazsa da Deniz Gül de bence Okan Hoca'nın elini rahatlattı. Artık Barış Alper Yılmaz da o stresten kurtuldu. Ya ben ön önde oynayamıyorum. Bu sefer benim kanattaki patlayıcı gücüm de bitiyor. Orada bekliyorum, top gelmiyor. Bir şey stoperlerin arasında kaybolup gidiyordum. Şimdi daha rahatladı. O yüzden ben Deniz Gül'ü oynatacağını düşünüyorum. Zaten Okan Hoca da maçtan sonra söyledi, Kocaeli Spor maçından sonra Deniz Gül'ü de çok beğendim dedi. Ve güçlenirse Deniz Gül fizik olarak her tarafından ben santrforum diyor. Yani oyuncunun sezileri, hatırla bir pozisyon var sen de görmüşsün. 4 Kocaeli Sporlu'yu peşine takıp o çaprazdan uzak köşeye vurduğu direkten dönen topu santrifor vurdu.

0: şu, onu herkes yapamaz. Aklına da gelmez. Yakın yere vurur değil mi normal bir oyuncu?
1: Evet.
0: Ama orada bayıldım biliyor musun? Yani dedim ya işte milli takım için de çok değerli. Yani Galatasaray Akademisi Okan Buruk Üniversitesi'nden çok iyi bir santrfor çıkacak bence. Milli takımda da ben belki bu maçlarda yine Montella Deniz Gül'ü direkt ilk 11'de oynatırım bilemem. Çünkü o santrforlu sistemi sevmiyor belki ama ilerleyen dönemlerde milli takımı hocalarının elini rahatlatacak bir santrfor Galatasaray'a da uzun yıllar hizmet eder. Bence çok iyi bir oyuncu aldılar ve bu oyuncuyu 10 milyon euroya aldılar.
2: Oynaması ve gelişmesi de gerekir tabii, bu arada.
0: En yani önemlisi
2: durduğu
0: bu,
2: yerde gelişmez.
0: En önemlisi bu biliyor musun? Yani Porto'da 71 maça çıkmış belki ama hep sonradan, genelde sonradan oynamış. Ama yani orada da hep gelen bilgiler iyiydi. Attığı goller de çok iyi gollerdi. Ben Galatasaray'da Okan Hoca'nın da çok üzerinde duracağını düşünüyorum. Osimhen, bir de Osimhen de onu çok geliştirecektir. Yani Osimhen'le birlikte sen örnek alacağın oyuncu takımda Osimhen.
2: Evet.
0: O fizik var mı? O güçlenirsen o fizik var. Bir de güçlenirse tamamdır.
2: Bir 6 dakikamız var. Fenerbahçe'ye de bir dönüş yapmamız evet. lazım ki sarı lacivertli takımda eksikliği en çok hissedilen oyuncu Marco Asensio. Asensio'nun sıradaki karşılaşmada Fenerbahçe'de maç kadrosunda olacağı dile getiriliyor. Eyüpspor'la Kadıköy'de oynayacak sarı lacivertliler. Açık favori olduğu bir karşılaşma. Belki 11'de olmayabilir Marco Asensio. Risk de almak olabilir onu başlatmak ama maç kadrosunda yer alması bekleniyor. Belki uzun vadeli mi konuşmak gerekir? Asensio'nun katılımını ne seviyede önemsiyorsunuz?
1: Ya Eyüp maçı Fenerbahçe için bir şans diyelim. Eyüp'ü küçümsemek bağımında değil ama Türkiye Ligi maalesef yani belli kategorilerde, evet. belli gruplar içinde ama Eyüp Fenerbahçe için şans. Asensio'nun olması tabii Fenerbahçe için çok büyük bir katkı. Futbol aklı, futbol beyni, sahadaki en önemli futbolculardan biri. Fenerbahçe, yani İsmail Hoca'yı formda bulmadım ben. Fenerbahçe'nin futbolcularından çok İsmail Hoca'yı formsuz gördüm. İsmail Hoca, istifa ediyorum dedikten sonra da geri dönüşü Fatih Tekke hocamın yaptığı gibi bana göre hataydı. Geri dönmeyecekti keşke. Kabul etmeseydi Fenerbahçe açısından daha doğru olurdu. İsmail Hoca'yı geçen hafta basın top yani Gaziantep'te siz 0-0 maç devam ediyor. 63. dakika oynanıyor. Fenerbahçe maçı evet tamam oyun hakimiyeti Fenerbahçe'de her an gol atabilirsiniz. Ya dünyanın herhangi bir ülkesinde biraz futbolla ilgili herhangi bir kişiye getirseniz deseniz şu maçı şu dakikadan itibaren nasıl çevirme ihtimaliniz var? O da der ki ya işte burada Lukaku diye bir santfor var. Ben bunun yanına bir de Vedat Muriç'i atayım. Orta sahadan bir eksiltme yapayım. Bir tane de gol atayım. Ya yapmayın. İsmail Hoca yapmamış bunları. İsmail Hoca futbol teknik direktörüne ara verdi. Süreçlerin hiçbirini futbolla ilgili bana göre geçirmemiş. Yani dünya futbolunu incelememiş. Ya da yeni futbolun artık sadece şeyler üzerine yani kabiliyetler üzerine yetenekler üzerine kurulu olmadığını hocam öğrenmemiş yani. Artık yeni futbolda sadece yetenek yetmiyor. Başka şeyler atletizm yönünde atletik performans çok kıymetli. Onun ötesinde organizasyon çok kıymetli. İsmail hocam yapamadı. Fenerbahçe'ye de yazık olacak gibi. İyi bir kadrosu var Fenerbahçe'nin. Kötü bir kadrosu yok yani. En fazla hamle oyuncusuna sahip Fenerbahçe varken şu anda Fenerbahçe'nin kulübesine bakıyorsunuz. Oyuna girenlerin hiçbirinin katkı sunmadığını görüyorsunuz. Gençler Birliği maçına gitti. Gençler Birliği maçı ligin ilk maçı 2 gün önce tahtası açılmış. Siz orada 4-5 tane rotasyon yapıyorsunuz ve yenilerek geliyorsunuz. O açıdan vakit de kısa olduğu için çok fazla da uzatmamak adına söylüyorum. İsmail Hoca'nın kendisini değiştirmesi lazım. Fenerbahçe'nin şampiyonlukta iddiasının devam etmesi için de İsmail Hoca'nın evvela kendini değiştirip futbol aklını, futbol şeyini biraz daha şey yapma, sahaya yansıtması lazım. Yoksa Fenerbahçe'ye yazık olacak diye düşünüyorum.
2: Asensio, İsmail Hoca'nın da elini biraz rahatlatır mı varlığıyla?
0: Ya rahatlatır. Bir ay oldu. 20 Ağustos'ta sakatlanmıştı. 20 Ağustos gibi geri dönecek. Maç eksiği var. Ama aklıyla, zekasıyla oynayan bir oyuncu Asensio takımı yönetecektir. Takım yönetmensiz, maestrosuz kaldı. Bir de Talişka'nın gidişiyle. Eyüpspor maçında ben olsam hazır olmayan bir oyuncu tekrar sakatlanma riski olabilir. Oynatmam ki ilk 11'de başlatacağım.

0: Düşünmüyorum çünkü Eyüp Spor'la oynayacaksınız. Hani Eyüp Spor'da kadro olarak evet iyi bir oyun oynuyorlar aslında ama kadroları biraz zayıf. O yüzden hani bu maçta oynatır mı? İşte çift forvet deneyebilir evet. Lukaku ile Muriç'i birlikte oynatabilir. Böyle maçlarda böyle bir deneme yapabilir ama İsmail Kartal o 99 puan, 99 gol, 38 hafta üzerinden lig oynandı. Galatasaray'da 102 puan, 102 puandı değil mi? 102
1: Evet,
0: puan
1: 102.
0: topladığını da unutmayalım. Orada aslında takım içinde liderler vardı. Dzeko ve Tadic gibi iki tane lideri vardı. Takımı sevk ve idare eden saha içinde. Şimdi elinde öyle iki oyuncusu yok. Yani Greenwood böyle bir oyuncu değil. Lukaku da değil, Muriç de değil. Bir santrfor, bir kanat oyuncusu. Bir de o Şimanski'leri vardı. O da iyi oyuncuydu. Bakmayın sen. İrfan Can Kahveci de onların arasında çok iyi görünüyordu. Kariyer sezonunu geçirdi. Bu oyuncular o puanı topladı. Yani hocanın bir yere kadar. Evet İsmail Kartal'ın da mutlaka rolü vardır ama o oyuncular çok iyi oyunculardı. Yani o oyuncular Fenerbahçe'yi kalitesini artıran oyunculardı. Şimdi ellerinde öyle transferleri yok. Öyle oyuncuları yok Fenerbahçe'nin. Ya o olmadığı için İsmail Kartal bocalıyor. İsmail Kartal'ın bu takımı daha da çok ileriye taşıyacağını düşünmüyorum ben. İsmail Kartal'la katılıyorum. Orada vedalaşılmalıydı. Çünkü hoca asla bir daha geri dönmemek kaydıyla istifa diyorum dedikten sonra hocayı geri döndürüp hocanın o psikolojisini düzeltmek ya da takımda kader birliği yaptığı öğrencilerine, futbolcularına haber vermeden ayrılıp tekrar geri dönmesi oyuncuları da ne kadar etkiler, ne kadar oyuncular hocası için o, ya o artık zor, o bağ koptu. O artık tekrar sıkı sıkıya sımsıkıya sarılmaz o takım diye düşünüyorum. O yüzden zor artık.
2: Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık.
1: Sağ olun.
2: Spor Ajansı'nda sona geldik sevgili seyirciler. A Spor ekranlarından ayrılmayın. Hoşça kalın.
3: Durumda. İlk düdük geliyor. Yarı sahamıza doğru topu vurdular. Başarılar Beşiktaş. Rıdvan Yılmaz tam yakın direkte oh var. Rıdvan yaptı ortasını ona doğru oh vurdu. Kafayı gol! Anio! Orada bekliyordu Anio. Bugün Vlahovic kulübede dedik ama Beşiktaş'ın bir diğer golcüsü oh atıyor golü. Rıdvan erken buluyoruz golü playoff'ta. Oha pas. Yaptı kontrolü Güney Koreli. Döndü geriye Rıdvan'a. Orta şansı olacak. Yeniden Rıdvan. Rıdvan yaptı ortasını. Çok iyi nokta. Mourinho! Bekten beke. Mourinho!
4: Yani bek etkinliği bu.
3: 2-0. 2-0. Dolmabahçe'de Beşiktaş rüzgarı değil fırtınası var. Jargin ise şok var. Bekten beke. Rıdvan kaldırıyor. Mourinho bitiriyor. Çerni bu kez pas opsiyon olarak gelmedi. Orkun yaptı ortasını. Çok etkili orta. Oh vurdu. Karambol sürüyor. Kaleci çıkardı. Orkun çok güzel kesti. Üçüncü gol gelecekti. Olayitan. O da ikinci yarı öncesinde kramponlarını değiştirdi. İlhan şimdi alır almaz topla buluştu orada. Ceza sahasını İlhan bıraktı. Olayitan kaleci. Şivet Kauskas. Yani 10 dakikadır biraz maçı da aşan bir heyecan var Dolmabahçe'de. Bir Vlahovic heyecanı var. Az sonra oyuna girecek Sırp golcü Beşiktaş'ta. Rıdvan yaptı ortasını çok da iyi noktaya. Oh döner mi şimdi? Vuruş açısı aradı. Oh dönme gayretinde. Çevirdi orada. Oh'un mücadelesi. Baktı kaleye. Trossard çekti. Trossard penaltı. Penaltı penaltı. Oh'un gayreti. Oh'un inadı. Beşiktaş penaltıyı kazanıyor.
4: Yani 3 60 olmadan 3 olması Beşiktaş için mükemmel.
3: Kaptan yine penaltı için topun başında. Ştiler'den işaretti. Bekliyoruz artık 3. gol şansı Beşiktaş için. Geldi kaptan. Orkun geldi.

0: Vlahović'in Beşiktaş formasıyla ilk resmi maçı.
1: Beşiktaş'ın süper yıldızı. Merhaba diyor Dolmabahçe. Leandro Trossard. Vlahović duvar oldu. Sol tarafa doğru pas Rıdvan'a. Koşu gösterdi ona doğru. Vlahović vurdu. Kafayı sol anda Şvetkauskas. Verdi. Aldı. Kaleyi yokladı Dušan Vlahović. Şvetkauskas golü izin vermiyor ama gol geliyorum diyor yine Dolmabahçe'de.
0: Yani Rıdvan'a bağlantıyı yapar yapmaz koşuyu gösterdi. Rıdvan da gördü zaten ve resmen görerek kesti. Güzel hücumdu.
1: Maç bitti. İstanbul'da Beşiktaş turun kapısını aralıyor. Jelgris'i 3-0 mağlup ediyor.

0: dokunuşuyla Beşiktaş maça başlıyor. Başarılar diliyoruz temsilcimize. Sola doğru adrese teslim bir pas Emirhan'dan. Kasu Muttara içeriye çevirmek istedi. Seken top Salih önünde buldu. Yine sekiyor ve kaleci Mikelionis'te kalıyor o top. De Bellu araya girdi Murillo. Murillo'dan riskli bir pas. De Bellu girdi araya. De Bellu'nun vuruşu yandan alta gidiyor. Bir hata. Sağa doğru uzun bir top. Urega. Fabien Urega. Fransız oyuncu. Bindirmeyi yapan Mutashi'ye gönderdi. Mutashi çevirdi ceza sahası içine. Neyse ki Ivan Fiolic'in şutu üstten alta gidiyor. İlhan Fakılı.
1: Fena pozisyon değil.
0: İlhan ortaladı. Doğrudan kaleye direkten döndü. Bunu düşünüyor muydun bilmiyorum Engin Kehale ama.
1: Yani şey çok iyi pozisyon alamadı Zalgiris savunması. İlhan oradan hani Uttara da bindirdi.
0: İlhan'ın vuruşuna top direkten dönüyor. Kasım Uttara. Vlahovic'e geçmedi pas. Urega. Dušan Vlahovic şimdi aradan İlhan'a gönderdi. İlhan Fakılı yaptı ortasını. Černi gelişine. Çerçeveyi tutmuyor Václav Černi'nin şutu. Dakika 52. Atak tazeleyecek Beşiktaş. Kartal. Kasım Uttara istediği yere aldı topu. İçeride Vlahovic. Dušan Vlahovic döndü vurdu Vlahovic kaleci. Mikelionis. Çalo'ya baskı sonuç verdi Renan Oliveira. Renan Oliveira top ağlarımıza gidiyor. Bu eşleşmede ilk isabetli şutu Kaan Ojagiris'in ikinci maçın 64. dakikasında gol oluyor. Oyuna devre arasında giren Renan Oliveira savunmamızdaki hatayı golle değerlendiriyor. Semih'ten çok şık bir topuk pası. Şimdi ceza sahası içinde vuruş. Amir Murillo ile gole yaklaşıyor Beşiktaş. Ben Şahip. Oliveira duvar oldu. Urega. Ahmet Sami de gelmişti oraya. Renan Oliveira. Tehlike kalemizde Salih Özcan. Salih Özcan evet. Açık ara. Bugün her yere yetişti. Son düdük geliyor. Beşiktaş bir sezonluk aranın ardından yeniden UEFA Avrupa Ligi'nde.
2: Araç muayenede

0: İçimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Wanda. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
0: Spor Radyo. Güzellikler
2: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Tarihte bugün 17 Eylül 1934 yılında Türkiye Cemiyeti Akvam yani Milletler Cemiyeti üyeliğine kabul edildi. Güzellikler
0: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: Bir reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Wanda. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
5: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
0: Reklam.
6: Aspor Radyo. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
7: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
6: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
8: Merhaba, ben Görkem Sevindik. Bu akşam ATV ekranlarında yeni dizimiz Güneşin Doğduğu Yerde buluşalım.
9: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde

0: Spor ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyenler. Gün ortası programıyla karşınızdayız. Hemen vakit kaybetmeden başlayalım. Kameralarımızı Dolmabahçe'ye çevireceğiz. Zira bugün Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde maçı var. Avrupa mesaisine başlıyor siyah beyazlılar. Ekip arkadaşımız Efecan Öztaş da Tüpraş Stadyumu'nda bizi bekliyor. Kendisine sözü bırakalım ve karşılaşma öncesi hem Beşiktaş'ın hem Marsilya'nın son durumlarını ve muhtemel 11'leri Efecan'dan dinleyelim.
1: Teşekkürler Rezan, sana da iyi yayınlar diliyorum. Senin de söylediğin gibi Beşiktaş bugün Avrupa mesaisini açıyor. Dolmabahçe'de Fransız ekibi Marsilya'yı konuk edecek siyah beyazlar. Avrupa Ligi lig etapının ilk karşılaşmasında karşılaşma saatler 22'yi gösterdiğinde başlayacak ve mücadeleyi İtalyan hakem Andrea Colombo yönetecek. Güzel bir hava mevcut Dolmabahçe'de. Beşiktaş taraftarlar da maç saati ne kadar geç olsa da sabahın erken saatlerinden itibaren Dolmabahçe'de bulunmaya başladılar. Kulübün mağazasından alışverişlerini gerçekleştiriyorlar. Çocuklarıyla, aileleriyle, eşleriyle, dostlarıyla beraber. Termometrelerde 23 derecelik bir havayı gösteriyor ama hafif esintili de olsa güzel bir hava var. Havanın tadını çıkartıyorlar diyebiliriz. Beşiktaş'ta bugün 41 bin seyirci tamamen stadı doldurmuş olacaklar. Hem kombineli hem biletli seyirci kapalı gişe oynatacaklar mücadeleyi. Beşiktaş taraftarlar da hem Dušan Vlahović'in destek çağrısı sonrasında hem de Vincenzo Italiano'nun destek çağrısı sonrasında tribünler oldukça yoğun bir şekilde ilgi gösteriyor. Tribünleri dolduracaklar. Bugün yeni sezona yeni hocasıyla, yenilenen kadrosuyla giriş yapmıştı Beşiktaş ve güzel bir giriş yapmıştı. Vincenzo Italiano yönetiminde bu sezon Beşiktaş Avrupa serüvenine 3 puanla başlamayı hedefliyor. Avrupa Ligi'nde lig aşamasına 3 tur geçerek başladı Beşiktaş ve özellikle Kralove, Midland ve Zalgiris'i eleyerek lig aşamasına katılım sağladı. Siyah beyaz ekip 6 maçta 5 galibiyet 1 yenilgi yaşadı. Beşiktaş kaydettiği 8 gole karşılık kalesinde 1 gol gördü ve Olympic Marsilya'da direkt katılım sağladı Avrupa Ligi'ne ki onlar da kötü gidişata dur demek istiyor. Fransız ekibi ligde oynadığı son 3 karşılaşmada mağlubiyet yaşadı ve hafta sonunda da Paris Saint Germain'le karşılaşacaklar. Önemli bir mücadeleye çıkacaklar. Onların da Fransız gazetecilerle konuştuğumuzda bir rotasyona gitme ihtimali olduğunu ifade ediyorlar ama Bruno Genesio ve öğrencileri kötü gidişata bugün Dolmabahçe'de dur demek isteyecektir. Biz de bugün temsilcimiz 3 puan alarak yoluna devam etmek istiyor. Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş Erzurumspor Futbol Kulübü karşılaşması sonrasında bir günlük izin yapmıştı. Bir günlük aranın ardından çalışmalar başladı. Salı günü de Sayın Başkan Serdal Adalı da antrenmanı takip etti. Nevzat Demir tesislerine gitti. Vincenzo Italiano ile bir görüşme gerçekleştirdi. Takımla bir motivasyon konuşması yaptı ve Avrupa Ligi'nde önemli bir başlangıç yapmak istediğini takıma dile getirdi. Fransız temsilcisinde de İtalyan gazeteciler Beşiktaş'ın favori olduğunu altını çiziyorlar. Dün biz basın toplantısı sonrasında Fransız gazetecilerle sohbet etme şansı yakaladık. Dolmabahçe'den alınabilecek bir puanın iyi bir sonuç olduğunu, hatta çok iyi bir sonuç olduğunu ifade ediyorlar. Tabii onlar da financial fair play yaşadılar. Yaz transfer dönemini transfer yapmadan kapattılar ve Bruno Genesio da bu durumun Fransız kulüplerinde ilk defa başına geldiğini ifade ediyor ve bundan da aslında birazcık sıkıntı yaşadıklarını dile getiriyor. Bugün financial fair play sonrasında transfer yapmayıp Avrupa Ligi'nde ilk maçına çıkmış olacaklar. Onlar için de aslında önemli bir durum bu söz konusu olacak. Tabii Vlahović'in bir haftalık aranın ardından tekrardan sahalara döneceğini

0: belirtelim. Özel fizyoterapistini ve koçunu İstanbul'a davet etti. %100 bir şekilde hazır olmak istiyor. Sırp golcü Beşiktaş'ta %100'ünü vermek istiyor. Özel antrenörü de davet etti ve bir hafta boyunca özel antrenörüyle beraber çalışmalarını o da devam ettirdi. Milli ara sonrasında da tam hazır bir şekilde Beşiktaş'a katkı sağlamak istiyor Sırp golcü. O da ceza almıştı bir maçlık cezanın ardından. Bugün tekrardan formasına kavuşacak Dušan Vlahović. Öte yandan Fenerbahçe deplasmanında ikinci yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Rıdvan Yılmaz, Erzurumspor Futbol Kulübü karşılaşmasında riske edilmemişti. Bugün Marsilya karşısında onun da geniş kadroda yer almasını bekliyoruz. Miretti de hem Fenerbahçe maçında hem de Erzurumspor Futbol Kulübü karşısında sahada yoktu, geniş kadroda yoktu. Bugün Marsilya maçının kadrosunda, geniş kadrosunda yer almasını bekliyoruz. İtalyan futbolcunun o da hafta içerisindeki tüm idmanlara katıldı ve form yakalamaya çalışıyor. Milli ara sonrasında daha net bir şekilde sahalara dönmesi bekleniyor. Tabii Beşiktaş taraftarlarının en merak ettiği konulardan bir tanesi kaptan Orkun Kökçü bu karşılaşmada forma giyecek mi, giymeyecek mi? Kaptan bugün yapılan tetkikler sonrasında, sağlık ekibinin de verdiği raporlar doğrultusunda teknik ekibe oynayabilme şansı olduğu belirtili ve kaptan da bu maçta fedakarlık göstererek forma giymek istediğini belirtti. Ayak parmağında bir çatlak söz konusuydu milli futbolcunun ama kendisi fedakarlık yaparak bugün sahada yer almak istediğini hem teknik ekibi hem de sağlık ekibine bildirmişti. Sağlık ekibi de yaptığı tetkikler sonrasında kaptan oynayabilmesi yönünde rapor sundu. Teknik ekibe bugün kendisinin de ilk 11'de yer almasını bekliyoruz. Beşiktaş'ta tek bir isim eksik. O da Leonard Trossard. Kendisi Erzurumspor Futbol Kulübü karşısında sakatlanmıştı. Darbeye bağlı bir sakatlık yaşamıştı. Beşiktaş teknik ekibi de kendisini riske etmek istemiyor. Bugün Marsilya karşısında yer almayacak ama Ahmet Sportif Faaliyetler karşısında kadroda yer olmasını bekliyoruz. Belçikalı Yıldız'ın ve muhtemel 11'de vererek tekrar sözü stüdyoya aktaracağım. Kalede Alexander Nübel'in olmasını bekliyoruz. Sağ bekte Amin Murillo, stoper hattının ikilisinde ise Thiago Jola ile Emirhan Topçu. Sol bekte Oltar'ı 6 numara pozisyonunda Salih Özcan. Hemen önünde oynamasını beklediğimiz 8 numara pozisyonundaki ikili ise kaptan Orkun Kökçü ile Junior Olaytan. Sağ kanatta Vaslav Černý, sol kanatta İlhan Fakılı ve gol hattında Beşiktaş'ın Vlahović'in olmasını bekliyoruz diyerek sözü tekrardan stüdyoya sana aktarabilirim Rezim.
1: Efecan Öztaş'a teşekkür ediyoruz ve kolaylıklar diliyoruz. Beşiktaş'a da başarılar dileyelim ve kaldığımız yerden devam edelim. Fenerbahçe'nin gündemine bakalım. Fenerbahçe'de hasret bitiyor değerli izleyenler. Sarı lacivertlerin tecrübeli futbolcusu Marco Asensio sakatlığını atlattı ve Eyüpspor maçının kadrosunda yer alacak.
2: Fenerbahçe'de Marco Asensio sevinci yaşanıyor. 22 Ağustos'ta oynanan Konyaspor mücadelesinin ardından sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Asensio sahalara dönmeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe kulübünden yapılan açıklamada tetkikler sonucu İspanyol yıldızın maç kadrosunda yer almasını engel bir durumun bulunmadığının tespit edildiği vurgulandı. 19 Eylül'de takımla çalışmalara başlayacak Asensio'nun pazar günü oynanacak Eyüpspor karşılaşmasında kadroda yer alacağı duyuruldu. Fenerbahçe'de Anderson Talisca'nın ayrılığı sonrası Asensio'nun eksikliği daha da hissedildi. Sarı lacivertliler İspanyol yıldızın forma giymediği 11 maçta 6 kez puan kaybetti. Marco Asensio geçtiğimiz sezon ligde 25 mücadelede 11 gol 12 asistle yıldızlandı.

0: Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Thomas Reis hız kaybetmeden Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı. Hazırlıklar kapsamında da takımın yıldız futbolcusu Muhammed Salah'la özel bir görüşme gerçekleştirdi. Aynı zamanda Thomas Reis'in teknik ekibi de belli oldu.
1: Trabzonspor'da Thomas Reis'in yoğun mesaisi başladı. Karadeniz ekibinin yeni teknik direktörü görevinin ilk günlerinde çalışmalarına hız kesmeden start verdi. Kendi ekibini kuran Alman teknik adam, başkan yardımcısı İbrahim Şahinkaya ile birlikte Mısırlı yıldız Muhammed Salah'ın konakladığı otele gitti. Reis, Salah'la bir süre görüşerek yeni dönem öncesinde fikir alışverişinde bulundu. Görüşmede Trabzonspor'un hedefleri ve yeni döneme ilişkin planların ele alındığı öğrenildi. Thomas Reis'in ekibinde Hüseyin Çimşir ve Metin Aktaş yer almayacak. Bordo Mavililer'de Rice'ın yardımcıları Lokhoff ve Zenkovic göreve başlarken atletik performans sorumluluğu için Fatih Yıldız'la anlaşma sağlandı. Trabzonspor'da yeni yabancı kaleci antrenörü ve yardımcı antrenörlerin de teknik ekibe katılması bekleniyor. Bordo Mavililer Thomas Reis yönetimindeki ilk maçını sahasında Galatasaray'la oynayacak.
0: Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor kendi sahasında Galatasaray'la derbi mücadelesine çıkacak. Bu karşılaşmada Bordo Mavililerin en büyük güvencesi ise Muhammed Salah olacak.
1: Muhammed Salah Trabzonspor formasıyla Türkiye'deki ilk büyük maçına çıkmaya hazırlanıyor. Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek Bordo Mavililer'de gol beklentisinin en yüksek olduğu isim Mısırlı Yıldız olacak. 34 yaşındaki futbolcu ligin ilk haftasında Kasımpaşa deplasmanında 58. dakikada oyuna girerek Bordo Mavili formayla ilk kez sahaya çıktı. Salah ilk 11'de başladığı Başakşehir müsabakasında 2 gol atarak galibiyette başrol oynadı. 2-1 kaybedilen Ahmet Sportif Faaliyetler maçında da 1 gol atan Salah, Gençler Birliği karşısındaysa penaltıdan fileleri havalandırdı. Trabzonspor'un ligdeki 9 golünün 4'üne imza atan Salah, bir de asist yaparak 5 gole doğrudan katkı sağladı. Salah, Trabzonspor'un son 5 sezondaki ilk 5 haftaları dikkate alındığında da öne çıkıyor. Mısırlı Yıldız, 2021-22 sezonunda ilk 5 haftada 4 gol atan Anthony Vakeyeme'nin sayısına ulaştı. Muhammed Salah, Galatasaray'a karşı daha önce Avrupa'da 3 kez forma giydi. Liverpool'un geçen sezon Galatasaray'ı UEFA Şampiyonlar Ligi sonun alt turu revanşında 4-0 yenerek elediği maçta 74 dakika oynayan Salah, 1 gol ve 1 asist üretti. Mısırlı futbolcu, Liverpool'un geçen sezon Galatasaray'a 1-0 mağlup olduğu 2 karşılaşmada da süre aldı. Salah grup maçında 28, son 16 turunun ilk karşılaşmasındaysa 60 dakika sahada kaldı.
0: Ziraat Türkiye Kupası'nda birinci tur heyecanı Aspor ekranlarından yaşanmaya devam ediyor değerli izleyenler. Saat 14.30'da Amasya Spor Çankırı Gücü mücadelesi oynanacak. Şimdi Aspor spikeri, bu karşılaşmayı anlatacak spiker Mustafa İyi'ye sözü bırakalım. Karşılaşma öncesi son detayları kendisinden alalım.
2: Reza, teşekkürler, iyi yayınlar diliyorum sana da. Amasya'dan merhaba sevgili seyirciler. Amasya Spor Futbol Kulübü ile Çankırı Gücü biraz sonra başlayacak mücadelede karşı karşıya gelecek. Zira Türkiye Kupası'nda birinci tur heyecanı sürüyor. Günün iki maçından biri, kalan iki maçtan biri programdaki işte ekip arkadaşlarım da Amasya'dan, bu tarihi kentten çok güzel resimlerle, görüntülerle sizlere merhaba demiş oldu. Tribünde de yavaş yavaş futbol severler yerini alıyor. Amasya'da kapalı bir hava olduğunu belirtebilirim. Bunun dışında güzel bir stat, güzel bir zemin var. Futbol oynamaya son derece elverişli bir zemin. İki takım da bu anlamda doğrusu şanslı ve artık mücadelenin başlaması için oyuncular biraz önce ısınma hareketlerini hemen hemen tamamladı. Soyunma odasının yolunu tuttu. Biraz sonra kadrolar ve daha aktaracağımız şeyler de olacak detaylarla. Yeniden Amasya'da sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik aktaracaklarım Amasya'dan bunlar. Rezan.
0: Mustafa İyi'ye teşekkür ediyoruz ve başarılar diliyoruz. Ziraat Türkiye Kupası'nda birinci tur karşılaşması saat 14.30'da Aspor ekranlarında olacak. Hiçbir yere ayrılmayın. Hoşçakalın.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Wanda. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
0: Reklam. A-Spor Radyo.
2: Bir reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.

0: Alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Serkan!
3: Efendim abi?
2: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
4: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
5: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın...

0: Trafik kurallarını sunar.
1: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz, trafik kurallarını sundu.
3: Reklam. Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
4: Bankart, seni düşünür o.
5: Merhaba, ben Sibel Taşçıoğlu. Bu akşam ATV ekranlarında yeni dizimiz Güneş'in Doğduğu Yerde buluşalım.
6: Allianz aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz ailemde.
7: Seninle.
6: Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
3: Reklam.
8: A Spor Radyo.

0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen Uçuş Rehberi mobil uygulaması ile yolcuların uçuş takibinden havalimanı içi navigasyona, ücretsiz internet hizmetinden araç konumunun kaydedilmesine kadar birçok hizmete tek uygulamadan erişebildiğini bildirdi.
0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

Aspor ekranlarına hoş geldiniz sevgili seyirciler. Amasya Spor Futbol Kulübü ile Çankırı Gücü karşı karşıya geliyor. Amasya'da sizlerle birlikteyiz. 12 Haziran stadında iki takım oyun alanındaki yerini aldı. İstiklal Marşı'mızı okuyacağız. Amasya'da sonrasında heyecanı birlikte yaşayacağız.

Amasya'da bir kez daha birlikteyiz sevgili futbol severler. İki takım oyun alanında. İşte kadrolara hemen hızlıca göz atalım. Amasya Spor Futbol Kulübü'nde Ercan Kul bu kadroyu tercih etti. Ekrana yansıyor şimdi. Orhan Can olacak bugün kalede. 4 Mert 5 Mehmet Baver, 16 Buğran, 17 Safa, 23 Ahmet Emin, 26 Yunus Emre, 29 Mikail, 34 Taha, 45 Hüseyin Can ve 99 Muhammed Karahan bugün ilk 11'e oluşturan isimler. Çankırı Gücü takımında Emre Fidan teknik direktör ve kadro. Alperen kalede, 3 Yusuf, 4 Alperen Esant, 5 Mert, 6 Ali, 7 Abdullah, 8 Kerem Efe, 10 Eren Gür, 11 Hüseyin, 18 Burakcan ve 19 Emirhan bugün ilk 11'i oluşturan isimler. İki takım oyun alanında karşılaşmanın hakemi Şahin Berker, yardımcıları Turan Çelik ve Beytullah Karaca. Dördüncü hakem Sefa Tekin bugünkü mücadelede görev yapacak değerli futbolseverler. A-Spor ekranlarında Ziraat Türkiye Kupası heyecanı devam ediyor. Bir üçüncü lig temsilcisi Amasya Spor Futbol Kulübü amatörde mücadelesini sürdürüyor Çankırı Gücü. Süper Amatör'de geçen yıl bulundular. Hakem artık son kontrollerini yapıyor ve ilk düdüğünü birazdan çalacak. 12 Haziran stadında hava kapalı, 21-22 derece civarında bir sıcaklık var. Yağış yok. Zemin futbol oynamaya oldukça elverişli, güzel bir zemin. Şu anda karşılaşmanın hakemi Şahin Berker. 14.30'da başlayacak mücadele. Seremoniye biraz erken çıkıldı. Ve kadroları da biraz o bölümde veremedik. Hemen sonrasında sizlerle paylaştık. İki takım da bu sürenin şu anda dolmasını bekliyor. Dördüncü hakemiyle konuşuyor. Şahin Berker, Sefa Tekin'den tamam işaretini aldığı anda mücadele başlayabilir diyecek. Programda son iki heyecan, Ziraat Türkiye Kupası birinci turunda bugün bu mücadelenin dışında saat 19'da Ordu Spor Torul Belediye mücadelesi var. Yine A-Spor ekranlarında bu iki heyecanı da sizlerle yaşayacağız ve bu turu geride bırakmış olacağız.

0: rakip ve top ağlarda. Top ağları gidiyor. Durum 1-0. Safa top ağlarını buluşturuyor. İlk dakika içinde ev sahibi Amasya Spor Futbol Kulübü Çankırı Gücü karşısında 1-0 önde. Sinop'ta benzer bir durum, bugün yine Amasya'da benzer bir durum yaşanıyor. İlk dakika dolarken, henüz 30. saniye geride kalırken golle başlamış olduk. Birinci turda en erken gollerdi. Benimle birlikte ekibimize kısmet oldu açıkçası. Şimdi bir uzun pas, kaleci topun sahibi Orhan Can'da kaldı top. Yunus Emre. Mehmet bıraktı. Tağdan pas. Uzun mesafeli bir top sol kanada doğru. Mikail'in bulunduğu nokta. Mikail orta şansı arıyor. Mikail kurtuldu rakibinden ama pası isabetli değil. Mehmet. Mehmet Baver bir kez daha. Topla buluşan futbolcu. Yunus Emre. Aha, savunma arkasına doğru uzun mesafeli bir pas. Yine Safa hareketlendi ceza sahasına doğru. Savunmanın kontrolünde. Ali Ateş ve top oynanın dışında. Çankırı Gücü takımı genç bir kadroyla oyun alanında. Kaleci Alperen 2009 doğumlu. Bakıyorum 2010, 2008, 2010 birçok genç oyuncu ilk 11'i oluşturuyor. Genç futbolcular da konuk ekipte şans bulmuş oldu böylece. Bu tarz mücadeleler bilhassa amatör liglerde mücadele eden sporcular için bir şans doğuruyor. Mehmet Baver, Burahan, pas şimdi sol kanada, Mikail kurtuldu rakibinden ilk pozisyonda, Mikail baskı devam etti. Bir klas topuk pası şimdi orta ceza sahasına, kafa ve ikinci gol. Top ağlarda Amasya Spor Futbol Kulübü golleri üst üste buluyor. İkinci gol geldi. Karşılaşmada dördüncü dakika henüz. Durum 2-0. Ahmet Emin ve arkadaşları ikinci golü kutluyor. İşte bu orta. Ve top ağlarla buluştu. Bir üçüncü gol şansı şimdi. Top oynanın dışında. Bu kez kaleci Alperen'in müdahalesi. Köşe vuruşunu kullanacak Ahmet Emin.
1: Hadi al aynen. Hadi bak al. Al bak. Hadi bak geldi geldi. Al.
0: Ahmet Emin paslaşarak kullandığı korneri ev sahibi ekip vuruş yerden top oynanın dışında bir korner daha.
2: Hadi.

0: bırak. Köşe vuruşu kale alındı ve top ağlarda. Bir gol daha. Top ağlara gidiyor. Mehmet Baver bu kez kafayı vuran oyuncu. 6. dakika 3-0. Amasya Spor Futbol Kulübü 6 dakikada 3 gol buldu. Çankırı Gücü karşısında durum 3-0. Mehmet Baver Özbahçeci durumu 3-0 yaptı. Ali Ateş, genç oyunculardan kurulu rakibi karşısında üst üste goller. Amasya Spor'dan Baver bıraktı. Yunus Emre, Safa, Yunus Emre, Baver, Taha Aktağ, Hüseyin Can, Mikail buluştu topla. Şimdi uzun mesafeli bir pas. Safa'dan sağ kanada doğru. Ahmet Emin. Savunmanın müdahalesi var. Eren'le top oynanın dışında.
1: Bak kaçırma altın seri.
0: Burhan. Burhan götürmek istedi. Kurtardı yıkanlar rakibinden. Mikail geriye doğru dönme çabasında. Araya giriyor ve topun kontrolünü sağlıyor Hüseyin. Hüseyin orta şansı aradı. Hüseyin ceza sahasına girme gayretinde. Savunmada müdahale Mert'ten. Orhan Can. Yunus Emre. Mikail Olgun topla buluştu. Mehmet Baver. Uzun mesafeli bir pas. Savunma arkasına doğru. İlk anda dokunuş Alperen'den. Atağa devam ediyor Amasya Spor'un. Şimdi top kaybı, sonrasında faul düdüğü. Çankırı Gücü serbest vuruşu kullanacak. Abdullah yerde kalmıştı. Muhammed hareketlendi. Savunmanın ilk dokunuşu yerinde. Alperen Esat ve top oynadığı dışında.

0: Yunus Emre. Daha derinlemesine oynadı. Safa şimdi. Safa Kınalı. Hüseyin Can. Kaptan Safa bir kez daha. Mehmet Baver. Ali kaptı topu. Karar faul, serbest vuruşu kullanacak. Konuk Çankırı Gücü. Metin Mert kullandı. İyi bir kontrol gelmedi. Emirhan'dan ve top oyun alanının dışında. Burhan. Muhammed kaptı topu. Mert'in bulunduğu nokta. Mehmet Baver. Muhammed Taha bıraktı. Hüseyin Can. Baver bir kez daha. Uzun mesafeli bir pas daha. Savunma karşıladı topu. Oyun alanının dışına gidiyor top. Safa Kınalı müdahaleyi yapan futbolcu. Bir kez daha Tanç. Eren son müdahaleyi yaptı. Amasya Spor şut atışını kullanacak. Mehmet Baver, Orhan Can. Baver. Taha. Baver bir kez daha. Yunus Emre. İki oyuncuyla mücadele etti Burhan. Topu kazandı. Şimdi pas ceza sahasına. Safa açı dar. Son anda bir müdahale ve top oynanın dışında korner. Gel, Ali, Ali. Köşe vuruşunu kullanacak. Alperen Esat ve Alperen Türk. İkisi aynı anda topa doğru hamle yaptı. Konuk ekipte. Top oyun alın dışında köşe vuruşu kullanıldı. Dışarı gidiyor top. Hüseyin Can yükselmişti. Alta gidiyor top. Hüseyin Can. Baver. Burhan. Mehmet Baver. Burhan. Kurtardı rakibinden. Burhan'ın pası. karar. Serbest vuruş. Ali faulü yapan futbolcu Muhammed yerde kalan oyuncuydu. Amasya Spor takımından bu maçı Aspor Radyo'dan da takip eden futbol severler için zaman zaman hatırlatmaya çalışacağım skoru. Amasya Spor Futbol Kulübü'nün Çankırı Gücü karşısında 3-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Maça çok hızlı başlayan ev sahibi ekip golleri arka arkaya buldu. Ve 3 farklı üstünlük. Uzak bir mesafe. Asfaltta dışarı gidiyor top. Muhammed Taha. Kaleci Alper'e uzandı. 2009 doğumlu Alperen Türk. Yusuf Altun 2009, Esat 2010, Metin Mert yine 2010'lu oyunculardan bir diğeri, Ali Ateş, Abdullah Erdoğan, Burakcan ve Emirhan 2010 doğumlu oyuncuları konuk ekibin. Çok genç bir kadro. Çankırı Gücü takımı. Teknik direktör Emre Fidan böyle bir kadro tercih etti. Avantaja bıraktı hakem bu arada. Safan. Safan sağ ayağının dışıyla ceza sahasına doğru gönderdi. Top oynanının dışında, son anda bir müdahale tespit etti. Maçın hakemi Şahin Berker, korner. Ahmet Emin koşmuştu işte kaptandan, Safa Kınalı'dan güzel bir pas. Köşe vuruşunu kullandı Amasya Spor. Safa. Ceza sahası kafa vuruşu, kaleci uzandı Alper Ertürk. Alkışları alıyor ve korner.
1: Hadi.
2: Beyler uyanık ol beyler. Hadi beyler. Metro
0: bizi. Köşe vuruşunu kullanma hazırlığında.
2: Isır oğlum ısır ya.
0: Amasya Sporlar şimdi kullandı. Ceza sahasına savunmanın dokunuşu. Taç atışını kullanacak Amasya Spor. Ceza sahasında bir dördüncü gol şansı. Savunmanın müdahalesi Ali ile atak devam edecek. Bir orta daha içeriye. Kaleci Alperen topun sahibi. Alperen uzun mesafeli bir top gönderdi. Top oyun alanında ve ev sahibi ekibin kontrolünde dediğim anda top kaybı. Eren kaptı topu. Eren'in pası denilmesine isabet yok pasta. Burhan. Mehmet Pavel. Burhan. Safa ilk kontrolü iyi. Ahmet Emin faulü tespit etti. Şahin Berker serbest vuruşu kullanacak. Amasya Spor Futbol Kulübü 20. dakika mücadelede Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk tur heyecanı. Ev sahibi Amasya Spor'un maç başında üst üste bulduğu gollerle 3 farklı üstünlüğü var.
1: Ali.
0: Safa Kınalı kesti. Kaleci Alperen topun sahibi. Alperen hemen oynama düşüncesinde. Savunma derinliğinde Mert var. Kalecisine Orhan Can'a döndü.

0: Burhan. Mikail top oynadığın dışından. Burhan taç atışını kullandı. Safa şu ana kadar kaptan takımının en etkili oyuncusu durumunda. Hem verdiği paslar, hem bulduğu gol. Safa Kınalı. Mikail Olgun. Hüseyin Can. Mehmet Baver. Burhan.
1: Ali Yeme.
0: Yunus Emre. Baver.
1: Bak Alfi kaçırma.
0: Ahmet Emin. İki rakibinden kurtardı top Ahmet Emin. Çalımlarla gitti. Şimdi Safa'nın bulunduğu nokta. Safa şut açısı aradı. Vurdu çok sert yandan dışarıya. Etkili bir vuruş. Safa Kınalı'dan sonuç gelmedi. Pasta çıktı konuk ekip. Karar faul ve serbest vuruşu kullanacak. Eren yerde. Çankırı gücü serbest vuruşu kullanma hazırlığında. Serbest vuruş şimdi kullanıldı. Safa topun kontrolünü sağladı. Trabzonspor altyapısından yetişmiş bir isim. Safa birçok takımda forma giydi. 2020-2021 yılında da Trabzonspor deneyimi var. Beykoz, Altınordu, Boluspor gibi ekipler. Şanlıurfa Spor yine görev yaptığı takımlardan bir diğeri. Tecrübeli bir isim. 27 yaşında. Kail. Ata destek var. Burhan orta şansı orta. Savunmanın müdahalesi Ali ile ve korner.
1: Gel Altun, gel Ali, gel.
2: İleriye doğru vurmaya çalış.
1: Hadi al bak, gel gel, al gel. Bak gel Hüseyin, gel paylaştır. Hadi.
2: Uğur, uyuma Uğur.
1: Uyanık ol, uyanık. Al bak, hadi al ya.
2: Dur. Yine göre ver. Yine göre ver.
0: 24. dakikada yavaş yavaş geride kalıyor. Korneri kullandı Amasya Sporlar. Uzak bir mesafe, direkt kaleyi düşündü. Yunus Emre savunmadan dönen top. Safa kontrol etti. Safa bir çalım attı. Son çizgi orta ceza sahasına. Savunmanın müdahalesi. Atak sürme eğiliminde. Topun kontrolünü sağlama çabası ama son vuruş etkili değil. Muhammed'den out. Muhammed Karahan farklı bir biçimde dışarı gidiyor top. Şahin Berker maçın hakemi düdüğünü çaldı. Bir serbest vuruş tespit etti. Top oynadığının dışında Tanç Amasya Spor'un bu kez.
1: Alfi. Harbi 99. Alfi. Tek. Oğlum Taylan abi. Gel, bravo bravo bravo.
0: Top oynadığının dışında korneri kullanacak bu kez Amasya Spor.
1: Ali daha çok tabii. Hadi, al.
0: Alperen'den gel, hadi, gel, seken gel, top oynadığını terk etti.
1: Hadi, hadi al bak, al.
0: Ahmet Emin korneri kullanma hazırlığında.
1: Bırak, gel, al. Geldi.
3: Hadi adama.
1: Öbürüne git.
3: Sağa yanaş, sağa.
0: Köşe vuruşu kullanıldı kale alanına doğru. Savunmanın karşıladığı top Abdullah'la. Kerem Efiş şimdi. Kerem'in pası yeniden buluştu Kerem topla. Uzun mesafeli bir pas. Savunmanın Yunus Emre ile karşıladığı top. Yunus Emre. Mikail. Mikail Olgun. Burhan. Burhan orta yaptı. Kaleci iki hamlede. Alperen iki hamlede topun sahibi. Faulü işaret etti. Avantajı gösterdi Şahin Berker. Alperen Türk bir problem yaşayınca serbest vuruşla başlayacak oyun. Hafif bir sakatlık geçirdi genç kaleci Alperen Türk. Hüseyin Can. Mert Erol. Mehmet Baver. Baver kalecisi Orhan Can'a döndü. Baver. Yunus Emre. Hüseyin Can. Safa Kınalı. Muhammed Taha. Muhammed Karahan bıraktı şimdi de. Baver. Burhan. Muhammed. Ahmet Emin. Ahmet Emin'in bıraktığı nokta. Tehlike büyüyor. Ceza sahası etkili bir pas. Ve maçın hakemi öncesinde offside'ı tespit ediyor. Ağlara giden top gol değeri kazanmıyor. Turan Çelik bayrağını kaldırdı. Pozisyon offside. Kerem Efe. Baskı sonuç getirdi. Topu tekrar Amasya Sporlar kazandı. Mikail kurtaramadı rakibinden. Bir top kaybı daha. Çankırı Gücü takımından. Muhammed Taha. Şimdi savunma arkasına bir uzun pas daha. Bir dördüncü gol şansı. Bir plase ve top ağlarda. Dördüncü gol, 30. dakika. Top ağlara gidiyor. Mert Erol'un golü bu kez. Amasya Spor Futbol Kulübü Çankırı Gücü karşısında aradaki farkı 4'e çıkarıyor. Mert Erol savunma arkasına bu koşuyu yaptı. Rakibinden kurtardı. Düzgün bir vuruşla aradaki farkı 4'e çıkardı.
3: Evet.

0: Metin Mert, Burakcan, bir beşinci gol şansı. Safa ceza sahasında, son anda savunmanın müdahalesi var ve korner. Eren Gür müdahaleyi yaptı, köşe vuruşunu kullanacak. Amasya Spor takımı sağ kanattan.
1: Hadi Burak, hadi adalar dışta ya, hadi. Pas yapacaksın lan
0: buraya. Köşe vuruşu şimdi kullanıldı kale alanına. Bir anda boşta kalan top Karan Molağan'ı uzaklaştıran Ali. Uzaklaştırmak istedi, daha doğrusu istediği gibi de uzaklaştıramadı. Sonrasında top oyun alanını terk ediyor Baver'in müdahalesiyle. Metin Mert. Burakcan faule maruz kaldı. Serbest vuruş hemen kullandı. Ali Ateş top dışarıda, taç atışını kullanacak. Çankır gücü. Emirhan. Ahmet Emin, Mert Erol yine hücuma destek verdi. Ahmet Emin, Muhammed, Mert Erol orta yaptı, kale alanına ve top alana gidiyor. Ahmet Emin Aksakal. Beşinci gol. Amasya Spor Futbol Kulübü 5-0 yaptı durumu. İşte son dokunuş Ahmet Emin'den. Kendinin ikinci takımının 5. golüne imza attı. Baver. Mikail ata sürükledi. Ceza sahasında üst üste klas hareketler. Kalecinin müdahalesi, dönen top, bir vuruş. Son anda Alperen. 6. gol şansı vermedi. Safa. Taha. Safa bir kez daha. Safa Kınalı. Ahmet Emin. Ceza sahası derinlemesi Muhammed ve topağlarda. Muhammed Karahan bu kez sahnede. 6. gol. Amasya Spor 35 dakika geride kalırken büyük bir fark yakaladı. 6 farklı üstünlük Çankırı gücü karşısında.

0: Eren?
1: Eren!
0: Bir top kaybı daha.
1: Ayşe ben ne varım oğlum?
0: Safa? Mehmet Pavel. Taha bıraktı. Hüseyin Can. Ahmet Emin. Ahmet Emin sokuldu ceza sahasına. Ahmet Emin vuruyor. Kalecinin müdahalesi Alperen ve korner. Alperen Türk korner.
2: Hadi al bak, al hadi al. Oğlum canlarım az ya.
3: Hadi beyler
2: al. Az diye hadi.
3: Beyler sakın ezemez mi?
2: Al al al. Al al. Oğlum önüme al. Yürü.
3: Yürü tut. Yürü tut.
2: Al al boş yok. Bak gel Deren.
0: Safa Akınalı korneri kullanacak. Kaptan topun gerisinde. Orta geldi içeriye. Savunmanın müdahalesi. Atak devam ediyor ev sahibi ekip adına. Bir orta daha. Top oyunu alın dışında Taç.
2: Orada orada orada.
4: Taç geldi geldi geliyor.
0: En geriye kaleci Orhan Can. Orhan Can Bostan. Safa. Pas şimdi yine savunma arkasına. Ceza sahasında Ahmet Emin çekti topu. Ahmet Emin şut pozisyonu bulamadı. Ahmet Emin kurtardı rakibinden. Ceza sahasına girdi bir kez daha. Pası yerden ve top ağlarda Muhammed. 7. gol. Muhammed Karahan.
5: Ya adam döne döne giriyor. Birini...
0: Durum 7-0. 39. dakika. Amasya Spor Çankırı Gücü karşısında aradaki farkı 7'ye çıkardı. Muhammed Karahan bir kez daha sahneye çıktı. Rakşan. Emirhan. Hüseyin. Burakcan. Kerem Efe. Sağ kanada doğru bir pas düşüncesi. Top Amasya Spor takımının kontrolünde. Yunus Emre. Safa. Baver. Safa. Yedi sıfırdan sonra Amasya Spor takımı da biraz kendi yarı sahasında pas yapıyor ve

Üstüne bastılar biraz. Genç rakip karşısında. Yunus Emre. Safa. Mücadelede 42. dakika. Amasya Spor Futbol Kulübü'nün Çankırı Gücü Spor Kulübü karşısında 7 farklı üstünlüğü var. Durum 7-0. Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk tur mücadelesi. Maça hızlı bir başlangıç yapan, iyi bir başlangıç yapan ev sahibi ekip oldu. Golleri de ardı ardı buldular. İlk 3 gol özellikle çok kısa bir süreye sığdı. Sonrasında 7-0'dan sonra biraz daha oyunun temposu iyice düştü ve bu paslarla, özellikle yan paslarla, hazırlık paslarıyla ilk yarının sonuna doğru ilerliyoruz. Hüseyin Can, Safa. Tabii futbolda pozisyon izlemek, gol izlemek güzel, keyifli, ama aradaki fark bu kadar açılınca da görece zayıf rakibi karşısında, genç oyunculardan kurulu rakibi karşısında biraz daha frene basıp top yapmaya başlıyorlar. Doğrusu mikrofon başında bana isim söylemekten başka anlatacak çok fazla şey de kalmadı. Şu anda artık devrenin bitmesini bekliyoruz bu paslarla. Amatörde mücadele eden bir ekip Çankırı Gücü. Onlar da tabii adım adım yukarıyı hedefliyorlar. Bugün genç bir kadroyla, 2009 ve 2010 ağırlıklı bir kadroyla sahada yer aldılar. Amasya Spor 3. Lig ekibi. Onlar tabii ki yola devam etmek istiyor. Şüphesiz rakip için de aynı şey geçerli. Buralar bütün oyuncular için bir vitrin. Bütün oyuncular için çok önemli. Amasya Spor takımı ilk 2 haftada bir galibiyet, bir beraberlik aldı ligde. 3. Lig'de mücadeleye devam ediyorlar. Şimdi bir derin pas, yerini bulmayan bir pas oldu. Sol kanada doğru Mikail'in bulunduğu noktaya, Mikail Olgun. 45. dakika mücadelede. Tabii hep benzer şeyleri belki kullanıyoruz ben ve maçı anlatan, maçları anlatan meslektaşlarımız. Hani bu tarz maçlar genç oyuncular için hakikaten maç oynama anlamında, yani resmi maç oynama anlamında çok önem arz ediyor. Kulüpler açısından da bu oyunculara hem şans vermek açısından, işte zaten güçlü bir rakiple oynayacağız, görece az oynattığımız oyuncularla oynayalım düşüncesi var. Bu arada ilk yarı bitti. İlk yarıda Amasya Spor Futbol Kulübü'nün 7 farklı üstünlüğü Çankırı Gücü karşısında. Değerli futbol severler, İlk yarıda
tam 7 gol.

gol maçı çok kararlı başladı. Gelin hatırlayalım arzu ederseniz o anları. Henüz birinci dakika sanıyorum yine 30. saniye civarındaydı. Anlatırken de ifade ettim. Dün Sinop'ta da benim başıma geldi bu kadar erken bir gol. Benle birlikte ekip arkadaşlarım. Sonrasında arka arkaya goller yani 5-6 dakika içerisinde bir anda aradaki fark 3'e çıktı. İşte golleri hatırlıyoruz. Gol tabii futbolun en güzel şeyi şüphesiz. Gol için izliyoruz. O 3 direğin arasına giden topu, filelerle buluşan topu görmek elbette çok güzel. Onun dışında oyun görmek de şüphesiz önemli, özel ve güzel. Tabii bu oyuncular da gelişecek. Bu oyuncular da daha 16-17 yaşında bu sporcular. Elbette büyük bir tecrübe farkı, büyük bir güç farkı hissedildi ilk yarıda. Arka arkaya bulduğu goller, işte bu da Muhammed'in golü. Maç 7-0 olduktan sonra da devrenin sonunda iyice frene bastı. Daha rakibi zorlamadı, gol için gitmediler. Amasya sporlu oyuncular ve ilk yarı sona erdi. İkinci yarıda tekrar sizlerle olacağız değerli seyirciler.

0: İçimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
3: Merhaba, ben Burak Özçivit. Bu akşam ATV ekranlarında yeni dizimiz Güneşin Doğduğu Yerde Buluşalım.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
0: Reklam.
4: Aspor Radyo.
5: TKP Cüzdan'dan Business Class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş Business Class biletinizi TKP Cüzdan'la alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
6: Umran Oto Ekspertiz.
0: Reklam.
4: Aspor Radyo.
0: Reklam.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Serkan!
9: Efendim abi?
8: Soran olursa bankaya gittim döneceğim.
10: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
9: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
8: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
11: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
12: Empara.
13: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr

0: adresimizde sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz. Reklam.
1: A-Spor Radyo.
2: A-Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: Aspor Radyo.
1: Tekrar birlikteyiz sevgili seyirciler. Amasya'ya bir kez daha hoş geldiniz. Amasya Spor Futbol Kulübü ile Çankırı Gücü Spor Kulübü karşı karşıya geliyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda birinci tur heyecanı. İşte Amasya'dan sizlerle paylaşabileceğimiz görüntüler bunlar. Stadın hemen dışından arkadaşlarımız bu görüntüleri paylaşıyor. İlk yarıda Amasya Spor çok kararlı bir maç başlangıcı yaptı. Farka gittiler. 7 farklı üstünlük Çankırı Gücü takımının. Etkili olamadığı bu genç kadronun istedikleri.

ve 20 numaralı formasıyla da Şükrü Göksu Öner Göksu oyuna giriyor. Orada da değişikliğe bakacağız kim çıkıyor diye. 45 numaralı formasıyla Hüseyin Can oyundan çıkıyor. 20 numaralı formasıyla Göksu oyunda. İki değişiklik. Başladığı 11 ile devam ediyor. Çankırı Gücü takımı. İkinci 45 dakika için ilk düdüğünü birazdan çalacak Şahin Berker. Maça ev sahibi ekibin vuruşuyla, ikinci yarıya ev sahibi ekibin vuruşuyla başlandı. Amasya'da ilk yarıda tam 7 gol izledik. 7'si de ev sahibinden. Biraz devrinin sonunda frene bastı. Çok rakip kaleye de gitmedi. Gitmek istemedi Amasya sporlu futbolcular. Bir 4-5 dakika kadar topu kontrol altında tutup çevirdiler. İkinci yarıya bir uzun pasla başladı. Amasya spor takımı Muhammed topu kontrol edemedi ilk pozisyonda. Yusuf'un müdahalesi var. Baskı sonuç verdi. Top tekrar ev sahibi ekibin kontrolünde. Ahmet Emin rakibinden kurtardı topu. Ahmet Emin cezalarına sokulma çabasında kaptırdı Eren'e. Eren'in pası isabetli değil. Mert'in pası Ahmet Emin, Safa gibi, Ahmet Emin gibi isimler ilk yarının etkili isimleriydi. Yine Muhammed attığı gollerle öne çıktı. İkinci devrede de maçın kontrolü ev sahibi ekibin elinde, öyle başladı. Topla daha fazla oynadı ilk yarıda da Amasya Spor takımı. Rahat bir biçimde adını bir üst tura yazdırdı diyebiliriz. Amasya Spor Futbol Kulübü Ziraat Türkiye Kupası'nda yola devam eden taraf olacak. Dağın pası Burhan, uzun mesafeli Muhammed'in bulunduğu noktaya doğru. Muhammed rakibinden kurtardı, topu ceza sahasına girdi. Bir ikinci hareket. Muhammed'in baskısı devam etti. Savunma topu uzaklaştırdı. Mert'ten Baver'e, kaleci Yusuf. Burhan. Daha bıraktı. Yusuf bir kez daha. Şimdi uzun mesafeli yine savunma arkasına atılan bir top. Döndü ve müdahaleyi yaptı Alperen. Uğur Emirhan uzaklaştırma gayretinde. Faulü tespit ediyor Şahin Berker. Çankırı Gücü serbest vuruşu kullanacak. Burhan karşıladı. Ahmet Emin sağ taraftan yine hücuma destek verdi. Bu destekte bir gol bulmuştu ilk yarıda. Mert Erol, şimdi ortası uzak noktaya doğru açılan top hızlı. Safa kontrolü altına aldı şimdi. Safa ceza sahasında. Safa bıraktığı nokta Muhammed. Muhammed de bırakıyor. Yerden bir plase. Savunmanın müdahalesi. Ahmet Emin iyi vuramadı topa. Taç atışını kullanacak Amasya Spor takımı. Mert kullandı. Muhammed. Muhammed son çizgi. Muhammed iki oyuncudan kurtarma çabasında. Hakem köşe vuruşunu işaret ediyor yardımcısının uyarısıyla. Şahin Berker. Korneri kullanacak Amasya Spor.

0: Hadi bak gel. Gel boş ver. Gel.
1: Hadi abi.
2: Korner kullanıldı. Kale alanına doğru savunma karşıladı. Dönen topa vuruş isabetli ama etkili değil. Yunus Emre kaleci Alperen'in kontrolünde top. Alperen Türk uzun mesafeli gönderdi topu. Burhan Safa tek pasta başarı var. Bir kez daha Safa'nın bulunduğu noktaya doğru top hızlı. Safa da öyle. Safa ceza sahasında rakibinden kurtardı topu Safa. Dışarı doğru bıraktı ve top ağlara gidiyor. Top ağlara gidiyor. Bir gol daha buldu. Bu kez Yunus Emre ile Amasya Spor takımı durum 8-0 oldu. 51. dakikaya giderken. Oyuncu değişiklikleri olacak bu arada. Konuk ekipte. Kenara gelen Burakcan. Kerem İfe. Gelen oyuncular oldu. Yaz oyuna giriyor 20 numaralı formasıyla ve Uğur Emirhan da oyundan çıkan bir başka oyuncu. Hemen notlarımız arasına alıyor. Sizinle paylaşıyorum. Berat Baran oyunda. Ve 2 numaralı formasıyla Yusufcan oyuna giren isimler. 3 hamle ceza sahası içerisinde ilk kez bir şans, bir tehlike yarattı konuk ekip bu arada ve köşe vuruşu kazandı Çankırı Gücü takımı.
3: Göksu.
2: Önemli bir şans. En azından bir gol sevinci yaşayacaklardı top oynanın dışında. Mavi'nin müdahalesiyle korner kullanıldı kale alanına doğru. Kaleci ikinci hamle boşta kalan top karambol ve top bir türlü çizgiyi geçmedi ve oynanını terk etti. Kale vuruşu kullanacak Amasya Spor takımı. Üst üste iki fırsat Çankırı Gücü takımında. Alperen görüntüde işte pozisyon. Son dokunuşu yapabilse Alperen Esant gol çizgisini geçecekti top belki de. Top oyun alanını terk etti. Ahmet Emin orta isabetli değil. Mert'ten dışarıya. Alperen Eren'in pası isabetli değil. Göksu o da isabetli bir pas veremedi. Baskı devam etti ve top Amasya Spor takımının kontrolünde. Baver bıraktı. Safa'nın pası sol kanada. Ceza sahası içi pas yerden savunma Yusufcan'la uzaklaştırdı topu.

Baran vurdu kafayı. Sol kanada doğru bir pas. Savunmanın müdahalesi. Top oyun alanının dışında. Burhan. Muhammed'e doğru gelen top. Savunmadan ilk dokunuş. İki futbolcu yerde, şimdi biri kalktı, diğeri kalkamıyor. Emre görebildiğim kadarıyla. Yunus Emre hafif bir sakatlık yaşadı. Şimdi kalkıyor. Taç atışını kullandı, Çankırı Gücü. Baran'ın pası isabetli değil. Maver. Safa isabetli bir pas veremedi Ahmet Emin'e. Top oynanın dışında taç. Safa bir kez daha. Safa kurtardı birer birer rakiplerinden. Şimdi pas Muhammed'e. Muhammed ceza sahasına baktı. Muhammed ortayı yaptı. Kale alanına Alperen topun sahibi. Alperen Türk hemen oynadı. Uzun mesafeli bir top gönderdi. Savunmanın müdahalesi, iki pozisyonda da Burhan başarılıydı. Sonrasında Burhan faule maruz kaldı. Serbest vuruşu kullanacak Amasya Spor takımı. Muhammed Taha. Baver. Safa. Yunus Emre uzun mesafeli bir pas. Sol kanada doğru etkili bir pas oldu bu. Şimdi orta şansı, ceza sahasında Muhammed'e doğru gelmeden top. Dönen top Safa kontrol etme çabasında. Başarılı olamadı. Savunmadan bir müdahale var. Yeniden topun sahibi, ev sahibi ekip oldu Burhan. Güzel hareketler sol kanada bıraktı. Cezalarında yine Amasya Spor takımı etkili gelme çabasında. Savunma kalabalık karşıladı. Çankırı Gücü'nde uzun mesafeli Burhan bir kez daha topun sahibi. Son yarım saate doğru ilerliyoruz. Amasya Spor'un Çankırı Gücü karşısında 8-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Eren dokundu topa, kaptan Eren. Yusufcan. Pasta isabet yok. Abdullah koşmuştu. Taç atışını Mert kullandı. Burhan kafayla karşılamak istediği Yusuf'tan seken top oyun alanının içinde. Baver, Abdullah'ın baskısı var.

Vardı. Kaleci Yusuf. Ahmet Evin. Muhammed bıraktı. Ahmet Evin bir kez daha. Buran. Safa ile paslaştı. Şimdi Ahmet Emin'in bulunduğu nokta. Ahmet Emin, Muhammed. Ahmet Emin sol kanada doğru döndü bu kez. Göksu topun kontrolünü sağlayamayınca taç atışı kazandı Çankırı Gücü. Göksu dokundu. Top oynanın dışında. Bir kez daha ataca gidiyor top. 61. dakika Amasya'da. Şimdi bir kontratak şansı buldu ev sahibi ekip. Yunus Emre savunma yerini almaya çalışıyor, dönmeye çalışıyor. Ahmet Emin atağın yönünü değiştirdi. Attığı pasla sol kanada doğru pas. Göksu. Göksu sokuldu ceza sahasına. Göksu önü kalabalık. Şimdi geriye doğru açılan top sert bir vuruş savunmadan döndü. Mert dokundu bir kez daha. Tüm hatlarıyla rakip alanda yine Amasya Sporlar. Muhammed. Yunus Emre. Muhammed Taha. Yunus Emre. Yunus Emre barandan kurtardı topu. Pası isabetli değil. Şimdi Burhan. Safa'yı takip etti. Eren. Pas Safa'ya doğru yine. Bu kez topa Hüseyin yakın. Hüseyin'in pası Göksu. Geriye doğru Bavel'e bıraktı. Yunus Emre. Derinlemesine bir pas düşüncesi. Mert. Topun kontrolünü sağlama gayretinde Mert. Bu müdahale sonrasında oyun alanını terk etti Toptaç. Muhammed, Muhammed sol ayağıyla denedi şansını, top dışarıda. Muhammed Karahan. Yandan dışarı gitti top. Burhan, Baver, Mehmet Baver tekrar, Muhammed, Yunus Emre, Ahmet Emin ceza sahasına savunmadan seken top ve Muhammed topu buluştu ama yardımcı hakemin bayrağını görüyorum. Duran Çelik offside'ı tespit etti. Ağlara giden top gol değeri kazanmayacak. Alperen kullandı. Şimdi savunma arkasına doğru bir koşu var ceza sahası içinde. Bir anda hamleyi yaptı Ali ama kaleci Yusuf dikkatli ve topun sahibi.

Muhammed Taha, Yunus Emre. Muhammed Karahan bıraktı. Yunus Emre sol kanada doğru gönderdi topu. Oyun alanının dışında Toptanç. Ev sahibi ekipten hamleler gelecek şimdi de. Hasan'ı görüyorum 7 numaralı formasıyla. Ahmet İbin ceza sahasında derinlemesine bir top gönderdi. Savunmanın müdahalesi ve korner. Evet, ev sahibi ekipte değişiklikler. Önce çıkan isimlere göz atalım. Evet, 23 numaralı formasıyla Ahmet İbin oyundan çıkıyor. Oyundan çıkan ilk oyuncu. Safa'yı görüyorum. 17 numaralı formasıyla Safa Kınalı'da oyundan çıkan bir başka isim. Ve 29 numaralı formasıyla Mikail Olgun oyundan alınan bir başka oyuncu oldu. 7 numaralı formasıyla Hasan Çelik. 9 numaralı formasıyla Muhammed Öztürk. Muhammed oyunda. Kornere bakalım şimdi. Köşe vuruşu kullanıldı kale alanına. Vuruş dışarıya. Muhammed oyuna girer girmez kafayla dokundu topa. Vuruş şansı buldu. Top dışarı gitti. 6 numaralı formasıyla Atalay oyuna giren bir diğer oyuncu. Atalay Gürel. Ercan Kul. Bu değişiklikleri yaptı. Amasya Spor takımında 4 oyuncu değişikliği gerçekleşti. Şu ana kadar Emre Fidan, Çankırı Gücü takımında teknik direktör. O da 3 oyuncu değiştirdi. Muhammed. Muhammed kaptı topu, kurtardı rakibinden. Muhammed'in pası ceza sahasına doğru. Savunmanın müdahalesi tekrar Muhammed. Geriye doğru oynadı. Atalay. Muhammed Taha şimdi Mert'in bulunduğu noktaya uzun bir top, top hızlı. Mert de kontrolü altına aldı topu, bir çalım attı geçti. Mert ortayı yaptı. Savunmanın müdahalesi. Mert bir kez daha dokunuyor ama oyun alanının dışına. Taç atışını kullandı Çankırı Gücü. Baver kalecisine dönüyor. Yusuf. Burhan. Birazdan iki hamle daha gelecek konuk ekipten. On altı numaralı formasıyla Poyraz kenarda görüyorum. On üç numaralı formasıyla da Yaser Bera oyuna girecek. İki hamle daha gelecek. Teknik direktör Emre Fidan'dan biraz sonra. Son 20 dakikaya doğru ilerliyoruz sevgili seyirciler. Zira Türkiye Kupası'nda birinci tur mücadelesinde Amasya Spor'un 8-0'lık üstünlüğü var Çankırı Gücü karşısında. Şimdi ceza alanına kaleci Alperen topun sahibi. Faul kararı. Amasya Spor

Abi sonuçta kullanacak. Evet, 3 numaralı formasıyla Yusuf Altun oyundan çıkan oyuncu 16 numaralı formasıyla Poyraz oyuna dahil oluyor. Evet, 6 numaralı formasıyla Ali Ateş de oyundan çıkan bir diğer futbolcu. Hemen yakın noktadan diğer taraftan oyun alanını terk etti Ali Ateş de. 5 oyuncu değiştirmiş oldu böylece. Konuk ekip Çankırı Gücü. Mert'in bulunduğu noktaya doğru. Mert son anda müdahale. Abdullah'tan. Mert taş atışını kullandı. Baver. Burhan. Burhan çalımlarla gitti. Burhan ceza sahasına sokuluyor. Süratlendi, yerden bıraktı ve müthiş bir asist yapıyor. Burhan oyuna sonradan dahil olan Muhammed Topağlar'la buluşturdu. Aradaki fark 9'a çıktı. 9-0. 71. dakika. Burhan Bekyar'ın golde katkısı çok büyük. Bir savunmacı ceza sahasına hamleyi yaptı. Çalımlarla geldi. Sonrasında bıraktığı nokta Muhammed Öztürk. Durumu 9-0 yapan golü kaydetti. Barandan uzun mesafeli bir pas. Baver karşıladı topu. Muhammed Öztürk. Tağa bıraktı Baver. Burhan. Şimdi savunma arkasına doğru bir pas, ceza sahasına doğru daha çabuk Baver. Yaz hareketlenmişti ama ondan çabuk davrandı savunmada Mehmet Baver ve topu kontrolü altına aldı. Mert şimdi. Sufcan karşılıyor topu. Karar serbest vuruş. Alperen yerde. Düzeltiyorum. Baran yerde. Serbest vuruşu kullanacak. Çankırı Gücü. Alperen'den pas. Kaleci Alperen Türk. Abdullah. Yusufcan. Yunus Emre, Hasan, savunma arkasına doğru bir pas, kaleci
topu sağ

Ebi Göksu hamle yapmıştı. Alperen'de kaldı top. Baver bırakıyor. Kaleci Yusuf. Son 15 dakikaya doğru ilerliyoruz. Mücadelede Amasya'da Amasyaspor Çankırı Gücü karşısında 9-0 önde. Hasan. Muhammed Karahan'a doğru pas. Muhammed. Yunus Emre. Hasan uzak mesafe, kaleci Alperen topun sahibi. Yusufcan. Topu sürükleme çabasında Abdullah. Araya giriyor savunma. Eren. Pas şimdi sol kanada offside. Tabii tempo düşük, fark da büyük olunca biz de tempoyu düşürdük, tempoya ayak uyduruyoruz. Sık sık da ifade ettim, ilk yarıda da söylemeye çalıştım. Çünkü çok pas yapıldı, ilk yarıda bayağı frene bastı ev sahibi ekip. Bu arada sizi hazır tempo bu kadar düşükken biraz geriye götürelim. Bir bilgiyle, bir ilginç notla devam edelim aslında. Tabii bu tarz kupalarda çok farklı maçlar, çok farklı skorlar ortaya çıkıyor zaman zaman. Ama en çarpıcısı 1980-1981 sezonunda İskenderunspor'un Fidan Gençliği 14-2 mağlup ettiği maç var. Dediğim gibi farklı skorlar çok. 5 farklı, 6 farklı ama bu da o maçlardan biri olabilirdi. Özellikle ilk yarıda tempoyu düşürdü Amasyaspor, dediğim gibi çok gitmedi rakibin üstüne. Genç oyunculardan kurulu bir rakip ama böyle bir nostalji yapmış olalım. Bir küçük bilgi paylaşmış olalım. Notlarıma da bakıyorum, şu ana kadar bir kart çıkarmadı cebinden maçın hakemi Şahin Berker. Evet, maçtaki ilk sarı kartı Göksu gördü. Bu faul sonrasında, Baran'a yaptığı faul sonrasında maçtaki ilk sarı kartı oyuna 46. dakikada giren Göksu gördü. Değerli futbol severler, sağlık görevlisine ihtiyaç duymadı. Baran kalktı, o da oyuna sonradan giren oyunculardan biri. Evet, 80-81 sezonu 14-2 böyle bir skor, yani 12 farklı bir üstünlüğü daha önce herhangi bir takım bir diğerine yapamamış. Yani böyle büyük bir fark 80-81 sezonunda İskenderunspor'un Fidan Gençliği yendiği mücadelede görülmüş. Burada da tabii 9 farklı üstünlük. Yani benim görev yaptığım seneleri de düşünüyorum. Zira Türkiye Kupası anlattığım yılları da, hani maç skorlarında var tabii ki farklı skorlar. Ama bana mesela en azından 9 farklı bir üstünlükle bir takıma üstünlük sağladığı bir mücadele denk gelmemişti. Hatırlamıyorum onu. Bugün Amasyaspor karşısında Çankırı Gücü farklı bir biçimde geride.
Ama işte hep ilk yarıda da dediğim

döndüğünce ifade etmeye çalıştım. Gençler için bu tarz resmi maçlar bir şans. Burada şu esami listesinde ismi bile olması bir sporcu için büyük bir şans. Bakmayın işte zaman zaman genç kadrolarla diyoruz, işte U19 takımıyla X takım çıktı diyoruz vesaire konuşuyoruz ama bu sporcular için resmi müsabaka oynama açısından resmi bir kupada ya da bir turnuvada ya da ligde oynamak, orada alınacak bir dakika bile çok önemli. Burada şimdi 2009-2010'lu genç sporcular var. Hepsi de pırıl pırıl geleceği, bütün oyuncuların için, bütün sporcuların çok parlak olsun. Her şeyden önce sakatlık olmasın elbette. Sakatlık tabii ki genç bir sporcu için de çok zor bir durum. Profesyonel sporcular için olduğu kadar. Gençlerin elbette bu durumu yönetebilmesi de kolay değil. Önce sağlıklı olsun sporcular. Sonra da gelişsinler, oynasınlar her zaman. Bunu söyleriz, bunu konuşuruz. Çok çok önemli bir konu. Türk sporunun, Türk futbolunun geleceği açısından da çok önemli bir konu. Dilerim altyapılar anlamında da, işte bu tarz genç oyuncuların gelişi konusunda da hem radikal adımlar atılır hem iyi çalışmalar yapılır. Çünkü bu konu biraz sıkıntılı bir konu. Zor da bir konu. Ama gençlerin şans bulması elbette, gençlerin oynaması elbette çok önemli ve özel. Bugün de gücü nispetinde oynadı, mücadele etti. Bu arada bir gol şansı daha. Savunmanın müdahalesi. Hasan'la tehlikeli geldi. Amasyaspor. Sonuç gelmedi bu ataktan. 82. dakika mücadelede. Savunmanın bir kez daha uzaklaştırdığı top. Şimdi tabii jenerasyon anlamında da bu sene işte U19'ları bilhassa gerek gelişim liglerinde gerek PAF liginde 2008'li oyuncular ağırlıklı olarak oluşturuyor. Mert bu arada cezası aslında bıraktığı nokta top oynanının dışında. Son bir müdahale var mı diye baktım. Köşe vuruşunu işaret ediyor yardımcı hakem. Burada tabii Çankırı Gücü'nün 2010'lu oyuncuları da biraz önce ilk yarıda da saymaya çalıştım biraz. Kullandığı, daha çok yer verdiğini görüyoruz. Mesela 2008'li ilk 11'de Eren Gür var. Tek oyuncu 2008'li olarak. Hep 2009-2010'lu. Dediğim gibi ağırlıklı olarak da 2010'lu oyuncular. Köşe vuruşu kullanıldı kale alanına doğru, savunmanın müdahalesi yine. Orta şansı sol kanat, bir orta daha, top oynanının dışında korner. Yani şunu anlatmaya çalışıyordum biraz önce. 19 liglerindeki durum, yani 2010'lara muhtemelen 2009'ların da bir büyük bir kısmında önümüzdeki sene sıra gelecek. Bu nedenle de Çankırı Gücü takımı için, bugün oynayan oyuncular için de bu büyük, çok daha büyük bir fırsata dönüşüyor. Oraya bağlamak istiyordum. Bugün elinden geldiği kadar koştu, mücadele etti Çankırı Gücü takımı. Ama arada tabii ki bir büyük bir güç farkı var. Karşılarında hakikaten profesyonel ligde, 3. ligde de olsa oynayan, mücadele eden ve tecrübeli isimlerden oluşan bir Amasyaspor takımı vardı. Bu nedenle oldukça da zorlandı Çankırı Gücü takımı. 84. dakika maçta Burak'ın pası sol kanada. Muhammed hata sürükledi yine. Muhammed ceza sahasına sokuldu. Pası yerden ve top ağlara gidiyor. 10. gol. Hasan 84. dakika. Aradaki farkı 10'a çıkarıyor. Amasyaspor Çankırı Gücü karşısında. Durum 10'a 0 oldu. Biraz önce de ifade etmeye çalıştım.

Çalıştım o 80-81 sezonundaki İskenderunspor Fidan Gençlik maçı 14'de ikilik maçtan sonra sanıyorum tarihteki işte kupa serüvenini düşündüğümüzde, Ziraat Türkiye Kupası'nı baz aldığımızda hatırlanacak, tarihte yerini alacak maçlardan, farklı skorlardan biri oldu bu maçta. Amasya Spor'un 10 farklı üstünlüğü. Ben de mesleki anlamda böyle bir maçı ilk defa anlatıyorum. Bu kadar büyük bir farklı skorlu bir karşılaşma kariyerimde hiç yaşamamıştım. Bunu da bir anlamda tecrübe ediyorum sevgili seyirciler. Ama işte temponun zaman zaman çok düştüğü, oyunun çok koptuğu, işte ilk yarının sonunda da birlikte tanık olduk. Bir oyuna sahne oluyormuş. Bu da dediğim gibi işte her maç, her heyecan bir tecrübe. Şimdi 11. gol şansı Muhammed, kaleci Alperen müdahaleyi yaptı son anda. Uzun mesafeli bir pas. Pozisyon offside. Mert bıraktı. Kanar serbest vuruş. Serbest vuruşu kullanacak Amasya Spor takımı. Amasya'da son 3,5-4 dakika artık mücadelenin sona ermesine. Adını bir üst tura yazdırarak yoluna bu farklı galibiyetle devam edecek Amasya Spor. Güzel bir stada sahip Amasya. Hakikaten zemin olarak da çok iyi bir stat. Bu arada kaleci Alperen'in çalımı alkış aldı tribünlerden. Güzel küçük statlar. Dün mesela ben Sinop'ta yine görevliydim. Sinop Spor Kayadibi maçında. Oradaki stat da çok güzel. Yani bölgenin güzel statlarından biri de burada. Özellikle zemin olarak ki hava şartları da kolay hava şartları değildir. Hani yağışın bol olduğu, işte kış döneminde karın olduğu bir kentte, bir bölgede zemini iyi tutmak önemli. Bunu başardığını görüyoruz Amasya kentinin. Bunu da vurgulamakta fayda var. Dakika 89. Ev sahibi ekibin 10 farklı üstünlüğü. En azından bir gol için son bölümlerde bir şans yakalamak istiyor Çankırı Gücü. Baran şimdi kaleye doğru düşündü, dışarıya. Aslında çok farklı skorla, 7-0'la soyunma odasına girmesine rağmen ikinci yarıda, hatırlayacaksınız maçın tamamını takip eden futbol severler, İkinci yarının başında iki tane pozisyonu da var Çankırı Gücü'nün. O pozisyonlardan sonuç alabilseler en azından bu genç grubun moral motivasyonu artabilirdi. Hani iki gol bulduk ya da bir gol bulduk diyebilirlerdi o pozisyonlarda. Biraz daha dikkatli olmuş olsalardı. Biri de kaleye çok yakın bir pozisyonda. Alperen istediği dokunuşu yapamamıştı, hatırlayacaksınız. Bak,
Mert buluştu topla. Şimdi sol kanada doğru Göksu, offside. Göksu'nun pozisyonu offside. Evet, 90+2 oynanacak. 4. hakem Sefa Tekin 2 dakikayı gösterdi. Alperen Türk. Hasan dokunamadı topa. Oyun alanı terk eden top, kale vuruşu. Atalay'ın pası isabetli olmadı. Baran bir anda top kaybı geldi ama vuruş yandan dışarıya gidiyor. Yunus Emre araya girdi, kaptı topu. Plasesinde kaleyi bulamadı. Serbest vuruşu bekletmeden kullanma düşüncesi. Mert. Abdullah yerde kaldı az önce. Şimdi yavaş yavaş kalktı. Kaleci Yusuf. Pası oyun alanını terk etti. 90+2. dakikada da son anlar. Amasya'da. Şimdi Hasan'ın bulunduğu noktaya Hasan ceza sahasına sokuldu. Hasan Muhammed hücuma destek veriyor. Hasan bir çalım attı, kurtuldu rakibinden ve top oyunun dışında derken hakemle maçı bitirdi. Amasya Spor Futbol Kulübü Çankırı Gücü mücadelesi 10-0 bitti. 10 farklı üstünlükle kazandı ev sahibi Amasya Spor ve adını bir üst tura yazdıran taraf oldu değerli futbol severler. Maçın ilk saniyelerinden itibaren oyunun kontrolünü de maçın kontrolünü de elinde tutan Amasya Spor, işte henüz ilk dakika. Bu gol ve sonrasında üst üste bulunan, üst üste gelen goller. Fark bir anda önce 3'e, sonra devrenin sonunda 7'ye kadar çıktı. İkinci yarıda da Amasya Spor takımı durmadı. İlk yarının sonundaki o düşürdüğü tempoyu unuttu. Rakip kaleye gitmeye başladı. İlk yarı 7 farklı üstünlükle sona erdi. Şimdi tabii sahada da çok güzel görüntüler var. Bir yandan biz golleri izlerken bir yandan da genç sporcuları, genç kardeşlerini tebrik ediyor Amasya Sporlu futbolcular. Maçtan sonra Amasyalı futbol severler de Çankırı Gücü takımını, bu genç sporcuları alkışladı. Güzel görüntüler. Bu maç belki büyük bir farkla bitti ama onlar için şüphesiz güzel bir hatıra olarak kalacak. Zira burada şans bulmak, burada oynamak son derece özel, son derece önemli. Çünkü maç için

0: de ifade etmeye çalıştım. Genç sporcuların şans bulması çok önemli. Oynaması çok önemli. Gelişmesi çok önemli. Oynayacakları yerde olmaları çok önemli. Çünkü maalesef bu konuda biraz gençlere şans verme konusunda zorluk yaşanıyor ülkemizde. Bu düzeltmemiz gereken şeylerden biri diye düşünüyorum. 10 farklı üstünlük. Amasya Spor 10, Çankırı Gücü 0. Maç skoru. Amasya'dan yayınımızın sonuna geliyoruz. Bu maçın anlatımında ben Mustafa İyi sizlere yardımcı oldum. Olmaya çalıştım. Emeği geçen tüm arkadaşlarımla birlikte hepinize güzel bir gün, güzel bir akşam diliyorum. Yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.
1: A Spor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu. Bir reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
1: Merhaba, ben Devrim Yakut. Bu akşam ATV ekranlarında yeni dizimiz Güneş'in Doğduğu Yerde Buluşalım.

0: Bir reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
2: Reklam.
3: Hesabı alabilir miyim?
2: Buyurun.
3: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
2: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Spor Radyo.
3: Spor heyecanı ve tutkusu büyüyor. A Spor Radyo.

0: geldiniz. Gündemdeki gelişmeleri konuşacağız. Yine yoğun bir gündemimiz var.
1: Türkiye yeni güne uyanırken spor severler gözünü sabah sporuyla açıyor.
2: Gümbür gümbür oynaman gerekir değil mi?
3: Var neden devreye girmedinin cevabı da burası.
0: Başka hangi hamleleri yapabilir mi?
4: Transferlere ihtiyacı var.
5: Kesinlikle küpene zarar veriyor.
1: Dünden kalanlar güne yansıyanlar.
0: Saha içinde daha farklı bir reaksiyon bekliyorduk.
1: Gazete başlıkları.

0: Canlı bağlantılar, stüdyo konukları.
1: Belini doğrultamadı, ciddi bir düşüş yaşadı. Evet.
0: Nabzını sporla atanlar sabah sporunda buluşuyor.
2: Bazı hikayelerde bittiği zaman zaten güzelliğe kavuşur.
3: Futbolcuları, menajerler rezil de diyor, rezil de diyor.
4: Tüm detaylarıyla konuklarımızla gündemi değerlendireceğiz.
0: Ezgi Toper'in sunduğu sabah sporu hafta içi her sabah 8'de A-Spor'da. Spor dünyasında gün boyu yaşanan gelişmeler ana haberde.
5: Değerli izleyenler, ana haber bülteniyle karşınızdayız.
0: Sıcak haberler.
6: Sendeo Süper Lig'de, Avrupa'da transferlere, her şeye.
0: Canlı yayınlar, telefon bağlantıları ve gündemdeki konuklarla ana haber.
7: Bu açıklamaya sert bir yanıt geldi.
0: Yurttan ve dünyadan spordaki tüm gelişmeleri ekrana taşıyor.
8: Hızlıca başlayalım, sıcak bir gelişme görüyorsunuz.
0: Ana haber hafta içi her gün 18'de A Spor'da. Yeah.

0: Spor ekranlarından herkese merhabalar. Spor gündemiyle karşınızdayız. İbrahim Yavuz ve Ogün Şahinoğlu konuklarımız. Bugünün gündemini konuklarımızla beraber masaya yatıracağız. Ogün hoş geldin.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar olsun.
0: İyi yayınlar olsun. İbrahim Yavuz hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
0: Hemen Beşiktaş'ta bir başlangıç yapalım. Siyah beyazlar UEFA Avrupa Ligi ilk hafta mücadelesinde Marsilya'yı konuk edecek. Saat 22'de başlayacak bu karşılaşmayı. Konuklarımızla değerlendireceğiz. Az sonra Dolmabahçe'ye Efecan Öztaş'a da bir bağlantı yapacağımızı söyleyelim. Şu anda hazırlıklarını zannediyorum tamamlamak üzere Efecan Öztaş ve mücadeleyi konuşacağız Efecan'la. O günle Efecan hazır olana kadar bir sohbete başlamamızda sakınca yok. İyi bir akşam olsun. Öncelikle onu temenni edelim. Ama iyi bir akşam olması için ne yapmamız gerekiyor? Biraz da bunu konuşalım.
1: Ya bugüne kadar yaptığını aslında yapsa sanırım sonu iyi bir şekilde biter Beşiktaş'ın. İlk maçından itibaren Beşiktaş 11 maç oynadı şu ana kadar. Geldiği noktada hep aynı şeyi ortaya koymaya çalıştı. Maçın ilk düdüğüyle son düdüğü arasında bir baskı, bir pres, bir mücadele gösterdi. Yani skordan bağımsız yaptı bir de bunu. Yani bazı maçlarda skoru çok erken belki aldı ama dakika 89-90 biz ön liberoların rakip ceza sahası çevresine baskıya gittiğini görüyorduk. Yani skordan bağımsız bir şekilde Beşiktaş aynı ritmi taşımaya çalışıyor maçların sonunda ve fiziksel gelişim gösterdiğine şahit oluyoruz herhalde. Geçtiğimiz sezonun Beşiktaşlarına baktığımız zaman daha farklı takım, bu sezonki bambaşka. Burada tabii ki teknik direktör faktörü çok büyük. Şimdi Vincenzo Italiano'nun çıkaracağı kadroyu vesaire birazdan konuşuruz ama Beşiktaş kendi evinde oyuna güçlü bir başlangıç yaparsa, yani oyunu almak için doğrudan bunu gösterirse, zaten Marsilya'nın da son dönemde içinde bulunduğu durum çok iç açıcı değil. Bu bir yerde dezavantaj da olabiliyor, bazen avantaj da olabiliyor. Yani iki taraflı bir durum için. Sonuçta Marsilya'da bu durumdan çıkmak için bir reaksiyon göstermeye çalışacak. Ama Beşiktaş kendi bu haftaya kadar gösterdiği oyun planını icra edebilirse ben eksikleri olsa da sonuca gidebileceğini düşünüyorum. Trossard yok malum. Ama Beşiktaş'ta bence güzel gelişmelerden biri bu sezon adına şu oldu. Şimdi geçtiğimiz sezonlarda çok zorlanılıyordu Beşiktaş 11'i kurmakta. Yani 11 kurmakta. Yani kaliteli performansları arıyordunuz böyle. 3-4 tane buluyordunuz. 7'si öte yandan oluyordu Beşiktaş'ta. Şimdi bu sezon biraz fark şurada oluştu. Gireniyle çıkanıyla herkesin bir şekilde performans vermeye başladığı bir Beşiktaş var. Şimdi bir 11 sayıyoruz. 11'de belki bir oyuncuyu kenara ayırırsın. Böyle performansı dalgalı. Çerni mesela. Tam böyle sezon başlangıcından bu yana yüksek bir performans yok. Dalgalı. Ama diğer oyuncuların mesela stoperler. Bugün Emirhan Agba da oynuyor iki maçtır. Ama Jalo oynuyordu diğer maçlarda. Onun da performansı iyi mesela. İşte sol bekte Rıdvan yoktu geçen hafta. Otlar oynadı. İyi maç ortaya koydu. Şimdi Beşiktaş 12. oyuncusunu, 13. 14. 15. oyuncusunu bulmaya başladı. Gelişimlerden bir tanesi bu. 11'inin yanında. Yani bugün insanlar Trossard'ın yokluğunda İlhan'a güvenebiliyor bu oyunun içerisinde. İlhan Fakalı oynadığı takdirde İlhan'a o güven var mesela. Neden?

0: Ona bir bakalım. Üstüne konuşacağız. Beşiktaş'ta Marsilya mücadelesi öncesi Dolmabahçe'ye gidiyoruz. Son gelişmeleri Efe Can'dan dinleyeceğiz.
1: Teşekkürler Keremcan Bulat. Sana ve konuklarına da iyi yayınlar diliyorum. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin lig etapına merhaba diyecek. Bugün Marsilya karşısında, Fransız ekibine karşısında saatler 22'yi gösterdiğinde başlayacak mücadele. Ve karşılaşmayı da Andrea Colombo yönetecek. İtalyan hakem yönetecek. Güzel bir hava mevcut Dolmabahçe'de. Beşiktaşlı taraftarlar da güzel havanın tadını çıkartıyorlar. Termometreler 22-23 dereceyi gösteriyor. Beşiktaş taraftar arasında sabahın ilk saatlerinden itibaren bugün Dolmabahçe'de hem alışverişlerini gerçekleştiriyorlar hem de biraz da maça ısınmaya başlıyorlar. Atmosfer de giderek artıyor. Mücadele de Tüpraş Stadyumu'nda bugün kapalı gişe oynanacak. Beşiktaşlı taraftarlar hem Vincenzo Italiano'nun yaptığı çağrı sonrasında hem de Dušan Vlahović'in yaptığı çağrı sonrasında tribünleri tamamen doldurmuş durumdalar. Vincenzo Italiano yönetiminde bu sezon istikrarlı bir görüntü çiziyor siyah beyazlar ve Avrupa serüveninde 3 puanla başlama hedefinde diyebiliriz. Bu sezon Avrupa kupalarında oynadığı 6 maçta da 5 galibiyet ve 1 yenilgi yaşadı Beşiktaş. Güzel bir başlangıç yaptı. 3 tur geçerek bugün eleme turunu geçerek lig müsabakalarına katılım hakkı kazandı. Olimpik Marsilya ise direkt katılım sağlamış durumda. Beşiktaş'ın da salı günü gerçekleştirdiği idmanda Sayın Başkan Serdar Adalı antrenmanı Nevzat Demir tesislerine bizzat kendisi takip etti ve takımla bir motivasyon konuşması yaptı. Avrupa Ligi Beşiktaş'ın bu sezon içerisinde en önem verdiği kulvarlardan bir tanesi. Geçtiğimiz sezon katılım sağlayamamıştı siyah beyaz ekip ama bu sezon ise güzel bir başlangıç yaparak katılım sağladı. Süper Lig'de de iyi bir başlangıç yaptı Beşiktaş ve ikinci durumda bulunuyor, konumda bulunuyor. Tabii Avrupa Ligi'nde de Vincenzo Italiano'nun daha önce hem Fiorentina'da hem de Bologna'da iyi bir performansı vardı. Beşiktaş'ta da bu performansı sergilemesi bekleniyor. Fransız ekibinde ise işler yolunda gitmiyor. Lig'de oynadıkları son 3 maçta 3 yenilgi aldılar ve Beşiktaş karşısında bugün çıkışa geçmek isteyecekler. Hafta sonunda da Lig 1'de oynayacakları bir Paris Saint-Germain karşılaşması var. Ama bu karşılaşma öncesinde Fransız basını ufak da olsa bir rotasyon beklediğini ifade ediyor. Olympique Marsilya takımına ki Bruno Genesio da dün buranın atmosferinin oldukça zor olduğunu ifade etmişti ve 2017'deki Olympique Lyon karşılaşmasında Beşiktaş'ın oynadığı Olympique Lyon karşılaşmasında Lyon takımının teknik direktörüydü. Oldukça zor bir atmosfer olduğunu ve çok iyi bir atmosfer olduğunu ifade etmişti. Bugün burada da böyle bir atmosferin olacağını beklediğini ifade etmişti. Onlar için de zor bir durum şu an içerisinde. Çünkü yazın Financial Fair Play'den dolayı bir transfer dönemi boş geçti Marsilya'da. Transfer yapamadılar ve transfer yapmadan yollarına devam ettiler. Bu durumunda kendilerini oldukça zor duruma soktuğunu ifade ediyor Fransız teknik adam. Dediğimiz gibi öte yandan Dušan Vlahović de Erzurumspor Futbol Kulübü karşısında forma giyememişti. Cezalı duruma düşmüştü. Bugün formasına kavuşuyor Sırp golcü. Kendisi de hafta içerisinde hem fizyoterapistine hem de bireysel antrenörünü İstanbul'a davet etti. %100 bir şekilde sahalara dönmek istiyor ve milli arayı da iyi değerlendirmek istiyor aslında. Onu da ifade edelim. Beşiktaş'a %100'ünü vermek istiyor. Sahada elinden gelen her şeyi vermek istiyor Sırp golcü. Bu da Beşiktaş adına aslında çok olumlu bir durum. Özel olarak hazırlandığında ifade edelim. Dušan Vlahović'in Fenerbahçe maçının ikinci yarısında oyundan çıkmıştı Rıdvan Yılmaz. Önemli bir sakatlığı yoktu ama dinlendirilmişti Erzurumspor Futbol Kulübü'ne karşı. Bugün de Marsilya'ya karşı geniş kadroda yer almasını bekliyoruz. Milli sol bekin Mirettin'in de yaklaşık 2 haftadır sahalardan uzak kaldığını belirtiyorduk. Bugün Marsilya maçının geniş kadrosunda onun da olmasını ben bekliyorum. İtalyan oyuncu antrenmanlarda yer aldı hafta içerisinde. Herhangi bir problemi yok. Ben milli ara sonrasında kendisinin de daha iyi bir şekilde takıma dönmesini bekliyorum ama bugün de Marsilya maçının geniş kadrosunda yer alacak İtalyan futbolcu. Tabi Beşiktaş taraftarların oldukça yoğun bir şekilde sorduğu bir soru vardı. Kaptan Orkun Kökçü bugün sahada yer alacak mı? Bir sakatlığı var mı yok mu? Bu konuşuluyordu. Kaptan Orkun Kökçü'nün ayak parmağında bir çatlak oluşmuştu ama kendisi bugün bir fedakarlık yapıyor. Sahada yer alacak. Forma giymek istediğini sağlık ekibine ve teknik ekibe bildirdi. Kaptan ve sağlık ekibi de yapılan son teknikler sonucunda kaptanın oynaması yönünde rapor verdi. İtalyan teknik adam Vincenzo Italiano da bu durumu değerlendirdi ve kaptan Orkun Kökçü'yü ilk 11'den almadı. Sahaya sürecek kaptan da bugün bir fedakarlık yaparak oynayacak. Onu da belirtelim. Ahmet Sportif Aletler maçında da kendisini tekrardan kadroda yer yer almasını bekliyoruz. Beşiktaş'ta tek eksik isim var. O da Belçikalı yıldız oyuncu Leonard Trossard.

0: Kendisi Erzurumspor Futbol Kulübü karşılaşmasında yaşadığı darbeye bağlı bir sakatlık vardı. Yaklaşık 2 gün antrenmanlarda yer almadı ve bu antrenmanlarda salonda çalışma gerçekleştirdi Belçikalı oyuncu ve dün de gerçekleştirilen son antrenmanda takımla birlikte sahada yer aldı ama tabii hazır olmadığı için de ve dinlendirilmesi gerektiği için de kendisini de iyi hissetmediği için de ağrıları bulunuyor çünkü Belçikalı oyuncunun bugün kadroda yer almayacak, riske edilmeyecek. Hafta sonu Ahmet Sportif Faaliyetler karşılaşmasında onun da tekrardan formasına kavuşmasını bekliyoruz diyerek ilk 11'lerden de muhtemel 11'lerden de bahsetmiştim. İstiyorum. Kalede Alexander Nübel, sağ bekte Amin Muyo ve stoper hattının ikilisinde ise Thiago Jolo ile Emirhan Topçu. Sol bekte Ottara Rıdvan Yılmaz'ın bugün de ilk 11'de yer almasını beklemiyoruz. 6 numara pozisyonunda Salih Özcan ki oraya da bir parantez açmak istiyorum. Wilfried Ndidi'yi de tercih edebilir. Vincenzo Italiano bunu karşılaşmaya 1,5 saat kala kararı verecek İtalyan teknik adam. Hemen önünde oynamasını beklediğimiz ikili ise Junior Olaytan'da kaptan Orkun Kökçü. Sağ kanatta Vaslav Çerni, sol kanatta Torosan'ın yokluğunda İlhan Fakırlı ve forvet hattında Dušan Vlahović'in olmasını bekliyoruz diyerek tekrar Dolmabahçe'den sözü sana bırakayım Kerem Can Balat.
1: Teşekkür ediyoruz Efe Can Öztaş'a. İbrahim Yavuz'la devam edelim isterim az sonra muhtemel 11 üstüne. Biz de konuşuruz, tartışırız. İyi bir duygu taşıyor Beşiktaş aslında ligden Avrupa'ya. Ama sezon sanki bugün çok daha ciddi bir seviyeye gelecek, bundan sonrası için söylüyorum. Nasıl bir başlangıç öngörüyorsun?
2: Yani bir kere bir onlar adına da önemli bir test diye düşünüyorum. Kesinlikle. Yani Marsilya evet bugün içinde bulunduğu durum biraz problemli gözüküyor ama ne olursa olsun güçlü bir organizasyonla karşılaşacak Beşiktaş. Rakip üzerinden şey söyleyebilirim, enteresan bir istatistikleri var. Yani kaybettikleri maçların, hatta bir tane maç kazanmışlar orada da, daha fazla topa sahip, Strasbourg'u 4-0 yenmişler. Daha fazla topa sahibi olan takım, hemen hemen kaybettiği maçlarda da benzer. Yüksek istatistikle oynamışlar ama bu maçların tamamında rakipten ciddi anlamda az koşmuşlar. Şimdi bu bir şey anlatıyor. Yani burada da böyle bir oyunla karşılaşabilir Beşiktaş. Rakip yarı sahada daha fazla topa sahip olan ama muhtemelen yani diğeri daha fazla koşuyorsa, ben topa daha fazla sahip oluyorsam, evet topu peşinden koşan bir takım var ama kazandığı toplarla da bana problem çıkartan bir takım var. Yani böyle bir istatiste de karşılaşabilir bugün Beşiktaş.
1: Yetenek seti olan ama yumuşak bir takım.
2: Evet, yumuşak bir takım. Yani aslında bu kaybettikleri maçlar, istatistikler biraz bunu anlatıyor. Beşiktaş tabii şöyle, yani o günün söylediği önemli. Yani çok kısa sürede ideal 11'i yakalayıp burada tekrar yapmak çok değerlidir ki yani son 3-4 sezonda ciddi anlamda bu sıkıntıyı yaşayan bir takımdı Beşiktaş. Tabii burada önemli olan teknik direktör davranışıdır. Önce tabii başkanına hakkını vereyim. Yani muhtemelen onlar da bu geçen süreçte ya biz çok fazla karar değiştirdik, bu işin uzmanına teslim olalım. Yani bu işin sportif direktörlük tarafı çok önemlidir. Ve onun teknik direktörle yapacağı planlama çok önemlidir ki Beşiktaş bu anlamda bence ülkeye de mesaj veriyor. Yani bu yolun en doğru yol olduğunu da gösteriyor. Önder Özen ve onunla beraber Italiano'nun davranışı oyun belirleyici oluyor. Belki de sezon başı İtalyano'nun olmadığı bir dönemde şu oyunculardan bahsediyor olsak, Beşiktaş bu oyuncularla yola çıkıyor desek, mesela Salih ile Olaytan'la Beşiktaş bir orta saha planlaması yapacak desek, değil mi? Hemen hemen bütün Beşiktaşlılar buna itiraz edebilir. Yani oynamamış bir Salih, ne olacağı belli olmayan bir Olaytan'la biz nasıl sezona devam edeceğiz derdi ama oyun herkesi ikna etti. Aslında bu oyuncularla da gayet şahane bir oyun ortaya çıkabilirmiş. O yüzden Italiano'nun teknik direktör davranışını çok önemsiyorum. Sahanın içinde kalmasını çok önemsiyorum ki en belirleyici olacak durumun bu olduğuna inanıyorum ben. Çünkü sahanın dışına gitmek işin en kolay tarafı. Bahane aramak işin en kolay tarafı. Geçmişte bu çok fazla tekrarlanmış ve Beşiktaş'ın işine yaramamış. Yani bu teknik direktör davranışı bugüne kadarki geri bildirimi çok sağlıklı ve bundan sonra da ben Beşiktaş'ın skorlar dalgalanabilir. Burada çok anormal bir şey yok. Çünkü Beşiktaş'ın şeyi kabul edelim. Yani rotasyon anlamında hocanın elinde çok da ciddi bir zenginlik yok. Yani son maçta oyuna girenlere baktığımızda, hani oyunculara da saygısızlık yapmayalım. Hem Kartal, Taylan. Şimdi baktığın zaman yani şampiyonluğu oynayan güçlü bir kadro kuracağım diyen takımlarda çok talep görmeyecek oyuncular ama bak o oyuncular güçlü bir organizasyonun parçası olabiliyor ve teknik direktör asla bundan şikayet etmiyor. Beşiktaş adına da en belirleyici olacak şeyin de ben bu olduğunu düşünüyorum.
1: Sen aynı temponun Avrupa'ya da taşınacağı kanaatinde misin?
3: Ya sezonun bu evrelerinde taşıyabilir ama bu iş biraz da Kasım Aralık dönemlerine geldiğinde artık maç sayısı, maç yükü arttığında oyuncular üzerinde Orada belki dalgalanmalar

0: yetişebilirsiniz ve o noktada gözünüzü çevireceğiniz şey yedek kulübesindeki oyuncularınızın performansı olacak işte. Rotasyonun katkısı, işi belirleyici noktalar. Beşiktaş ilk 11'ini bulamadığı noktalarda biz zaten rotasyonu hiç konuşmuyorduk bile yani. Geçtiğimiz sezonlarda kulübesi ilk 11'i zayıfken kulübesi ne kadar zengin olabilirdi performans anlamında. Şimdi bu sezon şöyle bir baktığımızda her iki kanatta mesela İlhan Fakalı hepimize bir heyecan katmıştır muhakkak. Ernest Pocu transferi yapıldı kanatlar açısından. İleri hatta Oh var mesela. Yine tam İtalyanın istediği bitiricilik anlamında belki çok ciddi üst seviyeli bir oyuncudan bahsetmiyoruz ama mücadele oyuna katılım açısından tam İtalyanın aradığı tarzda bir oyuncu. Orta sahada yedek kulübesine geçen sezonun ası olan belli de bir kariyer olan Endidi var. Sadece burada Endidi'den beklediğiniz şey yani kendi adına da kariyerine de yakışır bir performans ortaya koyabilmesi. Ve hocanın Endidi ile ilgili rol değişimini ben 3 maçta görüyorum. Şöyle, oyuna attığında 6 numaraya atmıyor. 8 numaraya atıyor. Merkeze koyuyor Endidi, ön alan baskısına gönderiyor. Rakip yarı sahada karşılama görevi veriyor. Yani iki stoperin arasında oyun kurulumu, iki stoperin arasında karşılayıcı bir rol vermedi ona. 3 maçtır bunu deniyor. Sürekli Salih'in önüne 8 numaraya koyuyor merkeze, orada oynatıyor. Şimdi mesela oralarda daha iyi pozisyon aldığını, ön alan baskının biraz daha iyi olduğunu görebiliyoruz. Performansını arttırırsa kulübeden bir katkı olabilir. Fabio Miretti var. Mesela Beşiktaş'ın rotasyonunda. Orkun'un rotasyonu için düşünülen bir oyuncu. Stoper'de şu an 3 stoperi de iyi performans veriyor Beşiktaş'ın. Agbadu, Thiago Jalo ve Emirhan. Dördüncüsü de var bu arada. Ümit Aktağ transferini gerçekleştirdi. Henüz oynadığını göremedik. Bek'te bence Rıdvan'ın şu an performansı sevindirici Beşiktaş adına geldiği nokta. Artarak ilerliyordu. Tabelaya yansımıyordu. Tabelaya da yansıtmaya başlayınca kıymeti oldu. Bir iki mevki için belki bunu konuşabiliriz ama rotasyondaki oyuncuların çok dikkat kesilmesi gereken bir şey var. Fenerbahçe derbisinin soyunma odasında Vincenzo Italiano ilk 11'e konuşma yaparken takımı sahaya uğurlamadan önce yedek oyunculara konuşma yaptı. Oyuna girecekmiş gibi hazır olun diye. Size ihtiyaç olacak. Yani yedek oyuncular maç önü konuşmasının ana unsurlarından bir tanesiydi. Ben futbol oynamadım yani böyle profesyonel seviyede. Siz oynadınız, o soyunma odasını bilirsiniz. Bir teknik adam derbiye çıkaracakken takımı yedek oyuncular özelinde bir konuşma yapsa yedek oyuncu olarak ne hisseder mesela takım? Takımın içerisindeki değerini hisseder. Şimdi onlara da değer verdiğini gösteriyor. Sadece ilk 11'deki oyuncuları alıp da onların üzerine çalıştığı, onların üzerine bir taktik yürüttüğü ya da maç önü toplantısı yaptığı bir durum yoktu o soyunma odasının içerisinde. Şimdi dolayısıyla bu maç döngüsünde de hepsine şans vermeye çalışıyor. Değersiz hissetmesin kimse kendisini diye. 25 oyuncu şu ana kadar oynadı. Hatta 26.sı gitti bu arada. Amir de kaç maçta sonradan oyunu atmıştı. Hatırlarsın Hacı Ahmet Ölçe. Daha 11 maç elindeki mevcut kadrosunda 25 oyuncuya şans vermiş bir teknik adam var ortada. Güzel gelişmelerden bir tanesi de şu. Beşiktaş'ta skora katkı veren oyuncu sayısı 13. Sezonun daha başındayız. Daha ilk safhalarındayız. 13 farklı futbolcu. Stoperinden bekine, orta sahasından kanadına, her bölge. Sadece kaleci kaldı. O da Nübel'in işte bir tane belki yarın öbür gün savunma arkasına atacağı bir topla kaleyi de tamamlayacak herhalde. 13 farklı oyuncunun katılım sağladığı bir hücum organizasyonu var. İşin savunma tarafında ligde istatistikleri görmüşsünüzdür. Sürekli zaten hani gol beklentisi de düşük tutuyor rakiplerini. Hani savunma anlamında da toparlandı. Orada bence en büyük faktör tabii ki Salih Özcan gibi bir profilin o stoperlerin önünde olması ve kalede bir nübenin olması. Rekabet de getirdi bunu. Alternatifsiz kadrolarda rekabet olmadığında oyuncuların biraz rahatlığı vardı. Şimdi hepsinin bir alternatifi var. Stoperlerin de öyle. 4 tane stoperi var Beşiktaş'ın. 4 de formaya aday olabilecek oyuncu. Öyle değil mi? İlk 11'de oynayan oyuncunun da yeri garanti değil artık Beşiktaş'ta. Dolayısıyla bunların hepsi bence bugün gelinen noktanın kısa bir özeti oluyor. Vincenzo Italiano tabii ki bu işin baş aktörü. Ama şu an gidişat güzel. Bunu da Avrupa'da devam ettirebileceğini düşünüyorum.
1: Muhtemel 11 ekranda. Sadece şunu bir direkt olarak sormak isterim. Sonra 11'i tartışmak için İbrahim Yavuz'a döneceğim. Hı-hı. Ama Orkun oynar mı?
0: Ben oynayacağını düşünüyorum. Pazartesi günü yaşamış. Ayak parmağından sorunu. Pazartesinden sonra salı çarşamba antrenmanlara katıldı. Yani salı çarşamba antrenmana katılan bir oyuncudan bahsediyoruz. Trossard mesela biraz daha farklıydı. Dün aslında sahaya çıktı. Antrenmanın ilk etapta ısınma çalışmaları bölümünde vardı. Daha sonrasında salona geçti. Denedi, olmadı. Salona geçti artık. Orada devam etti. Orkun'unki biraz daha farklı. Pazartesi yaşıyor. Orada idmanı tamamlayamıyor ama salı çarşamba mesela idmanlarına devam ediyor. Ve biraz da hani Orkun karakterinde biliyorsak
1: oynar diyoruz. Nübel, Murillo, Jalo, Emirhan, Utara, Salih, Olaytan, Orkun, Çerni, İlhan ve Vlahovic. Bizim beklediğimiz Beşiktaş 11'i bu. Nasıl duruyor 11 İbrahim Yavuz?
2: Yani ideal. Bugüne kadar bu sistemi çok fazla tekrar etmiş oyunculardan bahsediyoruz ki bunun da en sağlıklı olduğunu geçmiş bu işi en üstlerde deneyimlemiş güçlü organizasyonlarda bu şekilde gördük Kerem. Yani Galatasaray bugün aslında bu anlamda en iyi örnektir diye düşünüyorum, değil mi? Yani en fazla aynı oyuncularla tekrar yapıp bundan en sağlıklı geri bildirim alan takım. Aslında Beşiktaş'ın da bir anlamda biraz da hedefi o. Yani önce aynı oyuncularla tekrarla güçlü oyun, sonra orada o ihtiyaç olan rotasyon. Yani yeni gelen oyuncular var tabii buraya, o günün bahsettiği. Onlar da tabii zaman zaman dahil olacak ama bu ideal bir kadro. Ama bu çok güçlü bir kadro değil yani, onu söyleyeyim. Ya bu teknik direktör kadrosu. Bak, bir güçlü kadro vardır, bir de teknik direktör kadrosu vardır. Bence bu net teknik direktör kadrosu. Ya ben dışarıdan baktığımda güçlü bir kadro demem Beşiktaş kadrosuna. Ya savunmasından en öne kadar güçlü bir kadro demem ya. Tabii Vlahovic'in ekstra bir oyuncu, onu ayırırım. Onun dışında Beşiktaş'ta çok ekstra oyuncu var demem. Ama çok iyi bir takım oldu Beşiktaş. Çok iyi bir teknik direktör dokunuşuyla çok iyi bir takım oldu. Mesela Galatasaray için aynı yorumu yapmam. Galatasaray çok iyi bir takım. Çok iyi oyunculardan kurulu bir takım.
1: Çok iyi bir kadrosu var.
2: Çok iyi bir kadrosu var. Ama bunun çok iyi bir kadrosu yok. Yani tek tek şu kadrodan Vlahovic'i, Orkun'u ayırıp yani şampiyonluğu oynayan bir takımın sportif direktörü ve teknik direktörüne, biraz da yerli hocalar daha çok buna talip olduğu için söylüyorum. Ya böyle bir kadroyla şampiyonluğa çıkıyoruz. Ayır Vlahovic ile Orkun'u. Ohu ya da eksi bir orta sahip.
1: Nübel'i de eklerim Vlahovic.
2: Özür dilerim, Nübel de var.
0: Pardon, Amir Kaleci'yi de eklersiniz.
2: Kaleci aslında yok sayıyoruz değil mi?
1: Amir Murillo olabilir. Trossard'ı da eklersin.
2: Ya şu an
1: yok.
2: Yani isim olarak yok,
0: diyorum. Bu 11'de mesela Amir Murillo şu an en formda sağ bek olarak.
2: Hayır, şey anlamı, isim anlamında mesela söylüyorum. Yani isim anlamında. İsim. Ya şimdi Galatasaray genelde mesela Fenerbahçe'yi de bunun içine. Mesela Fenerbahçe bence şahane bir takım ya. Şimdi Fenerbahçe'de Semedo ile Mert oynuyor bölgede ve kıyamet kopuyor. Bunlar oyuncu falan değil diyorlar. Bir tanesi Portekiz, bir tanesi Türk milli takımda şurada birkaç ay önce Dünya Kupası'ndaydı. Burada öyle bir durum yok. O yüzden Beşiktaş'ı ben ayırıyorum. Hatta çok merak ettiğim bir durumdur Beşiktaş'ın sezon sonu ne yapacağı ile ilgili. Yani teknik direktörün dokunuşuyla bir şampiyonluk mu? Kadro kalitesinin çok ön planda olduğu bir takımın şampiyonluğu mu? Çünkü Fenerbahçe ile Galatasaray, Trabzonspor'a bile aslında biraz o tarafa koyabilirim. Onlar da bu sene o güçlü oyun üzerine çok önemli oyuncuları ilave ettiler. Yani ben Beşiktaş'ın aslında ülkeye mesaj verdiğini de düşünüyorum. Teknik direktörün ülkeye mesaj verdiğini düşünüyorum. Yani çok şikayet etmeyin. Elde bak şunu diyebilir mesela Italiano. Ya bir sportif direktör vardı Önder Özen'den önce. Ben de burada yoktum. Şurada Olaytan diye bir arkadaşımız var. Onu buraya alternatif diye getirdi. Hatta kendileri de söylediler. Yani ya, Olaytan'a itiraz edildiğinde ben duydum bunu. Ya, sakin olun ya. Olaytan alternatif dediler. Bak, senin alternatif diye aldığın oyuncu bugün organizasyonun en güçlü oyuncusu. Yani Fenerbahçe'nin orta sahasına baktığında şahane isimler, değil mi? Bak, onların önünde bir oyuncu yarattı. Demek ki tek başına isimle bu iş olmazmış. Teknik direktör ve oyun alıp oyuncuyu da başka bir seviyeye ya da içinde bulunduğu potansiyeli de yukarı çıkartırmış.
0: Bu arada çok özür diliyorum. İlk 11'i bir daha verebilir miyiz?
1: Bir daha verebilir miyiz muhtemel 11'i?
0: İşte Beşiktaş'ın biraz farkı olan noktayı söyleyeceğim. Bu kadroda dikkatini çeken ne var senin? Ya da hocam, size baktığınız zaman bir şey dikkatinizi çekmesi lazım. 30 yaşın üstünde bir tane oyuncu yok bu kadroda.
1: Evet.
2: Tabii çok önemli o.
0: Bak, kalede Nübel tecrübeli.
2: Çok önemli. Emirhan, çok doğru bir analiz o gün.
1: Emirhan çünkü 25... çok özür dilerim, destekleyeyim seni, hemen kısa araya gireyim. Çünkü bu oyuncularla antrenman yapıyorsun ya, yaş ortalamasını ne kadar düşürsen orada yüksek şiddetli antrenman çıkar.
2: Yani koşu mesafelerini anlatıyoruz ya Kerem. Önemli mi? Önemli. Ama şiddeti belirliyor ya. Koşar. 35 yaşında oyuncu seninle koşar mesafeyi. Ama atacağın şiddet belirler. Bir depar golü attırır ya da golü engeller. Araya girdim. Yani çok doğru aslında
0: yani
2: söylediğini.
0: Şimdi mesela biraz farkı bence oluşturan noktalardan birisi de bu olay. 25 yaş ortalamasıyla sahaya çıkabilen bir Beşiktaş varken rakiplerinden bir tanesi 30 yaş ortalamasıyla rakip oluyor kendisine derbide.

0: mesela. Yani arada çok ciddi bir fark var. Oyunun temposu açısından, ritmi açısından da. Transfer döneminde hep şunu konuştuk Beşiktaş'la ilgili. Vincenzo Italiano atletizmi yüksek, yani pres gücü yüksek, tempoyu kaldırabilen oyuncu istiyor. Ve Beşiktaş'ın gittiği oyuncu, şu an mevcut kadrosunun içerisinde bir tane oyuncu var 35 üstü. Trossard. Onu da alırsınız zaten. O da Leandro Trossard. Geri kalan bütün oyuncuları 30 yaşın altında, şu kadroda İlhan 20 yaşında, Otlara aynı şekilde 21-22 yaşında oyuncular. Orta saha genel itibariyle 24-26 arası oyunculardan bahsediyoruz bu kadroda. Ve Beşiktaş sezonun başlangıcı itibariyle hani bu biraz da gençliğinin de meyvesini aldı. Ama bu bir planlama, bu tesadüfün sonucu değil. Beşiktaş bunu böyle planladı. Yani hocası 90 dakika oyunu kaldırıp kendi oyununu kaldırabilecek bir grup istedi ve ona göre oyuncular alındı. Sezonun ilk maçı çok güzel bir oyuncuya değindi hocam. Olaytan eleştirilmişti. Midland eşleşmesi hatırlarsınız, kaçırdıklarıyla atamadığı goller, sonra sosyal medyada yazıldı çizildi, böyle yine geçen sezonun hikayesi gibi bir şey ortaya çıkıyordu. Eurosec'te yaşanmış ilk maçın sonunda hemen bir reaksiyon verildi. Şimdi geldiğimiz noktada takımın en çok asist yapan oyuncusu Olaytan. Oyuna, ya tabelayı bir kenara bırakalım, tek başına tabela bence bir şey göstermiyor. Oyuna çok büyük dinamizm katıyor. Rakip yarı sahada oynanmasının en büyük faktörlerinden bir tanesi oluyor. Beşiktaş topu birkaç tane de geri almak için hep çaba gösteriyor dikkat ederseniz. Baş aktörlerinden biri oluyor. Şimdi ilk maçta çok eleştirilen Olaytan bugün geldiği seviye itibariyle takımın vazgeçilmesi noktasında. Ama onu bu seviyeye getiren, oyundaki rolünü değiştiren de hoca, ya oyunun sistemi, hocanın ortaya koyduğu, inşa ettiği bir şey var. Belki onun yerine farklı bir oyuncu da girse devam edebilir.
1: Ben de aynı fikirim.
0: Ama şu var. 3-4-5 oyuncu aynı anda çıkarsa o denklemden o başka. Zorlar. Ama mesela 1-2 oyuncunun yokluğunu Beşiktaş'ın kadrosu artık tölere edebilir. İşte bu hafta İlhan Fakılı'yı göreceğiz mesela. Geçtiğimiz hafta Rıdvan yoktu. Derbide golü atan Rıdvan, ondan önce 2 tane asisti vardı hatırlarsınız yine. Çok formda Rıdvan'ın yerine Otlar oynadı. Telafi ediyorsunuz o oyunu. Özellikle telafi noktasında İtalyano'nun çok üzerine durduğu şey merkez üçlü. Hep şunu söylüyor. Takımın dengesi orta saha, oyununda gidişatını belirleyecek yer orta saha benim için diyor. Dolayısıyla orta sahadaki oyuncuların performansına yedek kulübesinin de eşlik etmesi lazım. Ana plandaki üçlüye. Yani Endidi'nin de katkı sağlaması lazım. Yarın öbür gün Mirettin'in de aynı katkıyı vermesi lazım. Yani onu söyleyecektim. Beşiktaş burada biraz doğru planlamanın da meyvesini alıyor yani. 30 yaşın üstünde bir tane oyuncusu var kadrosunda.
1: Hocanın bu söylediği şeyi yıkar mı? Atanın ve tutanın iyi olacak klişesini ortadan kaldırır mı bu düşünce? Bence %100 kaldırır yani. Orta sahanın, değil mi yani? Çok iyi atanı var Beşiktaş'ın şu an, çok iyi de tutanı var. Ama bak orta sahadan bahsetmiş, şey dememiş. Hocam atanı tutanı halledelim, gerisini ben, bizde öyledir biliyorsun. Atan,
2: orta saha en önemli iştir ya.
0: Yani orta sahaya çok dokunmuyorum dedi. Takımın dengesidir. Diğer mevkilerde rotasyon yaptım ama bu haftaya kadar
1: evet,
0: dedi.
1: Bizde hani öyle anlatıldığı için hani, ama öyle değilmiş yani. Ben de aynı fikirdeyim çünkü. Yani oyunun bütünüdür tabii ki ama hani bir yerden bizde kaleci ve santrafordan anlatıldığı için, ama orta saha gerçekten çok önemlidir. Ben şeyi de çok doğru bulmam. Hani bu 6 numara yani oyunu iki yönlü oynayacaksın artık. Yani şey kaldırmıyor artık sana. Bir bölgede çok baskın olman kaldırmıyor işte. 10 numarayı kaldırmadı oyun. Ortadan kaldırdı o pozisyondaki oyuncuları. Evet. Bak, atıyor Talisca değil mi? Baktığın zaman müthiş bir istatistik ama bir tane Avrupa'dan ortalama takım gel de burada da at demiyor. Çünkü biliyor o tempoyla oralarda atamayacağını. O yüzden Orkun gibi 8, 10, 6 her şey oynuyor Orkun. 6 desen itiraz yok. 8 desen itiraz yok. 10 numara desen itiraz yok. Peki bu tarz oyuncularla oynamak lazım ve muhtemelen hoca da sürekli onlardan onu talep ediyor.
2: Her yerde oynadığı, orta sahanın her pozisyonda oynadığı rivayet edilen çok oyuncu var da hakkını vererek o işi yapan herhalde nadir oyunculardan biri. Oyun kurucu 6'dır, net 8'dir, 10'dur. Yani hakikaten
0: gençliği daha da 10'du hatta.
2: Evet, çok iyi oyuncu.
0: Gençliğine daha da ön taraftaydı. Olaytan da mesela öyle, ona çok iyi eşlik ediyor Orkun'a. Yani Olaytan 8 mi 10 mu
1: 6 mı
0: yani her sahanın her yerinde olan oyuncu yani artık zaten böyle pozisyon kalmadı 6 8 10,
1: yani bence onu da ortadan kaldırsak yani o da mesela bize sürekli dikte ediyor.
0: Rol nedir yani?
1: 6 6 6
0: sahadaki rolü nedir yani, ne görev veriliyor? Endidi bugün 6 numara

0: kabul ediliyor. Buraya gelmeden 8 numara kabul edenler vardı. Leicester'da öyle Maresca oynatmış.
1: Ya şeyde var o gün. Bak Guendouzi ile ilgili girsinler baksınlar. Lazio, Marsilya, Arsenal. Ya en fazla 8 de 10 numara pozisyonda katkı sağlamış skora. Şu an ortalık yıkılıyor Fenerbahçe'de. 6 numara 6 skor numara bu hücuma katkı sağlayamıyor. Gir bak acaba problem seninle alakalı olabilir mi? Mahkum ettin oyun olarak oyuncuyu oraya. Bak bu oyun aldı onları da yukarı götürdü. Ya budur belirleyici olan yani.
2: Ama olay tanıda hoca katkısı net. Çok büyük.
0: Net. Tabii tabii.
2: Bak başka bir hoca olsa.
0: Oyunun şeklini değiştirdi.
2: Başka bir hoca olsa olay tan devre arasında başka bir yere giderdi yani.
1: Ya getirenler olmayacağını söylemiş ya Kerem. Evet. Getiren ikinci adam demiş. Yani alternatif demiş. Alternatif evet. Ne demek? Kızmayın bize ya buranın oyuncusu değil ama. Ya sonuçta birilerine de ihtiyaç duyacağız demiş. Getiren bunu demiş. Buraya gelen ya siz bak şeyde de öyledir diye İsmail Yüksek'te biliyorsun. Hani menajeri arkadaşım eski takım arkadaşımdı. Ya takım bakıyorlar ve Süper Lig'de bir tane takım İsmail Yüksek'i istemiyor. Jesus geliyor. Gönderecekler oyuncuyu. Yönetim bir yerlere gönderecek bir alt lige. Adam diyor ki ya bu nasıl gider diyor ya bu tamam bir eksikleri var ama biz bunu düzeltiriz. Bu şahane bir oyuncu diyor. Ya adam amil takım oyuncusu oluyor yani.
0: Yani geçen evet, sezon mesela
1: direktörün varlığı.
0: Bu arada sezon başladığında İtalyano zaten yeniden kurulan bir kadroyla başlamadı bu oyunu inşa etmeye. İlk maçlarını
1: bence talep ettiği de oydu.
0: İlk maçlarını hatırlayın. İlk iki tur eşleşmesi geçen sezonun oyuncularıyla oynadı. Yani sadece Nübel, Salih Özcan ve İlhan Fakılı vardı. İlhan Fakılı'yı belki de birçok teknik adama o evrede sunsanız hani ilk 11'e atmaz mesela. Lig 2'den yeni gelmiş. Hani bu aşamalarda tecrübesi yok. Daha genç bir oyuncu. Böyle ağır bir form sorumluluğun, böyle bir formanın altında sahaya çıkacaksın vesaire baskı görür diye cesaret edemeyebilirdi. Ama oynattı. 3 tane yeni transferi vardı elinde. Nübel, Salih Özcan ve İlhan Fakılı. Geriye kalan bütün oyuncuları geçen sezonun oyuncularıydı. O Nisan-Mayıs ayını kötü geçiren yani onların hani bunların yarısı olmaz gönderilsin yani. Diye üzerine baskı kurulan oyunculardı. Onlar da bir şey inşa etmeye çalıştı. Ve İtalyano'nun yani sevdiğim taraflarından bir tanesi şu. Maçı farklı da kazansa maçın sonunda yaptığı açıklama ilk oyunuyla ilgili yaptığı açıklamalar da eksikliğine değiniyor önce.
1: Öz eleştiri tamam.
0: Önce eksiğe değiniyor. Yani evet. Mesela 6-2 kazanıyor mu? 7-2 gole bakıyor önce. Onu içerliyor. Ve dünkü basın toplantısı şöyle bir cümle kurdu. Kusursuz bir takım, mükemmel bir takım diye bir şey yok dedi. Her zaman dedi gelişmeye bakacağız dedi. Ama hiçbir zaman dedi kusursuz olmayacağız dedi. Futbolda kusursuz olamazsın. Elbet bir gün bir kusurun ortaya çıkar. Yani yarın öbür gün hani dalgalanma da yaşayabilir performans demek istiyor. Bir maçta savunma, şu ana kadar savunma performansı iyi. Ama bir maçta savunmanın da belki bir kusuru olabilir. Bunu aslında önden söylüyor. Bizde var ya 4-4'lük takım. Ya 4-4'lük takım olmaz. O güne kadar onu 4-4'lük gösteren rakipler olmuştur belki. Ama bir gün bir rakip karşısına çıkar ve bak senin böyle bir defon var diye gösterir. Şimdi camiaya verdiği mesajlar da çok önemli. Çıkıp ilk önce eksiğine değinen, farklı kazandığı maçtan sonra dahi önce attıklarını, zaferinin coşkusunu vesaire değil de eksik gördüğü noktaları odaklanan bir teknik adam var. Bu da oyuncuları da bu mesajları herhalde bizim aldığımız gibi oyuncular da alıyor. Alması da gerekiyor. Oyuncular da her zaman şunu görmeli. Yani yaşı ne olursa olsun gelişmenin sınırı yok. Bir şey öğreneceksiniz. Ben Fenerbahçe derbisinden sonra Salih Özcan'la röportaj yaptım. Mikson'da, Karmalan'da. Salih şunu söyledi. Tecrübeli bir oyuncu. Kaç yaşında? 28 yaşında Salih. Ya da 29'una girmek üzeredir. 28 diye hatırlıyorum. Salih Özcan şunu söyledi. Tecrübeli bir oyuncuyum. Tecrübelerimi aktarmaya geldim dedi. Daha önceki deneyimlerimi buraya yansıtmaya çalışacağım dedi.
2: 28.
0: Şu cümleyi kurdu. Dedi ki ben dedi burada dedi her antrenmanda, her maçta antrenörlerden bir şey öğrenmeye çalışıyorum dedi. Sürekli konuşuyorum antrenör ekibiyle. Her antrenmanda bir şey öğrenmeye çalışıyorum. Çünkü gelişimin ve öğrenmenin bir dedi sınırı yok.
1: Çok güzel bir söz. Yani bu teknik, söyledi,
0: benim çalıştığım bu teknik ekipten de öğreneceğim bir şey var.
1: Öğrenmeyi bıraktığınız an yavaş yavaş ölmeye başlarsınız.
0: Şunu düşünmüyor. Yaşım yani. 28. Ben zaten kaç tane teknik adam gördüm. Kimlerle çalıştım. Yani yaşımda 28 yani göreceğim her şeyi gördüm. Değil. Genç oyuncu gibi davranıyor. Yani yaşın 28 de olsa 30 da olsa her antrenörden her teknik adamdan öğrenebileceğim bir şey vardır diye bakıyor. Bazen vardır ya bizde 20'sinde böyle şov yapar oldum benden. Olmadın sen daha. Daha 21'inde öğreneceğin şey var. 22'de var. O Ondan sonra gelişiminiz duruyor çünkü. Kaybolup gidebiliyorsunuz. Salih Hoca'nın bu cümlesi mesela benim için yani yarın öbür gün de hep hatırlayacağım bir şey. 28 yaşında bir oyuncu, ben her antrenmanda, her maçın ardından hocalarımla konuşuyorum. Onlardan bir şey öğreniyorum dedi. Hep öğreneceğim bir şey var dedi çünkü.
2: Önemli bir mantalite. Yani böyle bir mantaliteye sahip olduktan
1: sonra. Gelişim oradan başlar. Evet, gelişim türlü kolay oluyor. Tükenirsin işte. Yine aslında teknik direktör üzerinden söyleyelim. Sergen Hoca'nın da bugün teknik direktörlük kariyerinin tıkanmasının temel sebebi o. Ben öğretemem oyuncuya dedi. Şimdi bir teknik direktör ben öğretemem dediğin an orada bir gelişim olmaz. Nasıl olacak gelişim? Ben öğretemem Cengiz'e 3. bölgede ne yapacağını. İşte bak öğretemedim. Biriniz Çorum'a gitti. Biriniz antrenörlükte kaldınız. Ve başka bir ülkeden biri bir şey öğretiyor size. Herkes öğretiyor. Hepimiz öğretiyor. O işin öyle olmayacağını öğretiyor değil mi? Demek ki öyle bakılmaması lazım. Bizde işte yerli ve yabancı teknik direktörün temel farkı bu. Onların hayatta bakışı. Onlar aslında çok anormal bir şey yapmıyor. İtalyano dediğin teknik direktör çok anormal bir şey yapmıyor. Salih dediğin oyuncu çok anormal bir şey söylemiyor ama diğerleri o kadar fazla yani ben öğretmem ki şeydir bizde hani ders almam ders veririm kültürüyle büyüdüğümüz için işte sonunda da böyle şey çıkıyor. Yani Allah'tan bu tarz teknik direktörlere temas ediyoruz. En azından bakış açımızı da değiştiriyor ve hani karşılığı da var bu işin. Sadece söylemde de hani liderlik de öyledir ya anlatırsın ama oyuncu senin davranışına bakar. Ben onu Erik Gerest'te görmüştüm. Efis bir insandı. Ben Erik Gerest'te çalışıp da bir oyuncunun adaletle ilgili bir şeye itiraz edeceğine şahit olmadım o ortamda. Oynayanın oynamıyor. Çünkü söylenme değil ama eylemle geriyor oyuncu adaleti, davranışı. Sahanın içinde de sahanın dışında da çok önemlidir yani.
2: Söylemler kolay ama eylemde
1: eylem belirleyici
2: hayata geçirmek
1: olur,
2: belirleyici hakikaten. Beşiktaş Marsilya ile kozlarını paylaşacak bu akşam. Marsilya'nın kırılgan olduğundan biraz bahsettik. Yetenekli bir ekip o kesin. Böyle bir hızlı maç başlangıcı çabası olur mu? Böyle biri atıp ikinin kovalanacağı bir yere evrilebilir mi o gün? Yoksa biraz sabırlı ve temkinli mi olmak lazım?
0: Ya açıkçası ben Beşiktaş'ta çok sabırlı ve temkinli başlangıçlar görmedim bu hafta.
2: Ben de görmedim.
0: Başlangıç tam tersi başlangıç itibariyle rakibi oyuna katmamaya çalışan bir Beşiktaş var. Ve skoru bulduğunda da bu arada hani skoru buldum geriye yaslanayım ve biraz rolantiye alayım durumu da yok. Bu kez çünkü o rolantiler başına iş açabiliyor takımların. Geçtiğimiz sezonun Beşiktaş'ını hatırlıyorsunuz değil mi? Bir istatistik veriyorduk sezonun orta dönemlerinde. İstatistik şuydu. Avrupa'nın önde gelen ligleri arasında öne geçip en çok puan kaybeden takım Beşiktaş. Niye yaşıyordu bunu mesela?
1: Skoru koruyayım.
0: İlk devre skor alıyordu. Skoru koruma mantığına giriyordu. Sonra ikinci devrede de başlangıçları kötü yapıyordu. Hatırlayın. Yani nefesi yetmiyordu 65'ten sonrasına, 60'tan sonrasına. Zaten herkese yerleşik bir şey oldu. Bu sezonda Beşiktaş'ı konuşurken geçen sezonki gibi konuşuluyor. Hayır geçen sezonki Beşiktaş değil bu sezonki. 60'tan sonra nefesi yeter mi düşüncesi geçtiğimiz sezonlardan oluştu. Sürekli puan kaybediyordu. Şimdi tam tersi şunu görüyorum. Yani 3-0'da olsa 4 için gidiyor. Aynı oyunu oynama mantığı çünkü. Farklı bir şey yaptırmıyor. Bu kez oyundan düşebilirsiniz. Oyunu değiştirip oyundan düşebilirsiniz. Ben Beşiktaş'ın tekrar yani yine aynı mantıkta maçın başında oyunu ele alıp rakibinin işin içine dahil etmeden bir sonuç almaya çalışacağını düşünüyorum. Marsilya senin de dediğin gibi yani kötü sonuçlar alıyor ama ilk maçta Strasbourg'u bu arada 4-0 yendi.
1: Evet. 4-0. Evet.
0: Şimdi yetenekli bir hücum seti var aslında. Yani Amingori zaten formda bu arada gol sayısı itibariyle.
2: Takımdan biraz daha ayrılıyor şu anki form durumu.
0: Igor Paşao var ve
2: Feyenoord günlerini biraz arattı geçen
0: yıl. Amin Harit var.
2: Evet. Başakşehir'de izlediğimiz.
0: Harit var. Merkezde çok tecrübeli bir Højbjerg var ama zaten Højbjerg çok isteniyor muydu, istenmiyor muydu? Acayip bir transfer dönemiydi onun için. Biraz transfer süreçlerinde bu oyuncu grubu Marsilya'da çok etkilendi. Timber vesaire gönderilecek durumları vardı.
2: Bu sezona yani bu sezon
0: golle başlamış.
2: Bu stada başka bir formatta da çıkabilirdi sanki.
0: Olabilirdi yani. Olabilirdi.
2: Öyle bir olasılık vardı.
0: Adı geçiyordu tabii. Yani evet. Konuştuk. O zaman yazdık çizdik de olmadı. Çünkü bu sezon Marsilya'nın böyle bir ekonomik tarafında bazı sıkıntıları vardı. Timber vesaire takım Marsilya için önemli oyuncular. Ama tabii. Bence bu süreçlerden etkilenmiş bir takım. İşin savunma tarafında çok sıkıntı yaşıyorlar. Aslında hücumda hep bir tehlikeleri var. Ama işin savunma tarafında çok bocalıyorlar. Beşiktaş'ın da bundan bugün faydalanacağını düşünüyorum.

0: Beşiktaş bugün iyi bir fırsat sahibi.
1: Yani mesela İlhan Fakılı gibi böyle hareketli, teknik kabiliyeti yüksek oyuncu bu tür maçlarda sorunlu bek savunma stoper ilişkisine sahip bir savunma hattına karşı çok iyi iş çıkarabilir ortaya.
0: İlhan Fakıl'dan beklentin ne? Trossard'ın yokluğunda öncesinde hiç fena bir görüntü çizmiyordu.
2: Kolay değil tabii şimdi. Trossard'ın arkasında başlamak, bir de seviyeyi bu kadar yukarı çıkarmış bir oyuncunun kolay değil ama burada önemli olan şu, taraftarın da artık oyuncuya bakış açısı değişti. Trossard'dan sonra İlhan'a bir itirazı yok, bir oyun gördükleri için. Hele hele içerideki maçlarda oyuncu için büyük avantajdır. Çünkü kolay değildir en ufak bir şeyde tepkiyle karşılaşmak. Ya şimdi eğitimini özellikle yurt dışında almış oyuncuların genel taktik disiplin konusunda bir problem yaşamadığını görüyoruz. Hele hele oyun da o anlamda sağlıklıysa bu oyuncular burada bocalamıyorlar. Dikkat et, buraya gelen oyuncular daha çok bireysel oyuna teslim olduklarında çok bocalıyorlar. Ama bir sistemin içerisine geldiklerinde oradaki düzen burada devam ediyor, zorlanmıyor. Ben İlhan'ın da bu seneki avantajının bu olduğunu düşünüyorum. Bir düzenin içerisine, yani oyun düzeninin içerisine geldi ve problem yaşamadı. Bugün yine belirleyici olacak tek başına onun performansı değil. Oyun yine bildiğimiz bir oyun olursa Beşiktaş'ın bugüne kadar izlediğimiz, onun işi de kolaylaşır ama Trossard becerisi, deneyimi başka bir şey, onun enerjisi başka bir şey. Yani muhtemelen teknik direktör Trossard'la başka bir şey planlarken İlhan'ın daha çok enerjisiyle becerisini istediği bir oyun planlayacak.
1: Bu arada çok özür dilerim. İlhan'la ilgili futbol direktörü Ender Özen'in bir cümlesi vardı. Kampta söylemişti bunu. Çok iyi bir yerde askerlik yaptı demişti. Fransa Lig 2. Evet. Yani genç oyuncu için hani eğitimini alabileceği, hani oyuna dair bir eğitim alabileceği çok iyi yerlerden bir tanesi demişti. Geldiğinde de hiç böyle bir tecrübesiz bir oyuncu, yani baskı altında bir oyuncu görüntüsü vermedi. Hep böyle cesur tarafı var, onu gösteriyor. İlk maçlarında da kendisi deniyor, kendisi şut çekiyor, pozisyonları tamamlamaya çalışıyor. Yani bazen genç oyuncusunuzdur da ilk önce yanındakini görmeye çalışırsınız, daha basite gidersiniz. Hiç onu yapmadı. Kendi oyunu neyse bunu ortaya koymaya çalıştı ve işin sonunda meyvelerini şöyle aldı. Şu an yanılmıyorsam 2 gol 1 asisti var mesela. Kadro zaten içerisinde değerli yani bir konumda rotasyonda.
2: Büyük takımlarda genelde o direnci gösteremediğin an, aman burada başıma iş açmayayım, daha basitini yapayım dediğin an zaten ortadan kayboluyorsun. Çünkü burası onu halledebilenlerin yeri. İşte Anadolu'dan mesela çok önemli bir oyuncu buraya geliyor. Ne oldu diyorsun lan? Burada gayet yapıyordu bu işi. İşte o temel fark o. Yani orada yakaladığı özgürlüğü, o karar verme konusundaki özgürlüğünü burada maalesef sağlayamıyor. Yani burada daha aman başıma iş almayayım, önce garanti gideyim düşüncesi. Yine o da bizimle alakalı. Altyapılardan A takıma çıkana kadar teknik direktörlerin bizi sürekli anlattığı, işte ilk pası basit oyna, ilk pası basit
1: hata
2: oyna.
1: Hata yapmayın.
2: Hata yapma. Yap hata ya, ne var, çocuk bırak yapsın hata ya. Hata yapma, hata yapma. Hata yapmaktan korkarak yetişen bir nesil oluyor. Ondan sonra sıradan bir oyuncuya dönüşüyor. Yine aslında bu bizim altyapıyla alakalı bir durum yani.
0: Nasıl başlarsan öyle devam
2: bırak ediyor. Hata yapsın, yetenekleri sonuna kadar tabii ki düzeltme demiyorum ama bırak hata yapsın, insan hata yapmaktan korkmaması lazım ya.
0: Hata başka bir şey. Doğruyu buluyorsun.
2: Tabii, yanlış başka bir şey yani. Evet, yanlış evet. Değil mi? Biliyorsun onun ya, ama onu yapma tabii ki, yanlış o. Ama hata denersin, buradan çalım atmak istersin, planın odur. Denersin, eyvallah, öğrenirsin bir dahakine onun doğru ya da yanlış durumu, ama anca öyle deneyimlemen lazım yani. Gelişim orada başlar.
0: Evet. Beşiktaş'a başarılar dileyelim akşamki maç için. Siyah beyaz takım UEFA Avrupa Ligi'nde de iddialı. Vincenzo Italiano'nun açıklamaları da hocanın, kulübün aslında Avrupa'yı ne kadar önemsemesi gerektiğini, ne kadar önemsediğini gösteriyor. Son yıllar Avrupa'da çok iyi geçmemişti maalesef siyah beyazlar için, ama bu sefer hedef kesinlikle UEFA Avrupa Ligi'nde ilerlemek olacak. Söylemek istediğin son bir şey var mı?
1: 2017-18 Kerem. Son kez Avrupa'da bir gruptan çıktığı sezonda Beşiktaş'ın. Bayern Münih eşleşmesi, hatırlarsınız. Evet. Grupta çok iyi iş, sonra Bayern Münih eşleşmesi. Talihsiz bir eşleşmeydi Beşiktaş adına. Ama 2017-18 o kadar geride kaldı ki artık. Devamındaki sezonlarda bir sezon bile Beşiktaş Avrupa'da herhangi bir ligde, ama Şampiyonlar Ligi, ama Avrupa Ligi, ama Konferans Ligi çıkamadı bir üst tura. Ve bu sezonların içerisinde geçtiğimiz sezon gibi iki kulvarda aynı anda ön elemede elendiği var. Beşiktaş'a yakışan bir tablo değil. Yani Avrupa Ligi'nde 32 takıma çıktığı yerde 27. olmuştu hatırlıyorsunuz işte.
0: Evet.
1: Giovanni Van Bronckhorst sezonu. Geçen sezona bakıyorsunuz Avrupa Ligi'nde Shakhtar'a elendi. Geldi ondan sonra Lozan'a Konferans Ligi'nde elendi. Daha ön eleme aşamasında. Şimdi Beşiktaş dolayısıyla sadece ligde değil Avrupa'da da varlığını göstermeli. İtalyano orada iyi bir deneyime sahip. İki kez final yaşamış ama final yaşadı. Kupayı kalma. İçinde bir ukde vardır. O da başarılı olmak için yani orada kendi varlığını hissettirmek için bir şey ortaya koymaya çalışacaktır. Ve güzel bir cümlesi var. Yani Avrupa Ligi bizim için bir ayrıcalık. İşte burayı onore etmeliyiz diyor. Yani oyunumuzla burada bir şey varlık göstermeliyiz ve burayı onore etmeliyiz diye bir cümle kurdu. Oraya da bir farkındalık yaratması güzel oldu. Çünkü biz hep Süper Lig odaklıyız. Sadece Süper Lig başarısına kilitleniyoruz da yani 7-8 sezon oldu. Hiçbir şey yok.
2: Ya bu ortada. Bir gösteri yani. Ya bu ligde çok yaşa. Bu ligde yerel ligde gösterimizi insanlara gösteriyoruz. Oyunumuzu, gücümüzü. Ama uluslararası arenada da birilerine bunu, Fransa'daki insanlara da buralarda çok güçlü oyun oynayan Türkiye'de bir takım varmış. Böyle oyuncular varmış. O yüzden oraları çok önemlidir. Bence zaten hiçbirini birbirinden ayırmayacaksın yani. Bu her takım için geçerli. Var olduğun bütün organizasyonda en tepeye talip olmak zorundasın ki Fenerbahçe'nin o ligi almam daha önemli deyip Konferans Ligi belki de kupası gitti Fenerbahçe'nin yani değil mi? İki oyunun tamamına sonrasında baktığında. Tabii. Keşke o bence yani öyle analiz etmek lazım. Ya keşke dememek için UEFA mı UEFA, Süper Lig mi Süper Lig, Türkiye Kupası mı Türkiye Kupası.
0: Ya Fenerbahçe o sezon Konferans Ligi'ni kazanmış olsa, Galatasaraylar alınmasın ama hani kimin çok umrunda olurdu Süper Lig şampiyonu? Fenerbahçeli bir taraftar olsam Süper Lig şampiyonu benim umurumda olmazdı açıkçası.
2: Orayı bir şekilde halledersin seneye ama evet, bu çok daha önemli.
0: Başka bak, bir şey yani.
2: Bir kişi, bir takım yaptı bunu değil mi? Galatasaray yaptı. Bak kaç sene geçti hala yerine koyamıyoruz.
0: Yani Olympiakos.
2: Bence de.
1: Evet.
2: Ki oyuna baktığında çok üzüldük bir daha. Hani evet. Öyle bir oyun izlerdik ki derdik ya evet eşleşmenin sonunda çok arada fark var.
0: Finalde de Vincenzo Italiano'nun Fiorentina'sını yenmişlerdi bu arada. Evet. Onu da belirtelim.
1: Peş peşe kaybetti.
0: Yani ligde zaten her sezon biri şampiyon oluyor ama her sezon Avrupa'da kupa getirmek ya da oraya yaklaştığını hissedebilmek bile mümkün değil. O yüzden Avrupa'yı önemsemek.
1: Gören de her sezon şov yapıyor bizim takımlarımız Avrupa'da
0: evet,
1: da yani.
0: Evet. Yani her sene final oynuyoruz ya da yarı final oynuyoruz. İşte o final heyecanı acaba
1: bizim için bu sezon Süper Lig önemli falan.
0: Evet.
2: İşte yapamayacağız düşüncesi. Bak yine bilinçaltına yerleştirmişsin. Yapamam. Biz mesela bunu söylediğimizde yapamaz. Niye yapamaz?
1: Ya, Olympiakos yaptı yine başına.
2: Ya bırak ya Olympiakos yapıyorsa
1: herhangi bir takımımızın yani oraya talip olan takımımızın bütçesiyle yarışabiliyor mu? Yarışamıyor.
0: İmkansız.
2: Şimdi Trabzonspor Konferans Kupası şampiyonu olursa X bir ülkeden biri kadroyu gördüğünde şaşırır mı? Salah orada, Fabinho orada baktığında yapabilir yani bunları orayı. Niye yapmasın o kalitede oyunculara sahip?
0: Tabii.
2: Ya, oyun da güçlüyse yaparsın bunu. Niye yapmayacaksın yani?
0: Gayet mümkün. Ama işte dediğin gibi güçlü bir oyun. Güçlü bir oyun. Her şeyden önemli. Galatasaray'la devam edelim. Hatta belki Trabzonspor'u da konuşacağımız bir bölüm olacak bu. Çünkü hafta sonu cumartesi günü çok önemli bir karşılaşma bizi bekliyor. Galatasaray ve Trabzonspor Süper Lig'de Trabzonspor ve Galatasaray hatta kozlarını Karadeniz'de paylaşacak. Bu maç bize ne getirebilir? Biraz üstüne konuşmakta fayda var. Hep Victor Osimhen'in durumu tartışılıyor. Maç kadrosunda olur mu olmaz mı, oynar mı oynamaz mı? Burada çok bilinmeyen bir denklem var ama sanki maç kadrosunda olsa bile en azından yedekler arasında görünmesi muhtemel. O gün beklentilerini futbol severler bu karşılaşma için nasıl bir seviyede ayarlamalı? İki takım adına da çok önemli. Galatasaray kazanırsa çok büyük bir mesaj verecek ligin geri kalanı için. Liderliğini de koruyacak. Trabzonspor kazanırsa yarışın içinde ben de varım diyecek. Ne vaat ediyor bu karşılaşma sana?
1: Şimdi sezon başı itibariyle çalkantılı bir teknik süreçten geçen Trabzonspor oldu. Yeni bir teknik adam var ve ilk maçı derbi. Tabii tanıyoruz Thomas Reis'i belki ama yani farklı bir kulüp, farklı bir yapılanma, farklı bir oyuncu grubunun üzerinde tanıyorduk. Şimdi burada yönetmesi gereken oyuncu grubu beklentilerin yüksek olduğu bir oyuncu grubu. Yani bir işte Avrupa'yı zorlayalım, sezon orta seviyelerde bitirelim vesaire gibi bir beklentiniz olabilir bir kulübün başında teknik ekipteyken. Bir de hani zirve yarışını hedefleyen takımın teknik adamı olmak ve o grubu yönetmek farklıdır. Dolayısıyla hani ilk başlangıcı derbiyle yapacak olması kendisi adına dezavantaj görülebilirken aslında avantajı da çevirebilir bundan sonrası için. Çünkü milli araya girilecek bir süreç var. Güçlü bir mesaj verebileceği bir maç var ortada oyuncu grubunun. Yani 3 günde gelip Thomas Rice'ın baştan aşağı değiştirebileceği bir durum yok ortada. Şimdi ama 3 haftalık arada takımın en azından seviyesini yukarı çekebileceği belli bir periyot var. Sezon öncesi kampı gibi bir dönem. Yani şurada yaz kampını hatırlayalım takımların. Zaten Temmuz'un 1'inde açıyordu, 22'sinde maça çıkıyordu yani 3 hafta. Yine benzer bir dönem var burada. Bir avantajlı bir döneme girecek ama moral açısından da Trabzonspor'un yani bir şeyler kazanımına ihtiyacı var bu tür maçlarda. 2 maç kazandı, ikisi de kendi evinde. Yani deplasmanda hiç varlık gösteremedi.
0: Evet.
1: Başakşehir'i de kendi evinde mağlup etti. Gençler Birliği'ne de farklı kazandı, yine kendi eviydi. Burada biraz yeni teknik adamın da etkisiyle birlikte bir reaksiyon vermeye çalışacak kötü gidişata puan itibariyle. Galatasaray, yani bildiğimiz Galatasaray gibi sadece denkleme birileri giriyor birileri çıkıyor ama burada Osimhen'in denklemden çıkması işi çok değiştiren bir faktör oluyor. Evet, aynı kadro hemen hemen, sadece Rafael Leao'nun eklendiğini, arada sırada Batrakov'un eklendiğini görebiliyoruz. Tam anlamıyla bir 11 oyuncusu diyemeyiz artık. Şu an Galatasaray geçtiğimiz sezonların grubuyla birlikte aynı oyun ezbere ve alışkanlığını sürdürüyor ama oyun aynı şekilde gitmiyor bir noktada. Mesela geçtiğimiz maç kazandı ama stoperinin ekstra bir işiyle kazandı. Ya yani Abdülkerim'in 25-30 metreden çıkardığı bir şutla kazandı mesela maçı. Geçtiğimiz sezonların daha da üzerine çıkabilir mi? Yani kadroya Rafael Leao katılmış, işte Batrakov çok büyük bir yetenek deniliyor. Ben çok takip ettiğim bir oyuncu değildi. Burada izleyebiliyorum. Kadrosunu korumuş. En önemli konu bence buydu. Yani yazın Osimhen gidecek mi, Davinson kalacak mı, Komo'ya gitme durumları vesaire. Bunların arasında kadrosunu da korumuş bir Galatasaray var. Ama oyununu bir şekilde yukarı çekmeli. Biraz şeyi hissiyatı uyandırıyor. Yani gününde oyuncu arıyor Galatasaray hep. Gününde bir Osimhen, gününde bir Rafael Leao. İşte gününde bir Gabriel Sara. Hani biraz takıma yayılım bekliyorsunuz. Bu noktada eksiği var ama ne olursa olsun şu an ligin lideri. Bunu da aslında getiren bir nevi bu kadronun bu alışkanlığa sahip olması. Trabzonspor geçen sezon iyi giden, iyi işler yapan kadrosuna sahip değil şu an. Bambaşka bir kadroyla konuşuyoruz Trabzonspor'a.
0: Bu arada çok özür diliyorum. Az sonra Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Thomas Rice'ın düzenlediği basın toplantısı, daha doğrusu kendisi için düzenlenen imza töreninden görüntüleri de ilk açıklamalarında Aspor ekranlarında yayınlayacağız, onu söyleyeyim. Devam edebiliriz.
1: Çok kısa, Trabzonspor'un bence en büyük sorunlarından bir tanesi takım savunması yok gibiydi sezon başlangıcında.
2: Son geçtiğimiz sezondan gelen problemdi yani, bence.
1: Merkezden itibaren yani. Geçen sezon yine bu kadar çok göze çarpmıyordu. Ama şimdi stoperlerde bakıyorsunuz. Ya zaten sürekli kadrosu değişiyor. Her evet. Hafta bekler değişiyor. Stoper sabit kalıyor sadece. Her hafta sağ bek sol bek değişiyor, öyle değil mi?
0: Evet.
1: Orta sahalar değişiyor. Bir tek sabit kalan stoper ikilisi Savic'le Vivo ve arkada Onana. Ama her hafta sürekli beklerin, ön liberoların, kanatların, santraforların değiştiği, yani daha 11'ini bulmuş, rollerini bulmuş bir kadro yok ortada. İş çözebilecek bir hücum hattı varken arka tarafta yani hiç Trabzonspor seviyesinde bir takım savunması yok.
0: Bu da işleri zorlaştırıyor mu orada? Hani tam takım savunması ayrı bir şey ama bir Batagov'un katılması, Folcarelli'nin katılması.
1: Tabii onların
0: herhalde başka şeyleri değiştirir o gün.
1: Yarın öbür gün için muhakkak değiştirecektir. Evet. Ama bu maç üzerinde konuşuyorsak, biz şu an Galatasaray maçı üzerinde konuşuyorsak, bu haftaya kadar sergilenen takım savunması çok daha fazlasını ortaya koyması gerekiyor. Bireysel hatayı çok fazla yapıyor Trabzonspor mesela savunmada. Kademe problemleri çok ciddiydi ilk maçlarda. Kırmızı kart, sürekli penaltı kırmızı kart Trabzonspor'un ilk maçlarını hatırlıyoruz değil mi? Ya bir maçında kırmızı kart ya ertesi maçında
2: normal
1: penaltı.
2: Normal, o teknik direktörünün psikolojisi oyuncuya da yansır ya. Çok sağlıklı olmadığı
1: evet,
2: için sana yansıyor.
1: Onu söylüyorum. Belki oyun olarak çok çehresini değiştirebileceği bir şey yok şu an Thomas Rice'in elinde ama en azından mental olarak bir karşılık vermesi gerekiyor Trabzonspor'un.
0: Verebilir mi bu karşılığı?
2: Verebilir. Yani ki ben Hüseyin Cimşir'le devam etmiş olsalar farklı bir yorum yapacaktım bu maçla ilgili. Teknik direktör değişimin ben pozitif anlamda Trabzonspor'a yansıyacağını düşünüyorum. Çünkü o kalitede o

0: oyunculara sahip. Ya aslında Trabzonspor'la Galatasaray'ın bugün içinde bulunduğu durum yine öz eleştiri yapılması gereken bir durum diye düşünüyorum. Çünkü Galatasaray sezona başlarken Çorum beraberliği yapılmayan transferler üzerinden, hatta biraz daha geriye gidelim, hazırlık maçlarını hatırlayalım değil mi? Villarreal maçında protesto edilen yönetim vardı, evet, değil mi? Yani aslında en büyük zenginliği Galatasaray'ın aynı oyuncularla yapılan tekrar, ama o zenginliğe itiraz eden ciddi bir kalabalık vardı. Bu işin çünkü diğer tarafında çok önemli yıldızlar geliyordu ülkeye. Bunlardan biri de Trabzonspor'du. Aslında onların da içinde bir önceki sene beraber oynama alışkanlığı açısından ciddi, hem de yaş ortalaması açısından ciddi zengin kadrosu vardı. Onlar da keskin bir değişime gitti, güçlü bir değişime gitti aslında. Hani Salah'ın özellikle varlığı bir anda, işte biz çok fazla bireysel oyuncu üzerinden oyunu okuduğumuz için, ya Galatasaray sezona başlarken çok handikaplı bir takım, Trabzonspor çok güçlü bir takım. Bugün gelinen noktada o zenginlik teknik direktörün idaresi konusunda ayağına dolandı. Galatasaray'ın o beraber oynama alışkanlığı bence bugüne getirdi. Kurtardı Galatasaray'ı aslında, eksik olmasına rağmen. Yani beraber oynamak kıymetlidir. Evet, o değişimi sağlıklı yapmak da lazım. Yani aynı oyuncularla da gitme tabii ki. İyi analiz et. Abdülkerim'in hızı düşüyorsa, antrenman sayısı düşüyorsa oraya birilerini hazırla. Ya da Osimhen'le sakatlık sorunu yaşıyorsan daha önce tabii ki oraya birilerini hazırla. Galatasaray'ın net bu eksiği olduğunu görüyoruz, ama yine Galatasaray içinde barındırdığı zenginliğiyle bu problemi ortadan kaldırdı. Bugün özellikle, yani bu maç özelinde söyleyeceğim, tamamen Trabzonspor tarafında teknik direktör değişiminin çok pozitif anlamda yansıyacağını düşünüyorum. Bir şey var mı? Devam edeyim mi?
1: Dolmabahçe'den görüntüler canlı olarak ekranda. Yavaş yavaş stat çevresindeki hareketliliğin de başladığını görüyoruz ki saat 22'de Beşiktaş sezonun kendi adına ilk Avrupa maçında Marsilya'yı konuk edecek ve tribünlerin de dolu olmasını bekliyoruz. Kabataş Beşiktaş yönünde de yoğun akıcı bir trafik görünüyor. Onu da belirtelim. Devam edebiliriz.
0: Eyvallah. Şöyle bir maç bekliyorum ben net, yani çok önemli oyuncuların olduğu. Osimhen oynar mı? Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum, ama ben oynamaması Galatasaray'ın ve oyuncunun geleceği açısından daha önemlidir. Çünkü yani sakatlık nüksettiği an, çünkü Osimhen şöyle bir oyuncu değil. Aldık işte Vlahovic mesela Beşiktaş'ta şöyle bir oyuncu. Alabildiğin kadar performans al. Hani bir bonservis ödemediğin için, yüksek bir bonservis ödemediğin için. Ama Osimhen öyle değil. Osimhen'de zarar edersin. Tek başına şampiyonluk da seni kurtarmaz. Minimum aldığın paraya bir şekilde bir yerlere vermen lazım ki o sürdürülebilir ekonomi konusunda kurtulabilmen için. O yüzden çok risklidir kas sakatlığının kısa sürede tekrar dönmesi. Hele hele nüksederse çıkamazsın işin içinden. Böyle bir denklemde Galatasaray tarafından sanki kaybetmemenin onlar adına, tabii ki her takım kazanmak için sahaya çıkar, planını onun üzerine koyar, ama kaybetmemek Galatasaray için çok değerli olur diye düşünüyorum. Çünkü Galatasaray sezona Çorum maçıyla başlarken milli arayı herkes hedefliyordu değil mi? Minimum hasarla buraya gidelim, yeni transferler o zaman bize katkı sağlar diye düşünür. Bence Galatasaraylılar bile bu araya bu kadar güçlü istatistiklere girebileceğini hayal etmemiştir diye düşünüyorum. O yüzden değerlidir Galatasaray'ın bugün içinde bulunduğu, kaybetmeden döneceği Trabzon karşılaşması. Trabzonspor'un da evet bireysel anlamda güçlü oyuncuları var, ama oyunu bir değişime uğradı. Hala oradan sağlıklı bir şey yok. Yani bana böyle iki takımın da sanki oyunun gidişatına göre beraberliğe razı olacağı bir karşılaşma gibi geliyor.
1: Deniz Gül'ü nasıl gördün?
0: Çok beğendim. Biraz da tabii oyuncu şansı da çok önemlidir. Yani Deniz'e sorsalar, deseler ki yani bir yere gideceksin Galatasaray'a ve sana uygun oyun nasıl olur diye o gün için. Bence o günün şartlarında en uygun oyunu oynadı Galatasaray oyuna. Daha fazla rakip yarı sahada, özellikle sırtı dönük oyunlarda en çok katkı sağlayacağı, dar alanda en çok katkı sağlayacağı oyunlar çok ona uygundu. Aslında Trabzon maçı onun için şahane bir test olacak. Çünkü ister istemez biraz daha oyunu zaman zaman yarı sahasında kabul edeceği bir Galatasaray oyunları da izleyeceğiz. Orada daha net göreceğiz, ama çok beğendim. Yani en azından şunu herkes demiştir. Yani Osimhen'in olmadığı yerde net bir santraforumuz var. Hatta bence Montella'ya da bir mesaj gitmiştir bu performans. Artık biz santraforla oynayacak bir oyuncuya da sahibiz demişlerdir yani.
1: Birkaç gün öncesinde de genel kanı Osimhen'in yedeği yok.
0: Bir anda o da ortadan kalktı.
1: Yani Deniz diye birisi yokmuş gibi bir bakış açısı vardı o gün.
2: Deniz var ama Osimhen'in oyunu farklı. Hani onunki farklı yani. Biraz ne dediniz az önce? Hani Deniz'in tam isteyeceği bir oyun oynandı.
0: Ona uygun.

0: Oyunda.
1: Evet, yani mesela Osimhen'le çok daha farklı. Çünkü Osimhen kadar hareketli olamayabilir.
0: Tabii o gün Osimhen olsa ilk yarı 3-4 de olabilir. Evet, olması yani yüksek ihtimalle.
1: Şimdi çok bitiricilik olarak da Osimhen'i zaten övdüğümüz tarafı değildir bitiricilik ama yani rakipleri çok yoruyor. Ayakta kalabiliyor. O yıpratıyor. Stoperleri alıp bir tarafa götürüp sahanın diğer tarafına arkadaşlarına alan açabilen bir oyuncu. Deniz'in de mesela biraz ayakta kalması lazım. Çok hareketliydi. İyi bir oyun oynadı. Bağlantılara katıldı geldi ama biraz daha böyle stoperlerle boğuşma noktasında vesaire ayakta kalması lazım. Daha güçlenmesi gerekiyor. Ama iyi bir referans verdi şu an için. Farklı bir oyunla, yani ona uygun bir oyunla bir şeyler vaat etti şu an. Zaman zaman tabii Rafael Leao da orada kullanılabilir. Deniz de kullanılabilir. Yani Galatasaray'ın evinde sadece Deniz alternatifi yok merkez için. Leao da oranın bir alternatifi. Tabii orada biraz da artık kanatlardaki bir iki oyuncunun işin içerisine girmesi gerekiyor. Leo'yu da oraya atmak istiyorsanız şayet zaman zaman. Çünkü Barış'ın performansını yükseltmesi lazım.
0: Evet.
1: Orada o güveni vermesi lazım ki Okan Hoca Leo'yu alıp merkeze koyabilsin. Ama mesela hem Barış hem Sané ikisinden de verim alamazsanız mecburen bir oyuncudan feragat edip Leo'yu da kanada çekiyorsunuz. Dolayısıyla hani kanat oyuncularının özellikle Galatasaray'da kanat oyuncularının biraz performans arttırmaya ihtiyacı var bence hücum açısından. Onun dışında hazırlık dönemiyle şu an resmi maç başlangıçları arasında bir fark bence şu. Sezon öncesinde Davinson Sanchez'in hazırlık dönemi performansı ve Abdülkerim'i kötüydü hatırlarsınız. Ve ön tarafta özellikle Torreira böyle bir sallantılı hazırlık maçları çıkarmıştı performans itibariyle. Ama sezona döndüğümüzde o da geri sardı. Resmi maçlardaki Torreira'ya geri döndü. Biraz o acaba dedirten oyuncuların tekrar performans iyileşmesi Galatasaray'da şu an işleri götürüyor. Ama dediğim gibi ya hücum hattında özellikle hani biraz dağılması lazım bu gol yükünün. Sürekli aynı kişiler üzerinde kalıyor ve böyle olduğu takdirde de siz bağımlı oluyorsunuz oyuncuya. Ya şu an Osimhen'e bağımlı bir hücum hattından çıkması lazım Galatasaray'ın. Futbolun içerisinde ceza da var, sakatlık da var, hastalık da var, yarın öbür gün kış gelecek. Var yani bunların hepsi. Osimhen'in olmadığı bir oyunun da yine aynı, ya belki aynı seviyede oyuncusu yok Galatasaray'ın. Osimhen seviyesinde bulmak da zaten ne kadar mümkün. Ama ona yaklaşık bir performans
0: başka bir şeyin de olması lazım. Tabii evet. Yani şimdi Icardi ile başka bir oyun oynuyordun.
1: Orada da güçlü bir oyunun vardı.
0: Osimhen biraz seni aslında tembelliğe etti yani. Hani Icardi ile biraz daha güçlü oyunun sonunda bitiriciliği çok ön plandaydı.
2: Bu arada Deniz de böyle oyunu bağlayacak bir oyuncu yani.
0: Ben çok beğendim. Yani oyun zekası, pozisyon aldığı yerler.
2: Sakinliği,
0: takım savunmasına dönmesi. Yani net bir şekilde net bir futbolcu duruşu var. Hani gayet o işe hakim. Yani kolay da değildir. Osimhen'in arkasında başlıyorsunuz.
2: Bu arada
0: yani
2: dar alanda da fiziğine göre ayak çok iyi.
0: Ben çok beğendim yani. Hani evet. Sadece benim için ki çok önemlidir. O geniş alanda biraz daha ikinci bölgeye yaslandığında nasıl bir santrafor performansı göreceğiz? Orada da tabii takım ona yardım edecek. Çünkü tabii tek başına da oyuncu halledemez. Osimhen şöyle bir oyuncu. Ben Başakşehir maçını stadyumda izledim. Geriden bir top attılar. Bu gidiyor atılan topun peşinden stoperlerin arasına, koptu gitti takımla arasında. Bir oyuncu buraya niye gider dedim kendi kendime, hani ne gerek var buradan, ne yapacaksın dedim. Gitti o stoperlerin arasında, o topu aldı, vurdu, kaleci son anda çıkardı, korner oldu. Yani Osimhen böyle bir oyuncu. Evet. Diğerlerinin yani siz bana ekstra bir şey yapmanıza gerek yok, şu topu havaya kaldırıp atın, ben orada o problemi hallederim davranışı olduğu için tabii ister istemez herkes oradan bir kıyaslama yapıyor. Onunki çok ekstra bir durum yani. Hani ama Avrupa için çok iyi bir şey değil mesela. İngilizler çok talep etmez böyle oyuncu modelini. İtalyanlar çok talep etmez. Oyunla beraber oyuncunun varlığı derim. Biz daha çok oyuncuya mahkum ettik. Bence biz de onları ayıran en temel özellik bu yani.
2: Batrakov'a ne dersin? Başlar mı bu maçta bilmiyorum.
0: Ya Batrakov'la ilgili ya şimdi Galatasaray'ın bugüne kadar bu tarz oyunculardan verim almadığını geçmişte de ilk isim söylendiğinde, hatta sen Batrakov'u da o işin içine katabilir miyiz dedin. Çünkü onun daha fazla deneyimi var. Yani benzer ifadeyi kullanacağım. Çünkü yok Galatasaray'ın bugün, yani benim bu analizi yapabilmem için elimde bir argüman olması lazım. Yani Yelert, Cuesta, Frankowski neyse, yani daha yaşı düşük küçük kimler varsa, Kazım Can da bu işin içinde. Ya bir oyuncu geldi. Bunların gelişimine dokundu Galatasaray. O oyuncuları güçlü hale getirdi. Niyaga da bunlardan biri. Şimdi aklıma geldikçe söylüyorum. Hiçbirinden Galatasaray sağlıklı geri bildirim alamamış. Evet, bu onlara göre bir tık daha oynama alışkanlığı olmuş. Ama hiç uluslararası

0: yani deplasmanında?
1: Trabzonspor'un merkezi sorunu. Ön liberolar, stoper hat, savunma hattının neredeyse tamamı. Bu arada yani isim vesaire üzerinde konuşmuyoruz. Biz bu oyuncuların iyi performanslar sergilediğini geçtiğimiz sezondan biliyoruz. Ama Trabzonspor'da kim oynayacak mesela bunu bilmiyoruz. Her hafta değişiyor. Sabit bir 11 sayamayız. Ve bu oyuncu grubunun bir alışkanlığı yok. Bunların içerisinde işte iş yapabilir bu tarz oyuncular ama ben daha ziyade bu deneyimli, bu tür maçları deneyimlemiş oyuncular üzerinden gideceğini düşünüyorum. Yani Yunus Akgün'ün orada oynayacağını düşünüyorum. Belki işte hani Osimhen'in oynayıp oynamama durumuna bağlı kanatlardan birinde işte Barış, diğerinde Rafael Leao yapabilir. Ama özellikle hücumda daha etkin bir Galatasaray ortaya çıkması için yani Barış Alper'in bir an önce işin içine girmesi lazım. Sané'nin keza aynı şekilde, sonuçta bu takım sezon başlangıcında Sané'ye güveniyordu. Teknik ekip güvendi, kadroda tuttu. Gelecek sezonun kadrosuna taşındı. İsmi var, tecrübesi var. Bu tecrübenin de sahaya yansıması bekleniyor. Ama bu iki oyuncudan verim alınamayınca bu kez merkezde verim aldığınız oyuncuyu mecburen gidip başka bir yere itiyorsunuz. Yunus Orayı zaten oynamış bir oyuncu. Ama yani pekala, forvet arkasında da şu an herhalde Batrakov'dan daha iyi bir performansı var, öyle değil mi? Yani orada tercih edersiniz.
0: Evet.
1: Ama kanada tam güvenemiyorsunuz ki. Oradan bir katkı alamıyorsunuz. Bir an önce dolayısıyla Galatasaray'ın biraz gol yükünün dağılması lazım hücum hattında. Barış'ın, Sané'nin işin içine girmesi gerekiyor.
0: Sané işin içine girebilir mi?
2: Ben çok girebileceğini düşünmüyorum.
0: Yani hoca mental, da kullanmıyor bu.
2: Mental sorunu var. Net yani. Yani oyuncunun mesela Barış Alper'inki halledilebilir. Barış Alper'in zaman zaman böyle inişleri çıkışları olabiliyor. O bir yerde tekrar ayağa kalkar, önemli değil. Yapmış geçmişte. Ama Sané'de büyük soru işareti var. Geldiği günden beri sürekli dalgalanan ve en büyük sorunu aslında Alman milli takımının da bir önceki organizasyonda en büyük sorunu oyuncu. Oynatsan bir dert, oynatmasan bir dert oyuncu. Böyle bir oyuncu. Buraya da böyle geldi. Beden dilini stadyumda canlı gördüğüm için söylüyorum. Pek de iyi değil beden dili. Kaybediyor topu, topun arkasına geçmekte geç kalıyor. Çok fazla bireysel anlamda yeteneğiyle problemi ortadan kaldırmaya çalışıyor. Tamam, önemlidir, zaman zaman yaparsın ama biraz bana Sané'nin davranışları gelecek adına problemli geldi yani.
0: Hani şansı da biraz şu, Barış Alper de çok hani evet, iyi bir durumda değil şu an.
2: İyi bir başlangıç yapamadı.
0: İyi başlangıç yapmadı yani. Hoca acaba ya ben burada Sané'ye artık bir şans vereyim 11'de, bir fırsat tanıyayım, bilmiyorum, belki bir konuşmalar geçmiş midir? Böyle bir yol izleyebilir mi?
2: Tabii analiz belirleyici olacak. Yani nasıl bir planlama yapacakları. Çünkü evet, Salah diye bir oyuncu var. Öyle biri bekini takip etmezse falan, beki yalnız bırakırsa başlarına iş alırlar. Burada çok önemli şimdi oynayacağı planlama ya da merkezden bir oyuncuyu. Çünkü Salah'ı birebir bırakırsan şu an Galatasaray'ın...
0: Sané ama oynarsa sağda oynar, Salah'tan kaçar.
2: Bilmem. Galatasaray iki bekini birebir eşleşmeye bırakırsa iki beki de sorun yaşar Galatasaray'ın Salah'la. Evet. Mecbur ikili sıkıştırma yapması lazım. Ya önden destek alacak ya merkezden destek alacak. Merkezden destek almak risk olabilir. Çünkü oradan birini eksilttiğinde bu sefer başka bir problemi de doğurabilir. O yüzden o analiz çok belirleyici olacak. Ben olsam hiç düşünmeden Barış Alper'le oynarım. Çünkü diğeri daha sağlam iş. En azından Barış Alper'in enerjisini, beki takip etmesini biliyoruz. Sané'de ne olacağı belli değil yani.
0: Bu arada hani Rafael Leao diye bir gerçek olmasa Barış Alper de işin Salah'ı savunma boyutunu düşündüğümüzde
2: bu tarafta
0: çok ideal bir sola çıktı yani bu maçta. Aynen.
1: Bu arada aynen, Sané 44 kişilik milli takım kadrosuna alınmadı.
0: Alınmadı, evet.
2: Ama orada da Klopp şeyden bahsediyor yani, hani o durumundan bahsediyor. Yani o Galatasaray'daki durumundan bahsediyor. Doğru çevirirse bu arada, ben çevirdim.
0: Evet, evet.
2: Yani eğer doğru bir çeviriyse oradan bahsediyor yani, o gelişiminden bahsediyor.
1: Yanılmıyorsam 2026'da bir tane golü var değil mi? Geçen gün öyle bir şey gördüm. 2026 yılı içerisinde şu ana kadar bir tane golü var.
0: Bakmam lazım.
2: Ya yani şöyle şimdi
1: sevinirim geçen
2: onların
1: gün.
2: O gün onların şöyle sorunu var. Yani onları da biraz anlıyorum. İK ile ikisini biraz anlıyorum. Ya çok fazla Guardiola ile zaman geçirdiler. Şimdi bir futbolcu için de bu kadar Guardiola ile zaman geçirdikten sonra şimdi farklı bir teknik direktör, farklı bir kültür, farklı bir oyun biraz zorlayabilir. Sanki onun problemini yaşıyorlar. Mesela ilk ayda net onun, yani onu görüyorum yani.
0: İlk ayda o problem mi var?
2: Net
0: yoksa
2: o problem.
0: Yani futbol ilk ayı bırakıyor.
2: Yok. İlk sene o problem var. Bu sene senin tespitin net yani. Bu sene evet o bırakıyor ama ilk sene o işi halledemedi. O değişimi halledemedi yani.
0: Doğru, bir gol. Evet.

0: 2026 kaçıncı aydayız?
1: Yani Galatasaray'da 9. son golünü 12 Nisan'da atmış. Ondan önceki golünü 13 Aralık 2025'te atmış.
2: İnanılmaz yani. Hani bu seviyede bir oyuncunun skor anlamında bu kadar eksik bırakması takımı. Ama sahada zaten...
1: İşte Almanya ile Ekvador maçında bir golü var.
2: Yani sahada izleyince daha iyi görüyorsun. Yani o kadar...
0: Ama milli takımı da ekleyince...
1: Milli takımı eklersen 3 gol yapıyor. 5 yani olmuyor maç işte. Yani çok, evet.
2: Çok düşük.
1: Bayağı düşük.
2: Bu seviyede bir oyuncu. Yani bizim ligimizi düşündüğümüzde... Değil mi? Yani Icardi en formsuz haliyle, en güçsüz haliyle 16 tane gol attı burada, değil mi?
1: Doğru.
2: Şimdi bunları yan yana getirdiğinde sıkıntılı bir durum. İşte böyle oyuncuları buraya getirdiğinde
0: oynatsan bir de... Saniye Icardi kadar eleştirilmedi.
1: Evet.
2: Yani Icardi'ninki tabii daha farklı. Onun ama o şimdi, kendisine yaptı hocam, aslında.
0: Şimdi ama mesela Sané'ninkini de daha farklı bir noktaya gidiyor işte. Leroy Sané bahsettiğimiz.
2: Tabii tabii bir yerden sonra beklenti, oyun seni götürmeyecek, yani, taşımayacak
0: kadar
2: yani.
0: Taşıyacak seni anne sırtında, değil mi?
2: Tabii tabii, senin götürmeyecek.
0: Taraftar da taşımaz artık. Teknik ekip de taşımaz yani. 2026
2: bak, şey taşımadı. Kendi memleketin taşımadı seni.
0: 9. ayın ortası olmuş. Yani.
1: Evet.
0: Attığın gol sayısı Galatasaray'da 1. Ya mesela. O yüzden söylüyorum. Hep Osimhen'e bağımlılık var. Osimhen'in iş çözmesine bağlı bir hat var. Hatta buna Allah'tan yani o Galatasaray'da şöyle bir şey var. Orta saha biraz katkı sağladı.
2: Şey de oyun biraz tehlikeli. Mesela Osimhen'e bağlılığı oyuncular da sanki benimsemiş. Bir evet. itirazları yok. Ben şeyi hatırlarım. Emenike Karabük'teyken şimdi benzer bir durum vardı. Emenike hatırlayalım, Karabük performu. Tek başına takım diyordu herkes. Ama oyuncular çok itiraz ediyordu ona. O dönem arkadaşlarımdan biliyorum ya. Yani. Hayır ya, olur mu işte, biz şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz.
1: Bir partneri vardı Emenike'nin.
2: Şey... O da çok, onunla beraber çok etki. Bir alt ligde yanlış hatırlamıyorum.
0: Doğru, evet, evet. Değil değil mi?
2: Hayır, değil, hayır. Değil, o şey.
1: Yerli onlar, bir partner.
2: Yasin mi? Yasin diye isim geliyor.
1: Ya bunu düşünüp tekte hatırlamak beni çok tatmin edecekti ama hatırlayamadım.
2: Bakış. Karabük'te şampiyon oldukları
0: İlhan.
1: Söyleyeceğim. Az sonra.
2: Şey var, Yasin var. Yasin hatırlıyorum, o da çok yüksek istatistik ama diğeri doğru söylüyor. Daha kısa bir oyuncuydu. Şenol olabilir mi Şenol?
1: Emin değilim.
2: Ya Yasin ya Şenol diyorum ben. Yani.
1: Yasin Avcı. Yasin Avcı ya.
2: Yasin
1: doğru.
2: Avcı çok doğru, attı doğru. Yasin çünkü.
1: 34 maç 19 gol.
2: Evet. İkisi beraber o dönem çok iyi işler yapmıştı.
1: Evet, Yasin Avcı. Onun performansı hakikaten Emenike ile beraber unutulmaz.
2: Nefis, nefis.
1: Bir an özür diliyoruz, adını hatırlayamadık ama bak akılda kalıyor yani. Trabzonspor Galatasaray maçını konuşurken tabii Muhammed Salah'tan nasıl bir beklenti olabilir? Onun da bir altını çizmek gerekir o gün.
0: Ya şu an Trabzonspor'da hücumda en çok iş çözen herhalde bu haftaya kadar o oldu. Ama tek başına işte Muhammed Salah üzerinden oyun oynamaya çalışırsanız bu tür sıkıntıları yaşarsınız. Yani o oyunun bir parçası olarak kullanmanız gerekiyor. Bu kez maçın içerisinde çok yük bindiriyorsunuz. Bütün organizasyonları aynı taraftan yapmaya çalışıyorsunuz. İşin diğer tarafı unutulduğunda Salah'ın da performansını bence etkileyen bir durum ortaya çıkıyor.
1: Bu arada Reis'in basın toplantısı hazır. Hemen ekrana getirelim. Sıcağı sıcağına izleyelim. Üstüne kısa da olsa konuşacak vaktimiz olacak.
3: Beklemediğimiz bir süreç yaşadık. Ama nihayetinde çok güvendiğimiz, teknik direktörlüğüne, çalışkanlığına inandığımız Sayın Thomas Rice'la bugün 2 yıllık sözleşme imzaladık.
4: Merhaba. First of all, I want to say thank you for the...
5: Tabii ki burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Oyuncularımızla beraber olmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Ve umuyorum beraber iyi bir tarih yazacağız. Şöyle ifade edebilirim aslında. Kendi filozofimi size eğer kısaca ifade edecek olursam, çok az kelime kullanarak ifade edecek olursam eğer, şöyle diyebilirim. Az konuşmak çok iş. Ben her zaman bu filozofiyle, bu mentaliteyle yola çıkmış insanlardan bir tanesiyim. Eğer büyük bir maç oynamaktan korkuyorsanız, büyük maçlar oynamaktan korkuyorsanız burada olmamalısınız. Burası yanlış yer sizin için. Dolayısıyla herhangi bir korkum asla olmadı. Herhangi korku duyduğum herhangi bir şey asla olmadı. Hemen gelip takımla beraber maça çıkmak istedim ben de. Elbette zaman gerekecek çünkü işleri bu kadar hızlı yürütmeniz mümkün değil. Adım adım gitmeniz gerekiyor. Öncelikle savunmadan başlayacaksınız. Sonrasında hücum tarafına iyice geçiş yapacaksınız. Şu an sizin de bildiğiniz gibi önümüzdeki maça için çok fazla bir vakit yok. Çok kısa bir zamanda hazırlanıp bir maç çıkarmak durumundayız. En iyi oyuncuları tercih edip oynayabilecek en iyi puanları, en iyi galibiyeti bize aldırabilecek oyuncuları tercih etmek durumundayız. Ama şöyle bir şansımız olacak. Milli ara sonrasında sizin de bildiğiniz gibi çalışmak için çok

0: daha fazla vaktimiz olacak. Bu zamanla birlikte beraber çalışarak, kendi filozofimizi daha iyi hale getirerek, takımımızı daha iyi hale getirerek çok daha iyi bir takım olacağımızın sözünü verebilirim. Ama anlatmaya çalıştığım şey, dediğim gibi, çok kısa bir zamanda bir maç oynayacağımız için bu maç özelinde en iyi oyuncularımızı, bu maçta bize galibiyeti getirecek en doğru oyuncuları seçerek en iyi galibiyeti almaya çalışacağız. Ve eklemek istediğim bir konu daha var. Avantaj olarak kullanacağımız elbette şu da var. Daha önce Süper Lig dedim. Daha önce buradaydım. Buraya yeni gelen birisi değilim. Şunu anlatabilirim. Süper Lig'i tanıyorum. Buradaki yoğunluğun, maçların nasıl yoğun geçtiğinin farkındayım. Buradaki tutkuyu biliyorum. Oyuncuların, takımların kalitelerini biliyorum. Bütün özelliklerini biliyorum. Dolayısıyla tanımak için, hazır olmak için haftalar ihtiyacım olmayacak. Kısa bir süre ihtiyacım olacak. En iyi istediğini yapıp tabii ki en kısa şekilde takımı da kendimde hazırlayacağım. Zaten buradaydım. Geri döndüm. Trabzonspor gibi büyük bir kulüpten, tarihi, hırsları, hedefleri büyük olan bir kulüpten teklif aldığınızda bu teklifi düşünmek için çok şüphe etmezsiniz aslında. Çok da vakit kaybetmeden hemen kabul edersiniz. Şunu da ifade etmek isterim ayrıca. Buradaki baskının da farkındayım. Burada baskının, hedeflerin büyük olduğunu da farkındayım. Böyle de olmak durumunda aslında. Böyle de olması gerekiyor. Bu tür yerlerde hedeflerin büyük olması gerekiyor. Hedefler büyükse elbette baskı da olacak. Bunun da farkındayım. Ama ben de umuyorum gerçekten iyi bir sezon çıkaracağız bütün oyuncularımızla birlikte. İyi bir sezon sonrasında takımımızı da geliştirerek umuyorum güzel başarıları birlikte beraber elde edeceğiz. Tabii ki Mo ile konuştum. Kendisiyle bir sohbetimiz de oldu. Mo seviyesinde, dünya starı seviyesinde bir oyuncuyla çalışmak belki de bir hocanın başına gelebilecek en güzel şeylerden bir tanesi. Her hocanın dileği olan şeylerden bir tanesi, ama şunu da elbette ifade etmek isterim. Maç kazanmak için sadece Salah'a değil bütün oyunculara ihtiyacınız var. 11 oyuncunuzun hepsinin çok iyi çalışmasına ihtiyacınız var. Elbette ondan savunma yardımını da bekleyeceğiz zaman zaman. Ama ben şunu düşünen bir insanım. Hücumda elbette kendisine serbestlik vereceğim. Eğer biz iyi savunabilirsek, topları erken kazanabilirsek, kendisini orada diri tutabilirsek, onu çok fazla koşturmadan, topları kazandıktan sonra ve topları hızlı kazanıp kendisini bulduktan sonra elbette yaratıcılığından, yeteneğinden, kalitesinden ön tarafta elbette faydalanacağız kendisinin. Çünkü zaten savunma da eğer top sizdeyken, topu eğer çevirip ve takımı dinlenik bir savunmayla karşılaştırırsanız kendisi zaten çok fazla yorulmadan kalitesini ileride çok daha fazla gösterecektir. Ben de elbette kendisine hücumda serbestliği vereceğim. Öncelikle harika bir atmosfer olacağını biliyorum zaten. Birçok kez buraya geldiğimde rakip hoca olarak buraya gelmiştim. Dolayısıyla taraftarlarımız hep bana karşı taraftarlardı. Ama bu kez ilk kez taraftarlarımız benim yanımda olacaklar. Takımın yanında beraber olacaklar. Dolayısıyla ne kadar harika bir atmosfer olacağını bilincindeyim. Bunu bilerek geliyorum zaten buraya. Şunu söylemek istiyorum aslında takımımızla ilgili olarak. Trabzon insanının ne kadar sıkı çalıştığını, günlük hayatında ne kadar sert işler, sıkı işler yaptığını biliyorum. Dolayısıyla takımlarından da beklentileri takımın sahada çok sıkı çalışması, o sıkı çalışmayı gösterebilmesi. Aslında şöyle oluyor hayatta, kaybedebilirsiniz ama önemli olan nasıl kaybettiğiniz, çalışarak kaybettiğiniz, elinizden gelenin en iyisini yaptığınız durumlar, aslında göstermeniz gereken durumlar. Şunlar olabilir, bazı şeyler için zamana ihtiyacınız olabilir, taktik vesaire, bu gibi durumlar için zamana ihtiyacınız olacaktır ama disiplin, yoğunluk gösterebilmek, sıkı çalışma gösterilmeyi hemen başarmanız gerekir. Şunu da biliyorum aslında taraftarlarımızın pozitif anlamda çılgın taraftarlar olduğunu, takımlarına inanılmaz destek verdiklerini biliyorum. Biz de takım olarak oyuncularımızla birlikte öncelikle saha içerisinde iyi bir performans gösterip o desteği yanımıza alıp çok harika bir atmosfer olacağını bilincindeyim. Öyle de bir beklentim var bu maçta.
1: Açıklamaları ekrana getirdik. Thomas Reis Trabzonspor'a neler katar? Bir Galatasaray mücadelesiyle göreve başlıyor olmanın artısı ve eksisi nedir? İbrahim Yavuz'dan dinleyelim isterim.
2: Yani bir teknik direktör için eğer senin adına işler iyi giderse büyük zenginliktir. Hoş kötü de gitse bence yani bu kadar kısa sürede bir teknik direktör üzerinden okunmaz. Bence şeyi de yani olumlu olumsuz da genel anlamda bu kadar kısa sürede ne yapacak bir teknik direktör? Kaç tane antrenman yapacak da oyunculara? Mevcut oyunculardan orada o günün söylediği şeyi söyledi. Yani Salah'ın varlığı çok önemli ama bütünden bahsetti. Yani bütünü eğer sağlıklı bir şekilde halledersek onun varlığını da daha değerli hale getiririz. Ben Rice'ı çok beğeniyorum. Yani Samsun Spor'da özellikle maç sonu açıklamaları benim için çok değerli. Yani mümkün olduğunca sahanın içinden kalan oyuncu gelişimini talep eden bir teknik direktör. Samsun'un transfer yasağı olduğu dönemde özellikle çok önemli işler yapmıştı. Yani güçlü bir kadro var. Bu güçlü bir kadroyla maksimum verimi alma adına kısa sürede bir şeyler anlattı. Planını anlattı. Tabi burada teori eyvallah ama pratikte ne olacak onu merak ediyoruz yani.
1: O gün Şahinoğlu.
3: Yani

0: Trabzonspor'un eksikleriyle Thomas Rice'ın artıları, yani nedir bu artıları? Yan yana geldiğinde biraz tabii şu an çok üzerine katması gereken bir oyuncu grubu var. Thomas Rice bir kez yüksek şiddette, pres gücü yüksek bir takımla oynamak ister. Mücadele gücü yüksek bir takım ister. Durağan bir takım değil. Samsunspor da mesela hep dikini oynatmaya çalışıyordu.
1: Hızlı oyuncuları
0: sever. Evet, böyle yani stoperden, beke bekten stopere 6 numaraya ver, geride oyun kur, top %70 bizde kalsın da işte bakarız. Yani arada bir gol buluruz değil. Dikine bu oyunu hızlı geçişlerle birlikte oynamaya çalışıyordu. Direkt oynamaya çalışıyordu. Ve Samsunspor ısıran, baskı yapan bir takımdı. Hiç geri çekildiğini hatırlamazdım ben. Mesela ilk sezonunda. Yani maç ne olursa olsun Samsunspor kendi oyununu icra etmeye çalışıp baskıya çıkan bir takımdı. Geri topun arkasına saklanayım, 11 kişi savunmaya çekileyim de bir kontra arayayım takımı yapmadı. Şimdi Trabzonspor'da zaten hani bu olmaz da, baskı gücü yüksek, mücadele gücü yüksek, tempolu bir takım. Bunu ortaya koymak için Trabzonspor şu anki oyuncu grubunun fiziksel açıdan bambaşka bir noktaya gelmesi lazım. O yüzden bu maçı sağlıklı bir şekilde atlatabilirseler ki yani olumlu veya olumsuz bir sonuçta bitecek ve Trabzonspor'a bu ne kazandırır ne kaybettirir ilerleyen dönemlerde görürüz, ama milli aranın geliyor olması, en azından Thomas Rice'ın takımı olarak düşündüğümüzde fiziksel bir gelişim vaat eder sonrası için. Biraz daha hareketli Trabzonspor, biraz daha tempolu bir takım vaat eder. Ben Trabzonspor'un ilk maçını izlediğimde, yani Yunus Emre Sel'le konuşmuştum, gidişatı iyi görmediğimi söylemiştim. İkinci maçı izledim, aynı şeyi izledim. Yani sürekli bekten stoperden beke, bekten santrafora açılan ortayı veyahut orta sahadan kanada, kanattan onu aşıyor bulmaya çalışan bir Trabzonspor. Sürekli aynı ezber ve doğru bir ezber değil. Yani uygulanabilir bir yanı yoktu. Sadece onu aşıyor bulmak. Sizin elinizde oysa Sala, merkezde farklı oyuncular yani vardı. Merkezi hiç kullanamayan bir Trabzonspor. Dolayısıyla ilk maçta izledim. Yani o 20 kez aynı şeyi denedi Trabzonspor. Sürekli Mustafa Eskeliler, Pina, Cabral, kanatlarda kim oynuyorsa. Bütün genelde maçlara bu şekilde dikkat ederseniz. Dolayısıyla artık Trabzonspor ikinci bir oyun planı da ortaya koyabilmesi gerekiyor. Sadece kanatlardan oynayabilen oyuncu grubu değil. Merkezi de işin içine katması lazım. Bu sezon çok zayıf kaldı çünkü. Muçin'in sezon başı bir sakatlığı vardı yanılmıyorsam. Sonrasında toparladı geldi. Ama Aral Şimşir'in performansını artırması lazım. Muçin'in daha fazla orta sahayı yukarı çekmesi gerekiyor. Bu işin hücum tarafı. Frankinho değişimini ilerleyen dönemde görüyorum ben Thomas Rice'da. Biraz daha ön alan baskısında kullanabilir diye düşünüyorum.
2: O işe de uygun bir oyuncu yani.
0: Arka tarafta Fabinho ve yanında kim oynayacağı. Yani Folcarelli mesela zaten olsa hiç düşünmezsin üstüne. Ama şu an Melih mi, Ozan mı, o belli değil. Beklerde kimin oynadığı belli değil. İlk önce bir doğru 11'ini bulması gerekecek. Ama en azından milli ara sonrası biraz daha fiziksel açıdan gelişmiş bir Trabzonspor görürüz diye düşünüyorum.
3: Tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo, sporun radyosu. Reklam. TKP Cüzdan'dan Business Class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş Business Class biletinizi TKP Cüzdan'la alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
4: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
5: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
6: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
7: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde

0: verişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest bira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o. Reklam.
2: A-Spor Radyo.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: Bir reklam.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Denize çek gönder, denize çek gönder.
3: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
4: Merhaba, ben Görkem Sevindik. Bu akşam ATV ekranlarında yeni dizimiz Güneş'in Doğduğu Yerde buluşalım.
5: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
6: Reklam.
7: Spor Radyo.
8: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
9: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV Enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
8: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
10: Bir reklam.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Bir reklam.
12: Yaşasın spor. Aspor Radyo.
10: Reklam.
13: Vakıfbank'tan 4 dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 tak

0: taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Serkan!
5: Efendim abi?
4: Sorun olursa bankaya gittim, döneceğim.
6: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
7: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
8: Empara. Empara, bankanın güzeli.
9: Reklam. As.

0: Mutlu akşamlar, ana habere hoş geldiniz. Gelişmelerle karşınızdayız. Avrupa'daki temsilcilerimizden Beşiktaş bu akşam UEFA Avrupa Ligi'nde sahneye çıkıyor. Temsilcimiz Marsilya'yı ağırlayacak. Saat 22'de oynanacak maç öncesi. Şimdi hemen Dolmabahçe'ye gideceğiz. A-Spor muhabiri Efecan Öztaş bizi bekliyor. Karşılaşmaya dair notlar için kendisiyle sohbet edeceğiz tabii. Hem eksikler, kimler var, Trossard'ı zaten hoca söylemişti. Onun dışında stadyum çevresinde kalabalık nasıl? Bir de bu tribünlerde siyah giyme, beyaz giyme çağrısı vardı Efecan. Uyuluyor mu şimdiden, gözlemlerin nelerdir? Neler söyleyeceksin?
1: Teşekkürler Koray Balaoğlu. Sana da iyi yayınlar diliyorum. Senin de söylediğin gibi Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'ne merhaba diyor. Bir senelik aranın ardından tekrardan lig etapına katılım hakkı sağlamış oldu. Beşiktaş bugün Fransız ekibi Marsilya'yı konuk edecek Dolmabahçe'de ve saatler 22'yi gösterdiğinde başlayacak bu mücadele. Karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Andrea Colombo yönetecek ve güzel de bir havanın olduğunun altını çizmek istiyorum. Dolmabahçe'de termometreler 22-23 dereceyi gösterse de hafif de esinti bir hava vardı. Dolmabahçe'de ve Beşiktaş taraftarlar da günün erken saatlerinden itibaren aslında hem güzel havanın tadını çıkardılar hem de UEFA Avrupa Ligi'nde stadyumu tam kapasite bir şekilde dolduracaklarını da söyleyelim. Özellikle hem Dušan Vlahović hem de Vincenzo Italiano'nun Beşiktaş taraftarlara destek çağrısı vardı. Beşiktaş taraftarlar da bu destek çağrısını iyi analiz ederek aslında stadyuma gelmiş durumdalar. Kapalı gişe oynayacak. Mücadele senin de söylediğin gibi Koray Balaoğlu, özellikle beyaz giyinen Beşiktaş taraftarlarının yoğun olduğunu söyleyebilirim ama siyah giyinen taraftarlar da mevcut. Güney tribününde beyaz, kuzey tribününde siyah giyiyor Beşiktaş taraftarlar ve özel bir ambiyans oluşturmak isteniyor bugün tribünlerde. Onu söyleyelim ama Beşiktaş da bugün 3 puanla UEFA Avrupa Ligi'ne merhaba demek istiyor. Marsilya'ya karşı iyi bir oyunda, iyi bir sonuçta başlamak. İlk hedef Vincenzo Italiano ve öğrencilerin bu sezon Avrupa Kupalarında oynadığı 6 maçta 5 galibiyet 1 yenilgi aldı Beşiktaş ve 8 gol attı ve kalesinde yalnızca 1 gol gördü temsilcimiz. Fransız temsilcisi de Marsilya'da, Fransa'da kötü gidişatla aslında sezona başladı. Strasbourg'a karşı ilk hafta galibiyetle başlamışlardı ama daha sonrasında oynadıkları son 3 resmi maçta Lig 1'de mağlup ayrıldılar. Geçtiğimiz hafta sonu da Rennes'e karşı 1-0 mağlup olmuşlardı ve Fransız basınında yoğun eleştirilere altında kaldılar. Özellikle Bruno Genesio'ya da yoğun eleştiriler var ve Fransız gazetecilerde edindiğim bilgiler de şu yönde: eğer bugün bir puan

0: kaybı yaşarlarsa Dolmabahçe'de, Fransa'da oynayacakları Paris Saint Germain karşılaşmasında tribünlerde yönetime tepki olacakmış. Onu da söylemek istiyorum ve yaz transfer döneminde financial fair play'e takıldıkları için herhangi bir transfere imza atamadılar. Transfer yapmadan yeni sezona merhaba dedi onlar da. İşlerinin zor olduğunu söylüyor Fransız gazeteciler. Dolmabahçe'den bir puanın kendileri için büyük bir avantaj ve büyük bir mutluluk olacağını da ifade ediyorlar. Öte yandan Dusan Vlahović de bir maçlık aranın ardından tekrardan formasına kavuşacak. Erzurumspor Futbol Kulübü karşısında cezalı olduğu için forma giyememişti Sırp golcü. Bu karşılaşmada tekrardan ilk 11'deki yerini koruyacak. Kendisi de hem bireysel antrenörünü hem de fizyoterapistini İstanbul'a getirdi ve %100 hazır bir şekilde kendisini hazırlıyor. Milli ara sonrasında daha hazır bir şekilde sahalara dönmek istiyor Dusan Vlahović. Öte yandan Fenerbahçe deplasmanının ikinci yarısında oyundan çıkan Rıdvan Yılmaz, Erzurumspor Futbol Kulübü karşısında riske edilmemişti, kadroya alınmamıştı. Marsilya maçının geniş kadrosunda yer alacak ama onun da ilk 11'de yer almasını beklemiyoruz. Geniş kadroda var ama Miretti de Beşiktaş taraftarların merak ettiği bir isim. Tabii iyi bir şu an izlenim vermedi İtalyan futbolcu. Daha kendisi için çok erken olduğunu ifade ediyor teknik heyette. 2 haftadır sakatlığı nedeniyle forma giyemiyordu ama bu hafta antrenmanlara başladı. Takımla birlikte çalışmalarını sürdürdü İtalyan futbolcu. Geniş kadroda yer alacak ama tabii o da milli sonrasında daha hazır bir şekilde geri dönmüş olacak diyor Beşiktaş teknik heyeti. Tabii Beşiktaş taraftarları en merak ettiği, bu karşılaşmada forma giyecek mi dediği isimlerden bir tanesi kaptan Orkun Kökçü. Kendisinin ayak parmağında bir çatlak vardı ama oynamak istediğini teknik heyeti bildirdi. Biraz da aslında kendine fedakarlık yaptı diyebiliriz kaptan Orkun Kökçü. Oynamak istediğini yoğun bir şekilde dile getirdi. Beşiktaş teknik heyeti sağlık heyetiyle bir görüşme gerçekleştirdi ve oynamasına dair bir rapor verildi. Bugün kaptan Orkun Kökçü takımını yalnız bırakmayacak. Marsilya karşılaşmasında ilk 11'de olmasını bekliyoruz kendisinde ve tek eksik isim Leonard Trossard. Beşiktaş teknik heyeti ve sağlık heyeti şunu ifade ediyorlar: Marsilya maçında riske etmeyeceğiz ama Ahmet Sportif Faaliyetler karşılaşmasında hafta sonunda oynanacak mücadelede hem ilk 11'de hem de geniş kadroda yer almasını bekliyoruz diyorlar. Trossard'da ağrısı olduğunu ifade etmiş ve daha sonrasında sağlık heyeti çalışmalarını sürdürmeye başlamıştı. 2 gün salonda çalıştı ve daha sonrasında dün de takımla birlikte antrenmanda yer aldı Belçikalı yıldız futbolcu diyerek Dolmabahçe'den yavaş yavaş muhtemel 11'leri vererek tekrar sözü stüdyoya bırakacağım. Kalede Alexander Nübel'in olmasını bekliyoruz. Sağ bekte Amir Murillo, stoper hattının ikilisinde ise Thiago Jola ile Emirhan Topçu. Sol bekte Ottara, 6 numara pozisyonunda Salih Özcan'ı bekliyoruz ama Wilfred Ndidi de orada düşünülen isimler arasında. Şu anda teknik heyet maça 1,5 saat kala kararını verecek diyelim ve hemen önünde oynayacak 8 numara pozisyonundaki ikili ise kaptan Okun Kökçü ile Junior Olaytan. Sağ kanatta Vassal Çerni ve sol kanatta Trossard'ın yokluğunda İlhan Fakırlı ve forvet hattında Dusan Vlahović'in olmasını bekliyoruz diyerek sözü tekrardan stüdyoya sana aktarabilirim Koray Bey.
1: Efecan Öztaş, çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin diyelim. Bu maçı konuşmaya devam edeceğiz A Spor ekranında yine ilerleyen bölümlerde. Maç önü yayınımız olacak. Orada da kadrolar açıklandığında değerlendirmeler yapacak yorumcularımız hep birlikte yine Dolmabahçe'den sıcak ve canlı görüntüleri de size ulaştırmaya devam edeceğimizi hatırlatalım. Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı kaleci Nübel Almanya milli takımına seçildi. Jürgen Klopp göreve geldikten sonra ilk kez Almanya milli takımı kadrosunu açıkladı. Uluslar Ligi kadrosu belli oldu. İki ayrı kadro açıkladı Klopp ve bu kadrolarda Alexander Nübel yer alırken Galatasaray'ın futbolcusu, kanat oyuncusu Leroy Sané ise davet edilmedi.
2: Almanya milli takımı teknik direktörü Jürgen Klopp, Uluslar Ligi için 44 kişilik kadrosunu açıkladı. 59 yaşındaki çalıştırıcı, Eylül ve Ekim'de oynanacak maçlar için iki ayrı kadro belirledi. Klopp, Almanya'nın 24 Eylül'de deplasmanda Hollanda ve 27 Eylül'de Yunanistan'la oynayacağı karşılaşmalar için 24 kişi çağırdı. Kadroda Beşiktaş'ın yıldız kalecisi Alexander Nübel de yer aldı. Jürgen Klopp 1 Ekim'de Sırbistan ve 4 Ekim'de deplasmanda Yunanistan'la oynanacak maçlar içinse 21 oyuncuyu davet etti. Tecrübeli isim Augsburg'un kalecisi Findamen'e iki kadroda da yer verdi. Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Leroy Sané ise kendine yer bulamadı. Jürgen Klopp 30 yaşındaki oyuncuyla ilgili, "Sané bu sezon henüz ayaklarını yere sağlam basamadı. Onunla konuşacağım ama henüz yapmadım. Sadece merhaba, buradayım değil. Eğer konuşulacak bir şey varsa konuşuruz." ifadelerini kullandı.

0: Hollanda, Almanya ve Yunanistan, Almanya maçları A-Spor'dan naklen yayınlanacak. Almanya, Yunanistan ve Almanya, Sırbistan karşılaşmaları ise A Haber ekranlarında futbol severlerle buluşacak.
1: Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, şartlar ne olursa olsun sezon sonunda görevi bırakacaklarını söyledi. Aziz Yıldırım hem transfer dönemi hem de derbiler hakkında da çarpıcı açıklamalar yaptı.
0: Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım kulüp gündemine dair açıklamalarda bulundu. Yeni Açık'a konuşan Yıldırım, sezon sonunda şartlar ne olursa olsun Fenerbahçe'deki başkanlık görevini bırakacağım dedi. Fenerbahçe Başkanı, Şampiyonlar Ligi'ndeki Roma maçının ardından istifa eden ancak daha sonra göreve dönen İsmail Kartal hakkında, İsmail Kartal Fenerbahçe'nin hocasıdır. Gidiyorum diyene kadar da bu dakikadan sonra Fenerbahçe'nin hocasıdır, hiç kimse merak etmesin ifadelerini kullandı. Sarı lacivertli takımın devre arasına kadar alacağı sonuçların önemine dikkat çeken Yıldırım, Ocak ayına kadar minimum puan kaybıyla gidersek ara transferde gerekli takviyeleri yaparız. Şampiyonluğa inancımız da tam. Takım henüz hazır değil ama hazır olacak. Bu takım tutacak diye konuştu. Yıldırım, Beşiktaş ve Galatasaray derbileriyle ilgili de çarpıcı mesajlar verdi. Aziz Yıldırım, sahamızda Beşiktaş'a yenilmiş olabiliriz ama deplasmanda Beşiktaş'ı yenebiliriz. 26 Ekim'de sahasında Galatasaray'ı yeneceğiz. Bugünden söylüyorum iddiasında bulundu.
1: Trabzonspor'da yeni teknik direktör Thomas Reis için imza töreni düzenlendi. Törende konuşan Thomas Reis, Galatasaray maçı için Bordo Mavili taraftarlara mesaj yolladı.
2: Beklemediğimiz bir süreç yaşadık. Ama nihayetinde çok güvendiğimiz, teknik direktörlüğüne, çalışkanlığına inandığımız Sayın Thomas Reis'la bugün 2 yıllık sözleşme imzaladık.
3: Merhaba. First of all, I want to say thank you for the...
4: Tabii ki burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Oyuncularımızla beraber olmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Ve umuyorum beraber iyi bir tarih yazacağız. Şöyle ifade edebilirim aslında. Kendi filozofimi size eğer kısaca ifade edecek olursam, çok az kelime kullanarak ifade edecek olursam eğer, şöyle diyebilirim. Az konuşmak çok iş. Ben her zaman bu filozofiyle, bu mentaliteyle yola çıkmış insanlardan bir tanesiyim. Eğer büyük bir maç oynamaktan korkuyorsanız, büyük maçlar oynamaktan korkuyorsanız burada olmamalısınız. Burası yanlış yer sizin için. Dolayısıyla herhangi bir korkum asla olmadı. Herhangi korku duyduğum herhangi bir şey asla olmadı. Hemen gelip takımla beraber maça çıkmak istedim ben de. Elbette zaman gerekecek çünkü işleri bu kadar hızlı yürütmeniz mümkün değil. Adım adım gitmeniz gerekiyor. Öncelikle savunmadan başlayacaksınız. Sonrasında hücum tarafına iyice geçiş yapacaksınız. Şu an sizin de bildiğiniz gibi önümüzdeki maça için çok fazla bir vakit yok. Çok kısa bir zamanda hazırlanıp iyi bir maç çıkarmak durumundayız. En iyi oyuncuları tercih edip oynayabilecek en iyi puanları, en iyi galibiyeti bize aldırabilecek oyuncuları tercih etmek durumundayız. Ama şöyle bir şansımız olacak. Milli ara sonrasında sizin de bildiğiniz gibi çalışmak için çok daha fazla vaktimiz olacak. Bu zamanla birlikte beraber çalışarak kendi filozofimizi daha iyi hale getirerek, takımımızı daha iyi hale getirerek çok daha iyi bir takım olacağımızın sözünü verebilirim. Ama anlatmaya çalıştığım şey dediğim gibi çok kısa bir zamanda bir maç oynayacağımız için bu maç özelinde en iyi oyuncularımızı bu maçta bize galibiyeti getirecek en doğru oyuncuları seçerek en iyi galibiyeti almaya çalışacağız. Ve eklemek istediğim bir konu daha var. Avantaj olarak kullanacağımız elbette şu da var. Daha önce Süper Lig dedim. Daha önce buradaydım. Buraya yeni gelen birisi değilim. Şunu anlatabilirim. Süper Lig'i tanıyorum. Buradaki yoğunluğun, maçların nasıl yoğun geçtiğini farkındayım. Buradaki tutkuyu biliyorum. Oyuncuların, takımların kalitelerini biliyorum. Bütün özelliklerini biliyorum. Dolayısıyla tanımak için, hazır olmak için haftalar ihtiyacım olmayacak. Kısa bir süre ihtiyacım olacak. En iyi istediğini yapıp tabii ki en kısa şekilde takımı da kendim de hazırlayacağım. Zaten buradaydım. Geri döndüm. Trabzonspor gibi büyük bir kulüpten tarihi, hırslı, hedefleri büyük olan bir kulüpten teklif aldığınızda bu teklifi düşünmek için çok şüphe etmezsiniz aslında. Çok da vakit kaybetmeden hemen kabul edersiniz. Şunu da ifade etmek isterim ayrıca. Buradaki baskının da farkındayım. Burada baskının, hedeflerin büyük olduğunu da farkındayım. Böyle de olmak durumunda aslında. Böyle de olması gerekiyor. Bu tür yerlerde hedeflerin büyük olması gerekiyor. Hedefler büyükse elbette baskı da olacak. Bunun da farkındayım. Ama ben de umuyorum gerçekten iyi bir sezon çıkaracağız bütün oyuncularımızla birlikte. İyi bir sezon sonrasında takımımızı da geliştirerek umuyorum güzel başarıları birlikte beraber elde edeceğiz. Tabii ki Mo ile konuştum. Kendisiyle bir sohbetimiz de oldu. Mo seviyesinde, dünya starı seviyesinde bir oyuncuyla çalışmak belki de bir hocanın başına gelebilecek en güzel şeylerden bir tanesi. Her hocanın dileği olan şeylerden bir tanesi ama şunu da elbette ifade etmek isterim. Maç kazanmak için sadece sahaya değil bütün oyunculara ihtiyacınız var. 11 oyuncunuzu

0: Hepsinin çok iyi çalışmasına ihtiyacınız var. Elbette ondan savunma yardımını da bekleyeceğiz zaman zaman. Ama ben şunu düşünen bir insanım. Hücumda elbette kendisine serbestlik vereceğim. Eğer biz iyi savunabilirsek, topları erken kazanabilirsek, kendisini orada diri tutabilirsek, onu çok fazla koşturmadan, topları kazandıktan sonra ve topları hızlı kazanıp kendisini bulduktan sonra elbette yaratıcılığından, yeteneğinden, kalitesinden ön tarafta elbette faydalanacağız kendisinin. Çünkü zaten savunma da eğer top sizde topu eğer çevirip ve takımı dinlenik bir savunmayla karşılaştırırsanız kendisi zaten çok fazla yorulmadan kalitesini ileride çok daha fazla gösterecektir. Ben de elbette kendisine hücumda serbestliği vereceğim. Öncelikle harika bir atmosfer olacağını biliyorum zaten. Birçok kez buraya geldiğimde rakip hoca olarak buraya gelmiştim. Dolayısıyla taraftarlarımız hep bana karşı taraftarlardı. Ama bu kez ilk kez taraftarlarımız benim yanımda olacaklar. Takımın yanında beraber olacaklar. Dolayısıyla ne kadar harika bir atmosfer olacağını bilincindeyim. Bunu bilerek geliyorum zaten buraya. Şunu söylemek istiyorum aslında takımımızla ilgili olarak. Trabzon insanının ne kadar sıkı çalıştığını, günlük hayatında ne kadar sert işler, sıkı işler yaptığını biliyorum. Dolayısıyla takımlarından da beklentileri takımın sahada çok sıkı çalışması, o sıkı çalışmayı gösterebilmesi. Aslında şöyle oluyor hayatta, kaybedebilirsiniz ama önemli olan nasıl kaybettiğiniz, çalışarak kaybettiğiniz, elinizden gelenin en iyisini yaptığınız durumlar, aslında göstermeniz gereken durumlar. Şunlar olabilir, bazı şeyler için zamana ihtiyacınız olabilir, taktik ve vesaire. Bu gibi durumlar için zamana ihtiyacınız olacaktır ama disiplin, yoğunluk gösterebilmek, sıkı çalışma gösterebilmeyi hemen başarmanız gerekir. Şunu da biliyorum aslında taraftarlarımızın pozitif anlamda çılgın taraftarlar olduğunu, takımlarına inanılmaz destek verdiklerini biliyorum. Biz de takım olarak oyuncularımızla birlikte öncelikle saha içerisinde iyi bir performans gösterip o desteği yanımıza alıp çok harika bir atmosfer olacağını bilincindeyim. Öyle de bir beklentim var bu maçta.
1: Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Thomas Reis, Mısırlı yıldız Muhammed Salah'la bir araya geldi. Alman teknik adamın ekibindeki değişiklikler de dikkati çekiyor.
2: Trabzonspor'da Thomas Reis'in yoğun mesaisi başladı. Karadeniz ekibinin yeni teknik direktörü görevinin ilk günlerinde çalışmalarına hız kesmeden start verdi. Kendi ekibini kuran Alman teknik adam, başkan yardımcısı İbrahim Şahin Kaya ile birlikte Mısırlı yıldız Muhammed Salah'ın konakladığı otele gitti. Reis, Salah'la bir süre görüşerek yeni dönem öncesinde fikir alışverişinde bulundu. Görüşmede Trabzonspor'un hedefleri ve yeni döneme ilişkin planların ele alındığı öğrenildi. Thomas Reis'in ekibinde Hüseyin Çimşir ve Metin Aktaş yer almayacak. Bordo Mavililer'de Rice'in yardımcıları Lokhoff ve Zenkovic göreve başlarken atletik performans sorumluluğu için Fatih Yıldız'la anlaşma sağlandı. Trabzonspor'da yeni yabancı kaleci antrenörü ve yardımcı antrenörlerin de teknik ekibe katılması bekleniyor. Bordo Mavililer Thomas Reis yönetimindeki ilk maçını sahasında Galatasaray'la oynayacak.
1: Trabzonspor'un Galatasaray maçında gol güvencesi Mısırlı yıldızı Muhammed Salah olacak.
2: Muhammed Salah Trabzonspor formasıyla Türkiye'deki ilk büyük maçına çıkmaya hazırlanıyor. Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek Bordo Mavililer'de gol beklentisinin en yüksek olduğu isim Mısırlı yıldız olacak. 34 yaşındaki futbolcu ligin ilk haftasında Kasımpaşa deplasmanında 58. dakikada oyuna girerek Bordo Mavili formayla ilk kez sahaya çıktı. Salah ilk 11'de başladığı Başakşehir müsabakasında 2 gol atarak galibiyette başrol oynadı. 2-1 kaybedilen Ahmet Sportif Faaliyetler maçında da 1 gol atan Salah, Gençler Birliği karşısındaysa penaltıdan fileleri havalandırdı. Trabzonspor'un ligdeki 9 golünün 4'üne imza atan Salah, bir de asist yaparak 5 gole doğrudan katkı sağladı. Salah, Trabzonspor'un son 5 sezondaki ilk 5 haftaları dikkate alındığında da öne çıkıyor. Mısırlı yıldız 2021-22 sezonunda ilk 5 haftada 4 gol atan Anthony Vakeyeme'nin sayısına ulaştı. Muhammed Salah Galatasaray'a karşı daha önce Avrupa'da 3 kez forma giydi. Liverpool'un geçen sezon Galatasaray'ı UEFA Şampiyonlar Ligi sonun alt turu revanşında 4-0 yenerek elediği maçta 74 dakika oynayan Salah 1 gol ve 1 asist üretti. Mısırlı futbolcu Liverpool'un geçen sezon Galatasaray'a 1-0 mağlup olduğu iki karşılaşmada da süre aldı. Salah grup maçında 28, son 16 turunun ilk karşılaşmasında ise 60 dakika sahada kaldı.
1: Trend Yol Süper Lig'in 6. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı. Gelin şimdi hem haftanın programına hem de hangi hakemler hangi karşılaşmaları yönetecekmiş hepsine bir göz gezdirelim. Cuma günü saat 20'de Kasımpaşa Tümosan Konyaspor mücadelesiyle başlayacak hafta. Bu karşılaşmayı Davut Dakul Çelik yönetecek. Cumartesi günü saat 17'de iki maç var. Arka Çorum Futbol Kulübü ile Korendon Alanyaspor arasındaki maçı Alper Akarsu, Kocaeli Spor Gaziantep mücadelesini ise Halil Umut Meler yönetecek. Derbide görev yapacak hakem Batuhan Kolak oldu. Cumartesi günü saatler 20'yi gösterdiğinde Trabzonspor Galatasaray'ı ağırlayacak. Bu maçta Batuhan Kolak düdük çalacak. Aynı gün yine aynı saatte Başakşehir Gençler Birliği maçında ise Atilla Karaoğlan görev yapacak. Pazar günü Fenerbahçe saat 17'de Eyüp Spor'u misafir ediyor. Bu müsabakanın hakemi Kadir Sağlam. Aynı saatteki Erzurumspor Samsunspor maçında ise Abdullah Buğra Taşkınsoy görev yapacak. Pazar günü Ahmet ile Beşiktaş arasında saat 20'de oynanacak maçın hakemi ise Ali Şansalan oldu. Aynı saatteki bir diğer müsabakada ise Göztepe Çaykur Rizespor maçının hakemi Oğuzhan Çakır. Trabzonspor Galatasaray maçını Batuhan Kolak yönetecek dedik. Kolak dev maçla birlikte kariyeri adına bir ilki yaşayacak. Sonucu merakla beklenen maç öncesi hakem karnesi ekrana geliyor.
3: Trabzonspor Galatasaray maçının hakemi Batuhan Kolak oldu. Dev karşılaşmada Kolak'ın yardımcılıklarına İbrahim Çağlar Uyarcan'la Candaş Elbil yapacak. Dördüncü hakemlik görevini Gürcan Hasova üstlenecek. ...30 yaşındaki Antalya bölgesi hakemlerinden Batuhan Kolak... ...kariyerinde ilk kez dev bir maçta düdük çalacak. 2016 yılında kariyerine başlayan hakem... ...2024-2025 sezonundan bu yana da... ...Süper Lig seviyesinde maçlar yönetiyor. Kolak bugüne kadar Süper Lig'de 21 maça çıkarken... ...92 sarı kart, 2 kırmızı kart gösterdi ve 8 kez penaltı kararı verdi. İlk sezonunda 3 Süper Lig karşılaşmasında görev yapan Kolak... Geçen sezonda Süper Lig'de 15 müsabakada düdük çaldı. Dev maçın hakemi Kolak, bu sezon Trendyol Süper Lig'de 3 maçta görev aldı. Batuhan Kolak yönetimindeki maçlarda Galatasaray Çorum Futbol Kulübü ile 2-2 berabere kalırken, Gençler Birliği deplasmanda Göztepe'yi tek golle geçti. Diğer karşılaşmada ise Çaykur Rizespor konuk olduğu Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-1 mağlup etti. Bu karşılaşmalarda Batuhan Kolak 7 sarı, 1 kırmızı kart çıkardı ve bir kez de penaltı kararı verdi. Kariyerinde ilk kez Trabzonspor maçı yönetecek Kolak, Galatasaray'ın ise 5 müsabakasında görev yaptı. Sarı kırmızılılar bu maçlarda 4 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Merkez Hakem Kurulu'nun yeni gözdelerinden biri olan Batuhan Kolak, Papara Park'ta oynanacak Trabzonspor Galatasaray müsabakasıyla birlikte kariyeri adına önemli bir teste çıkacak.
1: A Milli Futbol takımımızın 25 Eylül Cuma günü Uluslar Ligi'nde Fransa ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri satışa çıktı. En uygun biletler Kuzey ve Güney tribünlerinde 1000 liradan satışa çıkarken en yüksek fiyatlı biletler 3000 lira olarak belirlendi. Federasyon, PASO taraftar kart anlaşması bulunmayan taraftarların da ücretsiz üyelik oluşturarak bilet alabileceğini duyurdu. 25 Eylül Cuma günü Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 21.45'te başlayacak ve ATV'den naklen yayınlanacak. İspanya Süper Kupası'na İstanbul ev sahipliği yapacaktı. Statlar da belli oldu.
3: 2027 İspanya Süper Kupa organizasyonu Şubat ayında İstanbul'da düzenlenecek. Dörtlü final olarak düzenlenecek turnuvada Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid ve Real Sociedad mücadele edecek. Türkiye Futbol Federasyonu 2 ile 6 Şubat tarihleri arasında oynanacak karşılaşmaların statlarını açıkladı. İki Şubat Salı akşamı oynanacak ilk yarı final karşılaşmasında Barcelona ile Atletico Madrid kozlarını Fenerbahçe'nin Çobani Stadında paylaşacak. 3 Şubat Çarşamba ise Real Madrid ile Real Sociedad finale yükselmek için Beşiktaş'ın Tüpraş Stadında karşı karşıya gelecek. 2027 İspanya Süper Kupası 6 Şubat'ta Galatasaray'ın evi Ali Samiyen Spor Kompleksi Rams Park'ta oynanacak finalde sahibini bulacak. 2020 yılında Suudi Arabistan'da düzenlenmeye başlayan İspanya Süper Kupası, ertesi yıl pandemi nedeniyle bir sezonluğuna tekrar İspanya'ya dönmüştü. Organizasyon 2021 yılından bu yana Suudi Arabistan'da düzenleniyordu.
1: La Liga'da Barcelona yeni ekiplerden Santander'i farklı mağlup etti.
4: Camp Nou'da lige müthiş bir giriş yapan, sezona tüm kulvarlarda harika bir giriş yapan Barcelona, Racing Santander'i konuk edecek. Camp Nou'da Muriera'dan ilk düdük geliyor. Aldı Lamine Yamal. Çekti Yamal, ters kanatta Ademi var. Aldı şimdi Cancelo. Vuracak Cancelo! Doruk 8 dakika dolmadan önde Barcelona. Pedri. Pedri aradan müthiş bıraktı. Rafinha gitti. Rafinha götürüyor. Rafinha açılan top. Lamine Yamal. Onun vuruşu çok cılız kaldı. Çok cılız kaldı. Bu arada penaltı kararı var. Rafinha yerde. Karar penaltı Barcelona. İkinci gol şansını yakalayacak şimdi sarı kart. Şimdi kazandığı penaltıyı o kullanacak. Rafinha 2-0'a onunla yakın Barcelona işaret verildi. Geliyor kaptan. Rafinha geldi. Rafinha ters köşe. Rafinha ters köşe. Barcelona 2-0 önde. Akan oyunda çok kaçırdılar 1-0'dan bu yana ama penaltı da affetmiyor Rafinha. İyi çıktı bu kez. Sainz'la sol kanada doğru Martin'e pas. Martin götürüyor. Martin'den yaya doğru Via Libre. Yanında G'ye var. G'ye kurtardı. G'ye vuracak. G'ye! 2-1 oluyor. İlk gelişinde golü buluyor Racing. Gol Maget G'ye. Barcelona 3'ü ararken gol G'ye'den geliyor yalnız. Sainz Mazan'ın ilk topu, Martin'in orada Via Libre'yi görmesi, onun bırakması derken Racing'den de çok güzel bir gol geldi.
5: Hemen yerinde Rodri. Daha geride Cancelo. Yine kaleye.
4: Cancelo! Cancelo, Cancelo! Bir maçta iki tane! Süper bir gol yine! Doruk, ikisi de çıkacak gibi değil. Cancelo... Bakalım sıradaki nereden olacak? Benzini geriye attı.
5: Sainz.
4: Rakibi attı Sainz. Rodri'yi bırakıyor Ademi'ye. Lamine Yamal hemen geldi. Olmadı orada. Olmayan bir topuk. Cancelo destek. Pas Rafinha'ya. Rafinha 4. gol. Rafinha 4. gol. Barcelona henüz ilk yarıdan farkı açtıkça açıyor. Gol Rafinha. La Liga'da ayın oyuncusuydu Rafinha. Eylül ayında da golleri sürdürüyor. Şimdi derin topa Ademi'ye doğru, yine Ademi kurtardı. Yerde kaldı. Bir penaltı daha. Bir penaltı daha. İşaret verildi Lamine Yamal. İlk yarı bitmeden 5. gol şansı. Lamine Yamal kaleci Aguirre'e bağlı. Tarihi bir ilk yarı önlüyor Akire Zabala. Lamine Yamal penaltıyı kaçırdı. Arana dışarıya attı. Rafinha geliyor. Rafinha'dan Yamal'a. Yamal şimdiye kaldı. Yanında Rafinha akın akın geldi hücuma. Yamal aldı soluna. Onun vuruşu direkten dönüyor. Kornere gidiyor top. Şimdi baskı altında çok büyük hata geldi. Çok büyük hata geldi burada. Kaleci Szczęsny golü hediye ediyor resmen. Racing farkı 2'ye indiriyor. Zabiri golü attı.
6: Bugünkü Szczęsny'yi en net kaldırabilecek takım Barcelona.
4: Hemen Livakovic'te görüntüye geldi. Barcelona geliyor yeniden 5. gol için. Şimdi ceza sahası. Olmo. Olmo çevirdi. Adeyemi düzeltti. Adeyemi yardı. Penaltı. 3. penaltı Barcelona için. Rafinha geliyor. Rafinha hat-trick için geliyor. İşaret verildi. Rafinha. Hata yapmadı Rafinha. Hat-trick yapıyor. Dani Olmo. Olmo bıraktı Yamal. Yamal şimdi aldı soluna. Baktı kaleye. Yamal vurdu topu alana gidiyor. Gol. Lamine Yamal. Bu gole bu maçı üzerinde ihtiyacı vardı. Çok aradı. Derken bayrak havada. Şimdi iyi geldiler yine Yamal'la. Yamal taşıyor topu bırakıyor. Gabriel Jesus'a. Prasi olarak. Gabriel Jesus. Tek vuruşta çok güzel bir gol atıyor Gabriel Jesus. Asist Yamal'dan geliyor bu kez. Gabriel Jesus bir Brezilyalı hat-trick yaptı, çıktı yerini. Diğerine bıraktı. Ama değişen bir görüntü yok. Gabriel Jesus'la Zabiri bir türlü aradı, vuruş imkanını bulamadı. Adeyemi şimdi hala çok istiyor. Çalımlarla götürüyor Adeyemi. Taşıdı topu şimdi. Adeyemi kaldırdı kafasını. Düzeltti. Çevirdi. Gol geldi. 7. gol. Karim Adeyemi al at artık gol Lamine Yamal'a. Yamal bütün maç aradı ama en kolay pozisyonu ona Adeyemi hazırlıyor. O da açık söyleyelim kariyerinin en iyi maçlarından birini oynuyor. Müthiş bir Adeyemi performansı. Gözler Hakem'de Muriel'i bitirdi. Barcelona şov yapıyor. Barcelona Racing Santander'i 7-2 mağlup ediyor.
1: UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta 9 karşılaşmayla başladı.
7: Avrupa Kulüp Futbolu'nun 2 numaralı organizasyonu Avrupa Ligi'nde perde açıldı. 2026-27 sezonu lig etabının ilk gününde 9 karşılaşma oynandı. Gecenin öne çıkan maçında Benfica İtalya'da konuk olduğu Milan'ı Luke Bacchio ve Jakub Kaminski'nin golleriyle 2-0 mağlup etti. Fransa temsilcisi Olympique Lyon ilk 22 dakikada 2 gol bulduğu maçta Anderlecht'i Belçika'da 2-1 ile geçti. Deplasmanda kazanan bir başka ekip de Sparta Prag oldu. Çekya temsilcisi Ermenistan'da konuk olduğu Ararat takımını 4-1 gibi farklı bir skorla yenerek turnuvaya iyi başladı. Organizasyondaki tek temsilcimiz Beşiktaş bu akşam saat 22'de Olympique Marsilya'yı konuk edecek. UEFA Avrupa Ligi'nin ilk gününde alınan sonuçlar şöyle. Ararat 1, Sparta Prag 4. Omonia 1, Celta Vigo 0, Milan 0, Benfica 2, Olympiakos 2, Jagiellonia 1, Hapoel Berşeba 0, Dinamo Zagreb 0, Sunderland 1, AZ Alkmaar 0, Anderlecht 1, Olympique Lyon 2, Bayer Leverkusen 2, Chelsea 0, Sturm Graz 0, Rennes 0.
1: Chelsea'de bir süredir beklenen hisse devri gerçekleşti.
7: İngiltere'nin dev kulüplerinden Chelsea'de ortak sayısı 2'ye düştü. Rusya-Ukrayna savaşı gerekçesiyle eski patron Roman Abramovich'e ambargo konmasının ardından kulüp 4.25 milyar pound karşılığında bir konsorsiyuma satılmıştı. 2022 yılının Mayıs ayında gerçekleşen satış sonrası hisseler 4'e bölünmüştü. Amerikalı milyarderler Todd Boehly ve Mark Walter'la İsviçreli iş insanı Hans-Jörg Wyss %12.8'er hisseye sahipti. Grubun en büyük hissesi ise 61,5'luk yüzdeyle Clearlake Capital yatırım şirketinin elinde bulunuyordu. Ancak Clearlake grubuyla böyle arasında yönetim ve stat işletmesi gibi konularda görüş ayrılıkları ortaya çıktı ve hisse devri gündeme geldi.

0: Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'deki Etihad Arena'da gerçekleştirilecek organizasyonun yarı finalinde Fenerbahçe Tarfin ile Yunanistan temsilcisi Olympiakos saat 17'de karşılaşacak. Ev sahibi ülkeden Dubai Basketbol'la İspanyol ekibi Real Madrid arasındaki diğer yarı final müsabakası ise saat 20'de oynanacak. Yarı final karşılaşmalarını kazanan ekipler cumartesi günü saat 20'deki finalde karşılaşarak EuroLeague Süper Kupayı müzesine götürmek için mücadele edecek. Aynı gün saat 17'de ise yarı finalde mağlup olan ekipler üçüncülük maçında karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Tarfin ve Olympiakos EuroLeague'de son 2 yılın şampiyonları, Real Madrid geçen sezonun finalisti, Dubai Basketbolsa ev sahibi unvanıyla organizasyonda yer alacak.
1: Bahçeşehir Koleji basketbol takımında Alexa Avramovic yeni sezon öncesi A Spor'a özel açıklamalar yaptı.
2: As much as we can for the beginning of the season.
3: Milli takım arasından biraz geç geldim. Ama takım Antalya'da katıldım. Glory Cup'ta oynadığımız 3 maçı da kazandık. Bir de bir EuroLeague takımına karşıydı. O zamandan beri de İstanbul'a geldik ve çok ağır idmanlar gerçekleştiriyoruz. Fenerbahçe ile sezon açacağız. Fenerbahçe maçıyla. Ona da 2 haftadan biraz daha az vakit kaldı. O zamana kadar oldukça sağlam idmanlar yapıyoruz ve hazır olmaya çalışıyoruz. EuroLeague'de oynama tecrübesi edindim. Yani Avrupa'daki en üst düzey lig. Bu takıma gelmemde de en büyük etken koç oldu. Koç beni aradı. Koça çok güveniyorum. Koç bana beni aradı, projeyi anlattı ve yani dediğiniz gibi bizim hedefimiz şu anda EuroCup'ta kesinlikle şampiyonla oynamak ve sadece EuroCup'ta değil tüm kulvarlarda şampiyonluğu hedefliyoruz.
1: Formula 1'in şampiyon pilotu Lewis Hamilton, Filistin'e destek verdiği için işinden olan rapçi McLemore'a destek verdi.
4: My heart, free Palestine.
0: Dünya, Filistin soykırımı karşısında sesini yükseltmeye devam ediyor. Bu haykırışların zaman zaman maddi sonuçları olsa da maneviyat her zaman kazanıyor. Birleşik Amerikalı rapçi Macklemore, New Jersey'de konuk olduğu bir konser sırasında Filistin'e destek mesajları vermiş ve bu haksızlığın sona ermesi için çağrıda bulunmuştu.
5: I said free Palestine.
6: Bu turneye katılmamın nedenlerinden biri de Amerika çapında sahnelere çıkıp kalbimden gelen iki kelimeyi haykırmaktı. Filistin'e özgürlük. Evet, Filistin'e özgürlük diyorum. Bu sözlerin her yerden duyulmasını istiyorum. Böylece Gazze'den işgal altındaki Batı Şeria'ya kadar zor durumda olan insanlar onları unutmadığımızı anlayabilir. Benim mesajım dünya çapında barış ve sevgi için. Tüm insanlar onur, adalet ve eşitlik duygusuyla davranılmayı hak eder. İşte bu yüzden Filistin'e özgürlük diyorum. Lübnan'a, Küba'ya, Kongo'ya, Sudan'a ve Amerika'da endişe altında yaşayan tüm insanlara özgürlük diyorum. Unutmayın, hepimiz özgür kalmadıkça hiçbirimiz özgür olamayız.
0: Bu sözler üzerine dünyaca ünlü rapçi turneden çıkarıldı. Turne sahibi şarkıcı ve besteci Ed Sheeran, kararın kendisine ait olmadığını söylese de hamlenin İsrail lobisi tarafından kendisine ve organizatöre yapılan baskılar sonucu gerçekleştiği öne sürüldü. Bu gelişmelerin ardından Macklemore, Filistin'e 1 milyon dolar bağışlayacağını açıklarken dünyanın dört bir yanından da destek mesajları aldı. Ünlü rapçiye destek veren son isim ise Formula 1'in şampiyon pilotu Lewis Hamilton oldu. 41 yaşındaki Britanyalı sporcu, Macklemore'un Filistin paylaşımının altına "Sesini çıkardığın için teşekkür ederim, senin yanındayım" mesajını yazdı. Grammy ödüllü Macklemore, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 2023'ten bu yana Filistin'e desteğini sürdürüyor. Grammy ödüllü sanatçı Macklemore, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 2023 yılından bu yana Filistin'e desteğini birçok kez kamuoyu önünde dile getirmişti. Lewis Hamilton da tüm baskılara rağmen Filistin adına dünyaya isyanını haykırmaya devam eden isimler arasında yer alıyor.
4: To my heart, free Palestine.
1: Zira Türkiye Kupası'nda birinci tur artık sona eriyor. Son karşılaşma birazdan A Spor ekranında olacak. Bir tarafta Ordu Spor 1967, diğer tarafta Torul Belediye. Saat 19'da başlayacak canlı olarak ekrana getireceğimiz bu maçta Emir Can Karaçalı düdük çalacak. Yardımcılıklarını da Hamza İnal ve Mehmet Şahabettin Uğurlu yapacak. Saat 19'da

Yaklaşık 22 dakika sonra mücadelenin heyecanını A-Spor ekranından takip edebilirsiniz. Ordu 19 Eylül Stadyumu. Şu an yağışlı bir hava var Ordu'da. Gördüğünüz üzere stadyumda oyuncular da son çalışmalarını gerçekleştiriyor. Yaklaşık 20 dakika sonra karşılaşma başlayacak ve Ziraat Türkiye Kupası'nda birinci turu tamamlamış olacağız. Bugün oynanan bir başka maç vardı. Amasya Spor Çankırı Gücü'nü 10-0 mağlup etmeyi başardı. Ziraat Türkiye Kupası heyecanı yine ATV A-Spor ekranlarından tüm Türkiye ile, tüm futbol severlerle buluşmaya devam edecek. Birazdan bu karşılaşmayı takip edebilirsiniz diyelim ve biz ana haberi noktalayalım. Yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın.

0: keyfimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
1: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
2: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
0: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe.
3: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
7: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
8: Büyük rahatlık Paytr.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
9: Serkan!
10: Efendim abi?
9: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
10: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
9: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
11: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın...

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin. Reklam.
2: A-Spor Radyo. Bir reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, zıp ödül programına üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.
4: Yeni doğan bebeğin varken her şeyin birbirine karıştığını anne baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca işler yoluna girer. Yeni doğan bebek hemşiresi evine kadar gelir, tecrübesiyle destek verir, rahatlarsın. Sen de modüler sağlık sigortanı Allianz'dan yaptır, ayrıcalıkların olsun. Allianz ailemle. Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
5: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
6: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
8: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
9: Sıradaki şarkı Happy'cinden pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
10: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
11: Reklam.
12: A-Spor Radyo.
13: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
14: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
13: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
15: Bir reklam.
16: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
15: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
2: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: ayrılın.
1: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Merhaba, ben Sibel Taşçıoğlu. Bu akşam ATV ekranlarında yeni dizimiz Güneşin Doğduğu Yerde buluşalım.
5: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
7: Kazancım net, Sigortam Net.
8: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
9: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
10: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, Zıp Ödül Programı'na üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.
9: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
11: Serkan!
12: Efendim abi?
11: Soran olursa bankaya gittim döneceğim.
13: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
12: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
13: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
10: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
14: Empara. Bankanın güzeli.
15: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
10: Reklam.
16: A Spor.

0: Spor Radyo.
1: Ordu 19 Eylül stadından hepinize merhabalar sevgili futbol severler. Ben Çağdaş Tok. Ziraat Türkiye Kupası'nın

Birinci turda son randevu. Ordu Spor 1967 Torul Belediyesi Spor Kulübü'nü konuk ediyor. İkinci tura yükselen son takım bu maçın ardından belli olacak sevgili futbol severler. Güzel bir hava var, çok bulutlu ama ılıman bir hava. Ordu'da futbol için her şey gerçekten çok güzel bir durumda. Tabi hafta içi olması seyirci sayısının biraz az kalmasına sebep oldu. Ancak ilerleyen turlarda bu seyirci sayısı da artacaktır. Kadroları isterseniz ekranlarınıza yansıtalım. Önce ev sahibi Ordu Spor 1967'den başlayacağız. Kalede Mehmet Yağmur var. Savunmanın sağında Atakan Aybastı, solunda Ferdi Güzelsu. Stoperler Barış Gün ve Nihat Koç. Savunmanın önünde Servet Fidan ve Recep Çetin'i izleyeceğiz. Forvet arkası Uğur Kurt. Kanatlarda Berat Kalkan ve Yiğit Tiryaki var. Ve Taha Balsu Ordu Spor 1967'nin forveti olarak bugün dikkat çekiyor. Mehmet Seçkin'in tercih ettiği 11 ve diziliş bu şekilde ekranlara yansıdı. Ve şimdi Gümüşhane temsilcisi Torul Belediyesi Spor Kulübü 11'ine geçiyoruz. Kalede Çağrı Çağatay var. Savunmanın sağında Tolga Narin, solunda Taner Aksoy. Stoperler Cüneyt Tonyalı ve Kazım Akgül. Recep Karaca bu stoperlerin arasında forma giyecek. Savunmanın önünde Hasan İmamoğlu ve Oğuzhan Gedik var. Ve orta sahada forvet arkası pozisyonunda Raşit Boşnak ve ileri ikilide Taha Tosun ve Halil İbrahim Boşnak'ı izleyeceğiz. Emirhan Aksoy'un 11'i de bu şekilde ekranlara yansıdı. Evet, keyifli, güzel bir maç olmasını bekliyoruz. Üçüncü lig ekibi, Nesne üçüncü lig ekibi Ordu Spor 1967 ligdeki iki maçında da berabere kaldı. İki haftada iki puan topladılar. İlk haftadan sonra Mehmet Seçkin'i tekrar takımın başına getirdi Ordu Spor 1967 ki Mehmet Seçkin'in bu kulüpteki ikinci dönemi olacak. 2024-2025 sezonda, yani iki sezon önce yine Ordu Spor 1967'yi çalıştırmış ve playoff barajının hemen altında tamamlamışlardı sezonu. Torul Belediyesi Spor Kulübü ise şu anda Süper Amatör Lig'de mücadelesini sürdürüyor. Takımlar birazdan sahaya çıkacaklar. Karşılaşmayı Emircan Karaçalı yönetecek. Emircan Karaçalı'nın yardımcıları Hamza İnal ve Mehmet Şahabettin Uğurlu. Maçın dördüncü hakemi ise Mehmet Şişman olacak. Evet, hakemler ve şu anda takımlar sahaya çıkıyorlar maç öncesi seremonisi için. Maç öncesi seremonisi ve ardından da İstiklal Marşımızı büyük bir coşkuyla okuyacağız.

0: Sabah Spor'una hoş geldiniz. Gündemdeki gelişmeleri konuşacağız. Yine yoğun bir gündemimiz var.
1: Türkiye yeni güne uyanırken spor severler gözünü Sabah Spor'uyla açıyor.
2: Gümbür gümbür oynaman gerekir değil mi?
3: Var neden devreye girmediğinin cevabı da burası.
0: Başka hangi hamleleri yapabilir mi?
4: Transferlere ihtiyacı var.
5: Keskin sirke küpene zarar veriyor.
1: Dünden kalanlar, güne yansıyanlar.
0: Sağ içinde daha farklı bir reaksiyon bekliyorum.
1: Gazete başlıkları, canlı bağlantılar, stüdyo konukları.
6: Belini doğrultamadı, ciddi bir düşüş yaşadı. Evet.
1: Nabzı sporla atanlar Sabah Spor'unda buluşuyor.
7: Bazı hikayelerde bittiği zaman zaten güzelliğe kavuşur.
2: Futbolcuları, menajerleri rezil ediyor, rezil ediyor.
0: Tüm detaylarıyla konuklarımızla gündemi değerlendireceğiz.
1: Ezgi Toper'in sunduğu Sabah Spor'u hafta içi her sabah 8'de A-Spor'da.
8: Ordu 19 Eylül stadından bir kez daha hepinize merhabalar sevgili futbol severler. Zira Türkiye Kupası'nda birinci turda son eşleşme. Ordu Spor 1967, Torul Belediyesi Spor Kulübü mücadelesi başlamak üzere. Maç topunu aldı Emircan Karaçalı, birazdan santra noktasına koyacak ve ardından da en az 90 dakikalık bu heyecan başlayacak. Bildiğiniz gibi tek maç üzerinden oynanıyor tur mücadeleleri artık ve 90 dakikalık bölümde eğer eşitlik bozulmazsa uzatma bölümü ve ardından seri penaltı vuruşları şeklinde devam ediyor. Siyah formayla ev sahibi Ordu Spor 1967'yi izleyeceğiz. Beyaz formayla Torul Belediyesi Spor Kulübü'nü. Son kontrollerini yapıyor Emircan Karaçalı. İki takım futbolcuları şu anda kenetlenmiş durumdalar. Bir kez daha hatırlatalım. Ordu Spor 1967 3. Lig'de mücadele ediyor. 2 haftada 2 puan topladı. Her iki maçında da sahadan beraberlikle ayrıldı. Torul Belediyesi Spor Kulübü ise bir amatör kulüp, süper amatör ligde yer alıyor. Evet, maç öncesi son bir hatıra fotoğrafı Torul Belediyesi Spor Kulübü futbolcularından. Maça ev sahibi Ordu Spor 1967 takımının vuruşuyla başlanacak. Şimdiden herkese iyi seyirler diliyoruz. Umuyoruz yüksek tempolu, bol gollü, sportmenlik dolu, keyifli bir 90 dakikaya tanıklık ederiz.

Emir Canlı Karaçalı işaretini verdi. Ordu Spor 1967 Torunlu Belediyesi Spor Kulübü mücadelesi başladı. Ferdi ortaya döndü. Recep takım kaptanı. Şimdi sağ tarafta Atakan hareketli. Yiğit de paslaştı, Atakan döndü geriye. Barış. Ferdi. Barış Gün sağ kanada oynuyor. Orada topla buluşan Atakan. Şimdi Yiğit'e bıraktı. İyi kontrol gelmiyor. Taç Torunlu Belediyesi'nin. Taner kullandı taç atışını. Raşit sekti top. Nihat. Kalecisi Mehmet Yağmur'a döndü. Barış. Barış kısa kaldı pası. Raşit orada hareketli. Son anda yetişiyor Nihat. Riskli bir toptu. Uğur şimdi topla buluştu. Uğur Kurt. Topuk pası geldi. Tekrar Uğur içeriye doğru. Savunma karşılıyor. İleride presi var Ordu Sporlu futbolcuların. Uzun top şimdi. Raşit. Dengesini kaybetti Raşit Boşnak. Nihat. Nihat.

Ferdi. Nihat Koç. Recep. Sağ kanadı. Atakan. Atakan orta şansı arıyor. Atakan savunmanın müdahalesi, korner. Maçtaki ilk köşe vuruşu Orduspor 1967'nin. Atakan'ın orta çabasında Taha içeride top bekliyordu ama savunmadan dışarı çıktı. Topun başında da Atakan var. Yaptı ortasını Atakan, uzak tarafa doğru kafa vuruşu, kale sahası içi, şimdi bir şut. Kendi arkadaşından döndü top, vurum vuruşunda. Pres var orada, Berat'tan tekrar kazandı topu Orduspor. Taha sağ tarafa bıraktı, gol şansı, tekrar geriye doğru pas, faul bekliyor Orduspor'da. Hakem oyunu devam ettirdi. Atakan'a doğru şimdi Atakan, sert orta arka direğe doğru herkesi aşıyor. Atak devam edecek. Recep, bir ortada Recep'ten geldi. Kafa vuruşu dışarıya. Etkili ataklar Orduspor 1967'den. Son şut Taha Balsu, etkili bir kafa vuruşu gelmedi Taha'dan. Çağrı Çağatay kale vuruşuyla tekrar başlatıyor oyunu. Raşit sektirdi. Ferdi, pres var ona. Halil İbrahim yerde kaldı. Hakem oyunu devam ettiriyor. Şimdi Hasan hareketli. Hasan İmamoğlu yerde, karar faul. Sağ kanattan serbest vuruş kullanacak Torul Belediyesi Spor Kulübü. İşte Ali İbrahim burada yerde kaldı. Ardından Hasan atağa sürükledi. Servet'in faaliyle yerde kaldı Hasan. Servet Fidan da Ümraniyespor'dan kiralık, genç milli takımlarda kaptanlık yapmış bir isim. Yetenekli bir sol ayak Orduspor'un 29 numarası Servet Fidan. İşaret geldi. Kale sahası içine. Tek yumruk kaleciden kısa kaldı. Hasan takip ediyor. Son anda savunma uzaklaştırdı. Şimdi Berat kurtarabilecek mi? Savunmada en geride Taner Aksoy'dan çok kritik bir müdahale. Tekrar Taner buluştu topla. Bu arada Orduspor kale sahası içerisinde Torul Belediyesi'nden bir oyuncunun sakatlığı var. Emircan Karaçalı oyunu durdurdu. Ancak önemli bir şey yok oyuncunun. Mücadele kaldığı yerden devam edecek. İşte az önce Orduspor ceza sahasında yaşananları tekrar hatırlıyoruz. Kaleci Mehmet'in tek yumruğu tehlikeyi savuşturdu.

Evet, hakem atışıyla mücadele yeniden başlıyor. Uzun top Halil İbrahim'e doğru, Barış girdi araya. Sol tarafta Berat şimdi topla buluştu. Az önce sakatlık yaşayan Recep şu anda sağ kenarında. Bir dakikalık sürenin dolmasını bekliyor tekrar oyuna dahil olmak için. Recep Metin sağ tarafa geçmedi top. Taç Ordu Spor 1967'nin. Recep aradan Uğur'u gördü. Uğur Kurt hareketli şimdi. Ferdi çapraz koşu yaptı. Berat. Berat bir çalım. Berat baktı içeri. Yerden orta. Ferdi. Topuna müdahale Ferdi'nin. Çok etkili geldi Ordu Spor ancak atağı bir tehlikeye dönüştüremediler. Atakan

Yandan fazla açıyor. Şimdi kademede Servet Fidan var. Servet çıkardı Recep'e. Recep sol tarafa. Ferdi. Berat. Paralelde tekrar. Ferdi güzel su. İki oyuncu arasından çıkardığı pasını şimdi Uğur geriye doğru. Tehlike olabilir. Alamadı topu Yiğit şimdi. Taha destek geldi. Taha kendi vuruyor dışarıya. Sağdan Atakan Aybastı'nın koşusu vardı ancak Taha Balsu kendi vurmayı tercih etti. Topu dışarı gönderdi. Henüz 8. dakikanın içindeyiz. Tempolu başladı maç. Bunu söylemek mümkün. Ordu Spor zaman zaman etkili ataklar geliştiriyor. Torul Belediyesi Spor Kulübü de hiçbir şekilde oyunu çirkinleştirici bir tavır içerisinde değil. Onlar da hücumu düşünüyorlar. Şimdi Berat gidiyor. Berat ortaya çevirdi. Kaleci sektiriyor. Boşta kaldı. Son anda Cüneyt. Cüneyt uzaklaştırdı kaleci. Çağrı. Bir hata geldi orada Çağrı Çağatay'dan ama Cüneyt Tonyalı bunu telafi etti. Recep aradan Taha'ya. Taha koydu vücudunu. Tekrar derinlemesine. Şimdi Yiğit. Sol tarafta yoğunlaştı Ordu Sporlu oyuncular. En solda Berat var. Berat yanında Uğur. Berat yaptı ortasını. Savunmadan sekti. Taha içeride yalnız ama şimdi orada. Servet Fidan aldı içeri girdi. Servet sağ ayakta dışarı çıkardı. Yiğit şut şansı. Yiğit vuruyor dışarıya. Yiğit Tiryaki. Sol ayakta isabetli vuramıyor. Yiğit. ...23 yaşında Yiğit... ...Sinop Spor'dan... ...bu sezon geldi... ...ve... ...ilk maçına çıkıyor... ...Ordu Spor 1967 formasıyla... ...Yiğit Tiryaki... ...kontrol edemedi topu... ...Berat Kalkan, Taç... ...Torul Belediyesi Spor Kulübü'nün... ...Tolga Narin şimdi kullandığı... ...Taç atışını... ...Cüneyt... Kazım. Baskı var orada. O baskıyı aşmayı başardı. Torul Belediyesi savunması. Sol tarafta Taner'le çıkma çabası şimdi konuk ekipten. Recep. Cüneyt. Beşli savunmayla oynuyor Torul Belediyesi Spor Kulübü. Şimdi Cüneyt Tonyalı rakip alına taşıdı topu. Atakan girdi araya Atakan. Uğur açtı ayağını. Nihat Koç. Barış. Recep. Servet'le paslaştı Recep. Taha'ya doğru savunma araya giriyor. Recep Karaca'yla orta alanda tekrar Recep Metin kazandı hemen. Ferdi'ye bıraktı. Ferdi kendi gidiyor. İki oyuncu arasına girmeye çalıştı ama o topa son temas yapamadı. İleride Preste yeniden kazandı. Topu Ordu Spor 1967. Berat Kalkan bıraktı Ferdi'ye. Ferdi son çizgi. Yerden orta savunma karşılıyor ve top tacı çıkıyor. Berat kullandığı taç atışını. Pres var orada Recep'ten. Recep köşe vuruşu kazandırmaya çalıştı takımını ama savunmada Tolga bırakmıyor. Ve şimdi taç Torul Belediyesi Spor Kulübü'nün. Ferdi dokundu. Servet geriye. Uğur tekrar Servet. Çok klas ayakları var Servet Fidan'ın. Henüz 19 yaşında. Hani iyi bir kumaşı olduğunu hemen belli ediyor sahadaki hem duruşuyla hem de pasları eleştiği. Yeniden Servet. Bu kez kaleyi bir oktacak içeri bıraktı. Taha'ya doğru. Taha içeride tuttu topu. Kayarak müdahale. Recep Karaca'dan korner. İlk anda topa yetişemeyeceğini düşündü Taha Balsu.
Ardından topun o kadar da hızlı gitmediğini fark edince hareketlendi. Oyun alanında tuttu. Recep'in müdahalesiyle top kornere çıktı. İkinci köşe vuruşu bu. Ordu Spor 1967'nin topun başında yine Atakan Aybastı var. İçeride Taha Balsu uzun boyuyla dikkat çekiyor. Atakan ön direği ortağa, gelişte bir vuruş. Taha'dan dışarıya. Dar açıdan şansını denedi Taha Balsu. İsabet kaydedemedi. Çağrı Çağatay kale vuruşuyla tekrar oyuna hareketlilik getiriyor şimdi. Ters bir vuruş geldi. Taha indirdi. Sol tarafta Berat top bekliyor. Şimdi aldı topu Berat. İçeride sadece Taha var. Yanında Uğur ceza alanı girdi. Berat son çizgiyi yerden çevirdi. Savunmadan döndü top. Şimdi kazandı Berat. Berat şut şansı arıyor. Topuna müdahale geldi. Atak sürecek. Uzaktan bir şut kaleci. Çok iyi çıkardı kaleci. Bayrak kalkmadı. Şimdi bir şut daha, gol. Bu kez golü buluyor Berat Kalkan. 14. dakika, Ordu Spor 1967 1-0 öne geçiyor. Gol Berat da geliyor. Altın Ordu'dan transferi, Ordu Spor 1967'nin 23 yaşındaki Berat yeni takımında ilk golünü attı. İşte burada kendi kazandı topu. Savunmanın topuna müdahale etti. Bu şut servetten kaleci Çağrı başarılıydı. Bir kez daha Berat bu kez sağ ayağının içine çok klas vurdu. 13. dakikada gelen bu golle Ordu Spor 1967 1-0 öne geçti. Bir kez daha atak geliştiriyor. Şimdi Ordu Spor 1967 sağda Atakan hareketli. Atakan kendi vurdu top yanağlarda. Atakan ay bastı. Sağdan böyle bindirdi. Çaprazdan kendi vurdu. Top yanağlarda kaldı. Yiğit kurtaramıyor. Taner'den taç. Ordu Spor 1967'nin. Atakan taç atışını kullandı. Servet Fidan. Barış. Ferdi. Uğur. Nihat. Recep. Recep savunma arkasında şimdi. Geçti top. Atakan ortaya çeviriyor. Gelmedi Taha'ya. Atakan takibini sürdürdü. Şimdi pası. Savunmanın müdahalesi var. Faul beklentisi orada. Nihat yerde kalmıştı ama takım arkadaşı tekrar takımına kazandı topu. Nihat'ın şimdi Ferdi ile bir kez daha gelecek. Çok açık bir maç oluyor gerçekten. Özellikle Ordu Spor hücum geliştirirken işte zorlanmıyor. Berat çekti sağına. Berat ortasını yaptı. Ters bir kafa vuruşu. Korner. Savunmadan çıkmakta gerçekten çok zorlanıyor Sorul Belediyesi Spor Kulübü. Ordu Spor 1967'nin topu geri kazanma süresi gerçekten çok kısa. Paslaşarak kullandılar köşe vuruşunu Atakan. Şimdi Berat vurabilir. Berat içeri kesti, bir rovaşata denemesi sekti savunmadan. Recep'in şutu gol, ikinci gol. 17. dakika. Kaptan Recep Metin farkı ikiye çıkarıyor. 4 dakika arayla 2 gol buluyor Ordu Spor 1967.
İşte pas taşılarak kullanılan köşe vuruşu. Berat

At içeri çevirdi. Bu rövaşta denemesi Uğur'dan. Savunmadan sekti. Gelişine vurdu Recep Metin. 31 yaşında çok deneyimli bir isim, takım kaptanı Recep. Nazilli Spor'dan tekrar Ordu Spor 1967'ye geri döndü. Bir sezon Nazilli'de oynadıktan sonra Recep. Kısa kalabilir pas. Recep Karaca. Şimdi sağ tarafa Tolga. Vücudunu kullandı orada Barış. Oyun devam ediyor. Nihat Koç. Recep. Derinlemesine pas. Ferdi. Duvar pasına dönüştü bu Uğur. Uğur çekti sağını, Uğur Kurt. Merkeze döndü tekrar Recep'e. Recep'in pası, Taha topuk pası, Uğur karşı karşıya. Uğur tekrar içeri, Taha uzak tarafta, Yiğit geldi. Yiğit'in vuruşu direkten dışarıya. Ordu Spor 1967 gerçekten futbol adına ne kadar güzel şey varsa bu anlarda onları ortaya koyuyor. İşte çok şık pas, Taha. Uğur, Taha bıraktı. Yiğit soluna çekti. Plasesi direkten dışarıya. Çok klas vurdu Yiğit Tiryaki. Recep. Atakan. Atakan. Atak üstüne atak Ordu Spor'dan. Uzaktan bir şut bu kez etkisiz. Taha Balsu. Pres var. Yanlış tarafa döndü Hasan, kaybetti topu. Şimdi Uğur'a doğru, Uğur dokundu. Servetten çok şık pas. Seken top, kaleci Çağrı. Akıl dolu bir pas. Servet Fidan'dan orada. Son anda savunmanın temasıyla kaleci Çağrı Çağatay topa sahip oldu. Uzun bir kaleci vuruşu şimdi Çağrı'dan. Nihat. Mehmet Yağmur'a kadar geldi top. Barış. Nihat. Barış Gün. Recep paraleli pası. Berat. Merkeze döndü Berat, orada Servet. Ayağının dışında çok klas bir pas çıkardı. Şimdi Yiğit gidiyor. Yiğit sol tarafta boşluk ama önü kapandı Yiğit'in. Berat tekrar topu kurtardı rakibinden. Yanında Atakan var. Berat şimdi bıraktı Atakan'a. 3 oyuncu içeride. Yerden orta. Savunma giriyor araya. Cüneyt Tonyalı. Halil İbrahim. Derinlemesine pas, ters kademedi orada. Barış ama topu alamadı. Sol tarafa doğru şimdi. Raşit offside. Raşit Boşnak offside'de yakalandı. Yardımcı hakem Hamza İnal bu pozisyonda bayrağını kaldırdı. Mücadele yeniden başladı. Atakan en sola doğru atan, yönü değiştirme düşüncesi. Kısa kaldı Tolga'nın kafa vuruşu. Berat kaybediyor topu. Berat ama tekrar kazanıyor. İşte bu konularda çok sıkıntı yaşadı bugün şu ana kadar Torul Belediyesi Spor Kulübü. Çok basit top kayıpları yapıyorlar. Şimdi Uğur aldı. Uğur sol tarafa bıraktı. Ferdi orta şansı. Ferdi'nin ortası geldi. Arka direk. Bir elle oynama olabilir. Oyun sürüyor. Berat'ın vuruşu. Savunma. Şimdi tehlike uzaklaştırıldı. Servet takip ediyor. Servet tekrar Atakan'ı gördü. Atakan indirdi topu yere. Atakan yerden pası. Berat tek top oynadı. Kayarak müdahale. Bu da kısa kalıyor. Gerçekten pasın şiddetini, her türlü temasın şiddetini ayarlama konusunda Torul Belediyesi Spor Kulübü oyuncuları çok zorlanıyor. Kaptırılan bu toplar büyük tehlike olarak dönüyor Torul Belediyesi kalesine. İşte burada bir el teması ama Atakan'ın eline çarptı top. Orada Ordu Spor 1967 takımının sağ beki Atakan'ın
51

Teması vardı. Sol tarafa şimdi Uğur'a doğru biraz uzun bir pas. Uğur'a çarpıyor ve out'a çıkıyor. Kazım. Tolga. Taç, Orduspor 1967'nin. Barış, Servet, Nihat, Atakan, duvar pası orada Yiğitli, Atakan ara pası, tek top Uğur'dan, Recep, topuk pası, Taha takip etti, savunmadan sekti. Taner girdi araya. Ali İbrahim pası hatalı Atakan. Hemen sağ tarafta Yiğit'e. Yiğit içeri girdi. Yiğit çekti soluna. Yiğit dışarı çıkardı. Atakan. Topuna müdahale geldi. Atakan Aybastı'nın. Taha Tosun. Atak geliştirme çabası Torul Belediyesi Spor Kulübü'nde. Atakan araya giriyor ve bu atağa son veriyor. Nihat, Barış, en sağa doğru, Yiğit orada, önünde sekti top Yiğit'in, Taç, konuk ekibin, bir vuruşu direkten dışarı çıkmıştı, Yiğit Tiryaki'nin, Ordu Spor 1967'nin 3. gole yaklaştığı andı bu. Taç atış el değiştirdi. Şimdi Servet. Sol taraf oynadı Servet Fidan. Berat Kalkan bire bir de yine. Berat şık hareket kurtardı rakibinden. Berat Ferdi'ye döndü. Ferdi son çizgi. Kayarak müdahale, top hala Ferdi'de. Berat kendini gösterdi. Berat şimdi kontrolü. Berat dışarı çıkarıyor. Recep hemen bıraktı Servet'i. Servet sağ tarafa. Atakan aldı önüne. Atakan ortasını yaptığı yerden. Takım arkadaşlarıyla buluşturamıyor topu. Ferdi. Recep. Pas derinlemesine Berat'a doğru kayarak müdahale. Tekrar Uğur'da kaldı top. Uğur dışarı çıkarıyor. Servet. Önü kapalı, boşluğu buldu, Berat'ı gördü. Berat Kalkan açı dar. Berat çekti soluna. Berat ortaya çevirdi, savunmadan sekti. Atakan'ın üstünden geçti top. Bir karış mesafe farkta. Ama Atakan takibini sürdürüyor ve atak da devam ediyor. Tek top içeriye. Yiğit'in pası şimdi Uğur kontrol. Şut şansı. Uğur vuruyor dışarıya. Uğur Kurt. Sahada istediğini yapan, istediği her şeyi yapan bir Ordu Spor 1967 var. Son şutta Uğur Kurt'tan. Uğur'un da bu Ordu Spor 1967 ikinci sezonu, da bir sezon Bursa Fethiye'de oynadıktan sonra kısa bir Kestel Çilek Spor macerası ve tekrar Ordu Spor'a geri döndü. Yiğit, Recep, Atakan önü boş. Atakan kötü vuruyor bu kez. Çağrı Çağatay kale vuruşunu kullandı. Faul. Formadan çekmeyi tespit ediyor Emircan Karaçalı. İşte burada Kazım faule maruz kaldı. Kazım Akgül'ü bir santfor gibi izlemeye başladık. Stoper olarak başlamıştı maça. Torul Belediyespor'un 4 numarası Kazım. Şimdi uzun top denemesi ama çok kötü bir serbest vuruş Halil İbrahim'den. Ferdi geriye.

Recep. Nihat. Tekrar Recep Metin. Nihat Koç. Yiğit. Açıyor oyunu. Yiğit Tiryaki. Barış. Solda Ferdi Boş. Berat yaklaştı. Recep'ten şimdi Berat'a. Berat Kalkan. Ferdi ofsayttaydı. Atmadı Berat. Recep tek top. Önünde kaldı şimdi Servet'in. Servet kendi gidiyor. Servet soldan destek geldi. Berat ceza alanında. Taha içeride. Çekti sağına. Berat ortaya çevirdi. Taha çekti topu. Taha vurdu gol. Çok soğukkanlı. Taha Balsu. Bugün birçok kez kaleyi yokladı. İsabetli şutu yoktu Taha'nın. Ama bu kez çok uygun pozisyonda. Fırsat harcamıyor. Çok soğukkanlı. Çok klas bir şekilde savunmadan topu kurtarıyor ve sol ayakta son vuruşunu yapıyor Taha Balsu. Orduspor 1967'nin yeni transferi, henüz 3. maçında ilk gol atmayı başardı Taha. ...28. dakikada fark 3'e çıkıyor Taha Balsu'nun golüyle.

Oğuzhan. Recep. Uzun top Recep'ten. Raşit önüne almaya çalıştı. Top taca çıktı. Araya giriyor şimdi Ali İbrahim. Servet çaldı topu ondan. Servet Fidan. Uğur tekrar Servet. Recep. Servet. Onun da üçüncü golde çok büyük payı var Servet Fidan'ın. Şimdi Atakan aldı. Taha yine içeride Atakan. Atakan ortasını yaptı. Taha kafa vuruşu dördüncü gol. Açıldı Taha Balso. Bir açıldı, tam açıldı. 2 dakika arayla 2 gol Taha Balso'dan. 4-0 oldu. Atakan'dan harika, adrese teslim bir orta. Taha Balso'dan çok soğukkanlı, klas bir kafa vuruşu. Ordu Spor 1967 4, Torul Belediyesi Spor Kulübü 0. İlk yarım saatlik dilimi 4-0'lık skorla geçiyor Ordu Spor 1967. İşte Atakan'ın ortası, bomboş pozisyonda Taha Balso. İçeride tek başınaydı ama Atakan onu bulmayı başardı. Topuna müdahale geldi orada Hasan İmamoğlu'nun. Şimdi Recep ileri doğru gönderdi. Taha hareketli. Onu kovalayan Oğuzhan. Taha döndü yüzünü. Taha saklıyor topu. Destek bekliyor. Taha çok şık çalım. Aradan pası Yiğit'e. Topuk pası. Tekrar Taha. Bu anlarda şov yapıyor Ordu Spor 1967'li ofans oyuncuları. Ferdi kurtardı topu. Ferdi çekti soluna. Tekrar pası. Arkadaşıyla buluşturamadı ama presi var ileride yine Ordu Spor takımının ve bu pres her zaman olduğu gibi yine sonuç veriyor. Berat şimdi pası, Servet son çizgi, yerden çevirdi, kayarak müdahale savunmadan korner. Atak üstüne atak, ne atak yapmaya doyabiliyor ne de gole Ordu Spor 1967 futbolcuları. Atakan kullanacak köşe vuruşunu. Yaptı ortasına Atakan, kale sahası için, kaleci Çağrı için kolay bir top oldu bu. Şimdi pası hatalı yere doğru, Berat çaldı. Berat! Berat!

skorda 5-0 oldu. Halil İbrahim. Raşit'e doğru Atakan. Atakan yerde. Raşit faul yapıyor. İşte burada Raşit'in Atakan'a yapmış olduğu hareket. Ferdi şimdi. Ferdi kurtardı rakibinden. Taha kendini gösterdi. Taha Balsu destekte geldi. Tiryaki. İyi Tiryaki sol tarafa. Ferdi. Ferdi ortası geçmiyor. Korner. Yani Ordu Spor o kadar rahat hücum yapıyor. O kadar rahat pozisyona giriyor ki. Hani bu maç nerelere gidecek? Hayal etmek dahi zor. Daha ilk yarının bitmesine 12 dakika var. 5 farklı üstünlüğü Ordu Spor 1967'nin. Atakan ortasını yaptı. Öndüreye doğru kaleci. Savunma uzaklaştırıyor. Halil İbrahim bir karşı atak şansı arıyor şimdi. Torul ama savunma girdi araya. Barış. Recep. Servet. Nihat. Yiğit Tiryaki. Yiğit pas derinlemesine Taha kontrol etti. Taha geriye çıkardı ama Yiğit beklemiyordu bu pası. Solda iki arkadaşı vardı Taha'nın. Recep şimdi araya giriyor. Atakan'a kazandığı topu kaptan Recep Metin. Atakan'ın pası biraz hızlı. Oğuzhan. Baskı altında Oğuzhan. Oğuzhan kaybetti. Uğur sağda, Atakan bomboş. Aldı topu. Taha içeride top bekliyor. Pası şimdi. Savunma girdi araya. Atakan hatasını telafi etme çabasında ama bu onun biraz sert bir faul yapmasına sebep oldu. Hemen özür diliyor arkadaşından. Atakan ay bastı. Cüneyt Tonyalı yerde kalan isim. Takım kaptanı Cüneyt 37 yaşında. Tam bir futbol emektarı. Gümüşhane Spor, Maçka Spor, Dumlu Pınar gibi takımlarda forma giydi. Cüneyt Tonyalı. Sol tarafa Berat'a doğru. Halil İbrahim girdi araya. Hasan topuk pası Raşit'ten. Halil İbrahim kaybetti topu. Atakan aradan Servet'i gördü. Servet Fidan. Barış. Berat git dedi arkadaşı Ferdi'ye. Berat Kalkan. Berat şimdi Ferdi'nin önüne. Ferdi yerden çevirdi. Gol şansı kaleci ve top ağlarda. 6. gol geliyor Yiğit Tiryaki'den. Bugün bir kez direğe takılmıştı Yiğit Tiryaki. Bu kez fırsatı harcamadı. Gole doymuyor Ordu Spor 1967. 6. golün adı Yiğit Tiryaki. Yine çok rahat geldi ev sahibi ekip. 10 dakikada 4 gol oldu. Ferdi'nin asisti, Yiğit'in golü.

sakalabilir bu top. Kaleci sektirdi topu. Recep Karaca, Recep Karaca, Recep Karaca kaybetti topu. Şimdi Oğuzhan kazanıyor. İnanılmaz hatalar yapıyor savunmada.

Torul Belediyesi Spor Kulübü. Recep. Nihat. Servet. Barış. Berat. Barış merkeze döndü. Bomboş orada. Servet Fidan. Uğur'la paslaşıyor. Uğur. Yiğit. Atakan. Servet. Sol tarafa. Berat. Ferdi. Çok rahat pas yapıyor. Ordu Spor 1967. Servet. Yiğit. Atakan sağda hareketli. Ara pası şimdi Atakan'a. Biraz hızlı ama Atakan yetişti topa. Baktı içeri şimdi. Ortasında yapıyor. Tahaya gelmedi. Ceza sahası dışında şut şansı şimdi. Bu vuruş savunmadan sekiyor. Korner. Servet Fidan'ın şutu savunmadan kornere çıktı. Günün iyi oynayan isimlerinden orta sahada Servet Fidan. O da gol atmayı çok isteyecek tabii, artık maç çok rahat bir hale dönünce. Uzaktan şansını denedi ama savunmaya takıldı. Atakan Aybastı köşe vuruşunu kullanacak. Savunmadan Barış geldi. Orta şimdi. Müdahale sol tarafa. Recep gelişini vurdu. Kaleci sektiriyor topu. Penaltı beklentisi. Taha yerde. Oyun devam ediyor. Atakan. Atakan bu kez o yerde kalıyor. Faul. Emircan Karaçalı serbest vuruşu işaret etti. Faul yapan Taner Aksoy. İlk pozisyonda Çağrı top elinden kaçırmıştı. Orada topu alma çabasında bir rakip oyuncu yerde kaldı. Bir penaltı beklentisi oldu. Oyun devam etti. Burada Atakan topu çaldı. Taner'in müdahalesine yerde kaldı. Dar bir açıdan serbest vuruş kullanacak şimdi. Ordu Spor 1967 ilk yarıda son 5 dakika. Kaptan Recep topun başında. Yerden pası şimdi Atakan bıraktı. Çalışılmış bir organizasyon belli ki ama işe yaramadı bu kez. Servet. Barış. Berat. Berat. Berat çok güzel çalım. Berat şimdi pası Recep, duvar pası. Biraz hızlı kaldı. Biraz hızlı kaldı. Recep'in pası top oyun alanını terk ediyor. İşte az önce Çağrı'nın elinden kaçırdığı top. Taha böyle yerde kalmıştı. Hakeme baktı Ordu Sporlu oyuncular. Oyun devam etti. Berat ofsaytta değildi. Berat oyun alanında tutamıyor. Taç atışıyla oyun devam edecek. Konuk takım lehine. Faul. Raşit Boşnak burada faule maruz kaldı. Recep. Hasan İmamoğlu sol tarafa. Cüneyt. Taha. Cüneyt bir anlaşmazlık orada. Taner. Taha'ya gelmiyor. Taner yerde.

0: Faul yok dedi hakem. Oyun devam ediyor. Servet. Atakan Taha'nın koşu yolunda ama biraz aceleci bir pas. Atakan değil, Recep özür dileyerek düzeltiyorum. Recep Metin pas atan isim. Cüneyt. Oğuzhan. Uzun top. Barış karşılıyor. Servet. Servet bir çalım. Servet'in pası şimdi. Taha topu pası geçmedi. Taha hatasını telafi ediyor. Oyun devam ediyor. Atakan önü boş. Yanında Yiğit var. Atakan merkezi doğru hareketlendi. Ara pası. Yiğit'e çok hızlı bir pas. Çağrı kale vuruşunu kullandı. Servet vücudunu iyi kullanıyor. Şimdi Tolga'nın müdahalesiyle top taca çıktı. Recep. Servet. Nihat, Recep tekrar, şimdi Uğur, Atakan koşu yapmıştı, Uğur baktı içeriye, Uğur bıraktı şimdi Atakan'a, Taha içeride uzak tarafta, Berat da var, Atakan aldı karşısına rakibini, Atakan şık hareketler Atakan'dan, yerde kaldı Atakan, hakem avantaja bırakacaktı ama Atakan'ın sakatlığı olunca oyunu durdurdu Emircan Karaçalı ve sarı kart. Maçtaki ilk sarı kart bu. Kazım Akgül'e çıkıyor. İlk yarıda normal süreyi tamamlarken Kazım Akgül sarı kart gördü. Büyük ihtimalle ilk yarıda bir uzatma olmayacaktır. Şu an gözümde dördüncü hakemde son atak olacak. Öyle görülüyor ki bu serbest vuruş. İşaret geldi. Yiğit'in pası. Recep baktı içeri, yaptı ortasını Recep. Top dışarı çıkıyor yanağlarda ve ilk yarıda son düdük geliyor Emircanlı Karaçalı'dan. İlk yarının skoru Ordu Spor 1967-6, Torul Belediyesi Spor Kulübü 0. Gole doyduğumuz bir ilk yarı ve hala bunun gibi oynanacak bir 45 dakika daha var. İkinci yarıda eğer ilk yarı gibi geçerse ben bu gol aldım. Not kağıdında bu golleri atanları nereye yazacağım açıkçası. Şimdiden onu düşünüyorum, yer ayarlamam lazım. O kadar fazla gol oldu ki. İşte maçın ilk golü Berat Kalkan'dan geldi 13. dakikada. 4 dakika sonra bu kez kaptan Recep Metin sahneye çıktı. Bir 10 dakika kadar golsüz geçildi. Oyun daha dengeliydi. En azından karşılıklı gol bulma anlamında daha dengeliydi ama 28. dakikada bir açıldı, tam açıldı. Taha Balsu 2 dakika hali 2 gol attı. Az önce ilkini izledik. Ve bu da Taha Balsu'nun 2, Ordu Spor 1967'nin 4. golü. Ve gün yine kanatta en başarılı isimlerinden Berat Kalkan mükemmel bir gol imza attı adeta. Kaleci ve savunmanın anlaşmazlığı sonrasında çok klas bir gol. O da ikinci golünü imza attı. Maçta direğe takılan bir oyuncu vardı 2-0 iken skor. O da Yiğit Tiryaki'ydi. Bu kez şanssızlığını yendi. O da Ordu Spor 1967'nin 6. golünü imza attı ve ilk yarı 6-0 tamamlandı. İkinci yarıda tekrar birlikte olacağız.
1: Sporun radyosu A Spor Radyo.

0: her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, Spor'un radyosu.
2: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
3: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima
5: seninle. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
6: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
7: Bankkart, seni düşünür o.
8: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
9: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
10: Net, Sigortam.net.
6: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
7: Bankkart, seni düşünür o.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar. Şansa kalmaz işimiz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Bir reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
4: Reklam. TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Umran Oto Ekspertiz. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Hemen Hancı Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi.
7: Serkan.
8: Efendim abi.
7: Sorun olursa bankaya gittim, döneceğim.
9: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
8: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
7: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
10: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
11: Empara. Empara, bankanın güzeli.
12: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.

0: Parafın katkılarıyla.
1: 1976 yılı çok önemli bir jimnastikçinin doğuşuna sahne oldu. Karşınızda Nadia Elena Comăneci. 12 Kasım 1961'de Romanya'da dünyaya gelen Comăneci, 5 olimpiyat altını, 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak kırılması zor bir rekora imza attı. 1976 yılında Kanada'nın Montreal kentinde yapılan yaz olimpiyatlarında tüm jüriden 10 üstünden 10 alan ilk ve tek sporcu olan Nadia Comăneci, jimnastiğin popülerleşmesinde çok büyük bir katkı sağladı. Comăneci ve arkadaşı Bela Karoli tarafından oyun bahçesinde paranda atarken keşfedilmiş ve jimnastiğe 6 yaşında başlamıştı. Ülkemize gelen Nadia Comăneci, Türkiye'de çok sevilen bir isim olduğunu ve bundan dolayı da çok mutlu olduğunu ifade etti.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Reklam. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe. Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
4: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki Post. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek postla tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteğine taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
5: Büyük rahatlık PTR.
6: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
7: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
8: Merhaba. Ben Burak Özçivit. Bu akşam ATV ekranlarında yeni dizimiz Güneşin Doğduğu Yerde Buluşalım.
7: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
9: Umran Oto Ekspertiz.
10: Serkan!
11: Efendim abi?
10: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
12: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
11: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
10: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
13: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
14: Empara. Bankanın güzeli.
15: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Reklam.
0: A Spor Radyo.

0: A Spor Radyo. Sporun radyosu.
1: Biz Ordu Spor 1967 Torul Belediyesi Spor Kulübü mücadelesinde ikinci yarı birazdan başlayacak. Zira Türkiye Kupası birinci turunda son eşleşmeye ve Ordu Spor 1967 bir üstüne yükselmeye konusunda kapıyı ardına kadar araladı diyebiliriz. Çünkü 6-0 gibi farklı bir skor var. Berat Kalkan'ın 2, Taha Balsu'nun 2, Recep Metin ve Yiğit Tiryaki'nin golleri geldi. Bir hatırlayalım golleri isterseniz. Takımlar sahaya çıktı ama ilk gol 13. dakikada Berat Kalkan'dan gelmişti. Sağ ayağın işte çok düzgün vurdu Berat. Ardından 4 dakika sonra 17. dakikada kaptan Recep Metin farkı 2'ye çıkardı. Taha Balsu maçın başlarında çok pozisyondan yararlanamadı ama 28. dakikada o da kendi adına açılışı yaptı. 2 dakika sonra da hem kendisinin ikinci golünü hem de Ordu Spor 1967'nin 4. golünü imza attı. 5. gol gerçekten enfesti. Kaleci Çağrı'nın biraz da sinirle arkadaşına doğru hareketlenmediği için gönderdiği top. Berat o topu çaldı ve çok klas vurdu Berat Kalkan. 33'te geldi Berat'ın kendisi adına atmış olduğu bu ikinci gol. Ve Yiğit Tiryaki maçın başlarında bir direğe takılmıştı. Şanssızdı ama 37. dakikada ayağına gelen bu fırsatı bu kez harcamadı. Evet, Torul Belediyesi Spor Kulübü kalecisi Çağrı kalesinde ilk yarıda 6 gol gördü ama tabii hani yapabilecek de çok fazla bir şey yoktu. Yani çok rahat bir şekilde hücum geliştirdi Ordu Spor 1967 ve özellikle savunmadan çıkarken çok fazla top kaybı yaptılar. Devamlı savunmada dengesiz yakalandılar ve Ordu Sporlu futbolcular da hani bu fırsatları harcamadılar açıkçası ki kaçırdıkları pozisyonlar da vardı. Bunu da söylemek gerekiyor. Bir 6 gol attılar belki ama yani 3-4 tane de kaçan net pozisyonlar da vardı. Direkten dışarı çıkan bir pozisyonda dahil olmak üzere. Torul Belediyesi Spor Kulübü'nde teknik direktör Emirhan Aksoy oyuncu değişikliği yapacak. Diğer tarafta Mehmet Seçkin de aynı şekilde. Taha Yasinev, Gökdeniz Şensoy ve Egehan Şensoy oyuna girecek ev sahibi ekipte.

Evet, konuk takımda da Batuhan, Ahmet Selvi, Yusuf İslam Özer ve Doğukan Zengin oyundan çıkıyor. Konuk ekipte 4, ev sahibi ekipte 3 oyuncu değişikliği. Emircan Karaçalı son kontrollerini yapıyor. Ve Ordu 19 Eylül stadında ikinci yarı başlıyor. Evet, dördüncü hakem hala tabelada oyuncu değişikliklerini işaret etmeye çalışıyor ama çok fazla değişiklik var tabii ki, zaman alıyor. Mehmet Yağmur. Atakan'ı kenarda göremiyorum. Sağ bekte oynayan Atakan. Gökdeniz Şensoy Atakan'ın yerine oyuna dahil oldu. Sağ bekte Gökdeniz'i izleyeceğiz ev sahibi ekipte. Atakan, özür diliyorum, ileriye geçmiş. Gökdeniz sağ bek ama Atakan sağ açık gibi. Taha oyundan çıkmış. Taha Balsu oyundan çıkan forvet. Taha'nın yerine Abdullah Soğucak 97. 11. Taha Yasinev forvet pozisyonunda. Taha Balsu'nun yerine Taha Yasinev 11 forma numarasıyla oyunda. Ordu Spor 1967'nin forveti. Nihat, Mehmet Yağmur, Recep, orada pres Doğukan'dan. Konuk ekipte Halil İbrahim, Boşnak oyun alanında değil. Doğukan onun yerine 11'de şu anda sahada. Hakem onu devam ettirdi. Atakan kendi gidiyor. Atakan arkadan bir müdahale. Var mı yok mu, oyunu devam ettirdi Emircan Karaçalı ve Gökdeniz'in yapmış olduğu hareket faul şimdi. Batuhan geriye. Taner, tekrar Batuhan. Batuhan'ın pası rakibe gitti. Şimdi Tahaev, Yiğit Tiryaki. Berat da ikinci yarıda oyundan alınanlar arasında. Ordu Spor 1967'de Berat Kalkan ilk yarının yıldızıydı diyebiliriz. Recep Metin, Yiğit de paslaştı. Güzel çalım. Şimdi şut şansı. Sert şut dışarıya. Tahaev. İlk şutu Taha Balsu'nun yerine oyuna girmişti. Taha Yasinev isabetli vuramıyor. Şuta çok iyi hazırladı kendisini pozisyon anlamında. Ancak vuruşu isabetli olmadı. Nihat hareketli.

Yanında Doğukan'la birlikte Nihat kalecisi Mehmet'e dönüyor. Recep, Mehmet Yağmur. Tek top iyi yere. Yiğit uzak tarafta top bekliyor. Şimdi Taha. Taha bir çalım ama offside. Öncesinde Taha Yasin ev için offside bayrağı kalktı. İşte burada biraz erken hareketlendi. Taha ya da pas geç geldi. Gökdeniz. Yiğit. Duvar pası. Yiğit kurtardı rakibinden. Yiğit ikinci rakibine takılıyor. Recep Karaca. Taç ev sahibi ekibin. Yiğit Tiryaki şimdi. Sol tarafa. Yerden pas gelmedi. Taha Yasin'e. Faul. Sarı kart. Recep yerde. Raşit faul yaptı. Maçtaki ikinci sarı kart. Raşit boşluğa çıktı. Diğer sarı kart da yine Torul Belediyesi'nden Kazım Akgül'e çıkmıştı ilk yarıda. Burada rakibin ayağına basıyor Raşit. Sol kanattan serbest vuruş kullanacak Ordu Spor 1967. Orta geldi şimdi. Kafa vuruşu savunmada Cüneyt'ten. Yiğit. Orada bir faulü tespit etti hakem. Yiğit. Aradan çıkardı pası Recep. Sol tarafa oynuyor Recep. Egehan. Egehan son çizgiye indi. Ortasını yaptı Cüneyt. Kısa kaldı. Recep tekrar pası Taha. Atakan savunma ayak koyuyor. Nihat sol tarafa tekrar offside'daydı. Egehan hareketlenmedi. Uğur Kurt'un yerine oyuna dahil olan Egehan Şensoy. Şimdi Atakan dışarıya. Atakan ay bastı. Sağ bek olarak başladı ama ikinci yarıda sağ açık olarak görev alıyoruz ve onu sık sık ceza alanında da görüyoruz. Gol yollarında Atakan ay bastı. Pres sonuç veriyor şimdi karşı karşıya pozisyon yandan dışarıya Taha. Taha Yasinev az farkla dışarı çıkıyor gole çok yaklaştı Taha. Henüz 17 yaşında ilk kez Ordu Spor 1967'nin formasını giyiyor Taha, o da bir şans buldu. Hem forma giyme anlamında hem de pozisyon anlamında ama isabetli vuramadı.

Baskı sonuç verdi. Gökdeniz hemen Atakan'ı görüyor. Atakan önünde geniş bir alan var. Atakan Taha koşu yaptı. Taha karşı karşıya. Taha arka arkaya şarjlar orada. Cüneyt Tonyalı'dan Atakan'ı sürükleyemedi Taha. 37 yaşında Torol Belediyesi Spor Kulübü'nün kaptanı Cüneyt Tonyalı. Vücudunu çok iyi kullandı. Gökdeniz baskı altında. Gökdeniz döndü kalecisi Mehmet'e. Recep barış alamadı. Şimdi orta kaleci Mehmet. Servet. Gökdeniz. Gökdeniz'in pası iyi değil. Hasan İmamoğlu. Halil İbrahim. Raşit. Top taca çıkıyor. Şimdi orta ceza alanına Raşit iyi vuramıyor. Ordu Spor atak geliştirecek ikinci yarıda. 10 dakikayı geride bıraktık. Servet çok rahat adam geçiyor. Sol tarafa pası biraz arkasında kaldı arkadaşının ve top taca çıktı. Halil İbrahim Boşnak. Derinlemesine pas. Barış orada. Barış Gün. Kaleci Mehmet. Servet, Recep. Kontrol edemedi topu. Egehan Şensoy. Yerinden diyor hakem. Bir taç daha Torol Belediyesi lehine. Raşit hareketli. Yükseklik kazandı top. Nihat top oyunu alanında çevirdi şimdi Egehan. Şimdi top yere iniyor. Bir karşı atak şansı olur mu? Atakan'dan önce Taner Aksoy girdi araya ama kaybetti Atakan. Şimdi önü bomboş. 4'e 3 pozisyon. Atakan Ayvas'ta gidiyor. Atakan pas içeriye karşı karşıya pozisyon ve gol. Bu kez golü buluyor Taha Yasin'e. Çok büyük sevinç ve sevinç taklaları Taha'dan. 17 yaşındaki Taha. Forma giydiği ilk maçta ilk golünü Ziraat Türkiye Kupası'nda atıyor. Büyük sevinç yaşıyor Taha Yasinev. İşte Atakan'ın pası. Taha kaleciden sıyrılıyor. Yerden düzgün vuruyor. 58. dakikada geliyor. Ordu Spor 1967'nin 7. golü. Doğukan şimdi hareketli. Doğukan paralele pası. Yusuf İslam Özer'in orada baskısı var. Atış Ordu Spor'un

Atakan girdi araya. Egehan oyununda tuttu topu. Taha yanında. Egehan şimdi Taha'nın koşu yoluna. Taha ceza alanında. Taha son çizgi. Taha'nın ortası, kaleci sektiriyor. Atakan ve gol. 8-0 oldu. Bu kez asist Taha'dan, gol Atakan'dan. 2 dakika önce Atakan'ın asistinde kariyerindeki ilk golünü atmıştı Taha Yasinev. Bu kez Taha Yasinev'in asistinde Atakan bugün ilk golünü atıyor. ...8-0 oldu... Çok güzel çalım. Kaleci Çağrı'nın müdahalesi yetersiz. Sol ayakta vurdu Atakan. Cüneyt, Doğukan, şık çalım Doğukan, aradan pası, müdahale savunmadan Atakan çıkardı topu oradan. Bu arada Atakan yerde, faul. Atakan acı içinde kıvranıyor yerde. Bir oyuncu daha yine orada, Yiğittir Yakin'in sakatlığı var. İşte Atakan'ın sakatlık yaşamasına sebep olan pozisyon. Evet, 8-0'lık skor. Tabii böyle bir skor oluşmuşken bazı istatistiki bilgileri de verebiliriz şu pozisyon geçince. Şimdiye kadar gol yemeden alınan en farklı galibiyet Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'tan gelmişti. 1998-99 sezonunda Beşiktaş'ın Çorlu Spor'a karşı 10-0'lık bir galibiyeti var. Onun dışında ben bir Trabzonspor'un Manisa Spor'a karşı 9-0'lık bir galibiyetini hatırlıyorum ama rekor 10-0'lık Beşiktaş Çorlu Spor maçı. En farklı skorsa 14-2 1980-81 sezonda İskenderunspor'un Fidan Gençliği 14-2 yendiği maç. 12 farklı bir skor. Bakalım bu maç nerelere evrilecek. Atakan gidiyor şimdi. Atakan pası rakibe. Recep çıkardı topu oradan. Şimdi sağ tarafa. Tabi bugün Amasya'nın da Çankırı Gücü'ne karşı 10-0 kazandığını hatırlatalım. Günün önceki maçında, yani Beşiktaş'ın Çorlu Spor'a karşı olan 10-0 rekorunu da egale etmişti. Atakan kayarak müdahale, toptaca çıkıyor. Taç Torul Belediyesi Spor Kulübü'nün. Taner kullanıyor taç atışını. Ters bir vuruş geldi. Mehmet. Gökdeniz pres var orada Doğukan'dan. Mehmet Yağmur soğukkanlı.

Servet Fidan. Sol taraf oynadı Servet. Taha'ya gelmiyor bu top. Hasan İmamoğlu. Top kaybı. Gökdeniz. Pas hızı orada. Yiğit Tiryaki için. Raşit döndü. Batuhan'la buluşturamıyor topu Raşit. Bomboş Yiğit orada. İndirdi Recep'e. Recep'ten tekrar Yiğit oynama düşüncesi ama rakip araya giriyor. Offside'daydı. Torul Belediyesporlu oyuncu Hasan İmamoğlu'nun pası biraz erken. Servet. Servet sol tarafa. Barış. Taha Yasin'le paslaştı. Şimdi Recep. Atakan ileride top bekliyordu. Recep görmedi onu. Recep ile Atakan arasında bir diyalog devam ediyor. Az önce pas gelmeyince biraz tepki gösterdi Atakan kaptan Recep'e. Şimdi Recep tekrar sol tarafı gördü. Top oyun alanında Heyecan. Atakan içeri hareketlendi. Heyecan Yiğit de top bekliyor. Heyecan şimdi Yiğit Tiryaki. Yiğit bıraktı. Gol şansı kaleci. Çağrı Çağatay. Dokuzuncu gole çok yaklaştı Ordu Spor. 1967. İşte Uğur Kurt'un şutu. Kaleci Çağrı. Paslaşarak kullandılar köşe vuruşunu. Yiğit. Uğur. Uğur yapmadı ortasını. Atakan. Marka jendeydi. Bu arada bomboş pozisyon. Torul Belediyespor için gol şansı olabilir. Yusuf İslam Özer yerden kayarak müdahale savunmadan ilk kez böylesine az adamda yakaladılar rakip savunmayı Torul Belediyesporlu oyuncular ama bu hata bir pozisyona çeviremiyorlar. Recep. Yiğit. Atakan. Nihat. Sahanın belli bölümlerinde çimler biraz uzun benim görebildiğim kadarıyla. Hani topun zeminde biraz takıldığını siz de gözlemliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Hatta bazı pozisyonlarda dışarı çıkması beklenen topun oyun alanında kaldığını da gördük. Bu arada Yusuf kurtardı rakibinden ama ters kademede Nihat. Yusuf'un hareketi faul. Biraz da ayağa kaymış sanki Yusuf İslam Özer'in. Recep. Gökdeniz geriye. Nihat. Mehmet. Recep. Gökdeniz. Atakan. Taner. Faul ekledi Atakan. Oyun sürüyor. Raşit Yusuf'a doğru. Yusuf sektirdi. Son çizgide kontrol etti. Cezalında Yusuf yerden pası geçmedi. Şimdi dışarı çıkardı. Gol pozisyonu olabilir. Kaleye ulaşmıyor top. Savunma engelliyor. Atakan bu kez Taner'in hareketine faul düdüğünü çalıyor. Emircan Karaçalı. Orada tansiyon biraz yükseldi ama fazla büyümedi. İşte Taner bu hareketi Atakan'a biraz

sert. Burada da bir faul beklentisi vardı yine Taner ve Atakan arasında. Evet, oyuncu değişikliği. Günün başarılı isimlerinden Atakan oyundan alınıyor. Ve kaptan Recep de oyundan alınıyor. Doğan Can Aynacı ve Hasan Gündoğdu oyunda Ordu Spor 1967. ...21 numaralı formasıyla Hasan Gündoğdu ve 10 numaralı forması da Doğan Can Aynacı oyuna dahil olan isimler. Uğur yerden pası, şimdi şut şansı. Plase geldi, Cüneyt'te kaldı top. Cüneyt Tonyalı topun kaleye ulaşmasına izin vermiyor. Yiğit Tiryaki. Bomboş pozisyon, şimdi Taha'ya doğru kayarak müdahale. Cüneyt'ten geliyor. Cüneyt kaybetti şimdi. Aşırtma vuruş. Arka direk. Top dışarıda. Offside. Bayrağı da kalktı. Çok tehlikeli bir şekilde kesti topu Doğancan. Arka direkte Uğur Kurt. Yakın mesafede dışarı gönderdi ama offside pozisyonundaydı Uğur. Çok yakınmış. Taner Çağrı'ya döndü. Barış Uğur Doğancan, pas içeriye, karşı karşıya pozisyon, direkten dönüyor. Yiğit Tiryaki, atak devam ediyor. Taha Yasin sol tarafa açıldı. Doğancan, şimdi Hasan yerden şutu savunmadan döndü. Bugün ikinci kez direğe takılıyor Ordu Spor 1967. Torulu Belediyesi'nde birazdan Eren Sivri de oyuna dahil olacak. Doğancan ara pası geçmiyor. Pas şimdi Ali İbrahim'den, araya giren Nihat oldu. Servet Doğancan. Sol tarafta Uğur şimdi topla buluştu. Uğur Kurt pas derinlemesine. Kayarak müdahale savunmadan. Bir faul beklentisi var. Oyun devam edecek mi? Dışarı attı topu Hasan İmamoğlu. Az önce işte burada faul beklentisi vardı. Recep Karaca yerde kalmıştı. Doğan Can'la mücadelesinde. Toğlu Belediyesi'nde 5. ve son oyuncu değişikliği. Raşit Boşnak oyundan çıkıyor. Ve Eren Sivri oyuna dahil olan isim. Taner. Servet. Nihat. Kalecisi Mehmet Yağmur'a döndü. Nihat. Servet.

Bu Hasan Gündoğdu'nun şutu. İşte az önce direkten dönen pozisyonda hatırlıyoruz. Ordu Spor'un 9. gole yaklaştığı andı. Pres var. Top kaybı şimdi. Tehlike olabilir ama ayağından açıyor topu Doğancan Aynacı. Savunmada o kadar fazla hata yaptı ki Torul Belediyesporlu oyuncular bugün. Çağrı ileri doğru gönderiyor. Şimdi Ordu Spor için etkili atak şansı. Tek başına yerden vuruş. Kaleci Çağrı için kolay bir top oldu. Egehan Şensoy. Orada topu taşıyan isim. Bir oyuncu sakatlık yaşıyor. Ordu Spor 1967'de Barış Gün sol stoper olarak başlamıştı maçı ama ikinci yarı itibariyle sol beke geçti. Burada sanıyorum bacağına kramp girdi. Önemli bir şey yok. Halil İbrahim. Ona yapılan hareket faul. Hasan. Cüneyt. Solda Taner top bekliyor. Şimdi Taner Aksoy. Onun pası Doğukan'a. Savunmada araya giren Nihat oldu. Nihat'a yapılan hareket faul. Hala ayağa kalkabilmiş değil Nihat. Serbest vuruş şimdi kullanılacak. Nihat. Yiğit. Taha Yasin, Yiğit önü bomboş. 4'e 3 pozisyon. Yiğit Tiryaki. Pas içeriye doğru. Doğancan kendi vurdu gol. Doğancan Aynacı. Oyuna girdikten sonra dikkat çeken bir performans ortaya koyuyordu zaten. Ve şimdi bu performansı golle de süslüyor. Recep Metin'den kaptanlık pazu bandını aldı Doğancan. O da bu sezon ilk golünü attı. Çok deneyimli bir isim. 31 yaşında. Ordulu bir oyuncu. Yerel bir oyuncu. Kariyeri çoğunlukla bu şehirde geçti. Ordu Spor'un 9. golünü böyle attı Doğancan Aynacı.

Egehan. Topu taça gönderiyor Egehan. Yine kaptırılan bir top. Doğancan aldı. Taha Yasin yanında. Soldan Uğur da destek verdi. Doğancan şimdi pas sol tarafa. Karşı karşıya pozisyon. Dışarı çıkıyor ama offside bayrağı da kalktı. Hasan Gündoğdu karşı karşıya pozisyonda kalmıştı. Ama Hasan için offside bayrağı kalktı ki

pek de doğru bir bayrak gibi de görünmüyor ama topu zaten dışarı vurmuştu Hasan. Her kaptırılan top bir tehlikeye dönüşüyor. Torul Belediyesi Spor Kulübü kalesinde işte yine bu kez Barış girdi araya. Doğancan sekti sol tarafta. Uğur aradaki boşluğu görüyor. Servet beklemiyordu pası ama seken top yine Ordu Sporlu oyuncularda kaldı. Yiğit'tir Yaki. Gökdeniz. Servet. Uğur sol tarafa. Barış. Şimdi Hasan. Çekti Hasan. Dengesini kaybediyor. Son 10 dakikaya girdik. Normal sürede. Gökdeniz. Yiğit'tir Raki. Servet Fidan. Uğur. Barış. Yiğit tekrar. Doğancan ortasını yaptı kale sahası içi. Hasan vurdu dışarıya. Kaleci Çağrı kalesini terk etmişti. Hasan Gündoğdu'nun vuruşunda top üstten dışarı çıktı. Tek top Doğancan. Duvar pasına dönüştü. Doğancan sağdan destek. Yiğit Tiryaki. Doğancan'la duvar pası. Yiğit ceza alanına girdi. Yiğit içeri çıkarıyor. Bu arada offside bayrağı kalktı ama tekrar izleyeceğiz pozisyonu. Çok şaşırdı bu bayrağı Ordu Sporlu oyuncular. Evet. Burada offside'de yakalanıyor Yiğit Tiryaki. Atış ev sahibi ekibin. Nihat. Servet. Gökdeniz'in bir sakatlığı var. Batuhan'la bir çarpışma yaşadılar. Taç ev sahibi ekibin. Servet sol tarafa. Barış paralele bıraktı. Şimdi Hasan cezalı ortaya çevirdi. Geçmiyor top. Korner. İçeride bomboştu Doğancan. Hasan topu onunla buluşturamadı. Köşe vuruşunu Hasan kullanacak. Savunmadan Nihat da geldi. Hasan Gündoğdu ortasını yapıyor. Ön direkte bir kafa gol. Barış Gün. 10. gol geliyor. 84. dakikada. Kaleci Çağrı'nın bir sakatlığı var. Gol geçerli. 10-0 oldu skor. İşte ön direk. Barış Gün kale sahası içinde kafayı vuruyor. Ve skor 10-0 oluyor. Sol stoper olarak başlamıştı Barış Gün maça. Az önce söylemiştim. İkinci yarıda sol beke geçti. Ve şimdi golü de atmayı başardı Barış. Ordu Spor eğer bir gol daha bulursa Ziraat Türkiye Kupası tarihinde gol yemeden en farklı skora ulaşan takım olacak ve

şimdi karşı karşıya pozisyon. Taha Yasin kaleci. Taha Yasin bu kez geçemiyor. Karşı karşıya pozisyondan yararlanamıyor Taha Yasin Ev. Offside yok. Net bir fırsat. 17 yaşındaki Taha Yasin değerlendiremedi bu fırsatı. Doğancan. Çek. Yiğit Tiryaki. Yiğit yerden pası. Doğancan. Doğancan kendi gidiyor Doğancan. Sol tarafa Hasan ceza alanında. Hasan Gündoğdu. Aradan gördü Taha Yasin'i. Taha Yasin tekrar Doğancan. Şimdi Egehan sağ tarafa. Gökdeniz kaleye doğru kaleci çağrı. Dönen topu Barış aldı. Barış içeriye. Kafalardan sekti. Offside'daydı Hasan. Hareketlenmiyor. Ve kaleci çağrıda kalıyor top. Son 5 dakika normal sürede. ...46 yıl önce Beşiktaş Çorlu Spor 10-0 yenmişti. Bugün Amasya Spor Çankırı Gücü'nü 10-0 yendi. Gol yemeden alınan en farklı galibiyetler bunlar. Zira Türkiye Kupası tarihinde ama Ordu Spor'un şimdi bu rekoru kırma şansı var. Rekoru egal ettiler. Kırabilecekler mi? Göreceğiz. Şimdi Torul Belediyespor Kulübü etkili geliyor. Bir teselli golü arıyorlar ama bu vuruşta top dışarı çıktı. Yusuf İslam Özer'in vuruşu isabetli olmadı. Şimdi sağlık görevlisini sahaya davet etti Emircan Karaçalı. Şimdi ayağa kalktı Halil İbrahim Boşnak. Bir dakika kenarda bekleyecek. Normal sürenin tamamlanmasına da iki dakika kaldı.

Evet, Ordu Spor 1967'de Barış Gül'ün bir sakatlığı vardı. O da kenarda. Şu anda iki takımda sahada 10 kişi. Yiğit. Tek top. Yiğit Tiryaköy'ü bomboş. Şimdi Batuhan kapatmaya çalıştı. Kurtardı Doğancan rakibinden. Doğancan Cüneyt'e faul yapıyor. Doğancan Cüneyt mücadelesinde Doğancan'ın hareketinin faul olduğunu belirtti hakem. Doğancan'ın presi var. Dokundu topa ama faul diyor Emircan Karaçalı. Hemen kullanıldı. Batuhan. Son temas Batuhan'dan. Son dakikaya girdik normal sürede. Şimdi sağ kenarındaki oyuncular da oyuna dahil oluyorlar. Barış Gün ve Halil İbrahim Boşnak. Serbest vuruş Ordu Spor'un

Evet, savunmadan Barış ve Nihat yine ileri doğru gidiyorlar. Topun başında Uğur var. Faul pozisyonu tekrar hatırlıyoruz. Hakem eğer bu maçta bir uzatma dakikası işaret etmezse büyük ihtimalle son bir şans olacak Ordu Spor için. Uğur Kurt. Uğur'un ortası arka tarafa sekti. Çeviremiyor topu Nihat. Şimdi Nihat'ın presi. Nihat. Ve son düdük geliyor Emircan Karaçalı'dan. Ordu Spor 1967 Torul Belediyesi Spor Kulübü'nü 10-0 mağlup ediyor. Ve Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci tura yükseliyor. Adeta tek taraflı işleyen bir trafik. Bol gol, direkten dönen toplar, pozisyonlar. Ordu Spor 1967'nin lehine ne varsa yaşandı bugün. Torul Belediyesi Spor Kulübü elinden geldiğince mücadele etmeye çalıştı. Ancak iki takım arasında net bir kalite farkı var. İki takım arasında lig farkı var zaten. Ordu Spor 1967. Üçüncü lig ekibi, Torul Belediyesi bir amatör kulüp. Golleri hatırlayalım isterseniz hızlı hızlı. 13. dakikada Berat Kalkan perdeyi açan isimdi. Bu golden de 4 dakika sonra Ordu Spor 1967'nin kaptanı Recep Metin farkı 2'ye çıkardı. 28. dakikada Taha Balsu çok klas bir şekilde, soğukkanlı bir şekilde skoru 3-0'a getirdi ve bu golden 2 dakika sonra kendisi adına 2, Ordu Spor 1967 adına ise günün 4. golüne işte böyle imza attı. Skoru 4-0'a getirdi. Bu zaman diliminde goller adeta bitmek bilmedi. 10 dakikada 4 gol oldu zaten ki bu süreçteki 3. gol de işte Berat Kalkan'dan böyle geldi 33. dakikada. Ve 37. dakikada da Yiğit Tiryaki günün çalışkan isimlerinden yerden yapmış olduğu bu vuruşta kaleci Çağrı'yı çaresiz bıraktı. Skoru 6-0'a getirdi. Bu ilk yarının skoruydu. İkinci yarıda ilk kez Ordu Spor forması giyen 17 yaşındaki Taha Yasinev ilk kez forma giydiği maçta çok da güzel bir gol attı. Skoru 7-0'a getirdi. Ardından bir önceki golde Taha Yasin asist yapan Atakan bu kez Taha Yasin asistinde golü buldu. Skor 8-0 oldu. 79'da oyuna sonradan dahil olan Doğancan Aynacı 9. golünü imza attı. Ordu Spor 1967'nin ve son golde bir duran topta köşe vuruşu sonrasında savunma oyuncusu olan Barış Günden geldi. Evet, böylelikle Ordu Spor 1967 Torul Belediyesi Spor Kulübü'nü 10-0 mağlup ederek adını ikinci tura yazdırdı ve Ordu'daki birlikteliğimizin de sonuna geldik. Maçın anlatımında ben Çağdaş Tok sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Başka bir yayında görüşünceye dek hepinize mutlu günler, mutlu yarınlar diliyorum efendim. Hoşçakalın.

0: Spor Radyo.
1: Avrupa Ligi özel hoş geldiniz. Recep Çetin ve Okan Koç'la birlikteyiz. Beşiktaş'ın iki eski futbolcusu, aynı zamanda teknik direktör hocamız tabii Recep Hoca ile birlikte ilk yayınımı yapıyorum. Çok heyecanlıyım bu anlamda. Okan'la ikinci yayınım da değil, artık kaç olduğunu bilmediğim için ona dair bir heyecanım fazla yok.
2: Bir şarkı var bilir misin?
1: Nedir?
2: Heyecandan her gece hayalini unutur bugün? Sana unutma beni. O şarkıyı biliyor musun?
1: Hocam,
2: Kartal'ın Beşiktaş'ın şarkısı var.
1: Bugün taraftar söylüyor, biliyoruz.
2: Sonuçta temsilcimiz Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, kim olursa olsun.
1: Motivasyonu var, heyecanı var sende de tabii.
2: Tabii
1: Beşiktaş
2: işte, yani,
1: Avrupa'da sahne alıyor.
2: O duyguları
1: alıyor.
2: Yaşıyoruz hocamla. Doğru. Şimdi bak hocama sorsan orası mı daha zor, burası mı? Burası daha zor der. Orası daha kolay.
1: Tamam, soracağız.
3: Burada bildiğin işi yapıyorsun.
2: Bildiğin bir de ne? Burada da biliyorsun hocam. Ne demek
3: hocam,
2: bildiğin işi?
3: Burada
2: da biliyorsun. Yapma Recep hocam. Sen bilmeyeceksin de ben bilmeyeceğim. Mutfaktan geldin, soğan patates soydun hocam.
3: Yok.
2: Sen bilmeyeceksin. Sen aşçılık da yaptın, garsonluk da yaptın.
3: Şöyle bak. Yani şöyle.
2: Her şeyi yaptın
3: şu
2: hocam.
3: Şu anda mesela ağzından çıkacağın çok şey topluma hitap ettiği için biraz daha dikkat et. Ama orada
1: kesinlikle
3: kendinden sorun. Mesela antrenörlük müsün, futbolcu? Bana göre futbolculuk daha rahat. Antrenörlük daha zor. 25 tane farklı oyuncudan bir takım yaratıyorsun.
2: Farklı karakter mi hocam?
3: Kaderin onlara bağlı. İyi olursa başarılı, kötü olursa. Hele oyuncuların iyiyse en çabuk gidecek adam sensin yani.
1: Doğru. Hocam hoş geldin tekrar.
3: Hoş bulduk. Sağ ol. Teşekkür ederim.
1: Bugün güzel, keyifli bir yayın olur inşallah. Ama asıl keyifli kısmı maçtan sonra olsun. Beşiktaş galibiyette başlasın. Temennimiz, deyimiz o yönde. Saat 22'de başlayacak mücadele. Artık yaklaşık 59 dakika var. 11'ler belli oldu. Dilerseniz hemen zaten son dakika bilgisi olarak ekranda geçiyor ama Aspor Radyo'da da aynı zamanda ortak yayında oluyoruz. Bizi radyodan dinleyenler için de hemen hatırlatalım. Malum Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması vardı az önce. Kalede Nübel var bu akşam Beşiktaş'ta. Savunmada Murillo, Agbadu, Emirhan, Ottara dörtlüsünü göreceğiz. Önlerinde merkez orta saha klasik artık. Salih, Olaytan, Orkun'dan oluşuyor. Sağ tarafta Çerni var. Solda Trossard'ın sakatlığı olduğu için bugün kadroda yok ki zaten İtalyano maçtan önce söylemişti. Aşil tendonunda ağrı var, olmayacak bizimle demişti. İlhan'ı tercih etmiş hoca bugün. İleri uçta da Dušan Vlahović. Beşiktaş bu şekilde başlıyor. Marsilya'da da Delange Karel'de veya Garcia, Cornelius, Egan Rili savunma hattı var. Höyberg, Abdelli, Gomez oynuyor. Abdallah'la Maupay ve ileride Harit forma giyecek. Amin Harit, onu da geçen sezon Başakşehir'den hatırlıyorsunuz, kiralık olarak oynamıştı. Hemen şey bilgisini vereyim. Mesela normalde Guri Marsilya'da ilk 11 oyuncusu, bugün kenarda. Onun dışında Igor Paixão, yine Brezilyalı futbolcu, o da normalde 11 oynatıyor. Hoca genelde Bruno Genesio, bugün onlar da kenarda. Yani onlar aslında bir rotasyon yapmış ligde.
2: Paris
1: çünkü
2: maçı var hafta sonu.
1: 3 maçtır da kaybediyorlar. Orada da böyle Efecan bizim bugün yayında söyledi. Paris maçında da taraftar protestoya hazırlanıyor diye şeyi vardı.
3: O Marsilya,
1: yani Marsilya bayağı bir sıkıntılı dönemden
3: aynı,
1: geçiyor, onu
3: aynı,
1: söyleyelim.
3: Aynı,
1: o yüzden aynı bazı isimleri kenara almış. İnşallah bizim için faydalı olur.
3: Bence de, çünkü Paris maçı onlar için önemli. Marsilya zaten Fransa'nın en köklü kulüplerinden biri. Bir de çok ateşli bir taraftarı var. Şu anda
1: doğru,
3: da çok sıkıntılı bir sürece girdiler. Yani Avrupa Kupası'nı belki telafi etme şansları var ama ligdeki konumlarını telafi etme şansları yok. Çünkü ligde oynanan bir oyun var ve kaybedilen puanlar var. Bir de o ateşli seyirci karşısında da mağlup olurlarsa çok daha büyük sorunlar yaşayacak aslında Marsilya. İyi de bir teknik direktör, tecrübeli bir teknik direktör. Yani Fransa Ligi'nin en iyi teknik direktörlerinden bir tanesi var.
1: Doğru.
3: Başlarında.
1: Beşiktaş yani istedi hocam, hatırlarsınız Bruno Genesio'yu biz
3: birkaç
1: haberlerini çok yaptık. Hasan Arat başkanken
3: birkaç
1: hatta
3: sene önce, birkaç sene
2: şeydi. Boş Højbjerg ismi de çok geçiyordu Beşiktaş'ta.
1: Futbolcu olarak diyorsun sen tabii ki. Teknik direktör olarak da konuşuluyordu.
2: Evet,
1: Højbjerg yine konuşuluyordu.
2: Højbjerg de konuşuluyordu.
1: İyi yetenekli oyuncuları var. Şimdi bu akşam saat 22'de başlayacak dedik karşılaşma. Beşiktaş'ta Trossard yok. Onun üzerinden biraz konuşacağız. Savunma hattını, hocanın tercihlerini konuşacağız.

0: konuşacağız. Hepsini böyle keyifli bir sohbet haline getireceğiz sizin için. Öncelikle maç hakkında ne düşünüyorsunuz hocam? Şöyle pası atacağım size. Marsilya şimdi ligin ilk maçını 1-0 kazandı Strasbourg karşısında. Evet. Ardından 3 maçtır kaybediyor. Bu 3 maçlık mağlubiyet serisi şey yorumlarına sebebiyet verdi biraz da. İşte zaten Marsilya kötü. İşte ekonomik olarak da zor durumdalardı. Greenwood'u sattılar. Ellerindeki iyi oyuncuları çıkarmak durumunda kaldılar. Bugün de işte 3 maçtır kaybeden bir Marsilya geliyor. Yani bakıyorum bazı yorumlara, sanki Beşiktaş çok 3 puan almış da soyunma odasına duş almaya oyuncular girebilir. Neredeyse öyle bir hava var.
1: Bence şöyle bir hava yok. Çünkü niye biliyor musun? Marsilya takımı zaten belirli bir sistemi, belirli bir düzeni olan, öyle hiç iflas etmiş gibi de bir hali yok. İflas etse zaten şu anki hocası zaten başında olmaz. Çünkü çok maliyetli bir hoca ile çalışıyorlar. Ellerinde saydığımız yedekte kalan oyuncuların da hepsinin maliyeti ne derece yüksek olduğunu biliyoruz. Lyon'a da öyle dediler biliyorsun Fener maçından önce. Yok iflas etti, şu kapandı, bu kapandı. Ama hiç kadroları duruyor. 11 numaralı oyuncu var Lyon'un. Çok kaliteli bir oyuncu mesela. Fenerbahçe birkaç takım da istemişti. Vermediler 50 milyon euroya. Demek ki Fransa'da ve Avrupa'da her Avrupa kupalarında oynayan bir Marsilya var. Öyle bakın. Evet. Uzun yıllardır Avrupa kupalarında oynayan bir, alışkanlığı olan bir Marsilya var. Hiç böyle yabana atılacak veya küçümsenecek veya de işte sıradan bir takım hüviyetini koyabilecek bir maç olmayacak. Çok zor bir maç olacak. Ama burada Beşiktaş taraftarına çok iş düşüyor. Esas onlar oyuncuları motive edip sahada mücadele gücünü yükseltirlerse tabii ki Beşiktaş için daha rahat bir konuma gelecek. Ama tabii önce iyi başlamak lazım. Evet, Trossard'ın olmaması bir kayıp gibi gözükse de onun yerine oynayacak bir oyuncu var. Aldığınız oyuncuların, kadroda olan oyuncuların hepsinin hizmet edebileceğini, iyi yönde kullanabileceklerini düşünüyorum. Bana göre Beşiktaş biraz daha avantajlı. Niye? Saha ve seyirci avantajı ve en azından baskıyı hissettirebilecek bir düzeyde bir kadrosu var. Bir oyun planı var artık Beşiktaş'ın. Bugün ne oynadığını bilen,
0: doğru,
1: nasıl oynamak gerektiğini bilen, her maçı farklı şekilde oynamaya çalışan bir Beşiktaş var.
0: Taraftar ve seyirci avantajı dediniz. Dilerseniz hadi ikiniz de zaten sevdiğiniz bir lokasyon, Dolmabahçe'ye bir gidelim. Efecan'a bakalım. Stat çevresinde durum nasıl? Avrupa'daki ilk maçın heyecanı ne aşamada şu an orada? Sözü Efecan'a bırakalım.
2: Teşekkürler Koray Balaoğlu, sana ve konuklarına iyi yayınlar diliyorum. Dolmabahçe'de atmosfer de giderek artmış durumda. Beşiktaş taraftarlar artık yavaş yavaş stadyuma giriş yapıyorlar. Mücadelenin başlamasına da bir saatten az bir süre kaldı. Tabii Beşiktaş taraftarlarda da aslında iyi gidişatın sonucunda yüzler gülüyor. Takımların oldukça güveniyorlar ve bugün 3 puan alacaklarına da inanıyorlar. Ama Fransız gazetecilerle konuştuğumuzda da onlarda da şu ifade var. Buradan bir puan alabilirsek bizim için çok büyük bir avantaj olur. Bizim için çok büyük bir adım olur ifadelerini kullanıyorlar. Onlar da birazcık Marsilya'nın kötü gidişatından dolayı buradaki atmosferden de korkuyorlar. Onu da ifade edelim ve Beşiktaş taraftarından da hem karşılaşma daha başlamadan önce etkilendiklerini ifade ediyorlar. Çok iyi bir atmosfer var. Beşiktaş taraftarı bugün kapalı gişe oynatıyor karşılaşmayı. 41 bin biletin tamamı satıldı. Satılmış durumda. Karşılaşmayı da Andrea Colombo yönetecek. İtalya Futbol Federasyonu'ndan Andrea Colombo yönetecek. Tabii gün boyu da güzel bir hava vardı Dolmabahçe'de. An itibariyle de hava birazcık serinlemiş durumda. Beşiktaş bu sezon Avrupa Kupalarında oynadı. 6 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 yenilgi aldı. 3 eleme turunu başarıyla tamamladı ve lig etibına katılmayı başardı. Ve bugün de aslında Orkun Kökçü'nü ile ilgili bir soru işareti vardı. Ama kaptan Orkun Kökçü ilk 11'de oynamak istedi. Bunu Vincenzo Italiano'ya bildirdi. Vincenzo Italiano sabah saatlerinde sağlık ekibiyle yaptığı görüşmede değerlendirdi ve oynamasına karar verdi. Hafta sonu oynanacak mücadelede Amedspor'a karşı da kendisinin tekrardan ilk 11'de yer almasını bekliyoruz. Kaptan da büyük bir fedakarlık yaparak bugün takımının yanında yer alacak. Ayağında ayak parmağında bir çatlak oluşmuştu o kaptan Orkun Kökçü'nün ve oynamak istemişti buna rağmen. Özel bir sargıyla bugün mücadelede yerini almış olacak kaptan Orkun Kökçü ve Beşiktaş'ın da ilk 11'inden bahsetmek istiyorum. Kalede Alexander Nüber yer alıyor. Sağ bekte Amin Murillo. Stoper hattının ikilisinde ise Emel Alakbadu ile Emirhan Topçu. Sol bekte Ottara 6 numara pozisyonunda Salih Özcan. Hemen önünde oynayan ikili ise kaptan Orkun Kökçü ile Junior Olaytan. Sağ kanatta Vaslav Çerni, sol kanatta İlhan Fakılı ve Gol hattında Dušan Vlahović yer alacak. Mücadeleden hemen önce de biz Beşiktaş'ta önemli bir dernek açılışına katılma şansı kıldık ve Sayın Hakan Daltaban, Beşiktaş 2. Başkanı açıklamalarda bulundu. Taraftarımız da çok güçlüyüz. Beşiktaş taraftarı bizi desteklemeye devam etsin. Hocamız çok iyi, taraftarımız çok iyi. Bizler de yönetim olarak Beşiktaş'ın arkasındayız. Tüm haklarını savunmaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Dediğimiz gibi atmosfer oldukça iyi bir seviyede. Şu anda Beşiktaş taraftarlar da yavaş yavaş stadyuma giriyorlar. Ben sözü tekrardan stüdyoya sana bırakabilirim Koray Bulalım.
0: Efe Can'a teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin diyelim. Biz de sohbetimize devam edeceğiz. Recep Çetin ve Okan Koç'la birlikteyiz. Okan, sen neler düşünüyorsun? Birazdan bölge bölge soracağım zaten. İşte hocanın Agbadu, Jalo, Emirhan arasındaki yapmış olduğu tercihi, İlhan neler yapar? Bunların hepsini konuşacağız ama ilk maç, ilk heyecan Avrupa'da. Rakip Marsilya, senin düşüncelerin neler?
3: Şimdi bu maçların havası, konsantrasyonu farklı olur. Özellikle Marsilya eksik rotasyonu diyoruz ya, ne olursa olsun o sahada oyuncular yani Avrupa turnuvasına, uluslararası turnuvaya çıkıyor. Oyuncuları bir havaya sokar yani, o sahada kendilerini gösterme içgüdüsüyle o sahanın içerisinde yeteneklerini, çalımlarını, şutlarını, kademelerini falan göstermek için her türlü mücadeleyi göstereceklerdir. Ha hocam çok güzel bir yere değindi. Burada Beşiktaş taraftarına büyük iş diyor. Zaten Beşiktaş taraftarı gerekli reaksiyonu, tepkiyi veyahut da desteği her anlamda gösteriyor yani. Hakkını veriyor. Burada futbolcular sahada gösterdiği mücadeleyle o taraftarın birleşmesi, o sinerji muhteşem bir şey ortaya çıkıyor. Yani sunum ortaya çıkıyor. Ama işte burada futbolcuların mutlu eden konu ne biliyor musun? Ben diyor içeride oynamak istiyorum diyor. Niye? Bir an önce o taraftara oynadığım oyunu, gösterdiğim şöleni sergilettirmek, göstermek istiyorum diyor. Yani bu çok önemli. Yani taraftarla o sinerji yakalamış. Zaten o taraftarın desteği, o baskısı, o coşkusu belli bir zamandan sonra senin itici güç hep deriz ya, hissettiriyor. Rakibe de korku salıyor. Şimdi o ıslıklar, o tezahüratlar, o baskı, işte onlar falan belli bir zamandan sonra bazen bir de istediklerini yapamadığın dönemlerde aşağı çekiyor, pas atmaktan korkuyorsun, ayakları geri geri gidiyor. Bunu da yaşatabilecek, yapabilecek bir taraftar topluluğu var. Yani iki takımda da çok önemli oyuncular var. Tamam, Marsilya'da eksiklikler var, Beşiktaş'ın da çok önemli oyuncuları şu anda eksiklikleri var.
0: Aslında yani bunlar, eksikten ziyade kendi tercihleri.
3: Yani kendi tercihi. Trossard bir sakatlığı işte.
0: Beşiktaş'ta zorunlu eksikliği.
3: Yani zorunlu eksikliği. O da kendi tercihi olabilir yani bunlar. Rotasyon da olabilir, o da olabilir ama bu maçların rotasyonuymuş, oymuş, buymuş yok yani. Ne olursa olsun Marsilya hocamın dediği gibi kötü gidişat olabilir, gidebilirler ama yani bu maçta o kötü gidişata kalkıp dur demek için sahada mücadele edecek. Yani çıkıp alın kazanın demeyecek yani. Ha burada Beşiktaş'ın en büyük gücü nedir? Sahadaki oyun sistemi, bir formasyonu, bir kimliği, bir ruhu var. Onu sahada gösteriyor, taraftara da aşılıyor. Taraftarla beraber bunun önüne kolay kolay geçemiyorsun. İşte en önemli şey önde oynuyorsun ya. Arkadaki oyuncular çok yakın olması gerekiyor. Ha bir saniye konsantrasyon eksikliği sağlamayacaksın, yapmayacaksın, ödün vermeyeceksin. Verdiği zaman abi arkada hangar gibi alan
0: bakar
3: bırakıyorsun.
0: Bakar mısın şuraya? Dolmabahçe canlı görüntü.
3: Şimdi
0: bunlar.
3: Taraftar
0: neden daha maç gidiyor? Başlamadı
3: bak,
0: bile.
3: Şu anda git abi, bütün taraftar umutlu umutlu. Bir an önce maç başlasın diyor. Niye? Sahada oyun var, çölen var, görsel insanlara keyif veren bir futbol var. Taraftar diyor ben diyor bunu izlemek istiyorum. Futbolcu bunun bilincinde sahaya çıkıyor. Bak bu çok önemlidir değil mi hocam? Futbolcu ben taraftara keyif veriyorum, ben iyi işler yapıyorum dediği zaman her zaman her maçı 90 dakika oynamak ister o futbolcu, o takım. Yani bir an önce maç olsun ister. Bunları da zaten kim ne derse desin kardeşim, sirayet eden, aşı ben bir teknik direktör var. Bu teknik direktör başarısıdır. Yani bu teknik direktör başarısıdır. Yani bir takım, bir teknik direktör takımı diyorlar ya, Beşiktaş takımı teknik direktör takımı. Futbolculardan da maksimum verim alıyor, oyundan da maksimum verim alıyor, taraftardan da maksimum verim alıyor. Adam bir saniye sahada durmuyor abi, görmüyor musun? Bir orada bir burada. Evet. Her an oyunun içerisinde, formayı versen 12. adam diye girecek sahada oynayacak adam ya. O kimliğe bürünmüş, o iştaha, o arzıya bürünmüş. Futbolculara ne diyormuş biliyor musun hocam? Arkadaşlar diyormuş Ümraniye'de. Bakın diyormuş, öyle büyük bir camianın formasını giyiyorsunuz ki zaten bilincindesiniz. Ama o taraftara bunu şey yapın demiş. Yani bilincinde olduğunuzu gösterin demiş. Oynadığınız oyunda gösteriyorsunuz. İşte bak böyle büyük bir taraftar topluluğuna da sahipsiniz demiş. Bak bunu futbolculara söyleyen bir teknik direktör. Çok önemli bir şey bu. Bak bu futbolcu bilir ama yabancı oyunculara belli bir zamandan sonra ne olur biliyor musun? Bankamatiğe bakar. Ya paramı alayım mı almayayım mı, ya alır mı olmaz. Ama sen o oyunculara liyakati, savaşmayı, mücadeleyi, taraftarını, camianı mutlu etmeyi öğretiyorsun. Aşılıyorsun. Kafasına bak, şu gördüğün kafanın üstünde bir beyin var, oraya böyle açılıyorsun, anladın mı? Bunları yapabilen bir teknik direktör. Helal olsun. Bak bir şey söyleyeyim mi? Ya bugün Beşiktaş şu korkuyu vermiyor, kaygıyı vermiyor bana. Acaba nasıl oynar? Yener yenilir fark etmez. Acaba nasıl oynar? Mücadele eder mi?
0: Bu kadar
3: pozisyona girer mi?
0: Yani. Bu kadar özgüven verdi 5 haftada.
3: Sana vermedi mi?
0: Ya bana vermesini bir
3: herkese verdi. İnsanlara taraflı verdi. Tarafsız herkese verdi bu. Bak şu anda çıkıyorsun dışarı Fenerbahçelisi, Trabzon.
0: Hemen araya gireyim. Bazen çünkü şimdi şey oluyor. Recep Hoca'ya da döneceğim çünkü. Hocam 5 hafta geride kaldı Süper Lig'de. Avrupa'da çok önemli basamakları geçti ama

0: asıl Avrupa şu an başlıyor bu hafta. Biz hani şimdi Okan güzel şeyler var. %100 görüyoruz. Sadece şey için soruyorum bunu. Biraz daha mesela beklemek gerekiyor mu? Yoksa Beşiktaş gerçekten geleceğe dair böyle hem Okan gibi hem Beşiktaşların çoğunda gözlemlediğim gibi çok pozitif şeyler sunuyor mu ilerisi adına?
1: Ben şöyle söyleyeyim sana. Geçen seneyle bu sene arasında Beşiktaş'ta fark var mı?
0: Ciddi şekilde var.
1: Demek bir şeyler oturtmaya başlamışlar. Ha bu çabuk oturur, bazen yavaş oturur. Biliyorsun doğumlar sancılı olur. Beşiktaş bir yapılanma yapıyor. Doğru oyuncularla yapmaya başladı. Eskiden abuk sabuk oyuncularla transferler yapılıp abuk sabuk takımlar kurulmuştu. Ama bu sene biraz daha böyle kalbur üstü daha kaliteli ama az öz ve takıma monte olabilecek, takım üyelerini sahiplenebilecek, ahiret duygularını sahada yansıtabilecek. Taraftar fazla bir şey istemiyor ki. Taraftar sadece benim için koş, mücadele et, savaş. Kazanırsın, kaybedersin, sorun yok. Beşiktaş bunu önceki senelerde yapmıyordu. Yapmadığı için de taraftar terk etmişti. Bugün bak diyorsun ki yer yok sahada. Niye? Taraftarı başarı getirir. İyi oyun getirir. Sonuçlar getirir.
2: Tamam.
1: Öbür türlü ben seni seyretmeye niye geleyim? Şu anda bir başarı var. Beşiktaş ne oynadığını biliyor artık. Nasıl oynaması gerektiğini
2: tabii,
1: biliyor.
2: Tamam.
1: Anladın mı? Arkadan da bu sefer ne oluyor? Taraftar gelmeye başlıyor. Futbol zaten belirli bir şeyden sonra artık şovdur.
2: Tabii canım.
1: Seyirci neye gelir? Şova gelir. İyi sonuca gelir. İyi oyuna gelir. Ha bir şeyler tam oturdu mu? Tamam. Oturmadı daha Beşiktaş ama oturacak.
2: Bravo.
1: Her geçen gün üstüne koyarak giden bir Beşiktaş var. Şampiyon olur olmaz önemli değil. Ama seyirciye bu tutkuyu, bu şeyi, düşünceyi veriyor.
2: Bravo hocam.
1: Önemli olan bu.
2: Bravo.
1: Sahada seyirci bir şeyler görüyor. Ben de bir şeyler görüyorum. Ben bile kızıyordum. Ne yalan söyleyeyim. Ya kızıyordum yani lan bu takım nasıl böyle olur?
2: Evet.
1: Ama artık diyorum ki ya bu takım bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yani bak ne diyoruz? İşte Trossard yok. Hayır. Biz 11 kişi çıkacağız. Bu takıma alınan her oyuncu bu takıma hizmet için alınmış. Ve o hizmeti verebilecek neticede seviyede oyuncular. Artık Beşiktaş yapılanmaya gidiyor. Yapılanmayı da şu andan sonra doğru yapmak zorundalar. Şu anda kaliteli aldılar. Genç oyuncularla bunu devam ettirmek zorundalar. Üstüne koyarak gitmek zorunda artık Beşiktaş. Yani yap boz. Her sene yap boz yaptık biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Yap boz yaparak bir takım oluşturamadılar. Ama şu anda bana göre 3-4 tane doğru oyuncu aldılar. Devre arasında 3-4 oyuncuyla artık bir kalıp haline gelmiş bir Beşiktaş takımı olacak. Zamana ihtiyaç var mı? Var. Ama şu anki dönemde de Beşiktaş'ın şu anda zamanı yok. Çünkü lig oynanıyor. Avrupa kupaları var. Yarın öbür gün Ziraat Türkiye Kupası başlayacak. O yüzden üste gelen maçlar belki de Beşiktaş'ın ileri mi gideceğini, geride mi kalacağını hep beraber göreceğiz. Ben de merak ediyorum çünkü.
2: Bir de hocam çok önemli bir yere değindi. Lafını böldüm. Kusura bakma.
0: Estağfurullah.
2: İyi oyunu iyi sonuçlar alırsın diyor. Doğru söylüyor. İyi oyuncular da var Beşiktaş'ta.
0: Var.
2: İyi de teknik direktör. Bu bütünleştiği zaman az önce dedim ya tadından yenmiyor. Çok lezzetli bir sunum ortaya koyuyor. Yemek yer ya sevdiğim yemeği. Lezzetli olduğu zaman daha çok keyif alırsın. Taraftar da maçı izlerken keyif oluyor. İyi oyuncular, iyi sonuç, iyi oyun, iyi teknik direktör. Bir anda bir oturttuğun zaman abi o fanusun içinde muazzam şeyler o resimden çıkıyor ortaya değil mi? Şimdi az önce dedin ya mesela şimdi Beşiktaş taraftarı mutlu. Beşiktaş hakikaten iyi oynuyor, iyi işler yapıyor falan filan. Bu devam eder mi? Eder. Nasıl eder? O rotasyonu, o dengeyi sağlayabilirsen, forma adaletini iyi yaparsan. Bunu da yapabilen bir teknik direktör var. Beşiktaş takımında tabii ki de bazı bölgelerde yetersizlikler var. O da bir anda olacak şey değil. Devre arasına kadar bir şekilde kayıpsız, kazasız ve önüne bir şekilde geçilmediği takdirde Beşiktaş oraya kadar gider. Gideceğine de inanıyorum. Çünkü oynadığı oyun hem korku salıyor rakiplere hem bana keyif veriyor. Oynayan oyunculara, teknik direktöre. Ne oluyor bu sefer? Özgüven futbolda en önemli detaydır. Yeteneklerin özgüveni birleştirdiğin zaman sahaya çıkıyorsun, istediğini sergiliyorsun. Rakibini tedirgin ediyorsun. Rakibi zor durumda bırakıyorsun. Beşiktaş'ta bu var. Ha kötü olduğu dönemler olacak zaman zaman. Ama en azından mücadele, coşku anlamında Beşiktaş kötü olmuyor. Veyahut da kötü gözükmüyor. Bir takıma ne yaparsın biliyor musun? Koşmayı öğretirsin. Mücadele etmeyi öğretirsin. Ama o mücadeleyle koşunun içerisinde o sistemle yaratıcılığı öğretmek çok zordur. Onu yapan bir teknik direktör var. Bunlar çok önemli detaylar. Yani Beşiktaş ondan dolayı bunu söylüyorum. Avrupa maçı, lig maçı fark etmiyor. Ne dediler? Yok derbide ne olur? Avrupa'da ne olur? Şurada ne olur? Burada ne olur? Beşiktaş bir adım bile geri atmadı. Hep üstüne koyarak gitti. Rakip kim olursa olsun gözetmeksizin. Küçümsemedi de büyük de görmedi. Ben dedi bu onu oynuyorum kardeşim. Kabul edeceksin Recep Çetin dedi. Hocam dedi etmezsen dedi ben sana kabullendiririm diyor. Bu çok önemli bir şeydir. Beşiktaş da bu anlamda iyi işler yapıyor. Zamanla

0: Zaten bu böyle devam edeceğini temenni ediyorum. Bak bugün mesela Trossard çok ilan. Ya acaba ne yapar diye insanların kafasında tereddüt soru işareti var mı? Yok. Çünkü adam giriyor. Sonradan giriyor, gol atıyor. Attırıyor, pozisyona sokuyor. Bugün kötü oynar, iyi oynar fark etmez. Mücadele eder. En azından orada bir şeyler yapar. Yani bu insanlara aşılanmış, futbolculara aşılanmış. Bunlar önemli detaylar. Güzel işler oluyor. Hocamın çok güzel bir yere değindi. Devre arasına kadar eğer böyle devam edelim. Devre arasında birkaç takviyeyle ben sana bir şey söyleyeyim. Doğru nokta atışı yapıldığı zaman iyi oyuncu. Bak iyi oyun, iyi sistem tamam. İyi oyuncuyu da onun içine atacaksın. Yaratıcı oyuncu. Yaratıcılı bölgesine. Stoperde kesici, orta sahada işte oyun aklı. Salih'ten kim bekliyordu bu performansı? Ya Salih rotasyona düşünülüyordu. Sana ben bir şey söyleyeyim mi? Salih'in şu performansı.
1: Salih, olay Tanjalo. Denklemde hiç bahsedilmeyen oyuncu.
0: Bravo oldu. Salih, olay Tan'ın şu performansı. Salih'in ismi Salinho. Olay Tan zaten olay Tan. Koy Benfica'ya, koy Marsilya'ya, koy Lisbon'a, koy Porto'ya.
2: Okan ben sana...
0: Yanına bir sıfır koy. Bak 50'den başlarlar, 40'tan başlarlar. Şimdi bir gidiyorsun bir oyuncu, en kötü oyuncuyu 20 istiyorlar bekle.
2: Ben sana basit bir şey söyleyeyim.
0: Buyur hocam.
2: Salih nereden geldi?
0: Dortmund'dan.
2: Kaç tane oyuncu Dortmund'da oynayabilir? Ben sana basit bir soru sorayım.
0: Ya çok az oynar ama şans bulunmadı veya potansiyeli ortaya çıkartılmadı.
2: Bak.
0: Değil mi hocam? Oyuncunun potansiyeli teknik
2: ortaya çıkartılmadı. Milli takımda bile düşünülmeyen bir Salih'ten bahsediyoruz.
0: Bravo. Tamam.
2: Anladın mı? Ama şu anda Salih Beşiktaş'ın belki de en kilit adamlarından bir tanesi oldu.
0: Bizi kahramaya görünmeyen kahraman.
2: Zaten Beşiktaş'ın en büyük kazancı üçlü orta saha. Üçü de kaliteli.
0: Hocam bir de ne biliyor musun? Rakipler için çok tehlikeli bir üçlü. Bu üçlü çok güçlü. Ne anlamda çok güçlü biliyor musun sevgili Koray? Bir tanesi oyun zekası, futbol aklı çabuk karar veriyor. Orkun. Yeri geliyor 10. Yeri geliyor 8. Yeri geliyor 6. Hiç yadırgamaz. Bak çok hızlı karar veriyor. Çok akıllı, çok zeki. Mesafe kat ediyor. Boş alanlara da koşu yapıyor yeri geliyor kanat gibi.
1: Evet.
0: Gel yan tarafına. Olay iten. Delici oyuncu. Nasıl gidiyor merkezden? Çabuk bu merkezden bak hocam çok iyi bilir. Defans hattını oynadı. Ben de oynadım. Merkezden bir ortası hattını kırdığın zaman o dörtlü ne oluyor biliyor musun? Allah diyor geliyor diyor. Biri muhakkak çıkacak.
2: Kim karşılayacak?
0: Tabii Allah diyor geliyor diyor. Bir de öyle bir geliyor ki yalpalıya
1: geliyor. Mecihi geliyor gibi.
2: Abi, bir de çabuk oyuncu.
0: Bak çabuk bir de hocama sor. Yalpalıya geliyor. Nereye gideceğini öngöremiyorsun. Yalan mı hocam? Bizim Süleyman Yula vardı öyle bir geliyor. Ya Yula bir yere git artık derdim anasını. Bir oraya bir buraya. Her yerini oynuyor der. Yapacakmış o kardeşim diyor. Ben böyleyim diyor. Onu demek istiyorum. Bak mesafe kat ettiğin zaman orta sahaya topla geçtiğin dönemlerde ne oluyor biliyor musun? O denge bozuluyor. Bu sefer... Dörtlüden biri çıkıyor. Ne oluyor? Forvete, kanatlara alan açıyorsun. Daralıyor bu sefer.
1: Tabii.
0: Arkadaşlarına koridor ve alan açıyorsun ve rahatlatıyorsun. Orkun'a. Yani arkada gel öbürüne. Abi adam nerede duracağını biliyor ya. Bak. Nerede dur. Sezgileri, öngörüsü, pozisyon bilgisi çok üst seviyede. Gizli kahraman diyoruz ya.
1: Tabii.
0: Bak sezgi, pozisyon görüsü, öngörüsü, bilgisi. Her şeyi çok üst seviyede. Maşallah diyelim. Hakikaten ama çok ters üçlü. Benzer üçlü değil. Rakibe göre çok ters üçlü.
1: Ama birbirini tamamlayan özelliklere sahipler.
0: İşte bu zaten işte hepsi aynı özellikte olsa bir şey arayacaksın oradan.
2: Düz bir orta saha.
0: Bir şey arayacaksın oradan. Ama bakıyorsun ne arıyorsun ne istiyorsun söyle bana. Ne bulursan var kardeşim çek orta sahadan. Ne istiyorsan var. Değil mi hocam? Yani o çok şey garip bir şey.
1: Salih dediniz hocam. Mesela evet. Salih'in baktığınızda Okan'ın dediği gibi olay tan kadar atletik değil. Orkun kadar çok inceci değil. Ne bileyim böyle çok fizik gücü inanılmaz omuz vurduğunu deviren aşırı güçlü bir oyuncu değil. Ama pozisyon bilgisi öyle bir şey ki.
2: Ama futbol zekayla oynanan
1: değil mi?
2: Futbol zeka iş. Duracağın yeri alacağın pozisyonu bildiğin zaman koşmana gerek yok. Salih ne yapıyor? Merkezde duruyor. Salih hiçbir zaman önlerde falan sağlarda sollarda
0: ama
2: göremez.
0: Nerede duracağını çok iyi.
2: Merkezde duruyor. Ne zaman top karşılanacaksa Salih çıkıyor. Ve Orkun boş alana gidiyor. Orkun serbest top almaya başladı Salih'in sayesinde.
1: Doğru.
2: Öbür türlü Oleytan'la ikisi oynuyordu. Endi de ağır oynadığı için biraz daha ağır istiklette olduğu için Salih gibi çabuk düşünmüyordu. Salih çabuk alıyor, çabuk pas yapıyor, çabuk oynuyor ve basit oynuyor. Futbol basit oynuyor. Gördüğüne vereceksin. Barcelona takımı alıyor topu veriyor. Alıyor topu ama kimse topu alamıyor. Topu onlarda olduğu sürece.
0: Ama nerede sorumluluk alacağını da çok iyi biliyor. Fenerbahçe maçı hatırlıyor musun? Sağ atacak gibi yaptı. Baskı yerken içeri bir çekti. Bir verdi. Karşı karşıya.
2: Ama ilk yarı mesela Salih Fenerbahçe maçında böyle baskı yaptılar. Gidemedi. İkinci yarı geriye doğru biraz daha geriye gelince şeyle beraber Gendüzü'yle beraber Kante gelince arka taraf bomboş kaldı. Tek gol. İkinci yarı tek gol oynandı Beşiktaş maçı mesela.
0: Beşiktaş'ın ikinci attığı goldeki Salih'in yaptığı
1: araya koydu mu?
0: Bak normalde orada tekte basit verirdi. Verecek gibi yaptı. Kerem'in baskısını gördü. Fake attı. İçeri bir girdi. Olay Tan'a bir verdi. Olay Tan'a Orkun'a. Anladım yani orada normalde ama bunlar... basit oynuyor. Orta saha 6 numaralar al yana ver, al yana ver, al yana. İşte bazen nerede ne yapacağını, sorumluluk alacağını bileceksin.
2: Bir de çalış.
0: Orada bir aldı sorumluluğu. Verseydi o ne olacaktı biliyor musun? Fenerbahçe defans hattı yerleşecekti. Belki zor pozisyon bulurdu. Ama adam öyle bir karar verdi ki, çabuk karar verdi. Bir sonraki hamleleri taşları domino taşı gibi oturttu.
2: Bir de çalışılmış pozisyon.
0: Tabii tabii.
2: Bugün, 13'ü gibi kaç kere yaptılar o pozisyonu.
1: Şimdi konuşmamız gereken konulardan birisi savunma hattındaki hocanın tercihi. Jalo, Agbodu, Emirhan. Beşiktaş'ta bu sezon en çok değişikliğin olduğu yer. Beşiktaşların da ya acaba kim oynayacak dediği bölge herhalde stoper bölgesi.
2: Ama şöyle bakıyorsun, Fener maçında da mesela aynı Agbodu ile oynadı. Fizik gücü daha kuvvetli. Jalo teknik kapasitesi daha iyi ama biraz daha böyle lakayt bir tarzı var. Agbodu da sert. Yani böyle hard diye gelebilecek tarzda veya müdahale yapabilecek tarzda. Mesela Emirhan, bunların içinde en çabuk olan Emirhan mesela. Ama top kullanmada sıkıntıları var Emirhan'da. Mesela bizim takımın stoperlerine baktığın zaman en ilerden bir tanesi Emirhan. Yani evet, çabuk, mücadele, savaşçı. Ama topla beraber sıkıntıları var. Mesela stoperlerin daha basit oynaması lazım. Hemen öndeki oyuncuya o pası vermesi lazım. Onları yapmadıkları sürece de orası riskli bölge aslında. Mesela Alanya'dan aldığımız Ümit mesela daha uyum sağladı mı sağlamadı mı, o da belli değil. O da mesela belki Beşiktaş için farklı bir oyuncu ihtiyacı, zaman şeyinde ihtiyacı olacak mı? Evet, çok. Tabii. Çünkü çok uzun bir lig. Uzun bir maraton var yani, Avrupa Kupası, Lig Kupası, işte lig bayağı uzun. Onu da göreceğiz. Belki onu da, o da farklı bir konsepte olacaktır. Çünkü fizik yapısı biraz daha kaliteli, biraz daha uzun. Oynamadığı için onun için bir şeyler söyleyemiyoruz.
1: Daha iyi.
2: İşte yavaş yavaş bunları içine atacaklar. Bazen bazı oyuncuları oynatmak zorunda kalacaksınız. Bazıları çok oynayacak, bazıları az oynayacak. Bana göre doğru bir seçim. Niye? Fener maçında, derbi maçında oynadığı bir savunmayla oynuyor şu anda mesela Beşiktaş.
1: Evet.
2: Yani Rıdvan'ın sakatlanıp ikinci yarı çıktığı kadroyla oynuyor, öyle diyelim yani. Yani sol bek yani çok da iyi de diyemiyorum, çok da kötü de diyemiyorum. Acabalarım var. Var mı? Var. Çabuk bir oyuncu, 22 yaşında genç bir oyuncu, gelecek için yatırım yapılmış bir oyuncu ama çok ekstra bir oyuncu mu? Ben de orada bir soru işareti. Mesela Rıdvan bu sene inanılmaz seviyedeydi şu anda.
1: Doğru.
2: Yani geçen seneyle bu sene arasında Rıdvan'da %100 bir fark var.
0: Evet, yani
2: %100 bir fark var mesela.
0: Bir de biliyor musun hocam? Sistem bence.
2: Ya sistem bir de bence gelmeden önce şeyde çok oynamadı.
0: Oynamadı.
2: Bir sene kaybediyor.
0: Geçen sene mesela Rıdvan
1: maç eksiğinden diyorsun.
2: Aynen.
0: Hem maç eksiği doğru, o da etkilemiş olabilir ama sistem de çok ön plana çıkardı Rıdvan. Niye? Dikkat et. Hoca mesela o koridorları, hot space dediğimiz yerlere devamlı koşu yapmasını istedi. Antrenmanlarda da çalıştırıyor.
2: Yok.
0: Ve kanat forvetler çizgiye bastığı zaman ona koridor açılıyor. Kanat forvetler içeri girdiği zaman ne oluyor? Rıdvan'a koridor açılıyor. Ama, ve git diyor adam. O sorumluluğu veriyor.
2: Yok.
0: Beklere sen o sorumluluğu verdiğin zaman biraz yeteneği varsa ön plana çıkıyorsun.
2: Abi, yaptığı ortalar falan bunlar da onun yok plana çıkarttı. Bir de abi kaliteli bir adam yanında oynuyor abi, önünde oynuyor abi. At gitti mi atıyorsa.
0: Önünde, sağında, solunda, her yerinde.
2: Yok.
0: O da önemli.
2: Transfer dediğin adam ya her yanında türlü atabiliyor oyuncu.
0: Salih var, Emirhan var. O ön tarafta
1: hocam bakıyorsun. Sen yıllarca sağ bek oynamışsın. Türk futbolunda bu anlamda efsane isimlerden birisin. Önünde oynadığın oyuncu ne kadar etkiliyor seni? Konuyu dağıtmamak için söylüyorum.
2: %100 etkiliyor.
1: Çünkü mesela biz yani oraya geçmek için demiyorum da bugün de oyuncular üzerinden yorumlayalım. Çünkü Fenerbahçe konuşuyoruz zannedemesin. Mesela geçen sene Kerem'in arkasının sürekli değişiyor olmasının performansını etkileyip etkilemediğini tartışıyorduk. Bugün de mesela Beşiktaş'ın sol kanadı İlhan'la Ottara çok beraber oynamadı. Mesela evet, ne aynen kadar birbirini etkiler öndeki oyuncu
2: zaten işte soru, Beşiktaş'ın en şeylerden soru işareti olan bölgelerden bir tanesi aslında o taraf. Fakıl oynadı ama o taraf fazla oynamadı. Yani o girip çıktı biliyorsun Fakıl'ı. Her girdiğinde de hatta gol attı ama o taraf fazla oynamadı. İşte onunla öndekini oyuncunun ne kadar verimli olacağını, işte Trossard gibi usta değil yani. Genç bir oyuncu, daha 20 yaşında, üstüne koyarak da gidiyor. Belki çok daha üst düzey oyuncu olacak, belki de kalacak. Onu şu anda %100 bu oyuncu oldu diyemezsin. O tarafta bir soru işareti var mesela bende ama bu tarafta soru işareti yok. Zaten burada ikili, devamlı oynayan ikili. Çerni ile beraber Sabek bizim uzun süredir oynayan. Normalde Sabek kırma yani, 3-5-2 oyuncusu. Hücumu çok iyi mesela. Savunmada ama savunmayı da artık yapıyor. Evet. Gittiği zaman da iş yapan bir Sabek, öyle düşünün yani.
1: Senin önündeki oyuncu değiştiği zaman çok oyunun etkiler miydi senin döneminde abi, hocam?
2: Yabancı bir oyuncuyla yani çok uzun süre oynamadığın bir oyuncuyla oynadığın zaman etkiler. Yani Okan da oynadı kenar oyuncusu. Evet. Arkada sağlam bir beki olmadı.

0: ama rahatsız olurum. Çünkü o kenar oynadı mesela. Şimdi kenar oynadı. Arkada bir sağ bek mesela sıkıntılı. Rahatsız olur musun? Olmaz.
1: Hocam bekteydi. Sen öndeydin. Senin bek değiştiğinde seni çok
2: hocam,
1: etkiliyor muydu?
2: Bekle oynarsam çok büyük bir avantaj benim için. Niye çok fazla?
0: Gelmek zorunda gelmez.
2: Gelmem tabii. Ben nasıl olsa hocayı geçemezsin. Geçtiğinden doğru. Bir anda gelir önüne alır topu, tak kontra atağı başlatır ve seni birebir bırakır. Artı hocamın sadece defansif anlamda özelliklerini değerlendirme açısından söylemiyorum. Ofansif anlamda da değerlendir. Ne yaparım biliyor musun? Motorik özellikleri olan, dayanıklılık gücü üst seviyede gidip gelen bir bekle beraber oynamak büyük bir avantajdır. Hem senin için hem takım için. İçeri kat ederim, ona koridor açarım. Çekerim sol bekle sol içi. Anladın mı? Hocaya bomboş koridor devamlı gitsin gelsin. O gittiği zaman bu sefer ne oluyor biliyor musun? O bekle sol içteki onu takip etmek zorunda kalıyor. Efor sarf ediyor. Sonra iki kere hoca gidiyor. Üçüncüsüne ben bunları bir yakalıyorum abi bitmiş ölmüş halde. Tak bayıltıyorum ondan sonra. Bunları sahanın içinde sadece topla değil bu stratejiyi topsuz da yapman gerekiyor. Yalan mı hocam?
1: Doğru.
0: Zaten futbol aslında planla oynanan bir oyun. Yani şimdi rakipleri analiz ediyorsun.
2: Ya bazı bekler var.
0: İyi yönlerini çalışıyorsun. Antrenmanı da ona göre yapıyorsun. Adamın zaafları var, senin de zaafların var. Onlar da biliyorsun kendi doğru. Ellerinde. Onu zaaflarına göre antrenman yapıp onun zaaflarından yararlanmaya, kendi hatalarını da kapatabilecek pozisyon almaya çalışıyorsun.
2: Tabii.
0: Artık sistem değişti, düzen değişti. Bir oyuncu çıkardığın zaman oyun şablonu değişiyor artık takımlarda. Tabii. Bazen bakıyorsun 3-5-2 oynuyor, bazen bakıyorsun 4-3-2-1 oynuyor. Artık
2: değişiyor farklısın. Oyun içinde hocam.
0: Abi işte o ama senin elinde varsa o oyuncularla değiştirebiliyorsun. Bravo. Şu anki oyuncuları değiştirebilirsin ama eski oyuncularla değiştiremezdik bunları. Şu anki oyuncular çünkü biraz daha atletik oyuncular, koşucular, çabuk oyuncular, dayanıklıları çok yüksek. Ama eski oyuncular sabit olarak mevkilerinde kalır.
2: Top geldiği zaman icraat yapıyorlar.
0: Aynen doğru.
1: Doğru. Sen şeyi nasıl değerlendiriyorsun Okan? Sana sormadım. Stoper tercihini bugün İtalyano'nun. Stoperleri daha doğrusu.
2: Şimdi Jalu başladığı günden bugüne kadar oynadığı dönemlerde beni çok mutlu ve doyurdu, tatmin etti. Çok işler yaptı yani. Hocamın dediği gibi çok risk alıyor ama risk aldığı zamanda da o riskte de çok fazla şey yapmıyor yani. Problem yaratmıyor. Çok da çabuk oyun da kuruyor. Oyuna girdi Fenerbahçe maçında. Müthiş işler yaptı. Oynadığı dönemlerde az önce söylediğim gibi çok beğendiğim bir stoper. Çok iyi bir stoper. Ki bence hoca o döngüyü, o rotasyonu çok iyi değerlendiriyor. 5-6 hafta onu bakacaksın. Bak birkaç hafta sonra yine Calu, Emirhan ve hatta Akbadu Calu değişkenliği sağlayacaktır. Çünkü Calu'nun devamlı oynadığı zamanlar Adele problemini yaşadığıyla ilgili geçmiş dönemlerde sıkıntılar olduğunu duyduk, gördük de yani yaşadığını da gördük bunları. Onlardan dolayı sıkıntı yaşanmaması için bu dengeyi çok iyi sağladığını düşünüyorum.
1: Kontrollü sevgili. Kullanıyoruz.
2: Bravo. Bu dengeyi kontrolü çok iyi sağladığını düşünüyorum ben sevgili İtalyano'yum. Yani Agbadu da iyi oynuyor. Son haftalarda çok iyi işler yapıyor. İyi bir stoper. Yani orada kuvvetli, hava hakimiyeti olan. Yani tabii ki de zaman zaman o da risk alıyor. Ters toplar atıyor. Bazen ters topları iyi veya kötü atıyor ama Emirhan çok ciddi çıkış içerisinde. Çok iyi işler yapıyor. Yani sol stoper olarak şimdi biz Emirhan'ı konuşuyoruz, ediyoruz, anlatıyoruz. Tamam iyi işler yapıyor ama yabancı olsa bizim ülkemizde maalesef daha çok değer görüyor. Bir 20 milyon 30 milyon eurolara da gelse bu sefer acayip ballandıra, çallandıra, allandıra, pullandıra anlatacağız yani. Ama işte Emirhan maşallah var, ona da nazar değmişsin, iyi işler yapıyor. Aynen. Bazen Emirhan nerede yanlış yapıyor ben de onu görüyorum. O da onu yaptıktan sonra farkına hep varıyor ama devam ediyor. Bunu 2 maç sonra yapıyor, 3 maç. Bazen çok risk alıyor. Ne anlamda? Topla çıkma gereği yerde, gerekli yerde çıkıyor, gereksiz yerde çıkıyor. Gereksiz yerde çıkmayacaksın, basit oynayacaksın. Çünkü o telafisi olmayan bölge tabela yaptırır sana. Tabelaya baktırır. Ondan dolayı bazen risk alıyor ama abi risk almayan da hedefe başarıya gidemez. Stopersi, sol stoper, oyun kuruyor, ters top atıyor, yeri geliyor, sol bek, sol kanat, şut çekiyor. Mesela baskılar yapıyor ön alanda, hamleleri iyi, bunları iyi yapıyor, maşallah var ama işte burada tamamlayıcı, bütünleyici ve birlikte hareket etmek çok önemli. Dağınık bir şekilde istediğin kadar yetenekli yol, dağınık bir şekilde bir takım sahaya çıksın, yani organize olmayıp birlikte hareket etmeyip, sırıtırsın, kötü gözükürsün. Burada da onun ön plana çıkmasının en büyük sebepleri birlikte hareket ediyorlar. Rıdvan'la çok iyi uyum sağladılar, ikili olmuşlardı. Hocamın dediği gibi o hatta arada konusunda ben de soru işaretler içerisindeyim. Yani inşallah daha iyi işler yapar. Fenerbahçe maçında bir kademeye girdi. Vedat Muriç arka direkte bomboştan vuracaktı.
1: Evet.
2: Çabukluğunu, gençliğini, dinamizliğini, atletizmini kullanıp orada hemen bir girdi. Kademeye uzaklaştırdı
1: topu. O çok iyi pozisyon bu arada.
2: Yüz pozisyondu.
1: Tekrarını izlediniz mi bilmiyorum. Ben yanında izledim. Biri daha var. Yani bir oyuncu da
0: son anda girdi zaten.
1: Kalsa Vedat'ı bırakıyor. Son anda fark ediyor dediği gibi hocamın. Kendi oyuncusunu bırakıp oraya yanaşıyor. Bravo. Doğru yere gidiyor. Çok iyi pozisyon
2: doğru
1: almış.
2: Doğru topu işte orada doğru yere gitmesinin en büyük
0: şey. Daha 22 yaşında genç bir oyuncu. Yani geleceği olan
2: ya olacak da işte

0: Evet. Çünkü. Bugün Beşiktaş'ın yaş ortalaması 25.9. Marsilya'nın 11'inin. Evet. Marsilya'nın 11'ini 27 yaşında. 20. Uzun süre sonra böyle.
1: Bizde yani Beşiktaş'ta şu anda çok yaşlı oyuncu yok ki, denecek kadar az.
0: Yok.
2: Şu atmosfer, doğru. Seyircilere bakar mısın?
1: Abi Kenan Fakılı zaten 20 yaşında. İlhan Fakılı 20 yaşında. Solbek 20 yaşında
2: dediğin gibi. Orkun Bakus'un 22-23 yaşında. Olayitan Keza öyle 21-22. Ali 25-24-26.
1: 26 yaşında. Emirhan Keza öyle. Santrafor 26 yaşında.
2: Evet. Agvilavic.
0: Nübel davet edildi. Neuer bıraktı milli takımı, biliyorsun. Aynen. Şu anda zaten birinci sırada Nübel oynayacak ya Baumann, iki kaleciden biri. Sané'yi çağırmamış. Sané'yle daha konuşmadım, konuşacağım demiş Klopp. Yani ama henüz bu sezonki performansını yeterli bulmamış.
2: Bakıyorsun abi, stadın etrafına, yani mesela
0: stadın etrafına ziyade birazcık oyuna dair bir şey sorayım sizin. Tabii gibi ki, iki eski futbolcuyu yakalamışken. Şimdi Marsilya'nın bekleri, hücum özellikleri yüksek bekler. Özellikle mesela sağ beki Veya, evet. Timothy Veya sürekli, bravo, çıkan bir oyuncu. Takip ediyorsunuzdur zaten. Aynen. Dünya Kupası'nda da Amerika Birleşik Devletleri'nin oyuncusu. Şimdi burada mesela özellikle tabii sol kanat üzerinde mi sormak lazım bu soruyu, veyahut da sağ kanatta olduğu için İlhan'la Ottara'nın savunma yönü ne kadar bugün?
1: İlhan çabuk oyuncu, bence onunla koşabilecek seviyede ve süratli. Yani İlhan da çabuk oyuncu.
0: Tek sıkıntısı da hocam. Yani
1: geri dönüşleri yok.
0: Evet.
1: İşte.
0: Bütün maçlarda öyle pozisyon veriyorlar. Hep savunma arkası bekler.
1: Abi zaten çok kanatta. Böyle hücumu seven, çok hücuma çıkan beklerin hep arkası savunmaları, zaafları vardır zaten. Çünkü futbolun içinde bu var. Devamlı ileri giden oyuncu her zaman geri gelemiyor. Gelemediğin zaman da arkayı kapatacak oyunculara ihtiyaç oluyor. Gelmediğin zaman santra yapıyorsun zaten.
2: Bravo. Hocamın dediği gibi ben İlhan'ı takip edeceğini düşünüyorum. Büyük ihtimal yani böyle bu maçlarda sonuçta rakibin ne kadar üstüne gelebiliyorsa. Tabii Beşiktaş ön alanda oynadığı zaman çok fazla gelmesine müsaade
1: genelde
2: etmiyor.
1: Genelde önde oynuyor zaten.
2: Hatta arada oralarda o enerjisi, dinamizmiyle orada çok fazla boş bırakmayacaktır. Ama önemli olan yakın oynayacaksın, ısıracaksın. Girdiği zaman alınan diyeceksin, benim stadımda oynuyor. Yani kusura bakma, müsaade etmiyorum. Biraz böyle hafif bir ısıracaksın yani. Bir ona diyeceksin, gelme diyeceksin. Kardeşim burası benim mahremim. Olmaz, giremezsin sen benim yerimde. Ama bak sol beklerinde Emerson'la, ona baktım şimdi. Sol beklerinde
0: Emerson'la yok bugün.
2: Yok mesela, yedek. O da çok iyi bir sol bek. Ben onu çok beğeniyorum.
1: Marsilya'nın kadro yapısı
2: olmaması
1: iyi.
2: Sernli'yle mesela Mourinho açısından avantaj. Orayı iyi değerlendirebiliriz yani. Eğer Sernli
1: ama biraz daha savunması iyi bir oyuncuyla oynuyorlar. Ya sabit kalan.
2: Çıkmaz yani, sen ili 2'ye 1 yakala hocam. İçeri kat et, orada olayı tandel. Yani yapıyorsun ne olursa olsun, önemli olan oradaki o ana atmosfer, konsantrasyon, istek.
0: Ya
2: yani,
0: benim hatırladığım normalde bak Guri, Paixão, Emerson. Bunlar zaten çoğu maçta bu sezon hep 11'de başlayan futbolcular. %90
1: maçta oynamışlar, doğru.
0: Yani bunları
1: doğru,
0: mesela doğru. Hele Guri'nin falan oynamaması Beşiktaş için iyi.
1: Ya şimdi ya hafta sonu bir de Paris Saint-Germain maçı var ya.
0: O da çok hızlı oyuncu.
1: Paris Saint-Germain maçı var ya. Tabii. Onlar da derbi gibi yani.
2: Çok şanslı hocam. Hoca ben sana bir şey söyleyeyim. Paris Saint-Germain maçı mağlup olduğu zaman hatta bay bay güle güle yani. Yani gönderirler sonuçta. Yani tamam, Marsilya iyi kadrosu var, iyi oyuncu. Az önce saydığımız oyuncular şu anda ligde bütün takımlarda oynar. Yani hepsi de çok üst seviyeli, çok kaliteli oyuncular ama adam yani oraya daha çok konsantre olmuş. Ya burası bak.
1: Bu arada burada telafi edebilir. Yani. Orada telafi
2: evet,
1: etmiş.
2: Evet, orada telafi de Paris, doğru. Marsilya biliyorsun onlarda
1: bayağı şey, bayağı vukuatlı sıkıntılı.
0: Şey var. Rekabet var.
2: Rekabet çok, var. Çok. O rekabette ya çok. Biz ilgilendirmez. Bana ne orada
1: ya, biz kazanalım da kim ne yapar diye.
2: Oynatsın oynatmasın. Beşiktaş gibi oynasın. Ha bugün mesela Rıdvan Trossard olmuş olsa çok farklı şeyler de konuşurduk
0: bence
2: şu anda.
0: Bence de.
2: Yani.
0: Bugün Beşiktaş'ta en çok sahada güvenilmesi gereken isimlerden birisi Dušan Vlahović. O da bir maçlık yokluğun ardından oynayacak. Ligde oynayamadı.
2: Ben sana bir şey söyleyeyim. Ben hepsine güveniyorum. En başta da en çok İtalyana'ya güveniyorum. Evet. Diyor, bütün oyunculara inanıyorum, güveniyorum. Çünkü bana o enerjiyi, o sinerjiyi, arzuyu, iştahı veriyor abi. Futbol severlere veriyor. Bak şimdi aklıma geldi. Unuttum, araya girdin ya.
0: Şunu soracaktım ben sana. Vlahović'e lafı getirmemin sebebi. Santrfor'un dilinden anlamak diye bir şey vardır
2: ben
0: ya.
2: Ben çok iyi anlarım.
0: İşte ben o süreç sence artık yavaş, o sürecin başında mı Beşiktaş?
2: Bak ben onun bakışlarından, ruh halinden, yürüyüşünden, evet, dilinden değil her şeyinden anlarım. Duygularından anlarım. Derin duygular beslerim ben o santraforlara karşı. Biliyor musun o şarkıyı?
0: Biliyorum.
2: Derin duygular besliyorum sana karşı. Yani o çok önemli bir şey.
0: Sesin niye? Çok iyi ben bir kanat, futbolculuğun daha iyi.
2: Ben kanat oynadığım için beni ve onu anlayabilecek yani birbirimizi, evet, anlayabilecek bir forvetle oynadığın zaman çok büyük bir avantaj. Vlahović zaten senin onu anlamana gerek yok. O seni anlıyor. Sadece at. böyle bir forvete, dünya çapında yıldız, nerede duracaksın? Ön direk, arka direk, set oyunu, oyun kuruyor, sırta koşu yapıyor, zekasıyla aklı

0: oynayan bir santraforla beraber oynuyorsun ya. Bu adam 2 sene önce 85 milyon euroya Real Madrid'e gidiyordu. Bakmayın ya, bu potansiyelleri görmese Real Madrid, Barcelona bu oyunculara dokunur mu? Ne dokunur? Yanından bile geçmez. Alıyordu. İşte önemli olan onun potansiyelini ortaya çıkartmak. Bu teknik direktör çıkartıyor. Bir bakmışsın abi, 2 sene sonra koymuşlar masaya 60 milyon. Üstüne de bir tane santrafor veriyorlar, iyi 2 tane. Belki değerlendirilebilir. Yani anlamak önemli şeyler bunlar. Vlahovic de büyük bir avantaj. Yani burada ben sadece tam böyle bir, yani tadını almaya başladım. Tam böyle ağzımın damak tadına böyle keyif alırsın ya yemekte. Trossard izlemeye başlarken bir anda olmaması,
1: evet,
0: biraz böyle bir üzdü, burukluk yaşattı bana açıkçası. Keşke bugün Trossard olsa. İlan da o keyfi veriyor zaten maşallah.
1: Hocam,
0: 19 yaşında.
1: Az süre aldı, belki daha şu an henüz başında Beşiktaş kariyerinin. 4 maçta 3 golü, 4 golü var, özür diliyorum. 3 maçta 4 golü.
2: Evet.
1: Nasıl buldunuz ilk başlangıcını?
2: Aslında şöyle bak. Beşiktaş takımı ona sahip çıktı penaltıyı vererek. Bir penaltı atışından sonra biliyorsun 3'te 3 oldu.
1: Doğru.
2: Yani bazen takım bazı oyunculara sahip çıkar. En büyük iyiliği aslında Orkun yaptı ona. Normalde penaltıcı. Onun gole ihtiyacı vardı. Onun orada aile tutuşu, mesela takıma sahip olması, takımın beraber bir bütün olduğunu hissettirirler. Ondan sonra da 3 gol oldu.
0: Hocam.
2: Çünkü bazen takım seni alır bir yerlere getirir. O gün o Beşiktaş takımının bir parçası oldu aslında. Orkun'u tebrik etmek lazım bu konuda.
1: Doğru.
0: Hocam bir şey söyleyeyim mi?
1: Bir jest yaptı orada.
2: Şimdi çok büyük jest yaptı. Telefonu... Ama o da onun karşılığını verdi ona aslında.
1: Telefonu... Yani bunu özür diliyorum, Okan, şeyden söylüyorum şimdi. Siz bunu çok daha iyi anlatırsınız. Yani bazı futbolcular ya ne kadar yıldız olursa olsun şey, egosu olabilir. Ben de buranın kaptanıyım kardeşim, vermek zorunda mıyım tavrını yapan da oyuncu çıkabilir normalde. Ya
2: git Mbappe gibi adamlar git, vermez sana topu.
1: Tabii.
2: Yani bazen bazı oyunculara aile duygusunu aşılamak, takıma sahip olmasını istiyorsan bazen böyle şeyleri, evet, fedakarlık yapmak zorundasın. Çünkü artık Beşiktaş'ın bir parçası o.
0: Tabii.
2: Onu orada hissettirdiler ve o da sahip çıktı. Anladın, bazen bazı şeyleri çok küçük nüanslarla, çok küçük noktalarla kazanabilirsin. O gün Orkun Beşiktaş takımına bir santrafor kazandırdı aslında.
1: Evet, bunlar hocam aslında şey, özellikle ben detaylı soruyorum. Dışarıdan dinleyen için masal gibi geliyor ya, ne o kadarcık şeyden filan, ama siz mesela o işin içinde olduğunuz için duygularına ne kadar dokunduğunu, takım içi duygulu yoğunluğunu arttırdığını vesaireyi daha iyi anlatabilirsiniz. Sen tabii, de Okan'da.
2: Şimdi bir başka bir takıma gelmişsin. Yeni bir takıma gelmişsin. Tamam, çok büyük golcü, çok büyük santrafor almışsın ama henüz bir şey yapmamışsın. Yapamamışsın.
0: Hocam.
2: Ama bir anda sana bir piyango çıkıyor. Arkadaşların sana bir sunum yapıyorlar ve sen de onu değerlendiriyorsun. İşte bu bir takım olmaktır. Beşiktaş takımı yavaş yavaş takım olmaya başladı. Şu anda bir takım olmamış gibi gözüküyordu ama şu andan sonra artık bir takım oldular.
0: Tabii.
2: Orkun gibi bir adam gelip sana kaptanın verip sen at, bu senin hakkın diyorsa, abi demek ki sen artık Beşiktaş takımının bir parçası olmuşsun.
1: Evet.
2: O gün o penaltıdan sonra biliyorsun 3 tane gol oldu.
0: Hocam.
1: Doğru.
2: Yani bazen bir şeyleri küçük şeylerle kazanabiliyorsun.
0: Tabii.
2: Bir anda senin takımına sahip çıkan bir Vlahovic oldu.
1: Evet.
2: Öyle bakmak lazım bazı şeylere. Yani küçük noktalarla büyük şeyleri kazanabiliyorsun.
0: Çok o gün aslında ama devasa şeyler yaratıyorlar değil mi hocam? Abi, çok bu, önemli şeyler.
2: Futbolda bunlar var.
0: Bravo.
2: Bazen seni alır taraftar bir yerlere getirir.
0: Tamam. Şimdi hocam.
2: Anladın mı? Beşiktaş taraftarı da ona çok büyük sahip çıktı. İnanılmaz bir tutkusu var yani şu anda.
1: Evet.
0: Hocam şu anda telefonuma bakıyorum. Hollanda'dan Emrecan diye kardeşim. Almanya'dan kaba sakal lakaplı Akif Devri dostumuz. Cem abi Ankara'dan, bizim İzmir'den çok sevdiğim İsmail abi var, İsmail Tüfekçi. Sonra Ahmet komutanım, Ahmet Arıbaş. Ya bit say say bitmez. Sana çok çok selamları var. Çok iyi Beşiktaşlar. Bazıları senin jenerasyonun. Bazıları da...
2: 1950'den mi?
0: Bazıları senin jenerasyon. Bazıları da misket oynarken de seni de seyrediyorlar. O kişiler de var. O yaş grubu da var. Çok... Herkesin çok selam var. Seni de çok seviyorlar. Bizler de seni çok seviyoruz. Seni izlerken büyüdük. Seninle burada olmak, seninle beraber yayın yapmak onur şereftir benim için. Recep Çetin, Beşiktaş'ın yani karakteridir, mücadelesidir, efsanesidir. Her şeydir Recep hocam, ben çok severim. Her zaman da saygı duyarım. İzlerken de onun o mücadelesi. Sana bir şey söyleyeyim mi? Zaman zaman işte o da gerekiyor. Tüylerini diken diken eder. Yalnız bir golü var Recep hocanın. Kalecinin açıldığını gördü. Millet orta yaptı diyor ya. O kaleye vurdu abi. Ben burada iddia ediyorum.
1: Ya bu da hep
0: hocam bunu inkar etme ya. Lütfen söyle.
2: Orta yaptım, gol oldu. Ne yalan söyleyeyim.
0: Ya hocam sen orada kaleye vurdu. Yapma ya.
1: İsviçre maçını mı diyorsun?

0: Hocam.
1: Evet.
0: O da sürekli sizinle özdeşleşen bir şey oldu tabii. Enteresan.
1: Ya rüzgar bir havaydı öyle tesadüf. O gün de 2-0 mağlup aslında kızgınlıkla vurulmuş bir top yani. Yani 2-0 mağluptuk öyle bir.
0: Hayır sizin yapacağınız işe değil hocam. Orta sahadan
2: bazen niyet işte ama onu yapabilmek önemli olan müthiş bir gol.
1: Bazen.
2: Abi golün ya hocam top oynadı. Ya golün iyisi kötüsü var mı? Allah aşkına.
1: Beyaz noktayı geçti sürece.
2: Bitti ya.
1: Çizgiyi geçsin yeterli.
2: Ondaki o yani o duygu boşalması, mutluluk, haz var ya sana bir şey söyleyeyim. Paha biçilmez hiçbir şeyle ölçülmez.
1: Parayla satın alamaz bazen.
2: Parayla satın alamaz. Bazen hissediyor musun hocam? Kaç golün var senin hocam toplamda?
1: Kendi kaleme mi, rakiplere mi?
0: Hocam ben kendi kaleme demiş miyim? Ben sorsam mı sormasam mı dedim de. Sizle özdeşleşen bir de o Röveşata golü var.
1: Malmö maçı.
0: Evet. Bayağı şık bir gol o aslında
1: şey,
0: ama.
1: Jenere falan girmişti o zaman Avrupa Kupalarında.
0: Hatta da nasıl oldu?
2: Feyaz ediyorsun değil mi hocam bazen?
0: O nasıl oldu?
1: Yağmurlu bir havaydı orta böyle geldi.
2: Ben olanı söyleyeyim sen de kötü.
1: Havaya kalktım çok böyle enteresan vurdum. Bakıyorum bir yandan da bakıyorum böyle Engin'le uçuyor böyle. Çatala gitti. Yemek şey, baştan sonra maç bitiyor. Yemek yiyoruz yani kaleci Engin'le. Ya dedi Recep uçtun dedi böyle dedi. Elime vurdu tutamadım. Ya dedim ben vurdum Engin abi. Nasıl kurtaracaksın dedim yani. O zaman Feyyaz da iki gol attı. Oğlum diyor ben iki gol attım diyor. Seni iki jeneral girmiş. Beni kimse diyor sorgulamıyor diyor.
0: Yani ama efsaneler arasında
1: abi girdi. Kalıcı gol yaratıyorum böyle herkesin.
2: Öbürünü söylemek istedim. Sen de var ya bayılıyorsun negatif
0: konuda. Abi özdeşleşmiş o hocayla.
2: Abi pozitif olan güzel olanı konuşup.
0: Tamam o da pozitif. Bak en güzel gülmek eğlenmiyorsun.
2: Çağırıyorsun ya.
0: Gülüp eğleniyoruz. O da ayrı bir konu.
1: Ya bazen bazı şeyler acı verir ama olması gerekeni bu.
0: O da hayat, ayrı renk oluyor. Hani
1: futbolda
0: yani,
1: her şey var.
2: Tabii. Doğru.
1: Futbolda her şey var.
2: Hayır, şunu diyecektim, şuraya gelecektim hocam. Mesela gol atarken veyahut da topa vurdun ya gol attı. Topa vurduğun an hissediyorsun. Ben o duyguyu yaşıyorum bazen. Mesela oynadığım dönemlerde yaşadım. Mesela topa vuruyorsun ya bu gol olacak. Anlıyorsun yani.
0: Daha
2: gol olmadan
0: yok,
2: anlıyorsun.
1: Gidişinden çünkü böyle iyi gidiyorsa
2: oluyor değil mi hocam bazen?
1: Ama futbol işte zaten bazen diyorum ya futbol zeka işi. İyi oturtturdum mu oluyor.
2: Hissiyat önemli olan ya.
1: Ya bazen şimdi futbolcuları mesela eleştiriyoruz. Bazen. Hepimiz futbol oynadık. Ya futbolcu da bir insan. Her sabah aynı şekilde kalkamıyor. Mutlaka bir taraf ağrıyor, bir yeri. Abi eleştiriyoruz. Kızıyorlar. İyi diyoruz. Öbürkleri kızıyor. Yani ama hakikaten bu işi öyle. İnsanlar bak oynuyor. Hocam, siz, hatalar bak insanlar hata yapacak.
2: Siz bizden iki dönem önceydiniz hocam. Sizde o aidiyet duygusu çok çok fazla yükseklerdi.
1: Ama bizim
2: bizden sonra sizden sonraki iki dönem sonraki bizde de o aidiyet duygusu vardı. Şimdi yabancı oyuncu topluluğu çoğaldıkça aidiyet duygusu bankamatiğe bak hocam. Yani insanlar o eleştirileri yapıyor ya. Ha 7 milyon, 10 milyon, 8 milyon, 15 milyon almasını biliyorsun ama Recep Çetin gibi mücadele edeceksin. İşte Beyaz gibi gol atacaksın. Şimdi Okan Koç gibi eseceksin sağda.
0: Bir de Recep hocaların dönemini özür diliyorum hocam. Şimdi siz bunu söyleyemezsiniz. Ben çünkü karakteristik olarak hepinizi az çok yani kendi gözlemimi söylüyorum. Ulvi hocayı da tanıma imkanım oldu. Gökhan abiyi de, Feyyaz hocayı da, sizi de gördüm. Hepsinin özelliği ne biliyor musun? Efsane bir takım. Damga vurmuş Türk futboluna. Egolar sıfır. Yani bu kadar futbolcu mesela başkası olsa isterse 40 yaşına gelsin, istersem Recep hocam gibi 35 yaşında olsun hala.
1: Ya zorluyor, bayağı zorluyor.
2: Yani, o Beşiktaş'ın şey, kültüründe var.
0: Sıfır yani, egolar ya, sıfır.
2: O aidiyeti
0: ya başkası yanına yaklaştırmaz.
2: Yaşatmış olan bir başkanlar, yöneticiler bunlar da önemli yani.
1: Aslında şöyle onun bakmak lazım hayata. Ben öyle bakıyorum gerekiyor. Çünkü. Biz halktan geldik, halkın içine geldik.
2: Tabii.
1: Değişen bir şey yok. Zaten halkın içindeydik. Önemli olan bunu idrak edebilmek. Çünkü her şey gelip geçiyor.
2: Hocam o şey vardı ya Dolmabahçe mi? Neredeydi o otelin eski otelin olduğu yerde antrenmanlar yapıyor muydunuz siz?
1: Ya sen şey diyorsun Çırağan oldu.
2: Orada
1: tabii Çırağan ilk.
2: Sen yaptın mı orada antrenman?
1: Tabii canım top kaçıyordu denize motorla alıp getiriyorlardı. Üç tane top vardı.
2: Orada taraftar falan gelip izleyebiliyor muydu? Tribün mürübün yapılıyor muydu orada? Var mıydı yani? Yani
1: şey,
2: şimdi şeyde Fulya'da biliyorsun tribünler var. Oraya geliyorlar.
1: Abi Fulya'da da gittim ben. Sarhoş olan zaten yukarıdan atıyordu şeyi. Bak abi bu hafta iyi oynayayım falan diye bağırıyordu. Evet. O zaman da. Sonra işte biz 15-20 gün bir ay falan sonra Fulya'ya geçtik. O zaman da çimsaya sokmuyorlardı. Beze kaplarla antrenman yapıyorduk. Spor kaplarına. Zor çünkü hakikaten her şey değişti artık. Statlar değişti. Yani işte Adidas ayakkabı Türkiye'de çok nadirdi benim o dönemlerde.
0: Yani marka gittim, vermiyor.
2: Reklamlara
1: gidiyoruz. Yok yok Almanya'ya gittim ben işte 12 çift aldım. Bana dedi ki mağaza müdürü, hayır dedi mağaza mı açacaksın Türkiye'de? Yok dedim Türkiye'de ne yapayım yani. O zaman öyleydi. Ama şimdi her şey var artık.
0: İmkan var. Doğru.
1: Tabii, sahalar değişti abi. Şu anda Türkiye'deki sahalar...

0: birçok yerden daha iyi, daha güzel.
1: Statlar öyle.
0: Tabii zeminler, sahalar. Abi maşallah, her şey değişti.
1: Doğru.
0: Bir tek değişti şey, bir şey yapamadık ama 85 milyon ülkede mesela daha iyi futbolcular yetiştirebildik. Bir tek o da bizim hatamız aslında. Biz eski futbolcuların da eski antrenörlerin de hepimizin hatası bu. Herkes. İnşallah bunun ötesi, üstesinden de bir an önce geliriz bana göre.
1: Şimdi Beşiktaş Marsilya'yı konuk edecek dedik. Artık 10 dakika var. Beşiktaş'ın teknik direktörü Vincenzo Italiano'yu biz bu sezon yaptıklarıyla değerlendiriyoruz ama hocanın kariyerinde 2 tane Avrupa finali var. Konferans Ligi finali.
0: 2 konferans ligi var. Doğru.
1: Şimdi senin elinde artık yani bir Avrupa finali oynamaya alışkın bir hoca var. Bu sezon Beşiktaş'ın Avrupa'daki hedefi bugün ilk yola çıkılacak ama böyle de bir hoca varken iddialı bir pozisyon olur mu sence? Genel olarak camiada nasıl görüyorsun Avrupa'ya dair düşünceleri?
2: Benim ilk önce dediğim lig tabii ki de. Ligde iyi gidiyorsun, iyi işler yapıyorsun. Avrupa'da da zaten iyi işler yapıyor, iyi oyunu var. Oyuncu topluluğu da keyif alıyor sağa çıktığı zaman. Avrupa'da da gittiğin yere kadar gitmen gerekiyor. Ama önemli olan ligde şampiyon ve şampiyonluk yarışının içinde kalması. Beşiktaş uzun yıllardır hasret kalmış. O şampiyonluğa, o yarışa hasret kalmış. Ki şu anda o havaya yakalamış bir camia. Ben ligde de Avrupa'da da başarılar imza atacağını düşünüyorum. Rotasyon çok önemli burada. Rotasyonu iyi değerlendirmesi gerekiyor diye az önce söyledim. Çünkü yoğun tempolu bir oyun oynuyorsun sahada. Gençler Birliği'nde oynadık buna benzer ama bu kadar şiddetli yoğun tempolu bir oyun oynamadık. Rotasyon olmadığı için büyük sıkıntılar yaşadık orada son 7-8 hafta. Ama en azından burada bazı bölgelerde o rotasyon var. Hocam da az önce söylediği gibi devre arasına kadar gidebildiğin kadar gideceksin. Götürebildiğin kadar götüreceksin. O ara doğru hamlelerle ikinci yarı yine bir enerji, yine bir rotasyonla o yarışın içine ve şampiyon olma olasılığı çok yüksek bu oyunla. Yani bu şekilde devam edersen ki bazı faktörler az önce söylediğim gibi devreye girmediği sürece, Alay maçındaki gibi işler, unsurlar yakalanmadığı sürece Beşiktaş şu anda taraflı tarafsız herkes tarafından takdir edilen bir oyun oynuyor. Güçlü bir oyun sergiliyor sahada. Avrupa'da da tabii ki de iki final oynamış Konferans Ligi'nde ama yani burada UEFA Ligi, Konferans Ligi arasındaki kalite farkı da, oyuncu farkı da, takım farkı da kaliteler çok farklı olabiliyor. Onu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Ya burada yani ben Avrupa'da Beşiktaş temsilcilerimiz kim olursa olsun alsınlar 3 puanı, iyi gitsinler, gidebildiği yere kadar gitsin ama abi ilk önceliğim benim bu sene lig yani. Şimdi ben çeyrek finale çıktım. Yarı finale çıkabilir miyim? Çıkarsın. Kura şansı o bu. Yani final yani film şampiyonu.
1: İlk 24'te olması lazım.
2: Yani tabii ki de olur diye düşünüyorum. Yani Trossard'da Rıdvan da geldiği takdirde o rotasyonda. Şimdi Trossard denilen oyuncu çok önemli bir güçtür bir takım için. Çok önemli bir güç. Çok önemli. Sadece oynadığı oyunla değil. Sahada duruşuyla arkadaşlarına verdiği, aldığı, yaptığı koşular. Mesela Fenerbahçe maçında ikinci golde bir kere orada muhteşem bir akıl koydu sahaya. Aldı, içeri kat etti, koridorunu boşalttı. Zaten sağ bir kanat Greenwood gelmiyor. Yani orada bunu düşünerek hareket etti. Ben az önce ne dedim? Recep Hoca ile beraber oynamak büyük bir avantaj. İçeri kat ederim. Devamlı dinamizm, atletizm olan gidip gelen bek olduğu için hem yorar bekleri hem de orada bana da ciddi şekilde katkı sağlar. Defansif anlamda da ofansif anlamda. Niye beni birebir bırakır bu sefer yorgun defansa karşı? Yani burada bu Beşiktaş'ın ben hem Avrupa'da da hem ligde de önemli işler yapacağını düşünüyorum. Oyun olarak önemli işler yapacağını düşünüyorum ama lig abi ya. Lig benim için daha önemli açıkçası şu anda.
1: Hocam sizce Beşiktaş Avrupa'da nasıl bir süreç yaşar?
0: Ya ilk maçlar çok önemli. Aslında Beşiktaş'ın şu anki maçı bana göre çok önemli bir maç. Ha, lig mi Avrupa mı dersen ben Avrupa'yı tercih ederim. Çünkü Avrupa'daki getiri daha fazla. Şimdi ligde şampiyon olsan ne kadar meblağ kazanacaksın? Avrupa'da finale kadar gidersen ne kadar meblağ kazanacaksın? Birisi TL olarak alacaksın, birisi Euro olarak. Zaten biliyorsun Avrupa kupasını kazandığın zaman herhalde 50-60 milyon Euro gibi bir para giriyor. O da büyük bir kazanç. O yüzden ama şu takım yani 2 veya 3 kupada oynar mı? Zor. Çünkü gerçekten %100
1: kadro genişliği biraz yeterli değil.
2: Ya ondan dolayı şimdi kadro biraz yıpranırsın buralarda sıkıntı yaşama de kafamda
0: çünkü, bu. Çünkü bunun ceza alacak, sakatlanacak oyuncun çok olacak. Bazılarını belki kullanamayacağın, kullanacağın oyuncular olacak. Her mevkide 2 oyuncun olması lazım. %100 oynayabilecek 2 oyuncun. Ama şu anda Beşiktaş'ta her mevkide oynayabilecek 2 oyuncu yok denecek kadar az.
2: O yüzden seviye de çok önemli her mevkide.
0: Evet. O yüzden de şimdi bir tarafı sağlam tutarken bir tarafı derme çatma yapmamak gerekir. Tabii lig biraz daha avantajlı. Niye? En azından ligde biraz daha gitme şansın. Çünkü sen eledikçe Avrupa'da yukarılara çıktıkça daha iyi takımlarla oynayacaksın ve daha çok yıpranacaksın. O daha zor. O yüzden 5 yaşın lig evet şampiyonluk önemli. Niye? uzun bir zamandır

0: İlk yarı 4 senedir ilk yarı şampiyonluğu kaybetmiş. Şampiyonluktan kopmuş bir Beşiktaş.
1: Benim duyduğumu şimdi, biliyor musun? Erken olacak ama yani 2 gün önce duydum. Çok önemli bilgi. Benim açımdan çok önemli bilgi. Az önce konuştuğumuz konuları da dolduracak, yani tatmin edecek, izleyicileri de mutlu edecek Beşiktaşlar'da. Şu anda çalışmalar ciddi şekilde başladıldı. Yani mevkiler neresi olduğunu bilmiyorum ama rotasyon için her oyuncu değerli. Şu andaki oynayan, oynamayan her oyuncu değerli. Rotasyon için önemli bölgelere, önemli oyuncularla ilgili şu anda çalışmalar başlatıldı. Yani temasa geçildi mi bilmiyorum ama işte örnek Recep Hoca var, Koray var, Okan var. Bu bölgelerin oyuncuları, işte değerlendirme aşamasında bu oyuncular. Bunlarla ilgili devre arasına kadar çalışmalar evet. sürüyor. Ben sadece şunu söylemek istiyorum. O bölgelere, özellikle hangi bölgeyse, benim istediğim orta sağ kanat, sağ kanat, boku nasıl çıkacak bilmiyorum ama bu bölgelere nokta atışı, iki tane çok üst seviyeli oyuncu aldığın zaman, o ikinci yarı ligin içinde bu sefer oyuncular da devreye girdiği zaman o oyun gücünle beraber sana muazzam şeyler izlettir diye düşünüyorum.
2: Tabii.
1: Gökhan Keskin burada, sonra sevgili Önder Özen artı Graft, Başkan, Hoca. Yani müthiş bir ekip oluştu. Futbol akılları şu anda Beşiktaş'ı doğru bir şekilde yön veriyor ve yönlendiriyor. Önemli olan bu. Herkes mutlu. Mutlu olduğu için de doğru işi yaptıkların ortaya çıkıyor bence.
2: Tabii transferden önce zaten daha aslında iki transferi var Beşiktaş'ın. Hatta üç, Ümit'i de dahil edebiliriz. Daha onlar sahneye bravo. Çıkmadı. Miretti, Boku, Ümit Akta.
1: Tabii tabii.
2: Tabii de belki bunlardan da tabii, yine aynı iyi katkı alacak.
0: Bence onlardan da verim alacak. Çünkü alırım niye Miretti de Boku da iyi futbolcu aslında. Ümit'i biliyoruz. Beşiktaş'ta oynamadı ama Alanya'dan biliyoruz. Geçen sene de oynadı çünkü Alanya'da.
2: Doğru.
0: Yerli oyuncu, bak yerli oyuncuya da çünkü ihtiyaç var. Bazen hep yabancılarla oynamak da büyük sıkıntılar yaratıyor.
1: Üç kullarda yarışıyor hocam. Tabii, tabii. Ziraat yüzden... Türkiye Kupası var değil mi Koray?
0: Tabii var.
1: Önemli şimdi orada da önemli turnuvalara çıkacak. Lig var, Avrupa
0: abi
1: var.
0: Abi şimdi Avrupa'da en kötü 10 maç oynayacaksın yani.
1: Bir de oyuncular da dikkat ediyor hocam, çok hazırlar.
2: Bir de Avrupa'daki yani... maçları zor Beşiktaş'ın bu arada ya.
0: Zor.
2: Marsilya'dan sonra Hoffenheim deplasmanı, Crystal Palace içeride, Celtic deplasmanı, Hapoel Berşeva ile oynayacak, yine onu yurt dışında oynayacak. Leverkusen deplasmanı, Saint Gilloise'ı ağırlayacak. Omonia var bir de. Çok, ya baktığında yani, hakikaten
0: çok iyi takımlar
2: bayağı var. İyi takımlar var.
0: O yüzden yıpranır yani. İşte, ya lig ya ikisinden birini tercih etmek zorundalar.
2: Kesinlikle. Artık yavaş yavaş sona da geldik. Var mı bir tahmininiz?
1: Ya ben skor vermeyi sevmiyorum.
2: Bilmiyorum. Kazanır kaybeder.
1: Totem yapıyorum. Beşiktaş iyi futbolla inşallah
0: ben kazanırız diye düşünüyorum ama ama ülke yani Beşiktaş'ı biraz daha avantajlı ve kazanabilecek seviyede olduğunu düşünüyorum.
1: Ülke futbolumuza puan Beşiktaş kazandırır, puanlar kazandırır bütün takımlarımız gibi. Yani şu anda da iyi gidiyor.
2: Gol beklentim kimden var o zaman, onu sorayım hadi.
1: Ya bugün gol beklentisi kimden var? Sürpriz bir isim söyleyeyim mi?
2: Söyle.
1: Gol beklentisi sürpriz bir isim, Vjelović diyeceğim.
2: Ya bayağı hiç aklımıza gelmeyen bir isim.
0: Ben de Olaytan söyleyeceğim.
2: Olaytan diyorsunuz.
1: Olabilir bak, olayı
2: tamamlamıyor.
0: Bakalım kim atar? Aralara koşular moşular.
1: Attı ya, artık atsın, hak ediyor çocuk yani değil mi hocam?
0: Ya zaten o girdiklerini alsa çok daha güzel.
1: Akbotu duran toptan da atabilir, ben size söyleyeyim.
2: Hadi inşallah isterse.
0: Kim atsın? Ya bizimkiler atsın da biz galip gelince kim atarsa atsın. İsterse Nubel atsın, doğru söylüyor.
2: Recep hocam ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz. Okan Koç sana da teşekkür ediyoruz. Maç önü yayınımızı noktalıyoruz. Temsilcimiz Beşiktaş'a da canı yürekten başarılar diliyoruz. İnşallah galibiyetle Avrupa Ligi'ne başlar. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.

0: Aspor Radyo.
1: Ve ilk üçlüsü için sezonun bekleyiş biraz uzadı ama başlıyoruz. Başarılar Beşiktaş. Vincenzo Italiano görüntüde, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Orkun. Öndüreye doğru yanıyor, çevirdi, vuruş dışarıya. Çok yaklaştık. Çok yaklaştık gole. Şimdi Christensen. Rıdvan'dan sıyrıldı. Christensen yerden çevirdi. Emirhan top boşta kaldı. Vuruş, son anda müdahale. Çok kritik müdahale Calo. Kornere gidiyor top. Olafson'dan uzun top. Calo yükseldi. Şimdi Etim Calo mücadelesi. Top kimde kalacak? Faul diyor. De Burgos. Calo yerde. Kırmızı kart. Kırmızı kart attı Etim Hoca. Attı Etim Hoca. 10 kişi Michelin. Çok iyi bir haber bizim için. Gözünün önünde de Burgos'un. Thulberg itiraz ediyor ama çok tecrübeli bir hakem olduğunu söyledik. El Clasico yönetmişliği var. O baskılardan çıkmışlığı var de Burgos'un. Calo'dan derin top. Yangio nefis bıraktı. Olaytan at bunu, Olaytan. Dışarıya. Şimdi üzerine gidiyor rakibinin Václav Černý. Černý bıraktı. Orkun gelişine. Köşeden alıyor Olafsson. Yoklamaya devam ediyoruz Midtjylland kalesini. İlhan. İlhan'dan sağa. Černý'ye iyi pas. Václav Černý. Soluna çekti. Döndü iyi yere. Orkun yine dener mi? Orkun ayak içi. Orkun Gökçü. Kaptan harika bir golle açıyor sezonu. Baktı kaleye. Ölçüyü aldı kafasında. Ayak içi. Olafsson'un 2-0 birlik Olafsson'un uzanamayacağı yere koydu topu, eliyle koyar gibi koydu.
2: Orkun bir önceki şutundan Olaytan'dan sonra Olaytan'a yani şut nasıl atılır onu gösterdi. Çok daha zor ve daha uzak bir pozisyonda ama şu vuruşla, şu golle, harika golle net bir şekilde imzayı attı.
1: Şimdi Rıdvan, iyi pas, İlhan, son çizgi, İlhan çevirdi, güzel yere, Mourinho direkt, Orkun vurdu sekti, Olaytan, Olaytan, Olaytan, boş kale dokunamadı Olaytan. Savunma arkasına bir koşu var, Kartal dokunamadı, Willink karşı karşıya kaldı, Willink, Lübel, Lübel, karşı karşıya net pozisyonu çıkarttı. Vermedi o golü Midtjylland'e. Alexander Nübel, Orkun Ouattara'dan destek, yerden gönderdi. Şimdi Semih, Semih Olafsson. Atak sürüyor, Orkun dışarıya. Maçı bitiriyor De Burgos. 1-0 kazanıyoruz. Sezonun ilk resmi maçında Beşiktaş Midtjylland'i 1-0 mağlup ediyor.
3: Karşılaşma başladı. Keyifli seyirler diliyoruz. Başarılar Beşiktaş. Ve Vincenzo Italiano. Geliyor. Michelin. Osorio. Osorio bıraktı ceza sahasına. Tehlike. Top direkten dışarı gidiyor sonrasında. Korner. Bir müdahale var. Köşe vuruşunu kullanacaklar. Etkili geldi yine Michelin. Christensen. İlhan baskıyı yapıyor. Orkun dokundu. Orada ikili sıkıştırma, topu aldı. Emirhan gidiyor. Emirhan topçu. Emirhan. Emirhan vurdu. Olafsson. Topu kazandı. Kendisi sürdü. Şutu da denedi Emirhan ama Olafsson'u geçemedi. İşaret geldi. Orkun. Orkun doğrudan kaleye. Dışarı gitti Orkun Kökçü. İlhan, Rıdvan geldi desteğe, pas geçmedi. İlhan tekrar. İlhan topla gidiyor. İlhan yerde. Maçın hakemi devam dedi. Devam dedi hakem. İlhan yerde kaldı. Oyun sürüyor. Francolino. Francolino sağ kanatta çok. Francolino attı çölemi. Francolino. Francolino ayağının dışına direkt. Direkten döndü bu top. Derin bir nefes alıyoruz. Francolino ayağının dışıyla denedi. Direğe tıkıldı.
2: Nefis bir vuruş.
3: Daniel Castillo, Biscov, Biskov kaleyi dışına dışarı gönderdi Biskov. Farklı şekilde alta gidiyor bu top. Rıdvan, çalım denemesi, Rıdvan'dan pas şimdi. Salih'ten en sağa Biskov. Girdi araya Biskov. Geçmedi o pas. Francolino pasını aktardı Biskov'a. Biskov, Biskov'un pası etkili geldiler. Billing vurdu. Dışarı gitti bu top. Dışarı gitti bu top. Tehlikeli geldi Metulent. Korneri kullanacaklar.
0: Billing'in en sevdiği işlerden biri. Bu istilalar ceza sahasını havadan yerden.
3: Orada Eminhan topçunun son bir müdahalesi. Atakları devam edecek. Osorio. Osorio topukla oynadı Christensen. Christensen çevirdi. Kafayla son anda müdahale. Son anda bir müdahale. Savunmamızdan ve köşe vuruşunu kullanacaklar. Erlich. Oh'tan baskı geldi. Erlich gönderdi ileriye. Salih orada. Salih Özcan kafayı vurdu. Billing. Olaytan. Olaytan.

0: Olaytan kazandı o topu, Junior Olaytan. Şimdi sağ kanada Černý. Černý ile geliyoruz. Václav Černý. Černý. Sekti savunmadan Olafsson. Černý taşıdı. Bravo'ya çarptı şu turna top.
1: Tam istediğimiz geçiş. Sahipsiz topu kazandık. Orkun'u bulsa Černý, çok daha net bir ayağı bulsa yayda, İlk maçtaki gibi senaryo yaşayabilirdik.
0: Castillo. Daniel Castillo tek top şimdi. Orkun girdi araya, Orkun Kökçü. Orkun'dan sağ kanada Václav Černý. Etkili bir atak olabilir yine. Černý. Černý pasını aktardı. Yengü, oh. Oh, baktı kaleye. Oh, uzaklardan Olafsson sektirdi ilk hamlede. Olafsson. Uzaklardan denedi Beşiktaş'ın golcüsü. Olafsson az daha yapıyordu hatayı. Beklentimiz var, evet. Faul düdüğü geldi. Maçın hakemi elini cebine attı ve evet. Sarı kart. Erliç'e sarı kart. Sanıyorum. Evet. Bekliyoruz. Evet. İkinci sarı. İkinci sarı kart.
1: Değiştiremeden atıldı.
0: Tam hazırlık yapılırken ikinci sarıyı gördüğünden kırmızı kart. Şu an için her şey yolunda. Emepi ile Mourinho mücadelesi. Mourinho kazandı o topu. Şimdi Yango. Oh, koşu geldi Orkun'dan. Orkun Kökçü. Orkun vurdu direkt. Orkun. Orkun Kökçü. Direğe takılıyoruz. Çok yaklaştık gole. İlk maçta da golü atmıştı Orkun. Bu kez direğe takıldı. Netulent'te de oyuncu değişikliği gerçekleşti. Castillo çıktı. Henaço oyuna girdi. Şimdi Olaytan'a doğru. Olaytan iyi pas. Raşiksa. Raşiksa ceza sahası. Raşiksa gol! Milot Raşiksa girer girmez attı golü. Son yerler içinde. Milot Raşiksa. 70. dakika. Beşiktaş 1-0 önde. Girer girmez ağrında Milot Raşiksa. Pas geldi şimdi Olaytan'a. Yükleniyoruz ikinci gol için. İlhan'a doğru top hızlı ama İlhan da hızlı. İlhan fakılı. İlhan çekti, sıyıldı. İlhan yerde, gözler hakemde ve maçın hakemi penaltı diyor. Penaltıyı kazanıyoruz. İlhan'dan süper çaba. Rakibinden sıyrılmak istediği yerde kaldı ve penaltı. İkinci gol şansı olacak şimdi Beşiktaş adına. İşaret geldi. Haydi Orkun. Çıkarıyor Beşiktaş. Penaltıyı gole çeviriyor Orkun. İlk maçta maçı kazandıran golü atmıştı. Şimdi de fark 2'ye çıkarıyor Orkun. İşte bu. Ve son düdük geliyor. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turuna yükseliyor. Karşılaşmanın sonucu Netulent 0, Beşiktaş 2.

İstanbul sağanak yağışlı. En yüksek sıcaklık 25, en düşük sıcaklık 18 derece. Ankara sağanak yağışlı. En yüksek sıcaklık 25, en düşük sıcaklık 15 derece. İzmir parçalı bulutlu. En yüksek sıcaklık 30, en düşük sıcaklık 19 derece.

0: Antalya sağanak yağışlı. En yüksek sıcaklık 28, en düşük sıcaklık 23 derece. Trabzon sağanak yağışlı. En yüksek sıcaklık 24, en düşük sıcaklık 22 derece. Erzurum parçalı bulutlu. En yüksek sıcaklık 26, en düşük sıcaklık 9 derece. Gaziantep az bulutlu. En yüksek sıcaklık 32, en düşük sıcaklık 17 derece.
1: A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo, sporun radyosu.

A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: Aspor Radyo.
1: Beşiktaş Marsilya maçının devre arasında Okan Koç'la birlikteyiz. Tabii son anlar artık ilk yarıda. İlk yarı tamamlanır tamamlanmaz da Okan Koç'la birlikte ilk yarının değerlendirmesini yapacağız. Oldukça hareketli bir maç. Oldukça keyifli bir maç. İki gol var. Skorda da denge var. Beşiktaş şimdi o dengeyi bozmak için belki ilk yarıda son bir şans için geliyor. Tehlikeli bir pozisyon olabilir. Gol şansı ama olmadı. Çok net bir fırsat. Maalesef kaçıyor. Kale ağzından Orkun Kökçü. Kaleci Delange'a takıldı. 2-1'e çok yakındı Beşiktaş ama maalesef Orkun golü yapamadı. Ve ilk yarıdaki son düdük sesi de geliyor. İlk yarının skoru

0: Beşiktaş 1 Marsilya 1 ilk yarıyı konuşuyor olacağız. Sevgili Okan, ilk 15 dakika müthiş bir Beşiktaş, golü bulan bir Beşiktaş. Sonrasında Marsilya beraberliği buldu ama beraberlikten sonra da yine Beşiktaş'ın üstün olduğunu görüyoruz. Vlahovic'in pası, Orkun belki de 2-1'i bularak Beşiktaş devre arasına girecekti. Olmadı. Nasıl bir ilk 45 dakika Beşiktaş için?
1: Yazık oldu ya. Yani ilk 45 dakika yazık oldu. Bu kadar çok net pozisyona giriyorsun, üretiyorsun, oyunu domine ediyorsun, her anlamda üstünlük sağlıyorsun, maça 1-1 giriyorsun. Rakibin bir kontra atakta işte pozisyon, adam paylaşımında bir hata yaptın işte. Yani orada kontra atakta yediğin golle rakip 1-1 devreye giriyor. Yani yazık oldu açıkçası. Müthiş pozisyonlar var, müthiş organize ataklar
0: müthiş
1: var.
0: Müthiş bir taraftar var.
1: Taraftar zaten desteği vermiş arkadan, her türlü sana destek oluyor, hakkını veriyor. Orada sahada oyuncular da hakkını veriyor, pozisyon anlamında da hakkını veriyorsun. Vlahovic geliyor derine, top alıyor, oyunu açıyor. Sağa sola arkadaşlarına veriyor topu, çok iyi çıkışlarda, kontra ataklarında o bağlantıları müthiş yapıyor. Ama istediği toplar gelmiyor. En son dakikada Orkun'a bir pas attı. Birinci sınıf. Sergen Alex Hacı atardı bu pasları biliyorsun. Yani orada dikkat et, içeri girdi. O kalabalığın içinde o slalomu yaptı. Orkun'un koşusu müthiş, bir derin top. Yani harika pozisyonlar. Yazık oldu Ömer. Gerçekten şu oynanan oyuna, şu oynanan mücadele ve muhteşem işler yapılıyor sahada. Ama skora bakıyorum 1-1. Kaçan gollere bakıyorum, pozisyonlara bakıyorum. Yani %100 pozisyonlar ya. Girersin pozisyona, cılız atak dersin. Yani yarım pozisyon ama net pozisyonlar. Hani harika işler yapılıyor ama skor beni gerçekten çok üzdü. Ya çok üzdü. Orada mesela yediğin golde ya o Attara iki kişi zaten ön tarafta, İlhan sol kanata basmış rakibin sağ bekine. Atakta kalmış. Ön alan baskısını, adam paylaşımını biraz iyi yapsan, oradaki sağ kanattaki oyuncuya yakın olsan pozisyonu yemeyeceksin. İşte pozisyon bilgisi, adamını kaçırmak, bir anda konsantrasyon eksikliği pahalıya mal oluyor. İşte yapmaman
0: şimdi
1: gerekiyor.
0: Şimdi haliyle tabii kaçan yazık pozisyondan oldu. Geriye doğru geldik ama Beşiktaş kabul edelim ki nefis bir gol attı. Yani süper bir gol attı. Olaytan'ın pasından tut, İlhan'ın bitirişine kadar, pozisyonun hazırlanışına kadar gerçekten çok şık bir gole imza attı. Dediğim gibi ilk 15 dakika hani adeta böyle deyim yerindeyse şıkır şıkır oynayan, böyle sağda akan bir Beşiktaş, taraftarını mutlu eden bir Beşiktaş. Sonrasında geçişler verdi Marsilya'ya. Marsilya golü buldu ama yine de ilk yarı skoru olarak ve oyun olarak Beşiktaş yine de taraftarını ya da izleyenleri mutlu etti diye
1: bak,
0: düşünüyorum.
1: Müthiş bir gol attı dedim. Bravo, katılıyorum sana. Organize bir atakta değil mi? Yani orada geçişte çok iyi 2-1'ler, paslar içeri kat edip sonra tekrar araya koşuyor. Araya koştuğu zaman olayı tam müthiş derin sonra topu soktu. Buna benzer 3-4 tane daha aynı bu şekilde organize atak ve pozisyon, %100 pozisyon sonuçlandıramadı Beşiktaş. Yani buna benzer belki bundan daha şık organize olunmuş ataklar vardı. Pozisyona girilmiş durumlar oldu, oluştu. Ama değerlendiremedi. %100 pozisyon. Bu beni üzüyor canım. Yani sağdan ortaya yaparsın, kafayı vurur işte, üstten dışarı gider, yandan gider ama yani oyunu domine etmişsin, rakibi kendi sahasına kabullendiriyorsun, orada 2-1'ler, araya topu sokuyorsun, karşı karşıya kalıyorsun, atamıyorsun. Geçiş oyununda da yine paslarla mesafe kat ediyorsun, adam geçiyorsun, sağ tarafa müthiş bir derine geliyor, Vlahovic topu alıyor, oyunu başlatıyor sağdan soldan ama bakıyorsun sen ne? Yani biraz daha gir devreye sen ya. Ya bu kadar çok net pozisyonlara giriyorsun. Bu kadar boş alanda topla buluşuyorsun. Ve o topu değerlendirebilecek çok iyi arkadaşlarım var. Kaliteli ayaklar var. Onlarla buluştur topu. Yani bunları ararsın. Arıyor da Beşiktaş taraftarı. Sen de arıyorsun. Bir maç atıyorsun. 3 maç. Yani bu pozisyonları heba ediyorsun. Olmaz. Beşiktaş kulübünle oynuyorsan, Beşiktaş seviyesindeki bir takımın futbolcusuysan değerlendireceksin. Atacaksın, attıracaksın kardeşim. İlk 10 dakika 3-0'dı maç ya. Hadi bir 15-20 dakika golü buldun, 20 dakikadan sonra biraz oyunun ritmini düşürdün, o ara golü yedin, yani bir sıkıntılar yaşadın, tekrar ritmi sen belirledin, oyuna hükmettin, pozisyonlara hükmettin ama yani sen gir devreye be babacığım ya, gir artık yani, yani gir, bu kadar çok pozisyon ezilmez, bu kadar çok pozisyona bir kanat oyuncusu giriyorsa bunları değerlendireceksin, yani yapması gerekiyor artık, yapamıyorsa da yani yapacak bir şey yok ama...
0: Bir kanat oyuncusuna uygun bir oyun oynayan Beşiktaş
1: evet,
0: var.
1: Evet, bravo. Ön plana çıkması tabii, için tabii. Müthiş
0: yani
1: bir oyun.
0: İlhan nasıl yıldızlaşıyorsa hem aldığı kısıtlı sürelerde hem de bugün ilk 11 başladığında yani Çerni'den de bunun beklenmesi herhalde değil mi? En doğal noktalardan bir tanesi.
1: Ya aynen öyle. Değerlendir yani bunu. Senin istediğin tarzı bir oyun oynanıyor. Senin istediğin tarzı oyuncu topluluğu var sahada. Attın az önce söylediğin Vlahovic'i at, değerlendiriyor. Bugün bakıyorsun Vlahovic'e hakikaten adam orada tek başına geliyor, oyunu açıyor. Orta saha gibi yeri geliyor, 10 numara gibi yeri geliyor. Kanat forvet gibi her alanda üretkenlik anlamında, defansif anlamda da takımına katkı sağlıyor ama

0: Ben niye bakıyorum abi? Gidiyorsun, tamam, çok güzel, arıyorsun, istiyorsun, arzulusun. Oralarda bulunmak isteğim var ama sonuçlandırma daha önemli işte. Sen oralarda niye bulunuyorsun? Sonuçlandırmak için oralarda bulunman gerekiyor. Ha, maalesef bu konuda da sıkıntılar yaşanıyor sahada. Yani inşallah ikinci yarı bu pozisyonlar aranmaz. Abi net 6 tane 5 tane %100 pozisyon var. Ve organize atak, yani karambol değil, oyun hükmedersin. Sağdan soldan yaptığın ortalarla pozisyon giriyorsun.
1: Tabii, çok net girmiyorsun. Var yani.
0: Kendin üretiyorsun yani, organize bir şekilde atakları
1: organize. Oyuna ne dersin sevgili Okan? Yani Beşiktaş tabii şimdi hep tempolu oynuyor, hep golü arıyor ama sanki zaman zaman özellikle bu Avrupa maçlarında da denge oyununda arada oynamak lazım.
0: Tabii oynamak gerekiyor. Oynadığı dönem bak 1-0'dan sonra zaman zaman bir ara o denge oyununu sağlamaya çalıştı ama işte rakibe işte orada bir alan, bir geçişte, bir kontra atakta boş bıraktığın zaman ne oluyor? O denge oyununu bu sefer sağlayamayacak bir içgüdüsel olarak psikolojik ruh haline bürünüyorsun.
1: Guatara tarafından da çok fazla geldiler. Kendi bölgesini bayağı boş bıraktığını
0: söyledi. Ya abi sen sol kanatta zaten yaşadın. Ön alanda baskıyı kurmuşsun. Emirhan öndeki oyuncu hamle yapmaya gitmiş orta sahadakine. Sen de içeriye kadar atacaksın abi. Geleceksin içeriye, kanat forvete yakın oynayacaksın. Senin ne işin var çizgide? Zaten çizgiye basmış, oraya gitmiş ilan. Çizgiye bastığı zaman kanat forvet senin içeride kat etmen gerekiyor. İçeride bulunman lazım. Yani oralarda onu değerlendirse, orada bulunsa belki bu pozisyonu vermez. Yani yenilen gol çok basit bir gol. Yani pozisyon bilgisizliği, paylaşım eksikliği, yani orada garip garip işler oldu. Maalesef bu seviyedeki takımlar da yakaladı. Zaman atıyor ama sen de yakaladın baba. 5 tane 6 tane net organize ataklar yakaladın. İlhan'la yakaladın, Orkun'la yakaladın. Vlahovic koşuyor, arıyor, istiyor. Bir değerlendirin, adam her yerde topla buluşmak istiyor, arzuluyor. O iştahı yakalamışım, böyle bir forveti atsanız abi. At sen, ver. Giriyorsunuz adamla 2'ye 1. Adam sizi atıyor ama siz de bu adamı atın abi. Atın, değerlendirin bu adamı. Yazık günah ya. Şuraya mesela Beşiktaş 4-1, 3-1 veyahut da 4-0 gireceğine kalkıp mesela 1-1 girmesi hakikaten yani üzücü bir durum açıkçası. Net bir şekilde. Ya oyun bir de çok keyifli, güzel bir oyun var. Tabii ki de zaman zaman kopukluklar olacak ama yani ilk 45 dakika bu kadar net pozisyona Marsilya gibi takım. Marsilya'nın eksiklikleri vardı. Beşiktaş'ın da eksiklikleri var. Rıdvan'ı yok. Bokusu daha gelmedi. Sonra sol tarafta Trossard yok. Anladın mı? Yani bunlar da yok. Beşiktaş'ın da eksiklikleri var ama sahada oyun olarak eksikliklerini hissettirmiyor pozisyonunda.
1: Maçı izlerken şöyle izliyorsun. Şimdi tabii ki Beşiktaş taraftarları haliyle ve hepimiz farklı bir gözle izliyoruz ama hani yabancı olsan, yani Türkiye doğumlu olmasan şu maçı izlerken çok daha fazla keyif alırsın.
0: Tabii canım.
1: O kadar iki takım adına da boş alanlar ve git gel var ki tabii ki bu oyundaki bazı sorunlara işaret ediyor. O ayrı bir nokta ama hani futbol keyfi açısından söylüyorum, seyri açısından keyifli maç olduğunu söylemek lazım. Tandeme ne dersin Okan? Çünkü Agbado Emirhan başladı. Calo da uzun zamandır kulübede başlıyor.
0: Calo uzun zamandır oynamıyor. Oynadığı dönemlerde çok iyi işler yaptı. Agbado da son maçlarda da o da performansını üstüne koyarak gidiyor. İyi işler. Bugün de çok iyi oynadı. Çok doğru hamleler yaptı. Yani önemli yerlerde kritik hamleler yaptı. Emirhan'la beraber orada iyi uyum yakaladı ama işte burada sadece ikisi beraber orada defans yapacak, rakip pozisyon verecek anlamına gelmiyor iyi oynadığından dolayı. Burada ne olacak? Beklerin de devreye girmesi gerekiyor. İşte yenilen golde Emirhan hamle yaparken orada ne yapacaksın abi? Hemen daraltacaksın, kademesine gireceksin ve hatta kanat forvete yakın oynayacaksın. Orada Emirhan kalkıp iki kişiye baskı yapamaz. Ha, Emirhan belki orada sezgileriyle o baskıyı yapmayıp biraz gerilese o pozisyonu da vermeyebilirdik. Orada o da yaşanabilirdi ama orada Emirhan onu düşünmemiş olabilir. Sonuçta Emirhan'ın yapması gereken neydi? Öndeki adam hamle yapmak ama geç kaldı, öbürü gelmedi falan filan gibilerinden işte birçok bahanelere sığınabiliriz. Yani yapılması gereken detaylara değinebiliriz ama değinilmedi, işte yapılmadı. Bekler mesela bugün o Attara'nın çok etkili olduğunu düşünemem, defansif anlamda da ofansif anlamda da hala bana net bir ışık vermedi. Yani defans iyi işler yapıyor ama işte takım halinde hareket etmek lazım. Kontralarda, geçişlerde yakın oynayacaksın birbirlerine, rakibe yakın oynayacaksın. Oynadığın zaman da problem yaşamazsın, yaşattırmazsın. Ya bugün uzak oynadın, yaşadın problem açıkçası beklerden sol taraftaki o hatlara.
1: Fenerbahçe derbisinde ikinci yarıda çok iyi oynadı ama Avrupa maçlarında o savunma anlamındaki sıkıntısı biraz daha ortaya çıkıyor gibi görünüyor.
0: Ya bu çok açıkçası basit bir hata. Bu çok basit bir hata. Yani orada bak golü izleyin, tekrarını izlediğiniz zaman ya ikisi de aynı yerde. İlhan çizgiye basmış. Senin ne işin var İlhan'ın 5 metre arkasına? Geleceksin abi, daraltacaksın oyunu. Geleceksin, zaten kurmuşsun. Orada hileli kuracaksın üçgeni böyle. Yani üçgene benzer bir hileli kuracaksın. Yani orada yakın oynaman gerekiyor. Ya hadi rakip de olması orada en azından o alanı, o koridoru

0: boşaltmaman gerekiyor. Heh, içeri bu top döndü mü, içeri koşu yaptığı zaman tamam baba git koşunu yap, al topunu bir şey yap, ama top sağ tarafta oynanıyor. Sağ tarafta oynanıyor. E bir kaptırılan top, arkada atılan top, o pozisyonda gol oldu işte.
1: Yalnız bir tane isme parantez değil, paragraf falan yazmak lazım. Açmak demiyorum, yazmak lazım. Junior Olaytan.
0: Maşallah var ya.
1: İki kilit pas, 1'de 1 başarılı çalım, 10'da 6 ikili mücadele, 2'de 2 başarılı hava topu, 2 sahipsiz top kazanma, 1 de asist.
0: Ya adam ciğerini, yüreğini, her şeyini koyuyor. Sorumluluk alıyor, aralara top atıyor. Zaman zaman tabii ki de pas hatası, tercih hatası yaşayabilir, yapabilir. Bunlar oluyor sonuçta, ama bu kadar mücadele, bu kadar arzu, bu kadar topla mesafe diyaloğu girme dolayı bazen o hataları yapma ihtimali oluyor. Çünkü yoruluyor. Kan beyni, beyin ayakları hükmedemiyor. O, bunlar yaşanıyor sahne içinde. Yaşadık biz de defalarca, ama adam harika işler yapıyor bugün yani. Her anlamda geldiği günden, ilk günden beri üstüne koyuyor. Özellikle İtalya döneminde muazzam bir performans sergiliyor. Yani bu çıkışını devam ettiriyor. Ben bayılıyorum, keyif alıyorum onu izlerken sahada. Ve bütün arkadaşlar da keyif alıyor. İşte burada senle arkadaşlarını anlaması gerekiyor. Tanıması gerekiyor. Ya hala tanıyamadıysan, hala anlayamadıysan. Yani ne diyelim abi, bak yine dönüp dolaşıp oraya geliyoruz. Yine dönüp dolaşıp oraya geliyoruz. Yani sen orada artık o problemleri çöz. Çünkü istediğin kadar topla buluştun ve istediğin yerde buluştun. Yani geride değil. Hep üçüncü bölgede ve 1'e 1, 2'ye 1 alıp içeri kat ediyorsun. Tercih hataları, şut hataları, 2'ye 1'lerde orta yapılacağı yerde yapmadın. Çalım atılacağı yerde çalım atmıyorsun, atılmayacağı yerde atıyorsun. Yani bu tercihleri biraz daha doğru zamanda, doğru yerde değerlendir. Ararsın, Beşiktaş forması giyiyorsun bak. Yoğun tempolu, mücadeleli ve bol pozisyonlu bir maçta 3-4 tane neredeyse topu ezdin, gol olacak pozisyonları. Tercihlerinden dolayı değerlendiremedi Beşiktaş.
1: Sen yerine Trossard oynasaydı skor farklı olur muydu?
0: Farklı olurdu yani. Sen yerine şu anda sahada Trossard ayarında bir oyuncu olmuş olsaydı 4-0 girerdi Beşiktaş. O seviyede bir oyuncu olmuş olsaydı.
1: Peki ikinci yarı için Poku'nun süre almasını bekliyor musun? Erken bir değişiklik bekliyor musun? Miretti de bugün yine kulübede. Yang Yuo'yu da belki ikinci yarıda görebiliriz. Jalo, Ümit Ak'da muhtemel yine süre alması hani mümkün isimler. Rıdvan da yine kulübede. Baktığın zaman yedek kulübesine ikinci yarı için İtalyano'da nasıl hamleler bekliyorsun?
0: Ya ben Boku'yu sokacağını düşünüyorum. Devreye sahaya atacağını düşünüyorum. Atması da gerekiyor artık. Tam istediği gibi bir oyuna döndü yani. Dikkat et, zaman zaman birebirlerde çok etkili, süratli bir oyuncu Boku. Yakaladı mı vurup gidiyor.
1: Mesela Çer'in alanları buldu. Tam olarak o hani oyunun oyuncusu yani.
0: Evet
1: Boku.
0: Aynen. O alanları mesela Boku yakalasaydı belki farklı şeyler izlettirebilirdi. Olabilir, yaşatabilirdi. Evet. O potansiyeli var. Çok süratli, dinamik, enerjik. Yani vurur giderdi. Belki evet. Kaleye kadar gidebilirdi. O dinamizme sahip bir oyuncu. Yani onu değerlendirebilir ki zamanı da geldi gibime geliyor. Ki oyun da onu çağırıyor şu anda. Senlinin performansından dolayı. Yani hocanın tabii tercihleri, sonuçta o verecek tercihleri, ama ben mesela şu anda hocanın yanında olsam ikinci yarı tereddütsüz mesela Boku'yu atardım sağa.
1: Yani evet, Poku girebilir. Poku şimdi atar. Az sonra bakacağız ikinci yarı başlarken bir değişiklik olacak mı diye, ama fena da bir kulübe dediğimiz gibi. Yani geçen yılki o durum yok. Yani zengin de bir yedek kulübesi var Beşiktaş'ta.
0: Tabii önemli olan bu kulübede rotasyonu sağladığın zaman seviye farkı olmaması gerekiyor. Beşiktaş'ta da orta sahada tabii ki de onu bazı bölgelerde hissedebiliyoruz, bazı bölgelerde hissedemiyoruz, ama dikkat et, bir sistem, o sisteme bağlı bir oyuncu topluluğu her geçen gün performansı artıyor. Hem sistemin hem oyuncu topluluğu. Marsilya'ya karşı bakıyorsun, ilk kere oyunu domine etmişsin, pozisyon üstünde. Her anlamda yani Marsilya'yı sahada silmişsin. İçinden geçiyor Beşiktaş bugün sahada Marsilya'nın, ama bakıyorsun 3 direğin içerisine geçiremiyor. Ya da işte Serni'nin tercih hatalarından dolayı.
1: Marsilya Mars olacaktı da Mars, ilk yarıda ama.
0: Bravo.
1: Yani
0: bravo.
1: O şanslar gel, inşallah ikinci yarıda olur, öyle yani, söyleyelim.
0: Marsilya dediğin gibi Mars olacaktı. Serni'nin tercihlerinden dolayı Mars olamadı. Ama yani artık bak yani yap artık, gir devre. Yani taraftarın da sabrı kalmadı. Niye biliyor musun? Ya arkadaşların çok kaliteli. Mesela ben sana pası verdiğim zaman atarsın. Veyahut da 2'ye 1'lerde o pası bana tekrar atabilirsin. O potansiyel var. Bir. İkincisi, koşu yaptığın zaman o pası önüne atacak oyuncu var. Üçüncüsü, o alanları buluyorsun ama işte sen tercihlerinde hata yapıyorsun.
1: Vlahovic'le, Orkun'la, Salih'le zaten bu paslaşmaları yapıyorsun. Yani dediğin gibi pas alma istasyonların da çok kaliteli yani.
0: Bir de avantajlarından bir tanesi mesela Olaytan gibi bir oyuncu mesafe kat ediyor. Kat ettiği zaman orada ne oluyor? Denge bozuluyor. Bir oyuncu mecbur ona çıkıyor. Sana da alan açılıyor orada. Denge bozuluyor arkada defans hattında. Oralarda da mesela o pasları da atıyorlar sana ama olmuyor. Değerlendiremiyorsun. Bunları bu maç özelinde mesela yapamadı. İşte bazı maçlarda da yapamadığı dönemler oluyor. Yaptığı dönemler çok az oldu. Ama taraftar artık şunun sabrını taştığını düşünüyorum. Yani burada bu kadar net pozisyonlar, bu kadar net pozisyonların içerisinde bulunup da değerlendirilmemesi gerçekten işler acısı ve can sıkıcı bence.
1: Evet, yani Çelni ile ilgili zaten hep bir soru işareti vardı sezon başlarken de. Birkaç iyi maçı var.
0: Ya ben Bjelovic gibi bir santraforla oynayacağım. Sana bir şey söyleyeyim mi? Kafamda devamlı onu ararım. Orkun gibi bir orta sahada
1: Jalo giriyor.
0: Kanatta.
1: Gördüğüm kadarıyla kenarda Jalo var. Acaba Akbadu'nun sarı kartı olduğundan dolayı mı
0: büyük
1: bir
0: ihtimal.
1: Değişiklik?
0: Büyük ihtimal.
1: Olacak. Bakalım Jalo dışında bir değişiklik olacak mı göreceğiz. Tabelada kalkıyor. Evet, Akbadu evet. İkinci yarıda yok değerli izleyenler. Jalo ikinci yarıda Beşiktaş'ta oyunda olacak. Jalo ve Emirhan ikilisi stoperde olacak. Bunu da aktaralım. Varsa ekleyeceğim bir şey alayım senden.
0: Yok,
1: İkinci yarıda başlıyor yavaş yavaş ki maç sonunda
0: başarılar
1: zaten
0: diyeyim.
1: Beraber olacağız. Aynen. Beşiktaş'a başarılar değerli izleyenler. Biz de devre arası değerlendirmelerini böylelikle tamamlamış oluyoruz. Maç sonunda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Alışılmadık alışverişin adresi.
3: O Spor Radyo. Sporun radyosu.

Çelik düdük geliyor. Venezia Fiorentina maçı başlıyor. Keyifli seyirler. Stropa'yı gördük. Venezia'nın teknik patronu. Paolo Vanoli. Top kaybı. Busio. Öne açıldı bir anda. Busio. Taşıyor topu ileri. Busio. Adams'a doğru şimdi. Akor Adams. Şut ve gol. Transferi Venezia'nın Akor Adams topu ağlarla buluşturuyor ve ilk Serie A golünü kaydediyor. 1-0. Jimenez. En sağ pas Mastantuono. Mastantuono sokuldu topla. Mastantuono! Köşeyi bekliyordu kaleci. Şaşırttı onu. Attı golü. Franco Mastantuono. 1-1. Venezia 1, Fiorentina 1. Ölüm sessizliği adeta. İşte gol. Beto. Dengesini yitirdi. Savunma çok büyük hata. Beto yanında Mastantuono. Şimdi Mastantuono. Vur. İki dakikada öne geçirdi Fiorentina'yı. Bir an için bocaladılar. Beto ve Mastantuono aynı topa hamle yaptılar. Son anda Mastantuono bu topu aldı. Bakın Beto koşuyor. Mastantuono geliyor. Sonrasında Mastantuono kaleci önde. Tam köşeye. Direğin de yardımıyla top içeride. Eno gönderdi ortayı. Kafa vuruşu kaleye yönelmedi top. Nyonto ve sonrasında uzun top Fagioli. Pellegrino birebir geriden çıktı. Offside yok. Gole gidiyor Pellegrino. Pellegrino! Pellegrino! 3-1. Venezia 1. Fiorentina 3. Oyuna girdi, golünü attı Pellegrino. Rakip ava giderken avladı onları. Geriden çıktı. Fagioli çok iyi gördü. Çok daha hızlı koştu. Rakibinden Moreno yetişemedi. Endur. Endur orta şansı kovalıyor. Sert bir orta. Kaleci Stankovic. Gnonto doldurdu içeri. Bir müdahale. Oyun sürüyor. Helgason uzaklaşmadı top. Şimdi içeri Endur gönderdi. Bir dokunuş. Mastantuono. Mastantuono. Hat-trick. Hat-trick. Kariyerinin ilk hat-trick'i. Bir gol daha buluyor Fiorentina. 4-1. Venezia 1, Fiorentina 4, Mastantuono Show. Fernandez.

Hernandez orta ama karşılıyor Dragosin. Mastantuono yetişti bu topa da. Mastantuono geçemedi ama rakibini. Şimdi Habs ortası. Bir vuruş gol. 4-2. Ne maç oluyor ama. Eno. Venezia 2 Fiorentina 4. Yarım düzine gol. Ve maç bitti diyor karşılaşmanın hakemi. Venezia 2 Fiorentina 4. Maçın sonucu. Rapuano'nun düdüğü Genoa Frosinone maçı başlıyor iyi seyirler. Top sekti arkaya şimdi Elerson. Elerson ceza sahası için pasını çıkardı. Vuruş ve gol! Baldanzi! Baldanzi topu ağlarla buluşturdu. Ama sevinmedi. Niye sevinmiyor? Çünkü yardımcıyı gördü. Yardımcı kaldırmıştı bayrağı. Kalnisani. Yükleniyor şimdi Frosinone sol taraftaki boş alana. Gol pozisyonu. Nefis hareket vuruş gol. Kvernatse devam ediyor gollere. Genoa 0, Frosinone 1. Süper aldı önüne. Tek dokunuşla önündeki rakibe kart etti. Ve sonrasında gol vuruşu. İkinci golünü kaydediyor bu sezon. Genoa 0, Frosinone 1. Top indi şimdi Colombo. Colombo servisi yaptı. Baldanzi gole gidiyor. Vuruş ama kaleci Palmisani. Geçit yok Baldanzi'ye. Çok büyük boş alan bıraktılar. Colombo duvar oldu. Rakibi sırtına aldı. Yaptı servisi. Bir anda bomboş. Karşı karşıya Baldanzi ama harcadı mutlak şansı. Beylov şişirdi. Ostigard indirdi topu. Şimdi Cibril Sol pas aktardı. Şut şansı. Baldanzi vurdu. Elle oynama beklentisi. Oyun devam etti. Baldanzi'den pas. Ostigard boş sahada. Şimdi orta. Kafa vuruşu defanstan. İşte izliyor. Tam temas anı gösteriliyor şu an Rapuano'ya. Pozisyon bu. Penaltı. Penaltı kazanıyor Genoa. İşaret geldi. Colombo geliyor. Colombo dışarıya. Colombo kaçırıyor. Hedefi tutturamıyor Lorenzo Colombo. Sow topun arkasında. Sow ortaya gönderdi. Vuruş gol. Vazquez. 1-1. Savunmadan geldi. Ön tarafta gelişine vurdu. Topu ağlarla buluşturdu. Kaptan itirazdan kartı görüyor. Kontrol etme çabası. Orada Colombo vurdu ama kaleci uzanıyor köşeye. Palmisani. Hasa iki oyuncu arasındaydı. Top kaybı Hasa'dan son 10 dakikalık zaman dilimine giriyoruz. Seri çalımlar. Mesias. Mesias aradan gönderdi. Şimdi ceza sahası. Bir çekme var. Ceza sahası içinde tehlike. Vuruş ama kaleci başarılı. Vitinha iyi savaştı orada. Sürekli çekildi. Tepkisi var hakeme. Fini. Bir topuk hareketi. Gidemiyor Fini. Kartı var Vazquez'in. Ve bu onun ikinci sarısı oluyor. Vazquez kırmızı görüyor. İtirazdan kart görmüştü dakikalar önce. Kaptan hızlı hücumu kesti. Kırmızı. Kalo yaptı ortaya çıkmadı. Kaleci kafa vuruşu. Kaleci başarılı.

0: vardı orada. Süper kurtarış Beylov'dan. Fini. Bir orta daha. Kafa da Beylov. Üzerine gitti top. Öne geçebilirdi Frosinone. Zerbin. Daha az önceki pozisyon. Fini'nin ortası. Bu kafa. Ve top kaleci Beylov'da kalmıştı sevgili izleyenler ve mücadele noktalandı. Genoa 1, Frosinone 1 maçın sonucu. Puanla tanışıyor Genoa.
1: Tavares passa. Guarda in

0: İtalya Serie A'da 4. haftanın en kritik randevusu Olimpico'da başlıyor. Lazio-Milan maçı başlıyor. Yaptı kontrolü Modric. Çekti ikinci hareket. Luka Modric kesti arka tarafa. Bir kafa kaleci orada. Müdahale yapıyor Mandas. Atak sürüyor. Chukwueze çevirdi. Kenneth Taylor uzaklaştırıyor Lazio'da. Mandas. Tam köşeden aldı o topu. Mandas. Christos Mandas. Yunan file bekçisi Lazio'nun hila indirdi ama rakibe. Taylor'la geliyor Lazio'nun da hareket alanı var. Taylor aradan çok iyi bıraktı şimdi. Ceza sahasında Zakai Meynan. Mike Meynan golü izin vermiyor. Zakani. Mandas. Mandas derin ve güzel bir top gönderiyor. Tavares girdi ortaya taşıyor şimdi. Nuno Tavares. Tavares aldı soluna. Pası da çok güzel orada. Zakai kontrol. Zakai çevirdi. Bir vuruş gol! Cancelleri! Arka direk Cancelleri. Gattuso'nun, Lazio'nun rüya gibi sezonu sürüyor. Cancelleri! Zakai zaten çok iyi başlamıştı maçı ama 10 dakika dolmadan asisti de yapıyor. Gol böyle geliyor Lazio'da. Taylor aradan bıraktı Nostin'e. Nostin dönüyor. Zakanyi bıraktı yeniden ona doğru. Çok iyi pas Zakanyi Meyan. Mike Meyan gole izin vermedi yine. Bu arada durun diyor maçın hakemi, orada bir
1: Fratesi mi pası veren?
0: Çarpışma.
1: Harika pastı.
0: Gelin diyor maçın hakemi. Özellikle tezi girdi. Nostin o kadar akıllı ki Zakanyi.
1: Ve sol ayakla.
0: Tavares kontrol. Tavares bıraktı. Taylor içeriye çevirdi. Nostin top çizgi şimdi geçiyor. Tijani Nostin. Tam bir karambol çizgi üstünde. Nostin ilk anda da atmış olabilir golü ama çizgi teknolojisi devreye girmeden Nostin devreye giriyor. İkinci hamleyi yapıyor. Lazio'yu 2-0 öne taşıyor. Tijani Nostin. Taç kullanıldı, atak sürüyor Milan için. Pulisic zarif dönüyor. Sokuluyor Pulisic. Pulisic etrafı çok kalabalık. Döndü Chukwueze'ye. Chukwueze orta arka tarafa doğru bir kafa kaleci Mandas. Pavlovic'ine kafayı vuran isim Mandas. Tam üstüne geliyor da iyi pozisyon alıyor bu kafa vuruşlarında şu ana kadar. Oyun daha iyi gitti ama skorboard aynı. Aradan bıraktılar şimdi Rabiot. Yanında Pulisic var. Pulisic şişirdi arka direğe doğru. Gelişine şut Moreira! Moreira! Tam Estupinyan'dan daha iyi çıkartıyor derken çok iyi takip etti. Pulisic'in çevirdiği topta gol Moreira. Yeniden başlıyor maç. Pulisic böyle çeviriyor. Moreira. Hila dokunuyor. Kıyasaya mücadele top yine Milan'da kaldı. İyi de pas Chukwueze'ye. Alır mı soluna? Chukwueze götürdü. Hila yanında. Hila orta. Kara ağzına doğru müdahale. Ramos'tan önce geliyor. Karşı atak yine müsaade etmedi Milan. Orta içeriye Musa'dan. Şimdi sekti. Rabiot döndü.

0: şut ve gol! Yine Moreira! Yine Moreira! Tam köşeye Moreira! Kale arkasına Milan tribünlerinde koşuyor Moreira! Estupinha'nın bütün maç yapamadığının kat ve kat kat fazlasını 2 dakikada yapıyor Moreira!
1: Lazio 2, Milan 2 maç sonucu 4. haftada.
2: Tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo. Sporun radyosu.

0: sinirlerine hakim ol. Sakin ol, sinirlerine hakim ol. Sakin ol, sinirlerine hakim ol. Sakin ol.
1: A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu. Spor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo.

tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo, sporun radyosu.

0: birden işte.
1: Aspor Radyo.
2: Avrupa Gecesi'ne hoş geldiniz değerli izleyenler.

0: Dolmabahçe'de görkemli bir Avrupa akşamı, Beşiktaş Marsilya karşısında 4-1 önde ve şu anda maçta duraklama anları oynanıyor. Artı 5 işaret edilmişti ve o artı 5'te de artık son saniyelerin, son anların içerisindeyiz. İkinci yarıda üst üste buldu Beşiktaş golleri ve Avrupa Ligi'ne Beşiktaş 3 puanla başlamak üzere. Biz de burada tabii ki saniyeleri sayıyoruz ki maçın hemen bitimiyle birlikte konuklarımla değerlendirmelere geçeceğiz. 90 artı 5'te Dolmabahçe'de tamamlandı. Öyle tahmin ediyorum son bir atak olacak. Sağda Höybjerg'le Miretti arasında yaşanan bir gerilim. Sağ kanattan gelecek Marsilya. 90 artı 6 oynanıyor. Beşiktaş savunması o noktada kalabalık. Top bu hatta arada. Son düdüğü bekliyoruz ve son düdük geliyor. Beşiktaş Avrupa Ligi'ne galibiyetle 3 puanla başlıyor. Müthiş bir oyun. Taraftarına keyif veren bir Beşiktaş. 4 gol atan bir Beşiktaş. Çok fazla pozisyon bulan. Ceza sahasına yine çok giren, çok şut atan, arzulayan, isteyen, skoru alan bir Beşiktaş ve Beşiktaş Avrupa Ligi'ne 4 golle bir başlangıç yapıyor. 4 gollük bir başlangıç yapıyor. 3 puanla başlangıç yapıyor. Okan Koç, Recep Çetin ve Murat Özbostan'la birlikte Beşiktaş'ın Marsilya zaferini konuşacağız değerli izleyenler. Sevgili Okan, hemen seninle başlayalım. Devre arasında beraberdik. 1-1'di. Marsilya'nın etkili olduğu anlar da vardı. Ama ikinci yarı Beşiktaş öyle bir başladı ki maça. Marsilya'ya oyunun içine hiç girme fırsatı tanımadı. Üst üste goller. 4-1'lik bir futbol resitali ve Beşiktaş ligde olduğu gibi Avrupa'da da galibiyetlerine devam ediyor.
1: Dolu dizgin gidiyor. Müthiş oynuyor. Keşke maç bitmeseydi diyordum, biliyor musun? Keşke bitmeseydi. Geçen sene ne zaman bitecek diye böyle tedirginle izlediğimiz maçları. Şimdi keşke maç bitmese diyorsun. Ya sağda bakıyorsun, oyunu domine ediyor. Pozisyon üstünlüğü, hücum üstünlüğü, defansif anlamda, ofansif anlamda birlikte hareket eden takım. Arzulu, coşkulu. Taraftar oynatıyor, futbolcular oynuyor. Futbolcular oynuyor, taraftar oynuyor. Acayip keyif alıyor. Yani şu anda bugün maçı izleyen taraf herkes bu maçtan keyif almıştır. Ne istiyorsun? Gol mü? Var. Pozisyon mu? Var. Mücadele mi? Var. Dönen top mu? Var. Yok yok. İşte futbolda olması gereken her şey var. İşte oynamayı isteyen, oynama arzusu olan bir takım. Görüyorsunuz sahada da hiçbir böyle ufak tefek temaslara müdahale etmeyen bir hakem olduğu zaman abi keyif alırsın izlediğin maçta. Bir de bu bir Türk takımı olduğu taktığı o zaman tadından yenmiyor. Bugün Beşiktaş'ı ayakta alkışlıyorum. Taraftarını ayakta alkışlıyorum. Sahadaki oyuncuları ayakta alkışlıyorum. Teknik direktörünü ayakta alkışlıyorum. Gerçekten bize bugün muazzam bir gece yaşattılar. Maç 4-1 bitti. 8 de olabilirdi, 9 da olabilirdi, 10 da olabilirdi. İlk kere 10 dakika zaten maçın yayınını yaptığımızda devre arası 3-4 olurdu, biliyorsun 10 dakikada neler kaçtı. Birçok pozisyona girdi. Üretkenlik anlamında sıkıntı yaşamıyor. Mücadele anlamında hiçbir sıkıntı yaşamayan, coşku anlamında hiçbir sıkıntı yaşamayan sahada bir oyuncu topluluğu var. Ya keyif alıyorsun. Futbol nedir? Şölendir. Keyif al. İzlerken zevk al. Hep yani bunu ister insanlar izleyip ekran başındaki. Bugün bakıyorsun abi keyif alıyorsun sahada ya. Oyunu domine eden bir takım var. Bir Türk takımı bu. Ne olursa olsun bak gurur duydu. Bugün Türkiye'de bütün futbol severler taraflı tarafsız herkes keyif aldı ve gurur duydu Beşiktaş'tan. İşte bunları istiyoruz. Bunları görmek istiyoruz. Bunu diğer temsilcilerimiz inşallah yaşayacak, yaşatacak bize. Yani ben sana söyleyeyim bugün gurur tablosu dolu düzgün gidiyor Beşiktaş. Maşallah diyelim. Yani Avrupa'da işte Midland işte diğer takımlar hep böyle söylentiler vardı. Büyük takımla oynamadı Beşiktaş. İşte bak büyük takımla da oynadı. Ne yaptı? Ne yapabilirdi? Nerelere getirebilirdi? Ne pozisyona düştü? Ne durumu? İçinden geçti bugün bakıyorsun Marsilya'nın. İçinden dışından her yerinden geçti. Yani öyle bir futbol vardı. Ya bu futbol hakikaten futbol budur yani. Bırakın abi. Ne güzel bir teknik direktör, ne güzel bir futbol takımı. Sahada futbolcular sadece işini yapmaya çalışan, işine odaklanan bir oyuncu topluluğu müsaade edildiği zaman zaten keyif veriyor. Futbol şölen diyoruz abi. Futbolda izlerken insanların istediği, arzuladığı şey ne? Ya güzel bir maç izleyelim. Al güzel bir maç izleten bir oyuncu topluluğu, bir takım var, büyük bir takım var, büyük bir camia var. Bugün taraftarı da alkışlamak gerekiyor.
2: Müthiş.
1: Bugün taraftar bütün Avrupa'ya büyük bir ders verdi. Büyük bir coşku, büyük bir istek, büyük bir arzu ama sahadaki oyuncuların mücadelesi sirayet eder. Her zaman söylerim. Sahada sen oynarsan o taraftar seni oynatır. Sen oyna, o taraftar daha çok itici güç olursan. Bugün bütün Avrupa'ya büyük bir ders verdi. Acayip şölenler, acayip gösteriler, eğlenceler, tezahüratlar. Ya bugün ben bir ara baktım, bir şey Marsilyalı oyunculara tribünlere bakıyorlardı ya. Şaşırdılar.

0: Neredeyiz? Nereye geldik? Nereye geldiniz biliyor musun? Burası Tüpraş İnönü Stadı. Beşiktaş Stadı'na geldiniz. Gelen bütün takımlar bu şölene keyifli izleyecek, yaşayacaktır. Ama maalesef onlar için acı olan şey böyle ezici mağlubiyetlerle de karşılaşabilirler. Beşiktaş çok ters takım, her zaman söylüyorum. Bir anda 5 olur, bir anda 7 olur, bir anda 8 olur, bir anda 9 olur, bir anda 3 olur. Anlayamazsın. Bak anlayamazsın. Maçın başından sonuna kadar geneline bir baksın izleyiciler. Bir kafasında bir dejavu yaşasınlar veyahut da maçı tekrar izlesinler. Pozisyonları dakika dakika bir baksınlar, kaçın dakikada. Ne kadar, hangi pozisyona, ne seviyede pozisyonlara girdi.
1: Bir anda kırabiliyor Beşiktaş.
0: Ya bir anda, bir anda rakibin dengesini bozuyor. Bugün hakikaten muhteşem işler yaptılar. Tebrik ediyorum. Ayakta alkışlıyorum. Harika.
1: Hocam nefis bir futbol gecesi, adeta tadı damağımızda kaldı.
2: Yani ilk 20 dakikada inanılmaz şeyler yaptı Beşiktaş. Önde baskı yaptı, hatta golü buldu. Ama golü attıktan sonra zaten çok iyi etüt etmişler Beşiktaş takımı. Önde baskı yapan, arkada birebir kalan ama aralara koşu yapan inanılmaz Marsilya oyuncuları vardı. Ve Beşiktaş ilk defa böyle pozisyonlar verdi ilk yarı mesela. İlk 20 dakikadan sonra pozisyonlar verdi ve onlardan birinde de golü yedi zaten. Ama ikinci yarı yeniden aynı baştan saran, koşan, mücadele eden, oyunu domine eden, ne oynadığını bilen, bir de girdiği pozisyonları da değerlendiren bir Beşiktaş vardı. Yani yeni gelen oyuncumuz da gol attı. İşte genç bir çocuk diyelim, daha henüz daha futbolcu olmamış. Fakılı da müthiş bir işler yaptı. Bir topu direkten döndü.
1: Hocam futbolcunun futbolcusu konumunda
2: zamana
1: şu anda.
2: İhtiyacı var.
1: Yani ben tabii ki biraz tabii, hani
2: zamana ihtiyacı var. Çünkü bunlar şu anda futbolcu olarak alıyorsunuz da olacak, olmayacak, onu zaman gösterecek. Ama hepsi çok iyiydi. İyi mücadele ettiler, iyi oynadılar. Aynen Okan'ın dediği gibi, yani seyirci futbolcularla bir bütün olduğu zaman gerçekten başka bir yer, başka bir seviyeye ulaşıyor. Çünkü Beşiktaş takımı ve oyuncusu taraftarla beslenen bir şey gibi, camia gibi, gerçekten müthişti. Hem oyunun ilk yarısı hem oyunun ikinci yarısı, yani seyrederken keyif aldım. Ben bir Beşiktaşlı olarak
0: ya taraftar
2: seyrederken
0: eğleniyor.
2: Keyif aldım.
0: Değil mi hocam? Taraftar eğleniyor hocam.
1: Ya, skor
0: niye
1: gelince
0: eğleniyor? Şimdi, oynanan oyundan eğleniyor. Şimdi skorun bak, dışında yani bağımsız
2: Beşiktaş söylüyor. Atıyor da yiyor da. Yani eskiden sadece yiyordu. Şimdi atıyor da yiyor ve fazlasını atmaya başladı. İyi oyuncular, kaliteli oyuncular transfer edildi ve bunlar da üstüne koyarak devam eden oyun kalitesi meydana çıktı. Ama teknik direktörü de kutlamak lazım. Adamın bir oyun planı var, oyun şablonu var. Bir şeyleri getirmiş, bir şeyleri yerleştirmiş. Onlar da yavaş yavaş yerine oturmaya başladı. Ben Beşiktaş'ın ilerleyen zamanlarda çok daha iyi, çok daha iyi işler yapacağını düşünüyorum. Zamana ihtiyacı var mı? Evet. Yeni yapılanmış bir takım. Henüz %100'ü tamamlanmamış. Mesela sol bekte her ne kadar yatarı oynatsak da o, yani Rıdvan'ın verimini ben göremedim. Zaten golü de önde kaldığı için ilk golü
1: oralarda
2: orada çünkü biraz sıkıntıları var herhalde, adaptasyon sorunu var. Çünkü
1: önce tabii gecenin çok güzel konuşulacak tarafları var, sonra o hatları bölümüne geleceğiz
2: ayrıca. Yani gerçekten mükemmele yakın bir maç oynandı.
1: Gerçekten de öyle. Murat abi, böyle güzel bir futbol akşamına senin manşetin ne olurdu?
3: Yani aslında tek kelimelik parçaladı diye bir başlık vermek lazım. Yani Marsilya'yı parçaladı.
1: Sağdan sildi. Mars etti.
3: Oyunun tabii 20 dakikalık bölümü var. Sonra 20 ile 45 dakikalık bölümü var. Sonra da 46'dan uzatmaya kadar olan bir bölümü var. Yani orada devre arasında herhalde hocanın da bir takım şeyleri oldu ki, söylemleri oldu ki, yani birbirinin ardından bozulan oyun, geriye çekilen Beşiktaş, İşte bağlantıların koptuğu Beşiktaş ikinci yarı 46. dakika itibariyle tekrar o oyunun birinci dakikasındaki hüviyetine döndü. O 1 ve 20. dakikalar arasındaki. Ya tabii burada bir kere tabii Türkiye için güzel bir galibiyet oldu. Puan açısından, prestij açısından. Yani diğer takımlarımıza da bence motive edici bir unsur olması lazım bunu. Galatasaray için, Trabzonspor için, Fenerbahçe için. Bundan sonraki süreçte, bundan sonraki maçları için. Çünkü burada hep her zaman söylüyoruz, Avrupa maçlarında alınan puanlar, gollerin ne kadar değerli ve kıymetli olduğunu. Beşiktaş ligde zaten ligin flaş takımlarından biriydi. Bugün Avrupa açısından da hem bir özgüven kazanmış oldu, hem Avrupa'ya yani biz de bu yarışın içinde, bu mücadelenin içerisinde, bu grubun içerisinde iddialı takımlardan biriyiz diye. Tabii burada

0: Hocanın hep başından beri daha ilk haftalardan itibaren söylediğimiz ki benim en çok ifade ettiğim şeylerden bir tanesi Beşiktaş'ın en büyük transferi hocaydı. Hocanın yine biraz önce dediğim gibi yani devre arasındaki artık nasıl bir konuşma yaptı, nasıl bir şey yaptı ve Beşiktaş'ın o pes etmeyen tekrar eski hüviyetine bir anda bürünmesi, bir anda tekrar enerji kazanması. Bununla beraber tribünlerin müthiş desteği, yani o beyaza bürünmeleri ve çok organize bir şekilde bu maça hazırlanmaları ve 1. dakikadan 95. dakikaya kadar devam eden tezahürat süreci. Bütün bunlar bir araya geldiğinde hep bu galibiyeti de aslında çok şaşılacak bir durum değil. Yani istekli bir takım var, arzulu bir takım var, aç bir takım var. Gol ve golleri atmak isteyen bir takım var. Yani biraz defansında bir şey yaşadığı bir süreçte oldu, sıkıntı yaşadığı bir süreçte oldu. Nitekim golü de o süreçte yedi, bir nevi uyudu orada Beşiktaş defansı. Ama yani net olan bir şey ortaya çıktı ki Beşiktaş'ın hücum gücünün Türkiye'nin bana göre en iyi hücum gücü olduğunu ben söylüyorum. Yani tabii ki buna katılan insanlar olur olmaz ama net olan her iki kanattaki yani özellikle İlhan'ın bugün yine hem golü hem performansı
1: müthiş bir
0: hep tartışılan Çeri'nin attığı nefis gol. Yani kopuk kopuk oyunda kopukluklar yaşıyor ama sonra ikinci yarıda bence çok iyiydi. O da çok toparlandı bir anda. Yani Vlahovic'in o savaşçı hali bence her iki kanat oyuncusuna da bıraktırdığı boş alanlar. Yani o savaş masıyla, stoperlerle, savunmayla her iki kanat oyuncusuna da bayağı boş alanlar yarattı yani.
2: Atamadı ama attırdı da diyebiliriz.
0: Yani evet ve bütün bunlarla beraber bir takım olan Beşiktaş. Yani beraber müthiş bir sevinç yaşıyor. O fotoğrafı çok iyi veriyor. Kenarda hocası maçı yaşıyor. Tribünlerde Beşiktaşlar yaşıyor. Televizyon başındakiler de hop oturup hop kalkıyor. Böyle bir takımdan bahsediyoruz.
2: Gerçekten çok keyifli bir akşam. Konuşmaya devam edeceğiz ama çok kısa bir aramız var değerli izleyenler. Yaklaşık 3 dakika sonra yeniden karşınızda olacağız.
3: A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu. Yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: Spor Radyo.
1: Yeniden birlikteyiz değerli izleyenler. Beşiktaş'ın galibiyet akşamını konuşuyoruz. Marsilya zaferini konuşuyoruz. Sevgili Okan, şimdi birçok isim saydık. İşte İlhan, Çerni, Olaytan, Orkun. Bu takımda bir de Trossar yoktu.
2: Rıdvan yoktu, Trossar yoktu. Fark etmiyor kimin olup olmadı. Önemli olan bir sistem var. O sistemin içerisinde yani giren çıkan arattırmaya dikkat et. Skor anlamında, oyun anlamında. Belki bu tarz saydığın oyuncular olmuş olsa kalite farklı bir seviyeye gelirdi. Yani bak dikkat et. Oynarken eğlenmek çok önemli. Beşiktaş futbolcuları oynarken eğleniyor, eğlendiriyor. Sahada o isteği, arzuyu yani insanlara da yansıtıyor, yaşatıyor. Bakıyorsun abi sahada hep arzu duyan, isteyen, organize olan bir takım var. Bireysel anlamında da performanslarda çıkış var. Takım olarak da çıkış var. Her geçen gün üstüne koyuyor. İşte geçmişte ya işte zorluk derecesi yüksek maçlar olduğunda acaba nasıl bir oyun ortaya çıkar? Alın bakın nasıl bir oyun ortaya çıkıyor. Alın bakın nasıl bir skor ortaya çıkıyor. Alın bakın nasıl bir skor olabilirdi kaçanlar gol olmuş olsaydı. O yüzden babacığım bazı şeyleri gördüğünüz zaman görmemezlikten gelmeyin. Objektif olun, doğru bir şekilde söyleyin. İyi olana iyi de öldür hakkını ver derler. İyi de öldür hakkını ver. Futbolcular da bunu yapıyor. Çünkü onlar da ter mücadele, bir efor sarf ediyor. Orada bir şeyler koyuyor ortaya. Milyonları temsil ediyorlar. Tamam paralarını alıyorlar ama analarına süt kadar helal olsun. Ya bugün bakıyorsun maç 4 olmuş, forvet atıyor, yetmez diyor. Gel o diyor Vlahovic'in yanına. Yetmez diyor hoca. Gel bir tane daha at diyor. Ya böyle bak, bu komik geliyor, ironi geliyor ama bu nedir biliyor musun? Güvendir, özgüvendir. Tabii, tabii. Takımına, oyuncularına, oyun sistemine, taraftarına güvendir bu teknik direktörün de yapmış olduğu bu hamle. Vlahovic oyuna giriyor. 91. 92. dakikada Vlahovic pres yapıyor, basıyor, oraya koşuyor, ona mücadele ediyor. 91. dakikada arıyor adam. Salah atabilir tabiri caizse, ben Vlahovic'im. 4 olmuş. Aktif değil. Yok diyor, devam diyor. Arıyor işte. İşte ne biliyor musun? Takımdaşlık, içgüdüsel arzu. İşte onları oraya aşılamak. Bakıyorsun abi takımın içerisinde oynayan oynamayan oyuncular kim olursa olsun giren çıkan fark yaratıyor. Fark yaratan oyuncu topluluğu var. Olaytan bugün
1: muhteşem oynadı.
2: Abi bir şey söyleyeyim mi? Aldı abi topu. Adam arkadan çekiyor, düşüyor. Yıkılmadım ayaktayım diyor, dertlerimle baş başayım diyor, alıyor dripling yapıyor, mücadele ediyor, veriyor, alıyor, bir daha veriyor, gol attırıyor. Ya bir şey söyleyeyim mi sana, maç 3-1 ha, maç 3-1
1: hemen sana normalde sayısal ne olur, destek
2: musun?
1: Vereyim
2: açık ara normalde ne olur biliyor musun, normalde oyuncu orada dinlenmeye geçer, atarken dinlenir, takımı dinlendirme ama işte ne biliyor musun abi, kafalarda
1: yok.
2: Kafalarda yerleşmiş, kafalarda şunu düşünüyor diyor. Biz bu maça çıkıp oynayacağız, kazanacağız. Hiçbir şekilde hiçbir bahane üretmeden kaytarmayacağız, caymayacağız, etmeyeceğiz. Ya yani sahada ne gerekiyorsa futbol unsurları içerisinde onu yapacağız diyor. Açık ara ligin en iyi orta sahası. Bak açık ara. Bazı ilk diliminde ne dedim? Olaytan. Bak koy Lisbon'a, Porto'ya, Marsilya'ya 50 milyon. 50 milyon. Abi İlhan Fakılı ya. 19 yaşında çocuk ya. Bugün alıyor, içeri kat ediyor. İki kişinin arasına giriyor. Üstüne üstüne gidiyor rakibin. 19 yaşında taptaze çocuk Marsilyalı beklerin karşısına
1: kendine
2: gidiyor.
1: Çok güvenli bir şekilde.
2: Ya işte bu güveni vermek, ona o potansiyelini ortaya çıkartmak önemli. İşte sevgili İtalyano bunu yapıyor, yaptırıyor. Sistemle beraber, diğer arkadaşlarıyla. Bunları bütünleştirdiğin zaman işte böyle bir takım ortaya çıkıyor. O yüzden keyif alıyorsun izlerken. Herkes keyif alıyor. Harika işler yapılıyor. Bakıyorum abi bugün. Hakikaten muazzam işler var. Yani maşallah diyelim. Bireysel olarak tek tek bütün oyuncular, tabii de eksiler var, artılar var ama takım içerisinde iyi gittiği zaman bir şeyler, o eksiler çok fazla göze batmıyor. Eksiklikler oluyor. Bak bir takımda kaç tane oyuncu var? Şu anda mesela bu oyuncuların çoğunu sezon başı işte transfer ettiğinde ya İlhan, Salih, Ouattara, örnek mesela Acalu, işte Emirhan, sağ tarafta işte Senli. Acaba olur mu? Bu takımla bu oyun oynanır mı? Hedefe gidilir mi? Bak işte o oyun oynanıyor işte. Hedefe gidiliyor işte. Ama doğru bir tercihle, oyun sistemiyle ve dokunuşlarla mental olarak, fizik olarak oyuncuları hazırlarsan o oyun oynanır işte. Bak o oyun oynanıyor işte. Bak o oyun oynatıyorlar işte. Anladın mı? Vallahi tebrik ederim hocam seni.

0: vallahi billahi bak samimi söylüyorum, en büyük aslan pay, kartal pay ne derseniz deyin, gidin abi İtalyan'a verin. Vallahi billahi tebrik ediyorum.
1: Öyle.
0: Ayakta alkışlıyorum seni ya.
2: Az sonra bu arada değerli izleyenler maçın özetini de sizlerle buluşturacağız ki röportajlar olduğunda ya da İtalyano'nun basın toplantısı başladığında yine canlı olarak izleyebileceksiniz diyelim.
3: Recep hocam, yani hangi oyuncuya, şimdi bakıyorum önümde çok oyuncu var, hangisine parantez açsam diye böyle seçemiyorum açıkçası ama Olaytan'ın ben sayılarını aktarayım. 2 asist bugün, 3 şut pası, 44'te 36 ile %82 pas isabeti, 14'te 8 ikili mücadele, 3 sahipsiz top kazanma, 3 de faul almış Junior Olaytan ama çok daha fazlasını veriyor sahada.
4: Ya şimdi Beşiktaş'ta en fazla efor sarf eden, en fazla mesafe kat eden oyunculardan bir tanesi. Ya geleceği var olan. Olaytan'ın tek sıkıntılarından bir tanesi sonuçlandırmada sıkıntılar var. Yoksa pas bakımında, oyun anlamında, koşum mental anlamda çok ekstra bir oyuncu. Çünkü Orkun Salih, Olaytan mesela tek Salih kalıyor, ikili önde kalıyor. Ama gezen adam, aralara koşulları yapan adam hep Olaytan. Topu kullanan adam genelde Orkun gibi gözüküyor. Ama attırdığı, ilanı attırdığı golde, araya saldığı pozisyonda Olaytan pası. Yani onu aynı şekilde biliyorsun Fener maçında da araya saldığı pozisyon oldu. Yani Çerni hatta iki tane öyle gol attırdı aşıtma toplarla. Yani aslında her geçen gün hem oyun olarak hem takım olarak gelişen bir Beşiktaş takımı var. Bir plan, bir sistem, bir düzen oturtmuş hoca. Takdir etmek lazım. Önde baskı yapıyor. Topu kaptığında çabuk çıkıyor. Sadece Beşiktaş'ın sorunlarından teki birebir kaldıklarında savunmada zaafları oluyor. O da her güzelin bir kusuru var. Ama bugün istediğini aldı Beşiktaş. Oynaması gerektiği, nasıl oynaması gerektiği, nasıl kazanması gerektiğini, sahada nelerin yapılması gerektiğini yapan bir oyuncu topluluğu vardı. Ben hepsini kutluyorum. Gerçekten harika işler yaptılar. Ellerinden gelen en iyisini yaptılar. Daha da iyisini yapabilecekler mi? Evet. İlerleyen haftalarda çok daha üstüne koyarak çok daha iyi, çok daha başarılı işler çıkaracaklarını düşünüyorum. Ben Avrupa'da oynayan bütün takımlara başarılar diliyorum. Çünkü gerçekten bizim için Avrupa arenası farklı. Ülkemizin hakikaten dışarıda da Türk futbolunun dışarıda da bir imaj şeyi vardı. Onu yavaş yavaş geliştirmek zorundayız. Bütün takımlar inşallah Avrupa'da başarılı olur.
3: Evet,
4: biz de burada mutlu oluruz. Mutlu olur ve onları burada ellerimizle alkışlarız. Başka ne yapalım yani?
3: Murat abi, Vincenzo Italiano'yu tabii yani ne kadar konuşsak, ne söylesek açıkçası çok yeterli gibi olmuyor. Baktığımızda yani bunu hep konuşuyoruz. Beşiktaş'ın ilk Michnat maçından itibaren 3-4 net 11 oyuncusuyla bezelenen bir kadro ama geçmiş yıldan devam eden birçok oyuncuyla birlikte bu kadroyu bu hale getiren de bir Vincenzo Italiano var.
1: Ya bunları tabii çok kısa bir sürede başardı. Aslında yani Beşiktaş'ın bu kadar geçen sezon, ondan önceki sezon yaşadığı travmalar oldukça fazlaydı. Yani hem teknik adam sirkülasyonunun olması, hem oyuncu sirkülasyonu, başarısız geçen transfer dönemleri, oyuncuların performanslarındaki dalgalanmalar ve camianın da ciddi şekilde bölünmüşlüğü de diyebiliriz. Yani böyle A'dan Z'ye büyük bir travma yaşayan, bir kaosun içinde olan bir takımdan bahsediyoruz, kulüpten bahsediyoruz. Ve bunun toparlanma süreci çok uzun sürebilir diye yorumlar da yapıldı. Ama bakıldığında doğru bir teknik direktör, doğru bir isimle de neler yapılabileceği bu kısa, en azından bu süreçte bir gösterilmiş oldu. Yani şimdi bunu başaramayan takımlar var. Bakın Trabzonspor ikinci hocasıyla bugün sözleşme imzaladı. Yani ki Fatih Tekke ile başlamıştı. Geçen sezon devam etmişti. Bu sezon başladı ve ayrıldı. Daha iyi olması beklenirken daha kötüye giden bir tablo oldu. Arkasından Fenerbahçe yine İsmail Kartal'la sezona başladı. Bugün en çok tartışılan teknik direktörlerden bir tanesi ki çok gövdeli bir kadrosu olan, yani 307 milyon euroluk bir takımdan bahsediyoruz. Okan Buruk zaten 4 yıldır hep tartışılıyor. Yani her şeyde küçücük dalgalanmalarda, her transfer döneminde sıkıntılar yaşayan bir hoca. Yani onlar da şu an iyiler. Yani Avrupa'da iyi şey olmadı ama ligdeki şey var. Şimdi siz bir hoca olarak ülkenizden değil mi ilk defa çıkıyorsunuz ve başka bir ülkeye gidiyorsunuz ve başka bir ülkede

0: geçmişte biraz önce yaşadığım şeyleri yaşayan bir kulübün başına geçiyorsunuz ve başına geçtiğiniz kulüp yeni bir transfer dönemi yaşıyor ve yeni bu transfer döneminde de şeyler yapıyor. Bir sürü yeni isimler getiriyor, nokta atışları yapıyor ve bugün gelinen noktada ligde iyi giden, alkışlanan sadece Beşiktaşlıların değil diğer takım taraftarların da ya harbiden Beşiktaş gerçekten iyi top oynuyor ya. Gerçekten biz izlerken biz de televizyonun başında keyif alıyoruz kardeşim bu Beşiktaş'ın futbolundan, oyunundan. Ki ligdeki hakem şeylerine rağmen, bak bunu da söyleyeceğim yani, bunu da belirteceğim. Hakem çelmelerine rağmen mi diyeyim, ben daha kibar şekliyle söyleyeyim yani. Ligde bu performansı ortaya koyuyor.
1: Şentik
0: bugün de, bugün de Avrupa'da ki bundan önceki Avrupa maçlarında da başarılıydı bakıldığı zaman. Ama işte Marsilya, yani tamam ligde son 3 maçını kaybetmiş ne olursa olsun. Bir Marsilya, yani çok önemli bir teknik direktörü var, önemli oyuncuları var.
2: Tabii, tabii.
0: Yani onlar için de çok önemli bir maç ve siz adamları sahada paramparça ediyorsunuz. Yani o ilk yarıdaki bir 20-25 dakikalık bölüm haricinde adamları paramparça ediyorsunuz ve Türkiye'ye müthiş bir zafer yaşatıyorsunuz. Bak ben bir daha buradan diğer takımlara da sesleniyorum. Yani bu coşkuyu sizden de görmek istiyoruz. Bu coşkuyu Galatasaray'dan, Fenerbahçe'den, Trabzonspor'dan da görmek istiyoruz. Beşiktaş da inşallah bundan sonraki maçlarında bu coşkuya devam edecek. Ama biraz yine İtalyanlı'ya dönersek, yani ben bir kere şu hocayı gördüm. Yani en azından hep izliyorum, takip ediyorum. Basın toplantılarına bakıyorum. Konuşmalarına bakıyorum. İşte arkadaşlarım idman açık olduğunda, kamp döneminde soruyorum. Yani ne yaptı, ne etti, nasıl? Yani insanlarla ilişkileri iyi mi? Ümraniye'de işte konuşuyor mu, ediyor mu? Somurtkan bir adam mı? Yani iletişimi nasıl, kuvvetli mi? Çünkü bunlar herhalde bir oyuncu için önemli şeylerdir. Tabii. Yani dokunmak. Yani şuraya dokunmak.
3: Tabii.
0: Yani yanına gelip ne haber ya, nasılsın? Bu çalışan için de önemlidir. Yani herkes için önemli bir şeydir. Bunu duyduğumuz kadarıyla yapıyor. Yani bunu yapıyor.
3: Bireysel olarak.
0: Artı doğru. Bireysel olarak dediğin gibi oyuncularla diyaloğa giriyor, konuşuyor. İşte bazen bunu abarttığımızı burada söylediğimiz zaman şey yaptılar. İşte İdman'a bir saat önce çıkıyor, ne bileyim orada bir hazırlıklar yapıyor. Ne var kardeşim? Onu diyenler de oldu. Başkası yapmıyor.
3: Evet.
0: Abi yapmıyor başkası.
1: Isınmaya da çıkıyor.
0: Yani başkası abi, yapmıyor.
3: Evet, bravo.
0: Hatta
3: bravo.
0: öyle bir şey olmuş ki.
1: Evet.
0: Yani bunu oyuncular söylemiş ki burada demiştim yanılmıyorsam. Yani başkası da biliyordur. Yani ya bu hoca bu kadar hareketli şey, yani bizim böyle bir durağan olmamız ayıp olur ya. Bizim de yani bundan daha bir şey yapmamız lazım.
1: İster istemez tetikleniyorsun yani, artık yani.
0: Şimdi doğru. Buradan tabii övdüğümüz hoca yarın ya daha Beşiktaş bir yolun içerisinde. Yani asar, keser, parçalar, gider demiyorum. Bir
3: şu
0: yola çıkmış
3: söylüyoruz
0: ama şu anki yaşananlar
3: söylüyoruz.
0: Bakıldığında Beşiktaş'ın havası müthiş, futbolu müthiş, keyif veriyor mu? Veriyor. Diğer takım taraftarları hayranlıkla izliyor mu? İzliyor. Bir takım bütünlüğü var mı? Var. Takımdaşlık var mı? Var. Sevgi ortamı var mı? Var. Tribünlerle saha içerisindeki doku uyuşması nasıl? Müthiş.
1: Müthiş.
0: Bakıldığında transfer edilen oyuncuların performansları ile ilgili kötü bir şey söyleyeceğimiz şu anda, yani düşünüyorum bir anda böyle bir çok ya da bir
1: soru
0: isim
1: işaretli
0: yok.
1: Olan var ama yani Uattara
0: ya
1: mesela.
0: Bak Salih. Ama... Salih.
1: Müthiş transfer.
0: Biraz müthiş. Transfer döneminde aslında şey dendi.
4: Olur mu olmaz mı
0: diye. Olur mu olmaz mı dendi.
4: Ben de aynı.
0: Şu an Beşiktaş'ın gizli
1: ana
0: kahramanlarından bir tanesi. Yani çok da ön plan çıkan bir isim değil. Yani başka İlhan mesela. Evet 19
4: sürpriz.
0: Yaşında.
4: Sürpriz.
0: Sürpriz ama gerçekten o bölgede hocam, yani orada aratmıyor adamı ya. Trossard'ı aratmıyor. Yani Arsenal'de oynayan, Şampiyonlar Ligi finali oynayan, kup şampiyon olan, İngiltere'nin en Belçika milli dünyanın oynayan adamı aratmıyor kardeşim. Ya yani bu çok önemli bir şey.
1: Bugün kimsenin
0: yani
1: aklına gelmedi yani maç
0: evet,
1: esnasında.
0: Yani Çeri ile ilgili zaten bir sürü şeyler, hadi onu transfer olarak geçen sene olduğu için yani, onu saymayalım da. Yani
1: ikinci yarıda toparladı ama.
0: Yani ikinci yarıda toparladı. Kalecisi değişti ya her şeyden önce. Kolay mı ya? Kalecisi değişti. Yani kalecisi geldi, yeni bir kaleci geldi. Önünde yeni bir sağ bek, sol bek, ki sol bek sürekli değişiyor da. Evet. Yani bir Rıdvan oluyor, bir öbürü oluyor.
4: Evet. Aynen.
0: Yani
4: aynen.
0: Bakıldığında bu

0: Bunları ortaya koymak, bir şeyleri ortaya getirmek, yemeği yapmak ve yemekten lezzet almak.
1: Çok önemli.
0: Keyifli bir şekilde yemeğe kaşık sallamak. Bunların şu an hepsi Beşiktaş'ta var.
2: Abi bu zor bir yemekti ama.
0: Yani.
2: Bu çok zor bir yemekti
0: ve,
2: yani.
0: Tabii en mutlu kişi bence Serdar Adalı'dır şu an. Yani adam...
3: doğruları yaptı çünkü de öyle gözüküyor.
0: Şu an
3: öyle
0: doğruları gözüküyor. Yaptı öyle de gözüküyor.
3: Aynen.
0: Ve bu basın toplantısı mı başlıyor?
2: Yok abi, Bruno Genesio'nun başlıyor. Az sonra gidebiliriz.
0: Kulaklarını kapattılar, kulaklarını. Tribünlerdeki tezahüratlardan dolayı, uğultudan dolayı. Şimdi ya, bu taraftara özel yer açmak lazım zaten. Gerçekten yani Beşiktaş'ın geçen sene kötü olduğu zaman da vardılar. Bu sezon zaten hep varlar.
2: Bir virgül koyalım abi. Koyalım. Taraftara yine hakkını vereceğiz ama Genesio'nun basın toplantısına gidiyoruz.
4: Je pense qu'on a fait jeu égal en première mi-temps, voire même un peu mieux, parce que je trouve qu'on a su réagir après l'ouverture du score. On a su revenir au score, on s'est créé quelques situations pour même pour prendre l'avantage. Et puis début de deuxième mi-temps, on a eu aussi pendant 5-10 minutes plutôt de bonnes choses. Et lorsqu'on a encaissé le deuxième but, on a un petit peu tout confondu. On a perdu le fil tactiquement, on a perdu le fil dans la concentration, à l'image du troisième but sur le corner où on est absolument complètement passif. Et on a eu une fin de match où ça a été un petit peu du n'importe quoi à tous les niveaux.
5: İyi akşamlar. Analiziniz nedir maçla alakalı? Rennes'e karşı güzel bir ilk yarı izlemiştik. Sonrasında bir düşüş vardı. Burada da durum aynısı oldu. Hocanın cevabı ilk yarı daha iyiydi. Beraberlik golünü de attık. İkinci yarıya da başlarken 5-10 dakika aslında iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Bazı şeyleri göstermeye çalıştık. Belki de öne geçme fırsatını da yakalayabilirdik. Ama sonrasında konsantrasyonumuz tamamen düştü. Tamamen dağıldığımızı söyleyebilirim. Kornerden yediğimiz bir golde ise her şey bitmişti zaten. Sonrasında fark açıldı.
6: Buyurun.
4: Quand les choses se reproduisent, c'est pas le hasard. Forcément, ça peut arriver une fois, manquer de réussite, manquer de chance. Mais quand ça se reproduit, c'est qu'il y a des raisons. Il faudra bien analyser. Ce qui me gêne le plus, c'est qu'à la différence des autres matchs où on a aussi perdu, mais j'ai trouvé qu'on avait un petit peu lâché sur les 20-25 dernières minutes. On n'a pas senti qu'on avait encore l'énergie, en tout cas, pour essayer de revenir à 3-2, parce qu'il y avait des possibilités de revenir à 3-2 et pourquoi pas même de revenir au score. Mais je vous dis, on a oublié tous les fondamentaux du foot à partir du moment où on a été mené 3-1 en se désorganisant, en faisant plus les choses ensemble, ni pour défendre ni pour attaquer, et on a été sanctionné, mais encore ça aurait pu être plus lourd.
5: Evet, Marsilya fizik olarak, taktik olarak aslında bu şu anki takımımıza baktığımızda bundan daha iyisini yapamaz mı diye bir soru geldi. Daha iyisini tabii ki yapabilir ama burada bazı hatalar yapılıyor. Bu hatalar da tekrarlanıyorsa bunda mutlaka bir sebebi vardır.
7: Yani farklı bir galibiyet oldu. O da ekstra bizim için bir motivasyon oldu. Onu da şimdi pazar günlükü maça yanımızda götürmek istiyoruz. Orada da yine zor bir maç, zor bir deplasman. Ama özgüvenli bir şekilde oraya gideceğiz. Yani şu an iyi hissediyorum. Geçen maçtan sonra, yani geçen maçta oldu. Orada pek hissetmiyordum ama ertesi gün biraz ağır hissettim. Ama sağlık ekibimiz elinden geleni yaptı. Ben de kendimi iyi, güzel, yani hazır hissettim bu maç için. Yani benim için bir engel olmadı. Şimdi yarından itibaren yine toparlanma, pazar günkü maç için kendimi hazırlayacağım.
1: Orkun, yeni bir hocayla sezona başladınız, yeni transferler. Bu kadar kısa süre içinde bu kadar iyi bir uyum bekliyor muydun? Tribünler de sizi ayak uyduruyor. Yani siz

0: 90 dakika koşuyorsunuz, tribünler de bir nevi koşuyor.
1: Tabii. Tribünlerin desteği inanılmaz çünkü. Bizim de bir katkımız var çünkü biz de bu sene çok iyi başladık. Takım olarak da çok iyiyiz, arkadaşlık da çok iyi. Yani o enerjiyi birbirimize verdiğimizi düşünüyorum. Takım taraftarı ateşliyor, taraftar da bizi ateşliyor. O uyum çok çok güzel. Beşiktaş hep böyleydi iyi günlerde. İnşallah o iyi günlere yine gelebiliriz, iyi yoldayız. Bunu inşallah devamını getirebiliriz. Ki bizim için de çok güzel oluyor böyle bir maç oynamak.
2: Buyurun. Beşiktaş taraftarları çok seviyor. Kaptan olarak da oyuncu olarak da çok seviyor ama hakem de çok fazla ilgili olmam ve her an kart görebilecek potansiyel ondan da biraz onları korkutuyor. Bu konuda ne dersin?
1: Ya korkutuyor. Yani benim karakterim haksızlığa pek gelemiyor. O yüzden öyle bir tepkiler oluyor. Ya çok konuşuldu yine. O yüzden siz de bunu sordunuz. Ama benim açıkçası hiç umurumda değil. Çünkü ben sahada Beşiktaş'ın takımım hakkını korumak istiyorum. Dışarıda kim ne derse desin hiç. Yani kafama hiç takmıyorum ama siz bunu sorduğunuz için bunu konuşmak zorunda kalıyoruz. Dediğim gibi ben hakkım yeniliyorsa hep tepki gösteririm. Tepki göstermeye de devam ederim. Tabii şiddetli bir şekilde olmaması lazım hep. Ama ben hep Beşiktaş'ın takımım, kendi haklarımı koruyacağım. Buna devam edeceğim. Bunu da asla da bırakmayacağım.
0: Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Sağ olun. Teşekkür ederim.
3: Kaptan Orkun Kökçü'yü dinledik değerli izleyenler. Bir röportaj daha olabilir ki Poku geldi. Şimdi Poku'yu dinleyin.
0: Evet, hazır mıyız? Hazırız, soruyla başlayalım. Buyurun.
4: And there was a question.
0: İçeride Tayyar Dahil
4: Tom Manager.
0: Bugün de görkemli bir başlangıç yaptınız.
4: So we started the very good beginning. And at the very beginning also, in terms of Tayyar, he played final games in Europe before. So do we have big expectations and hopes to go further in Europe League because our coach has experience about going to finals in Europe?
5: Yes, of course, but also because of the quality from the group. And we believe we can do something good in the Europa League and we will show it.
4: Tabii ki kaliteliyiz öncelikle onu söylemem lazım ve inancımız da var. Avrupa'da iyi işler yapacağımıza dair inancımız var ve bunu da göstereceğiz.
6: Aslında ilk bölümü Çorum maçında atmıştı ama
4: I think you scored your first goal against Çorum but it was because of the offside cancelled. So your first goal officially, how do you feel, what do you want to say about the fans also?
5: I feel good about the goal. Hopefully this is the first one of many and hopefully I will score also in the league. So I'm happy with this one.
4: Çok iyi hissediyorum. Umarım bu atacağım birçok golün ilki olur, öncüsü olur ve umarım ligde de gol atarım. İyi hissediyorum kendimi gol attığım için.
7: Aşkım. Yeah.
4: After you entered the game, and now we in the part in the period that Beşiktaş dominated the game, and you scored your goal. So what did our coach ask you? The most important thing that the coach wanted you to do, ask you to do.
5: He just wants me to be myself, and I came in when it was 3-1, so I knew what we had to do. We just had to keep the 3-1 or. When there's an opportunity in the counter, I know my quality is on the counter, so then I will go. And that's how I scored the goal, and I'm very happy.
4: Hocamız benden kendim olmamı istedi, kendim gibi oynamamı istedi ve zaten bildiğiniz gibi 3-1 iken öyle girdim. Tabii ki 3-1 öndeyseniz önceliğiniz skoru korumak olur ve fırsat varsa da 4'ü bulmak olur. Ben de kontra ataklarda kaliteli bir oyuncuyum ve giderim kontra atak olduğu zaman. Ben de bunu yaptım. Hücuma gittim. Golü attım ve golü attığım için mutluyum.
0: Son bir soru alacağız.
4: Last question.
8: Daha önce İtalyan hoca senin hakkında gün geçtikçe öğreniyor ve daha iyi.
4: İtalyan is İtalyan said you are learning, adapting yourself. You will be much better in the future. So how can you rate yourself physically now? Like above 10, let's say over 100%, like how can you rate yourself physically?
5: I'm fit, I'm 100% fit, so if the coach needs me in the starting lineup, I'm ready. And if I have to do it from the bench, then I'm also ready. at the end of the day, this is a team sport. So if I

0: yaptı.
1: Bak ne diyor, hazırım diyor. Her oyuncu hazırım diyor. Oynama arzusu işte, zevk alıyor diyoruz ya. Bak hazırım diyor. Hocam oynat beni diyor.
0: O kadar keyifli bir ortam var ki herkes tabii ki üzerine düşeni yapmak istiyor. Ya seni gösteriyorum yani.
1: Sen bile oynamak istersin o sahada. Dizlerini titrer tabii ama birkaç maç oynadıktan sonra alışıyorsun. Kolay değil.
0: Ben 17'ye kadar oynadım ya. Senin kadar olmasa da hocam kadar zaten hiç değil de.
1: Tamam sen harika oynadın. Hemen burada da
0: yalan. Harika oynadım demedim.
1: Oynadın, oynadın. Oynadım potansiyel
0: var. İlk defa çıkıyorum demedim.
1: Sağ bekte Mourinho gibi gider gelirsin. Ya bugün bakıyorum şaka maka bir yana Mourinho'ya. Yeri geliyor santrafor, yeri geliyor bek, yeri geliyor kanat for, yeri geliyor stoperin kademesine giriyor. Agbo'da hamleleriyle, mücadelesiyle orada mesela her geçen gün üstüne koyuyor. Salih, yani bugün taraftar zaten bütün stat Salih diye inledi. Niye? Çünkü senin ne yaptığını görüyor. Taraftar, Beşiktaş taraftarı müthiş bir gözlemcidir, iyi izler. Sen bunları yaptığın zaman o stat 50 bin kişi Salih diye tezahüratlarda, ekran başındaki insanlar bile Salih tezahüratı yapmıştır. Acayip onur verici, gurur verici bir şey. Helal olsun taraftara da Salih'e de. Abi olayı tan, durdurulmuyor hocam, durduramıyorsun. Adam bir anda bir bakıyorsun orada öbür tarafta sağ bekin kademesinde, sol bekin kademesinde, ön alanda derin koşu yapıyor, yere düşüyor, alıyor, ikili mücadelelere giriyor, oyun kuruyor, gol atıyor. Bir eksikliği gol atması, yani inşallah onu da attığı zaman golle de taşlandı
2: kendisi. Attırıyor artık, daha ne yapacak? Yani attırıyor, daha ne yapacak?
0: 6 asisti var şu an.
1: Yönevic'e bakıyorsun hocam, bir pozisyon Orkun attı, alıyor topu, sağa geliyor, alıyor topu, dönüyor iki kişinin arasından, topu sürüyor, kafayı kaldırıyor, zınk, ceza sahasının içinde ara pası bırakıyor.
2: Artık bir santraforumuz var ya, değil mi?
1: Santraforun dışında yeri geliyor 10 numara rolünü üstleniyor.
0: Yani. Başkandan bir açıklama gelmiş, ben onu okuyayım istersen.
1: Bizim başkandan.
0: Evet, tamam. Serdal Adalı'dan. Bugün Marsilya'yı bize yakışan bir oyun, farklı bir skorla mağlup ederek camiamızın yüzünü güldüren, ülkemizi Avrupa'da en iyi şekilde temsil eden Beşiktaş'ımıza gurur duyduk. Bu gururu bize yaşatan oyuncularımızı, teknik heyetimizi, emek geçen herkesi tebrik ediyorum. Bu zafer gecesinde takımımızı müthiş bir güçle destekleyen, tarihe adını bir kez daha yazdıran büyük taraftarımıza teşekkür ediyorum. Türk futbolunun Avrupa'daki görkemli günlerinden birine daha imza attık. Beşiktaşlı büyüklerim, kardeşlerim, çocuklarım, şimdi sokaklara şanlı formamızla çıkma zamanı. Şimdi daha yüksek sesle hep kol kola, bir gün değil her gün Beşiktaş adlı mesajı yayınlamış Başkan Adalı.
1: Beşiktaş taraftarı da başkana teşekkür ediyor. Niye teşekkür ediyor? Önder Özen, peşinden İtalyano, Gökhan Keskin, bir de Graft. Yaptığın hamlelerde ve böyle bir takımı oluşturduğun için, fedakarlık maddi manevi anlamda bu dönemde yaptığın için Beşiktaş taraftarı da sana teşekkür ediyor. Gelelim İlhan'a. İlhan az önce söylediğim gibi 19 yaşında pırıl pırıl oyuncu. O kadar genç yaşta, hele büyük bir takımda kapalı defansları, bu seviyeli takımlara karşı üstüne gidip çalım atmak, dribling yapmak, sorumluluk almak kolay değil. İşte hep ne diyorum biliyor musun? Oyuncunun bir potansiyeli varsa kardeşim, o potansiyeli teknik adam çıkartır. Sistem çıkartır. Sen o teknik adamla sistemi doğru oyuncularla birleştirdiğin zaman işte böyle bir performans, böyle bir maç izliyorsun. Orkun gerçekten büyük kaptan. Ben söylüyorum, boş ver kardeşim. Tabii ki de yeri geldiği zaman zaman farz biraz daha böyle reaksiyonlarında biraz fazla aşırıya kaçabildiği dönemler oluyor. Sen tribünlerden gelen bir Beşiktaşlısın. O duygu patlamasını, o içindeki o duygusallığı, hakkın yendiği zaman, yendiği dönemlerde de neler yapmak istediğini, bazen reaksiyonunda sınırı aştığını hissedebiliyoruz, görebiliyoruz ama işte orada onun yerine de konmak gerekiyor, empati kurmak gerekiyor. Bırak kardeşim, onların algısı senin çalgındır. Sen sağda oynarsın, onlar seni izlerler. Anca bunu yapmaya çalışırlar. Beşiktaş taraftarı, camiası seni kimse yedirmez. Sen Beşiktaş takımının kaptanısın, taraftarın tribündeki sahadaki sesisin sen. Yüreğisin, mücadelesin, cesaretin. Sadece o dengeyi iyi sağla. Çünkü Beşiktaş taraf takımı, Murat abi çok güzel bir yere değindi. Bu oyunuyla, bu mücadeleyle büyük gözdağı verdi, korku saldı. Bu ligde büyük gözdağı verdi, korku saldı. Ya bırakın kardeşim, bak bugün böyle hakemler görmek istiyoruz artık ligde. Müthiş, harika hakem. Bırakın oynasın, önünü kesmeye çalışmayın, paçasından çekmeye çalışmayın. Zaten hep geçen de söyledim, taraftar bütünleşti, camiye kenetlendi, müdahale etmeyecek duruma geldi. Sahada da oynayan bir oyuncu topluluğu var. Vebal günah kadar kötü bir şey yoktur ha. Bak o vebal günah, vicdan, bunlar çok önemlidir. Ahiret vardır, öbür dünya vardır. Bunları yaşamak, yaşatmak istemiyorsanız kardeşim, hak eden hak ettiği gibi davranacaksın.
0: İtalyano'nun açıklamaları geldi ki az sonra basın toplantısından gelecek ama Mixon'da yaptığı güzel açıklamalar var. Onlardan bir tanesini okuyayım ben. Taraftarların benim adıma tezahüratı beni duygulandırıyor. Bunu ödeyemezsiniz, bunu satın alamazsınız. Harika bir duygu. Elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum ve bunun için hazırım. Elimde olsa 42 bin kişiyi tek tek kucak

0: derdim. Bunu yapamıyorum. İnşallah bu atmosfer çok uzun süre devam eder demiş. Yani zaten kenarda da görüyoruz. Yani tıpkı Beşiktaş'ta oyuncular gibi, taraftar gibi keyif alıyor Vincenzo Italiano.
1: Italiano kenarda bir oyuncu gibi heyecanlı, stresli ve oyunu, o anı, maçı orada yaşıyor. Evet. Yani belki de oyunculardan daha fazla efor sarf ediyor kenarda.
2: Tabii tabii.
1: Yani giriyor çıkıyor. Yani hakikaten kenarda durmak, yani hükmetmek, onları kontrol etmek oynayandan daha zor.
2: Tabii.
1: Çünkü bazen
2: yaşadın hocam, biliyorsun.
1: Oyuncuyu sahaya sokuyorsun. Oyuncu beyaz çizgiyi geçti. Artık inisiyatif oyuncuda.
0: Peki
1: istediğin
0: hocam,
1: kadar
0: devam
1: bağlamıyorsun.
0: Edeceğiz. Özet hazır. Hemen özete gidelim. Beşiktaş Avrupa Ligi'nde sahasında Marsilya'yı konuk ederek başlıyor. İlk atak siyah beyazlı takımdan, vuruş geldi, savunmadan sekti, top dışarı gitti. İlhan'ın şutu, savunmanın müdahalesi, etkili başladı Beşiktaş. Ceza sahasında bir şans daha, Vlahovic vurdu ama top yan ağlara gitti. Marsilya bu pozisyonda penaltı bekledi, oyun devam ediyor. Çerni vurdu. Top dışarı gitti. Marsilya etkili geldi bu kez de. Nübel başarılı. İlhan'la geldi Beşiktaş. Olaytan araya bıraktı. İlhan vurdu, top ağlara gidiyor. İlhan Fakılı golü atıyor. Beşiktaş 15'li öne geçiyor. Junior Olaytan'dan nefis bir pas, golü atan İlhan Fakılı. Marsilya etkili geldi. Ceza sahasında tehlike ve Abdallah skora dengeyi getiriyor. Abdelli'den savunmanın arkasına uzun bir top. Derinlik kayboldu ve Abdallah da Nübel'i mağlup ediyor. 29'da beraberliği buldu Marsilya. Yeniden öne geçmek istiyor Beşiktaş. Orkun çok yakın mesafeden net bir şans ama burada kaleci başarılı Delange. Görüntüler ikinci yarıdan. Çerni ceza sahasında. Çerni nefis bir gole imza atıyor. Václav Çerni ile Beşiktaş yeniden öne geçiyor. 56'da Çerni'nin bu şık golü Beşiktaş'ı yeniden öne taşıdı. Korneri kullandı Beşiktaş. Murillo eski bir Marsilyalı, eski takımına golü atıyor. Skor 3-1'e geliyor. Amir Murillo ile fark 2'ye çıktı. İkinci golden 3 dakika sonrası üst üste geliyor Beşiktaş golleri. İlhan nefis vurdu, direğe geçemedi. İlhan Fakılı günün yıldız isimlerinden. Beşiktaş 4. golü arıyor. Olaytan bıraktı. Ernest Poku. Beşiktaş formasıyla ilk golünü buluyor Ernest Poku. 81'de skor 4-1 oluyor. Bir asist daha Olaytan'dan. Gol Poku. 5. gol için geldi Beşiktaş. Ouattara sonuç alamadı. Beşiktaş Avrupa Ligi'nde Marsilya'yı 4-1'le geçiyor ve 3 puanla Avrupa Ligi'ne başlıyor. Özeti hatırladık değerli izleyenler. Beşiktaş Avrupa Ligi'nde Marsilya'yı 4-1'le geçti. Gerçekten çok şık goller. Keyifli bir akşam. Bu akşamı da konuşmaya devam ediyoruz. Hocam İtalyano'nun açıklamasında kalmıştık. Yani tıpkı bir taraftar gibi keyif alıyor. Zaten o keyfi de aldığı kadar da veriyor. Herhalde Beşiktaş taraftarı bundan daha iyisini hayal edemezdi. Geçen Mayıs ayından bugüne baktığımızda.
1: Yani geçen dönemden bu döneme artık sahada, kenarda koşan bir hocanız var. Mücadele eden bir hocanız var. Oyuna katkı sağlayan bir hocanız var. İnanılmaz bir arzuyla savaşan bir hocanız var. Gerçekten oyuncular için çok önemli. Kenardaki hocanız böyle heyecanlı, stresli ve oyunu anı, her anı yaşaması bir oyuncu için çok önemli. Bazen kulübeye baktığınızda duran bir hocamı, heyecanı yüksek olan, saldıran ve savaşan bir hocamı. Aslında oyuncular için savaşan bir hoca vardı. O yüzden İtalyan'ı kutlamak lazım. Geldiğinden beri de hakikaten Beşiktaş takımına inanılmaz şeyler kattı. Hem oyun anlamında, hem pozisyon anlamında, hem de nasıl maçları hangi şekilde oynayabilecekleri ve nasıl kazanabileceklerini birebir, bana göre birebir çalışarak bu oyun şablonunu oturtmuş. Önde baskı yapan, oyunu belirli bir alanda kısıtlayan, geri geldiğinde savunmada bekleyen ve çabuk hücumları da çok iyi.
0: Bir virgül daha, İtalyano'nun basın toplantısı başlıyor, izleyelim.
2: Tebrikler. Muhteşem bir galibiyet. Uzun bir aradan sonra Beşiktaş'ı böyle görmek. Zaten tribünler de bunun cevabını verdi bu akşam sizlere. Müthiş bir tribünler vardı, destek vardı. Şimdi tabii ne soracağımı da bilmiyorum. Çünkü takım o kadar iyi ki bize hoca hani böyle bir eleştirisel bir soru da sormaya izin vermiyor açıkçası. Ama şunu merak ediyorum. 1-1 oldu.
3: O zaman da
4: gidebiliriz o zaman.
2: 1-1 oldu. Biraz takım düşer gibi oldu. Devreye böyle girdi. İkinci yarı ya başlarken soyunma odasında neler oldu? Çünkü ben tahmin ediyordum. Beşiktaş ikinci yarıya çok farklı başlayacak. Ne konuşuldu içeride? Bir de çok kısa. Bugün maçın yıldızı kim diye bana sorsalar, ben bugün maçın yıldızının hakem olduğunu söylerim. Muhteşem bir maç yönetti. Oyunun hiç durmasına izin vermedi. Maalesef Türkiye'de biz hakemleri çok konuşuyoruz. Hakemle ilgili neler söylemek ister? Teşekkür ederim.
3: Sì, l'arbitro bene. Non era facile in una partita del genere. Per me con questi ritmi, con questa intensità, con il fatto delle regole che sono cambiate, che stanno dando una grande mano ad avere molti più minuti di partite, molta più intensità, molta più velocità, quindi per un arbitro diventa ancora più complicato e oggi è stato bravo. Colombo in Italia è un arbitro di grande valore e gli faccio i complimenti perché è stato veramente bravissimo. La partita bene, siamo partiti bene. Abbiamo avuto 10 minuti nel primo tempo dove abbiamo sbagliato un po' troppi palloni e loro ci sono ripartiti. E lì abbiamo un po' sofferto, però nel secondo tempo ci siamo messi a posto. Abbiamo fatto un grande secondo tempo. Tutti i ragazzi hanno giocato a un livello alto, a un livello altissimo. E sono contento perché aggiungiamo 3 punti a questa classifica dell'Europa. Ce ne vogliono tanti di punti per andare avanti, quindi siamo contenti di essere partiti così e aver regalato a questo pubblico una prestazione e una vittoria molto molto importante.
4: Bence de hakem bugün iyiydi. Çünkü bu tür maçları yönetmek bence kolay değil. Neden? Çünkü ritim ve temposu çok yüksek. Çok koşulan bir maç olduğu için kolay değil tabii ki de hakem için. Ama aynı zamanda bu yeni değişen kurallar var biliyorsunuz. Bunlar bizim gibi takımlara yardımcı oluyor. Çünkü oyun daha hızlı oluyor, daha az duruyor. Ama bu hakemin işini biraz daha zorlaştırıyor. Ama bugün hakem gerçekten iyiydi. Ki zaten Colombo'da İtalya'da önemli bir hakem. Ve onu tebrik etmek istiyorum bu yüzden bugünkü performansından dolayı. Maç hakkında konuşmam gerekirse bence iyi başladık. İlk yarıda bir 10 dakika birazcık afalladığımız bir dönem oldu. Çok fazla pas hatası yaptık ve rakibe kontra şansı verdik. 10 dakikadan dolayı çok mutlu değildim. Sonra ikinci yarıya başladık. İkinci yarıda bence harika başladık ve çok iyi bitirdiğimizi düşünüyorum aynı zamanda ikinci yarıya. Herkes çok yüksek seviyede oynadı. Herkes mükemmel performanslar ortaya koydu ki bu beni çok mutlu etti. Sonunda 3 puanı aldık. Ama bu 3 puan daha yetmez. Daha çok fazla puan almamız gerekiyor. Eğer gruplardan çıkmak istiyorsak da ailelere gitmek istiyorsak ve taraftarımıza da bugün harikaydı onlar da. Bu galibiyete hediye ettiğimiz için onlara teşekkür etmek istiyorum.
5: Emre Bey, siz de devam edelim.
6: Emre Tanrıver, Gazete Spor. 27 Temmuz'da Beşiktaş henüz tek resmi maç oynamışken Sayın Sportif Direktör Önder Özel'in bir açıklaması vardı. Bu takımın yıldızı oynadığı oyun olacak ve bize zaman verilirse Beşiktaş acımasız bir takım olacak şeklinde. Geldiğimiz noktada sanki siz ve takımınız Önder Özel'in haklı göstermiş gibi gözüküyor. Beşiktaş daha fazla ne yapabilir? Ben bunu merak ediyorum. Teşekkürler.
3: La squadra... La squadra può ancora crescere, secondo me, può ancora fare un passo importante per cercare di avere anche nei momenti di difficoltà quella capacità di tenere di più la palla, di non

0: rischiare, però mi piace perché i ragazzi ripropongono quello che facciamo in allenamento, credono in quello che stiamo proponendo, quello è troppo importante. Questo atteggiamento ai ragazzi piace, questo modo di interpretare le partite ai ragazzi piace e andremo avanti così, cercando di migliorare, di aggiustare, cercando di coinvolgere tutti i ragazzi, li vedo sorridenti, li vedo contenti, dobbiamo continuare così. Mi auguro che questo momento non finisca mai perché è un momento bellissimo con la squadra, con l'ambiente. Dobbiamo essere bravi a mantenere queste prestazioni e questo entusiasmo, perché è un entusiasmo che davvero trascina tutti e ci sta facendo fare grandi, grandi, grandi prestazioni.
1: Bence bu takımın da hala potansiyel olduğunu düşünüyorum. Hala daha da gelişebileceğini düşünüyorum. Mesela ne geliştirebiliriz? Zor anlarda daha işlerin iyi gitmediği anlarda daha çok topu tutabilir, sahip olabiliriz. Daha az risk alabiliriz bence. Oyuncularımı gerçekten hepsini çok seviyorum. Çünkü sahada ne yapıyorsak, idmanlarda ne yapıyorsak beni çok iyi dinliyorlar, onu yapıyorlar ve maçlara da yansıyor bu. O yüzden gerçekten bu konudan çok mutluyum. Hepsi gerçekten çok karakterli ve aynı zamanda oynadığımız oyunda onlara çok benimsemiş olduğunu düşünüyorum ve beni çok dinlediklerini düşünüyorum. Onlar da bu oyunu seviyor. Bu yüzden de çok mutluyum. Böyle devam etmemiz gerekiyor. Umarım bu güzel periyot, şu ana kadar giden harika periyot uzun süre devam eder ve bitmez. Çünkü bu performans ve bu heyecan, bu istek, arzu bizi çok ileriye doğru taşıyacağını, iyi yerlere götüreceğini düşünüyorum.
2: Beyefendi siz de devam edelim.
3: Haber Global, Samet Yılmaz. Hocam tebrikler, güzel bir galibiyetti. Benim sorum şu: ilk yarıda zaman zaman savunmada aksaklıklar yaşandı. Yani bu da muhtemelen Orkun'un sakatlığı ve olay tanına Salih'in biraz daha pres için öne çıkması oldu. Peki bu ileriki durumlarda, ileriki maçlarda nasıl bir sorun yaratır ve nasıl çözmeyi planlıyorsunuz?
0: No, ci sono partite e partite. Oggi affrontavamo una squadra forte, ha approfittato di quei 10-15 minuti dove noi abbiamo sbagliato un po' troppi palloni, ci sono ripartiti forte. Orgun oggi si è sceso in campo, è sceso perché stava bene, perché poteva fare prestazione. Orgun, se non avesse avuto la certezza di scendere in campo, non lo mettevamo in campo. Invece ha fatto quello che doveva fare. Ripeto, tutti hanno fatto una grande partita. A quei 10 minuti, quel quarto d'ora, dobbiamo stare attenti, perché abbiamo sbagliato troppi disimpegni, troppi passaggi, abbiamo forzato troppe giocate, abbiamo dato modo loro di ripartire e poi lì poi inizia a fare fatica, a rincorrere, a coprire tutto questo campo. E come ho detto prima, dobbiamo lavorare per cercare di aggiustare, migliorare dove stiamo facendo bene, aggiustare dove c'è qualche lacuna, però nessun problema. In mezzo al campo stiamo facendo bene, Didi quando entra fa bene, oggi Miretti mi è piaciuto, si è sacrificato sull'esterno, la partita precedente Kartal ha fatto l'assist per il gol, stiamo tutti davvero coinvolti, mi sta piacendo e dobbiamo lavorare perché è ancora lunga la stagione.
1: Maç maçta değişiklikler olabiliyor. Mesela bugün biz gerçekten çok çok iyi bir takımın karşı oynadık. Bir 10-15 dakikada da problem yaşadık. Rakibe çok fazla kontra şansı verdik. Çünkü çok fazla hata yaptığımızı düşünüyorum topla beraber. Orkun oynadı bugün çünkü kendisini iyi hissediyordu ve bugün gerçekten harika bir performans verdi ve işini çok iyi şekilde yaptı. Ama zaten Orkun oynamak istemese de, Orkun'da bir problem olsa Orkun zaten oynamazdı. Ama bugün bence işini harika bir şekilde yaptı. Sadece o değil, herkes, bütün oyuncular işini çok iyi bir şekilde yaptı. Sadece işte 10-15 dakika daha dikkat etmemiz gerekiyor çünkü gereksiz yere top kaybı yaptık. Zorladık bazı yerlerde oyunu. Daha basit opsiyonlar varken zorladık ve karşılığında rakip bize kontralarla geldi. O yüzden ne oldu? Daha çok koşmak zorunda kaldık. Daha fazla geniş alan kapatmak zorunda kaldık. Bu da bizi yoran bir şey. daha iyi yaptığımız şeyleri daha da iyi yapmamız gerekiyor. İçerideki problemlerimizde yani eksik olanları da düzeltmemiz gerekiyor.

0: Ya bu kadar basit aslında. Orta sahalardan da ben çok memnunum. Bugün herkes çok iyi oynadı. Endi de iyi girdi. Miretti de aynı şekilde. Kartal da geçen maç asist yaptı. Herkes işin içinde. Yani herkes harika şekilde oynuyor, performans gösteriyor. Ama daha sezon uzun. O yüzden daha da önümüzde çok yol var. Çalışmaya devam etmemiz gerekiyor.
1: Siz de devam edelim.
2: Hocam hayırlı olsun. HT Spor'dan Ali Genç. Çerni'nin son durumu nedir acaba? Çerni.
3: Cosa è successo Çerni?
4: No, penso crampi. Penso stanchezza perché ha corso davvero tantissimo. Nulla di particolare. Ed è giusto che quando poi uno non ha più benzina, è giusto dare il cambio con un compagno più fresco, con un compagno che può spingere forte. E sono contento anche per Ernest, bravo ragazzo che si allena forte, che è sempre lì silenzioso ad aspettare il suo momento, e sono contento anche per lui. Quindi è un cambio normale, solo stanchezza, è tutto al momento sotto controllo. Chiaro che giochiamo adesso fra 3 giorni, dobbiamo viaggiare, dobbiamo cercare di riposare, di recuperare le energie, e mi auguro che lui, Emiran, qualcuno che è molto stanco riesca a recuperare, perché domenica abbiamo una partita molto importante.
0: Kramp olduğunu düşünüyorum, yorgunluk olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok koştu gerçekten. Yani çok da bir sıkıntısı olduğunu düşünmüyorum o yüzden. Tabii ki de bir insanın benzini bittiği zaman değişmesi gerekiyor. Yerine daha fresh birinin girmesi gerekiyor. Ernest de gayet iyi girdi bugün. Onun için çok mutluyum. Bravo demek istiyorum kendisine. Gerçekten iyi bir çıkarttı. Zaten idmanlarda da kendisi çok sıkı çalışan biri. Ve hep sessizce zamanının gelmesini bekledi. O yüzden ona tebrik ediyorum. İyi bir iş çıkarttı. Yani değişik hakkında şunu söyleyeyim. Normal bir değişiklikti. Hani olması gereken bir değişiklikti. Çünkü zaten 3 gün sonra çok önemli maçımız var. Burada iyi dinlenmemiz gerekiyor. Enerjimizi geri toplamamız gerekiyor. Ve umarım Çerni, Emirhan ve yorgun oyuncular, yani arada daha yorgun oyuncular da var, onlar da iyi bir şekilde dinlenir. Çünkü pazar günü gerçekten çok çok çok önemli bir maçımız var.
1: Buyurun.
5: Milli Eskoler. Hocam galibiyetten ötürü tebrik ederim. Hocam maçtan önce hem Beşiktaş'ta hem de Marsilya'da forma giymiş Eduard Sese ile konuştum. Ve oyun felsefenizin tırnak içinde Kartal imajına uyduğunu söyledi. Bugün de çok iyi bir Beşiktaş izledik. Taraftarlar da şu an sizi çok seviyor. Acaba şu an Beşiktaş'ın değerleri tarafından başarılı bulunmak sizi nasıl hissettiriyor? Teşekkür ederim.
0: Pardon, en sonunda ne dediniz?
6: Değerleri tarafından başarılı bulunmak.
0: Evet.
7: Essere piaciuti dai valori del Beşiktaş, diciamo.
4: Ma noi, allora, quando la società mi ha contattato, mi ha chiamato, mi ha chiesto di riproporre quello che ho sempre cercato di proporre da quando ho iniziato a fare questo mestiere. Mi ha chiesto tutti quei valori, tutti quei principi che state vedendo. E ho accettato anche per quello questa sfida, andare via dall'Italia, paese nuovo, non conoscere la lingua, ambientarsi, prima esperienza lontano dal mio paese, ma l'ho fatto perché la società mi ha chiesto di esprimermi come so fare. Quindi dicendomi che in questo stadio un certo tipo di calcio verrà apprezzato, e ad oggi sta andando per questa strada qua. Ad oggi sono felice dell'entusiasmo che c'è attorno a noi, allo stadio, i risultati che stiamo facendo, e andremo avanti così, cercando di migliorare, come ho detto prima, cercando di fare meno errori possibili e cercando di vincere, perché alla fine conta quello, attraverso un'identità, un gioco, un'organizzazione, e grazie anche a questi giocatori che in questo momento per me sono straordinari per quello che stanno facendo.
0: Kulüp beni ilk aradığında benden istedikleri şey daha önce yaptığım şeyleri göstermemdi. Yine burada da yapmamdı. Benim bu mesleğe başladığım andan beri ki bence bunlar da şu anda gözüktüğünü düşünüyorum. Bunlar gerçekten gözüküyor ve gözükmeye devam edeceğini düşünüyorum. Ben de kabul ettim zaten bu. Yeni bir challenge'dı. Kabul ettim bunu. Ülkemi terk ettim. Benim için zor tabii ki de. İtalya'dan ayrıldım. Dilini bilmediğim bir yere gittim. Ama çünkü ben bu teklife, bana dediklerine inandım. Ve bence şu anda oynadığımız oyun stadyumda hak ettiği değeri görüyor olduğunu düşünüyorum ve böyle devam edeceğini düşünüyorum. Umarım hep böyle olmaya devam eder. Gerçekten çünkü hepimiz şu anda çok mutluyuz. Aynı zamanda hepimize bir heyecan var ve bu da sonuçlar da getiriyor. Sonuçlar da gayet iyi gidiyor şu ana kadar. Hep böyle devam etmesini isterim. Umarım böyle devam eder ve en az hatalı şekilde oynamamız gerekiyor. Hep kazanmak istememiz gerekiyor. Kazanmayı istememiz gerekiyor. Çünkü burada önemli olan şey oyun ve bir kimlik yaratmaya çalışıyoruz. Bu kimliği yaratırken de en büyük pay tabii ki de oyuncuların, onlara teşekkür etmek istiyorum.
1: Basın toplantımız sona ermiştir. Hocamıza teşekkür ederiz.
4: Grazie. Thank you.
3: Vincenzo Italiano'nun basın toplantısını ekranlarınıza getirdik değerli izleyenler. Zaten yine hem kulübe hem de oyuncularına övgüyle basın toplantısını tamamladı Italiano. Hocam Bruno Genesio'dan da Beşiktaş'a bir övgü geldi. Beşiktaş bu turnuvada çok daha iyi ileri gidebilir diyor basın toplantısında Bruno Genesio.
8: Bugünkü oyunuyla Beşiktaş gerçekten bir yerlere gidebilir. Çünkü gerçekten müthiş oynadı. Yani hem savunma anlamında, hem orta saha anlamında, hem de ilerideki hücum anlamında bana göre Beşiktaş bugün hakikaten Türkiye'de bir Türk futbolunun biraz daha iyi yerlere geldiğini, iyi takımlarında olduğunu gösterdi. Avrupa'da da yoluna devam edecek Beşiktaş ama tabii ki en önemlisi Beşiktaş'ın şu anda lig. Lig çünkü biliyorsun uzun bir maraton. Avrupa kupaları belirli bir drajdan, belirli bir kaliteli takımlardan oluştuğu için belirli bir yakada geliyorsun ama ondan sonra bazen gücün yetmiyor. O zaman da oyuncu kapasiten veya işte yedeğin olmadığı zaman sorunlar yaşıyorsun. Ama ben Beşiktaş'ın önceliğinin lig olduğunu düşünüyorum. Çünkü 5-6 senedir erkenden ligden kopan bir Beşiktaş'tı. Ama şimdi seyirciyle bütünlemiş, üstüne koyarak arzulu istekli oynayan bir takım var. O arzu ve isteği de hocası var. Yaşayan bir hocası var yani. O yüzden şu anda Beşiktaş oynayan oyuncular da dışarıda seyreden seyirciler de keyif alıyor, keyif veriyor. Umarım aynı şekilde devam ederler.
3: Evet.
8: Çünkü aslında uzun bir zaman sonra keyif almaya başladık Beşiktaş'tan. Çok ızdıraplı, sıkıntılı bir süreçler vardı. Ama şimdi keyif aldığımız bir takım var. Ondan da umarım çok daha ileri, çok daha iyi yerlere getirirler. Çünkü biliyorsun ligde belirli bir maçın sonunda ligde kaderin şampiyonluk şansının kalmadığı zaman otomatik olarak modun da düşüyor. Ama Avrupa'da belirli bir standardı yakalıyorlar. Ben bugün mesela ilanı çok beğendim. Umarım milli takım içinde belki daha çok erken, bana göre Aral daha önde Trabzonspor'daki ama bana göre üstüne koyuyor. Her geçen günde koyacak. Beşiktaş belki de genç bir yetenek bir oyuncu kazandı. Bu takıma kazandıranlara da teşekkür etmek
3: lazım. Italiano ilanla ilgili şunu söylüyor. Basın toplantısından önce Mixon'da. İlan Fakıl'ı her geçen gün gelişiyor. Onu tebrik ediyorum. Bravo diyorum. Böyle devam ederse büyük bir başrol oyuncusuna dönüşebilir. Hücum da çok iyiydi. Savunmaya da yardım etti. İlk günden beri kendini göstermeye çalışıyor. Onun adına çok mutluyum diyor. Başrol oyuncusu olabilir diyor İlhan için Italiano.
9: Pekala, başrol oyuncusu olabilmesi için ne yapılması gerekiyor? Oynatılması gerekiyor. Sorumluluk verilmesi gerekiyor. Italiano veriyor değil mi? Milli takımda çok da verilmesi lazım. Sonuçta ligde açık ara kanatta Trossard'dan sonra en iyi sol kanat oyuncusu kim diye sorsan bana performans olarak İlhan. İlhan derim yani. Şu anda güncel olarak milli takım nedir kardeşim? Güncel olarak kimse iyiyse onu getireceksin. Tabii ki de hocamın dediği gibi mesela Aral'ı da seçebilirsin. Orada rekabeti oluştur. Hak ediyor mu? Hak eden oyuncunun hak ettiğini vereceksin. Milli takım forması o dönem o şartlar altında en iyi performans formda olan kimse onu getireceksin. İlhan Fakıl da bunu hak ediyor. Bugün zaten Montella tribünde haftalardır da Beşiktaş maçlarını izliyor ve bütün maçlara geliyor. Orkun'u, Salih'i, Emirhan'ı, Rıdvan'ı muhakkak ki değerlendirecektir. Ben hocaya bir parantez açmak istiyorum. Kısa bir açabilir miyim? sana lafı. Birkaç not aldım. Ya hoca çok mütevazi, çalışkan bir insan değil mi? Bakıyorsun. Hakikaten açıklama

0: hareketleri, konuşması, giyim tarzı, duruşu sadece işini yapmaya odaklanmış, odaklı bir teknik direktör. Mütevazi bir insan. Abi ne diyor biliyor musun? Ya şaşırıyorum ya. Daha gelişeceğini düşünüyorum diyor. Bak, daha gelişeceğini düşünüyorum takımın.
1: Neredeyse diyor. Her galibiyetten sonra bunu hep söyledi.
0: Evet. Söyledi.
2: Yani daha iyi olabilir artık, diyor aslında.
0: Evet evet, artık yani yani bunu dile getirme gereği duydum yani. Ben
1: popülist değil, realist.
0: Bravo, çok güzel. Daha gelişeceğini düşünüyorum diyor. Hocam ne izletiyorsun bize ya? Ne izleteceğim daha hocam? Soruyorum sana. Ya hocam ne izletiyorsun bize daha, ne izleteceksin Allah aşkına hocam ya. Bakıyorum bugün 4 atmışsın, 8 olurdu, 9 olurdu. Abartısız bak, açın maçın tekrarını izleyin 90 dakika. 10 da olurdu, katılıyor musun hocam?
2: Çok mu?
0: Olurdu değil mi Murat abi? 8-9 rahat olurdu. Bak abartısız söylüyorum.
2: Yani ya 4 atmışsın, evet, maç yakalayabilirdi.
0: Maç bitmiş, orta sahada oha taktik veriyorsun, taktik öğretiyorsun. Yani burada bunu yapsa düşünün. Ya o an keyfini çıkartabilirdin. Ön plana çıkartmak için seyircilerin önüne gövde gösterisi yapabilirdin. Adam işine odaklanmış, işini yapmaya çalışan bir mentaliteyle, kafayla. Ya seni tebrik ediyorum. Bak ben yıllardır top oynadım. Yıllardır futbol izledim. Çok önemli teknik adamlarla çalıştım. Teknik adamlık yapamayacak insanlarla da çalıştım. Bak teknik adamlık o kulübe oturamayacak potansiyelde olmayan insanlarla da çalıştım. Çok üst seviyeli teknik adamlarla çalıştım. Ben senin gibi insan görmedim ha. Bak vallahi billahi tillahi görmedim. Seni ayakta alkışlıyorum.
3: Bak şimdi abartıyorsun derler ama.
0: Ya kim ne derse desin daha ne yapsın? Soruyorum, Marsilya'ya 4 atmış. Soruyorum daha ne yapsın bu adam? 8-9 bak Marsilya. Ya diyecekler işte o oynamadı, bu oynamadı. Beşiktaş'ta Rıdvan oynamadı. Trossard oynamadı. Mret oynamadı. Boku oynamadı. Ben de bunu söylüyorum. Oyuncu. Sol kanattaki 19 yaşındaki çocuk. Stoperlerden iki tanesi acaba seneye rotasyona düşünülüyor, olur mu olmaz mı deniliyordu geçen sene. Tartışılıyordu. Salih geldi, işte daha iyi bir 6 numara. Aranır, getirilir. Rotasyon. Olaytan ya burun kırılıyordu. Kendi hikayesini yazıyor Olaytan ha. Hocanın sayesinde, oyun sistemi sayesinde. Kendi hikayesini yazıyor. Kendi hikayesi. Sol tarafta 19 yaşında çocuk şu anda. Bak abartısız.
1: Trossard'dan sonra. O da kendi hikayesini yazıyor.
0: Ya o hikayeyi yazıyor. Az önce ne dedi? Başrol oyuncusu hoca, onu başrol oyuncusu. Bak hocası böyle bir iltifatta bulunuyor ki oraya doğru yöneliyor, yol alıyor. Ki milli takımı da hak ediyor bu oyuncuda. En azından ödüllendirir. Bunlar Türk kardeşim. O Türk ki İtalyano'da zaten Montello, İtalyano'ydu değil mi? Vicente Montello'nun büyük maçları da izliyor, gördü. Yani müthiş işler yaptı Beşiktaş. Bak Murat abi çok güzel bir şey değindi yayının ikliminde. Ya kardeşim dedi, önüne geçmeye çalışmayın. Beşiktaş çok iyi top oynadı. Hak ediyor dedi. Hak ettiğine de hak ettiği gibi davranın dedi ya. Bak eyyam yoksa, yolunu kesmek yoksa, gördüğünü çalan bugünkü gibi hakemler olursa Murat abi tebrik ediyorum. Benim için günün cümlesi, günün yorumu. Yanlış anlama hocam, sen de çok güzel yorumlar yaptın. Ama günün yorumu, günün cümlesi gerçekten eyyam yoksa, yolunu kesme yoksa, gördüğünü çalan hakem olursa Beşiktaş bu işte bu futbolu oynuyor. Oynattırıyor, izlettiriyor. Vallahi bak artık yani insanlar bunu görmek istiyor. Hem ligde de hem Avrupa'da da. Ben sadece bugün bizim ligimizdeki hakemler büyük ihtimal bu maçı izlemişlerdim. Kim bu hakem bilmiyorum ha. Biraz bakın
2: İtalyan.
0: Ya. Ben mesela İtalyan.
1: Colombo.
0: He İtalyan. Bak ben mesela futbol oynadığım dönemlerde sağ kanatta kim oynuyordu? Mesela bakıyordu, Figo vardı. Ne yapıyor? Nereye gidiyor? Nerede duruyor? Çok beğendiğim oyuncuydu. Kanat forvetti. Hocam bilir. Tutamazsın. Müthiş bir oyuncu. Acayip çalımlar.
2: Çok büyük oyuncu.
0: Büyük bir oyuncu. Onun rol model alırdım. Hakemler de, bak söylüyorum her zaman, hakemler taraf tutabilir, taraf olamaz. Ya taraf abi, tutabilir, takım tutabilir.
2: Herkes takım tutabilir.
0: Takım tutabilir, ya. Niye takım tutabilir? Sonuçta o işin içinden yani geliyor, hakemlik yapıyor, sporu severek yapıyor, futbolu
2: severek.
0: Ama o sahaya çıktığı zaman taraf olmayacaksın. Bunları zaten kamuoyu, futbol severler görüyor. Kimin taraf olduğunu, kimin yani takım tuttuğunu, kimin amigoluk yaptığını sahada görüyor. O yüzden bugün mesela bak Olaytan'ın İlhan Fakılı'ya attığı pas var ya, İlhan Fakılı'ya. Bak Allah aşkına geniş açı pilot kameradan. İlhan'ı araya bırakıyor. İlhan bak ya abi, acayip bir anekdot ya. Şimdi yakaladım. İlhan'a bırakıyor. İlhan golü atacak karşı karşıya. İlhan daha topa vurmadan o hem pası veriyor hem topa vuruyor. Top yok yani, olayı tam topa vuruyor. Bak pası veriyor. İlhan topa vurmadan önce refleks gelişir ya. Mesela o teknik
2: bazen penaltı atan oyuncularda da aynısı. Evet, evet. Arkadaşı.
0: Bak pası veriyor. Pası veriyor. Tam o ara böyle İlhan topa vuracak, gol atacak. Daha vurmadan o vuruyor yani, yaşıyor. Böyle vur diyor yani. Yok, yok. O enerjiyi, sinerjiyi
2: yolluyor. Bazen hocalar da aynısını yapıyor
0: abi,
2: kenarda.
0: Hocalar yapıyor kulübede.
2: Kafayı vuruyor.
0: Ya açın bak geniş golü getirsin bizim şeydeki. Kim var? Artomo var. Kim varsa. O gol.

0: Bir getirsinler geniş pilot açıdan. Ya abi acayip bir anekdot ya. İşte bu nedir biliyor musun? İstemek, yaşamak, o insanlarla o duygu bağı, o sevgiyi, aşkı birleştirdiğin zaman takım içerisinde takım oyunu, takımdır futbol abi.
1: Aslında o anı yaşıyorlar. Öyle bakmak. Tabii, o anı yaşıyorlar.
0: Yaşıyor, yaşatıyor. Hocam yaşıyor, yaşatıyor. Yani ben bugün hakikaten ayakta alkışlıyorum. Yani haftalardır ayakta alkışlıyorum.
1: Güzel bir akşam, güzel bir maç seyrettirirler bize. Hocam, teşekkür etmek lazım.
0: Hocam bir şey söyleyeceğim. Sezon başından beri Beşiktaş'ın bütün maçları yok köy takımıyla oynamış, yok bilmem neyle oynamış, yok onunla oynamış, yok bununla oynamış, yok derbide deplasmanda ne yapacak. Al gördük derbide 70 dakika oyuna hükmetti Fenerbahçe maçı. Al burada 90 dakika 8-9 olurdu.
2: Beşiktaş test maçları oynadı zaten.
0: Hayır hayır. Yani ama bak
2: bunun aksini kimse söyleyemez.
0: Futbol adamısın. Ama sen bak, bunu objektif olarak, sonuçta objektif bir moderatör olarak takım tutmayarak söylüyorsun. Ama bunu ben takım tutarak da geçen sene Galatasaray Liverpool'u yendi. Helal olsun. Öbürü onu yendi. İşte bunu söylemeyi böyle yarım dille söyleyen insan. Oğlum bunlar bizim Türk takımımız ya. Bizim takımımız. Ay yıldızı forması var üstünde. Bak ay yıldızı armına var ha. Ay yıldızı. Söyleyin kardeşim. Bak onur edelim. Tebrik edelim. Hepsini ayakta alkışlıyorum. Başkanı da tebrik ediyorum. Önder Özen'i de tebrik ediyorum. Gökhan Keskin'i de tebrik ediyorum. Bu iltifatları sonuna kadar hak ediyorlar. Graft'ı da tebrik ediyorum. Zaten İtalya'yı ayırıp anlattınız açık zaten. Vallahi ben keyif alıyorum Beşiktaş'ı izlerken. Ben bir futbol adamı olarak, futbol sever olarak, futbolun içinden gelen hocam gibi mutfakta o kadar patates kesmedik, soğan kesmedik ama yarısı kadar kesmişizdir. Yani bunların hakikaten yaptıklarından dolayı gerçekten sonuna kadar alkışlanması ve hakkı verilmesi gerekiyor. Murat abi seni tebrik ediyorum. Çok güzel bir yorum yaptın.
3: Teşekkür ederim.
2: Murat abi, şimdi bence önemli noktalardan bir tanesi de Beşiktaş'ın özellikle ilk 4 maç fikstürü hiç kolay bir fikstür değildi. Marsilya ile açtı. Sonrasında Hoffenheim'a gidiyor ki o Hoffenheim bugün Ofi'ye kaybetti Yunanistan'da deplasmanda. Sonrasında içeride Crystal Palace, dışarıda Celtic. Biraz daha fikstür kolaylaşıyor devamında. Ya zaten ekrana geldi. Berşeva, Leverkusen, Saint-Gilloise, Omonia ile Beşiktaş'a maçlayacak. Hoffenheim, Crystal Palace, Celtic maçları da önünde varken Beşiktaş'ın bugünkü 3 puan bence çok daha anlamlı bir hale geldi diye düşünüyorum.
4: Yani şimdi iyi başlamak, coşkulu başlamak önemli. 3 puanı almak önemli. Ya bir şeye iyi başlarsanız bir yola çıkarken bir şey olur. Yani bir klasik olacak ama bir moral kazanırsınız. Ya bir şimdi coşkuyu anlattık artık, tamam. Yani gerçekten coşku yaşa, orada giden insanlar maçta yaşadılar. İzleyenler de gerçekten televizyonda o coşkuyu gördüler. Beşiktaş taraftarının, oyuncularının coşkusunu. Şimdi Beşiktaş da iyi başladı ve bence bu bütün ekrandaki rakiplerine bir mesaj gönderdi. Yani kardeşim biz iyiyiz. Biz iyi takımız. Bizim taraftarımız çok iyi. Bizim arkamızda büyük bir taraftar gücü var. Bizim oyuncularımızın potansiyeli de böyle. Benim buradan alacağım puanlar var. Ya yani Beşiktaş Crystal Palace'ı da yener yani. Yani yenilmeyecek bir şey değil. Celtic deplasmanından da puan çıkartabilir. Bundan sonraki maçtan da yani evet yani olabilir.
1: Orada
4: oradan da puan alabilir.
1: En zorlardan bir tanesi Leverkusen maçı yani.
4: Evet. Leverkusen yani deplasmanda. Ondan sonraki senin dediğin gibi diğer maçlardan yani iyi puanlar. Ya zaten Beşiktaş bugün Avrupa serüveninde bir iddia ortaya koydu. Yani benim buradan çıkıp başka işte çeyrek final, yarı final olabilir. Yani olmayacak bir şey değil. Doğru. Benim iyi bir kadrom var. Bu kadrodaki oyuncuların, bak bugün Orkun'la ilgili bir detay söyleyeceğim. Yani ayağında, parmağında bildiğim kadarıyla bir şey vardı yani. Çatlak vardı. Yani bunu başka oyuncular oynamaya da bilir yani. Yani oynayamam.
2: Kimse de bir şey diyemez yani.
4: Diyemez.
1: Ya sonuçta ya da, var yani.
4: Bu da önemli bir şey. Yani kaptanın bugün şey yapması, sahadaki varlığı, Beşiktaş'a gücü. Evet biraz ben de yeri geldiği zaman eleştiriyorum. Biraz hakemlerle olan diyaloglar ama yani şimdi yine aynısını söyleyeceğim. Bu sefer tebrik etmesin. Yani çıldırtıyorlar kardeşim adamı da ya. Yani Beşiktaşlı oyuncuları canım, çıldırtıyorlar.
0: Bravo,
4: yani
0: Murat abi.
4: Şey yapıyorlar. Bak bugün hakem ne güzel oynattı. Bence muhteşem bir maç yönetti. Kolombo, gerçekten. Evet.
1: Hiç durdurmadı.
4: Evet yani oyunun kalitesi filan. Ya inşallah biz de böyle genç hakemlerimizin bu potansiyellerini mesela derbide, Trabzonspor Galatasaray derbisinde mesela diğer maçlarda bunları görmek istiyoruz. Yani bu ama bu bundan sonraki maçlarda yani Beşiktaş'ın tabii bir kadroyla ilgili aslında çok da zengin bir kadrosu olduğunu da söyleyemeyiz. Yok. Yani Beşiktaş'ın. Şimdi Türkiye
2: ama
4: Kupası da var.
2: Geçen yıla kıyasla.
4: Avrupa şeyi var, ligi var. Ligde iddiası olan bir, yani şampiyonluğu kovalayan, şampiyonluk hedefinde olan bir takım. Sonuçta 3 tane kulvar olacak ve elinde bir kadro var. Burada önemli olan şimdi o hocanın oyun disiplinini sağlamış olması. Hocanın gelişim, takıma bir gelişim göstermesi. Yani takımın üzerindeki o gelişimi görmesi. Bütün futbol severlerin, Beşiktaşların bu gelişimi görmesi. Bir de oyunculardaki potansiyelleri ortaya çıkartması. Yani küskün olan adam vardı, moralsiz olan adam vardı geçen yıldan. Yani böyle isteksiz, arzusuz olan insanlar da vardı. Yani modeller de vardı. Yani bakıldığı zaman. Tamam. Şimdi bunları da ortaya çıkaran bir teknik direktör profilinden bahsediyoruz. Şu basın toplantısındaki şeyi sözüne çok bayıldım. 42 bin kişinin sevgisini satın almak böyle bir cümle diyor. Yani alamazsınız diyor bu sevgi.
2: Gerçekten
4: tek tek onları
1: sarıldı
4: yani,
1: diyor yani.
4: Çok güzel bir şey. Bu çok güzel bir şey. Şimdi bu sinerjik
2: tamamen
4: durum.
2: Gönülden konuşan, kalpten konuşan
4: evet.
2: Bir hoca var.
4: Yani evet. Şimdi geçmişe gitmek istemiyorum tabii. Yani başka basın toplantıları da oluyordu. Neyse onlar geçmişte kaldı. Yani şimdi
2: ama onları da hatırlayınca bugün daha değerli bir hale geliyor.
4: Değerli bence. Tabii. Bu şu anki yani adam Beşiktaşlılar yani yanıp tutuşuyorlardı. Bak bugün başkanın o mesajını bir daha okumanla. Ben ilk defa bu sezon böyle bir mesaj verdi. Başkan sırtınıza mı? Formalarınızı giyin. Evet. Çıkın. Yani artık biz varız diyor kardeşim.
2: Doğru.
4: Biz bu yarışın içinde de varız.
2: Bir maçta daha sanki.
4: Sahada da varız. Her yerde varız. Sokakta da olacağız diyor. Yani bugün yine inanılmaz forma satılmış. Bu ekonomik açıdan da Beşiktaş kazanımlar üstüne koya koya gidiyor. Yani başarı, keyif, futbol, futbolun iyi olması, oyuncu performansları bakıldığında bütün bunlarda bir de bak şu an 4. sırada Beşiktaş.
1: Evet.
4: Yani iyi bir başlangıç ve bu güzel bir görüntü Beşiktaş adına. Yani Juventus, evet. Crystal Palace,
0: İşte
4: Sparta Prag, Beşiktaş.
0: Yaptım. Şu anda 1. sırada gözükecektim valla.
4: Yani evet.
2: Alt bandı ve alalım isterseniz arkadaşlar. Şöyle bir tam ekran bakalım.
4: Bugün yani yarın Fransız basınına bakacağız. Ne başlıklar atacaklar? Yani vardı sitelerde
0: ben
4: birkaç hayal kırıklığı başlıklar da.
0: Manşeti söyleyeyim mi? Beşiktaş Türk takımı Fransızların içinden geçti.
2: Fransızcasını da söyle.
0: Le peur de chœur
4: battapar. Yani.
0: Beşiktaş Fransızların içinden geçti.
4: Tabii burada bu kadar övgüyü yaparken bugün övgüyü hak ediyor Beşiktaş. Oyuncusu da, taraftarı da, hocası da. Ama biz şunu görüyoruz. Gelişim gösteren bir takım var. Her maçta bunun üzerinde de koya koya gidiyor. Ve iyi bir yolda. Elbette ki inişler çıkışlar olabilir. Mağlubiyetler olabilir. Sıkıntılı anlar olabilir. Ya bunlar olacaktır zaten bu sürecin içerisinde. Ama ben kendi adıma şunu söyleyebilirim. Bugün 4 büyük takımın içerisindeki en iyi takım Beşiktaş.
1: Tabii. Oyun anlamında.
4: Evet.
1: Aynı.
4: Yani oyun anlamında en aynı. İyi
2: oyun
4: aynı
2: anlamında
4: takım.
2: Sundukları, geleceğe dair sunacakları.
4: Heyecan anlamında izlerken böyle bir böyle kafanızı çeviriyorsunuz. Yani böyle tık tık tık tık tık tık tık. Yani böyle bir takım var. Bunu şimdi diğer takımları tabii ki onların da bu serüvene katılmasını, bu coşkuyu yaşamalarını, bu galibiyet nasıl ki Galatasaray'ın Liverpool galibiyeti tam kadar önemliydi.
1: Aynen.
4: Bunun gibi diğer Fenerbahçe'de bu başarıları yaşamasını, bu sonuçları almasını da çok istiyorum. Ama ligde şu an baktığım zaman en iyi takım bana göre Beşiktaş. En iyi hücum eden takım Beşiktaş. En iyi orta sahası olan takım Beşiktaş. Bugün defansında dediğim gibi bazı böyle bir aksaklıklar oldu. Yani Nubel'in yediği o golü de bir şaşırdı orada. Yani beklemiyordu oradan. Öyle bir durum
2: bir
4: oldu.
2: Yaptı ama yakın direği
4: evet,
2: oyuncu.
4: Yani güzel bir vuruş yaptı. 19 yaşındaymış o oyuncu da. Genç bir
1: evet,
4: oyuncu.
1: Evet, gençmiş.
4: Yani sonuç itibariyle gelecek adına Beşiktaşlılar umutlu.
2: Fransız basınına bakarken
1: Beşiktaş'ın evet. Birinci bölgeden üçüncü bölgeye geçişleri, hücumları çok ilginç. çok çabuk 3. bölge

0: geçiyorlar. Yani geçen seneyle bu sene arasında %100 fark var.
1: Evet.
0: Yani birinci bölgeden üçüncü bölgeye, hücum bölgesine geçişler müthiş yani ya.
2: Tabii tabii.
0: Ama bunu bir de bunu kısa sürede bu hoca geliştirdi.
2: Zaten bu akşam yani sahada tek takım vardı Beşiktaş.
1: Yani Ağustos,
0: doğru.
1: Eylül.
0: Hoca, oyuncuların
1: Ağustos,
0: yarısı da yok.
1: Eylül yani ne var başka? Yani
0: yok, bir de oyuncuların yarısı da yoktu galiba hocam.
1: Şimdi bir son sözü bırakıyorum. Hocanın transfer süreci tabii çok önemliydi. Onu biraz hatırlatalım.
0: Evet.
1: Yani Haziran ayında başlayan çok Beşiktaş gerçekten çok ısrarcı oldu. Yani bir ara paniğe kapıldı Beşiktaş bu teknik direktör meselesiyle ilgili ama
3: çoğu teknik adam daha bir kabul etmiyordu yani.
1: Yani evet, neyini kabul edecek adam Google'a yazıyor.
0: Arkada bir enkaz var.
1: Başkan değişmiş, hoca değişmiş, futbolcular gelip gidiyor.
3: Her şey değişmiş.
0: Her sene 4 tane hoca gidiyor.
1: Şey doğru, kaos doğru. Var, bir şey var, her tarafında sorun var.
0: Aynen takım. Doğru.
1: Ben
0: doğru,
1: yani
0: doğru.
1: Gerçekten hocayı ikna etme sürecinde çok büyük çaba gösterdi başkan.
2: Evet, evet.
1: Önder Özen yani bakıldığında ve ona şunun sözü verildi. Biz sana iyi bir takım kuracağız. İyi oyuncular alacağız. Yani sen iste. Mesela işte burada daha önce ifade etmiştim, bir tanesi Vlahovic'ti. Yani o gün ismini
0: söyledi.
1: Onunla
0: zaten çalışmış değil mi galiba?
1: Evet evet. O gün ismini söylemişti ve 2,5 ay boyunca Beşiktaş Vlahovic'i almak için
0: uğraştı.
1: Her şeyi yaptı. Yani Salih mesela çok araştırdı. Hoca da çok baktı, etti. Tamam dedi. Yani Salih Özcan transferi Beşiktaş'ın gerçekten bugün önemli isimlerinden biridir ki bugün tribünler onu çok onur ettiler. Salih diye.
0: Aynen aynen.
1: Çok bağırdılar.
0: Çok bağırdılar. Doğru söylüyorsun.
1: Yani hakkını verdiler.
2: O da hak etti ama Murat.
1: Evet.
2: Hak etti çocuk.
1: Bence o da çok şunu düşünüyormuş. Ben çok doğru yere geldim. Yani sevgi
2: çok
1: açısından.
2: Evet, evet.
0: Doğru zamanda doğru yerde aslında.
1: Yani evet, sevgi açısından.
2: Murat abi, Çankırı'da şu anda bir imam bir kardeşim var benim Çakım. 25 evet. İmamla beraber bizi izliyorlarmış. 25
1: onlara
2: imamla.
1: Selam olsun.
2: Buradan imam kardeşlerimize, hocalarımıza selamlarımız.
3: Film adı gibi oldu ya, değil mi?
2: 25 imamla beraber izliyor Çakım
3: kardeşim. Selamlar sevgiler.
2: Bütün imam kardeşlerimize, abilerimize selam olsun. Bize dua edin ha. Arada sıkıştırın yani. Bak selam da yolluyor size televizyonda. Arada bir dua edin de bize bak sıkıştırın. Bir de bizim Norveç'ten Mustafa abi var. Norveç grubu Beşiktaşlar böyle bütün gruba böyle yazmış. Herkes bizi izliyor Norveç'te Beşiktaşlar. Buradan Mustafa abiye Norveç'te bütün ya bir sürü mesaj geliyor. Tek tek selam yollasam yayın biter. Sanlı abi olsun, Vedat abi olsun. Ya Avustralya'dan bak Avustralya'dan.
1: Bak şuradaki şu görüntüyü bir kez daha lütfen
0: geri mi?
1: Bir 2-3 saniye geri. Hocanın tribünlere dönüp
0: ya sevinç
1: var. Ya maç, bu çok önemli bir şey.
0: Şurada
1: yani galiba. Bu yok, önemli bir şey. Bak bu önemli bir şey. Bu bak, önemli.
0: İşte anı yaşıyor.
1: Evet.
2: Fransızların manşeti Marsilya Boğaz'ın sularına gömüldü.
0: Zaten Boğaz.
2: Abi, öyle değil.
0: Boğaz'ın Beşiktaş, çocukları zaten Beşiktaş ya.
2: İçinden geçti.
0: Yok. Oğlum Beşiktaş zaten Boğaz'ın çocukları.
2: Tamam. Boğaz'ın sahibi İstanbul'un sahibi. Fransızların içinden geçti.
3: İlginç bir detay. Marsilya Avrupa'da grup aşamasında ve
2: geldi,
3: bir istatistik vereyim mi Okan, rica ediyorum. Marsilya Avrupa'da grup aşamasında veya lig aşamasında ilk kez bir açılış maçını kaybetmiş.
0: Ne diyorsun ya?
3: Evet, bu da çok ilginç bir detay yani.
2: Açılış maçında ilk kez Beşiktaş'la oynadığı için daha önce Beşiktaş'la oynamadığı için yani bunu normal anormal olarak bakmak lazım açıkçası. Onu anladın mı? Bana normal geliyor. Şey anormal geliyor Beşiktaş'la oynamadığı için. Ya şunu söyleyeyim. Ya Beşiktaş bugün hak etti abi. Eze eze böyle rakibi Marsilya'yı var ya, Marsilya o Fransızların işte Fransız takımı büyük takımlarından bir tanesini geldi büyük. Abi
1: bir şurada,
2: geçti.
1: Bir şurada uyudu şey. Sol bek.
2: Evet evet.
1: Akpotu. Yok sol bek.
2: Sol bek sol bek.
1: Sol bek.
3: Kenarında şey yapmadı. Akpotu da şöyle offside'i bozdu.
1: Offside'i bozdu evet. Evet.
3: Offside'i bozdu.
0: Bir gideyim mi gitmeyeyim mi diye çıkmayayım evet. Derken.
3: Şimdi bu şey kadar çok hani ileri çıkan bekleriniz varsa stoperlerin de offside konusunda bak, biraz daha dikkatli
2: abi,
3: olması
2: bak,
3: gerekiyor.
2: Bak çok güzel bir yere değindin. Doğru söylüyorsun. Şimdi iki stoper tandem yan yana duruyor ya. Ön alana çıktın ya. Şimdi senin sol bekin ön alanda rakip yarı sahadasın. Orada baskıyı kurdun, oyunu hükmettin. Gol atmaya çalışıyorsun değil mi? İşte senin sol bekin tamamıyla çizgiye basmayacak. Çünkü sol kanadın basmış çizgiye. Çizgide, çizginin dibinde. Ne yapacaksın? Yavaş yavaş daraltacaksın. Top bu tarafta oynanıyor. Anladın mı? Zaten sol kanadın önde. Sol kanadın içeride olmuş olsa bas çizgiye.
3: Bu gelir yani
2: kademeye biraz girer. Ama burada sen de oradasın, o da orada. Bak o golde dikkat edin pilot kamerada. İkisi yan yana. İki stoper orada tandemde yalnız kaldı. İçeride olsa o pozisyonu yemezdim, vermezdim.
0: Abi en büyük sorun ne biliyor musun?
2: Golü yemezdim.
0: İki bekti.
2: Orada
0: iki bekti.
2: Rıdvan

0: yapmıyor. Efendim hocam? Evet.
1: İki bek döndü. İki stoper kaldı. Tabii. İki bek
0: sağ
1: döndü.
0: Kaldı.
1: Çünkü... Biri kalsa kapatma şansları vardı.
0: Ama işte evet. Hocam atan sorun ama orada. Hocam evet. Atan sağdan başlattın ve oradan yedin. Abi, rakibin solundan senin sağına. Sol bek orayı kapatması gerekiyordu.
1: Abi sol bek zaten sağdan sola atıldı top zaten. Abi işte onu
2: ama orada biraz böyle bir şey oldu. Bir aksaklık.
1: Abi şimdi yeni
0: ya bu da nazar
2: söyleyelim.
0: Ya.
2: Yeni o da söyleyelim nazar yani.
1: Yok. Yeni oynayan evet. Oyuncular da mesela yeni oynamaya başladı. Bu adaptasyon sorunları olacak zaten. Yanındakini tanıman, yanındakinin gittiğinde
2: tabii
1: senin kalman.
2: Tabii.
1: Bunlar zamanla olacak.
2: Evet.
1: O da şimdi yeni adapte olduğu için onun dışında da fazla hocam, bir hatası
2: yani
1: yoktu.
2: Bugünkü galibiyet Beşiktaş için büyük bir zaferdir.
1: Bence
2: bunun
1: de.
2: Özeti bu. Bunu böyle küçümsenecek kesin, bir
3: yok,
2: tarafı
3: kesin,
2: falan
3: yok, kesin,
2: yoktur.
1: Yok.
2: Oyununda 4'te 3'ünde müthiş oynamıştır. Kısa bir dönem zaten kendisi hoca söyledi. İkinci yarıda bir
1: 10-15 dakikada şey oldu.
2: İlk yarıda bir 10-15 dakikalık bir sıkıntılı bölüm var. Ama bundan da geriye dönüp tekrar ilk yarının 15-20 dakikalık bölümündeki ritmi yakalamak, daha da üzerine koymak, daha da gaza basmak bu da ayrı bir meziyettir yani bunu yapmak da. Sonuçta yani. Karşınızdaki takım da şöyle sıradan bir takım falan değil yani. Ben maliyetlerine baktım. Onlar da 130 milyon euro. Beşiktaş 100 sahaya çıkan 11'lere baktım. Hani böyle bakılır ya, mukayese edilir ya. Yani biri 128 milyon, diğeri de 125 milyon euro. Yani iyi bir takım. İyi oyuncuları da var.
1: İyi oyuncuları var.
2: İyi
1: var.
2: Ve hocamın dediği gibi çok iyi bir teknik direktörleri var.
1: Hocam ya çok Fransa'da
2: belki
1: çok şampiyonluk yaşadı.
2: Öyle dedi konular var şu anda.
3: Var. Okuyorum Fransız basınından. Fransızlar da
1: Fransa'da
3: bayağı
1: da şampiyonluk
3: bayağı
1: yaşamış teknik adamlardan biri yani.
3: Zaten şunu söyledim basın toplantısında. Transfer yapmadan dedi Fransız takımlarında dedi son 20 yılda dedi Avrupa'da yarışan tek takımız biz dedi.
2: 40 milyon euro yapmışlar baktım ona 90 milyon euroluk şey yapmışlar.
1: Satış
2: 40 milyon euro şey yapmışlar. Yok, onların bir yasağı vardı çünkü.
3: Transfer yapmadı abi o önceki dönemden kalan taksitlerin harcaması. Tabii hatta şöyle söyleyeyim Marsilya majör liglerde transfer yapmayan ya da yapamayan tek kulüp.
2: Greenwood'u sattılar.
1: Bir Greenwood sattı işte. Evet. Bir de biri daha sattılar. Bir
2: 90 milyon euroluk satışları görünüyor.
1: Bir tane oyuncu falan var satılıyor.
3: Marsilya toplantı yaptı Avrupa Ligi'ne katılalım mı diye. Çünkü çok ciddi bir mali sıkıntıdalar. Son anda katılma kararı aldılar. Katılmayabilirlerdi. Konferans Ligi'ne katılsalardı eğer katılmayacaklardı turnuvaya. Ya bu kadar dar boğazlı olan bir Marsilya'dan bahsediyoruz ama kadrosunda işte ikinci yarı girdi. Guiri var, Payşao var.
1: Birçoğu milli oyuncu
0: tabii
1: zaten.
0: Tabii yani kanattan bir şey girdi.
1: Bugün verseler 5 yaşa 5 yaş alır abi. Yani iyi oyuncular tabii canım.
3: Doğru söylüyor. Emerson işte İtalya milli takım oyuncusu. Öyle bir yer Danimarka milli takım
1: oyuncusu. İyi oyuncuları var canım. Yani şöyle
3: Abdellik Cezayir'e
0: gidiyor. Abi yakınıyorlar mesela ben onu anlamadım.
1: Yani yok yani.
3: Transfer yapmadılar diye Genezio çok mutsuz onu
0: tamam,
3: söyleyeyim.
0: Tamam diyelim ki 4-7, 8-7-9 olurdu maç. Transfer yapsaydı 3-0 biterdi. 100 milyon harcasaydı. Yani
3: bizi ilgilendiren yani kısmı şu. Bu Marsilya kadrosu da gayet iyi bir kadro.
0: Şimdi
3: yani.
0: Bu hafta Paris Saint Germain de bir 5 atar bunlara tamam işte abi ondan sonra. Abi
1: ama bak Fransa'nın en ateşli seyircisi, en ateşli takımlarından bir tanesi Marsilya. Yani gerçekten çok. Farklı bir yer.
0: Tabii öyledir de yani ama geldi bugün az asıl seyirciyi gördüler hocam.
1: Abi şey yani bugün Fransız takımları deplasmanlarda pek böyle iç açıcı sonuçlar almıyor dikkat ederseniz.
2: Bak buradaki hocanın dokunuşlarından bir tanesi de Çerni. Şimdi bu Çerni adam evet. Çerni durumu çok
0: abi.
2: Şeyliydi. Yani şimdi
0: geçen seneki de bu seneki performans yani
2: Salah'ı alıyordu Beşiktaş değil mi? Masaya oturdu.
1: %90 öyleydi evet.
2: Yani,
3: ama öyle. Bugün bence neredeyse hemen hemen tüm Beşiktaş taraftarı bu transferin olmamasından mutludur.
2: Yani bakıldığında yani
3: şöyle
2: evet,
3: değerlendirilmesin. Yani işte Salah olmadı Çerni oynuyor diye yok abi o zaman Vlahovic gelmeyecekti. Bence belki diğer transferler
2: evet.
3: De olmayacaktı.
2: Evet. Yani yanlama bakıldığında Domino yani. Taşı gibi bazı şeyler.
1: Bu da doğru bir mantık.
2: Bazı
1: o kadar para veremeyecek.
2: Vlahovic'i alması o olmayacak. Yani.
3: Yok Salah zaten Salah o zaman da konuşuldu yani.
1: Şeyi almayabilirlerdi yani. Doğru söylüyor. Yani.
0: Bir şey söyleyebilir miyim?
2: Ve Çerni'nin gidişiyle ilgili plan yapılıyordu. Yani biz bunu nasıl satarız, ne yaparız?
1: Celtic'te mi bir takımla
2: evet,
1: görüştüler?
2: Evet, yani bazı bir şeyler de oldu.
3: Eski kulübü.
2: Ama yani orada hocanın devreye girmesi ve bu oyuncudan vazgeçmedi bir kere.
1: Doğru. Ben de evet onu
2: vazgeçmedi.
1: Doğru.
2: Ve ona hani ben biraz önce anlattım ya yani işte Ümraniye'deki o görüşmeler, birebir şeyler. Bunu da habersel olarak söylüyorum. Yani onunla yaptığı özel görüşmeler. Yani adam

0: o mutsuzluğun içinden mutlu bir hal almaya başladı. Yani yüzü gülmeye başladı ve her şeyden önce kalmayı düşünmeye başladı ve kaldı. Transfer döneminin son günlerinde papatya falları açılıyordu. Yani gider mi, gitmez mi, yok işte gitmeyi istiyor.
1: Abi gitti, gitti gibiydi yani, zaten evet. Doğru, doğru.
0: Ve kaldı. Bugün yani şu vuruş mesela yani yine müthiş bir vuruş yaptı ya gerçekten. Ve ya
2: bunu her maç
0: performansı yükseldikçe de
2: İlk
0: Beşiktaş'a
2: biraz saç baş yoldurdu Murat abi. İlk kere biraz böyle yani biraz akıllı bu vuruşları ve paslarda aslında, final paslarında doğru aslında, tercih yapmış olsa iki kere bitmiş.
1: Aslında soğukkanlı çok. 4-5
2: oldu.
1: Yani bence çok
0: kötü
1: duygusal,
0: bir adam değil.
1: Yok, çok duygusal aslında. Evet. Bence çok duygusal bir insan.
2: O futbol duygusal değil.
1: Ama futbolda
2: bakmak lazım.
1: Abi futbolda yani, duygusallığa yer yok da yani, bazı oyuncularda duygusal. Yani
2: işte,
1: maalesef.
2: İşte ama büyük takımlarda onun toleransı
1: abi bak,
2: şeyi yok.
1: Ben ne diyorum? Futbol duygusallığa yer yoksa.
2: Evet.
1: Ama bazen insanların genlerinde var ve bu duygularla hareket eden insanlar da var.
2: Ya hocam şimdi tabii ki orada bir sala olmuş olsa ilk yarı belki maç kopmuş.
1: Belki de sala olsa sen belki şu geçişleri yapamayacaktın. Öyle bak.
2: Zaten geçiş
3: ya oyun planı da değişecekti yani. Mutlaka.
2: Sala yani. Yapıyor Trabzon'da gidip geliyor hocam ya.
1: Nereye gidiyor?
2: Ama attıkları
0: ya bir şey söyleyeyim bak.
1: Senin oyun planın bozulurdu.
2: Ya bilmiyorum.
0: Yani takım Beşiktaş'taki şu an
2: içerideki maçlarda çok iş
0: en yapalım. Önemli şeylerden bir tanesi de Beşiktaş'ta Beşiktaş takım oyunu oynuyor.
1: Aynen. Bireysel, ben de size katılıyorum. Aynen.
0: Bireysel yıldızlarına göre şu maçı kurtarır.
3: Doğru doğru.
0: Bu maçı alır götürür değil.
1: Her an herkes çıkabiliyor. Evet. Bak. Doğru. Ben ya, de aynısını
0: zaten
1: düşünüyorum.
0: Başarı da buradan geldi.
2: Bir şey söylemiyorum.
1: Yok, yok.
2: Ben de aynısını
1: bak,
2: söylüyorum.
1: Her zaten maç bak.
2: Hep diyorum ya hoca bir felsefe, yok, yok. Bir kimlik, bir maçtan, bir oyun planı. Ben yok, ilk geldiği günden beri bunu söylüyorum.
1: Maçtan
2: ve oyun,
1: önce
2: bak hep söylerim. Oyuncuyu değerli kılan, ön plana çıkaran sistemdir. Sistemi de değerli kılan oyuncudur işte. Bunları bütünleştiren.
0: Ya o zaman şunu söyleyeyim mi?
2: Teknik direktör var. Ben ilk geldiği günden beri söylüyorum bunu.
0: Beşiktaş'ın teknik direktörü Salah'a sıcak bakmadı.
2: Ya bilmiyorum abi, o farklı bir bakış açısı. Yani ama Salah şu anda
1: bilmeyen bir şey
2: şu takımda.
0: Yani
2: ben şunu hayal edemiyorum. Sağda Salah, solda Trossard, önde Vlahović, Orkun, Olaytan, arkada Salih, içeride oynuyorsun abi.
0: Ya ben o olsa tabii
2: sana
0: ki canım bir şey demiyorum yani.
2: İlk 20 dakikada maç kopar.
3: Bu arada Marsilya taraftarlarının ben şimdi tepkilerine bakıyorum da sahip Frank McCourt, ona çok ciddi bir tepki var takımı sahibine, takımı satın şeklinde. Zaten anlaşamıyor taraftarla takımı sahibi.
2: Gitsin öyle bir yerge Serdar Adalı. Başkanım git al yani Beşiktaş'ın ikinci takımı ya, pilot takımı. Fransa'da da bir takımımız olsun.
3: Öyle bir yerge çok ciddi tepki var. Riley'e çok ciddi tepki var.
2: Satalım yöne, gelir oradan. Olayı tanı satalım gelir baba.
3: Yavaş olsun. Yavaş lig 2'ye doğru gideceğiz, küme düşeceğiz gibi böyle konuşmalar var ve pazar günü de hani sahaya çıkmamak farklı bir mağlubiyet almaktan daha iyidir diye yazan Marsilya taraftarları var ama normal kötü bir dönemden geçiyorlar yani.
1: Abi o ligler çok farklı, çok ilginç sonuçlar çıkabiliyor Fransa ligde. Yani bugün hakikaten Beşiktaş çok farklı bir oyun tarzıyla oynadı. Daha doğrusu bana göre Marsilya'nın beklemediği bir oyun tarzında oynadı Beşiktaş.
0: Evet.
1: Ve çabuk işi bitirdi.
2: Ya hocam beklemediği bir oyun tarzı diyorsun ya. Ya Beşiktaş zaten bu oyunla bu oyunu oynuyor. Nasıl çalışmış Genesio denilen bir teknik adam?
1: Abi bak,
2: işte bak hep söylüyorum. Bitireyim hocam, son bir cümle söyleyeceğim. Lafını böldüm, kusura bakma. Beşiktaş öyle bir formasyon sistemle oynuyor ki önlem alınması çok zor. Çünkü çok hareketli takım. Haksız mıyım?
1: İlk 15 dakikada Beşiktaş golü buldu. İyi gidiyordu. Ama ilk 15 dakikadan sonraki bölümde de inanılmaz kontrollar girdi Beşiktaş takımı.
2: Orada vardı evet, bıraktı bir ara
1: neden,
2: düştü.
1: Neden biliyor musun?
2: 15 dakika
1: çünkü doğru. Beşiktaş takımı komple gidiyordu, komple geliyordu.
2: Orada artık takım oyunu açtı değil mi o aran?
1: Açıldı, alan açıldı, bravo, mesafe bravo, uzadı, kapatamadılar. Bravo. İkinci yarı telafi ettiler. Çünkü uzadıkça tabii artık senin oyundaki o şablonun hükmü kalmıyor.
2: Bravo, bravo.
0: Demek ki orada tahtada oynanan bir şeyler anlatıldı.
1: Hocam. Aslında alanı daralttı.
2: Hocam bravo, alanı daralttı. Önemli olan ikinci yarı bunu uygulattırabilmek değil mi hocam? Bazen evet, takımlar kopuyor.
1: O hoca gördü onu.
2: Evet.
1: Görünce dokundu. Yoksa bir dağınıklık vardı.
2: Dokundu.
1: Çok çabuk kontrayı yiyorlardı. Basit pas hataları. Kendi
2: sözü. Tabii 25. dakikadan sonra koptu. Ben de katılıyorum sana.
1: Çünkü mesafe gibi uzadı.
2: Ama
1: Okan,
2: ikinci yarı onu önlem aldı.
1: Abi ya zaten adam gördü onu. Görmemesi mümkün
2: ya
1: değil.
2: Ya hocam çok hoca görüyor da görmemezlikten geliyor ya da uygulattıramıyor.
1: Bak, bu
2: da önemli bir şey.
1: Bazı hocalar hamleyle maç kazanır, bazı hocalar hamleyle maç verir. Bak ben sana basit bir örneğini vereyim. Roma maçını hepimiz seyrettik. İlk yarı Roma inanılmaz bir top oynadı değil mi? Ama tabii, ikinci yarı İsmail Hoca'nın yaptığı hamlelerle Fenerbahçe farklı bir

0: Rıdvan,
1: Yılmaz,
0: İlhan.
1: Genç oyuncuları sormuş.
0: Evet, İlhan'ı sormuş. Yani İlhan'la ilgili perde arkası şeyde ve Emirhan Topçu'yu ile ilgili de teferruatlı bir bilgi almış.
2: Peki hala kimden almış? Tamamen
3: Salih'le Okun da çağrılacak.
0: Bu bilgiyi direkt hoca ile kendisi görüşmüş.
1: Tamam, zaten yani arkadaşı zaten.
0: Tabii. Evet, İtalyan.
2: Yani böyle. Şimdi futbol adamı. Vincenzo. Futbol adamı Ömer, futbol adamı değil mi? Hı-hı. Sonuçta futbol adamı. Yani bilgi de almak tabii ki de değerli, önemli ama.
1: Abi fikir yani, alacaksın yani.
2: Tabii ki de alacaksın ama yani görünen köy kılavuz istemez ya.
0: Ya fikir derken sahadaki şeyi kadar belki perde arkasında ruh halleri nasıl, psikolojileri nasıl?
2: Tabii onlarla
0: hocam
2: ilgili
0: sen ne diyorsun
2: tabii
0: filan?
2: Nasıl yaklaşım
0: yani Emirhan'ın çağrılmasını şeyler bekliyorum mesela.
2: Rıdvan, Emirhan'ın çağrılmasını.
0: Rıdvan da daha önce çağrılmamıştı yanılmıyorsam. Evet. Rıdvan, evet. İlhan olur mu onu bilmiyorum.
3: Yani çok Rıdvan bayağıdır çağrılmıyor.
1: Hepsi yani çok geçen sene yoktu.
2: Yok. Hocam evet. Beşiktaş'ta şu anda net bir şekilde objektif olarak söylüyorum. Tabii ki de ben her zaman tarafımdır, Beşiktaş'ımdır ama buraya çıktığım zaman bak beyaz yakalılar gibi ceket, gömlek falan giyerim. Alışkın değiliz tabii. Şortman takımlarına alışırız. Recep hocam
1: yakışıyorsa. Ama 20, yani 20, hocam, 20,
2: ne giyse yakışır.
1: Yok 20 yıl zaten eşortmanla, yani hayatımız eşortmanla başladı, eşortmanla bitti.
2: Yani şu anda bıktık yani artık. Bir zaten Orkun'la Salih tartışmasız, yani direkt ilk 11'e yazarım yani. Bu ikisi tartışmasız oynaması gereken oyuncular. Açık ara yani. İlhan'ı çağırırım, Emirhan'ı çağırırım, Rıdvan'ı çağırırım şu anda. Bunlar çağrılması gerekiyor. Bu oyunculara bu hakkı vermen gerekiyor. Sonuçta bu oyuncular da hak ediyor sahada gösterdikleri performanstan dolayı. Ki İtalyano da bu dönem sevgili Montella'yla hocam Murat abinin dediği gibi çok güzel bir istihbarat almış. Psikolojik ruh anlamında hallerini açısından ne durumda olduklarıyla ilgili böyle fikir alışverişi, yoksa sahada oynadığı oyunda muhakkak ki onu da çok mutlu ve doyurmuş, tatmin etmiştir bu oyuncuların performansı.
3: Peki bir İtalyan yazarın maç analizini aktarayım, sonrasında da yavaş yavaş tamamlayacağız programı. İtalyano ile ilgili Marco Giordano 4 gol, Marsilya baştan sona domine edildi. Avrupa Ligi'ndeki ilk maç, birinde yapım aşamasında bir gol, Olaitan'ın pası, birinde baskı altında atılan bir gol, birinde duran toptan gelen bir gol ve birinde yüksek bir geri toptan geri kazanmayla oluşan bir gol. Baskı altında sanıyorum presi söylüyor. Beşiktaş zaten çok ileri kimliğe sahip bir futbol oynuyor ve farklı anlamlarda 4 gol attılar. Bu da çok önemli, çeşitlilik
1: her
3: açısından.
1: Her pozisyonda gol atmış gibi, öyle düşün yani. Havadan
3: 12 maçta da 6 gol 12 maçta da 6 gol yiyen bir Beşiktaş var. Bu anlamda da İtalyan'ın hakkını teslim etmek lazım ki zaten biz de elimizden geldiğince evet bunu yapmaya çalışıyoruz diyelim. Toparlıyoruz yavaş yavaş. Beşiktaş için önemli bir akşam. Teşekkür ediyorum ben de bizlerle birlikte olan hem tüm seyircilerimiz hem de sizlere. Okan Koç, Recep Çetin, Murat Özbosan. Ağzınıza sağlık diyelim değerli izleyenler. Aynen. Hem basın toplantısı hem maçın özeti, sizleri baş başa bırakacağız. Mutlu geceler, hoşçakalın. Beşiktaş Avrupa Ligi'nde sahasında Marsilya'yı konuk ederek başlıyor. İlk atak siyah beyaz takımdan, vuruş geldi, savunmadan sekti, top dışarı gitti, İlhan'ın şutu, savunmanın müdahalesi, etkili başladı Beşiktaş. Ceza sahasında bir şans daha, Vlahovic vurdu ama top yan ağlara gitti. Marsilya bu pozisyonda penaltı bekledi, oyun devam ediyor. Çerni vurdu, top dışarı gitti. Marsilya etkili geldi bu kez de, Nübel başarılı. İlhan'la geldi Beşiktaş. Olaitan araya bıraktı. İlhan vurdu, top ağlara gidiyor. İlhan fakılı golü atıyor. Beşiktaş 15'li öne geçiyor. Junior Olaitan'dan nefis bir pas, golü atan İlhan Fakılı. Marsilya etkili geldi. Ceza sahasında tehlike ve Abdallah skora dengeyi getiriyor. Abdelli'den savunmanın arkasına uzun bir top, derinlik kayboldu ve Abdallah da Nübel'i mağlup ediyor. 29'da beraberliği buldu Marsilya. Yeniden öne geçmek istiyor Beşiktaş. Orkun çok yakın mesafeden net bir şans ama burada kaleci başarılı Delange. Görüntüler ikinci yarıdan. Çerni ceza sahasında, Çerni nefis bir gole imza atıyor. Vaslav Çerni ile Beşiktaş yeniden öne geçiyor.

0: 56'da Çerni'nin bu şık golü Beşiktaş'ı yeniden öne taşıdı. Korneri kullandı Beşiktaş. Mourinho eski bir Marsilyalı eski takımına gol atıyor. Skor 3-1'e geliyor. Amir Mourinho ile fark 2'ye çıktı. İkinci golden 3 dakika sonrası üst üste geliyor Beşiktaş golleri. İlhan nefis vurdu, direğe geçemedi. İlhan Fakılı günün yıldız isimlerinden. Beşiktaş 4. golü arıyor. Olayı tam bıraktı Ernest Pocu. Beşiktaş formasıyla ilk golünü buluyor Ernest Pocu. 81'de skor 4-1 oluyor. Bir asist daha Olay Tantan. Gol Pocu. 5. gol için geldi Beşiktaş. Ouattara sonuç alamadı. Beşiktaş Avrupa Ligi'nde Marsilya'yı 4-1 ile geçiyor ve 3 puanla Avrupa Ligi'ne başlıyor.
1: Sì, l'arbitro bene. Non era facile in una partita del genere.
2: Bence iyi başladık. İlk yarıda bir 10 dakika birazcık afalladığımız bir dönem oldu. Çok fazla pas hatası yaptık ve rakibe kontra şansı verdik. 10 dakikadan dolayı çok mutlu değildim. Sonra ikinci yarıya başladık. İkinci yarıda bence harika başladık ve çok iyi bitirdiğimizi düşünüyorum aynı zamanda ikinci yarıya. Herkes çok yüksek seviyede oynadı. Herkes mükemmel performanslar ortaya koydu ki beni çok mutlu etti. Sonunda 3 puan aldık. Ama bu 3 puan daha yetmez. Daha çok fazla puan almamız gerekiyor. Eğer gruplardan çıkmak istiyorsak da ailelere gitmek istiyorsak ve taraftarımıza da bugün harikaydı onlar da. Bu galibiyete hediye ettiğimiz için onlara teşekkür etmek istiyorum. Bence de hakem bugün iyiydi. Çünkü bu tür maçları yönetmek bence kolay değil. Neden? Çünkü ritim ve temposu çok yüksek. Çok koşulan bir maç olduğu için kolay değil tabii ki de hakem için. Ama aynı zamanda bu yeni değişen kurallar var biliyorsunuz. Bunlar bizim gibi takımlara yardımcı oluyor. Çünkü oyun daha hızlı oluyor, daha az duruyor. Ama bu hakemin işini biraz daha zorlaştırıyor. Ama bugün hakem gerçekten iyiydi. Ki zaten Colombo'da İtalya'da önemli bir hakem. Ve onu tebrik etmek istiyorum bu yüzden bugünkü performansından dolayı. Bence bu takımın önünde hala potansiyel olduğunu düşünüyorum. Hala daha da gelişebileceğini düşünüyorum. Mesela ne geliştirebiliriz? Zor anlarda daha işlerin iyi gitmediği anlarda daha çok topu tutabilir, sahip olabiliriz. Daha az risk alabiliriz bence. Oyuncularımı gerçekten hepsini çok seviyorum. Çünkü sahada ne yapıyorsak, idmanlarda ne yapıyorsak beni çok iyi dinliyorlar, onu yapıyorlar ve maçları da yansıyor bu. O yüzden gerçekten bu konudan çok mutluyum. Hepsi gerçekten çok karakterli ve aynı zamanda oynadığımız oyunda onlara çok benimsemiş olduğunu düşünüyorum ve beni çok dinlediklerini düşünüyorum. Onlar da bu oyunu seviyor. Bu yüzden de çok mutluyum. Böyle devam etmemiz gerekiyor. Umarım bu güzel periyot, şu ana kadar giden harika periyot uzun süre devam eder ve bitmez. Çünkü bu performans ve bu heyecan, bu istek, arzu bizi çok ileriye doğru taşıyacağını, iyi yerlere götüreceğini düşünüyorum. Maç maçta değişiklikler olabiliyor. Mesela bugün biz gerçekten çok çok iyi bir takıma karşı oynadık. Bir 10-15 dakikada da problem yaşadık. Rakibe çok fazla kontra şansı verdik. Çünkü çok fazla hata yaptığımızı düşünüyorum topla beraber. Orkun oynadı bugün. Çünkü kendisini iyi hissediyordu. Ve bugün gerçekten harika bir performans verdi ve işini çok iyi şekilde yaptı. Ama zaten Orkun oynamak istemese de, Orkun'da bir problem olsa Orkun zaten oynamazdı. Ama bugün bence işini harika bir şekilde yaptı. Sadece o değil, herkes, bütün oyuncular işini çok iyi bir şekilde yaptı. Sadece işte 10-15 dakika daha dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü gereksiz yere top kaybı yaptık. Zorladık bazı yerlerde oyunu. Daha basit opsiyonlar varken zorladık ve karşılığında rakip bize kontralarla geldi. O yüzden ne oldu? Daha çok koşmak zorunda kaldık. Daha fazla geniş alan kapatmak zorunda kaldık. Bu da bizi yoran bir şey. Daha iyi yaptığımız şeyleri daha da iyi yapmamız gerekiyor. İçerideki problemleri de, yani eksik olanları da düzeltmemiz gerekiyor. Bu kadar basit aslında. Orta sahalardan da ben çok memnunum. Bugün herkes çok iyi oynadı. Endi de iyi girdi. Miretti de aynı şekilde. Kartal da geçen maç asist yaptı. Herkes işin içinde. Yani herkes harika şekilde oynuyor. Performans gösteriyor. Ama daha sezon uzun. O yüzden daha da önümüzde çok yol var. Çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Kramp olduğunu düşünüyorum. Yorgunluk olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok koştu gerçekten. Yani çok da bir sıkıntı

0: olduğunu düşünmüyorum o yüzden. Tabii ki de bir insanın benzini bittiği zaman değişmesi gerekiyor. Yerine daha fresh birinin girmesi gerekiyor. Ernest de gayet iyi girdi bugün. Onun için çok mutluyum. Bravo demek istiyorum kendisine. Gerçekten iyi bir çıkarttı. Zaten idmanlarda da kendisi çok sıkı çalışan biri ve hep sessizce zamanının gelmesini bekledi. O yüzden ona tebrik ediyorum. İyi bir çıkarttı. Değişik hakkında şunu söyleyeyim. Normal bir değişiklikti. Hani olması gereken bir değişiklikti. Çünkü zaten 3 gün sonra çok önemli maçımız var. Burada iyi dinlenmemiz gerekiyor. Enerjimizi geri toplamamız gerekiyor. Ve umarım Çerni, Emirhan ve yorgun oyuncular, yani arada daha yorgun oyuncular da var, onlar da iyi bir şekilde dinlenir. Çünkü pazar günü gerçekten çok çok çok önemli bir maçımız var. Kulüp beni ilk aradığında benden istedikleri şey daha önce yaptığım şeyleri göstermemdi. Yine burada da yapmamdı. Benim bu mesleğe başladığım andan beri ki bence bunlar da şu anda gözüktüğünü düşünüyorum. Bunlar gerçekten gözüküyor ve gözükmeye devam edeceğini düşünüyorum. Ben de kabul ettim zaten, bu yeni bir challenge'dı. Kabul ettim bunu. Ülkemi terk ettim. Benim için zor tabii ki de. İtalya'dan ayrıldım. Dilini bilmediğim bir yere gittim. Ama çünkü ben bu teklife, bana dediklerine inandım. Ve bence şu anda oynadığımız oyun stadyumda hak ettiği değeri görüyor olduğunu düşünüyorum ve böyle devam edeceğini düşünüyorum. Umarım hep böyle olmaya devam eder. Gerçekten, çünkü hepimiz şu anda çok mutluyuz. Aynı zamanda hepimize bir heyecan var ve bu da sonuçlar da getiriyor. Sonuçlar da gayet iyi gidiyor şu ana kadar. Hep böyle devam etmesini isterim. Umarım böyle devam eder ve en az hatalı şekilde oynamamız gerekiyor. Hep kazanmak istememiz gerekiyor. Kazanmayı istememiz gerekiyor. Çünkü burada önemli olan şey oyun ve bir kimlik yaratmaya çalışıyoruz. Bu kimliği yaratırken de en büyük pay tabii ki de oyuncuların, onlara teşekkür etmek istiyorum.
1: Même pour prendre l'avantage. Et puis début de deuxième mi-temps, il y a eu aussi pendant 5-10 minutes plutôt de bonnes choses.
2: İlk yarı daha iyiydi. Beraberlik golünü de attık. İkinci yarıya da başlarken 5-10 dakika aslında iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Bazı şeyleri göstermeye çalıştık. Belki de öne geçme fırsatını da yakalayabilirdik. Ama sonrasında konsantrasyonumuz tamamen düştü. Tamamen dağıldığımızı söyleyebilirim. Kornerden yediğimiz bir golde ise her şey bitmişti zaten. Sonrasında fark açıldı. Antrenörlük zordur. Antrenör olmak gerçekten zor. Ben bu durumu yaşadım. Daha öncesinde de yaşadım. Böyle zorlukları da gördüm. Tabii ki de sorumlusu benim. Burada yapılanların, alınan sonuçların. Ama yine de çalışmaya biz devam etmeliyiz. Bırakmak gerçekten kolay. Bakıldığı zaman ilk Strasbourg maçından sonra da bazı şeylerin düzeltilmesi lazımdı. Biz burada aynı hataları yapmaya tekrar ediyoruz. Düzelmemesi birazcık kırıcı ama kesinlikle pes etmek gibi düşüncem yok.

0: üçlüsü için sezonun. Bekleyiş biraz uzadı ama başlıyoruz. Başarılar Beşiktaş. Vincenzo Italiano görüntüde, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü. Şimdi Salih verdi pasını. Mourinho önünde bir boşluk var. Amir Mourinho 4 Beşiktaşlı girdi içeriye. Pas Çenli'ye doğru, Çenli dokunamadı, korner. Hamburgli'den müdahale. Orkun öndüreye doğru, Yangyor çevirdi, vuruş dışarıya. Çok yaklaştık. Çok yaklaştık gole. Salih Özcan, Yangyor'un sektirdiği topta kale sahasında arkasına düştü biraz. Kaleye gitmedi o top. Şimdi Christensen. Rıdvan'dan sıyrıldı. Christensen yerden çevirdi. Emirhan top boşta kaldı. Vuruş, son anda müdahale. Çok kritik müdahale Calo. Kornere gidiyor top. Olafson'dan uzun top. Calo yükseldi. Şimdi Etim Calo mücadelesi. Top kimde kalacak? Faul diyor. De Burgos. Calo yerde. Kırmızı kart. Kırmızı kart attı Etim Hoca. Etim Hoca, 10 kişi mi Cülent? Çok iyi bir haber bizim için. Gözünün önünde de Burgos'un. Fulberg itiraz ediyor ama çok tecrübeli bir hakem olduğunu söyledik. El Clasico yönetmişliği var. O baskılardan çıkmışlığı var de Burgos'un. Hiç tereddüt etmedi.
1: Sıfır tereddüt. Sıfır tereddüt.
0: 10 kişi mi Cülent? Maçın 15. dakikası. Etim üzülüyor ama biz seviniyoruz. Calo'dan derin top, Yangyor nefis bıraktı, Olaytan at bunu, Olaytan dışarıya, nefis bir servis Yangyor'dan.
2: Muhteşem bağlantıydı.
0: Olaytan çok müsait fırsat, dışarıya vuruyor.
3: İlhan sıyrıldı Osorio'dan, İlhan'dan ters kanada, Çerni, Çerni kontrol, şimdi üzerine gidiyor rakibinin Václav Çerni. Çerni bıraktı. Orkun gelişine, köşeden alıyor Olafsson. Yoklamaya devam ediyoruz Midtjylland kalesini. İlhan. İlhan'dan sağa Çerni'ye iyi pas. Václav Çerni soluna çekti. Döndü iyi yere. Orkun yine dener mi? Orkun ayak içi. Ölçüyü aldı kafasında. Ayak içi. Olafsson'un, 2-0 birlik Olafsson'un uzanamayacağı yere koydu topu. Eliyle koyar gibi koydu.
2: Orkun bir önceki şutundan, Olaytan'dan sonra Olaytan'a yani şut nasıl atılır onu gösterdi. Çok daha zor ve daha uzak bir pozisyonda ama şu vuruşla, şu golle, harika golle net bir şekilde imzayı attı.
0: İşte Çerni'nin asisti. Orkun ayak içi. Göstere göstere uzak köşeye asıyor topu kaptan Orkun Kökçü Ay'ın o şutta kalkışı.
2: Acayip, acayip.
0: Şimdi Rıdvan, iyi pas, İlhan son çizgi, İlhan çevirdi güzel yere, Mourinho direkt, Orkun vurdu sekti, Olaytan, Olaytan, Olaytan, boş kale dokunamadı Olaytan.

şey değil. Mourinho'nun gelişine bu denemesi, kaleci Olafsson, ardından üst direk. Orkun çeviriyor. Olaytan bomboş. Bomboş. Sadece içeriye itmesi lazım. Orkun, Rıdvan baktı kaleye. Rıdvan ortayı yaptı. Mourinho, bu da olmuyor. Olafsson boşa çıktı. Mourinho yükseldi ama kaleye vuramadı kafayı. Oh, boş pozisyonda aldı topu, verdi pasını. Şimdi Rıdvan, İlhan. İlhan Fakılı ceza alanına attı kendisini. İlhan açı arıyor. İlhan vurdu. Dışarıya hazırlık maçlarında böyle sağa çekip vurarak attığı iki gol var İlhan'ın. Şimdi Salih'te kaldı. Salih baktı kaleye, sert vurdu. Olafsson'un üzerine. Sağ kanatta Franculino. Castillo orada. Calo'nun müdahalesi var. Top Franculino'da kaldı bir kez daha. Franculino, dikkatli olalım. Franculino, müthiş müdahale. Mourinho. Mourinho gol önlüyor belki de. Kademeye geldi. Ayağını soktu o topa. Mourinho. İşaret geldi. Billing vuruşu, yana alar. Yana alar. Bir an nefesimizi tuttuk. Orkun orta geliyor kale sahasına. Savunma vurdu kafayı. Černý. Kontrol. Černý. Vuruş. Olafsson. İlhan. İlhan ortayı yaptı. Oha doğru. Oh, kafayı vurdu. Top dışarıya gidiyor. İlhan. İlhan Orkun'a gördü. Şimdi Oh'ta kaldı top. Oh. Açı arıyor. Oh, bıraktı Orkun'a. Oh, tekrar orada. Oh, döndü vurdu Olafsson. Olafsson yattığı yere kurtardı.

0: Şimdi Salih, Orkun, Černi kaçtı. Orkun'dan iyi pas Černi. Nefis aldı önüne. Černi şimdi kontrol. Destek bekledi Černi. Döndü, vurdu. Direği sıyırdı. Az farklı dışarıya. Korner bekliyor Vaslav Černi. Karar out. Orkun sağ çevirdi Černi. Murillo'dan bindirme Černi, önü açıldı. Černi sert vurdu yandan dışarıya. Vaslav Černi denedi yine. Şimdi Jalo. Baktı kaleye. Jalo sert vurdu. Bu da dışarıya. Uzaktan şutlarla deniyoruz. Savunma arkasına bir koşu var. Kartal dokunamadı. Willink karşı karşıya kaldı. Willink. Lübel! Lübel! Karşı karşıya net pozisyonu çıkarttı. Vermedi o golü Mitchell'e. Alexander Lübel. Harika bir kurtarış. Lübel sesleri. Şimdi ortadan direğe doğru Semih dokundu. Orkun koşuyor, Raşitsa koşuyor. Castillo yerde. Oyun devam etti. Bir şey yok diyor hakem. Alırsak kontraya çıkacağız. Aldık çıkıyoruz. Olaytan 3'e 2 var. Černi sağında, Orkun solunda. Pas Orkun'a. Orkun Uattara'dan destek. Yerden gönderdi. Şimdi Semih. Semih Olason. Atak sürüyor. Orkun dışarıya. İki kere yaklaştık. Önce Semih Kılıçsoy, ardından Orkun Kökçü olmadı. Olaytan baktı kaleye. Olaytan dışarıya. Maçı bitiriyor De Burgos. 1-0 kazanıyoruz. Sezonun ilk resmi maçında Beşiktaş Mitchell'e 1-0 mağlup ediyor. Rövanşa avantajlı bir skorla gideceğiz.
1: Karşılaşma başladı. Keyifli seyirler diliyoruz. Başarılar Beşiktaş. Ve Vincenzo Italiano. Geliyor. Mitchell'e

0: Osorio. Osorio bıraktı ceza sahasına. Tehlike. Top direkten dışarı gidiyor sonrasında. Korner. Bir müdahale var. Köşe vuruşunu kullanacaklar. Etkili geldi yine Michelin. Christensen. İlhan baskıyı yapıyor. Orkun dokundu. Orada ikili sıkıştırma, topu aldı. Emirhan gidiyor. Emirhan topçu. Emirhan vurdu. Olafsson. Topu kazandı. Kendisi sürdü. Şutu da denedi Emirhan ama Olafsson'u geçemedi. İşaret geldi. Orkun. Orkun doğrudan kaleye. Dışarı gitti Orkun Kökçü. İlhan Rıdvan geldi desteğe, pas geçmedi. İlhan tekrar. İlhan topla gidiyor. İlhan yerde. Maçın hakemi devam dedi. Devam dedi hakem. İlhan yerde kaldı. Oyun sürüyor. Francolino sağ kanatta çok. Francolino attı çalımı. Francolino ayağının dışına direkt. Direkten döndü bu top. Derin bir nefes alıyoruz. Francolino ayağının dışıyla denedi. Direğe tıkıldı.
1: Nefis bir vuruş.
0: Daniel Castillo, Biskov. Biskov kaleyi dışına dışarı gönderdi Biskov. Farklı şekilde alta gidiyor bu top. Rıdvan, çalım denemesi, Rıdvan'dan pas şimdi. Salih'ten en sağa Biskov. Girdi araya Biskov. Geçmedi o pas. Francolino pasını aktardı Biskov'a. Biskov'un pası. Etkili geldiler. Billing vurdu. Dışarı gitti bu top. Dışarı gitti bu top. Tehlikeli geldi Metulent. Korneri kullanacaklar.
1: Binig'in en sevdiği işlerden biri. Bu istilalar ceza sahasını havadan yerden.
0: Orada Emirhan topçunun son bir müdahalesi. Atakları devam edecek. Osorio topukla oynadı Christensen. Christensen çevirdi. Kafayla son anda müdahale. Son anda bir müdahale. Savunmamızdan ve köşe vuruşunu kullanacaklar. Erlic. Oh'tan baskı geldi. Erlic gönderdi ileriye. Salih orada. Salih Özcan kafayı vurdu. Billing. Olaytan kazandı o topu. Junior Olaytan. Şimdi sağ kanada Černý. Černý ile geliyoruz. Václav Černý. Černý. Sekti savunmadan Olafsson. Černý taşıdı. Bravo'ya çarptı şu turna top.
1: Tam istediğimiz geçiş. Sahipsiz topu kazandık. Orkun'u bulsa Černý. Çok daha net bir ayağı bulsa yayda. İlk maçtaki bir senaryo yaşayabilirdik.
0: Castillo. Daniel Castillo tek top şimdi. Orkun girdi araya. Orkun Kökçü. Orkun'dan sağ kanada Václav Černý. Etkili bir atak olabilir yine. Černý pasını aktardı. Yengü baktı kaleye. Uzaklardan Olafsson sektirdi ilk hamlede. Olafsson. Uzaklardan denedi Beşiktaş'ın golcüsü. Olafsson az daha yapıyordu hatayı. Beklentimiz var, evet. Faul düdüğü geldi. Maçın hakemi elini cebine attı ve evet. Sarı kart. Erlic'e sarı kart. Sanıyorum. Evet. Bekliyoruz. Evet. İkinci sarı. İkinci sarı kart. Mitren.
1: Değiştiremeden atıldı.
0: Tam hazırlık yapılırken ikinci sarıyı gördüğünden kırmızı kart. Şu an için her şey yolunda. MF ile Mourinho mücadelesi. Mourinho kazandı o topu. Şimdi Yango. Koşu geldi Orkun'dan. Orkun Kökçü. Orkun vurdu direkt. Orkun Kökçü. Direğe takılıyoruz. Çok yaklaştık gole. İlk maçta da golü atmıştı Orkun. Bu kez direğe takıldı. Metulent'e de oyuncu değişikliği gerçekleşti. Castillo çıktı. Henaço oyuna girdi. Şimdi Olaytan'a doğru. Olaytan iyi pas. Raşiksa ceza sahası. Raşiksa gol! Milot Raşiksa girer girmez attı golü. Son yerler içinde. Milot Raşiksa. 70. dakika. Beşiktaş 1-0 önde. Girer girmez. Ağrında Milot Raşiksa. Pas geldi şimdi Olaytan'a. Yükleniyoruz ikinci gol için. İlhan'a doğru top hızlı ama

0: Kazlı, İlhan Fakılı, İlhan çekti, sıyıldı, İlhan yerde, gözler hakemde ve maçın hakemi penaltı diyor. Penaltıyı kazanıyoruz. İlhan'dan süper çaba, rakibinden sıyrılmak istediği yerde kaldı ve penaltı. İkinci gol şansı olacak şimdi Beşiktaş adına. İşaret geldi, haydi Orkun. Çıkarıyor Beşiktaş. Penaltıyı gole çeviriyor Orkun. İlk maçta maçı kazandıran golü atmıştı. Şimdi de fark 2'ye çıkarıyor Orkun. İşte bu. Ve son düdük geliyor. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turuna yükseliyor. Karşılaşmanın sonucu Mitülen 0, Beşiktaş 2.
1: Özcan doldurdu içeriye. Oh'un vuruşu. As farkla dışarıya gidiyor. Bir voley denemesi yaptı orada. Yönkü'o. Olaytan girmeye çalıştı araya. Çeh bırakmıştı. Şimdi kaleyi karşıdan gören bir pozisyon. Slonçik dışarıya gönderiyor. Slonçik bir kez daha savunma yardımı yaptı burada ama Junior Olaytan kazandı içeriye. Oh'un dokunuşu. Bu da olmadı. Baskıyla rakip ceza sahası etrafında kazandı topu bir kez daha Beşiktaş. Çok çabuk kalabalıklaştı savunmada. Radet Skralove, İlhan Fakılı, yine Olaytan'dan koşular var. İlhan çekti vurdu. Kalecinin kucağına gidiyor adam Zadraşil'in. Olaytan'dan tekrar Orkun'a. Orkun Kökçü. Gitti Orkun. Vurdu Orkun. Asfalt'ta dışarıya Orkun Kökçü. Oh'tan da bir koşu vardı. Kendisi vuruyor Orkun Kökçü. Çerçeveyi tutmadı. Otara. Oh. Oh döndü yüzünü kaleye. Oh'un vuruşu üst direkt. Oh'un vuruşu üst direkte patladı. Bu tarz şutlarda gerçekten çok şanssız. Evet. Geçen sezon devre arasından beri Van Buren merkezi tercih etti. Dansak gidemedi. Van Buren şimdi Rudi Çeke. Tekrar Van Buren. Slonçik açtı. Çizgiden çıktı o top. Nübel'i geçen şut. Semiron topçu çizgide son müdahaleyi yapıyor. Maçta şu ana kadar en net şansı Radet Kralov'u yakalıyor ama Emirhan topçu doğru zamanda doğru yerde. Gol değerinde bir müdahale geliyor Emirhan'dan. Junior Olaytan sağ çizgide Çerni buluştu şimdi topla. Murillo'dan bindirme var. Çerni Olaytan'ı gördü. Olaytan'dan Orkun'a. Orkun bekletmeden vurdu kaleci. Çerni ardından yaralar. İkinci yarının henüz başında. Gole yaklaşıyoruz ama bayrak damada. Vaclav Çerni için. Orkun bir an için çöktü. Ayağa kalkıyor Orkun. Çerni çevirdi ona doğru. Orkun Kökçü'nün vuruşunda. Kaleci Zadraşil uzanıyor. Şimdi Orkun'a doğru biraz hızlı pas. Oh aldı. Oh döndü. Oh'un vuruşu. Üstten alta gidiyor. Bir temas olduğunu işaret etti orada. Yönkü'o. Slonçik'e doğru. Çerni'de kaldı. Çerni içeriye. Oh dokunamadı orada. Pozisyon devam etti ama kaleci Zadraşil topun sahibi.
2: Bunlar çok net fırsatlar gerçekten.
1: Darida'dan Slonçik'e. Dengesiz yakalandı şimdi savunmamız. Orta. Umar düzeltti. Umar çekti. Umar Nübel ise açıyı kapatıyor. Alexander Nübel. Çok oyalandı Abdullah. Umar açıyı kapattı Nübel. Bir uzaktan şut. Yine Nübel'den müdahale.
2: Çok önemli kurtarışlar.

0: Yusuf Muhtar'a.
1: Ya olacak iş değil ya.
0: İkinci sıradan
1: ya,
0: kırmızıyı görüyor. Yani... Endidi, Junior Olaytan yeniden. Olaytan derin pası Wilfred Endidi'ye, içeride Semih var, orta geldi, ters vuruş Semih
1: i̇şte
0: ve gol!
1: İşte bu. İşte bu.
0: 11-11'de gol atamayan Beşiktaş, 10 kişi kaldıktan sonra Semih ile buluyor golü. Beşiktaş taraftarına koşuyor Semih Kılıçsoy, dakika 80. Sağ kanattan gelişen atak, savunmanın ters vuruşunda Semih Kılıçsoy kafayla topu alana gönderiyor. Kartal pençesiyle seviniyor Semih. İşte Olaytan, çok güzel kaçırdı Endidi. Endidi'nin ortası. Savunmadaki o dokunuş kaleci Zadrajini de yanıltıyor. Yüksek bir orta. Kafa vuruşu Nübel, ikinci hamle. Kontrolü sağladı Nübel. Golde hatayı yapan Cihan telafiye yaklaştı burada. Nübel ileriye yolladı. Beşiktaş İstanbul'daki rövanş öncesinde deplasmanda da Çekya'da da galibiyeti almayı başarıyor. Beşiktaş, Radet, Kralove rövanş mücadelesinin başlamasına artık sadece dakikalar kaldı. Avrupa Ligi yolunda başarılar diliyoruz Beşiktaş'a. Thiago Calo, Rıdvan'ın 20. Calo'nun 25. Avrupa Kupası maçı bu. Oh dokundu Olaytan'a. Junior Olaytan sağ kanatta Murillo, hata destekçi Murillo çevirdi arka direğe doğru vuruş, son anda dışarıya. Arka direkte İlhan Bakılı ile gole çok yaklaşıyor Beşiktaş, daha ilk dakika maçta.
2: Enerji aslında.
0: Öyle çevirdi Amir Murillo. Savunmaya da çarpıyor top. İlhan alana gönderemedi. Murillo bir an için bıraktı o topu. Daniel Horak geldi. Horak ceza sahası için. Horak çeviriyor. Calo ayak koydu. Sonrasında vuruş. Yan filelerde kalıyor. Darida'nın şutu. Bir an için orada topu bıraktı Murillo. Taça gidecek diye olabilir. Tehlike böyle gelişmişti. Schneider çaldı düdüğünü. Orkun geldi. Orkun ortaladı. Murillo boş. Dokunamadı. Ayak koyamıyor orada. Amir Murillo. Olaytan. Orta yuvarlattı Orkun Kökçü. Hemen İlhan'a doğru açtı oyunu. İlhan Bakılı. Ludwig Çekin üzerine gidiyor. İlhan Çekin. Dışarıya gidiyor bu vuruş. Cihak savunmadan çıkıp vurdu. Üstten alta.

0: Beşiktaşlılar. Rıdvan, İlhan koşuya devam ediyor. Çihak orada. İlhan bakını doğrudan kaleyi düşündü. Adam Sadraşili zorlamıyor bu top. İlhan bakılı. Rıdvan yükseltti Olaytan. Junior Olaytan. Hata kalkıyor yine Beşiktaş. Olaytan'dan Ohun koşu yoluna.
1: Yine Olaytan. Yani alışı, driplikle çıkışı ve çok da benzer bir pas aslında.
0: Şihan. Orkun orada. Kazandırıyor topu İlhan Bakılı'ya. İlhan'dan hemen Çerni'ye doğru pas. İkinci gol gelir mi? Çerni karşı karşıya. Çerni! Kurtaramadı bu kez topu. Vaclav Çerni. Kendisinin ve Beşiktaş'ın ikinci golüne çok yaklaşıyor Çerni. Flaşlar yandı kale arkasında. Hatta tüm statta yavaş yavaş. Ve Çek taraftarlar da bu anları kaydediyorlar. İşte Tüpraş stadyumunda tribünler. Sol kanat. Geldi Emirhan'ı açtı. Slonçik. Darida'dan önce Calo'nun müdahalesi. Calo yine atarak müdahale yaptı. Ludvicek şimdi. Ludvicek içeri düşündü. Mihalik. Müsait de bir fırsattı maçtaki en net şansı Radet Kralove'nin. Andrei Mihalik iyi vuramıyor. Rıdvan. Orkun ısrarla istedi bu topu aldı. Junior Olaytan şimdi. Olaytan sağ kanatta Çerni'nin boşalttığı noktada Amir Murillo. Murillo ceza sahası içine de girdi. Murillo'nun pası Çerni'ye. Vaclav Çerni çevirdi içeriye. Seken top Murillo düzeltti vurdu savunma. Ardından Rıdvan deneyecek. Dışarıya gidiyor Rıdvan'ın şutu.
1: Yani tur alıp kapıyı kapatması lazım. Beşiktaş'ın zaten çok büyük bir avantaj var ama şu anda istediği oyunu oynayabilecek alanları bulmaya başladı Beşiktaş. 2-3 pas yaptığı anda çok geniş alanda oynayabiliyor ve bunu da iyi oynayabiliyor.
0: Evet, Vaclav Çerni. Golün sahibi Çerni çıkıyor. Leandro Trossard, Beşiktaş'ın Arsenal'dan transferi. İlk kez sahada Beşiktaş formasıyla. bu top. Kornere gitmesine müsaade etmiyor Frantişekçe. Taç Beşiktaş'tan. Umar. Orinçat tekrar. Umar. Darida. Orinçat çaprazdan dışarıya. Etkili geldi Radet Kralove. Yakup Orinçat dışarıya gönderiyor.
1: Biraz düştük oyundan sanki. Son 4-5 dakikadır.
0: David Ludvicek. Şimdi Volkanova. Korner. Son bir müdahale de var. Endidi. Trossard. Leandro Trossard. Ondan İlhan'a. Bindirme Orkun'dan İlhan Bakılı. Pas içeriye. Trossard vurdu kaleci. Leandro Trossard'dan Yasin'e. Yasin. Yasin de bir şut denedi orada. Yerdeki Ludvicek'e çarpıp kaleci Zadraşil'e gitti top. Trossard'ın ilk maçında Beşiktaş formasıyla gole yaklaştığı an. Darida. Nübel son anda uzandı. Boş pozisyonu buldu Kralove. Ve mücadele sona eriyor. Beşiktaş 1, Radet Kralove 0. Beşiktaş deplasmanda kazandığı skorla iç sahada da galip gelmeyi başarıyor ve adını UEFA Avrupa Ligi playoff turuna yazdırıyor.
2: Mükemmel bir atmosferde, çok keyifli bir yaz akşamında Karakartal'ın, Beşiktaş'ın Avrupa semalarında uçuşu devam ediyor. Artık playoff turundayız, artık UEFA Avrupa Ligi'ne sadece bir adım mesafedeyiz. Rakip Kaan Jalgiris olacak, az evvel görüntüye geldi. Dusan Vlahovic. Stiller ilk düdüğü çaldı ama öyle bir uğultu, öyle bir tezahürat hazırlığı var ki o hazırlık bile coşkusuyla herkesi şaşırtmış durumda. İlk düdük geliyor. Yarı sahamıza doğru topu vurdular. Başarılar Beşiktaş. Rıdvan Yılmaz. Tam yakın direkte oh var. Rıdvan yaptı ortasını, ona doğru oh vurdu. Kafayı gol! Anio! Orada bekliyordu Anio. Bugün Vlahovic kulübede dedik ama Beşiktaş'ın bir diğer golcüsü. Oh atıyor golü. Rıdvan Yılmaz yaptı ortayı. Oh eşeliyordu oraları ve istediğini aradığını buldu. Erken buluyoruz golü playoff'ta. Müthiş coşkuyu katlayan bir gol bu. Şivet Kavuskas yakın direkte fırsatçılığını konuşturuyor işte. An yok. Oha pas. Yaptı kontrolü Güney Koreli. Döndü geriye Rıdvan'a. Orta şansı olacak. Yeniden Rıdvan. Rıdvan yaptı ortasını. Çok iyi nokta. Mourinho! Bekten beke. Mourinho!
3: Yani bek etkinliği bu.
2: 2-0. 2-0. Dolmabahçe'de Beşiktaş rüzgarı değil fırtınası var. Jalgiris'e büyük şok var. Bekten beke. Rıdvan kaldırıyor. Mourinho bitiriyor. 2-0.
3: Yani görüyor musun Ali? Ya Beşiktaş'ın tanımlanabilir oyun oynamasının en büyük kanıtı bu. Tanımlanabilir oyun, konuşulan şeyler sahada birkaç dakika içerisinde kendisi

0: şekilde gösterebiliyor. Koridorları, iç koridorları kullanan iki bek, orta, koşu ve kale önünde bitiriş.
1: Çerni bu kez pas opsiyonu olarak gelmedi. Orkun yaptı ortasını. Çok etkili orta. Oh, vurdu. Karambol sürüyor. Kaleci çıkardı sonrasında. Kanik'le uzaklaştırma çabası.
2: Devam.
1: Cano. Cano vuracak. Kayarak müdahale. Kayarak müdahale de Belu. Yine etkili bir korner. Orkun çok güzel kesti. Üçüncü gol gelecekti. Ona İtan. O da ikinci yarı öncesinde kramponlarını değiştirdi. İlhan şimdi alır almaz topla buluştu orada. Ceza sahasını İlhan bıraktı. Ona İtan kaleci. Şivet Kauskas. İlhan Fakılı girer girmez neden oyunda olduğunu gösteriyor. Ona İtan gole çok yaklaşıyor. Bu arada Dušan Vlahović de ısınmaya kalktı ve Beşiktaş taraftarının biraz alışık olduğu bir tezahürat. Yani 10 dakikadır biraz maçı da aşan bir heyecan var Dolmabahçe'de. Bir Vlahović heyecanı var. Az sonra oyuna girecek Sırp golcü Beşiktaş'ta. Rıdvan yaptı ortasını çok iyi noktaya. Oh, döner mi şimdi? Vuruş açısı aradı. Oh, dönme gayretinde. Çevirdi orada. Oh'un mücadelesi. Baktı kaleye. Trossard çekti. Trossard penaltı. Penaltı. Beşiktaş penaltıyı kazanıyor.
0: Yani 3 60 olmadan 3 olması Beşiktaş için mükemmel.
1: Kaptan yine penaltı için topun başında. Ştiler'den işaretti. Bekliyoruz artık 3. gol şansı Beşiktaş için. Geldi kaptan. Orkun geldi. Orkun Kökçü. 3 oluyor. 3 oluyor Orkun Kökçü. Temiz bir penaltı. Şivet Kauskas köşeyi tahmin etti ama çıkartamıyor topu. Aptal sahne alıyor Beşiktaş, uçu buluyor. Bakalım Vlahović girecek mi? Hacı Ahmet Obiç hazır. Evet, geldi Vlahović. Söz Beşiktaş tribünlerinde Dušan Vlahović. İstanbul'u, Beşiktaş'ı selamlıyor. Oyuna girmeye hazırlanıyor.
0: Vlahović'in Beşiktaş formasıyla ilk resmi maçı.
1: Beşiktaş'ın süper yıldızı. Merhaba diyor Dolmabahçe. Leandro Trossard. Vlahović duvar oldu. Sol tarafa doğru pas Rıdvan'a. Koşu gösterdi ona doğru. Vlahović vurdu kafayı. Son anda Şivet Kauskas. Verdi. Aldı. Kaleye yokladı Dušan Vlahović. Şivet Kauskas gole izin vermiyor ama gol geliyorum diyor yine Dolmabahçe'de.
0: Yani Rıdvan'a bağlantı yapar yapmaz koşuyu gösterdi. Rıdvan da gördü zaten ve resmen görerek kesti. Güzel hücumdu.
1: Son saniyeler. Kastrati kısa kullandı. Maç bitti. İstanbul'da Beşiktaş turun kapısını aralıyor. Jelgris'i 3-0 mağlup ediyor.

0: kuruluşuyla Beşiktaş maça başlıyor. Başarılar diliyoruz temsilcimize. Sola doğru adrese teslim bir pas Emirhan'dan. Kasu Muttara içeriye çevirmek istedi. Seken top Salih önünde buldu. Yine sekiyor ve kaleci Mikelionis'te kalıyor o top. De Bellu araya girdi Murillo. Murillo'dan riskli bir pas. De Bellu girdi araya. De Bellu'nun vuruşu yandan alta gidiyor. Bir hata. Sağa doğru uzun bir top. Urega. Fabien Urega. Fransız oyuncu. Bindirmeyi yapan Mutashi'ye gönderdi. Mutashi çevirdi ceza sahası içine. Neyse ki Ivan Fiolic'in şutu üstten alta gidiyor. İlhan Fakılı.
1: Fena pozisyon değil.
0: İlhan ortaladı. Doğrudan kaleye direkten döndü. Bunu düşünüyor muydun bilmiyorum Engin Kehale ama

0: Yani şey, çok iyi pozisyon alamadı Zalgiris savunması. İlhan oradan hani Uttara da bindirdi.
1: İlhan'ın vuruşuna top direkten dönüyor. Kasım Uttara. Vlahovic'e geçmedi pas. Urega. Dušan Vlahovic şimdi aradan İlhan'a gönderdi. İlhan Fakılı yaptı ortasını. Černi gelişini. Çerçeveyi tutmuyor Václav Černi'nin şutu. Dakika 52. Atak tazeleyecek Beşiktaş. Kartal. Kasım Uttara istediği yere aldı topu. İçeride Vlahovic. Dušan Vlahovic döndü vurdu Vlahovic kaleci. Mikel Yonis. Çalo'ya baskı sonuç verdi Renan Oliveira. Renan Oliveira topu ağlarımıza gidiyor. Bu eşleşmede ilk isabetli şutu Kaan Ozyagiris'in ikinci maçın 64. dakikasında gol oluyor. Oyuna devre arasında giren Renan Oliveira savunmamızdaki hatayı golle değerlendiriyor. Semih'ten çok şık bir topuk pası, şimdi ceza sahası içinde vuruş. Amir Mourinho ile gole yaklaşıyor Beşiktaş. Ben Şahit. Oliveira duvar oldu. Urega. Ahmet Sami de gelmişti oraya. Renan Oliveira. Tehlike kalemizde Salih Özcan. Salih Özcan evet. Açık ara. Bugün her yere yetişti. Ve son düdük geliyor. Beşiktaş bir sezonluk aranın ardından yeniden UEFA Avrupa Ligi'nde.
2: Beşiktaş Avrupa Ligi'nde sahasında Marsilya'yı konuk ederek başlıyor. İlk atak siyah beyaz takımdan, vuruş geldi, savunmadan sekti, top dışarı gitti. İlhan'ın şutu, savunmanın müdahalesi, etkili başladı Beşiktaş. Ceza sahasında bir şans daha. Vlahovic vurdu ama top yan ağlara gitti. Marsilya bu pozisyonda penaltı bekledi. Oyun devam ediyor. Černi vurdu. Top dışarı gitti. Marsilya etkili geldi bu kez de. Nübel başarılı. İlhan'la geldi Beşiktaş. Olaytan araya bıraktı. İlhan vurdu, top ağlara gidiyor. İlhan Fakılı golü atıyor. Beşiktaş 15'te öne geçiyor. Junior Olaytan'dan nefis bir pas. Golü atan İlhan Fakılı. Marsilya etkili geldi. Ceza sahasında tehlike ve Abdallah skora dengeyi getiriyor. Abdelli'den savunmanın arkasına uzun bir top. Derinlik kayboldu ve Abdallah da Nübel'i mağlup ediyor. 29'da beraberliği buldu Marsilya. Yeniden öne geçmek istiyor Beşiktaş. Orkun çok yakın mesafeden net bir şans ama burada kaleci başarılı Delange. Görüntüler ikinci yarıdan. Černi ceza sahasında. Černi nefis bir gole imza atıyor. Václav Černi ile Beşiktaş yeniden öne geçiyor. 56'da Černi'nin bu şık golü Beşiktaş'ı yeniden öne taşıdı. Korneri kullandı Beşiktaş. Mourinho eski bir Marsilyalı eski takımına golü atıyor. Skor 3-1'e geliyor. Amir Mourinho ile fark 2'ye çıktı. İkinci golden 3 dakika sonrası üst üste geliyor Beşiktaş golleri. İlhan nefis vurdu. Direğe geçemedi İlhan Fakılı. Günün yıldız isimlerinden. Beşiktaş 4. golü arıyor. Olaytan bıraktı. Ernest Poku. Beşiktaş formasıyla ilk golünü buluyor Ernest Poku. 81'de skor 4-1 oluyor. Bir asist daha Olaytan'dan. Gol Poku. 5. gol için geldi Beşiktaş. Uattara sonuç alamadı. Beşiktaş Avrupa Ligi'nde Marsilya'yı 4-1 ile geçiyor ve 3 puanla

0: takımları ve en büyük yıldızlarının boy göstereceği süper maçlarda A-Spor, A-Haber ve A2'de. UEFA Uluslar Ligi'nin tüm heyecanı Eylül ayından itibaren Turkuaz Medya kanallarında.
1: Gol pozisyonu ve gol!
0: Bizi izlemeye devam edin.
2: Genel izleyici için uygundur.

0: Beşiktaş Avrupa Ligi'ne galibiyetle 3 puanla başlıyor. Müthiş bir oyun. Taraftarına keyif veren bir Beşiktaş, 4 gol atan bir Beşiktaş, çok fazla pozisyon bulan, ceza sahasına yine çok giren, çok şut atan, arzulayan, isteyen, skoru alan bir Beşiktaş ve Beşiktaş Avrupa Ligi'ne 4 golle bir başlangıç yapıyor. 4 gollük bir başlangıç yapıyor. 3 puanla başlangıç yapıyor. Okan Koç, Recep Çetin ve Murat Özbostan'la birlikte Beşiktaş'ın Marsilya zaferini konuşacağız değerli izleyenler. Sevgili Okan, hemen seninle başlayalım. Devre arasında beraberdik. 1-1'di. Marsilya'nın etkili olduğu anlar da vardı. Ama ikinci yarı Beşiktaş öyle bir başladı ki maça. Marsilya'ya oyunun içine hiç girme fırsatı tanımadı. Üst üste goller. 4-1'lik bir futbol resitali ve Beşiktaş ligde olduğu gibi Avrupa'da da galibiyetlerine devam ediyor.
1: Dolu dizgin gidiyor. Müthiş oynuyor. Keşke maç bitmeseydi diyordum, biliyor musun? Keşke bitmeseydi. Geçen sene ne zaman bitecek diye böyle tedirginle izlediğimiz maçları. Şimdi keşke maç bitmese diyorsun. Ya sağda bakıyorsun, oyunu domine ediyor. Pozisyon üstünlüğü, hücum üstünlüğü, defansif anlamda, ofansif anlamda birlikte hareket eden takım. Arzulu, coşkulu. Taraftar oynatıyor. Futbolcular oynuyor. Futbolcular oynuyor, taraftar oynuyor. Acayip keyif alıyor. Yani şu anda bugün maçı izleyen taraf taraf, herkes bu maçtan keyif almıştır. Ne istiyorsun? Gol mü? Var. Pozisyon mu? Var. Mücadele mi? Var. Dönen top mu? Var. Yok yok, işte futbolda olması gereken her şey var. İşte oynamayı isteyen, oynama arzusu olan bir takım. Görüyorsun sahada da bir böyle ufak tefek temaslara müdahale etmeyen bir hakem olduğu zaman abi keyif alırsın izlediğin maçta. Bir de bu bir Türk takımı olduğu taktığı o zaman tadından yenmiyor. Bugün Beşiktaş'ı ayakta alkışlıyorum. Taraftarını ayakta alkışlıyorum. Sahadaki oyuncuları ayakta alkışlıyorum. Teknik direktörünü ayakta alkışlıyorum. Gerçekten bize bugün muazzam bir gece yaşattılar. Maç 4-1 bitti. 8 de olabilirdi, 9 da olabilirdi, 10 da olabilirdi. İlk yarı 10 dakika zaten maçını yayınını yaptığımızda devre arası 3-4 olurdu biliyorsun 10 dakikada. Neler kaçtı? Birçok pozisyona girdi. Üretkenlik anlamında sıkıntı yaşamıyor. Mücadele anlamında hiçbir sıkıntı yaşamayan, coşku anlamında hiçbir sıkıntı yaşamayan sahada bir oyuncu topluluğu var. Ya keyif alıyorsun. Futbol nedir? Keyif şölendir. Keyif al. İzlerken zevk al. Hep yani bunu ister insanlar izleyip ekran başındaki. Bugün bakıyorsun abi, keyif alıyorsun sahada ya. Oyunu domine eden bir takım var. Bir Türk takımı bu. Ne olursa olsun bak, gurur duydu. Bugün Türkiye bütün futbol severler, taraflı tarafsız herkes keyif aldı ve gurur duydu Beşiktaş'tan. İşte bunları istiyoruz, bunları görmek istiyoruz. Bunu diğer temsilcilerimiz inşallah yaşayacak, yaşatacak bize. Yani ben sana söyleyeyim, bugün gurur tablosu dolu düzgün gidiyor Beşiktaş. Maşallah diyelim. Yani Avrupa'da işte Midland, işte diğer takımlar hep böyle söylentiler vardı. Büyük takımla oynamadı Beşiktaş. İşte bak, büyük takımla da oynadı. Ne yaptı? Ne yapabilirdi, nerelere getirebilirdi, ne pozisyona düştü, ne durumu. İçinden geçti bugün bakıyorsun Marsilya'nın, içinden dışından her yerinden geçti. Yani öyle bir futbol vardı. Ya bu futbol, hakikaten futbol budur yani. Bırakın abi, ne güzel bir teknik direktör, ne güzel bir futbol takımı. Sahada futbolcular sadece işini yapmaya çalışan, işine odaklanan bir oyuncu topluluğu müsaade edildiği zaman zaten keyif veriyor. Futbol şölen diyoruz abi, futbolda izlerken insanların istediği, arzuladığı şey ne? Ya güzel bir maç izleyelim. Al güzel bir maç izleten bir oyuncu topluluğu, bir takım var, büyük bir takım var, büyük bir camia var. Bugün taraftarı da alkışlamak gerekiyor.
0: Müthiş.
1: Bugün taraftar bütün Avrupa'ya büyük bir ders verdi. Büyük bir coşku, büyük bir istek, büyük bir arzu ama sahadaki oyuncuların mücadelesi sirayet eder. Her zaman söylerim. Sahada sen oynarsan o taraftar seni oynatır. Sen oyna, o taraftar daha çok itici güç olursan. Bugün bütün Avrupa'ya büyük bir ders verdi. Acayip şölenler, acayip gösteriler, eğlenceler, tezahüratlar. Ya bugün ben bir ara baktım, Marsilyalı oyunculara tribünlere bakıyorlardı ya. Şaşırdılar. Neredeyiz, nereye geldik? Nereye geldiniz biliyor musun? Burası Tüpraş İnönü Stadı. Beşiktaş Stadı'na geldiniz. Gelen bütün takımlar bu şölene keyifle izleyecek, yaşayacaktır. Ama maalesef onlar için acı olan şey, böyle ezici mağlubiyetlerle de karşılaşabilirler. Beşiktaş çok ters takım, her zaman söylüyorum. Bir anda 5 olur, bir anda 7 olur, bir anda 8 olur.

0: bir anda 9 olur, bir anda 3 olur. Anlayamazsın. Bak anlayamazsın. Maçın başından sonuna kadar geneline bir baksın izleyiciler. Bir kafasında bir dejavu yaşasınlar veyahut da maçı tekrar izlesinler. Pozisyonları dakika dakika bir baksınlar kaçıncı dakikada. Ne kadar, hangi pozisyona, ne seviyede pozisyonlara girdi.
1: Bir anda kırabiliyor Beşiktaş.
0: Ya bir anda, bir anda rakibin dengesini bozuyor. Bugün hakikaten muhteşem işler yaptılar. Tebrik ediyorum. Ayakta alkışlıyorum. Harika.
1: Hocam nefis bir futbol gecesi. Adeta tadı damağımızda kaldı.
2: Yani ilk 20 dakikada inanılmaz şeyler yaptı Beşiktaş. Önde baskı yaptı, hatta golü buldu. Ama golü attıktan sonra zaten çok iyi etüt etmişler Beşiktaş takımı. Önde baskı yapan, arkada birebir kalan ama aralara koşu yapan inanılmaz Marsilya'da oyuncular vardı. Ve Beşiktaş ilk defa böyle pozisyonlar verdi ilk yarı mesela. İlk 20 dakikadan sonra pozisyonlar verdi ve onlardan birinde de golü yedi zaten. Ama ikinci yarı yeniden aynı baştan saran, koşan, mücadele eden, oyunu domine eden, ne oynadığını bilen, bir de girdiği pozisyonları da değerlendiren bir Beşiktaş vardı. Yani yeni gelen oyuncumuz da gol attı. İşte genç bir çocuk diyelim, daha henüz daha futbolcu olmamış. Fakılı da müthiş bir işler yaptı. Bir topu direkten döndü.
1: Hocam futbolcunun futbolcusu konumunda
2: zamana
1: şu anda.
2: Zamana ihtiyacı var.
1: Yani ben tabii ki biraz tabii hani
2: zamana ihtiyacı var. Çünkü bunlar şu anda futbolcu olarak alıyorsunuz ama da olacak, olmayacak, onu zaman gösterecek. Ama hepsi çok iyiydi. İyi mücadele ettiler, iyi oynadılar. Aynen Okan'ın dediği gibi, yani seyirci futbolcularla bir bütün olduğu zaman gerçekten başka bir yer, başka bir seviyeye ulaşıyor. Çünkü Beşiktaş takımı ve oyuncusu taraftarla beslenen bir şey gibi, camia gibi, gerçekten müthişti. Hem oyunun ilk yarısı hem oyunun ikinci yarısı. Yani seyrederken keyif aldım. Ben bir Beşiktaşlı olarak
0: ya taraftar
2: seyrederken
0: eğleniyor.
2: Keyif aldım.
0: Değil mi hocam? Taraftar eğleniyor hocam.
1: Ya, skor
0: niye eğleniyor? Şimdi, oynanan oyundan eğleniyor.
2: Şimdi
0: skorun dışında yani bağımsız
2: Beşiktaş söylüyor. Atıyor da yiyor da. Yani eskiden sadece yiyordu. Şimdi atıyor da yiyor. Ve fazlasını atmaya başladı. İyi oyuncular, kaliteli oyuncular transfer edildi. Ve bunlar da üstüne koyarak devam eden oyun kalitesi meydana çıktı. Ama teknik direktörü de kutlamak lazım. Adamın bir oyun planı var, oyun şablonu var. Bir şeyleri getirmiş, bir şeyleri yerleştirmiş. Onlar da yavaş yavaş yerine oturmaya başladı. Ben Beşiktaş'ın ilerleyen zamanlarda çok daha iyi, çok daha iyi işler yapacağını düşünüyorum. Zamana ihtiyacı var mı? Evet. Yeni yapılanmış bir takım. Henüz %100'ü tamamlanmamış. Mesela sol bekte her ne kadar yatarı oynatsak da o, yani Rıdvan'ın verimini ben göremedim. Zaten golü de önde kaldığı için ilk golü
1: oralarda da
2: orada çünkü biraz daha biraz sıkıntıları var. Herhalde adaptasyon sorunu var çünkü.
1: Önce tabii gecenin çok güzel konuşulacak tarafları var. Sonra o hatlar bölümüne geleceğiz
2: ayrıca. Tabii yani gerçekten mükemmele yakın bir maç oynandı.
1: Gerçekten de öyle. Murat abi, böyle güzel bir futbol akşamına senin manşetin ne olurdu?
3: Yani aslında tek kelimeyi parçaladı diye bir başlık vermek lazım. Yani Marsilya'yı parçaladı.
1: Sağdan sildi.
3: Sağdan sildi.
1: Mars etti.
3: Oyunun tabii 20 dakikalık bölümü var. Sonra 20 ile 45 dakikalık bölümü var. Sonra da 46'dan uzatmaya kadar olan bir bölümü var. Yani orada devre arasında herhalde hocanın da bir takım şeyleri oldu ki, söylemleri oldu ki, yani birbirinin ardından bozulan oyun, geriye çekilen Beşiktaş, İşte bağlantıların koptuğu Beşiktaş ikinci yarı 46. dakika itibariyle tekrar o oyunun birinci dakikasındaki hüviyetine döndü. O 1 ve 20. dakikalar arasındaki. Ya tabi burada bir kere tabi Türkiye için güzel bir galibiyet oldu. Puan açısından, prestij açısından. Yani diğer takımlarımıza da bence motive edici bir unsur olması lazım bunu. Galatasaray için, Trabzonspor için, Fenerbahçe için. Bundan sonraki süreçte, bundan sonraki maçları için. Çünkü burada hep her zaman söylüyoruz Avrupa maçlarında alınan puanlar, gollerin ne kadar değerli ve kıymetli olduğunu. Beşiktaş ligde zaten ligin flash takımlarından biriydi. Bugün Avrupa açısından da hem bir özgüven kazanmış oldu, hem Avrupa'ya yani biz de bu yarışın içinde, bu mücadelenin içerisinde, bu grubun içerisinde iddialı takımlardan biriyiz diye. Tabii burada hocanın hep başından beri daha ilk haftalardan itibaren söylediğimiz, ki benim en çok ifade ettiğim şeylerden bir tanesi, Beşiktaş'ın en büyük transferi hocaydı. Hocanın yine biraz önce dediğim gibi, yani devre arasındaki artık nasıl bir konuşma yaptı, nasıl bir şey yaptı, ve Beşiktaş'ın o pes etmeyen tekrar eski hüviyetine bir anda bürünmesi, bir anda tekrar enerji kazanması, bununla beraber tribünlerin müthiş desteği, yani o beyaza bürünmeleri ve çok organize bir şekilde bu maça hazırlanmaları ve birinci dakikadan 95. dakikaya kadar devam eden tezahürat süreci, bütün bunlar bir araya geldiğinde hep bu galibiyeti de aslında çok şaşılacak bir durum değil. Yani istekli bir takım var, arzulu bir takım var, aç bir takım var, gol ve golleri atmak isteyen bir takım var. Yani biraz defansında bir şey yaşadığı bir süreçte oldu, sıkıntı yaşadığı bir süreçte oldu. Nitekim golü de o süreçte yedi, bir nevi uyudu orada Beşiktaş defansı. Ama yani net olan bir şey ortaya çıktı ki Beşiktaş'ın hücum gücünün Türkiye'nin bana göre en iyi hücum gücü olduğunu ben söylüyorum. Yani tabii ki buna katılan insanlar olur olmaz ama net olan her iki kanattaki, yani özellikle İlhan'ın bugün yine hem golü hem performansı,
4: müthiş
3: hep tartışılan Çeri'nin attığı nefis gol. Yani kopuk kopuk oyunda kopukluklar yaşıyor ama sonra ikinci yarıda bence çok iyiydi. O da çok toparlandı bir anda. Yani Vlahovic'in o savaşçı hali bence her iki kanat oyuncusuna da bıraktırdığı boş alanlar. Yani o savaşmasıyla, stoperlerle, savunmayla her iki kanat oyuncusuna da bayağı boş alanlar yarattı. Yani
1: atamadan attırdı da diyebiliriz.
3: Yani evet, ve bütün bunlarla beraber bir takım olan Beşiktaş. Yani beraber müthiş bir sevinç yaşıyor. O fotoğrafı çok iyi veriyor. Kenarda hocası maçı yaşıyor. Tribünlerde Beşiktaşlar yaşıyor. Televizyon başındakiler de hop oturup hop kalkıyor. Böyle bir takımdan bahsediyoruz.
1: Gerçekten çok keyifli bir akşam. Sevgili Okan, şimdi birçok isim saydık. İşte İlhan, Çerni, Olaytan, Orkun. Bu takımda bir de Trossard yoktu.
0: Rıdvan yoktu, Trossard yoktu. Fark etmiyor kimin olup olmadı. Önemli olan bir sistem var. O sistemin içerisinde yani giren çıkanı arattırmıyor. Dikkat et, skor anlamında, oyun anlamında. Belki bir tarz saydığın oyuncular olmuş olsa kalite farklı bir seviyeye gelirdi. Yani bak dikkat et, oynarken eğlenmek çok önemli. Beşiktaş futbolcuları oynarken eğleniyor, eğlendiriyor. Sahada o isteği, arzuyu yani insanlara da yansıtıyor, yaşatıyor. Bakıyorsun abi, sahada hep arzu duyan, isteyen, organize olan bir takım var. Bireysel anlamında da performanslarda çıkış var. Takım olarak da çıkış var. Her geçen gün üstüne koyuyor. İşte geçmişte ya işte zorluk derecesi yüksek maçlar olduğunda acaba nasıl bir oyun ortaya çıkar? Alın bakın nasıl bir oyun ortaya çıkıyor. Alın bakın nasıl bir skor ortaya çıkıyor. Alın bakın nasıl bir skor olabilirdi kaçanlar gol olmuş olsaydı. O yüzden babacığım, bazı şeyleri gördüğünüz zaman görmemezlikten gelmeyin. Objektif olun, doğru bir şekilde söyleyin. İyi olana yiğidi öldür hakkını ver derler. Yiğidi öldür hakkını ver. Futbolcular da bunu yapıyor. Çünkü onlar da ter mücadele, bir efor sarf ediyor. Orada bir şeyler koyuyor ortaya. Milyonları temsil ediyorlar. Tamam paralarını alıyorlar ama analarına süt kadar helal olsun. Ya bugün bakıyorsun maç 4 olmuş, forvet atıyor, yetmez diyor. Gel o diyor Vlahovic'in yanına. Yetmez diyor hoca. Gel bir tane daha at diyor. Ya böyle bak, bu komik geliyor, ironi geliyor ama bu nedir biliyor musun? Güvendir, özgüvendir. Tabii, tabii. Takımına, oyuncularına, oyun sistemine, taraftarına güvendir bu teknik direktörün ve yapmış olduğu bu hamle. Vlahovic oyuna giriyor. 91. 92. dakikada Vlahovic pres yapıyor, basıyor. Oraya koşuyor, ona mücadele ediyor. 91. dakikada arıyor adam. Salah'a atabildi tabiri caizse. Ben Vlahovic'im. 4 olmuş. Aktif değil. Yok diyor. Devam diyor. Arıyor işte. İşte ne biliyor musun? Takımdaşlık, içgüdüsel arzu. İşte onları oraya aşılamak. Bakıyorsun abi takımın içerisinde oynayan oynamayan oyuncular kim olursa olsun giren çıkan fark yaratıyor. Fark yaratan oyuncu topluluğu var. Olaytan bugün
1: muhteşem oynadı.
0: Abi bir şey söyleyeyim mi? Aldı abi topu. Adam arkadan çekiyor, düşüyor. Yıkılmadım, ayaktayım diyor. Dertlerimle baş başayım diyor. Alıyor, dripling yapıyor, mücadele ediyor. Veriyor, alıyor, bir daha veriyor, gol attırıyor. Ya bir şey söyleyeyim mi sana? Maç 3-1 ha. Maç 3-1.
1: Hemen sana normalde sayısal ne olur biliyor destek
0: musun?
1: Vereyim.
0: Açık ara normalde ne olur biliyor musun? Normalde oyuncu orada dinlenmeye geçer. Atarken dinlenir, takımı dinlendirme. Ama işte ne biliyor musun olay abi? Kafalarda kafalara yerleşmiş. Kafalarda şunu düşünüyor diyor. Biz bu maça çıkıp oynayacağız, kazanacağız. Hiçbir şekilde hiçbir bahane üretmeden kaytarmayacağız, caymayacağız, etmeyeceğiz. Ya sahada ne gerekiyorsa futbol unsurları içerisinde onu yapacağız diyor. Açık ara ligin en iyi orta sahası. Bak açık ara.

0: Az yayının ilk diliminde ne dedim? Olayı tan. Bak koy Lisbon'a, Porto'ya, Marsilya'ya 50 milyon. 50 milyon. Abi ilan fakalı ya. 19 yaşında çocuk ya. Bugün alıyor, içeri kat ediyor. İki kişinin arasına giriyor. Üstüne üstüne gidiyor rakibin. 19 yaşında taptazı çocuk Marsilyalı beklerin karşısına
1: kendine
0: gidiyor.
1: Kendine çok güvenli bir şekilde.
0: Ya işte bu güveni vermek, ona o potansiyelini ortaya çıkartmak önemli. İşte sevgili İtalyano bunu yapıyor, yaptırıyor. Sistemle beraber, diğer arkadaşlarıyla bunları bütünleştirdiğin zaman işte böyle bir takım ortaya çıkıyor. O yüzden keyif alıyorsun izlerken. Herkes keyif alıyor. Harika işler yapılıyor. Bakıyorum abi bugün hakikaten muazzam işler var. Yani maşallah diyelim, bireysel olarak tek tek bütün oyuncular, tabii de eksiler var, artılar var ama takım içerisinde iyi gittiği zaman bir şeyler, o eksiler çok fazla göze batmıyor. Eksiklikler oluyor. Bak bir takımda kaç tane oyuncu var? Şu anda mesela bu oyuncuların çoğunu sezon başı işte transfer ettiğinde ya İlhan, Salih, Ouattara, örnek mesela Acalu, işte Emirhan, sağ tarafta işte Senli. Acaba olur mu? Bu takımda bu oyun oynanır mı? Hedefe gidilir mi? Bak işte o oyun oynanıyor işte. Hedefe gidiliyor işte. Ama doğru bir tercihle, oyun sistemiyle ve dokunuşlarla mental olarak, fizik olarak oyuncuları hazırlarsan o oyun oynanır işte. Bak o oyun oynanıyor işte. Bak o oyun oynatıyorlar işte. Anladın mı? Vallahi tebrik ederim hocam seni. Vallahi billahi bak samimi söylüyorum, en büyük aslan pay, kartal pay ne derseniz deyin. Gidin abi İtalyano'ya verin. Vallahi billahi tebrik ediyorum.
1: Öyle.
0: Ayakta alkışlıyorum seni ya.
2: Az sonra bu arada değerli izleyenler maçın özetini de sizlerle buluşturacağız ki röportajlar olduğunda ya da İtalyano'nun basın toplantısı başladığında yine canlı olarak izleyebileceksiniz diyelim.
3: Recep hocam yani hangi oyuncuya, şimdi bakıyorum önümde çok oyuncu var, hangisine parantez açsam diye öyle seçemiyorum açıkçası ama Olaytan'ın ben sayılarını aktarayım. 2 asist bugün. 3 şut pası, 44'te 36 ile %82 pas isabeti, 14'te 8 ikili mücadele, 3 sahipsiz top kazanma, 3 de faul almış Junior Olaytan ama çok daha fazlasını veriyor sahada.
4: Ya şimdi Beşiktaş'ta en fazla efor sarf eden, en fazla mesafe kat eden oyunculardan bir tanesi. Ya geleceği var olan Olaytan'ın tek sıkıntılarından bir tanesi sonuçlandırmada sıkıntılar var. Yoksa pas bakımında, oyun anlamında, koşum, mental anlamda çok ekstra bir oyuncu. Çünkü Orkun Salih, Olaytan mesela tek Salih kalıyor, ikili önde kalıyor. Ama gezen adam, aralara koşulları yapan adam hep Olaytan. Topu kullanan adam genelde Orkun gibi gözüküyor. Ama attırdığı, ilana attırdığı golde, araya saldığı pozisyonda o da ettim pası. Yani onu aynı şekilde biliyorsun Fener maçında da araya saldı. Evet. Pozisyon oldu. Yani Çerni hatta iki tane öyle gol attırdı aşıtma toplarla. Yani aslında her geçen gün hem oyun olarak hem takım olarak gelişen bir Beşiktaş takımı var. Bir plan, bir sistem, bir düzen oturtmuş hoca. Takdir etmek lazım. Önde baskı yapıyor. Topu kaptığında çabuk çıkıyor. Sadece Beşiktaş'ın sorunlarından teki birebir kaldıklarında savunmada zaafları oluyor. O da her güzelin bir kusuru var. Ama bugün istediğini aldı Beşiktaş. Oynaması gerektiği, nasıl oynaması gerektiği, nasıl kazanması gerektiğini, sahada nelerin yapılması gerektiğini yapan bir oyuncu topluluğu vardı. Ben hepsini kutluyorum. Gerçekten harika işler yaptılar. Ellerinden gelen en iyisini yaptılar. Daha da iyisini yapabilecekler mi? Evet. İlerleyen haftalarda çok daha üstüne koyarak çok daha iyi, çok daha başarılı işler çıkaracaklarını düşünüyorum. Ben Avrupa'da oynayan bütün takımlara başarılar diliyorum. Çünkü gerçekten bizim için Avrupa arenası farklı. Ülkemizin hakikaten dışarıda da Türk futbolunun dışarıda da bir imaj şeyi vardı. Onu yavaş yavaş geliştirmek zorundayız. Bütün takımlar inşallah Avrupa'da başarılı olur.
3: Evet, biz de burada mutlu oluruz.
4: Mutlu olur ve onları burada ellerimizle alkışlarız. Başka ne yapalım yani?
3: Murat abi, Vincenzo Italiano'yu tabii yani ne kadar konuşsak, ne söylesek açıkçası çok yeterli gibi olmuyor. Baktığımızda yani bunu hep konuşuyoruz. Beşiktaş'ın ilk Michelin maçından itibaren 3-4 net 11 oyuncusuyla bezelenen bir kadro ama geçmiş yıldan devam eden birçok oyuncuyla birlikte bu kadroyu bu hale getiren de bir Vincenzo Italiano var.
5: Ya bunları tabii çok kısa bir sürede başardı. Aslında yani Beşiktaş'ın bu kadar geçen sezon, ondan önceki sezon yaşadığı travmalar oldukça fazlaydı. Yani hem teknik adam sirkülasyonunun olması, hem oyuncu sirkülasyonu, başarısız geçen transfer dönemleri, oyuncuların performanslarındaki dalgalanmalar ve camianın da ciddi şekilde

0: de bölünmüşlüğü de diyebiliriz. Yani böyle A'dan Z'ye büyük bir travma yaşayan, bir kaosun içinde olan bir takımdan bahsediyoruz, kulüpten bahsediyoruz. Ve bunun toparlanma süreci çok uzun sürebilir diye yorumlar da yapıldı. Ama bakıldığında doğru bir teknik direktör, doğru bir isimle de neler yapılabileceği bu kısa, en azından bu süreçte bir gösterilmiş oldu. Yani şimdi bunu başaramayan takımlar var. Bakın Trabzonspor ikinci hocasıyla bugün sözleşme imzaladı. Yani ki Fatih Tekke ile başlamıştı. Geçen sezon devam etmişti. Bu sezon başladı ve ayrıldı. Daha iyi olması beklenirken daha kötüye giden bir tablo oldu. Arkasından Fenerbahçe yine İsmail Kartal'la sezona başladı. Bugün en çok tartışılan teknik direktörlerden bir tanesi, ki çok gövdeli bir kadrosu olan, yani 307 milyon euroluk bir takımdan bahsediyoruz. Okan Buruk zaten 4 yıldır hep tartışılıyor. Yani her şeyde, küçücük dalgalanmalarda, her transfer döneminde sıkıntılar yaşayan bir hoca. Yani onlar da şu an iyiler. İyi, yani Avrupa'da iyi şey olmadı ama ligdeki şey var. Şimdi siz bir hoca olarak ülkenizden, değil mi, ilk defa çıkıyorsunuz ve başka bir ülkeye gidiyorsunuz ve başka bir ülkede geçmişte biraz önce yaşadığım şeyleri yaşayan bir kulübün başına geçiyorsunuz ve başına geçtiğiniz kulüp yeni bir transfer dönemi yaşıyor ve yeni bu transfer döneminde de şeyler yapıyor, bir sürü yeni isimler getiriyor, nokta atışları yapıyor ve bugün gelinen noktada ligde iyi giden, alkışlanan, sadece Beşiktaşlıların değil diğer takım taraftarların da ya harbiden Beşiktaş gerçekten iyi top oynuyor ya, gerçekten biz izlerken biz de televizyonun başında keyif alıyoruz kardeşim bu Beşiktaş'ın futbolundan, oyunundan, ki ligdeki hakem şeylerine rağmen, bak bunu da söyleyeceğim, yani bunu da belirteceğim, hakem çelmelerine rağmen mi diyeyim, ben daha kibar şekliyle söyleyeyim, yani ligde bu performansı ortaya koyuyor.
1: Bugün de
0: Avrupa'da ki bundan önceki Avrupa maçlarında da başarılıydı bakıldığı zaman, ama işte Marsilya, yani tamam ligde son 3 maçını kaybetmiş, ne olursa olsun bir Marsilya, yani çok önemli bir teknik direktörü var, önemli oyuncuları var.
2: Tabii.
0: Yani onlar için de çok önemli bir maç ve siz adamları sahada paramparça ediyorsunuz. Yani o ilk yarıdaki bir 20-25 dakikalık bölüm haricinde adamları paramparça ediyorsunuz ve Türkiye'ye müthiş bir zafer yaşatıyorsunuz. Ben bir daha buradan diğer takımlara da sesleniyorum. Yani bu coşkuyu sizden de görmek istiyoruz. Bu coşkuyu Galatasaray'dan, Fenerbahçe'den, Trabzonspor'dan da görmek istiyoruz. Beşiktaş'ta inşallah bundan sonraki maçlarında bu coşkuya devam edecek. Ama biraz yine İtalyanlı'ya dönersek, yani ben bir kere şu hocayı gördüm. Yani en azından hep izliyorum, takip ediyorum. Basın toplantılarına bakıyorum. Konuşmalarına bakıyorum. İşte arkadaşlarım idman açık olduğunda, kamp döneminde soruyorum. Yani ne yaptı, ne etti, nasıl? Yani insanlarla ilişkileri iyi mi? Ümraniye'de işte konuşuyor mu, ediyor mu? Somurtkan bir adam mı? Yani iletişimi nasıl, kuvvetli mi? Çünkü bunlar herhalde bir oyuncu için önemli şeylerdir. Tabii. Yani dokunmak. Yani şuraya dokunmak.
3: Tamam.
0: Yani yanına gelip ne haber ya, nasılsın? Bu çalışan için de önemlidir. Yani üzülüyoruz. Herkes için önemli bir şeydir. Bunu duyduğumuz kadarıyla yapıyor. Yani bunu yapıyor.
3: Bireysel olarak.
0: Artı doğru. Bireysel olarak dediğin gibi oyuncularla diyaloğa giriyor, konuşuyor. İşte bazen bunu abarttığımızı burada söylediğimiz zaman şey yaptılar. İşte İdmana bir saat önce çıkıyor, ne bileyim orada bir hazırlıklar yapıyor. Ne var kardeşim? Onu diyenler de oldu. Başkası yapmıyor.
3: Evet.
0: Abi yapmıyor başkası.
1: Isınmaya da çıkıyor.
0: Yani başkası tabii, yapmıyor.
3: Evet, bravo.
0: Hatta
3: bravo.
0: öyle bir şey bravo. Olmuş ki.
1: Evet, evet.
0: Yani bunu oyuncular söylemiş ki burada demiştim yanılmıyorsam. Yani başkası da biliyordur. Yani ya bu hoca bu kadar hareketli şey, yani bizim böyle bir durağan olmamız ayıp olur ya. Bizim de yani bundan daha bir şey yapmamız lazım.
1: Buna sebep tetikleniyorsun yani, artık yani.
0: Şimdi doğru. Buradan tabii övdüğümüz hoca yarın ya daha Beşiktaş bir yolun içerisinde. Yani asar, keser, parçalar, gider demiyorum. Bir
3: şu
0: yola çıkmış.
3: Söylüyoruz
0: ama şu anki yaşananlar söylüyoruz. Bakıldığında Beşiktaş'ın havası müthiş, futbolu müthiş, keyif veriyor mu? Veriyor. Diğer takım taraftarları hayranlıkla izliyor mu? İzliyor. Bir takım bütünlüğü var mı? Var. Takımdaşlık var mı? Var. Sevgi ortamı var mı? Var. Tribünlerle saha içerisindeki